Etkili geldi Trabzonspor. Metehan ceza alanında onu açıyor buldu. Onu açıyor sırtı dönük. 3 kişi arkasında geriye döndü. Atak devam edecek. Malinowski'den Ozan'a. Ozan Tufan. Andre Martins müdahale yaptı. Ozan tacı kullanacak. Vivo. Muçi'den pas, Bouchouari. Malinowski. Kaleci de kaldı, Gugeyashvili.

Mokele. Mokele bastı topa, attı dışarıya. Bir sakatlık vardı Sonko'da. Oyun durdu. Oyuncular hem su molası olarak bu anı değerlendirecek hem de değişiklikler olacak. Alan Godoy oyuna girecek. Sonko maçta açılış golünü atmıştı penaltıdan. O çıkıyor. Godoy oyunda. Ve Amin Cerni, o da oyuna dahil oldu. O gün çıktı. O gün bayrak. Trabzonspor'da da yine değişiklik olacak. Melih Kabasakal oyuna dahil olacak. Bu esnada golleri hatırlayalım değerli izleyenler. Armstrong penaltıyı aldırmıştı. Sonko gol attı. Bu golle öne geçti Göztepe. Alp'in dalgınlığı, Janderson topu kaptı, ağları buldu. Bu golle fark 2'ye çıktı. Janderson'un golünden 3 dakika sonra Metehan'dan cevap geldi. Muçi'nin pasıyla Metehan ağları buldu ve maçta 2-1'e geldi. Dakika 68, iki takımda değişiklikler. Buşari çıktı Trabzonspor'da, Melih Kabasakal oyunda. Göztepe'de Alan Godoy ve Amin Cerni oyuna dahil oldular.

değişikliklerden sonra oyunda kaldığı yerden devam ediyor. Bugashvili, Ozan, Bivu, Miroshi, Bokele, Melih. Avantaja bıraktı Erdem Mertoğlu. Antunes, Bivu'nun üzerine gitti. Pasını aktardı Antunes. Malinovski geldi. Topu kazandı Malinovski. Baskı altında ama sakladı topu. Ozan. Taç Trabzonspor'un. Bir değişiklik daha Göztepe'de. Andre Martins kenara geliyor. Ciler mi oyunda? Hücumda Armstrong Martins ikilisiyle başlamıştı Stoylov. Değişikliklerden sonra ön hatta Janderson ve Cilerme izleyeceğiz. Bokele. Antunes. Müdahaleyi yapan Melih. Melih de Süper Lig'de İstanbulspor formasıyla çıkış yakaladı. Sonrasında Gaziantepspor ve bu sezon Trabzonspor'un yerli transferlerinden bir tanesi oldu Melih Kabasakal. Amin Çerni. Orta

Metehan. Metehan bıraktı, out. Normal sürede son 20 dakika. Gökdeniz Bayraktar, o da Alston oyunda olacak.

Onoachu. Alan Godoy. Godoy, Onoachu. İkili mücadele devam etti. Onoachu faul yaptı diyor Erdem Mertoğlu. Onoachu bu kararı beğenmedi. Janderson. Janderson ceza sahasına girdi. Janderson bıraktı. Chen vurdu Vivo. Melih'ten Aral'a, Aral Şipşir. Bokele arkasındaydı. Üç göztepe'nin arasında Aral. Yine nefis sakladı topu, pasını aktardı. Ama Ozan'dan hatalı pas. Göztepe hatağına dönüştü. Gol şansı Cilerme. Cilerme vurdu. Savunmada müdahale Mustafa'dan ve Trabzonspor şimdi kontrayı yakaladı. Ernest Muçi gidiyor. Ernest Muçi çekti topu. Baktı şöyle bir arkadaşlarına. Destek geldi Muçi'ye. Muçi ceza sahasında. Miroshi Muçi'den aldı topu. Meteor desteğe gelmişti ama top kaybı Ernest Muçi'den. Bu kontrayı iyi değerlendiremedi Trabzonspor. Göztepe çıktı. Matos. Matos, o da çok yoruldu. Pası aktaramadı Cilerme'ye.

Ivo. Ernest Muçi. Metehan. Solda yine boşluğu buldu Trabzonspor. Metehan. Tahan'ın üzerine gitti. Orta Metehan'dan Mustafa. Muçi. Melih'te kaldı. Atak devam ediyor. Malinovski baktı içeriye. Ortaladı ama onu açıyor, gelmedi. Amin Çerni ile çıkacak Göztepe. Çerni topu sürdü. Arkadaşları pas bekliyor. Çerni. Miroşi tercih etti. Bokele. Miroşi'den Gugashvili'ye. Bivu bıraktı Onur Alp. Ozan.

Mural şimdi ayağından çıkardı. Az sonra değişiklik olacak Trabzonspor'da. Ahmet Doğan Yıldırım Trabzonspor'un bir diğer genç eldiveni Onur Alp'in yerine oyuna dahil olacak. Onur Alp, Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp, Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. Melih'ten çok önemli bir müdahale. Üçüncü golü böyle engelledi Melih.

Göztepe'de Gökdeniz Bayraktar oyuna dahil olacak. Trabzonspor'da kenarda yoğun bir kalabalık var. Umut, Samet,

Songo ve Cenk oyuna dahil olacak. Umut Mayır, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Rene Mitongo. Trabzonspor'da şu anda değişiklik noktası oldukça kalabalık. Onur Çevikkan kenara geliyor. Kalan dakikalarda bir başka genç isim Ahmet Doğan Yıldırım'ı izleyeceğiz. Savic çıktı. Yine Aral çıktı. Antunes Göztepe'de çıktı ve bir başka değişiklik. Göztepe'de Taha oyundan çıkarken Ege Yıldırım oyuna dahil oldu. Tabii bir hazırlık maçı olunca değerli izleyenler, değişiklikleri takip etmek bazen kolay olmayabiliyor. Biz de bu noktada affınıza sığınacağız. Cenk'ten pas Mustafa. Ozan. Samet. Ozan. Ozan'dan bir çalım. Umut. Onuachu. Nefis çıktı Trabzonspor. Mitongo. Alan Godoy ve Mitongo. Mitongo faulü yaptı. Trabzonspor'un standart Liège'den transferi genç oyuncu Rene Mitongo.

0: Kayaşvili kullandı. Samet, Alex Matov, Mustafa. Malinowski. Samet. Cenk. Cenk Özkaçar. Matos araya girme çabasındaydı. Cenk de kaldı. Gökdeniz'in baskısı devam ediyor. Gökdeniz faulü yaptı. Cenk Özkaçar da yine Trabzonspor'un yeni isimlerinden birisi. Uzun yıllardır Avrupa'da forma giydi Cenk. Milli takım tecrübesi de var. Bu sezon Trabzonspor'un başarısı için sahada olacak. Melih'ten hata, Cilerme, Melih hatasını kapattı. Amin Cerni, Melih Kabasakal, Umut, Ozan, Mustafa Eskellaç. Mustafa iyi döndü. Matos faul yaptı. Hemen başlattı Samet. Savunma Ege ile araya girdi Göztepe'de. Top Trabzonspor'da. Metehan. Umut hareketli. Metehan o pası aktaramadı. Ege takipteydi. Paul Onuachu.
1: Acele etme Melih, acele etme.
0: Samet, Mustafa, Onuachu bıraktı, Metehan, Ozan, baktı içeriye, Ozan etkili orta, savunma Göztepe'de dikkatli, iyi kesti Ozan ama Matos müdahale yaptı, alan Godoy'du, o noktadaydı, Umut. Ozan,

moet naar hier. Hier die tapas. Cenk. Mustafa. Mete Han. Rustam Malinovski'ye. Malinovski avantajı bıraktı. Hakem Erdem Mertoğlu. Malinovski yerde kalkamadı. Atakta devam ediyor. Mete Han orta şansı arıyor. Umut yanında. Hala yerde Malinovski. Samet. Ozan. Şimdi ayağa kalktı. Malinovski. Ozan merkeze hareketlendi. Ortayı yaptı. Kaleye yönelen top Gugashvili'de kaldı. Ayağı kalkar gibi oldu Malinovski ama sonrasında yeniden kendisini yere bıraktı. Onun yanına gitti Erdem Mertoğlu. Durumunu soruyor Malinovski'ye. Başlayan 11'de onu ile birlikte sağda kalan iki isimden birisi Ruslan Malinovski. Fatih Tekke ve Stanimir Stoylov iki teknik adam. Muhtemelen hem bu maçın artılarını eksilerini hem de yaklaşan resmi maçları düşünüyorlar.

Bugayashvili. Samet Onuachu. Onuachu mücadele devam etti. Trafikte Onuachu ama kaybetmedi. Müthiş sakladı topu, faul aldı. İkili mücadelede ondan top almak çok zor. Paul Onuachu.

Metehan. Metehan orta geldi. Mitongo indirdiği noktada Göztepe savunması. Bokeleve. Mitongo. Mitongo kovaladı, müdahaleyi yaptı. Ozan tacı kullandı. Samet. Cenk Özkaçar. Ozan. Pas arası yaptı. Miroşi. Janderson içeride. Janderson baktı arkadaşlarına. Çevirdi. Arda Okan. Arda vurdu. Cenk Özkaçar. Önemli müdahale, kritik hamle Cenk Özkaçar'dan. Arda yine uzun kullandı. Gilerme, Janderson. Cenk geldi. Mustafa. Taç Trabzonspor'un. Malinowski. Mustafa. Ona yapılan hareket faul. Malinowski'nin de bir tepkisi var. Mustafa ayağa kalktı. Gilerme de sarı kartı gördü.

Arda Okan. Malinovski, Matos avantajı bıraktı. Erdem Mertoğlu etkili paslar Göztepe'de.

Öne geldi. Korner. Melih müdahale yaptı. Oyuna girdikten sonra önemli hamleleri var. Melih Kabasakal. Gökdeniz korneri kullanacak. Dakika 86. Gökdeniz orta geldi. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Korner beklentisi Göztepe'de. Avut dedi Erdem Mertoğlu. Genç oyuncu Ege. Kafayı vuran isim. Çerçeveyi bulamadı. Oyna, oyna.

0: Atos, Onuachu, Melih, Umut'a geçmedi. Alan Godoy, Metehan bıraktı. Mustafa, Metehan, Metehan Mimaroğlu yaptı ortayı. Metehan, Mitongo, Mitongo çekti. Samet, bu bölümde top Trabzonspor'da, son anlarda beraberliği arıyor Trabzonspor. Ozan biraz daha arkadaşlarının yakın oynamasını istedi. Mitongo, Malinovski gelmişti, Mitongo Samet'i tercih etti. İki stoper, Samet ve Cenk, onlar da Göztepe sahasında. Umut, pas hatası, Göztepe çıkamadı. Mustafa, Melih, Samet, Ozan, Mitongo, Ozan, Malinovski, Malinovski'den ceza sahasına, karar korner. Umut'u çok iyi gördü Ruslan Malinovski. Metehan Mimaroğlu korneri kullanacak. Dakika 89. Metehan orta geldi, ön bölümde savunma karşıladı. Atak devam edecek. Melih'ten kalecisine Ahmet. Melih Kabasakal, Samet,
1: Samet, Samet,
0: Mustafa,
1: Samet.
0: Mustafa'dan pas, Umut Nayır. Umut çevirdi, korner. Orta geldi, Gugashvili, Malinovski, Mustafa, Metehan, Metehan bıraktı, Mustafa, Samet dokundu, top dışarı gitti. Dakika 90, Göztepe'de, Gürsel Aksel'de Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü var. Cenk,

Oyuna girdikten sonra sağ kanatta hareket yarattı Rene Mitongo.

Mustafa taşı kullanacak. Samet. Artı 2'deyiz.

Cenk Özkaçar, Malinovski, yerden bir pas, Umut ceza sahasında, atak devam etti, Metehan vurdu out. Bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler, Trabzonspor Süper Lig'e Kasımpaşa deplasmanında merhaba diyecek ki muhtemelen Trabzonspor'un dünya ünlü yıldızı Muhammed Salah da o maçla birlikte Trabzonspor formasıyla sahne alacak. Göztepe'de açılış haftasında Samsunspor deplasmanında olacak. Sağ kanadı kullanıyor Göztepe, Cilerme çevirdi. Gökdeniz dokundu, çıkmasına izin vermedi. Kaleci Ahmet.

0: Metehan. Metehan'dan pas. Mustafa çevirdi. Yetişti ama top onu açıyor, gelmedi. Cenk. Gökdeniz ayakta kaldı. Gökdeniz Bayraktar pasını da aktardı. Amin Çerni. Çerni ve Ozan. Bokele. İyi pas Miroşi'den. Çerni. Yerden bıraktı. Gökdeniz şut şansı. Gökdeniz vurmadı. Atlı çalımı. Gökdeniz kararsız kaldı. Gökdeniz vurdu Ahmet. Arkadaşıyla aynı anda pozisyon içerisinde kaldı. Bir an için kararsızlık. Sonrasında vuruşunu yaptı. Ahmet gole izin vermedi. 90+5'teyiz. Son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Metehan. Samet. Ozan. Mitongo. Bene Mitongo. Ozan. Orta Ozan'dan. Top dışarı gitti. Son saniyeler artık maçta. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Trendyol Süper Lig'in heyecanı bu sezonda 90+1'de yaşanacak.
2: Kırmızı kart, penaltılar, tartışmalı kararlar.
1: Sahada yıldızlar, ekranda ustalar.
2: Oyuncuların ruhunu aldı.
1: Futbolun coşkusuna ortak olmaya hazır mısınız?
3: Tak tak ikinci sarı attı.
1: Bir ekran klasiği 90+1 A-Spor'da başlıyor.
2: Tartışılacak pozisyonlar var.
1: Derinlemesine analizler, çok konuşulacak istatistikler.
2: Bu maç çevirme şansın yok.
1: Özel röportajlar, sıcak gelişmeler.
4: Buraları kazanacak.
1: Tartışmalı pozisyonlara son noktayı koyacak yorumlar.
2: Gerçekten enteresan bir skor.

0: Sürpriz konuklar, gündem belirleyen açıklamalar.
1: Ne yapısı var ya, yapısızsınız.
0: Son sözü onlar söyleyecek. Futbol gündemini onlar belirleyecek.
2: 90+1'e yeni sezona hoş geldiniz.
0: Ender Bilgin moderatörlüğünde 90+1 bu sezona da damgasını vuracak.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Az önce bildiğiniz gibi Göztepe Trabzonspor hazırlık karşılaşması sona erdi. Göztepe maçı 2-1 kazandı. Şimdi maç sonu röportajları için İbrahim Uslu'ya bağlanıyoruz.
1: Karşılaşma sonrası Trabzonspor'dan Meta Mimaroğlu'yla birlikteyiz. Yeni sezon başlamak üzere son hazırlık karşılaşması Göztepe önünde. Nasıl bir maç izledik sence?
2: Gayet dostane bir maçtı. İki takımı da kutluyorum. Göztepe seyircisine de ayrı bir parantez açıyorum. Her zaman futbola renk katıyorlar. Bugün de şunu da eklemek istiyorum. İsmail abimiz için çok özel bir gündü. Hepimiz için. Onu çok seviyoruz. Türk futboluna önemli değerler, önemli katkılar sundu. Bugün belki futbolculuk anlamında yeşil sahalara veda etti ama belki başka bir görevde onu tekrar görebiliriz. Kendisi futbolun içinde her zaman. Onu da çok seviyorum. Tabii futbola veda hepimizin başına gelecek aslında bu. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan farklı bir hayat onu bekliyor. Onun için de seviniyorum, heyecanlıyım. Maça gelirsek de aslında lige bir son hazırlık provamızdı bizim. İstediklerimizi zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Bu hafta da hocamızla kesinlikle toplantısını yapıp bunun uyarılarımızı alıp inşallah Kasımpaşa maçında galibiyetle başlamak istiyoruz lige.
1: Bir rüya gerçek oldu. Muhammed Salah Trabzonspor'a imza attı. Artık hedefler de güncellendi Trabzonspor'da. İlk antrenmanda da çıktı. Muhammed Salah'ı ilk gördüğünde ne hissettin?
2: Tabii ki çok çok özel bir isim. Tüm dünya futbolunun kabul ettiği, aramıza katıldığından dolayı da çok mutluyuz. Çok iyi bir kişilik gerçekten. Beklediğimizin çok üzerinde, cana yakın, bizle her zaman sohbet ediyor. Kısa zaman oldu ama biz onu hissedebiliyoruz. Bizim içeride de iyi bir ortamımız var gerçekten. Yerlisiyle, yabancısıyla, tesis çalışanlarımızla biz de hemen içimize bir oyuncuyu gelince kabul ettirebiliyoruz. Trabzonspor her zaman her yarıştığı kulvarda şampiyonluğu hedefler. İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz yarıştığımız tüm kulvarlarda.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür yeni sezonda başarılar diliyoruz. Umut Nehir yine bizlerle birlikte olacak. Evet Umut, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşması. Rakip de senin de eski takımın Göztepe. İsmail Köybaşı da futbola veda etti. Neler söyleyeceksin?
3: Tabii ki İsmail abinin futbola vedasıyla başlamak gerekiyor. Çok özel ve güzel bir karakter, örnek bir kişilik. Yıllarca da en üst düzeyde ülkemizi de temsil etti. Büyük takımlarımız oynadı, yurt dışında bizi temsil etti. Ben de kısa da olsa onunla arkadaşlık edebildiğim için, böyle bir güzel bir insan tanıdığım için çok mutluyum. Etkisini şuradan da görebilirsiniz ki bu sıcakta bu kadar insan. Hem biz Trabzon'dan kalkıp geldik, ona veda etmek için Trabzon'dan gelen insanlar var. İzmir'de keza Göztepe tarafından nasıl sevildiğini görüyorsunuz. Umarım ülkemize bundan sonraki aşamalarda da farklı alanlarda hizmet etmeye devam eder.
1: Şimdi de dünyanın her yerinden Trabzon'a akın var. Dünya yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'a imza attı. Sen de bir hücum oyuncususun. Muhammed Salah antrenmanda çıktı. Salah'la ilgili neler paylaşırsın bizimle?
3: Aslında Muhammed Salah'la ilgili çok paylaşacak bir şey yok. Bütün dünya dediğiniz gibi çok tanıdı, yakından tanıdı. Dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bizim ailemize katıldığı için çok ayrıcalıklı ve mutlu hissediyoruz tabii ki. Umuyorum sahada da en kısa zamanda etkisini gösterir. Bizi de hedeflerimize ulaşmamıza yardım eder.
1: Teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum. Göztepe'den Taha Altı kardeş hemen yanımızda. Hemen onu da alalım. Evet Taha, eski takımın Trabzonspor'a karşı yeni sezon öncesi son hazırlık maçı 2-1 galip geldiniz. Neler söyleyeceksin?
4: Öncelikle buradan İsmail abime yeni kariyerinde hayırlı olsun diyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Onunla birlikte Trabzonspor'da tanışma fırsatım oldu. Trabzonspor'da beraber güzel zamanlarımız oldu. Şampiyon olduk. Şimdi bugün Trabzonspor'a karşı aynı sahada futbolu bıraktı. Ben de buna eşlik ettim. Onun yanında oldum. Bu benim için çok büyük bir gurur. Çünkü her zaman bana çok büyük desteği oldu. Çok yardımcı oldu. Sağ dış

0: Olsun sağ içi olsun büyük bir karakter. Yani bugün onun için ne kadar özel bir günse benim için de çok özel bir gün. Dediğim gibi ona yeni kariyerinde iyi yolculuklar diliyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Maça gelirsek de güzel bir maç oldu. Zaten Trabzonspor hem benim eski takımım hem Göztepe'mizin kardeş kulübü. Dostluk çerçevesinde güzel bir maç oynadık. Galip geldik, mutluyuz. İnşallah bu galip gelme alışkanlığını lige yansıtırız.
1: Yenilenmiş kadroyla hedefler de güncellendi. Artık Göztepe'nin yeni sezonda hedefi nedir?
0: Ya Göztepe'nin her zaman ya Süper Lig'e çıktığımızdan beri hedefimiz Avrupa'ydı. İki senedir buna yaklaştığımızı düşünüyorum. Geçen sene kalpayı kaçırdık. İnşallah bu sene bu hedefimize ulaşacağız.
1: Teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Karşılaşma sonrası Taha Altı kardeş bizlerle birlikteydi.
3: Evet, teşekkürler İbrahim Uslu. Yine maç sonu röportajlarımız olacak. Yine Gürsel Aksel'le bağlantılarımız olacak değerli izleyenler. Programa hızlı bir başlangıç yaptım. Sizlere hoş geldiniz diyemedim. Kusura bakmayın.
4: Hiç sorun.
3: Sevgili Zeki Uzundurukan ve Kartal Yiğit hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
6: İyi yayınlar diliyoruz.
3: Evet, az önce de belirttiğim gibi bir hazırlık karşılaşması yayınladık az önce. Ve Göztepe 2-1 kazanan taraf oldu. Aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın da bir jübile maçı olmuş oldu. Evet. Sevgili Zeki Uzundurukan'a sözü bırakmak istiyorum. Neler söylemek istersiniz?
5: Ya tabii ki İsmail Köybaşı Trabzon ya sadece Göztepe açısından değil Trabzonspor açısından da önemli bir değerdi. Şampiyonluk sezonunda da Trabzonspor'da oynamıştı. Yani zaten Göztepe ile Trabzonspor'un ayrı bir dostluğu var. Trabzonspor'un ilk şampiyonluğu ilan ettiği ilk şampiyonluğu Göztepe deplasmanındaydı ve Göztepe tribünlerinin önünde şampiyonluğu kutladığında Trabzonspor o ilk şampiyonluğunu Göztepe taraftarı da alkışlamıştı. O dönemden beri bir dostluk var. Bugün dikkat edin iki takım seyircileri iç içe yan yana dostluk içinde maçı izlediler. Tabii ki çok eksiği var takımların bu sıcakta, bu nemli ortamda, İzmir'in sıcağında futbol oynamak kolay değil. Ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çünkü Trabzon'dan kalkıp Göztepe'de İzmir'e gidip oynadılar son hazırlık maçı. Artı haftaya lig başlayacak. Yani Göztepe şöyle söyleyebilirim. Geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. İyi savunma yapıyorlardı. Hep böyleydi ve yine iyi savunma yapıyorlar. Trabzonspor'un bu maçta şunu gördük ki ben buradaki yayınlarda hep söylüyorum. Onana'nın arkasında Trabzonspor'un ikinci bir kalecisi yok. Yani açıkçası yok. Yani tamam geleceğe açık genç kaleciler var ama olmaz. Yani Salah gibi...
3: Çok özür diliyorum İsmail Köybaşı gelmiş tekrar evet. İbrahim Uslu'ya bir bağlanalım. İbrahim söz sende.
1: Günün başrolü İsmail bizlerle birlikte. Evet İsmail uzun bir süreç, uzun bir serüven. Güzel de bir kariyerim var. Birçok önemli takımda forma giydin. Milli formayı terlettin. Bugün de iki eski takımın... Gürsel Aksel'de sahne aldı. Senin içine duygusal dakikalar. Neler söyleyeceksin?
0: Ya bu esasında bir maç sonu kazanılmış veya kaybedilmiş bir maç sonu veya bir hazırlık döneminin röportajı değil. Dolayısıyla da alışık olduğum bir şey de değil. Eğer sürçülisan edersem eksik kaldığını düşündüğün insanlar varsa şimdiden özür diliyorum. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Yıllar evet. Geliyor, geçiyor. Göztepe'ye geldiğimde şunu söylemiştim. Kazandığımız maçlardan veya kaybettiğimiz maçlardan sonra Göztepe unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane kulüptür. Diye hep söylemiştim. Esasında bunu söylerken bunun karşılığının jübile olmasını esasında hiç düşünmüyordum. Ama bu konuda da öncülük etti. Tabii burada Trabzonspor'un da buna eşlik etmesiyle bu çok daha anlam kazandı. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor taraftarlarına ayrıca buraya gösterdikleri ilgi için ayrıca teşekkür ediyorum. Maçtan sonra çok statta bir konuşma yapmak isterdim fakat öyle bir şansımız olmadı. Şunu söylemek isterdim. Burada yaşadığımız her şey unutulmazdı. Göztepe taraftarlarıyla birlikte sevincimiz, hüzünlerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız, galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz, beraberliklerimiz.

0: Sadece şunu söylemek istiyorum, unutulmamasını da istiyorum özellikle. Biz burada, özellikle de ben, yeri geldi göbek bağı gömdüm, yeri geldi şampiyonluk bayrağını diktim, yeri geldi sevinçlerimi gömdüm, yeri geldi üzüntülerimi gömdüm. Ama bugün lütfen şunu unutmasınlar, bu benim için de çok değerli ve anlamlı. Bugün son olarak bu çimler üzerine çok değerli Göztepe taraftarlarının ve buna eşlik eden Trabzonspor taraftarlarının önünde bilmelerini istediğim tek bir şey var. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm. Esasında çok duygusalım. Ailemiz, çalıştığımız arkadaşlarımız, futbolcu arkadaşlarımız, hocalarımız, stafflar, yani burada emeği geçen hakemler, medya yayın organları, sizler, bu işi daha değerli kılan, bu paydaşın her birine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Cani gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ümit ediyorum bu uzun yıllar sonra yapılan bu organizasyon daha sonra daha farklı şekillerde benden çok daha başarılı olan arkadaşlarıma da karşılık bulur. Böyle bir temennim var. Bunu yapmak, bunun yapılmasına vesile olan gerçekten herkese ayrı ayrı şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Göztepe Spor Kulübü sadece bir futbol kulübünden ibaret değildir. Bunu her defasında söylüyorum. Futboluyla, basketboluyla, diğer bütün branşlarıyla bir araya gelmeyi başarmış. Çok önemli bir organizasyon. Bu organizasyonda emeği geçen, başta Onur Sağ Başkanımız Mehmet Sepit, değerli başkanlarımız Rasmus Ankersen, İvan Mançe, değerli hocalarımızın hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bu organizasyonun bir parçası olduğum için de çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Duygularımı bugün en azından şu anda belki de ifade etmek zor. Daha geniş bir zamanda daha güzel bir şekilde de ifade etmek isterim. Siz değerli bu maçı yayınladığınız sizlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Belki de bunu daha değerli hale getirdiniz. Bunun için de çok çok teşekkür ediyorum. Görünür oldu, izlenir oldu. Kalbi güzelliklerle atan herkese vesile olsun. Şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Futbol güzel bir oyun. Güzelliklerle birleşmeli, gelişmeli ve ilerlemeliyiz. Hepinizi çok seviyorum. Mutlaka kırdıklarım ya da istemeden bilerek üzdüğüm insanlar da olmuş olabilir. Onlara da huzurlarınızda özür diliyorum. Teşekkür ediyorum her şey için. Hepinizi çok seviyorum.
1: Kariyer perden bu akşam kapandı ama hayat devam ediyor. Bundan sonra İsmail Köybaşı'nı futbolun içinde görecek miyiz?
0: Ya zaten hali hazırda Göztepe'de, Göztepe'mizde aktif olarak başladım. Bunu ilerleyen günlerde Göztepe Spor Kulübü belki daha geniş bir şekilde yayınlar. Tabii ki de doğru bir şekilde hizmet etmek isterim. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi kazandırmak mutlaka isterim. Bunlar için tabii ki de zaman da gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bunların hepsine varım. Şimdi en azından benim için bu pencere kapandı. Bir sonraki pencereye geçmek için daha emin adımlarla geride bırakmış olduğumuz seneler içerisinde eksikleriyle, doğrularıyla, daha iyileriyle umut ediyorum ki hizmet edebilme şansımız olur. Bu olursa çok güzel olur. Bunun için çabalayacağım. İsteyeceğim. En azından buna karşı istekliyim. Zaman da gösterecek nasıl bir şekilde olduğunu.
1: Teşekkürler İsmail. Yeni hayatında başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: İsmail Köy.
0: Bir dakika.
1: Tabii son bir mesajı var.
0: Burada unutuyoruz derken ben kesinlikle ailemi burada unuttum. Onlara teşekkür etmeyi unuttum. Huzurlarınızda onlar benim için her zaman koşulsuz desteğin ilk mimarı oldu. Huzurlarınızda onların önünde saygıyla eğiliyorum. Başta annem, babam, değerli eşim, kızım. Bugün ilk defa onunla sahaya çıktım. Futbol kariyerimin en heyecan duyduğum anlarından biriydi. Ellerim, ayaklarım titredi. Sizler de buna vesile oldunuz. Onları da çok seviyorum. Buraya destek vermeye gelen herkese de, vermek isteyip de gelemeyen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Önünüze saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler İsmail. Yeni hayatında başarılar diliyoruz. İsmail Köybaşı bizlerle birlikteydi.
2: Evet, milli oyuncu İsmail Köybaşı'nın röportajını dinledik değerli izleyenler. Tabii duygusal açıklamalar da oldu. Bir futbolcu için tabii yeşil sahalardan ayrılmak duygusal bir durum. Neler söylemek istersiniz?
3: Ya

0: Ben şunu söyleyebilirim. Demek ki tabii Trabzon'la ilgili yorumu sonra
1: Evet.
0: yaparız. Biliyorsun geçmişte büyük futbolcular için güzel jübileler yapılırdı. Derbi havasında geçerdi. Jübile geleneği unutulmuştu. Uzun yıllardır bir futbolcu için jübile yapılmıyordu bizim ligimizde. Tekrar umarım ki bu gelenek devam eder. Çok güzel aslında. Yani şu duygusal konuşma önceden hazırlanmış. İsmail Köybaşı gerçekten beyefendi kişiliği olan bir futbolcuydu. Vedası da duygusal oldu. Göztepe kulübünün ona sahip çıkması, kulüp içinde iş vermesi ayrıca bir güzellik ki ben hani Göztepe bizim ligimizin her zaman rengidir. Taraftarıyla ki Göztepe taraftarının coşkusu karşısında ben ceketimi diliklerim. Büyük saygı duyuyorum Göztepe taraftarına da. İsmail kardeşimin ki evladıyla sahaya çıktığında evlat her şeyidir. Her şeyin ötesindedir yani. O gözyaşlarını tutamaması, işte şu tablo da çok güzel. Trabzonspor Kulübü'nün işte İsmail için hazırladığı forma, Göztepe'nin hazırladığı forma ki onlar artık evin en güzel yerinde saklayacaktır. Duvarlarını süsleyecektir. Yine kariyerlerini, başarılı kariyerini ifade eden ödüller, işte ona yapılan jestler gerçekten harika. Hem Göztepe Kulübü'ne hem de Trabzonspor Kulübü'ne çok yakıştı. İsmail Köybaşı için yapılan jübile. Dediğim gibi tekrar bu güzel gelenek inşallah İsmail Köybaşı'nda olduğu gibi futbolu noktalayan güzide böyle hani iz bırakan oyuncular için hep yapılsın. İnşallah ki bu şekilde devam eder.
2: İnşallah diyelim. Kartal Yiğit.
3: Ben de öncelikle İsmail'e bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İyi tanıyan biri olarak hakikaten çok mütevazi, duygusal, düzgün bir karakter. Yani futbol, işte futbolun zaman zaman böyle kötü yanlarını, yani işte kavgalarını, tartışmalarını hep konuşuyoruz buralarda, hatalarını konuşuyoruz ama İsmail bu futbolun olumsuzluklarında, kötülüklerinde kalabilmiş, temiz kalabilmiş nadir karakterlerden biri. Allah bundan sonra gönlüne göre versin. Ben sağ dışında da başarılı olacağına inanıyorum. Çalışkan, çünkü disiplinli, işini seven bir insan. Şimdi belli, bayağı yani belli bir yaşa kadar oynadı ve iyi de oynadı. Şimdi Göztepe'nin son 2 sezonuna falan bakın. Evet, geçen sene çok artık eskisi gibi bir şans bulamıyordu ama oynadığı zamanlarda da en iyi şekilde kaptanlık görevini yerine getirdi. Allah yolunu açık etsin. Göztepe kulübünü de hakikaten takdir etmek lazım. Bir değerini bırakmadı. Devam ediyorlar. Başka dalda şans veriyorlar. Bugün de baktığımız zaman işte hemen hemen dolu tribünler. Güzel bir futbol akşamı. Evet, bence de yani jübileler zaman zaman olması lazım. Geçmişte çok çok önemli jübileler oldu. Ben hatırlarım yani, hem mesleğimde başladığımda hem meslek hayatımdan önce. Mesela Şenol Hoca'nın, Şenol Güneş'in jübilesini unutmam. Oradaydım. Mehmet Özdilek, Şifo Mehmet. Çok çok önemli bir jübileydi bence. O zaman Milan takımı geldi. Fatih Hoca başındaydı Milan'ın.
2: Çok
3: Çok.
2: özür diliyorum. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke şimdi geldi değerli izleyenler. Tekrar Gürsel Aksel standına gidiyoruz. İbrahim Uslu'ya bırakıyorum sözü.
4: Fatih Tekke ile birlikteyiz. Evet hocam, yeni sezon öncesi son 90 dakika kıran kırana bir maç oldu. İsmail Köybaşı futbola veda etti. Birçok başlık var. Siz maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Önce İsmail için buradayız. Kardeş takım Göztepe. İsmail'e odaya geldiğinde de söyledim. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Türk futboluna güzel bir koku bıraktı bence, karakter olarak. Oyunculuğu da gayet iyiydi. Bundan sonraki hayatına başarılar dilerim. Maç aslında şöyle, sadece birebir baskı yapan, ikinci topları oynayan, Biz çok sert bir takım. Özellikle bizim için de çok iyi oldu. Özellikle bunu da istiyordum. Çok fazla böyle oyunla uğraşmadan böyle birebir oynayalım isteğiyle oynadık. Herkes de kendi, özellikle hava da çok sıcaktı, onu da söyleyeyim. Bu zor şartlarda birebir bas

0: Kırlarda nasıl hatalar yapıyoruz, neler yapabiliyoruz, onları görmek açısından iyiydi. Ama tabii performanslar beklediğimiz düzeyde değil. Totalde tüm kampı değerlendirdiğimizde durumumuz iyi gözüküyor. Yani bu maç çok top bizdeyken durumlarda çok olumlu şeyler konuşamayacağım. Genelde olumsuz ama genel hatlarıyla aslında bunu biz böyle olmasını da istedik. Oyuncuların bu sert baskılardan nelerle karşılaşacağını görmesini çok istedik. İlk yarı ve ikinci yarı biraz daha farklı oldu. İlk yarı tabii kalecilerimizin genç oluşu, artı birlerde tedirgin oluşu biraz oyun psikolojisini biraz gösteriyor verdi ama çok önemli değil. Neticesinde bir hazırlık maçı ama buradan çıkartacağımız dersler var. Şimdi dinleneceğiz. 3 kulvar var. Oyuncularıma devamlı bunu söylüyorum. 3 kulvar var. Trabzonspor gibi oynamak zorundayız. Cesur, sert, mücadele eden, isteyen. Ki kampın geneli bu maçı hayır diyorum. Bu maç çok olumlu diyemem. Tabii ki bizde kalan birçok veri olacak. Kaldı. Fakat genel hatlarıyla kampımız bugün itibariyle bitmiş oldu. Verimli bir kamp geçirdik. Onu söyleyebilirim.
1: Hocam Saviola sakatlanıp oyundan çıktı. Durumu nedir acaba? Bilginiz var mı?
0: Çok ciddi değil gibi gözüküyor. İç çemberlerinde umarım önde bir şey olmaz. Çünkü Andrei'nin ve biliyorsunuz Tim ki şu an takımdaki top rakipteyken bu tip maçlarda en sert olacak oyuncumuz en az 1-1,5 ay yok gibi gözüküyor. O bizim bir üzüldüğümüz bir taraf. Ama fark etmez, çok önemli değil. Geçen sene de çok daha dar kadroyla çok daha çok iş elde de yaptık. Ama şunu bilmemiz lazım, görmeleri lazım. Hem eski oyuncular, yeni oyuncular da. Eski oyuncular artık öyle değil. Trabzonspor herkes çok daha farklı hazırlanıyorlar. Biz de duygumuzu, ayaklarımızı yere basarak, duygumuzu yukarı çıkartarak ve tempomuzu, oyun performansımızı yukarı çıkartmamız lazım.
1: Hocam bir rüya gerçek oldu. Dünyanın en iyi futbolcularından biri Muhammed Salah Trabzonspor'da. Trabzon halkı rüyada adeta. Salah'ın gelmesiyle birlikte hedefte bir güncelleme olacak mı Avrupa gibi?
0: Evet, dünyanın bana göre de 3 isminden bir tanesi. Özellikle Premier Lig tarihin en önemli, yani Salah'ın, Mo'nun kariyeriyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Trabzonspor'la anılması çok değerliyken bugün bizimle beraber bu bizim için çok değerli ve bize güç katan bir şey. Ama futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek başına bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Biz geçen seneki o duygumuza Salah gibi bir yıldız, dünya yıldızı, bu bize özgüven katmalı ama daha fazla hazır olmamız gerekiyor. O yüzden bugünkü maçı buradan bakabiliriz. Biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Fazlasına ihtiyacımız olacak. Salah'la ilgili de bir senede Trabzonspor'un bunları yaşıyor olması bizim adımıza çok değerli. İnsanların mutlu oluşunu görüş bizim için çok heyecanlandırıcı, heyecan verici bir şey. İnsanların takımına tekrar o duyguyla tekrar ayağa kalktığını görmek bütün camia olarak çok değerli bence. Burada tabii önce başkanımıza teşekkür etmemiz lazım. Ama bunu sağlayan geçen seneki performans veren oyuncular. Onları da söylemem lazım. Dolayısıyla durumumuz iyi ama beklenti otomatikman arttı tabii. Arttı. Fakat biz...
1: Siz de baskı yaratıyor mu hocam?
0: Fakat biz, ben ve ekibim, oyuncularım devamlı konuştuğum şey, maç gitmek zorundayız. 3 kulvar var. Biz geçen sene olduğu gibi bu sene de aynı şekilde heyecanımız daha fazla ama aynı şekilde daha fazla çalışarak maç gitmek zorundayız.
1: Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
0: O henüz belli değil.
1: Hocam son olarak takımdaki diğer arkadaşlarının Salah'ın gelmesi nasıl etkiledi? Bir de transfer görüşmelerinde Salah'ın takımınızda olması elinizi güçlendirdi mi? Herkes gelmek isteyebilir yani Salah'ın olduğu takıma.
0: Tabii bu da bir motivasyon. Trabzonspor'un bence Mo'dan önceki yaptığı çok daha değerli şeyler var. dünya yıldızını buraya getirmek bence dedim ya, birinci başkanımızın ve yönetim kurulunun başarısı, ikincisi geçen seneki takımın bu ortam

0: oluşturması, bu duyguya destek olucu sonuçlar ve performans göstermesi. Ama bence en az bu kadar da değerli satış yaptığımız oyuncuların değerinin birken başka bir seviyeye yükselmesi ki içeride bu tip en az 6-7 tane de oyuncumuz var. Geçen seneden belki de sezon sonunda inşallah daha değerli, daha böyle belki de rekorları zorlayacak umarım performansta ve satışlar gerçekleştirebiliriz. Çünkü bizim yarışta kalabilmemiz için olmazsa olmazlardan bir tanesi bu.
1: Hocam teşekkür ederim. Yeni sezonda da başarılar diliyorum.
0: Eyvallah.
1: Fatih Tekke'nin görüşleri bu yöndeydi.
2: Evet değerli izleyenler, maç sonu röportajında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklamalarını dinledik. Kartal Yiğit, senle kalmıştım.
3: Evet.
2: Çok özür dilerim, Göztepe'nin hocası Teknik Direktörü Stanimir Stoylov da hazırmış. Dilerseniz ona da bir söz verelim, ardından tekrar stüdyoda olacağız.
1: Karşılaşma sonrası Stoylov'la birlikteyiz. Süper Lig'de lig başlamak üzere son 90 dakika, rakip Trabzonspor, nasıl bir karşılaşma oldu?
4: Okay, first thank you to the Trabzonspor that he come to play this friendly game. Second, the same today game is be, I think it's good from friendly game. Game that don't give to us too many things to understand because I think it's too friendly be the game, not this dynamic that in be in the game. Our team show some of the components that we work, that we want, but I think it's now it's very difficult to say exactly how is already the team because this is be friendly game. After 1 week it's gonna be completely different game, but like the game I say it's good game from my players. He try a lot, he give a lot of things that I want to see. The same it's last game to Ismail Koybashi, one person I want to tell him thank you because he be very important part of the first team, like players, like captain. He make a lot of help, a lot of things from me, from the players, from the club. Now he continue on to be part of the club. He gonna be in board of directors. I wish him to be in the same ambition, in the same positive things that he make like players.
5: Öncelikle Trabzonspor'a buraya gelip bu hazırlık maçını bizle oynadıkları için teşekkür ederiz. İkinci olarak gerçekten iyi bir hazırlık maçıydı ama bizim bazı şeyleri görmemiz adına yeterli değildi. Çünkü çok dostça bir mücadele geçti. Çok dinamik bir maç değildi açıkçası. Takımımız iyi işler ortaya koydu ama dediğim gibi bu bir dostluk maçıydı. Tam olarak hazır mıyız? Bunu şu an için söylemek zor. Haftaya lig başlayacak. Orada tabii ki daha net bir şekilde göreceğiz her şeyi. Ama takımımız istediklerimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmak için her şeyi verdi. Bu bizim adımıza önemli. Aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın jübile maçıydı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem insan olarak hem kaptan olarak bizim adımıza çok değerli bir kişiydi ve kulübe inanılmaz yardım etti. Takıma çok fazla yardım etti. Yaptığı her şey için minnettarız. Şimdi kulübümüzde sportif direktör yardımcısı olarak göreve devam edecek. Yine aynı şekilde arzulu ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini umuyorum.
1: Teşekkür ederim. Yeni sezonda başarılar diliyorum.
5: Good luck for the new season. Teşekkür ederim.
2: Evet değerli izleyenler, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov'a da sözü verdik. Maç sonu açıklamalarını dinledik. Şimdi sizlerden maç hakkında kısa görüşlerinizi rica edeceğim. Ardından izleyenlerimize maçın özetini ekranlarına getireceğiz. Kartal Yiğit, seninle başlayalım.
3: Şunu söyleyeyim, ben Fatih Hoca'nın açıklamalarından gitmek istiyorum.
2: Tabii.
3: Geçen seneki Fatih Tekke'nin görüşlerini aynı şekilde görüyoruz. Yani öz eleştiri yapabilen, ayakları yere sağlam basan,

0: maç maç gideceğiz diyen, evet bugün iyi oynamadıklarını, özellikle top kendilerindeyken olumlu şeyler göremediğini söyleyen, bu tür maçlarda gerçek Trabzonspor'u izleyebileceklerini, yani eksiklikler anlamında görebildiğini söyleyen bir Fatih Tekke gördük. Doğru söyledi bence hoca da. Yani hocanın istediği işte cesur, sert, isteyen bir Trabzonspor. Baskı olur mu diye sordu İbrahim. Evet, yani Salah'ın gelmesi tabii beklentileri arttırdı dedi. Doğal olarak evet, bence de arttı beklentiler. Mesela artık insanlar Trabzonspor'dan bu sene şampiyonluk ve Avrupa'da bir şeyler bekliyor. O yüzden Fatih Tekke alışılmış açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Maç maç bakacağız dedi. Tıpkı geçen seneki gibi. Oyunun ikinci yarısı biraz canlanan bir Trabzonspor gördük. İlk yarı daha kötüydü. Ama bireysel hatalar vardı. Savunma anlamında biraz sıkıntılar vardı. Ama bunların da olacağını, çünkü hava sıcak, hazırlık maçı neticede, bu tarz şeyler, oyunlar gerçekleşebilir.
1: Yani Trabzonspor şu anda oyun olarak, form olarak yeni sezona hazır değil. Çok eksiği var. Çünkü geçen yılki kadroya yeni giren oyunculara baktığımızda, o oyuncuların takımla uyumu, ritim yakalaması 5-6 haftayı bulur. Dediğim gibi Trabzonspor'un acil bir yedek kaleciye ihtiyacı var. İyi bir kaleciye ihtiyacı var. Ona ana sakatlandı mı Trabzonspor işi çok zor. Ön üçte Onacho çok formsuz, daha hazır değil. O yüzden acil santrofora ihtiyaç var. Trabzonspor evet çok büyük bir iş yaptı. Bence Avrupa'da yılın transferini yaptı şu anda. Bu sezon, ki Fatih Hoca da altını çizdi. Dünya üzerinde bireysel anlamda Messi ve Ronaldo'dan sonra en çok gol ve asist üreten oyuncu şu anda, yaşayan bir efsane. Hı hı. Türk futbol tarihinin en büyük transferi. Ama etrafını Salah'a yakışır oyuncularla dizayn etmezsen, Salah tek başına, Fatih Tekke'nin dediği gibi bir yere kadar. Yani takım olamazsan Salah'ın etrafını güçlü profillerle süsleyemezsen Trabzonspor öyle şampiyonluk kolay değil. Yani güçlü bir oyunun, futbolun olması lazım. Geçen yıl Salah yoktu ama Trabzonspor'un bir oyunu vardı. Güçlü bir oyunu vardı. Şimdi oyunun çok gerisinde takım. Evet, Salah seni şampiyon da yapar. Ama ona göre orta sahada bir lideri oyuncun olur. Çok iyi bir santrforun olur. Sol kanattaki oyuncun çok iyi olur. Savunman çok iyi olur. Kalecin çok iyi olur. Yani omurga çok güçlü olursa, formda olursa zaten şampiyon olursun. Ama şu anda ben hani Trabzonspor'un Falcarelli yokken, gibi 1,5 ay olmayacağı söyleniyor. Fatih Hoca söyledi. Orta sahada lider bir oyuncuya ihtiyacı var. Hücumda Onacho formsuzken iyi bir santrfora ihtiyacı var ki orada oyuncu alacaklar zaten. Darwin Núñez'i büyük bir ihtimalle transfer edecekler. Liverpool'dan takım arkadaşı olduğu için Salah'ın iyi anlaştıkları bir oyuncu. Kendisine de sormuşlar zaten. Ama dediğim gibi Suudi Arabistan'dan gelecek bir oyuncu. Ne zaman hazır olacak? Yani Suudi Arabistan'dan oyuncu getirdiğinde hemen oynatamıyorsun. Oradaki idman, ligin kalitesi, geçen yıl çok fazla formada, çok fazla maçta da oynayamadığı için. Hani orada onlara da bakmak lazım. Hani şu düşünülmesin. İşte Salah geldi, şampiyon olacağız. Tamam. Şehir harekete geçti. Müthiş. Bugün özellikle dikkat ettim. Bir gidip bakayım dedim ya. Yani Trabzonspor'un mağazalarının durumu ne? Oturduğum bölgeye yakın olan bir TS Club'ın röntgenini çektim. Uzun kuyruklar var. Herkes forma peşinde. Herkes formasının arkasına 10 ve 10 numara ve Muhammed Salah ismini yazdırma peşinde. Müthiş. Yani Trabzonspor forma anlamında satış rekorları kırar, ki zaten Muhammed Salah'ın dünya üzerinde en az 1 milyon forması satılıyor her yıl. O yüzden hani ürünlerinden, formasından haklı olarak hisse istiyor, ki Liverpool'da da böyleymiş anlaşması zaten. Dediğim gibi yani Trabzonspor'un forma olarak geçen yılın gerisinde, artı eksikleri var. Hem orta sahada eksikleri var, hem de kale bölgesinde yedek bir kaleciye ihtiyacı var. Santrfor'a da ihtiyacı var. Bir tarafta Aral Şipşir, bir tarafta Muhammed Salah orayı kurtarır. Önde ama Onacho formunu yakalayana kadar, ki bu tip uzun boylu, gövdeli, cüsseli pivot santriforların form yakalaması kolay değil. Belki o gol yükünü o sırada Muhammed Salah çekecek olabilir, ama yani diğer takımlara baktığımızda da onlar da çok hazır değil. O yüzden

0: Yani dört büyükleri ben hep sorunlu bir şekilde bu sezona da gireceğini düşünüyorum. Galatasaray gelince de onu konuşuruz. Hani Beşiktaş işlerinde en iyisi gibi duruyor. Ama orada da Nübel devleşiyor her maçta. Öyle baktığında pozisyon veriyor. Fenerbahçe'nin de sorunları var ama Trabzonspor'un dediğim gibi beklenti çok yükseldi. Fatih Hoca'nın stresini, endişesini çok iyi anlıyorum. Ama takıma zaman vermek lazım, süre vermek lazım. Yani şunu dememek lazım. Kardeşim Muhammed Salah'ı aldı başkan. Muhammed Salah'ın olduğu takım niye kaybediyor, niye kötü? Öyle bir şey yok. Yani bir oyuncu ile öyle bir şey olsa herkes bir tane yıldız oyuncu alır. Şampiyon olur, kupa kazanır. O takım bütünlüğü. Yani o emek, alın teri, takım bütünlüğü olmadan sen şampiyon olamazsın. Şimdi arkadaki eksik parça oldu. Geçen yıl bunların hepsi vardı. Camia bütünlüğü yoktu. Tribünler bomboştu. Yıldız istiyordu. Yani taraftar bağırıyordu. Bir yıldız yok. Kim niye gelelim maça? Şimdi yıldız var. Onun için akın ediyorlar. İmza töreninde tribünler dolu. 25 bin kişi havalanına karşılamaya gidiyor. Çılgınlığı taraftar üretti şu anda.
1: Bütünlük yakalandı.
0: O acayip derecede yakalandı. Ama dediğim gibi transferlerde hala eksiklik var.
1: Peki o zaman dilerseniz şimdi özeti, maçın özetini ekranlarınıza getirelim. Ardından kısa bir aramız olacak. Yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: İzmir'den Gürsel Akselten. Güzel ve mutlu bir yaz akşamından herkese merhabalar değerli futbol severler. İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübünde formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel'de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. İsmail dolu tribünler önünde, takım arkadaşlarının omzunda yeşil sahalara veda ediyor. İsmail Köybaşı'nın vedası.
3: Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Ernest Muçi geçen sezon birçok jeneriklik gol imza attı. Uzaktan. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. İyi de vurdu ama top dışarı gitti. Pina, Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu Armstrong. Armstrong çok süratli attı, topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Armstrong Vivo'yu çok zorladı ilk yarıda. Birçok ikili mücadelede bu iki oyuncu karşı karşıya geldi. Armstrong ceza sahasında yerde kaldı. Erdem Mertoğlu beyaz noktayı işaret ediyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. İzmir'de ikinci yarı başlıyor. Miroşi'den pas, Antunes. O gün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı o güne, o gün bayrak. Şut şansı, Matos vurdu, Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Jan Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya.

kalmıştı. Janderson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Janderson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu alardı, gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. Malinowski. Yerden bir pas. Umut ceza sahasında. Atak devam etti. Metehan vurdu, out. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. Aspor ekranlarında transfer raporu programımız kaldığı yerden devam ediyor. Göztepe Trabzonspor maçını konuştuk. Özet görüntülerini sizlere aktardık. Şimdi Fenerbahçe'ye dönüş yapacağız. Bugün sıcak bir gelişme de yaşandı Fenerbahçe ile ilgili. Bildiğiniz gibi uzun zamandır Fenerbahçe forvetleri değerlendiriyor, forvet adaylarını değerlendiriyor ve bugün son olarak Romelu Lukaku ismi gündemde Fenerbahçe'de. Belçikalı forvet, deneyimli forvet, Fenerbahçe'nin transfer listesinde, transfer radarında değerli izleyenler. Şimdi bunu konuşacağız sevgili Zeki Uzundurukan'a sözü bırakmak istiyorum. Evet, Romelu Lukaku.
1: Ya tabii ki Romelu Lukaku Fenerbahçe'nin birinci hedefi değildi santrforda. Başkanın istediği Alexander Şorlot'tu. Ama Atletico Madrid cephesi 40 milyon euronun altına Atletico Madrid'i Şorlot'u bırakmayacağını ifade etti. Çünkü Villarreal'e verilecek bir %20'lik oran var zaten. Oyuncu da Türkiye'yi çok düşünmüyor, açık söyleyeyim. Orada 7 ya da 7,5 milyon euro net rakam kazanıyor. Şorlot'un hedefi Atletico Madrid'den, yine Avrupa'nın 5 büyük liginden biri ama zirveye oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takıma gitmek. Ama Türkiye'ye de açık kapı bırakıyor. Hani baş döndürücü bir teklif gelirse, orada 7,5-8 alırken 15-20 milyon euro gibi bir teklif gelirse ancak kabul edeceğini ifade ediyor. Ama Atletico cephesi de Julian Alvarez her an gidebilir düşüncesiyle, işte Barcelona olur, bir başkası olur, 150 milyon euro istiyorlar. Griezmann'ın da o artık olmadığı bir denklemde Diego Simeone, ben Şorlot'u kullanırım. Geçen yıl bolca kullandım. Şampiyonlar Ligi'nde her bölgede, her yerde kullandım. 20'nin üzerinde gole katkısı oldu. Önemli bir oyuncu. Hani tok satıcılar. Yani satmak zorunda değiliz diyorlar. Evet. Hani ancak hani bizim kafamızı karıştıracak, ya bu paraya da satılır ya deyip ancak öyle satılacak. O yüzden Fenerbahçe'nin de aciliyeti olduğu için Romelu Lukaku ile ilgili De Laurentiis zaten Napoli başkanı hep çağrı yapıyor. Gelin alın, gelin alın. Bir yıllık sözleşmesi kaldı. Uygun şartlarda vereceğim. Ama bugün gelinen noktada 16 milyon, 15 milyon eurolar söylüyor. Ama İtalyan basınında La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport gibi gazetelere daha önce çıkan haberlerde işte 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeli karşılığında Lukaku'yu bırakacağını söylüyordu Napoli başkanının. Tabii söz konusu olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olunca fiyatlar yükseliyor. Çünkü onlar da biliyorlar ki işte Osimhen'e şu veriliyor, işte Türkiye'ye Salah geliyor, büyük transferler yapılıyor, Greenwood geliyor, büyük paralar veriliyor. Onlar da diyorlar ki ya bizde Lukaku sonuçta 300'ün üzerinde gol atmış, efsane golcülerden biri şu anda, 33 yaşında olsa da. Bu iş biter, ben söyleyeyim, şöyle biter. Mutlaka anlaşırlar. 15 değil de 10, 11, 12 milyon ya da 10 milyon euroya Fenerbahçe bu işi

0: getirir. Lukaku'ya da verilecek rakam işte 10 milyon euronun altında bir rakam olur. Lukaku sağlam bir Lukaku, formda bir Lukaku ligimizde çok gol atar. 20'nin üzerinde gol atar. Çok böyle yaşadığı sakatlıklar, hani o kilolu görünüyor ama fiziksel olarak öyle zaten. Kimse zannetmesin işte kilolu Ndombele ile kıyaslamasınlar. Ndombele yani geldiğinde biz şaşırmıştık ya, Galatasaray'ı nasıl almış yani bu Ndombele'yi diye. Nitekim öyle çıktı ama çok güçlü.
1: Anatomisi
0: Lukaku.
1: Öyle.
0: Lukaku'nun ha, anatomisi öyle. O yüzden sakın öyle zannetmesinler. Lukaku iyi, sağlam, moralli bir Lukaku. İyi bir takımda 20'nin üzerinde gol atar. Fenerbahçe'de bütün gol yükünü çeker. Bence iyi bir transfer olur. Hani Gracie'yi alabiliyorsan, ki orada da sıkıntı oldu. Karim Ademi'yi sattıktan sonra Nikola Kovac, hani artık yani biz de Borussia Dortmund'uz. Hani Gracie'yi de satacaksak, hani bizim rakamımız 40'sa 50 verirlerse satalım. Fenerbahçe'de o rakamlara çok çıkamadı. Artı Gracie'de Avrupa'nın 5 büyük liginden birine giderim ben. Hani Süper Lig'e çok böyle sıcak bakmadığı için o da olmadı. Ama Lukaku olacak gibi duruyor. Salı günkü maç öncesi, Sturm Graz maç öncesinde bu iş biter diye düşünüyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe yeni golcüsünü, santrforunu açıklar. Lukaku'ya kimse burun kıvırmasın. Ya aylardır bekliyoruz, Lukaku'yu mu aldık demesin. Lukaku çok iyi bir santrfor. Onun dışında da zaten pivot santrforu var. Vedat Muriç de çok gol atar. O da 20'li gollere ulaşır. O yüzden Fenerbahçe'nin Greenwood, Talisca, yani her taraftan gol fışkırır. Yani gol rekorları kıracak bir takım haline gelir. Bence tercih iyi bir tercih.
1: Fiyat performans transferi de diyebilir miyiz iyi bir Lukaku için?
0: Fiyat performans tabii ki. Yani şimdi Charlotte bir defa 50, 3 yıllık sözleşme yapsan oyuncuya 20'ye yakın, yani çok uçuk rakamlar ortaya çıkar. Gracie de aynısı çıkar, evet. Ki Borussia Dortmund zaten hani satılık değil, yani onu da söyleyeyim. Çok böyle Fenerbahçe orada vakit kaybetti aslında. Çok vakit kaybetti, en iyisini alayım diye düşündü ama gerek yok. Fenerbahçe'nin önünde çok gol atan oyuncuları var. Lukaku da tam bir golcü. Tam bir ceza sahası içi golcüsü. Çok gol atar. Çok güçlü. Yani rakip savunmaların, stoperlerin vay haline derim Lukaku geldikten sonra.
1: Kartal Yiğit.
2: Şunu söyleyeyim ben Lukaku'yla ilgili. Beşiktaş'a da önerildi. Hatta yani Beşiktaş uzun bir süre önce görüştü. Onu biliyorum. Menajeriyle bir görüşmenin gerçekleştiğini. Ama eğer Vlahovic konusunda bir sıkıntı var. Yani çok doğru. Napoli satmak istiyor. Yani bu transfer, ben hep söyledim çıktığım bütün yayınlarda. Yani eğer Lukaku gerçekleşirse bir kere bir Vlahovic'in çok çok altında rakamsal olarak gerçekleşecek. Menajerinin de Türkiye pazarında girdiğini, işte Fenerbahçe'ye de önerildi, Beşiktaş'a da önerildi. Yani fiyatlar bakıldığı zaman Lukaku gibi bir golcü için makul fiyatlarmış gibi gözüküyor. Maddi anlamda Beşiktaş herhangi bir problem yaşamayacak gibi gözüküyor ama şöyle de bir şey var. Birinci sırada değil Lukaku Beşiktaş için. Onu dile getirelim. Yani evet. Beşiktaş için varsa yoksa zaten hep söyledik Vlahovic. O yüzden oraya kanalize olmuş durumdalar. Birinci sırada olmayan bir Lukaku. Fenerbahçe acil, çok hızlı davranıyor. Evet, önceki hafta belki de Lukaku Fenerbahçe'de görebiliriz ama olmayabilir de Beşiktaş da alabilir. Bakın onu söyleyeyim. İşin şeyi, boyutu bu. Yani bir o taraf bir bu taraf. Beşiktaş'ın daha önce bir ilgisi vardı. Ama şimdi oldu da Fenerbahçe'ye giderse ya Fenerbahçeliler demesin yani çalım attık falan. Çalımlık bir şey yok, onu evet, söyleyeyim. Aynen. Yani Beşiktaş şu an Lukaku'yu aciz birinci sıraya almış değil. Belki de şu an üçüncü sırada falan Lukaku.
1: Alternatif.
2: Alternatif olarak, ki haklılar. Yani elinizdeki Avrupa'da gelebilecek hangi santrafollar var? Lukaku var şu an itibariyle. İşte Vlahovic var. Onlarla bir görüşmeler oluyor. O yüzden Lukaku istedi ama olacak diye bir şey yok. Beşiktaş isterse bence Lukaku'yu daha öncesinde alırdı. Ama bekleme moduna geçti. Şimdi Fenerbahçe için ben de Zeki Müdür'e katılıyorum. Lukaku'yu mesela Beşiktaş'a da söylediğimizde birçok Beşiktaşlı taraftar tepki gösterdiğini gördüm. Yani ya işte hep aynı şeye takmışlar. Yaş 34, kilolu. Geçen sene hiç oynamadı sakatlığından dolayı. Ya olabilir, geçen sene doğru bir sakatlık yaşadı. Şimdi oyuncuyu alacaksınız, getireceksiniz.

0: anlaştığınız farz edelim. Bir sağlık kontrolünden geçecek. Yani hocanın bir kararı olacak. Zaten sakatsa alınmaz. Ama son işte Dünya Kupası'nda Belçika milli takımının kadrosunda olmuş ve evet 11 olmasa da sonradan oyuna girip iyi işler yapmış, gol atmış. Trossard'ın yakın arkadaşı olan bir Lukaku, açık konuşayım, ben her takımda iş yapacağını düşünüyorum. Yani bu Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur, Trabzonspor olur, Galatasaray, kim olursa olsun Lukaku bu ligde iş yapar.
1: Yapmaz olur mu?
0: Kesinlikle yapar. Bak ben şu, daha önce de söyledim. Yani hiç olmazsa durarak oynasın, en az 15 atar. En az 15 atar. Hele ki kenarları iyi olan takımlarda. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Greenwood'u almış. Müthiş bir transfer. İş yapar mı Lukaku ile? Yaptırır. Keza kenarları. Beşiktaş sol tarafa Trossard gibi bir dünya yıldızını almış. İş yapar mı? Yapar. Lukaku'yu ve hem de yani Trossard, Lukaku işbirliği bence çok daha fazla olur. Yani o yüzden kesinlikle yaşınaymış falan böyle bu işlere takılmasınlar. He, tabii ki fiziksel anlamda bir şey yoksa, ciddi bir sakatlığı yoksa diyorum ben bunları. Yani bir kere bu ligin santraforu Lukaku. Çok güçlü bir santrafor. Ya bu ligde her zaman baktığımızda güçlü santraforlar iş yapmıştır. Yani birebir korakor mücadele edecek, stoperlerle savaşacak santraforlar iş yapmıştır. O yüzden Lukaku'nun ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hele hele maddi anlamda çok fazla da kulüpleri zorlamayacaksa her kulüp alabilir Lukaku'yu. Ben de büyük ihtimalle, yani bilmiyorum Fenerbahçe mi olur, Beşiktaş mı olur, Lukaku'nun Türkiye'de forma giyeceğini düşünüyorum. 2-3 sezon öncesine, 2-3 sezonu da geçtik, 2 sezon öncesine baktığınız zaman Avrupa'nın aranan santroforları arasında olan bir isimden bahsediyoruz. Yani bir anda burun kıvırmanın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet, geçtiğimiz sezon oynayamadı, doğrudur. Bu bundan sonra oynamayacak diye bir şey değil. Yani bir temkinli bir sözleşme yaparsın, 2 senelik yaparsın, artı 1 koyarsın. Yani o alacak kulüpler düşünürler ama Lukaku bu ligin golcüsüdür. Hele Fenerbahçe alırsa işte bir tarafta Vedat, bir tarafta Lukaku, hakikaten hele hele birlikte oynarlarsa da yani müthiş işler yaparlar. Tadından yenmez, onu söyleyeyim. Yani alıp gidebilen bir santrofor Lukaku. Öbür tarafta da Vedat bitirici bir santrofor. Hava hakimiyeti olan, pivot özelliği olan bir santrofor. Yani birinin açığını biri kapatır. Fenerbahçe içinde kim alırsa, dediğim gibi Beşiktaş da alırsa bence iyi transfer olur diye düşünüyorum.
2: Tabii şunu söyleyeceğim, Fenerbahçe'yi konuşuruz ama Beşiktaş için bir parantez açmak istiyorum. Tabii öncelik Vlahović. Yani tabii, Lukaku ile Vlahović'i yan yana koyduğunuzda tabii siz de Vlahović'i tercih edersiniz. Ama ben de şuraya da değinmek istiyorum. Oyuncunun son Dünya Kupası'nda Belçika'da çok iyi izlenim bıraktı Lukaku.
1: Evet.
2: Ki siz kadronuza daha yeni Leandro Trossard takviyesini evet, gerçekleştirdiniz. Bence Beşiktaşlar çok ön yargılı yaklaşmayabilir bu transfere. Yaklaşmamalı en azından. Çok iyi bir kimya yakalanabilir bu ikili arasında.
0: Yakalanabilir. Bak şimdi çok doğru söyledin. İlk başlarda yani Lukaku'nun ismi ilk çıktığında böyle bir tepki vardı. Ama şimdi yavaş yavaş o tepkinin azaldığını görüyoruz. Tabii ki dediğin gibi yani insanlar hepimiz yani birinci sıraya Vlahović'i koyarız. Niye? Yaş itibariyle daha agresif, daha hareketli, pivot, işte Beşiktaş'ın da aradığı özelliklere sahip bir santrafor. Kesinlikle ben de Vlahović derim. Yani umarız olur, Vlahović'i burada izlemiş oluruz. Yani Türkiye Ligi'ni üst tarafa taşıyacak oyuncular bunlar. Nasıl Salah geldi, işte nasıl Greenwood geldi, nasıl Trossard geldi, bir de Vlahović gelirse hakikaten iyi şeyler yaşanır bu ligde. Ama olmazsa da Lukaku'ya artık taraftarların da ben öyle çok böyle olumsuz, negatif bakacağını düşünmüyorum. Ya öyle bakılacak bir isim değil zaten. Yani son, en azından son 10 yıla Avrupa futbolunda damga vurmuş bir isim Lukaku. Attığı goller yani 300 gol değil mi? Yani toplamda tabii, 300 gol yani. 300 gol ne demek? Az değil ya. O yüzden Lukaku bence hangi takım alırsa alsın ben iş yapacağını düşünüyorum. Olabilir. Mesela işte şimdi burada görüyoruz. Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a attığı gol. Alıyor, gidiyor. Yani bitmiş bir adam bunları yapamaz. Onu söyleyeyim. Yani tamamen bitmiş bir oyuncu bu hareketleri yapamaz. Bu golleri atamaz. Elde hele hele Fenerbahçe için konuşursak zaten bir santroforum var.

0: yapacaksa da Fenerbahçe'ye de gidebilir diye düşünüyorum.
1: Ben Lukaku'nun yani şu anda Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta santrafor arayan, A+ santrafor arayan bütün takımların çok kolay bir şekilde transfer edebileceği bir oyuncu Lukaku. Çünkü böyle A+ santraforlar için oyuncunun sözleşmesi, vergisi, oyu buyu, menajerlik ücreti, bonservisiyle almaya kalktığında 100 milyon euroyu bir defa gözden çıkaracaksın. Öyle para da şu anda kulüplerimizde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir harcama yaptılar. Ekstra oyuncular satmadan Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu maliyetlerin altına giremez. O yüzden Lukaku alınabilecek en mantıklı. Ha, Vlahovic'in bonservisi alanında imza parası verirsin, alırsın. Vlahovic de uygun. Ben Beşiktaş'ın Vlahovic'i beklediğini biliyorum. Yani 15 Ağustos denildi, bir aydır. 15 Ağustos'a şurada bir şey kalmadı. Bir hafta kaldı. Artı Vlahovic'e Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif gelmedi. Yani teklif bekledi, gelmedi. Real Madrid'i bekledi, oldu, gelmedi. Barcelona yok yani. Üst düzey takımların hiçbiri Vlahovic'ten Vlahovic'i düşünmedi. O yüzden Beşiktaş baştan beri en çok isteyen takım. Ben Vlahovic'i Beşiktaş'ın transfer edeceğini düşünüyorum. Lukaku'yu da Fenerbahçe'nin transfer edeceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin ikinci santrforu büyük bir ihtimalle Lukaku olacak. Ama Beşiktaş da Vlahovic'i transfer edecek gibi duruyor. Çok istekliler. Çok bekletti Beşiktaş'ı ama değecek bir bekleme. Oyuncu tabii ki bekler. Dünya Kupası araya girdiği için gecikti biraz da. Oradaki fiyatlara bakayım, kıyaslayayım derken zaten santrafor yok yani. Santraforlar çok pahalı.
2: Bir kıtlık var. Santrafor kıtlığı evet. Var.
1: Ya kıtlığı var çünkü dediğim gibi santraforlarını da kimse bırakmak istemiyor o yüzden. O yüzden de dediğim yani Beşiktaş büyük bir ihtimalle Vlahovic'i transfer edecek. Fenerbahçe de artık bu pazarlıklar sürdüğü için Lukaku'dan geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Yani denen işte Sturm Graz maç öncesi gelecek oyuncu, pazarlıklar sürüyor Napoli ile bu iş biter diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da ya gelince konuşuruz. Galatasaray'ın da santrafora ihtiyacı var, iyi bir santrafora ihtiyacı var. Osimhen'in durumuna baktığımızda ki Osimhen'e Atletico Madrid'den teklif geldi. Yani sonuçta Galatasaray'a gelen teklif de kötü bir teklif değil ama Galatasaray kabul etmedi. Galatasaray cephesinde onu konuşuruz. Yani Beşiktaş alabileceği en iyi santrafor için çok bekledi. Bence iyi bir santrafor alacak. Fenerbahçe için de ki yani Lukaku iyi bir oyuncu. Yani bizim ligimizde çok rahat eze eze gider gol atar. Bir de Lukaku'nun şöyle bir özelliği var. Lukaku'nun kenar ortalarına sağ kanat, sol kanattan 10 numaradan gelecek paslara ihtiyacı yok. Önüne uzun top at. Yani ekmeğini taştan çıkaran bir santrafor. Topu yakaladı mı 3. bölgede gider atar. Yani o özelliği var. Mesela bazı santraforlar vardır. Buna Vedat Muriç'i dahil edebiliriz. Onaçio'yu dahil edebiliriz. Çok fazla ortaya ihtiyacı olan oyuncu işte pivot santraforlar. Ama Lukaku öyle değil. Lukaku yakaladı mı gider atar.
2: Sürati yani de
1: koşuda
2: var.
1: Da sürati de. Ya o kalın gövdeli, fizyolojisine rağmen çok güçlü, çok hızlı bir oyuncu. O yüzden hani iyi ki de almışız dedirtir. Ama sakatlık durumu, devamlılığı ne olur onu bilemem. Zaten Lukaku yani sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasa, sözleşmesi 2028 olsa ve geçen yıl sürekli oynamış olsaydı De Laurentiis Napoli onu 50 milyon euroya satmaya kalkardı.
0: Uzatırdı sözleşmesini.
1: Hayır, 50 milyon euro derdi yani.
0: Tabii herhalde.
1: Şu anda dediğim gibi onlar da 15 milyon euro da normal
2: görünüyor. En kötü 30 derdi belki.
1: Derdi. Kesinlikle derdi yaşına rağmen. Ama bence Fenerbahçe'sin tercihi, Beşiktaş'ın tercihi de çok iyi. Ha, Beşiktaş da alabilir. Kartal'ın dediği gibi ilk görüşen zaten Beşiktaş.
2: Evet.
1: Yani iki aydır sezon bittiğinden beri Lukaku Beşiktaş'ın bir ilgisi vardı. Tabii ki burada hocaların yani ben şunu da anlamıyorum. Taraftar ne der? Ya hoca ne der? Önemli olan o. Hocanın isteğine bağlı bu. Hoca ister, ben der ki Vlahovic istiyorum. Ben Lukaku istiyorum dediğinde taraftar orada saygı duyacak. Taraftar yok biz bunu istemeyiz, onu isteriz. Olmaz artık yani, bunu da artık anlatması lazım. Teknik adamların, yönetimlerin olur mu öyle şey? Taraftar hocalardan iyi mi biliyor?
0: Tabii canım, hoca.
1: Hoca çalışıyor oyuncularla. Hoca diyecek ki ben bunu isterim. Yani taraftar yok onu iste, onu alma, bunu alıyor. Öyle bir mantık yok ya. Yani artık bu sosyal medya linçlemesini, tepkisini İşte bunu çok isteriz, enteresan. Şunu istemeyiz. Bunu artık taraftarlar bir kenara

0: koysunlar. Yani bu oyunculara çok büyük yatırım yapılıyor. Keyifle izlesinler, hocalarına güvensinler, yönetimlerine güvensinler. En başta hocaya güveneceksin. Sen İtalyanı getirmişsin, kenarda duruşu müthiş bir hoca. Ama hocaya önce bir saygı duy. Hoca ne istiyorsa doğrusunu biliyordur. Çünkü o takımla o çalışıyor. İsmail Kartal'a da saygı duyacaksın. Fenerbahçe yönetimi getirmiş. İsmail Kartal'ın beklentisi, tercihi önemli ama Aziz Yıldırım herkesten iyi futbolu biliyor. Yani İsmail Kartal'ın da bir transferi vardı, Krunić. Biliyorsun çok istedi, aldırdı ama iş yapmadı. O yüzden bazen hocaları da dinlemeyebilir yönetimler ki Aziz Yıldırım bu iş Türk futbolunun ombudsmanıdır. Aziz Yıldırım eğer Lukaku da karar kıldıysa o Fenerbahçe için en iyisidir. Yani tabii ki maliyet boyutunda Aziz Yıldırım'ın daha iyi istedikleri vardır mutlaka. Charlotte gibi ama Lukaku da Fenerbahçe'de iş yapar. Zaten Fenerbahçe gol atan bir takım. Hani Vedat Muriç'in sakatlığında orada sıkıntı yaşanır diye Lukaku'yu alırsın. Lukaku, hani Vedat Muriç'le ilgili şunu da söyleyebilirim. Hani diyecekler ki Fenerbahçe'nin santriforlarından biri 32 yaşında, biri 33 yaşında olacak. Hiç sorun değil. Ya bunlar kariyerinin en olgun döneminde oluyor. Artı Vedat Muriç kenarda da bekleyebilir. Lukaku'yu direkt ben Fenerbahçe alırsa birinci santriforun Lukaku olacağını düşünüyorum. Bir de öyle durum var. Yani çift forvet oynayamayacağına göre. Ama yani Fenerbahçe'de asıl problem hala gidecek oyuncularla ilgili.
1: Evet.
0: Radikal, somut bir gelişme yok. Yani nasıl olsa temizleri diye düşünüyorlar ama orada kasadan çıkacak paralar da önemli.
1: Ne öngörüyorsunuz peki? Yani bu işin sonunda ne olacak? Fenerbahçe bu işin çıkması gereken oyunculardan nasıl çıkacak? Ne olacak sonunda?
0: Aziz Yıldırım onun kopyasını verdi. Oyuncu seninle vedalaşıyoruz dediğinde parasını istiyor.
1: Evet.
0: Parasını vereceksin. Ya da kiraladığında o, çünkü çok dünyada kadro maliyeti en çok olan 16. sırada Fenerbahçe. Kadro maliyeti, oyuncuların kadro maliyetine baktığında, aldığı ücretlere baktığında, maaşlarına baktığında Fenerbahçe 16. sıradaymış. Onun istatistiği yapılmıştı geçenlerde. Yani Galatasaray yanılmıyorsam 30'lu rakamlarda o şeye girdiğinde Fenerbahçe 16. sırada. Dünyanın en pahalı kadrosu, yani en pahalı derken maaş anlamında,
1: evet,
0: en çok para veren kulüplerden ilk 16'ya giriyor Fenerbahçe. O yüzden Anadolu kulüplerine kiraya verdiğinde oyuncuları en az alan 4-5 milyon euro alıyor. Hiçbiri kabul edemez. Tabii ki ister. Der ki ben ancak %10'unu ödeyebilirim bu rakamların. Buyurun siz ödüyorsanız verin, biz de oynasın. Oyuncu da gitmek istemiyor. O yüzden çok sıkıntı var Fenerbahçe.
2: Gider ki yani,
0: almak kadar zor.
1: Yani şu anda çok liste önümüzde.
2: Şey bile evet, baksanız da yani
0: hepsi iyi para alıyor.
2: Artı 4 dahi dolu.
1: Evet, orası yani bile dolu.
2: 23 yaş altı bakıyorsun, orası da dolu. Bak şimdi orada Fayet.
0: İşin garip tarafı gidecek. Ne biliyor musun? Federasyona lig başlamadan 28 kişilik kadroyu bildireceksin. Bak cuma günü, cuma gününe önce bildireceksin kadroyu, 28 kişiyi. Bunların hepsinin işte belirlenmesi lazım. Lig başlayacak. Lisans çıkaramazsın ki.
2: Tabii canım, işte onu diyorum.
0: Oyuncuya lisans çıkardığından kimi Fayet, devre dışı Nemo bırakacaksın. Ya lig başlıyor, farkında değiller ya. Bugün ayın 8, pazar 9 olacak. 10.
2: Cuma günü başlıyor.
0: 10 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin acilen şunu belirlemesi lazım. Yani yabancı sayısı işte 9, en azından oraya 9 indirecek. Hani art 4'ü değil, santrifor için. Lukaku ise Lukaku için. Ya şurada ne kadar çok oyuncu var.
2: 17 oyuncu var.
0: Ya bunları bir anda göndermek de zor ve ben X kulüple Y kulüple anlaşıldığını da düşünmüyorum. Tamam, kiralıkları bir şekilde yine verirsin, parayı bastırıp oyuncu dersin ki sen şuraya gidiyorsun kardeşim, ben senin ücretinin %70'ini ödeyeceğim, karşı taraf %30'unu ödeyecek. Yani bunlar
2: ya
0: da
2: o kadar sıkıntılı ki. Ya başka ya bir şey yok ki.
0: Kante ile ilgili, Kante'ye 5 milyon euro imaj ne arkadaş ya? Yani Icardi'yi anlarım, Muhammed Salah'ı anlarım. Bunlar zaten ikon olmuş. Yani milyonlarca kitleyi peşinden sürükleyen şeyler, profiller. Görünüşüyle, yaşamlarıyla, yaptıklarıyla. Yani sırf oyuncu güçlü, işte başarılı diye imaj hakkı herkese verilmez ya. O zaman Türk oyunculara da ver. Türkiye'de de ne oyuncular vardı ya? 5 milyon euro. Ya böyle sözleşmeler yapılmış. Aziz Yıldırım sonuna kadar haklı. Çağıracaksın o yönetimi. Gel kardeşim. Kim yaptı bunu? Sen ödüyorsun kardeşim.

0: Ya bu artık kulüp tüzüğüne konmalı. Trabzonspor bunu yaptı. Daha önce zarar olan başkanlardan o parayı aldılar gelen yönetimden. Şimdi Trabzonspor o yüzden bu kadar rahat, bu kadar oyuncu satıyor. Çünkü başkan 70 milyon euroluk oyuncu sattı bu sene. 70 milyon euro. Daha da satabilir.
1: Satma ihtimali
0: Yani
1: yüksek.
0: Salah nasıl? Ulan dünyanın oyuncusunu sattı Trabzonspor. Hala satıyor. Genç oyunculardan bile 6-7 milyon euro kazanıyor. O yüzden satmak zorundasın ve ben Galatasaray'a hayret ediyorum. 4 yıldır üst üste şampiyon oluyorsun. Oyuncu satmıyorsun ya. Şasa boyayı söylüyoruz. Başka bir şey söyleyemiyoruz ya.
2: Fenerbahçe ben söylesin bu konuda açık
0: Ali Koç
2: öğrendi.
0: Döneminde çok sattı.
2: Tabii canım,
0: Ali Koç döneminde
2: Ali
0: tabii.
2: Koç döneminde.
0: Ya, oyuncu satacaksın kardeşim.
2: Sonra
0: yani,
2: Trabzon gelir.
0: Diyorsun ki benim oyuncum 50 milyon euro. Bakıyorsun bugün bir şey oldu, bir pozisyon 50 milyon euro istediğin oyuncu sezona hiç hazır değil. Ya boş kale neredeyse vurduğu topa bak. Kaleciye tıngır mıngır şut atıyor. Hazır değil. Ya, onlara baktığında bizim ligimizde maalesef özellikle Türk oyunculara bu büyük paraları vermezler. Çünkü oyuncuya bakıyor adam alacak. E bir bakayım şunun hazırlık maçında ne yapıyor. Eyvah eyvah der. Almaz. O yüzden biz alırken işte Leslie alıyorsan hani Galatasaray'dan örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Yeni makalele deyip sana yutturup oyuncuyu veriyorlarsa abi bir izleyin önce ya. Niye alıyorsunuz yani?
2: Ya sırf transfer yapılsın diye ya alınmaz.
0: Az Yıldırım öyle yapmadı bak.
2: Yapmaz.
0: Aynen.
2: Yapmaz.
0: Bak, Kartal.
2: İnsan yapmaz.
0: Ake'yi aldı hemen yerleştirdi. Greenwood.
2: Kim ne der?
0: Aynen
2: Greenwood
0: öyle.
2: Kim ne der?
0: Vedat Muriç sakat olmasaydı
2: evet.
0: Öyleydi.
2: Tamam.
0: Yani 10 yani. Tane alıyorlardı. Bak Aziz Yıldırım ne yaptı? 3 tane aldı. 3'ü de
2: her zaman müthiş. Onu söylüyoruz
0: şimdi
2: zaten.
0: Şimdi golcüsü de öyle canım, olacak.
2: İhtiyaç kadar alacaksın. Bak,
0: aynen.
2: Bunlar hep plan program olmadığının göstergesi. Yalnız Fenerbahçe değil her kulüp yapıyor aynen. Bunu yani. Beşiktaş da yaptı, Galatasaray'da hepsi yaptı aynen. Yani. 3 sene öncesine kadar Trabzon'da yaptı. Yani yapıyorlar ama sonra olayın nereye varacağını tahmin edemiyorlar. Şimdi dediği gibi Kante'ye vermişsin imza paraları falan müthiş paralar. Yani olmaz şimdi birini göndermeye çalışıyor. Bak 17 oyuncu var kimi göndereceksin? Bak ben sana söyleyeyim bu böyle şeyli falan değil. Oyuncular akıllı. Adam diyecek ki ya kardeşim bunlar... Benden kurtulmaya mecburlar. Beni istemiyorlar ki oyuncu transfer yapsın diye. Diretecek sonuna kadar.
0: Ama satamazsın ki zaten. Dediye kim alır? Gelin
2: zaten.
0: Satın da satabiliyorsanız
2: satamazsın
0: dedi.
2: Zaten. Ne olacak? Şu bir ay sonra bitiyor. Avrupa'da daha önce bitiyor. Ya bonservisini alacak adam eline. Büyük ihtimalle öyle olacak çoğu. Verecek bedavaya biraz da para kaparacak. Bitti. E ne oldu? Zarardasın. Ya bunlar hep aynı. Mesela Beşiktaş da aynı hataya düştü. Geçen sene. Ondan önceki sene sezon başı yapılan transferler. Ara transferlerde yapılanlar bir Agba diyor 18 milyon eurolar vermeler. Yani bak, her hataları yapıyorlar.
0: Bak, mesela Trabzon 12 oyuncu oldu. Yabancı kontenjanında bir 10 oyuncuda bir hakkı var hala. Ya o kadar çok oyuncu gönderdi ki Trabzonspor.
1: Evet.
0: Gelen teklifleri değerlendirdi. En son Çubuk'e Vivu'yu da satacaktı. Baktılar gördüler ki Salah geliyor. Hani onu bari satmayalım. Yani o kadar rahat ki artı 4 kontenjanda da çok rahat. O 10 yabancıda da rahat. Bir hatta bir transfer hakkı var. Yani göndereceksin kardeşim. Yani yok onu satmayalım. Yok bu değerli. Yok satmam bu benim oyuncum. Ya İsmail Kartal bu konuda çok duygusal davrandığı için Fenerbahçe çok geç kaldı. Bu hafta anlayacaklar. Bu hafta anlayacaklar. Lig başlıyor. Sen nasıl olacak? Kimler lisans çıkacak? Liste kim?
2: Tabii kalabalık şimdi hiçbir hoca normal şartlarda bu kadar kalabalık kadroyla antrenman falan yapamazsın yani. Yapamazsın. Hadi geçtim yabancıları yerlilerde de mesela İrfan Can geçen sene şeydi. Kadro dışıydı. Başka takıma gitti. Kasımpaşa'ya gitti.
0: 3,5 milyon
2: şimdi
0: euroya istediler.
2: Oynatıyor.
0: Kardeşim 7 milyon 8 milyon euro istiyorsun. Hemen diyeceksin 3'e 5'e bakmayacaksın zararda. Kontenjanı
2: tabii
0: açmak
2: canım,
0: için.
2: Ver gitsin.
0: En azından onun maliyetinden kurtuluyorsun. En azından bir de bonservis geliyor. Oradan para geliyor sana. Hem maliyetinden kurtulup hem limit açıyorsun. Şimdi Talisca tamam. Ben olsam da satmam. Brezilya'dan ilgi var ama Talisca evet. Gitmiyor. Çünkü Talisca 10 milyon euronun üzerinde rakam alıyor.
2: Talisca,
0: kim verecek?
2: İyi başladı.
0: Brezilya'da o, kim verir?
2: Kimse vermez. Bir
0: o
2: de iyi başladı Talisca.
0: Musaba. Gerekirse Samsun'a de ki kardeşim hani 6 milyon euroyu aldık istiyorsanız hani size
2: kiralayalım,
0: verelim kiralayalım. Bir
2: büyük
0: şey yapalım. Hemen
2: olurum.
0: Çık. Yani
2: gider.
0: Fred'e her yerden ilgi var. Fred, hoca seviyor ama Fred'i de hemen satabilirsin. Oradan para da kazanırsın. Amrabat, gönder.
2: Durmaz yani, zaten. Kalecim var
0: Semo'da
2: daha ya. Daha
0: belki,
2: kaleci var. Kalecin duruyor
0: dedi. Kaleci tabii. Livakovic dedim da. Ya işte Livakovic. Baksana.
1: Yani isteyen var. Geleceği belirsin.
0: Livakovic hemen verirsin. Hemen. Ver yani.
2: Öbür taraf.
0: Bekao. Başakşehir'i istedi bir ara. Hemen al kardeşim. Kontenjanım açılsın. Bir kısmını ben ödeyeceğim. Şimdi Başakşehir demiştir hani talibiz ama yani maliyeti çok yüksek. O yüzden
2: Diego Carlos. Ne olacak?
0: Ya bunlar bizim ligimizde her takım ister Anadolu kulüpler ama ücretini senin ödemen lazım. Yani çünkü Gençler Birliği Başkanı geçtiğimiz gün çok güzel söyledi ya, biz dört büyüklerdeki oyuncunun aldığı ücret değil, vergisi kadar bütçemiz var.
2: Tabii canım.
0: Vergisi kadar, bir oyuncunun vergisi kadar bizim bütçemiz var. Onların yaptığı transferi.
2: Ya vereceksin ne bileyim yani, oyuncu mesela İstanbul'dan ayrılmak istemiyor değil mi? Diyeceksin ki işte Başakşehir, Kasımpaşa.
0: Ha, oralara ver o zaman.
2: Söyleyeceksin yani, gidecek. Kolaylık göstereceksin, kiralık vereceksin, bedavaya vereceksin. Yani bu iş böyle, yapacağın bir şey yok. Çok doğru yani, önümüzdeki hafta listeler verilecek. Sen hala 17 yabancın var. Yani olmaz. Öbür tarafta genç 23 yaş altı 6 oyuncun var. Hangisini bırakacaksın? Kim alacak? Kim gidecek? Vallahi çok zor, onu diyorum ben her zaman. Almak önemli değil. Alabilirsin. Bir oyuncuya talip mesela olursun. 3 aşağı 5 üşe.
0: Osterwolde'nin mesela yani çok vazgeçilmez ama 2 ay geri dönüşü varsa, var. Bir de hoparlaması. Sözleşmesini dondurabilirsin mesela.
1: Ama Osterwolde şimdi güçlü bir oyuncu.
0: Tabii tabii.
1: Yani erken de dönebilir.
0: Mantık hep böyle. Ama her sene sakatlanıyor. Farkında mısın? Her sene sakatlanan oyuncu gözden çıkaracaksın. Güçlü bir oyuncu. Talipleri vardı. Bak sakatlandı. İyi paraya da satardın. 20 milyon euro gelirdi Osterwolde'den. Şimdi 2 ay Ekim sonunu öyle düşünsen form tutmasını. Yani bu tabloyu alıp incelemiyor mu kimse Fenerbahçe'nin kurmayları? Aziz Yıldırım'ın örneklerde bunu götürmüyorlar. Götürse bir kalemde 10 dakikada bunları çözer. Şu şu şu gitsin. Şunları şunları kiralayın, şunları da satın der. Aziz Yıldırım'a göstermiyorlar herhalde.
3: Peki o zaman bir zamanımız da azalıyor. Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum. Galatasaray bu sezonun son hazırlık karşılaşmasına çıktı değerli izleyenler ve birazdan yine bu ekranlardan maçın özet görüntülerini sizlere aktaracağız. Şimdilik maçı konuşmak istiyorum. Galatasaray 2-1 mağlup olduğu İspanya temsilcisi Villarreal karşısında kendi sahasında oynadı Galatasaray bu mücadeleyi. Tabii maçta olaylar da var. Okan Buruk maçın henüz 4. dakikasında iki sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
0: Evet.
3: Türbüne gönderildi. Osimhen'in keza sinirleri yerinde değildi. Biraz sıkıntıları vardı maç içerisinde. O da Mourinho'yla bir tartışmaya girdi. Evet. İki oyuncuya sarı kart çıktı. Tribünlere baktığımızda orada da bir ayrışma var. Tribünler boş Galatasaray'ın stadında.
0: 20 civarında taraftar.
3: Yönetime olan tepkiler var. Transfer bekliyor taraftar. Tabii Galatasaray cephesi de biraz aslında bu durumları saydığımızda karışık bir Galatasaray var diyebiliriz. Neler eklemek istersiniz?
0: Galatasaray şu ana kadar yeni sezonda şampiyon olmamak için her şeyi yapıyor. Yani Galatasaray'ın rakibi diğer 3 büyük değil. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor değil. Galatasaray'ın rakibi kendisi, kendi iç çekişmeleri, taraftarla işte taraftarın beklentisine cevap vermemeleri, takım içindeki uyumsuzluk, Okan Hoca'nın kenardaki tedirginliği, artık adeta bıçağın ağzı gibi sabırlar incelmiş. Yani patlama noktasına gelmişler. Şimdi Osimhen'le varana kadar, kardeşim sen Galatasaray'dan 25 milyon euro bonuslar dahil para kazanıyorsun. Yani ya bu öfke nedir ya? Sen yani mucazip şartları dünyanın hiçbir kulübü, Atletico Madrid'e gitsen parayı verecek mi? Diyelim ki Atletico Madrid sana Galatasaray kulübüne 150 milyon euro verdi. Galatasaray'ın beklediği rakamı. Atletico Madrid Osimhen'e 10 milyon bilemedin 12-13 milyon euro verir.
2: O da şeyle
0: ya
2: dahil
0: sen
2: vergilerle.
0: Net olarak vereceği rakam ben diyorum. Hani orada da yüksek rakamlar çünkü. Yani bu kadar seni seven bir camia, en başta sen örnek olacaksın. Ya çok geçen yılın son maçlarından devam eden siniri buraya da yansıtıyor. Öfke kontrolünde sıkıntısı var. Okan Hoca'nın aynı şekilde, ya Okan Hoca hazırlık maçı, sen daha maçın başında niye üst üste kartlar görüp takımını yalnız bırakıyorsun? Niye itiraz ediyorsun? Yani bu gelenek haline geldi. Artı Galatasaray'da şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın her bölgesinde gerçekten sıkıntı var. Kalesine kadar. Mikautetse'yi görünce şu aklıma geldi. Icardi'den önce Galatasaray santrfor ararken Mikautetse'yi istemişti ve 25 milyon euro denmişti. O dönemde böyle yüksek rakamlar verilmiyordu biliyorsun. Sonradan açıldı. 4-5 sezon önce Mikautetse gündeme gelmişti. Galatasaray transfer edememişti. Sonra Icardi, sonra Osimhen derken Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın şampiyon kadrosu duruyor. Galatasaray'ın bu kadar tedirgin olmasına, bu kadar enerjisinin düşük olmasına, moralinin bozuk olmasına gerek yok. Taraftar ister. Taraftara transfer yapmak için şunu söylemeyi kaçırdılar. Mesela Galatasaray'da başkan diyor ki en iyisini alacağız. Tamam. En iyisini alacaksan da şunu söyle. Bizim 10 numara transferimiz önümüzdeki hafta bitecek. Çok güçlü isimler var. Bir tane isim ver taraftara. Taraftar bir isim istiyor. Mesela de ki Can Uzun için pazarlık halindeyiz. Ne bileyim Bruno Fernandes'le ilgili Manchester'ı ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu söyle. Ya da nedir mesela Victor Osimhen'e işte teklifler var ama biz satmayacağız. Ya da işte Porto'nun genç oyuncusu artı 4 kontenjanına uyan 19 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora gerçekten listemizde görüşüyoruz diye. Ne bileyim yine işte son günlerde çıkan Martinelli var. Martinelli ile ilgili olarak şey da.
2: Var, Rus oyuncu var.
0: Evet, Rus oyuncu var. Batrakov diyorsun. Batrakov'la ilgili aslında bana gelen bilgi şu. Batrakov'la anlaşıyor Galatasaray ama Rusya'daki bankacılık sistemiyle yazışmalar, ödemeler falan biraz sıkıntılı olduğu için, orada hani savaş hali olduğu için o gecikmenin ondan kaynaklandığı söyleniyor. Galatasaray'ın yoksa hem oyuncuyla tarafıyla anlaştı, çünkü menajerin açıklaması var. Hani bize şey geldi, biz yazışmalarımızı yaptık. O süreç devam ediyor. Ben 10 numara transferinin Batrakov olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan golcü konusunda da görüştüğümüz oyuncular vardı. Ne bileyim, Deniz Gül'se Deniz Gül, işte Eldor Şomurodov'su o, ya da yani bir sürü oyuncu var. Bunları isim vermezsen taraftara, taraftar da haklı olarak der ki ya bizi oyalıyorlar gibi bir durum ortaya çıktı taraftarda. Bunlar transfer yapmayacak diyorlar. Geçen gün bundan önceki maçta taraftar, bir tane taraftara mikrofon uzatmışlar, şunu söylüyor. Ya biz biz şampiyon olmayacağız. Yönetim bu sene şampiyon olmayı düşünmüyor. Şampiyonluğu bunlar çoktan vermişler diyecek duruma gelmiş taraftar. Onlara anlatmak lazım. Galatasaray taraftarı çok iyi bir tüketici. Galatasaray taraftarı, bütün kombineler hala Galatasaray'ın kombineleri yok yani. Kombine alamıyorsun. Localar 10 yıllık sıra varmış localarda. Ya yani böyle bir camia. Formaları alıyorlar. Pahalı formaları, ürünleri alıyorlar. Taraftara mutlu edecek bir hamle yapmadı yönetim, ya da söylemedi. Mutlaka ben Dursun Özbek Başkan'ı az çok tanıyorum ve gene en iyi transferi yapacaktır. Galatasaray taraftarını havalara uçuracak transferi yapacaktır. Ama şunu bekliyor. Fiyatlar biraz daha düşsün. Çünkü Galatasaray olunca, talip olunca futbolcuya, ki iyi futbolculara talip oluyor belli. 50 milyon euro. İşte alacağı bir 15-20 milyon euro. Öyle düşündüğünde 100 milyon euroluk bir rakam bütçe Galatasaray'ın önündedir. Yani hem sol kanat oyuncusu için, hem 10 numara için, hem de Osimhen'in yanına, ki Osimhen'in bu halini gördükten sonra ben Galatasaray'ın acil santrfora ihtiyacı var diyorum. Galatasaray bu psikolojinin içinden çıkamazsa şampiyon olamaz. Hayal kırıklığı yaşar bu sezon. Galatasaray'ın Okan Hoca da dahil herkesin bir silkinmesi lazım. Ya biz 4 yıldır şampiyon oluyoruz. Şampiyon kadro duruyor. Yine şampiyon olacağız. Kükremesi lazım Galatasaray'ın. Bir ölü toprağı var takımın üzerinde.
3: Şunu sormak istiyorum. Kartal Yiğit'e de sözü bırakacağım ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray'ın kadrosu çok iyi. Bunda infikiriz. Hazır bir kadro var, kemik bir kadro var. Ama Galatasaray'ın arkasında da hep itici güç olan taraftarı da var.
0: Evet.
3: Şimdi herhangi bir transfer yapılmazsa ilk maça kadar, ilk maçına kadar Çorum Futbol Kulübü ile oynayacak Galatasaray, evet. 14 Ağustos'ta. Herhangi bir isim çıkmazsa piyasaya yine tribünler bu şekilde olur mu?
0: Tribünler bu şekilde

0: Olur ama iyi bir oyunla Galatasaray lige girerse, iyi oyunla takır takır seri mesela 5'te 5 yaptı diyelim. Taraftar inanır. Ya bunlar haklı. Ya bu takımın transfere ihtiyacı yok. Evet, Şampiyonlar Ligi'si mutlaka alacaklar ama şöyle bir inanış da olabilir. Bize bu kadro 3-4 yıldır şampiyon yapıyor. İskelet kadromuz duruyor. Biz yine şampiyon. Onu taraftara göstermeleri lazım. Ama öyle bir oyun yok. Yani kalecisinden Uğurcan Çakır'dan Osimhen'ine kadar hepsi formsuz. Hepsi odaklanma problemi yaşıyor maçlarda. Hazırlık maçlarında döküldü takım her hattıyla. O yüzden taraftar haklı olarak tedirgin. Haklı olarak bu takım bu sezon rehavete girmiş, şampiyon olamayız düşüncesi içinde. Oynanan oyuna baktığında herkes aynı yorumu yapar. Yani Galatasaray kötü oynuyor. Galatasaray'da her oyuncu formsuz. Yani tek Gabriel Saray'ı söyleyebilirim. O biraz iyi oynuyor, istekli oynuyor. Onun dışında ben Galatasaray'da geçen yılın, bütün oyuncular geçen yılın uzağında.
1: Kartal Yiğit.
2: Psikolojik olarak da fiziksel olarak da ben Galatasaray'ın böyle bir çöküntü demeyeyim ama bir girdabın içinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bugünkü maçta zaman zaman izlemeye çalıştım. Eski Galatasaray tabii. Yani aslında baktığınız zaman şöyle istatistiklere, Galatasaray sezonlara hep böyle sıkıntılı başlamış. Daha sonradan vitesi yükselten bir takım, böyle 7. 8. haftadan sonra yükselterek hem fiziksel anlamda hem moral motivasyon anlamında öyle bir Galatasaray görüyoruz, evet. Ama bu sezonki tablo çok farklı. Yani hazırlık maçlarında izledik, kamptaki maçlarda da. Yani Galatasaray böyle sanki oyuncular doymuş, bir rehavet, her şey bitmiş. Nasıl olsa biz bir 4 sene şampiyon olduk. Bize kimse bir şey demez bu sene şampiyon olmazsak. O havadalar ya da işte Avrupa'da ya Şampiyonlar Ligi zaten iş kolay değil. Yani böyle bir en çok ben motivasyon eksikliği yaşadığını görüyorum Galatasaray takımının. Bugünkü maça da gelirsek bir kere zaten hocanın böylesine bir maçta, yani bir dostluk maçı, bir hazırlık maçı. İspanya'dan bir takım gelmiş, sizin evinize gelmiş, güzelce oynayıp onları uğurlamak varken hoca atılıyor. İşte Osimhen adamlarla kavga ediyor, arkadaşları zor ayırıyor, neredeyse kırmızı kart görecek, görebilirdi de. Yani böyle bir boşluk içerisinde Galatasaray. Şimdi şu da var, evet, Galatasaray'ın kadrosu her türlü eksiğe rağmen bence yine çok iyi. Lig için özellikle çok iyi, Şampiyonlar Ligi için büyük eksiklikler var, o ayrı mesele. Ama şimdi taraftar da şöyle bakıyor olaya, ya Beşiktaş gidiyor diyor, Belçika milli takımının en iyi oyuncusunu alıyor getiriyordu, Trossard'tı. Fenerbahçe işte gidiyor Greenwood'u alıyor diyor, Ake'yi alıyor. Trabzonspor Salah gibi bir yıldızı alıyor getiriyor diyor. İşte ne bileyim, tekrar bakıyorsun işte yerli olarak Beşiktaş milli takımının oyuncusu Salih'i alıyor diyor. Senden bir hamle yok diyor yönetime. Yani taraftarın psikolojisi de bozulmuş. Bu yönden bakmak lazım. Çok doğru Zeki Müdür'ün dediği, yani başkanın çıkıp ya da bence başkan, yani yönetici de değil, taraftarı doyurucu açıklamalar yapması lazım. Hamleler yapması. Bak mesela Serdal Adalı'ya kızıyorlar falan ya bazen. Bence Serdal Adalı zaman zaman doğru yapıyor. Evet. Ya diyor ki mesela.
0: İsim veriyor.
2: İsim veriyor. Mesela hem de çekinmeden mesela Salah'ta rakibine kaptırmışsın. Trabzon'a kaptırmışsın. Salak gibi bir oyuncu, ama ona rağmen diyor ki başkan, ya biz diyor Vili abi işte görüşüyoruz kardeşim diyor, yani evet. Görüşüyoruz diyor, bakın isim veriyor, evet. Cesurca bir hareket, taraftarını umutlandırıyor. Evet, diyecekler ki kardeşim umutlandırıyor da alamıyor, hayır olsun, hiç olmazsa işin içinde olduğunu gösteriyor, evet. Ben transferlerde, transferdir bu, yapamayabilirsin yani, bunu burada kızmasınlar insanlara, yapamayabilirsin. Ama Galatasaray'da öyle değil yani. Galatasaray'da bir karmaşa var sezon öncesi.
0: Gayret ben, görmek istiyor tabii, taraftar. Tabii.
2: Net şeyler görmek istiyor insanlar. Artı bence son 5-6 sezonun en sıkıntılı Galatasaray'ını göreceğiz biz sezon başlangıcında. Hem oyun olarak hem mental anlamda çok sıkıntılı bir Galatasaray. Bugün, bakın bu sene yani öyle çantada keklik değil. Her takım iyi. Her takım iyi. Trabzonspor'un müthiş bir ön tarafı var. Beşiktaş İyi takım oluyor. Hocasıyla muazzam bir hoca getirdiler. Bence iyi bir takım olma yolunda emin adımlar atıyor. Eksik bölgelerini tamamladığı zaman Beşiktaş şampiyonluğun içinde kesin olacak. Belki ilerleyen dönemlerde favori bile göreceğiz. Fenerbahçe var. Fenerbahçe son oyunu

0: Graz maçında bence artık iyice oturmuş bir Fenerbahçe var. Yani Galatasaraylılar bunu görüyor. Gördüğü için de tepkilerini dile getiriyorlar. Yani taraftara da çok kızmamak lazım. He, olur mu? Bence yine olur. Yani transfer yapılacak, illa yapacak Galatasaray. Yani ben başkanın, Dursun Başkan'ın da fazla yüklenilmesine de karşıyım. Yani son 4 senede hocanın istediklerinin hepsini yaptı. Yani Okan Hoca, tamam ben Okan Hoca'nın hep söylemişimdir şampiyonluklarda payının çok olduğunu, ama karşısında da bir başkan ve yönetim var ki hemen hemen her dediğini yaptı. Yani çok iyi bir kadro sundu Okan Buruk'a. Okan Buruk da şampiyon yaptı şimdi, doğruya doğru. Ya bu sezon evet geç kalındı mı kalındı, ama yine de transferlerin olacağını, ama bu işin ben sadece transferle değil, Galatasaray'da bir işte dediğim gibi bir rahatlama var, bir rehavet var. Ya bu iş bitti yapamayacağız, ya da nasıl olsa yine şampiyon oluruz havası var. Bu bence çok büyük tehlike.
1: Peki, yayınımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi alayım.
2: Yani tabii Galatasaray taraftarı için şunu söyleyeyim. Enseyi karartmasınlar. Yani sonuçta şampiyon kadro ortada duruyor. Evet, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor transferler yapıyor ama Galatasaray'ın gerisindeydi kadro olarak bu takımlar. Galatasaray'ı yakalamak için bu transferleri, hamleleri yapıyor. Galatasaray'da da başkan da Okan Hoca da şunu düşünmedi. Bizi şampiyon yapan kadromuz duruyor. Oyuncu satmadık. Giden oyuncu yok. İş o oyuncuları sevk ve idare ve motive edip sezona hazırlamak. Burada Okan Hoca'ya büyük iş düşüyor. Okan Hoca da şunu düşünüyor. Alışmış A+ oyuncular her sezon geliyor. Yine istiyor. Bakalım göreceğiz, ama ben Galatasaray'ın yine büyük transferler yapacağını düşünüyorum. En az 2 transfer yapacak.
1: Peki, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Galatasaray Villarreal maçının özetini ekranlarınıza taşıyacağız şimdi. Ve maçın özetinin hemen ardından Keremcan Bulat'ın sunumuyla son sayfa sizlerle birlikte olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Mutlu geceler.
3: Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahaleyle. Mina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu alarda. Villarreal öne geçiyor Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor kararı. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan, ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap Osimhen'den. Bir kafa golü daha Ren maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sara. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi, ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikan Fatih'e, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru, Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro ceza alanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
4: Hala.
3: Çok sinirlendi. Osimhen ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
4: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
3: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı. Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
4: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar canım. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikael Tadze çok boş bekledi.
3: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Can Kat. Can Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Çok güzel bir ver kaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
4: Evet evet.
3: Can Kat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikael Tadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikael Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Can Kat. Can Kat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Can Kat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulaksi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulaksi. Gulaksi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.

Şimdi Arda, Merino oynadı. Mbappe nefis döndü. Kylian'ın

We'll be right back.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımına gelmişti şimdi Mbappe. Baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

c'est Mbappé, Kylian Mbappé, le Normand.

Nerede kapı müdahalesi? Dengesini kaybetti. Orada savunma. Mbappe bıraktı. Brahim Diaz tekrar Mbappe'ye. Brahim Diaz muazzam bir asist. Maçı bitiriyor büyük ihtimalle Real Madrid.

Arda döndüğü sürü kariyer Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappe!

Bellingham. Bellingham'ı pas Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol!

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Son sayfayla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Caner İşbeğendiren ve Salim Manav'la beraber yaklaşık 2 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmelerini programımız içerisinde değerlendiriyor olacağız. Hazırlık maçları var. Transfer gündemi fazlasıyla yoğun. 2 saat su gibi akıp gidecek. Öyle hissediyorum. Caner hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Manav hoş geldiniz.
2: Sayın Manav güzel. Hoş buldum Kerem. Çok resmi oldu ama.
0: Bazen resmiyet de iyidir.
2: Evet.
0: Ben aklıma çok gelmiyorum mesela, biliyorsun son sayfaya. Dedim mesafeli bir.
1: Seninle ilk kez son sayfa yapıyoruz.
0: Olmadı mı?
2: Ben daha önce Kerem'le yaptım son sayfa.
1: Yaptınız mı? Ama geçtiğimiz sezondur.
0: Geçtiğimiz sezon olabilir. Evet. Evet. Çok sık geldiğim bir program değil. Ama görev icabı. Nerede olduğumuz gerekir. Sorudayız.
2: Görev kutsaldır mantalitesiyle.
0: Tabii ki. Hoş geldin Salim.
2: Hoş buldum. Böyle daha iyi oldu.
0: Aynen öyle.
2: Yani Sayın Manav deyince benim aklıma direkt bir röportaj gafı var. Aklıma direkt o geliyor.
0: O mu geldi?
2: Sayın Yılmaz. İzleyenlerimiz hatırlayacaktır, bilirsin.
0: Vallahi ben bilmiyorum. Ama izleyenler hatırlıyor olabilir.
2: Evet.
0: Reklam Caner hatırladı mı?
1: Yok. Hatırlamadım.
2: Televizyon süresi bende daha uzun.
0: Sen hatırlıyor olabilirsin.
2: Reklam arasında direkt göstereceğim. Evet bu diyeceksin.
0: Tamam. Yani inşallah sadece reklam arasında gösterilmesi gereken bir şeyden bahsetmiyoruz. Dur birkaç dakikada. Öyle ümit ediyorum. Salim Manav.
2: Evet.
0: Biz sevgili seyirciler Göztepe Trabzon, yani emin olamıyorum yani şu an ne konuşulduğuna dair ama Göztepe Trabzonspor ve Galatasaray Villarreal mücadelelerinin özet görüntüleri var elimizde. Göztepe Trabzonspor karşılaşmasıyla bir başlangıç yapalım. Maçın özet görüntülerini izleyelim ki Aspor ekranlarında da sizinle canlı olarak paylaşmıştık. Sonrasında sohbetimize başlarız.
3: İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli. Altı topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. O gün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı o güne. O gün bayrak şut şansı, Matos vurdu, Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Jan Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Jan Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Janderson Onrad'den topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu alardı, gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
0: Mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirdik. Karşılaşma üstüne konuşabiliriz. Bir penaltı golü var. Bir büyük hata var ve toplamda 3 gol izledik. Caner, çok aslında sert bir hazırlık mücadelesi. Evet. Aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın jübile maçı olduğunu da belirtelim. İsmail de uzun yıllar ülke futboluna hizmet verdi. Biraz tanıma imkanı da bulduğumuz zaman içerisinde çok düzgün, çok

0: iyi bir karakter. Arkadaşlarımın arkadaşı aynı zamanda. Oradan da biliyorum onun hakkında çok güzel söylemlerini. İsmail'e de hayırlı olsun diyelim. Göztepe'de devam edeceğini söyledi. Göztepe camiasına da kesinlikle çok güzel işler bıraktı. Tebrik edelim onu da bu güzel başarı dolu kariyeri için. Nasıl gördün Caner?
1: Ya güzel, anlamlı bir veda. Tabii ki bir hazırlık maçının ötesinde İsmail Köybaşı'nın jübilesi olarak bu karşılaşmayı adlandırabiliriz. İki takım için de iyi bir hazırlık karşılaşması oldu. Tabii ki sertlik düzeyi bakımından değerlendirdiğimizde İsmail Köybaşı ile biraz başlangıç yapalım. Hakikaten çok eşsiz bir kariyer. Beşiktaş'ta 7 yıl. Arkasından Fenerbahçe'de yine 3 yıl. Trabzonspor'da bir şampiyonluk gördü bir sezon. Sonrasında Göztepe'de unutulmaz bir 4 yıl ve burada tamamen kaptanlık. Ve sonrasında da anlamlı bir veda bugün ve böylesine güzel bir jübile. Her futbolcuya herhalde denk gelmez diyelim.
0: Evet.
1: Yani Göztepe adına da İsmail Köybaşı adına da hayırlı olsun tabii ki bu süreç. Şimdi de Stoylov'un ekibinde yardımcı antrenör olarak devam edecek. Yani hazırlık maçları tabii ki birçok hatalar barındırıyor içerisindeki. Onur Alp çok şanssız bir gol yedi mesela.
0: Çok.
1: Ama tabii ki bu tarz hataların ya da bu gibi sorunların aslında hazırlık maçlarında yaşanması da bir bakıma avantaj mı demek lazım bilmiyorum ama en azından o hataların üzerine giderilmek adına, yani hataları tolere edebilmek adına önemli bir fırsattır. Sonuçta genç kaleciler hatalar yaparak gelişirler. Bu bakımdan aslında
0: bir daha yapmaz.
1: Ya yapmaz, en azından üzerine evet. gider. Yani bu bile bir ders niteliğindedir. Bunun bir hazırlık maçında olması iyi bir uyarıdır sonuçta. Keyifli bir maçtı. Keyifli bir futbol resiteli sundu her iki takımda. Göztepe de oldukça hazır bir görüntü verdi. Önümüzdeki hafta Süper Lig'in başlayacağını bir kez daha hatırlatalım izleyenlerimize. Güzel, keyifli bir karşılaşma. Her iki takım da eksiklerini görmesi adına kıran kırana bir mücadele oynanmış oldu.
0: Salim.
2: Öncelikle İsmail Köybaşı'na yeni kariyerinde başarılar diliyorum.
0: Tanır mısın İsmail?
2: Tanırım.
0: Nasıl bilirsin?
2: İyi bilirim. İyi bir insandır İsmail abi. Benden de yaşça büyüktür. Zaman zaman konuşma imkanı buldum. Bununla birlikte daha önce de röportaj yaptığım bir kişidir. Gerçekten düzgün bir insandır. Burada yani yayında olduğum için bunları söylemiyorum.
0: Yürekten.
2: Yürekten bir insandır. Yani futbolcu.
0: Yürekten söylüyorsun yani.
2: Yani yürekten söylüyorum. Yani ben direkt farklı.
0: İsmail de öyledir ya.
2: İsmail de öyle zaten, bizim yörenin insanı. Ben Adanalıyım biliyorsun. Kendisi de Hatay civarından, Hatay İskenderunlu diyebiliyorum. Yeni bir kariyer onun adına. Başarılar diliyorum. Burada Göztepe takımını ve Trabzonspor kulübünü kutluyorum. Şöyle ki, uzun yıllardır biz bu tarz vedalar görmüyorduk. Futbolcular için jübile maçları düzenlenmiyordu. Trabzonspor'la birlikte Göztepe burada güzel bir işe imza attı. Zaten bilindiği üzere Göztepe ve Trabzonspor kardeş kulüp. Her iki takım taraftarı birbirini çok seviyor. Burada bence gayet güzel bir veda oldu, anlamlı bir veda oldu.
0: Maçı da beraber izledi taraftarlar Salim, evet. Bu arada bu da evet. Çok güzel bir önemli. Davranış.
2: Trabzonspor kulübünde Trabzonspor'u
0: tebrik ederim.
2: Trabzonspor ve Göztepe, yani taraftarlar arasında bir kardeşlik vardır uzun yıllara dayanan. Bunu da net bir şekilde gördük. Burada yani uzun yıllar futbola emek veren, şampiyonluklar yaşayan İsmail Köybaşı da onurlandırıldı. Bence olması gereken bu. Bu tarz vedaların daha çok olmasını diliyorum. Yani ekranlara geldi. Zaten bugün maçın yayıncı kuruluşu kanalımızdır.
0: Evet.
2: Şöyle ki ekranlara da geldi. Çocuğuyla birlikte futbola veda etti. Allah bağışlasın, Allah analı babalı büyüsün diyelim. Yani o çocuk ileride büyüdüğü zaman o görüntüler onun için bir mutluluk olacak.
0: Kesinlikle.
2: Yani çok çok güzel bir anı olacak. Belki bundan 10 yıl sonra büyüdüğünde Instagram hesabı açtığında sabitlenen fotoğrafları o fotoğrafı koyacak. Çok ince detay düşündüm ama olabilir yani bunlar. Burada yani gelmek istediğim nokta şu. Önemli bir kariyer. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş'ta da şampiyon oldu diyebiliyorum.
1: Evet, yaşadı bir şampiyonluk.
2: Bir tek Fenerbahçe'de şampiyon olamadı diyebiliyorum. Onun dışında Göztepe'nin de birincilikte şampiyon olan kadrosunda yer almıştı. Önemli bir kariyer. Başarılar dileyelim. Tekrardan devam ettiğimde hazırlık maçları, ligin başlamasına bir hafta var. Net bir şekilde ölçü değil ancak takımlar eksiklerini görüyor. Onur Alp'in bir hatası vardı ama Ben Onur Alp Çevikkan'ın Trabzonspor'a ciddi derecede faydalı olacağını, önümüzdeki yıllarda Trabzonspor takımının birinci kalecisi olacağını düşünüyorum. Bu düşünceme sahip olmamın ana sebebi şu: Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Fatih Hoca Onur Alp'e şans veriyor. Altınordu patentli bir oyuncu. Altınordu'da yetiştiği dönemde Altınordu formasını giyerken Avrupa'nın birçok izleme ekibi takip ediyordu. Avrupa'dan birçok takım takip ediyordu. Bence Trabzonspor doğru bir iş yaptı Onur Alp'i transfer ederek. Bugün de birincilik başladı biliyorsun. Gelecek hafta da Süper Lig başlıyor. Bence lig öncesinde güzel bir veda oldu. Bu maçın yayınlanması da bence çok çok güzeldi.
0: Kesinlikle. Biz de keyifle yayınladık. Evet. Keyifle izledik. İki takıma da sezon için yani başarılar dileyelim.
2: Şunu söyleyeyim. Mesela bugün Trabzonspor taraftarı ve Göztepe taraftarı birlikte maçı izledi. Göztepe'nin oynamış olduğu maçlarda futbol anlamında sahada zaman zaman futbolda kalite bulmayabilirsiniz. Kaliteli olmayabilir oynanan oyunun kalitesinden bahsediyorum. Ancak Göztepe maçı varsa taraftar yeter. O görsel şov yeter. Ben de nasip olursa ligin ikinci haftasında Göztepe Gençler Birliği maçında olacağım.
0: Heyecanlı mısın?
2: Ben daha önce Göztepe Stadyumunda maç izledim. Hı hı. Göztepe Galatasaray maçını izledim. Mustafa abiyle, Mustafa İnci ile bizim buradan arkadaşımız. Çok güzeldi. Yani orada maç içerisinde yani sahaya konsantre olamıyorsun taraftarı izlemekten.
1: Minik bir hatırlatma yapayım.
0: Tabii ki.
1: Uluslar Ligi'nin de yayıncısıyız aynı zamanda. Türkiye-Belçika evet. maçı da Gürsel Aksel Stadyumunda İzmir'de oynanacak.
0: Dolayısıyla, güzel atmosfer evet.
2: Çok güzel atmosfer.
1: Milli maç adına da öyle. Farklı olacak.
0: Heyecanla bakalım. Bekliyoruz.
1: Heyecanla bekliyoruz aynen öyle.
0: Maç sonu açıklamalara bir bakalım isterim. Fatih Tekke ve Stanimir Stoylov bakalım neler söylemiş ki Fatih Hoca'nın Salah'la ilgili söylemleri de var. İzleyelim sonrasında Salah'a konuşuruz. Fatih Hoca'nın açıklamalarına değiniriz. Ardından Galatasaray Villarreal mücadelesinin özet görüntülerini paylaşacağız.
3: Maç aslında şöyle, sadece birebir baskı yapan, ikinci topları oynayan bir çok sert bir takım. Özellikle bizim için de çok iyi oldu. Özellikle bunu da istiyordum. Çok fazla böyle oyunla uğraşmadan böyle birebir oynayalım isteğiyle oynadık. Herkes de kendi, özellikle hava da çok sıcaktı onu da söyleyeyim. Bu zor şartlarda, birebir baskılarda nasıl hatalar yapıyoruz, neler yapabiliyoruz, onları görmek açısından iyiydi. Ama tabii performanslar tabii beklediğimiz düzeyde değil. 3 kulvar var. Oyuncularıma devamlı bunu söylüyorum. 3 kulvar var. Trabzonspor gibi oynamak zorundayız. Cesur, sert, mücadele eden, isteyen. Ki kampın geneli bu maçı hayır diyorum. Bu maç çok olumlu diyemem. Tabii ki bizde kalan birçok veri olacak, kaldı. Fakat genel hatlarıyla kampımız bugün itibariyle bitmiş oldu. Verimli bir kamp geçirdik, onu söyleyebilirim. Ciddi değil gibi gözüküyor iç çambarlarında. Umarım onda bir şey olmaz. Çünkü Andre'in ve biliyorsunuz Tim ki şu an takımdaki top rakipteyken bu tip maçlarda en sert olacak oyuncumuz en az 1-1,5 ay yok gibi gözüküyor. O bizim bir üzüldüğümüz bir taraf. Ama fark etmez, çok önemli değil. Geçen sene de çok daha dar kadroyla çok daha çok iş elde yaptık. Premier Lig tarihin en önemli, yani Salah'ın, Mo'nun kariyeriyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Trabzonspor'la anılması çok değerliyken bugün bizimle beraber bu bizim için çok çok değerli ve bize güç katan bir şey. Ama futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi ne de sadece tek başına bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Biz geçen seneki o duygumuza Salah gibi bir yıldız, dünya yıldızı, bu bize özgüven katmalı ama daha fazla hazır olmamız gerekiyor.
4: Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
3: O henüz belli değil. Türk futboluna güzel bir koku bıraktı bence karakter olarak. Oyunculuğu da gayet iyiydi. Bundan sonraki hayatına başarılar dilerim.
5: Trabzonspor did he come to play this friendly game?
6: İyi bir hazırlık maçıydı ama bizim bazı şeyleri görmemiz adına yeterli değildi. Çünkü

0: gelecek. Yine aynı şekilde arzulu ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini umuyorum.
1: İsmail Koybaşı.
2: 2 hocanın açıklamalarını ekrana getirdik. Salah'la ilgili çok değerli olduğunu ve kulübe çok büyük güç kattığını söylüyor Fatih Tekke. Kasımpaşa maçında kadroda olup olmama ihtimaline dairse bir şey söyleyemediğini dile getirdi. Daha belli değil dedi. Takımla antrenmanları da Mısırlı oyuncunun yeni başladığını hatırlatalım. Ama Caner 34 yaşında olsa da kendine bakmasıyla, profesyonelliğiyle, fiziğiyle sanki o yaş grubunda bir oyuncu değil gibi de duruyor Salah bir yandan. Ben bekliyorum Kasımpaşa maçında onu kadroda. Sadece hissiyat yani, olarak söylüyorum, bir bilgi değil.
3: Ya evet, çok muhtemel tabii ki, birçok referans var. Yani Süper Lig'de yakın geçmişte benzer yaşlarda gelip büyük etki gösteren çok sayıda oyuncu var. Dzeko'yu hatırlıyoruz, Tadic'i hatırlıyoruz, Mertens'i hatırlıyoruz. Yani bunlar yakın geçmişten hatırladığımız, bildiğimiz, o ilerleyen yaşına rağmen büyük etki gösteren futbolcular. Evet. Salah da kendine çok iyi bakan bir profesyonel. Ya zaten 9 yıllık Liverpool kariyerinin ardından yepyeni bir macera olacak onun adına da Trabzonspor. Zaten birlikte oynayacağı oyuncu grubu da zaten aşağı yukarı kalite seviyesi bence oldukça yüksek bir kadro kurdu Trabzonspor'da. Yani onu açı olacak, sol kenarda Aral Şimşir gerçekten çok efektif, etkili isimlerle birlikte görev alacak. Tabii şimdi oyuncunun hep biraz daha önceki sezonlara nazaran düşen temposu ya da işte fiziksel seviyesini hep değerlendiriyorlar. Tabii ki bazı istatistik metriklerinde oyuncunun Premier Lig nazarında biraz düştüğünü gözlemliyoruz ama şimdi Premier Lig ile Süper Lig arasında da önemli ölçüde tabii ki tempo, atletizm ve taktiksel sadakat farkı olduğunu da atlamamak lazım. Çünkü oradaki Muhammed Salah'ın son sezonunda, yani Klopp sonrası dönemde Arne Slot'la birlikte yaşamış olduğu ufak tefek sürtüşmelerden kaynaklı son sezonunda bence çok verimli forma şansı bulamadı Muhammed Salah. Yani Muhammed Salah'ı sahada ne kadar uzun tutarsanız, yani maç ritmini elinden almazsanız, onun oyuna imza atma gücü o kadar kuvvetli olur. Muhammed Salah istikrarlı oynamayı tercih eden bir oyuncudur. Yani ilerleyen yaşına rağmen. Ama siz ondan zaman zaman dinlendirirseniz, örnek veriyorum, iki maç oynatmayıp arkasından bir maç oynatırsanız Muhammed Salah, onun verimliliğini önemli ölçüde düşürürsünüz.
2: Hazırsa oynar.
3: Hazırsa oynar muhakkak. Yani herhangi bir sakatlık vesaire gibi bir durum olmadığını biliyoruz zaten. Yani belki fizik seviyesi ne, onu zaten değerlendirecek olan Fatih Tekke ve ekibi olacak muhakkak. Kadroda olmasını bekliyoruz ve ben bir önceki yayınımızda da ifade etmiştim. Zaten böyle hani hem gol hem asist sayılarında çifthaneye ulaşması bence çok zor olmayacaktır. Şayet beklediğimiz gibi 25-30 maç seviyesini görürse sağlıklı ve zinde bir Muhammed Salah. Çünkü Premier Lig'de biraz daha mesela çizgiye bastığı sezonlar oldu. Biraz daha kaleden uzaklaştığı zamanlar oldu. Özellikle son sezonlarda yavaş yavaş o fiziksel düşüşle birlikte Premier Lig'in genç ve atletik bek oyuncularına karşı epey zorlandı. Burada tabii Süper Lig'de biraz daha derin, daha derin blokta bekleyen savunmacılara karşı daha fazla pozisyona gireceğini, yay çevresinde daha fazla şut imkanı bulabileceğini tahmin ediyoruz. Bu bağlamda gole daha yakın bir Salah'ın doğrudan gol ve asist sayılarında olumlu ölçüde epey bir yükseliş bekliyoruz. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek ama gerçekten de Türk futbol tarihinin en özel transferlerinden birine şahitlik ediyoruz şu anda.
2: Salim, Kasımpaşa maçında izler miyiz sence onu, ya da maç kadrosunda
4: benim
2: olur mu
4: de,
2: en azından?
4: Benim öngörüm maç kadrosunda olacaktır diye düşünüyorum. Hatta bir bilgi de vermek istiyorum.
2: Tabii ki.
4: Kasımpaşa Trabzonspor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanmasıyla ilgili bir sosyal medyada haber gördüm. Sonrasında araştırdım. Atatürk Olimpiyat Stadyumu bakımdaymış. Bakımda olduğu için Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşma. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak. Ben de maçı izlemeye gideceğim, takip etmeye gideceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle çok böyle keskin yorumlar yapmam ama Muhammed Salah ligin içinden geçer. Double double yapar.
2: Daha hoş bir tabirle.
4: Çünkü şundan dolayı.
2: Derdimizi daha iyi yok.
4: Çünkü şundan dolayı.
2: Lige fazla gelir.
4: Bu lige fazla gelir. Salim. Çünkü bizim ligimiz, yüzleşmemiz gerekiyor. Temaslı bir lig.

0: fiziksel kalite seviyesi özellikle güç anlamında var. Koşu mesafeleri anlamında var. Bunun dışında teknik kapasitesi tartışılan bir lig. Muhammed Salah'ın son sezonu şöyleydi böyleydi diyoruz. İstatistiklere bakıyorum. 34 maç ilk 11'de oynamış. 12 gol, 10 asist kaydetmiş. 22 gole katkı sağlamış. Muhammed Salah Muhammed Salah'tır. Zaten slotla yaşadığı sıkıntılar olmasaydı Liverpool'da futbola veda edebilirdi. Oradaki o durumdan dolayı. Yani ben şunu anlamlandıramıyorum. Takip ediyorum. Özellikle sosyal medyada. Salah hangi takıma giderse gitsin. Ben Salah Beşiktaş'la da ismi anılırken bir süperstardır. Bu ligde kalitesini ortaya koyar demiştim. Daha Trabzonspor'a transfer olmadan önce. Şimdi yine aynı şeyi söylüyorum. Trabzonspor tribünleri nasıldı imza töreninde? Görüyorum alınan parayı konuşuyorlar. Bu Salah ya. Trabzonspor'un yaptığı satışları konuşalım. 5 liraya aldığı oyuncuyu 30 liraya satıyor. Bunları konuşalım. Bunlar da büyük başarı. Neden konuşulmuyor?
1: Çok hızlı bir şekilde bu transferin gerçekleşmesiyle beraber kombine ve forma satışları da
0: patladı. Kombine yani, satışı artar, forma satışı
1: çok
0: artar.
1: Hızlı diyor Trabzonspor.
0: Bak kombine satışı artar. Loja satışı artar. Forma satışı artar. Trabzonspor'un özellikle de İstanbul'da ülkemizin büyük bir bölümünde yaşayan Trabzonlu insanlar var, Trabzonsporlu insanlar var. Özellikle de yurt dışında yaşayan ciddi bir Trabzonspor taraftarı var. En basit örneğini verelim. Türkiye'de hangi takım olursa olsun özellikle de atliklerde birincilik, ikincilik, üçüncülük, bölgesel amatörlük maçlara gittiğin zaman mutlaka 61 numaralı formayı giyen oyuncu görürsün.
2: Kesin. Doğru.
0: Futbol şehridir Trabzon. Yani Allah vergisi diyelim. O yörede doğan insanlarda öyle bir yetenek var. Tekrardan başa döndüğümde olayına satışı konuşulmadı. Agusto'yu futbolla içli dışlı olan insanlar tanıyordu. 5'e geldi, 20'ye gitti değil mi?
2: Tabii tabii, 20'ye gitti.
0: Olay 5.5'a geldi, 30'a gitti. Zubkov da kısasa kısas diyelim. Onun da ayrılma sebebi eşinden dolayı ayrıldı ama Trabzonspor'un zarar etmediğini biliyorum. Sen de kontrol edebilirsin. Ona açığa gelen teklifler var. Vivu'yu Fulham istiyor. Yaklaşık 30 milyon eurolar konuşuluyor ve bu oyuncular en fazla oynayan bir yıl oynuyor. Vivo 6 aylık süreç ardından bir bakıyorsun evet. Premier Lig takımı istiyor. Bence burada net bir şekilde objektif olmamız gerekiyor. Salah inanılmaz bir dünya yıldızıdır. Sadece Trabzonspor için değil şu anda Mısır için, Orta Doğu için, İngiltere için hem karakteriyle hem de futbolculuğuyla örnek olmuş bir kişidir. Ben bu Beşiktaş'a da gelseydi Salah aynı şeyi söyleyecektim. Trabzonspor'a geldi aynı cümleleri kullanıyorum. Fenerbahçe de alsa, Galatasaray da alsa. Hatta geçen yayında esprisini yapmıştım. Tavşanlı Linspor örneğini vermiştim. Tavşanlı Linspor'a gitseledim. 2 milyon forması satılır. Sonrasında Mehmet Özcan 2 milyon çok iddialı dedi. Ben çok de direkt iddialı. 1 milyon dedim. Oradan
1: hala çok iddialı.
0: Şöyle inanılmaz seviliyor.
1: O kesin.
0: Muhammed Salah inanılmaz seviliyor. Sen de iyi bir Liverpool taraftarısın Muhammed Salah derken o gözündeki ışıltıyı görüyorum. İtiraf et. Mutlu oldun.
1: Fazlasıyla.
0: O mutluluğu ben gözünde gördüm. Muhammed Salah haberine geçtiğimizde
1: Kerem'in... Sen görüyor musun?
2: Parlıyor gözlerim. Değil
0: mi? Gözlerim parlıyor.
2: Yani, doğru. Merakla bekliyorsun.
1: Doğru ne yalan söylüyor.
2: Öyle öyle.
0: Gözlerim parlıyor. İnanılmaz bir mutluluk var. Cuma günü yani böyle ilkokuldayken cuma günü biliyorsun İstiklal Marşı'nı okurduk. Okul iki gün izine girerdi. Tatildi.
1: Doğru.
0: İlkokulda, lisede. O hafta sonu tatil mutluluğu var gözünün içinde.
1: Doğru. Ama son yılımızda çok büyük bir talihsizlik yaşadık biliyor musun?
0: Nedir?
1: Beden son iki ders cuma son iki saate denk geliyordu. Tören, seremoni hazırlıkları falan derken maçlar biraz kısa sürüyordu.
0: Evet.
1: Önceki iki saat olsa mesela süper olurdu. Evet. Zaten son iki saati yerdik yani her türlü.
0: Bu arada büyük yetenektir.
1: Estağfurullah.

0: estağfurullah deme. Senden bir tane daha yoksa estağfurullah deme.
1: Estağfurullah.
0: Kurtlar Vadisi'nden bir replik ama çok
1: hoşuma gider. Eyvallah. Büyük yetenek ama
0: eyvallah
1: hangi konuda büyük yetenek?
0: Halı sahada çok iyisin.
1: Futbolda diye.
0: Futbolda halı sahada çok iyi Kerem. Ben hatta geçen bana attığı golü de izletti.
1: Bir 15 dakika oynar mıyım?
0: Çok iddialı oldu.
1: Doğru.
2: Çok iddialı oldu.
1: Doğru.
0: Hemen gaza gelmeyelim.
1: Seviyeyi yani. Sormadım ama bak.
0: Bir 15 dakika.
1: Herhangi bir yerde belki oynayabilirim.
0: Bölgesel amatör ligde.
1: Olabilir. Bir 15 dakika.
0: Benim de biliyorsun yönetici olduğum takım var orada
1: öyle
0: oynarsın.
1: Mi? Bilmiyordum ben bunu ya. Bu konuyu bir arada değerlendirelim.
2: Levent Spor.
0: Levent Spor.
1: Öyle mi? Var onun mı tecrübeli dışında... bir santrfor abilik yapacak? Birini arıyor musun?
0: Bölgesel amatörlükte de ücretler çok çok pahalı. Futbolcuya transfer teklifi yapıyorsun.
1: Evet.
0: Yani en ucuz söyleyen 1-1,5 arasında söylüyor.
2: Anladım. Ama şimdi yaş kontenjanı da geldi.
0: Orada yaş da kontenjanı da geldi. Orada da ciddi problemler var.
1: Tamam işte hazırız buradayız.
2: Şey kontenjan transferi.
0: Senin için şu olabilir.
1: Kontenjan da benim için yakılmaz yani bu arada.
0: Bizim ikinci amatör kümede... Ayaz Aysen Spor var, orası olur senin
1: olabilir
0: için.
1: Mi? Tamam. Bunu değerlendirelim.
0: Orası olabilir.
1: Bunu değerlendirelim.
0: Hocamız da bizi dinliyorsa şimdi yazar.
1: Peki.
0: Orası olabilir. Orada kontenjan falan yok. Direkt
1: olabilir.
0: Oynuyorsun.
1: Bunu düşünelim. Bunu konuşalım. Ama Galatasaray Villarreal mücadelesinin özet görüntüleri de hazır. Arkadaşlarımız onu ekrana getirecekler. Halı saha topçularını bir kenara bırakıp Galatasaraylı oyuncuları konuşacağız ve Galatasaraylı oyuncuların durumu, performansı da açıkçası çok iç açıcı değil. Bakalım maçın özetine değerlendireceğiz.
3: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahaleyle. Mina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu ağlarda. Villarreal öne geçiyor. Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor kararı. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının... Dördüncü dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap. Osimhen'den bir kafa golü daha. Rem maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sarab. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikan Fatih, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru, Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro cezalanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi.

0: topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
1: Hala
0: çok sinirlendi Osimhen. Ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
2: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
0: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla. Ardından
2: maçın başında merhaba o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar can. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikao Tadze çok boş bekledi.
0: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Can Kat. Can Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
2: Evet evet.
0: Can Kat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikao Tadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikao Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Can Kat. Can Kat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Can Kat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top. Bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
3: Galatasaray Villarreal karşısında sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı kırmızılı takımın performansı üstüne konuşacağız. Transfere de ilerleyen dakikalarda muhakkak değineceğiz. Onu da söyleyeyim. Caner yine çok verimli bir maç olmadı Galatasaray evet. için. İlk yarıda pozisyonlar var. İkinci devrede de zaman zaman fırsatlar yarattı sarı kırmızılılar ama savunmada epey aksayan bir Galatasaray izliyoruz. Sanki takım sezona böyle en güçlü şekilde giremiyor. Sanki demem de lüzumsuz oldu. Hakikaten de en güçlü Doğru. şekilde giremiyor. Bunun ana sebepleri sence neler?
4: Ya şimdi tabii rakibin organizasyon kalitesi çok daha kuşkusuz çok daha iyiydi Galatasaray'dan. Zaten geçtiğimiz sezonu La Liga'da 3. tamamlamış bir Villarreal. La Liga'da aynı zamanda en fazla hızlı geçişten gol kaydetmiş bir takım ki bu kadar yüksek tempoda oynamaları çok da anormal değil. Yeni hocaları Inigo Perez biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Rayo Vallecano ile önemli işler yaptı ve Konferans Ligi'nde final oynadılar. Yani takım kimliğinde aslında çok köklü bir değişim yaşanmadı Marcelinho sonrasında ama biraz daha işte rakibi daha fazla hataya zorlayan türevde bir ön alan presi uygulayan bir Villarreal var. En önemli avantajı da şu rakibin, İspanyol ekibinin. Bu sezon herhangi bir transfer yapmadılar. Bir tek Gulasi'yi transfer ettiler kaleci olarak. Onun haricinde mevcut kadroyu korudular. Yani geçtiğimiz sezondan aynı oyun ezberini koruyan bir Villarreal ile Galatasaray mücadele etti. Aslında seviye olarak değerlendirdiğimizde yani bir Süper Lig maçından ziyade bu bir Şampiyonlar Ligi maçının provası gibi değerlendirmek lazım Galatasaray özelinde. Çünkü bugün farklı denemeler vardı Galatasaray'da. Örnek verelim stoperde işte Lemina ve İsmail Jakobs ikilisinin başlaması. Belki de birçok futbol severin beklemediği bir tercihti. Okan Hoca'nın bu sezon içerisinde

0: de her iki oyuncuyu da stoper olarak denkleme sokacağını zaten önceki programlarımızda da birçok kez dile getirdik. Lemina'nın fiziksel olarak biraz geriye gitmesi, geçtiğimiz sezon birçok karşılaşmada özellikle stoper oynaması, İsmail Jakobs'un yine geçtiğimiz yıl Abdülkerim Bardakçı'ya çok fazla yük binmesinden kaynaklı yine ufak tefek denemelerinden bir tanesiydi. Geçtiğimiz sezon 3 resmi maçta görev vermişti Okan Hoca mesela İsmail Jakobs'a sol stoper mevkiinde. Ligin son maçı mesela Kasımpaşa deplasmanında değerlendirmişti. Ya tabii Galatasaray bu 4 hazırlık karşılaşmasında da iyi bir görüntü sunmadı. Ama tabii ki hazırlık maçları başlı başına tek başına referans alınacak bir nokta değil. Şu anda Galatasaray taraftarların, Galatasaray camiasının aslında daha çok beklentisi ya da öfkesi mi demek lazım bilmiyorum. Transferlerin gecikmesi bir bakıma. Evet. Çünkü transfer olmayınca taraftar tepkisi günden güne çığ gibi büyüdü. Hatta az önce de sosyal medyada şeyi gördüm. Sayın Abdullah Kavukçu Instagram hesabını dondurmuş galiba. Herhalde bildiğim kadarıyla çok sayıda tepki aldıysa diye tahmin ediyorum. Yani çok zorlu bir dönem çünkü. Geçtiğimiz hafta çünkü biliyorsunuz Ren maçından sonra bir basın açıklaması yaptı. O tepkileri göğüslemesi çok büyük bir cesaretti aslında ama şu an periyot öyle bir noktaya geldi ki ve günden güne ilerleyen her dönem Galatasaray'ın transfer yapamadığı bu süreç Galatasaray'ın tüm yöneticileri şu an hedef haline getirmiş durumda. Galatasaray'ın bugün aslında eksikleri epey bir yüzüne vurmuş oldu tabii ki oyun kalitesi anlamında da. Ama buradaki en büyük sorun şöyle söyleyeyim yani şu anda tamamen Osimhen'e bakan bir oyunu var Galatasaray'ın. Yani bu tabiri caizse bence Galatasaray'ın %50'si demek gibi bir şey Osimhen. Ya bugün Osimhen hani Allah göstermesin bir kasığım çekti dese yok Galatasaray yedek santraforsuz sezona giriyor şu anda.
1: Yedek yani santraforsuz mu? Osimhen Allah göstermesin onu söylese sakatlık yaşatmasın kimseye. Galatasaray'ın oyun planı yok. Var mı?
2: Görüntü iyi değil.
0: Ya görüntü iyi değil tabii. Yani set oyununda ciddi problemleri var Galatasaray'ın. O yüzden şu an tamamen bir 10 numara transferine odaklanmışken Galatasaray ama diğer bölgelerdeki eksikler de çok bariz biçimde göze çarpıyor. Yani mesela maçın ikinci yarısında çok ciddi düştü Galatasaray oyundan mesela.
1: Yedek santraforun yok.
0: Hiç etki gösteremedi. Yani bir yedek santrafor maçın akışını, tüm seyrini değiştirebilir mesela bir pivot özellikli bir oyuncu. Bambaşka şeyler sunabilir size. Yani şu an Galatasaray'ın ana eksiklerinden biri olarak görülebiliyor bu.
2: Yedek santrfor kesinlikle ana eksik ama hep bir 10 numara üstüne konuşuyoruz Salim. Bir 8-9 dakikamız var. O yüzden direkt seninle tamam. Transfere girelim istiyorum.
1: Tamam onun öncesinde
2: evet.
1: Önemli bir bilgi edindim. Bu Okan Hoca biliyorsun kırmızı kart gördü.
2: Doğru.
1: Okan Hoca'nın kırmızı kart görmesiyle ilgili edindiğim bilgi şu yönde. Bu sezon başı itibariyle kulüplere biliyorsun eğitim veriliyor. UEFA'dan gelen, FIFA'dan gelen talimatlar var. Hakemliğin onuru ve oyunun imajını zedeleme konusunda Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlere talimatı sıfır tolerans. Hakemi protestolu bir şekilde alkışladın, itirazlarını yoğunlaştırdın, direkt kırmızı kart görüyorsun. Kulübeden itiraz ettin. O itirazın boyutu saygı çerçevesini aştı. Direkt Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Bey'in de talimatı, FIFA'nın, UEFA'nın da talimatı kırmızı kart. Bunlar zaten kulüplere de anlatılmış. Bu bilgiyi de sunalım. Penaltı pozisyonu da bana penaltı gibi geldi bu arada izlerken. Onu da söyleyeyim. El açıktı diye gördüm ben. Tabii onu hakem hocalarımız daha iyi verecek, daha iyi söyleyeceklerdir. Şunu söyleyelim. Yedek santrafor konusunda bendeki bilgi geçtiğimiz hafta Omar Marmuş için bir girişim yapılacağı yönündeydi. Bunun dışında 10 numara pozisyonuna adaylar yazılıp çiziliyor. Birçok aday var. Yine diyorum bundan 6-7 hafta önce söylediğimde linç yedim. Galatasaray'ın bu sezonki planı kiralık zorunlu satın alma şartıyla transferler yapmaktı. Fakat yurt dışındaki takımlar buna sıcak bakmıyor. Bu duruma sıcak bakmıyor yurt dışındaki takımlar. Bundan dolayı Galatasaray'ın o transferdeki o süreci uzadı. Ancak yani çok ciddi eksikler var. 4 yıl üst üstüne şampiyon olan kadronun zaten yaşı ilerlemişti düşündüğümüzde. Bu futbolcular ana iskelet 4 yıl üst üste şampiyon yaptı. Fakat

0: yeni sezona dair yani fiziksel anlamda, mental anlamda düşüşler olacaktır. Futbolda bunlar var, bunları göreceğiz. Net bir oyun planı yok. Taraftarın tepkisi de normal. Abdullah Bey sosyal medya hesabı, Instagram'ını kapatmış dedin. Bilgiyi aktardım. Bunlar normal. Bu iş böyle. Bu işte, evet. Bu işin içerisindeyseniz taraftar alkışlar da, taraftar sert bir şekilde eleştirir de. Her zaman diyorum, küfürü, hakarete karşıyım, ancak eleştirme hakkı var taraftarın. Özellikle de bunun en yoğun olduğu kulüp Galatasaray'dır. Galatasaray bu eleştirme kültürüyle, özellikle de hep neyi söylüyoruz? İçerideki kaotik ortamı, o kaosu avantaja çeviren bir kulüptür. Ve sonucunda başarıya ulaşmıştır. Bunlar gayet normal. Bunlar olacaktır. Çünkü Galatasaray ciddi derecede geç kaldı. Galatasaray kulübü Eylül ayını işaret ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne liste verileceği tarihi söylüyor. 2 ya da 3 Eylül liste teslimi. Fakat gelecek hafta lig başlıyor. Galatasaray gelecek hafta Çorum FK ile oynayacak. Çorum FK kadrosundan biri, bayağı bir oyuncu kaldı. Orada bir kadro iskeleti duruyor.
1: Doğru.
0: O iskeletin üzerine takviyeler yapılıyor. Yani Süper Lig'de Galatasaray'ı geçtiğimiz sezonlar direkt favori gösterebilirdik. Fakat burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor net transferler yaptı. İyi hamleler yaptı. Burada da taraftar ister istemez bu konularla alakalı yani bu konularla ilgili direkt eleştirebiliyor. Omar Marmuş olma ihtimalini ben olabilir diyorum. Bunu söyleyelim.
1: Batrakov'la ilgili bir şey var mı? Bekliyor
0: Batrakov'la
1: musun?
0: İlgili mi?
1: Kırmızı var, çok özür tabii diliyorum. Ki. Beşiktaş Vlahovic'le kritik bir görüşme gerçekleştirecek başlıklı transfer gelişmesi ekranda. Efecan Öztaş telefon attığımızda. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Detayları senden dinleyelim.
2: Hoş bulduk Kerem Can Bulat, sana ve konukların Salim Manav'la Caner İşbeğendir'e de iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Senin de söylediğin gibi Beşiktaş artık forvet transferinde nihai sonuca varmak istiyor. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın hayalini kurduğu birisi vardı, Dušan Vlahović, ve temsilcisiyle Beşiktaş kısa süre içerisinde kritik bir görüşme yapacak. Ben bu görüşmenin yarın olmasını bekliyorum. Zaten Alspor ekranlarında hafta içerisinde de hafta sonu bir görüşme olmasını bekliyorum demiştim. Siyah beyazlar Vlahović transferini gelecek hafta sonuçlandırmak istiyor. Olumsuz bir durumda ise alternatif forvetlere yönelecek. Ama burada da ince bir detay var. Şu detay var. İtaliano Vincenzo İtaliano bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Sırp golcüyle artık tatilini tamamlamadın mı? Tamamını artık tatilini. Gel Beşiktaş forması altında beraber yeni sezona başlayalım ifadesini de kullanmış. Onu söyleyebilirim. İtaliano da Beşiktaş'ın bu transferdeki en net aslında rol oynayan isimlerinden biri. Eski öğrencisini Beşiktaş forması altında görmek istiyor Vincenzo Italiano, ki Beşiktaş'ta şu anda kendisine en iyi teklif veren takım konumunda bulunuyor. Avrupa'dan istediği teklifleri henüz hala almış değil. Zaten bu transferin de en kritik sürecini şöyle özetleyebilirim. Yapılan görüşmelerde yaklaşık 2 aydır bir görüşme sağlıyor Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano Sırp golcü ile 10 Ağustos'a kadar süre verin bana. Eğer ben istediğim teklifi bulamazsam 10 Ağustos'tan sonra görüşürüz aslında cümlesini kullanmıştı Sırp golcü. 10 Ağustos'a da yaklaşık bir gün kalmış durumda. Tabii burada süre birazcık daha uzayabilir ama Beşiktaş yönetimi kendisiyle yarın bir görüşme yapmayı planlıyor. Temsilcisiyle beraber onu da söyleyebilirim Kerem Can Balat.
1: Efecan, zaten bu transfer gerçekleşecekse herhalde hocanın Vlahović'i daha önceden tanıyor olması, beraber çalışmış olması en önemli faktör olacak sanki. Senin anlattıklarından bu çıkarımı yapıyorum, doğru mudur?
2: Evet, oyuncunun aslında Avrupa'da 5 büyük ligde kalma isteği vardı. Önemli de bir aslında sözleşme miktarında bir para istiyor. Çok yüksek miktarlarda bir görüşme olduğunu da söyleyebilirim. Beşiktaş burada aslında mali konularda tüm elinden gelen her şeyi yapmış durumda, ki Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncuya ve oyuncunun menajerine şu ifadeyi kullandı. Sen Beşiktaş'a gelmek istersen biz mali anlamda senin istediğin tüm şartları kabul ediyoruz. Yeter ki sen gel dedi. Ama burada da Sırp golcünün en önemli detayı Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'taki varlığı. Vincenzo Italiano olmasaydı bu transfer oldukça zor gözüküyordu, ama zoru kolay gösteren tek isim şu anda Vincenzo Italiano. Çünkü yaklaşık 3 telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

0: Bugün de dördüncü telefon görüşmesini yaptı Vincenzo Italiano Slip Golcü ile. Çok önemli ilişkileri var ki ben daha önceki aralarındaki diyaloğu da öğrenmek için bir araştırma yapmıştım. Dušan Vlahović, Fiorentina'dan yaklaşık 80 milyon euro Juventus'a imza attığı basın toplantısında Vincenzo Italiano'dan övgü dolu sözlerden bahsetmiş. Aralarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok farklı bir bağları var. Beşiktaş'ta da kendisini çok görmek istiyor. Beşiktaş'ın ilk imzayı attığı günden bu yana da Sayın Başkan Serdar Dalı'ya ben Dušan Vlahović'i Beşiktaş'ta görmek istiyorum. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Benim oyunumda çok farklı bir yeri var kendisinin. Hem boşta hem de Beşiktaş'a gelebilir bir durumu var. Ben kendisini görüşeceğim demiş. Tabii bu ifadeleri de kullanmış İtalyano. Onu söyleyeyim ama buradaki en önemli detay İstanbul, Beşiktaş. Tabii bunlar da çok önemli detaylar ama Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'taki varlığı bu transferin gerçekleşirse eğer en önemli kozlarından biri olmuş olacak.
1: Efecan çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efecan Öztaş bizimle beraberdi. Beşiktaş ve Vlahović arasındaki diyaloğa değindi. Efecan Galatasaray sohbetine de bir virgül koymuştuk. Evet. Bir ara verelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz.
2: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı Yıldız farkı 3'e çıkarıyor.
1: Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
3: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: dikkatli. Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Dušan Vlahović gelişmesini ekrana getirmiştik. İlerleyen dakikalarda muhakkak konuşacağız ama Galatasaray'a dair bir sohbetin ortasındaydık. Acaba Alexey Batrakov transferi ya da Mora Galatasaray için doğru hedefler mi? Bu oyunculardan en azından birini sarı kırmızılılar kadrosuna katabilir mi? Biraz bunun üstüne konuşalım istiyorum. Salim Manav, nedir elimizdeki son bilgiler?
1: Yani Batrakov'la ilgili şunu söyleyebilirim. Kendisiyle ilgili bir sorun yok. Oyuncuyla ilgili bir sorun yok Batrakov transferinde. Fakat kulübüyle görüşmeler devam ediyordu. Daha önce ben haberini de yapmıştım. Parmelenko o dönemde oyuncuyla anlaşılmıştı. Fakat kulübünün bonservis sürecindeki tavrı süreci olumsuz sonuçlandırmıştı. Batrakov olmazsa Mora adaylardan birisi. Mora ile ilgili kulübüne girişim yapılacak. Galatasaray burada oyuncuları çözse de kulübüyle olan bonservis pazarlıklarında, bonservis sürecinde mutlu sona ulaşamıyor. Yani burada Galatasaray'ın teklifi genellikle bu tarz oyuncularda kiralık zorunlu satın alma şartıyla oluyor. Fakat kulüpleri net bonservis ücreti istiyor. Sürecin uzamasının temel sebeplerinden birisi de bu. Dün İtalyan medyasında bir haber gördüm. Kevin De Bruyne ile ilgili Galatasaray'ın girişim yapacağına dair. Haziran ayında bunu A Spor'da da haberleştirmiştim. Kevin De Bruyne Haziran sonunda, Temmuz başında Galatasaray'a menajerler tarafından önerildi. Kevin De Bruyne noktasında Galatasaray'ın henüz olumlu olumsuz bir dönüşü yok. Bunu söyleyebilirim.
0: Caner, Batrakov'a nasıl bakıyorsun?
2: Şöyle,
0: İlginç bir profil.
2: Şimdi adayları bir karşılaştıralım hepsini. Rodrigo Mora var masada, Can Uzun var ve Alexey Batrakov var.
1: Çok özür dileyerek şunu söyleyeyim. Can Uzun transferi bu iki isimden bağımsız olarak yürütülen bir transfer. Galatasaray'ın da Can Uzun'la ilgili teklifi 35 milyon euro bonservis bedeli, 5 milyon euro bonus, sonraki satıştan pay şeklinde. Kulübü Frankfurt Can Uzun için 50 milyon euro talep ediyor. Olay bu. Can Uzun bu iki süreçten bağımsız bir süreç.
2: Doğru. Hiç problem değil. Ya zaten Eintracht Frankfurt cephesi 60 milyon eurodan açmıştı. 50 milyon euroya kadar indiler. Ama bu süreçten itibaren artık bir adım daha gitmezler diye tahmin ediyoruz. Çünkü 49 milyon euroya düşmezler. Ya burada oyuncu tarafıyla ilgili hiçbir problem yok. Evet. Oyuncu da, babası da, menajeri de, herkes zaten Galatasaray konusunda herhangi bir problem yok. Burada tamamen Eintracht Frankfurt'un uzun vadeli planlarıyla bağlantılı bir durum bu. Hatta bugün Eintracht Frankfurt'un Hull City ile bir hazırlık karşılaşması vardı. Can Uzun bu maçta ilk 11 başladı. Orada kulübün sportif direktörü Markus Krüşe ve teknik direktör Adi Hütter yeni sezon planlamasında, takım formasyonunda köklü bir değişim yaptılar. Hatta Eintracht Frankfurt kampını yakından takip eden bir iki basın mensubu arkadaşımla da bu konuyu konuşmuştum.

0: Öyle bir oyun formasyonları var sevgili Kerem. 4-2-2-2. Yani forvet arkasındaki o ikili, o half space dediğimiz yarım alan bölgesine basan iki tane oyuncu var. Birisi Can Uzun, birisi Ritsu Doğan. Yani yeni sezonda aslında ofansif anlamda yeni oyun planında bu iki oyuncuyu çok değerli ön plana çıkartan bir oyun sistemi bu. Bu yüzden de Can Uzun'u normal şartlarda göndermek istemiyorlar. Yani Eintracht Frankfurt'un Can Uzun nezdindeki tavrı olabildiğince yüksek tutup bonservis bedelini bir nevi diğer talipleri savuşturmak aslında.
1: Tok yani, satıcı.
0: Tok satıcı pozisyondalar elbette. Onlar da sonuçta önemli ölçüde hedefleri olan bir ekip. Elbette tabii ki talep ettikleri rakamları masaya koyarsanız hiçbir oyuncu satılamaz değil ama evet. Can Uzun konusunda tavırları bu şekilde. Ben burada açıkçası Batrakov tarafına şundan daha yakın olduğumu söyleyeyim. Bir kere şimdi 3 oyuncu, az önce ne dedik? Can Uzun dedik, Rodrigo Mora dedik, Alexey Batrakov dedik. Tabii ki içlerinde şimdi oynadıkları ligleri itibariyle önemli ölçüde belirli farklar vardır. Şimdi Rusya Ligi'nin seviyesiyle Almanya Bundesliga'nın elbette seviyesi bir değil ama
1: tabii ki.
0: Şimdi aşağı yukarı bu oyuncular benzer oyun kalitesinde, benzer fizik kalitede olan isimler. Ama şimdi mesela Can Uzun biraz daha sahte 9 gibi düşünmek lazım. Daha kaleye yakın bir oyuncu, daha gol odaklı bir oyuncu. İkinci bir santrafor gibi hayal edelim. Alexey Batrakov biraz daha 10 numaradan ziyade daha 8.5 gibi. Kreatif yönü çok yüksek bir isim aynı zamanda. Yani kilit pas becerisi, dar alan meziyeti oldukça efektif ve diğer isimlere nazaran, Rodrigo Mora ve Can Uzun'a nazaran defansif metriklerde daha iyi bir, daha etkili bir isim. Yani işte evet. Topu geri kazanma hızı, Okan Hoca'nın mesela en çok önemsediği verilerden bir tanesidir bu. PPDA dediğimiz işte rakibi minimum pas yaptırarak topu hızlıca geri kazanıp 3. bölgede hızlıca pozisyona girme metriği Okan Buruk ve ekibinin en çok önemsediği şeylerden bir tanesi. Bu bağlamda oyun planı anlamında da Batrakov daha yakın. Ve oradaki planlamada da şöyle, onu anlatalım aslında. Şimdi Galatasaray'ın direkt bir teklifi olmadı Lokomotiv Moskova tarafına ama bir sözlü bir teklif iletilmiş. Yani bu menajeri tarafından bu doğrulandı. Sözlü bir teklif iletilmiş. 20 milyon euro Galatasaray'ın şu anda yapmış olduğu teklif. Tabii ki Lokomotiv Moskova tarafının pazarlık konusunda direnmesinin tek sebebi mümkün mertebe o rakamı biraz daha işte ne kadar yükseltirsek bizim için kar düşüncesiyle işte 22, 23, 25 ne kadar yükseltebilirsek kar. Ancak şöyle söyleyelim, oyuncu geçtiğimiz sezondan beri aslında Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamayı hayal eden bir isim bu. Yakın zamanda Paris Saint Germain kulübü bizzat Luis Campos oyuncuyla görüşüyor. Hatta Paris Saint Germain yakın zamanda hem oyuncuyla hem kulüple anlaşma noktasına geldi. Fakat bilindiği üzere Avrupa Birliği'nin bir süredir Rusya'ya karşı uygulamış olduğu siyasi yaptırımlardan kaynaklı bu transfer yapılamadı, gerçekleşmedi ki şu anda baktığımızda Paris Saint Germain kadrosunda Rus bir oyuncu da var, Safonov var kaleci.
1: Evet.
0: Bu transfer gerçekleşmedi. Şimdi Galatasaray'ın bu transferdeki görevi biraz daha farklı olacaktır. Galatasaray aslında bir nevi tabiri caizse bir köprü vazifesi görecek aslında Batrakov transferinde. Yani Galatasaray tarafının aslında olumlu bakıp bir yandan olumsuz olarak değerlendirdiği şey şu: Batrakov cephesi menajeriyle şöyle bir anlaşma yapmak istiyor Galatasaray'la. Örnek verelim, bu transferi Galatasaray 25 milyon euroya tamamladı.
1: Evet.
0: Oyuncunun tamam. Bir sonraki sezon Avrupa kulüplerinden birine gidebilmesi için ve bu transferin önünü açılması için sözleşmesine yine aynı seviyelerde bir serbest kalma bedeli talep ediyorlar. Yani Galatasaray'ın bu konuda herhangi bir zorluk çıkarmadan yeniden bir Avrupa kulübüne satışı gerçekleşmesi adına. Yani burada aslında Galatasaray bir nevi sanki baktığınızda, örnek veriyorum, bir sezon bu oyuncuyu kiralamış gibi değerlendiriyorsunuz. Ha şöyle, işin olumlu tarafından baktığınızda Avrupa hayali ve Avrupa hedefi olan bir oyuncuyu getiriyorsunuz. Yani bu oyuncunun bence performansında önemli ölçüde etki alırsınız diye tahmin ediyorum. Sonuçta belli başlı riskler alıyorsunuz. Örnek veriyorum, mesela Rodrigo Mora bence içlerinde en maliyetlisi bu arada. Yani yakın zamanda Körfez ülkelerinden 53 milyon euro seviyelerinde bir teklif geldi ve Porto bunu tereddütsüz reddetti bu arada. Yani hani İşlerinde en maliyetlisi Rodrigo Moro ama fiziksel olarak da

0: dezavantajlısı da Rodrigo Mora. Evet, çok yetenekli. İnanılmaz bir dribling becerisi var. İnanılmaz bir pas kalitesi. Ya yani gerçekten oyun vizyonu çok gelişmiş bir isim yaşına rağmen, ama fizik olarak bence Süper Lig'de ezilebilecek bir fizik kaliteye sahip şu anda. Yani tüm metriklerde değerlendirdiğimizde, hem bugünün koşulları itibariyle hem oyuncuların oyun yapısı itibariyle, ben Batrakov'u şu an Galatasaray'a daha yakın görüyorum. Hatta bu seçenekler içerisinde Galatasaray eğer yakın zamanda bir transfer gerçekleştirecekse, buna Rafael Leao dahil, bence Galatasaray'ın sıradaki transferi Alexey Batrakov olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Sıradaki transfer Batrakov diyor Caner. Öyle olacağını düşünüyor daha doğrusu. Söylemini başka bir yere çekmiyor.
0: Bilgi, istihbarat ve bunların hepsinin yanında tabii ki kendi tahminlerimizden de pay biçerek bunu söylüyor. Sonuçta bu bir öngörüdür. Evet. Yanılabiliriz. Transfer doğru. Süreçlerinde tabii bir sürü tabii. Aksilikler de yaşanabiliyor. Kulüpler anlaşıyor oyuncuyla, kulüp son anda bir pürüz çıkartıyor ya da işte oyuncu son anda bir problem çıkartıyor. Oyuncuyla anlaşırsınız, oyuncunun eşi gelmek istemeyebiliyor. Bu ve bunun gibi unsurlar da yaşanabiliyor. Çok yani çok böyle iddialı bir şey de söylemekten de mümkün mertebe kaçınıyorum, ama şu anda bütün oklar aslında Alexey Batrakov transferinin daha yakın olduğunu gösteriyor Galatasaray'da. Yani Galatasaray, bilmiyorum, şu anda ana hedef bir 10 numaraysa şayet, yani Rafael Leao transferinden önce bir Batrakov transferini daha yakın görüyorum ben Galatasaray'da. Leao konusunu da açmışken onu da şöyle kısaca değerlendirelim. Şimdi tabii ki burada bir UEFA harcama limitleri gerçeği var. Dolayısıyla Galatasaray'ın orada şöyle bir teklifte bulunduğunu paylaşalım. 5 milyon euro kiralama artı 45 milyon euro zorunlu satın alma. Yani bu aslında Galatasaray'ın bu metotla aslında Galatasaray'ın 45 milyon euroluk bonservis yükünün bu sene değil önümüzdeki sene karşılanması yönünde bir talebi var Milan tarafında, ama Milan cephesi biraz bonservis talebini yüksek tutuyor. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek, ama Galatasaray'ın bu şekilde bir teklif sunduğunu da söyleyelim Milan cephesine.
1: Senin Galatasaray'a dair eklemek istediğin bir şey var mı? Fenerbahçe'ye geçiş yapacağım aksi takdirde.
2: Yani zaten anlattım süreci. Evet. Caner de özetledi. Şu an için yok. Anlık bir gelişme olduğu zaman paylaşırım.
1: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe Romelu Lukaku için girişimlere başladı. Sarı lacivertlerin bir santrforu kadrosuna katacağını biliyoruz. Bu yönde yönetimden gelen açıklamalar da var. Uzun süredir istihbaratımız da var. Ama bu ismin Romelu Lukaku olması ihtimali son 1-2 günde ciddi şekilde artmış gibi görünüyor. Salih Manaf, ne dersin? Fenerbahçe sence transferde ne kadar mesafe kat etti?
2: Bugün haberini de yapmıştım Lukaku ile ilgili. Paylaşmak da istiyorum. Fenerbahçe Lukaku ile kişisel şartlarda anlaştı. Fenerbahçe Lukaku'nun kulübü Napoli ile bonservis pazarlığı yapıyor. Daha önce Lukaku ile ilgili bir araştırma yapmıştım. Hatta spor ekranlarında da bunu ifade etmiştim. Lukaku'nun yıllık maaş beklentisi bonuslarla birlikte 10 milyon euro. Yıllık maaş beklentisi oyuncunun 10 milyon euro bonuslarla birlikte. Fenerbahçe Lukaku ile kişisel şartlarda anlaştı. Kulübü Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferi, bonservis pazarlıkları devam ediyor. Uygun bir maliyette bitirmeyi hedefliyor sarı lacivertliler.
1: Sen de burada ilerleyebileceğini düşünüyorsun Fenerbahçe'nin sanırım.
2: İlerleyebileceğini düşünüyorum, çünkü oyuncuya 5 büyüklükten gelen çok fazla teklifi olmadı. Daha önce Monaco ile isman almıştı. Monaco'ya transfer süreci gerçekleşmedi. Geçtiğimiz sezonu ciddi bir sakatlıkla tamamladı. Ancak Belçika milli takımında bu sezon Dünya Kupası'nda özellikle de sonradan girdiği maçlarda katkı sağladığını da düşünüyorum. Lukaku önemli bir oyuncu. Özellikle de fiziğini düşündüğümde, o size'ını düşündüğümüzde, vuruşlarını düşündüğümüzde ligimizde kalitesini ortaya koyar. Ancak bazı soru işaretlerim var. Şunlar Lukaku ile alakalı. Lukaku geçtiğimiz sezon ciddi ağır bir sakatlık süreci geçirdi. Yaşı itibariyle bu tarz sakatlık sorunu yaşayan futbolcular tekrardan o sakatlık nüksettiğinde süreç onlar adına zor olabiliyor. Ancak burada Vedat Muriç, Lukaku, Siriki Şerif, Talişka'nın da o pozisyonda oynadığını düşündüğümüzde 4 önemli isim var. Yani Lukaku

0: Lukaku net bir şekilde burada sakatlığı yoksa, performansı ve form düzeyi yüksekse Lukaku oynar.
1: Caner, sen olmazsa olmaz bir hamle olarak görüyor musun Lukaku'yu? Benim biraz kafam karışık açıkçası.
2: Ya çok tabii ki soru işaretleri var. Var soru işaretlerimiz, çünkü oyuncunun ister istemez geçtiğimiz sezonki verilerini ele aldığımızda toplamda 7 maç oynamış bir Romelu Lukaku var. Elbette kariyerine sözümüz yok ya da kalitesine hiç diyecek bir şey yok. Orada tamamen ipler şöyle koptu. Napoli başkanı Laurentiis'le Mart ayında bir milli ara sonrasında Lukaku Napoli'den ayrılıyor. Direkt olarak ülkesine gidiyor ve orada tamamen kendi bireysel antrenmanlarla kendisini Dünya Kupası'na hazırlamaya başlıyor. Hatta bu İtalyan medyasında çok yoğun bir şekilde gündem olmuştu o zamanlarda. Oyuncuya birçok kez ihtar göndermiş olmasına rağmen oyuncu dönmemişti mesela Napoli antrenmanlarına ve o periyotta ipler koptu. Şu anda bir yıllık bir kontratı var. Oyuncunun net maaşı, eline geçen net maaşı Napoli'den 6-7 milyon euro seviyelerinde, onu da söyleyelim. Fenerbahçe'den az önce de Salim'in söylemiş olduğu gibi 10 milyon euro gibi bir kolay bonuslarla toplamda bir net maaş beklentisi var Fenerbahçe'den, özür dilerim. Ancak orada şöyle bir problem var. Tabii ki oyuncu tarafıyla Fenerbahçe el sıkıştı ama Napoli başkanı Laurentiis oyuncudan önemli ölçüde bir bonservis kazanmak istiyor. Yani orada kolaylık sağlayamamasının tek sebebi oyuncunun sözleşmesinde %40'lık bir Chelsea maddesi var. Yani bonservisinden bir sonraki satıştan %40 Chelsea'nin alacağı bir pay var. Dolayısıyla o rakamı mümkün mertebe yukarıya çıkarmak istiyor Napoli tarafı. Ondan kaynaklı şu anda pürüzler var ama bu pürüzler bence kısa süre içerisinde giderilecektir diye düşünüyorum. Çünkü avukatının da devreye girdiği bir süreç. Sonuçta artık Napoli ile tamamen ipler kopmuş durumda. Fenerbahçe'nin aslında ana planı değildi elbette Lukaku. Öncesinde çünkü Pavlidis olsun, Girassi olsun biraz daha orada geçtiğimiz sezon daha istikrarlı oynayan, daha sonuç odaklı, daha ritmi yüksek oyunculara gitmişti sarı lacivertler ama bu oyuncular hem maliyetinden kaynaklı hem de tabii ki kulüplerin kendi planlaması ve stratejisinden dolayı gerçekleşmedi. Az önce Salim'in de ifade etmiş olduğu gibi eğer sağlıklı ve zinde bir Romelu Lukaku kesinlikle fizik kalitesiyle Süper Lig'de önemli işler yapar ama hala da kafamızda soru işaretleri olduğunu da belirtmekte fayda var.
1: Bir yandan böyle Muriç'le forma rekabetinde belki birbirini yukarıya taşıyabilecek bir profile gitmek de mantıklı olabilir. Yani Romelu Lukaku geldi ve sezonda 40 maça 11'de başlayacak diyebileceğimiz bir oyuncu değil sanki.
2: Değil tabii ki. Yani sezonda ortalama minimum 50 resmi maç oynadığını varsaydığımızda Avrupa Kupaları ile birlikte Fenerbahçe'nin. Yani önemli ölçüde şans bulacağını tahmin ediyoruz ama burada sözleşmesindeki detaylar da çok önemli. Çünkü Napoli tarafı menajeriyle görüştüğü zaman bu Höylund geldikten sonra da özellikle biraz daha ikinci, üçüncü adam pozisyonuna düştükten sonra onu çok fazla sindirememişlerdi. Dolayısıyla ikinci adam pozisyonuna düşmeyi çok kabullenememiş bir Lukaku. Burada yapacağı anlaşma tabii çok önemli. Yani Fenerbahçe'nin ana forveti mi olacak ya da işte rotasyonda ne şekilde değerlendirilecek ama az önce de ifade ettiğim gibi sağlıklı bir Lukaku sezonun yarısında rahatlıkla oynayabilir diye tahmin ediyoruz tabii ki.
1: Salim, Talişka'nın sence performansı Fenerbahçe kulübünü ve teknik heyetinin kafasını biraz karıştırmış mıdır?
0: Yani ben bu maçların çok fazla zorluk olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ki Gornik Zabrze maçı ve Sturm Graz maçı her iki takım da seviye olarak çok yüksek seviyelerde takımlar değillerdi. Bu tarz maçlardaki o seviye...
1: Son golü çok iyiydi ama.
0: Son golü çok çok iyiydi fakat yani burada şu var. Yani ligin genel lig maratonunu düşündüğümüzde kafa karışmış olabilir ama Fenerbahçe'nin net, yine söylüyorum, santrafora ihtiyacı var. Vedat Muriç olsa da. Bu isim Lukaku olabilir mi? Olabilir. Lukaku ile birlikte az önce farklı bir pencereden baktınız. Lukaku ile birlikte Vedat Muriç rekabet içerisine girecektir. Belki şu da olabilir. Vedat Muriç Edin Dzeko'nun oynadığı gibi biraz daha geride oynayabilir. Yani önlü arkalı da oynayabilirler Lukaku ile birlikte. Yani burada işte temel Fenerbahçe'deki temel problem oyuncuların transferinden ziyade gidecek oyuncular. O süreç de uzuyor. O süreç de uzadıkça

0: buradaki tavırlar da futbolcudan yana. Hatta şunu da söyleyeyim, mesela zaman zaman haberler görüyorum, işte kadro dışı bırakın, şu olsun bu olsun. Yeni kurallar gereği kadro dışı bırakamıyorsun. Geliyor tesise, bireysel antrenmanlarını yapıyor, gidiyor. Tekrardan golcü noktasına girdiğimizde Sıdıkı Şerif'e gelen teklifler var, değerlendirilebilir. Kante ile ilgili Paris FC haberi vardı, fakat Paris FC'nin ben o miktarları ödeyeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin şu an çıkması muhtemel isim, eğer orta sahada bir isimden çıkılmak isteniyorsa bu isim Gendouzi olabilir yaşından dolayı. Kante'den şu an çıkamazsınız. Kante'ye bu ücretleri Avrupa'nın...
1: Yani Gendouzi para kazandırabilir diyorsun.
0: Kendisi para kazandırabilir. Kante ile ilgili şunu söyleyeyim.
1: Ama Salim bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii ki.
1: Gendouzi de satılmaz. Evet. Bence de satılmaz. Şimdi onu
0: yani
1: söyleyeceğim.
0: Kante de gönderilmez.
1: Fenerbahçe
0: yani
1: Gendouzi'yi satarsa yani ayağına sıkar. İkisinden biri gidiyorsa Kante gider yani.
0: İşte Kante noktasında sanki. Da şunu söyleyeyim. Kante'nin aldığı ücreti 5 büyüklükten hiçbir kulüp vermez.
1: Evet.
0: Olay bu.
2: Ben bu arada dürüst olayım. Hani bu işe ben yapıyor, planlıyor olsam ben ne Kante'yi ne Gendouzi'yi
0: göndermezdim.
2: Her ikisini de kullanırdım.
0: Bence Sofyan sezon... Amrabat gidecek zaten. Amrabat gelen gidecek, teklifler tabii. Var. Suudi Arabistan Pro Ligi'nden, La Liga'dan Real Betis'in bir isteği var. Fakat yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Burada 10+4 kuralından dolayı, yabancı oyuncunun fazlalığından dolayı ne yazık ki şu oluyor. Yabancı kulüpler bunu biliyor, basını takip ediyor, olayları biliyor. Bildiği için diyor ki bu oyuncu buradan ayrılmak zorunda. Bu kulüplerin elleri kolları bağlı. 3 lira vereceği oyuncuya 1 lira teklif ediyor. Ya da transfer edeceğiniz oyuncular noktasında değeri 3 liraysa 6 lira isteniyor. Mesela ben bunu kendim direkt buradan doğaçlama anlatmıyorum. Bild gazetesinin haberini gördüm. Can Uzun ilk Galatasaray'la ismi anılırken Galatasaray'ın Can Uzun'daki ısrarının ana sebebi 10+4 yabancı kuralından dolayı olduğu ifade edilmişti. Doğru. Yani Bild gazetesi de Almanya'nın en önemli gazetelerinden birisi, basın yayın organlarından birisi. Yani bunlar görülüyor. Burada Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlayan olay. Ben neneden de çıkılacağını düşünüyorum. Gelen teklifler olduğu zaman değerlendirileceğini düşünüyorum. Musaba konusu aynı şekilde. Birçok oyuncu var. Yani burada tamam Lukaku'yu konuşuyoruz ama temel problem yabancı oyuncu sayısının fazlalığı. Gelecek hafta lig başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilecek olan listeler var. O listelerdeki son rütuş transfer dönemi bitince yapılıyor ama lisansını çıkarıyorsun oyuncuların vesaire. Yani burada sıkıntılı bir süreç.
2: Yani bir Sıdıkı Şerif satışı görebiliriz. Bence Fenerbahçe zarar etmez ama aşağı yukarı aldığı paralara bu satışı gerçekleştirebilir. Musaba'nın gitmesi zaten çok muhtemel. Ben bir Fred ayrılığı da bekliyorum. Atletico Mineiro hala masada bu arada. Evet. Ülkesine geri dönme ihtimali var.
0: Bu arada Atletico Mineiro da transfer yaptı. River Plate'den haberini de yapmıştım. Marcus'u aldılar diye biliyorum. Bir kontrol ederim birazdan. Yani orada da aldıkları oyuncu 6.5 numara pozisyonunda.
2: River Plate'de, ne tam 6 ne tam 8. Almada'yı aldı bugün.
0: Evet. Yani burada yani teklif yapan takımlar da bildikleri için süreci kulüplerimizi zor durumda bırakıyor. Olay bu Kerem.
1: Doğru.
0: Yani burada onlar da fiyat kırmaya çalışıyorlar. Aynı durumda biz olsak, yani bizim kulüplerimizin lehine olarak düşündüğümüzde biz de bu davranışı normalleştirebiliriz. Yani sizin transfer etmek istediğiniz oyuncularla alakalı, kulüplerle alakalı böyle bir durum varsa gelecek sezon ne olacak, ben onu merak ediyorum. Gelecek sezon bu kural değişmezse 8+6 olacak. Mesela Trabzonspor bölümünde de anlatmıştım daha önce. Trabzonspor'un mesela bu yıl yapmış olduğu transferler vardı. Yerli oyuncu bazlı. Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu. Melih Kabasakal geldi, Metehan Mimaroğlu geldi, Samet Akaydın geldi.

0: dışından Türk kökenli.
1: Thierry Karadeniz.
0: Thierry Karadeniz geldi. Yani bu oyuncular neden transfer edildi? Gelecek sezonu düşünerek transfer edildi ve bu oyuncularla kulüp opsiyonlu sözleşmeler oldu. Bu yıldan sonrası kulüp opsiyonlu. Yani burada zor bir süreç. Onu söyleyeyim. Önemli bir oyuncu Talisca. Talisca'dan da çıkarsa Fenerbahçe beni şaşırtmaz.
1: Olabilir.
0: Çünkü kimi göndereceksin? Yani burada İsmail Hoca için de zor bir karar.
1: Sturm Graz maçına dair çok kısa konuşalım istiyorum. Sonrasında Beşiktaş'a bir dönüş yapalım. Caner Fenerbahçe önemli bir avantajla gidiyor. Obusure deplasmanına. Bu kesin. Tur bitti artık Fenerbahçe için cepte diyebiliyor musun?
2: Bence demeyelim. %80 diyelim. Sonuçta Fenerbahçe çok önemli bir avantaj elde etti. Yine de çok kesin konuşmamakta fayda var. Sonuçta her türlü sürprize açık bir oyundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe aslında Gornik Zabre turunda hata demeyeceğim bunu, aslında ilk maçta yaşamış olduğu şanssızlıklardan sonra beklediğimden daha kolay geçti Sturm Graz mücadelesi. İlk 45 dakikada özellikle çok ciddi düzeyde topa hükmetti, rakibi hapsetti ve çok iyi sindirdi. Yani Sturm Graz hücumcuları neredeyse hiç pozisyona giremediler. Bir sağ çaprazdan bir pozisyon vardı, içeriye kesilen bir ortada yatta mıydı o siyahi forvetleri, evet, ayağını uzatamadı. Onun haricinde çok böyle belirgin, akılda kalan bir hücumu olmadı Sturm Graz'ın. Fenerbahçe çok olağanüstü iyi bir performans ortaya koydu. Burada performansıyla en çok öne çıkan isimler hiç kuşkusuz en başta Milan Škriniar, zaten maçın oyuncusu oldu. Girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı. Onunla birlikte Ake gerçekten hiç sanki uzun zamandır bu takımla birlikte mücadele ediyormuş gibi.
1: 40 yıllık Fenerbahçe.
2: Yani bir nevi öyle bir oyun ortaya koydu. Ake ile Škriniar uyumu gerçekten çok etkiliydi. Ben burada bir ayrı bir parantez aslında N'Golo Kante'yi açmak istiyorum. Çünkü N'Golo Kante hakikaten bu yaşına rağmen yani fiziksel kapasitesi cidden elit seviyede. Yani biz Fenerbahçeli taraftarların önemli bir kısmı belki geçtiğimiz sezon Kante'nin performansına dair ufak tefek dalgalanmalara biraz atıfta bulunarak böyle eleştiriler görüyordum sosyal medyada, ama bu aslında Tedesco döneminin biraz oyun yapısıyla da alakalı bir şeydi. Yani Kante biraz daha mekanikleşmişti o dönemde ve zannediyorum bunu söylemek de çok yanlış olmaz ama böyle taktiksel bir kelepçeye uğramış gibiydi. Yani çok fazla...
0: Hiç onunla alakası yok Caner. Söyleyeyim mi? Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen oyuncular ilk 2 ay, 2,5 ay hiçbir şey beklemeyeceksin. Kante'nin geçtiğimiz yılın son haftasını, son 10 haftasını izleyelim. Kante Fenerbahçe kötüydü. Puanlar kaybetmişti. En iyi oyuncusu Kante'ydi Fenerbahçe'nin.
2: Ama şöyle, şimdi oyuncunun topu dikine taşıma metriklerinde çok ciddi dramatik bir düşüş yaşandı. Yani ben
0: Suudi Arabistan'dan geldi orada. Tamam, şimdi yürüyerek yani orada ya, hızlı koşmuyorsun.
2: Yani o kadar da çok yerden yere de vurmayalım. Orada da sonuçta çok önemli yıldızlar, çok
0: önemli yıldızlar olsun, var ama Caner nasıl biliyor musun? Ben zaman zaman Messi'den ötürü MLS'i izliyorum. Ronaldo'dan ötürü Suudi Arabistan Pro Ligi'ni izliyorum. Slow motion'da izliyorum. Çok böyle hantal bir lig. Hızlı yürümüyorlar. Ciddi söylüyorum.
2: Tamamen verilerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bu son Fenerbahçe Sturm Graz maçında N'Golo Kante'nin topla dikine, yani topu dikine taşıma mesafelerinde ki metrik 292 metreydi.
0: Tabii.
2: Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'de Tedesco döneminde maksimum ulaşabildiği sayı 100-150 metre arasındaydı. Yani Tedesco aslında dikine gitmesini değil, sürekli ondan pozisyonunu korumasını talep etti. Yani en önemli imza özelliğini aslında bir bakıma Kante'den söküp almıştı. Bu tamamen geçen sezonki Fenerbahçe'nin oyun yapısıyla alakalı bir şey. Bu sezon biraz daha serbest bırakacak diye tahmin ediyorum İsmail Kartal'ın Kante'yi. O yüzden Kante üzerinden biraz vurgu yapmıştım az önce.
1: Gendüz'ü mü biraz daha arkayı toparlayacak oyuncu olacak?
2: Öyle olacak tabii.
1: Arasında beraber oynadıkları senaryoda.
2: Yani Kante burada biraz daha Asensio'ya daha yakın pozisyonda olacak. Dikine top taşıyacak ve Fenerbahçe'nin temposunu önemli ölçüde belirleyecek bir oyuncu olacaktır bu sezon. Yani burada yaşın sadece bir rakam olduğunu görüyoruz. Kante şu anda fiziksel kapasitesiyle 25 yaşında, evet, bir oyuncu gibi oynuyor. O yüzden kendisine çok iyi bakan bir profesyonel.
0: Evet.
2: Ya hiçbir şekilde o 34-35 yaşı zaten hiçbir şekilde sahaya yansıtmıyor. Bu sezon Kante'nin önemli bir rolü olacağını düşünüyorum ben İsmail Kartal önderliğinde. Tabii forvet konusuna gelecek olursak ben bunu hep söylüyorum.

0: Biliyorum her fırsatta. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Talisca çok önemli bir gol attı. Çok da güzel bir gol attı. Ama attığı gol bir 9 numara golü değil. Talisca çok iyi bir şutör. Talisca iyi şutörlüğüyle o golü attı. Bu bir golcülük sezgisi değildi aslında. Yani golcülük sezgisi dediğimiz şey bambaşka. Mesela iyi bir forvet benim nazarımda, mesela örnek veriyorum yine istatistik metriklerinden gidecek olursak, rakip cezası aslında topla buluşma sayısı ne kadar yüksekse bu bir forvetin gol sezgisinin daha yüksek olduğunu ve nerede duracağını daha iyi gösterir aslında. Şimdi Talisca'da bu sayı düşük bizim bahsettiğimiz o elit forvetlere göre, işte Pavlidis'lere göre, Girassi'lere göre. Şimdi geçtiğimiz sezon Lukaku'yu referans alamıyorum. Lukaku'da bu metrik çok düşüktü. Çünkü verimli bir sezon geçirmedi ama önceki sezonlarda tipik bir santrafor özelliklerinde yine o dört noktalardan başlıyor. Yani aşağı yukarı zaten iyi bir forvetin rakip cezası aslında ortalama bir maç içerisinde topla buluşma sayısı minimum 4'tür zaten bu işin asgari başlangıcı. Evet. Ama Talisca'da bu sayı genelde 3 seviyelerinde kalıyor. Hep söylüyorum, Talisca çok iyi bir şutör ama net saf bir 9 numara değil. Evet, Süper Lig özelinde şutörlüğüyle iyi işler yapıyor, maç da kazandırıyor. Ama ne zaman ki Avrupa maçları oynadığınızda bir Aston Villa ile bir Nottingham Forest ile bu seviye maçlara çıktığınızda Talisca o noktalarda biraz sönük kalıyor. Eğer ki Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında önemli ölçüde bir gidebilmek gibi bir hedefi varsa orada saf bir 9 numara bence biraz daha ihtiyaç gibi görünüyor.
1: Çok doğru. Yani sırtı dönük oynayamaz. Önüne top, yani ara pas attığınızda topla birlikte alıp götürelim. Yok. Yani tam bir 9 numara değil. Zaten hatırlanacağı üzere El Nasser takımında da Ronaldo ile birlikte 4-4-1-1 şeklindeki dizilişte Ronaldo'nun arkasında oynuyordu.
2: Evet.
1: Yani oradaki pozisyonu itibariyle de santraforda ileri hatta yer alsa da Ronaldo'nun arkasındaydı. Forvet arkası pozisyondaydı. Burada ama Kante'ye, yani Kante konusunda son 10 haftası çok iyiydi. Hatta
0: tabii.
1: Beşiktaş derbisiydi zannedersem. En iyi oynadığı maçlardan birisiydi.
0: Çünkü oyun biraz doğaçlamaya dönmüştü Fenerbahçe'de son evrelerde. O şampiyonluk yarışındaki o stresle birlikte, o doğaçlama oyunun akışıyla birlikte Kante'nin üzerindeki yük önemli ölçüde artmıştı aslında. Yani o metriklerde biraz yükseliş Kante'de tamamen doğaçlama gelişen bir şeydi. Taktiksel değildi. Talisca nezdinde şunu da söyleyelim. Son Sturm Graz maçında mesela girdiği 4 hava topunun hiçbirini kazanamadı. Evet. Şimdi iyi bir pivot santrafor mesela o hava toplarına belki en az 1-2 tanesini alırdı mesela. Şimdi iyi bir santrafor dediğinizde genelde rakip savunmacılarla boğuşur, ikili mücadeleye girer ama Talisca içgüdüsel olarak sürekli ikili mücadelelerden kaçınarak biraz daha kendini böyle yay çevresine atıp kendine şut açısı yaratmaya çalışan türevde bir oyuncu. Yani tabii ki fiziksel özellikleri mevcut, yapısı belki şu an 10 numara oynamaya elverişli değil ama tam bir 9 numaranın özelliklerini de karşılamadığı için çok arafta kalmış bir pozisyonda şu anda Talisca. Evet. Yani oradaki takım içi planlama ya da hiyerarşi nasıl olacak bilmiyorum ama Lukaku'nun geldiği bir senaryoda Talisca belki de gözden çıkarılabilir isimlerden biri bile olabilir.
2: Beşiktaş'la devam edeceğiz. Tabii. Siyah-beyaz takımda da Dušan Vlahović ile ilgili gelişmeler var. Efecan Öztaş bir önceki saatte bizimle paylaşmıştı. Vincenzo Italiano bastırıyor. Eski futbolcusunun Fiorentina'da beraber çalıştığı Sırp Yıldız'ın siyah beyazlı formayı giymesi için İtalyan teknik direktörün bir çabası var. Bu çaba karşılık verecek mi? Sonuç bulacak mı? Onu göreceğiz. Salim Manav, nasıl gözlemliyorsun? Yıllardır bu işleri takip ediyorsun. Hislerin ve duyumların nasıl bir seviyede?
1: Yani şunu söyleyelim, Vlahović'in teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte sıkı bir ilişkisi var. Fiorentina'da birlikte çalıştılar. Baba oğul diyebiliriz, abi kardeş diyebiliriz. Sıkı bir, iyi bir iletişimi var, iyi bir ilişkisi var. Vlahović bonservisi elinde olduğu için gelen teklifleri değerlendirdi bu süreçte. Birçok takımla yurt dışından birçok takımla isim anıldı. Türkiye'de Beşiktaş'ın gündeminde, Süper Lig için Beşiktaş'ın gündeminde. Beşiktaş'ta listedeki birinci sıradaki aday Vlahović'ti. Bugün Kartal abi de bahsetti yayında, Kartal Yiğit. Bizleri de izliyorsa selam olsun. Bendeki bilgi de aynı yönde. Vlahović konusunda pazartesi gününe kadar gelişme yaşanmasını bekliyorum.

0: Zaten Beşiktaş'ın hedefi net bir golcü, orta saha ve stoper transferi. Orta saha transferi ile alakalı da gündemde yer alan bir isim var. İstersen onu da paylaşalım.
1: Olur.
0: Bilindiği üzere Newcastle United'dan Jovilok ismi gündemde. Ben bu ismi doğrulattım Beşiktaş cephesine. Fakat Beşiktaş cephesine doğrulattığımda gelen bilgi bana şu yöndeydi. Newcastle'ın bonservis noktasında ciddi bir talep olduğu yönündeydi. Eğer Newcastle United Beşiktaş'ın istediği seviyeye inerse Beşiktaş hamle yapacak. Şu anda Jovilok transferi duruyor, masada duruyor. Beşiktaş Newcastle'ın bonservis noktasında miktarını azaltmasını bekliyor. Yani istediği ücretten pazarlık devam ediyor. Bir tık daha, yani Beşiktaş'ın istediği seviyeye inerse bu transfer olabilir. Orta saha adaylar arasından bir isim Marsilya'dan Højbjerg. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da forma giydi. Uzun yıllar Tottenham'da oynadı. Højbjerg adaylardan birisi. Orta saha transferlerinden bahsediyorum.
1: Conor Gallagher'ın adı geçiyor.
0: Onu duymadım. Yani bende ona dair yazıldı ama bende bilgi yok. Yani Højbjerg'le birlikte Jovilok, bu isimlerle ilgili, özellikle de Jovilok'la ilgili temas sağladım.
1: Salim, Højbjerg'de galiba böyle çok böyle dile getirilmese de bayağı bir süredir gündemde sanki.
0: Evet, Højbjerg önemli bir oyuncu.
1: Belki hatta bir ayı var yani.
0: Bir ayı var. Ben hatta Højbjerg'i, bu benim hissiyatım tamamıyla, bir bilgi değil ama ben Højbjerg'i bir adım daha önde görüyorum diğer orta saha adaylarına göre. Højbjerg uzun yıllar Tottenham'da oynadı. Marsilya'da geçtiğimiz sezon Lig 1'de birkaç maçını izleme imkanım olmuştu. Højbjerg'le birlikte Fenerbahçe'nin transferi, Greenwood, Aubameyang takımın önemli isimlerinden bazılarıydı.
1: İyi miydi Højbjerg?
0: Højbjerg'i ben beğeniyorum. Tottenham'da da çok iyiydi. Marsilya'da da çok iyiydi. Højbjerg, yani ben şunu öğrenmiştim. Beşiktaş'ın bu kalan 3 transferiyle ilgili winner isimler alacağız demişlerdi. Winner derken yani Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan, ligimize geldiği zaman mental anlamda, fiziksel anlamda, teknik taktik anlamında adaptasyon problemi yaşamayacak isimlere gidileceğini biliyordum. Stoper takviyesi bekliyorum. Stoper takviyesiyle birlikte zaten santraforu konuştuk. Andy diye Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen teklifler var. Orta saha transferi gerçekleştikten sonra Andy'nin ayrılması da tekrardan sıcağı sıcağına gündeme gelebilir. Bununla birlikte bireysel olarak çalışmalarını sürdüren oyuncular var Beşiktaş'ta. Can Keleş. Can Keleş'le birlikte hemen kontrol edelim.
1: Kontrolü zihinden mi yaptın?
0: Zihinden yaptım direkt. Evet. Musrati. Yani burada Caner'e de baktım.
2: Takımdan bağımsız, evet.
0: Caner de aklına gelir diye
1: Amir,
0: böyle baktım.
1: Hacı Ahmetoviç. Bir umutlandın Caner'den bir
0: Amir
1: şey gelir
0: mi diye. Amir Hacı Ahmetoviç var. Evet, Amir Hacı Ahmetoviç ile ilgili.
1: Caner'den bir şey gelmemesi seni hayal kırıklığına uğrattı mı?
2: Yok ama Salim hatırlar.
1: Evet. Kontrolü yapıyordu zaten o sırada.
0: Evet.
2: Tabii.
0: Amir Hacı Ahmetoviç ile ilgili ben Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü evet, geçtiğimiz yıl Hursti ile birlikte Championship'te oynadı. Maç sayısı da gayet iyiydi. Tekrardan belki bir Konyaspor'un gündemine gelebilir. Ülkemizde Konyaspor'da yıldızı parlamıştı. Amir Hacı Ahmetoviç'ten Beşiktaş rahatlıkla çıkabilir. Onana konusu var. Onana Erzurumspor ve Eyüpspor'la ilgili ismi anıldı ama ben Erzurumspor cephesine Onana ismini doğrulatamadım. Eyüpspor'un bir görüşmesi oldu ancak olumsuz sonuçlandı. Eyüpspor tarafından olumsuz sonuçlandı. Sebebi şu: Onana'nın son yıllarda oynadığı maç sayısından kaynaklı bu süreç. Çünkü Onana Fransa'da, İtalya'da piyasası olan bir oyuncuydu. Son dönemlerdeki maç sayısındaki düşüşten dolayı. Can Keleş konusu. Can Keleş'e Fatih Karagümrük Gençler Birliği girişim yaptı. Fakat oyuncu direkt Fatih Karagümrük cephesine ben Beşiktaş'ta oynayacağım diyor. Yani burada olay şu: oyuncular ısrar ediyor. Aldığı ücretlerden kaynaklanabilir, ücretler dışında farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Burada yine aynı noktaya geliyoruz. İşte oyunculardan ayrılmak, oyuncularla yolları ayırmak en az transfer kadar zor ve meşakkatli bir iş. Düşüncem bu.

0: Jankeleş'te hiç izleyemedikmiş
1: taşta. Emre Bilgin'e Gaziantep FK'nın bir ilgisi var. Bunu da paylaşalım. Kaleci Emre Bilgin'le ilgili böyle bir gelişme yaşandı.
2: Önder Özen bu kadar geniş herhalde şu an anlatamazdı Beşiktaş'ın transfer gündemini. Gelebilecek ve gidebileceklere dair. Bu da Salim Manan farkı ve kalitesi olarak yorumluyorum ben.
1: Estağfurullah. Yani var ya.
3: Eyvallah Kerem, demen lazımdı.
2: Eyvallah var ya. Eyvallah diyeceksin. Tekim diyeceksin.
1: Megaloman mıyım abi ben?
2: Yani. Geçen saat beni megalomanla teşvik ediyordun. Yok şöyle futbolcusun, böyle futbolcusun. Yok övgü gelince eyvallah diyeceksin, geçeceksin. Ben megaloman mıyım?
1: Ama ben senin kaliteni gördüm.
2: Ben de senin kaliteni gördüm.
1: Yani habercilik anlamında çok mücadele ederim ama o kadar değil.
2: Aa yok, kaliteli bir
1: habercisin. Hocam o kadar değil.
2: Her zaman kaliteli bir haberciydin. Hep öyle olacaksın.
1: İnşallah yani. Bir de ben yani şöyle teyit etmeden girmiyorum. Tabii yani. Ki. Yani geç olsun ama güç olmasın. Çünkü insanlar bize itimat ediyor. Hatta Salah'la ilgili cumartesi günü gelmeden önce 17.09'da bir mesaj almıştım.
2: Tam 17.09.
1: 17.09.
2: Kaçta gördün mesajı?
1: Ben hemen görürüm mesajı.
2: 17.09'da geldi ve gördüm.
1: Gördüm. Evet. Hatta bir yerdeydim. Arkadaşlarla paylaştım. Salah Trabzonspor'da diye bir mesajdı. Çarşamba günü geliyor. Hı. 2 yıllık anlaşma sağlandı şeklinde. Teyit edemedim. Girmedim yani. Teyit edemediğim zaman girmem haberi.
2: Arkadaşlarınla paylaştın mı peki bu bilgiyi?
1: Normalde gelen yani haber yazmadan önce kimseyle paylaşmam. Öyle bir huyum yoktur. Hatta beni insanlar yolda gördüğünde transfer haberi sorduğu zaman gündemde olan konuları söylerim. Direkt güncel gelişmeleri söylemem. Çünkü şöyle, mesela yolda bir vatandaş gördü. Elindeki haberi yazmadıysan onun belki çevresindekileri anlatacak. O başkasını anlatabilir. Haber kaçabilir.
2: Doğru. Yani yerin kulağı vardır.
1: Yerin kulağından ziyade laf sahibinde çoğalır.
2: Doğru.
1: Olayıyla yazmadığım haberi kimseyle paylaşmam.
3: Salah 2-3 hafta önce Beşiktaş'ın gündemindeyken Salim bir düğüne gitmiş. Halay sırasında sormuşlar orada, değil mi?
1: Halay çekerken
3: sormuşlar. Halay çekerken Salah geliyor mu diye sormuşlar.
1: Yok ya, insanlar sağ olsun. Tabii. Gördükleri zaman bizlere teveccüh gösteriyorlar.
2: Hiç sağ olsun. Şikayet etmiyoruz bu tip.
1: Hiç şikayet
2: etmiyorum. Evet.
1: Mesela hiç yani mesela.
2: Halkın adamıyız, doğru mu Salim?
1: Ben öyleyim ama. Tabii. Benim yani genel imajım da bu. Mesela ben Adana'ya gittiğim zaman mahalledeki arkadaşlarımla otururum, muhabbet ederim. Normal insanlarla sohbet ederim. Benim mesela şöyle anlatayım. Yani A Spor öncesinde de, medya öncesinde de yakın arkadaşlarım kimse hala aynıdır. Yani hep arkadaşlarım 25-30 yıllık arkadaşlarımdır. İlkokul arkadaşlarımla, lise arkadaşlarımla hala görüşürüm. Çünkü bu hayat yani gelip geçici, ne oldum dememek lazım, ne olacağım demek lazım.
2: Doğru.
3: Biraz da hayat dersi aldık.
1: Biraz ya, bu son sayfanın özelliği bu. Özellikle de Kerem, seninle uzun süre sonra buluştuk burada. Normalde evet, daha çok spor gündeminde buluşurduk.
2: Yani buluşuruz
1: biraz
2: yine.
1: Sosyolojik mesajlar da içeren bir program. Bundan dolayı ben çok seviyorum.
2: Ben de adapte olmaya çalıştım. Bir daha ne zaman olur son sayfa tecrübem emin değilim ama bugünü kurtarabildiysem ne mutlu bana diye bakıyorum.
1: Estağfurullah. Yani sen bu alanda iyilerden birisin.
2: Estağfurullah.
1: Bu arada futbolcu zatası da çok iyidir.
2: Eyvallah.
1: Onun sebebini de söyleyeyim. Uzun yıllar maç anlattı.
2: Doğrudur. Evet. Alt ligleri de takip ettik.
1: Alt ligler takip edersin.
2: Kanalımızın sunduğu imkanlar.
1: Doğru. Ziraat Türkiye Kupası maçları.
2: Tabii ki.
1: Ziraat Türkiye Kupası maçlarını da izlemedim.
3: Biraz da senin ilgin ve yeteneğin aynı zamanda.
2: İlgim vardır, evet.
3: Ve yeteneğin aynı zamanda.
2: Futbola ilgim var. Ziraat söyleyebilirim.
1: Yani böyle Ziraat Türkiye Kupası maçlarının da farklı heyecanı oluyor. Yani vitrine çıkma.
2: Son bir dakikamız evet, bu arada. Son birkaç dakikayı böyle evet, değerlendirmek istedim.
1: Evet.
2: Vitrine, Caner, kusura bakmadın oraya.
3: Estağfurullah.
1: Vitrine çıkmak isteyen oyuncular şans buluyor. Onlar için de güzel oluyor. Mesela en yakın örnek Kerem Aktürkoğlu'nu Ziraat Türkiye Kupası
3: Beşiktaş,
1: maçından tanıdı.
3: Erzincan
1: Spor ekranlarında.
2: Doğru. Bizim için de bir vitrin. Futbolcular için de öyle. Evet.
3: Heyecanla bekliyoruz yine Ziraat Türkiye Kupası maçlarını.
2: Kesinlikle. Az evet, kaldı. Sabredin. Caner teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum.
2: Salim, ağzınıza teşekkürler. Sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz Kerem.
2: Bambaşka bir tecrübeydi bu akşam. Evet. Çok keyifliydi.
1: Evet.
2: Son sayfada noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Bu gecelik bizden bu kadar. Daha spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
4: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Bas, Bitsu Doğan'ın koşuyoluna. Bitsu

Mert Sayın İlbrow baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

şimdi. Ceza sahası içi, şık hareketler, vuruş geldi ve gol.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı market.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Tekrar program.

0: Mutlu günler efendim. Bir Zamanlar Futbol'da sevgili Kemal Belgin'le birlikte geçmişten bugüne futbol seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de keyifle izleyeceğinize inandığımız yaklaşık bir saatlik güzel bir program hazırladık sizlere. Her zaman söylüyoruz, bir kez daha tekrar edelim. Bu programı yaşı müsait olanlar geçmişteki anılarını tazelemek, ah ne günlerdi o günler demek adına izlerken, o günlere yaşayamayanlar için de çok önemli, çok ilginç bilgileri edinebilme şansı bulmak adına keyifle izleyeceğinizi tahmin ediyoruz. Biz gündeme ilişkin şeyleri de, geçmişten belki mesajlar çıkarabileceğimiz şeyleri de bugüne yansıtarak işlemeye çalışıyoruz programın akışı içinde. Kemal abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar.
0: Dolu program, tempolu gidelim.
1: Gidelim gidelim.
0: Şöyle keyifle yerinize kurulun. Bir futbolcu bir hikayeyle başlayalım. Evet, bir futbolcu bir hikayede bu haftaki ismimiz Cemil Turan. Sarıyer'den İstanbulspor'a, oradan Fenerbahçe'ye uzanan kariyerinde çok önemli köşe taşları var. Onları Kemal Belgin'in de bir kısmını göz tanığı olduğu bu hikayeleri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Cemil Turan'ın istatistikleri var. Sarıyer'de 200 maç, 103 gol. Arkadaşlar da varsa onlar da paylaşırlar şimdi ekrana da, verdiler burada. 62-68 Sarıyer, 103 gol. 68-72 İstanbulspor, 25 gol. 72-80 Fenerbahçe, 194 gol. Lig kariyeri 632 maç, 322 gol. Neredeyse 2 maçta 1 gol. Milli takımda da 44 maça 19 gol sığdırmış. Doğrusunu söylemek gerekirse makine gibi işlemiş Cemil Turan. Bir şu şeyle başlayalım o zaman. Sarıyer günlerinde kendi ağzından verelim. Ondan sonra topu hemen Kemal abiye bırakacağım. Ben 14 yaşında futbola Fenerbahçe'de Sarıyer'de başlamış bu arada. Sarıyer günlerinde de transfer dönemi var. Ben Fenerbahçe'yi istiyordum. Yöneticilerimiz Galatasaray'a imza atmamı istiyordu. Ancak Fenerbahçe başkanı, ikinci başkanı Emin Can Kurtaran'la işte el sıkışmıştık. Bu şey İstanbulspor'dan Fenerbahçe, bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Evet. Futbola 14 yaşında Sarıyer'de başladım. 16 yaşında A takıma yükseldim. Sonra İstanbulspor'la birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe bana teklifte bulundu. Rahmetli Metin Oktay beni Kilyos'ta buldu. 2 gün Mecidiyeköy'de sakladı ofisinde. Ardından beni Çeşme'ye kaçırdı. 15 gün oradaki evinde kaldım. Aslında ben Fenerbahçe

0: Fenerbahçe'ye gitmek istiyordum. Baba gibi sevdiğim Sarıyer Başkanı Selahattin abi ise İstanbulspor'a imza atmamı istiyordu. Başkanımızı kıramadım. Metin abinin yanından kaçıp İstanbulspor'a imza attım. İmzadan sonra Metin abi bana çok kızdı diye anlatıyor. Metin Oktay'ın Galatasaray'a getirmek için ne kadar çaba sarf ettiğini de buradan görmüş oluyoruz. Cemil Turan'ı. Bu İstanbulspor'a gidişi. İstanbulspor'da da 68-72 arası. Hani Sarıyer kadar olmasa da yine gollere devam ediyor. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi de sürüyor. Onun da Fenerbahçe'ye ilgisi sürüyor. 72 yılına kadar. Şimdi orada az önce verdiğimiz yere gelelim. İstanbulspor Fener'e vermek istemiyor, Fenerbahçe'ye. Yine Cemil Turan'ın ağzından okuyoruz. Ama Fenerbahçe ikinci başkanı Emin Can Kurtaran'la da el sıkışmış Cemil Turan. Devam edelim. O noktada Kasımpaşa'nın ünlü kabadayılarından rahmetli Sultan Demircan devreye girdi. Sonunda İstanbulspor başkanı kaçırıldı. Olaylara bakın. O dönem ne İstanbulspor'da oynayabiliyor ne de Fenerbahçe'ye gidebiliyordum. Yani silahlar konuşuyordu sadece. Ben o silahların arasında kalan biri olarak futbolu bırakma noktasına geldim diyelim. Bundan sonrasını Kemal abiye bırakalım. Doğrusunu söylemek gerekirse silahların gölgesinde bir transfer hikayesi. Cemil Turan'ın hikayesi.
1: Şimdi şurada deminden beri akan yazıların içinde bir sürü isim
0: kendi
1: geçiyor.
0: Ağzından anekdotlar bunlar.
1: Şimdi bir sürü isim geçiyor. Ama burada unutulan iki çok önemli isim var. Bir tanesi Sarıyerli Bakkal Şener. O zamanlar market falan filan yok. Büyükçe bir
0: Tabii.
1: bakkal dükkanı vardı rahmetli Şener'in. Cemil de Sarıyer'de oturuyordu zaten.
0: Evet.
1: Bir tanesi ismi geçmeyen rahmetli Şener. Bir tanesi de daha evvel Sultan Demircan'ın şoförlüğünü, korumalığını yapıp daha sonra spor yazarı olan bizim foto muhabiri Kemal Adar. Hala sağ, kulakları çınlasın. Bu iki isimin bu transferde adları geçmeliydi. Bunu yazanlar nereden bulduysanız kimlerse. Neden?
0: Cemil Turan anlatıyor bunu.
1: Ha, şimdi unutmuş. Bazen o bazı
0: Ya
1: önemli
0: da
1: şey.
0: belki şey yapmadı.
1: Bazı önemli şeyleri unutur zaten. Ve Şener, Bakkal Şener, ben o zaman bu işte ilgiliyim. Birebir Cemil olaylarını takip eden basındaki tek kişiyim ben. Şener'e gidiyorum, Sarıyer'e gazeteden araba alıp, o zaman tercüman Topkapı'da, fareli binada. Oraya gidiyorum işte, Şener ne haber diyorum. Gelecek abi diyor, birazdan diyor, antrenmanı vardı diyor falan filan. Orada görüşüyoruz, görüşüyoruz falan filan. Bütün bu olayların hepsinden haberi var. Şener işte çok kadim dostuydu Cemil'in. O da Fenerli, Fener'e gelmesini istiyor. Fakat dediğim gibi işler karışık. Bu arada Kemal Adar, bizim kulakları çınlasın, bizim tercümanda rahmetli İslam abiyle konuşuyorlar. Abi diyor, ya ben çok meraklıyım diyor fotoğraf çekmeye. Güzel de bir makine, hakikaten güzel de bir makinesi vardı o zaman. Ya diyor, ben spor gazetecisi olmuş, spor muhabiri olmak istiyorum, foto muhabiri olmak istiyorum. Neyse, şeyde rahmetli İslam abi de Necmi abiyi ikna ederek Kemal Adar'ı biz tercüman spor servisine aldık. O öbür taraftaki işini bıraktı.
0: Evet.
1: Ama tabii rahmetli Sultan Demircan'ı da Kemal Adar'dan iyi tanıyan yok. Dolayısıyla bu olaylar cereyan ederken Kemal, bizim adaş, Sultan Demircan'ı tercümana getiriyordu. Şener hemen hemen her gün bizim gazetedeydi. Yani bu Cemil
0: olayın kahramanlarıyla birebir iletişimdeydik diyorsun
1: bu
0: yani.
1: Cemil transferinde ben her gün işin içindeyim. Olayı tak yani bu bana göre bizim futbol tarihinin üzerinde kitap yazılabilecek ender transfer hikayelerinden biridir. İşte rahmetli Metin Oktay'ın, yani orada İzmirspor'u bırakışı filan falan. İşte Engin Verel'in kaçırılışı, Gazi. Yani Cemil'inki de öyledir. Ve bu serüven devam ederken Emin abi de rahmetli Cemil'i aldım diyor.
0: Evet,
1: Biz
0: el sıkıştık
1: soruyoruz.
0: diyor Cemil
1: Abi
0: Turan'da.
1: diyoruz, nedir diyoruz? Abi diyoruz, oldu ya o şey, onu unutun diyor. Başka işlerle uğraşın diyor filan. Biz de gazetede yani bunu Fenerbahçe'ye artık işte Şener'in her gün yanında oluşuyor, işte bizim adaş Kemal Adar'ın olay, yani diyoruz ki Fener'e işi bitti. Sonra bir

0: Dün bana bir telefon geldi. Öğlen saatlerinde. Birdi falan. İşte benim imzam çıkıyor ya bu haberlerle ilgili. Oradan tercümandan. Kemal Bey buyur kardeşim. Ben dedi otelin adını söyleyeyim mi?
1: Yok.
0: Söylemeyeyim. Taksim'de çok ünlü bir otel, adı her yerde geçti son zamanlarda.
1: Tamam.
0: Dedi ki abi ben dedi burada dedi bir şef garsonum dedi. Şu anda dedi bizim otelin girişinin en son masası ki karanlık, yani kapıdan girdiğinde pek göremezsin. Resepsiyon falan giriyor oraya. Selahattin Beyazıt'la dedi Nirun Şahin Giray Cemil'in transferini bitiriyorlar dedi.
2: İstanbul Spor'un
0: evet, başkanı şeyi, o başkanı. Zaman. Allah rahmet eylesin. Yapma ya kardeş dedim ya. Vallahi abi bak benim adım böyle dedi. Ben seni gazeteden tanıyorum. O zaman televizyon falan yok. Hemen dedi haber vereyim dedi. Tamam kardeş sağ ol dedim. Kapattım telefonu. Bizim foto muhabiri Arif Işıldı'ya, o da rahmetli oldu. Aldık bir araba aldık doğru o otele. Girdik içeri. Hakikaten resepsiyon falan filan. İşte bir iki tane böyle masa var hani. Aa bir baktık hakikaten en dipte Selahattin abiyle, sağ Allah selamet versin, görüşürüz der yolda rastladığımızda. Nirun Şahin Giray konuşuyorlar. Biz hemen Arif'e dedim ki aman ha makinen hazır olsun. Cıt cıt hemen bas ne görürsen. Ben geldim. İyi günler sayın başkanlar, kolay gelsin. Selahattin abi böyle dedi. Senin ne işin var burada ya dedi. Nereden haberin oldu dedi. Abi dedim biz gazeteciyiz. Bize kuşlar dedim, kargalar haber getiriyor dedim. Yahu dedi falan Arif orada şakır şakır şakır şakır şakır çekiyor resimleri. Ve dedik ya işte konuşuyoruz dedi Nirun Başkan'la. O da İstanbul Spor'un başkanı dedi. Yani söz konusu Cemil dedi. Bize dedi vermeye dedi. Çok eğilimliler dedi. Yani bazı şartları konuşuyoruz falan filan. Nirun Bey de Allah rahmet, o da biraz bir şeyler söyledi. Biz de Arif'le uçarak gazeteye geldik. Manşeti patlattık. Fotoğraflı hem de. Hı hı. Cemil Galatasaray'a gidiyor diye. Yani öyle artık iki başkan konuşuyor. İşte bu olaydan sonra ağırlıklı olarak rahmetli Sultan Demircan devreye girdi.
2: O da Fenerbahçe'ymiş.
0: Yani işte Şener'in tanıdığı bizim Kemal Adar. Ve Sultan Demircan burada kaçırıldı diye bir haber yapılmış galiba. Sultan aman Nirun Şahin Giray kaçırıldı diye bir haber.
2: Yok yapılmış. Bir silahlar konuştu diyor.
0: O ben bir yemekte bir yerde, onun da adını söylemeyelim. Sultan Demircan çıkartıp Nirun Şahin Giray'ın ayağına sıkıyor.
2: Allah Allah.
0: Bu Cemil'i ya Fener'e verirsin ya da işte diyor bu bir ihtar sana.
2: Vay canına.
0: Ve bu olaydan sonra tabii ki insan canı önemli, ailesi var, çocukları var, şusu var, busu var yani. Cemil'i İstanbulspor Fenerbahçe'ye verdi. 72 galiba. 72. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve Cemil Fenerbahçeli.
2: 80'e kadar, jübilesine kadar ki 80'de tabii, de tabii. Fenerbahçe'de jübile yapıyor.
0: Tabii jübile yaptı. O zamanlar jübile vardı. Şimdi olmuyor.
2: Ve işte o 304 maçta Fenerbahçe'de evet. O 8 yılda 194 tane gol evet. Atıyor Fenerbahçe'ye. Şu transfer hikayesinden sonra.
0: Şimdi Cemil'in Fenerbahçe'deki izi nerede başladı? O çok evet. Önemli. Onu herkes bilmez.
2: Evet.
0: Bir Fenerbahçe İstanbulspor maçı var. Lig maçı. İnönü Stadı'nda. Yani Beşiktaş'ın şimdiki arena mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ben hep İnönü diyorum.
2: Vodafone Park.
0: İşte neyse. Orada İstanbulspor Fenerbahçe oynuyor. Cemil Fener defansını Allah bullak ediyor. 2-0 önde İstanbulspor.
2: O zaman İstanbulspor'da.
0: İstanbulspor'da oynuyor. Devre oldu. Dedik ki beşe meşe gidiyor maç. Aa bir baktık. İkinci yarı maç bir başladı. Bizim Ziya Şengül kulakları çınlasın. Cemil'i tutmaya başladı. Halbuki hiç alakası yok o zaman Ziya'nın. Orta sahada işte pah falan.
2: Daha yumuşak bir oyuncu. Daha ama, teknik oyuncu.
0: Ama çok süratli ve çok çabuk.
2: Evet.
0: Cemil'in en büyük özelliği patlama özelliğidir. Sıfırdayken ikinci adımda 100'e çıkar. 100 kilometreye çıkar. Yani 10, 18, 26, 46, 76 diye gitmez. Pat diye patlar Cemil. Onu bir daha göremezsin zaten. Neyse. Abi baktık oyun başladı ikinci yarıda. Ender Ziya Cemil'le oynuyor. Şimdi Cemil olumsuz etkilendi tabii. Karşısında en az kendi kadar süratli, çok çabuk, çok zeki bir oyuncu var. Ve Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam o maçı 2-0'dan çevirip 3-2 kazandı. Ama burada ilk yarı başrol oyuncusu Cemil, ikinci yarıda başrol oyuncusu Ziya Şengül.
2: Evet.
0: Orada Cemil'in o ilk

0: Ankara'daki futbolu Fenerbahçe'de ciddi iz bıraktı. Yani bir not koydular, bunu alacağız abi.
1: Evet.
0: Başka kimse almadan bu Cemil.
1: Zaten daha önce de gündeme gelmiş.
0: Ya bunu alacağız biz, başkası alırsa bizim aleyhimize olur. Hani şampiyonluklar gider filan falan filan diye. Cemil ilk oralarda iz bıraktı Fenerbahçe'de. O maç çok önemlidir.
1: Anlıyorum. Ondan sonra da çok önemli bir Fenerbahçe'nin
0: hatta,
1: futbol
0: bak, sana bir şeyler
1: efsanesi
0: söyleyeyim.
1: Olarak
0: bunu da çok az
1: yerini şimdi almış.
0: Fenerbahçe o zaman, şimdi Fenerbahçe burnunda otel olarak, mini otel mi ne diyoruz, motel mi ne diyorsunuz, orada kamp yapıyor. Bu olaylar cereyan ederken rahmetli Serkan Acar, biliyorsunuz. Bir gün ben uğradım, ne haber Genco derdik, bizim mahallenin çocuğuydu Serkan. Gel abi bak sana bir şey göstereceğim dedi. Hayırdır dedim ya. Bir gittik, kampta odalar var işte. 2-2 kalıyor oyuncular. Bir baktık Serkan Acar'ın odası, biliyorum onu. Aa, bir baktım Serkan Acar, Cemil Turan. Genco dedim, oğlum Cemil sen... Abi dedi, ben şimdiden odayı yaptım bile dedi. Hiç unutmam onu. Yani o kadar, bunu çok bilirim de şimdiki yöneticiler.
1: Cemil Turan'ın hikayesi de böyle efendim. Sarıyer'den başlayıp İstanbulspor'a ve Fenerbahçe'ye uzanan hikayesi.
0: Pardon, bu iki cümleyi söylemek zorunda.
1: Tamam, hemen.
0: Eğer Cemil Turan Almanya'da doğmuş olsaydı, Mesut Özil, işte ne Nuri Şahin bizim var yani çocuklar.
1: Evet, ya da İlkay vesaire gibi. Falan.
0: Tabii Alman eğitimi, Alman disiplini dedi. 4 tane Rumeni giyerdi.
1: İddialı bir söz.
0: Ama Türkiye'de doğup büyüdüğü için işte ancak Cemil Turan olarak kaldı. Biz sonra Cemil'le halı sahada beraber çok top oynadık. İlk yani ikinci maçım, yani soyunduk, forma giyiyoruz da top oynayacağız. Bir aralık şöyle dikkatimi çekti. Dedim ki şu bir dakika şu bacağına bir bakacağım senin dedim. Ne var abi dedi. Bir bakayım dedim ya. Bir de çabuk konuşur biliyorsun.
1: Evet.
0: Toptancıdır bizim Fuat gibi Fener. Bakayım ne var abi, adamda bir bilek var bu kalem kadar. Dedim ki ya pardon, tam tersi. Adamda bir bilek var böyle. Olmaz yani. Bir vücutta, o vücutta daha doğrusu anatomik olarak o kadar bilek olmaz. Dedim ki tevekkeli değil dedim. Sana vuruyorlardı, çelmeliyorlardı. Bir türlü düşüremiyorlardı. Şimdi anlaşıldı dedim bu işin sırrı. Bu bileklerle tabii düşer mi adam dedim. Hiç unutma vallahi Ender, böyle bilek. İnanılmaz bir şey. Allah selamet versin Cemil Bey.
1: Evet, peki devam edelim o zaman tempolu, keyifli bir şekilde. Unutulmaz anlara, değil mi Ercan? Unutulmaz anlarla devam edelim. Unutulmaz anlarda sizi 1989 yılına götüreceğiz efendim. Tarih 15 Ekim 1989, Beşiktaş Adana Demirspor maçı. Neden unutulmaz an? Çünkü Türkiye Ligi'nin gol rekoru, farklı kazanma rekoru kırıldı daha doğru bir ifadeyle. En farklı skorla kazanılan maç olarak tarihe geçti. İşte bu maç. Şimdi ekrana da geliyor.
2: Feyyaz vuruyor ve Beşiktaş'ın 11. dakikada
1: Beşiktaş'ın
2: ikinci golü.
1: Metin Ali Feyyaz'da fırtına gibi estiği dönem.
2: Sayın seyirciler, Beşiktaş'ta
1: sevgili
2: boyunca sürekli
0: Metin, değil mi o?
2: Düşündüler.
1: Evet abi.
0: Yani 6 numara Metin
1: Ali. Rüzgar gibi fırtına gibi estiği bir maç.
2: Her atakta gol düşündüler. Metin'in 3. golü tekrar görüntüde.
1: Bakın.
2: Kadir ortasını yapıyor.
1: Henüz ilk yarıda.
2: Metin yükseliyor 43. dakikada.
1: Bu, bir de düşerken bu 60.
2: golünü atıyor. Evet. Beşiktaş 4, Adana Demirspor 0. Gol tekrar.
0: Gol 7 numara Metin.
1: İlk yarı 4-0.
2: Beşiktaş atakları
1: ikinci yarıdan
2: gelişiyor.
1: Görüntüler.
2: Rıza ortasını yapıyor.
1: Rıza ortaladı yanılmıyorsam. Rıza Çalınbay. Ali Gültiken o. Evet.
2: Bir kez daha seyrediyoruz.
1: Yani yiyen takım için de Allah kimsenin başına vermesin tabii.
0: Tabii yani.
1: Unutulmaz anlarda Beşiktaş'ın 15 Ekim 1989'da 10-0 kazandığı maç. O zamanlar bakın dikkatinizi çekiyor mu? Tabelayı elle değiştiriyor.
0: Tabii. İlhan ya. Var. İlhan benim arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Babası da değiştirirdi önce,
1: bugün
0: sonra
1: fazla,
0: emekli oldu.
1: Fazla mesai yapmış.
0: Mesai tabii.
1: 7-0 oluyor.
0: Sağ İlhan, Allah selamet versin. Geçenlerde otobüste karşılaştık. Muhabbet ettik bir ayaküstü.
1: Enteresan yalnız hakikaten. Bir de belli bir şeyden sonra da

0: O oyun disiplininden koptuktan sonra yani şey yok.
1: Metin'in şeyine benziyor ama.
0: Gordon Milne'nin dönemi değil mi bu?
1: Öyle olması
0: 89.
1: Lazım.
0: 89. Evet. Atana. Ve artık son bölümde karşılaşmanın skorunu belirleyecek gol gelecek.
1: Bir de şimdi Metin ortalıyor. Bu tabelada onu yazmak çok zordur ha.
0: Onu nasıl yazdılar acaba? Dur var bakayım. Mı 10 acaba? 9'a kadar gelmişler de bakalım kolay. Arkadaşlar o bölümü almışlar mı? Burada 10-0 oluyor. Ve karşılar...
1: Bak gördün mü? Bizim İlhan...
0: Ya elle mi yazmışlar onu acaba?
1: İlhan bunu zor sıkıştırmış belli yani. Ben İlhan'ı bir görsem sorarım bunu. Rastlaşıyoruz bazen otobüste.
0: Evet. Unutulmaz anlarda bu Beşiktaş'ın 10-0'lık rekorunu sizlerle paylaşmak istedik. Gazete küpürü de var. O anda şöyle bakın. Sığmıyor çünkü yok.
1: Sığmaz.
0: Hani bir nereden düşüneceksiniz 10 golü?
1: Tabii.
0: Vallahi ben o biri... Sıfırın yani şey gibi görüyorum buradan onu. Elle kotarılmış gibi görüyorum
1: yani
0: sanki.
1: Yani çok zor.
0: Ya garip bir şey. Tek ya da birin yanına sıfır yapıştırılmış mı? Ya sıfır ben, o sıfır değil bak.
1: Tabii o sıfır nasıl bir sıfır?
0: Başka
1: baksana,
0: bir sıfır.
1: Tabii. Bunu ben İlhan'a soracağım inşallah. Rastladığım anda.
0: Bir gazete küpürü de olacaktı o var mı?
1: Onun açıklamasını yaparız bir dahaki programda inşallah
0: Kartal'dan
1: rastlarsam.
0: Rekor bu şekilde evet. Yansımış evet. İşte. 5'te devre 10'da biter.
1: Evet.
0: Kartal Ağları parçaladı.
1: Müthiş bir şey.
0: Yani inanılmaz bir maç. 1989 yılında yaklaşık 30 yıl, 28 yıl önce.
1: Tabii.
0: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil. Unutulmaz anlarda sizinle işte o günün 10 golünü paylaşalım istedik. Devam ediyoruz efendim.

0: Biliyor muydunuz diye soracağız ama çok da merakla bırakmayacağız sizi. Hemen cevabını vereceğiz. Bu sefer 1988-89 sezonuna gidiyoruz. Yani bir sezon öncesine, 88'in, demin 89-90'ın bölümüydü. İşte Tony Schumacher'li Fenerbahçe kadrosu öyle bir yıl ki Fenerbahçe'nin herhalde gelmiş geçmiş en başarılı sezonu denebilir mi buna? Bilemiyorum. Sen tabii daha vaziyete hakimsin Kemal abi. Ama
1: şimdi bu sezon tabii yani normal 100, bir de 3-0'lık Samsun şimdi, maçı var hükmen. 103 gol.
0: 93 puan.
1: Tabii.
0: 103 gol.
1: Tabii.
0: Artı 76 averaj.
1: Tabii.
0: Değerli izleyenler. Yani en büyük averaj farkı, en tabii çok gol atılan sezon, en çok puan toplanan sezon. Şimdi tabii burada bir şunu da belirtelim. O sezon lig 19 takımlı.
1: Tabii bir tane şeyle, evet.
0: O puan durumu, lig, topal, da, puan durumunu da göreceğiz.
1: Topal lig derdik ona.
0: İşte bakın şimdi görüyor musunuz? 19 takımlı lig.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe 103 gol atmış, 27 gol yemiş, bir mağlubiyetle kapatmış. 76 puanı var. İkinci sıradaki takımın 60 puanı var Beşiktaş'ın.
1: Tabii.
0: Yani öyle böyle bir fark değil. Galatasaray'da 45 puanla, yani çok farklı bir sezon olmuş bu.
1: Yo,
0: yanlış görüyorum. Orası averaj, düzeltiyorum. Yanlış söyledim, affedin. 93-83-69.
1: Evet.
0: Averaj tarafına baktım. 93 puan Fenerbahçe'nin, 83 puan Beşiktaş'ın. 10 puan fark, 16 değil. Galatasaray'ın da 69 puanı var.
1: 24.
0: 70-24 puan fark var. Sonra da Sarıyer de ne güzel gitmiş o sezon.
1: Ya.
0: Sarıyer 68, Trabzonspor 64 tabii diye gitmiş.
1: Tabii. Şimdi o
0: sezon 19 takım düşme mi kaldırıldı? Nasıl oldu?
1: Topal,
0: öyle bir şeyler vardı galiba.
1: Lig,
0: öyle bir şeyler yaptı.
1: Ankara Gücü'nün Kenan Paşa tarafından düşmüş olmasına rağmen lige dahil edilişidir.
0: Öyle olunca da bir fazla kaldı değil
1: bir
0: mi?
1: Bir tane fazla oldu. Sonradan ayarlamayı yaptılar da.
0: Ama o 82'de miydi? Ankara Gücü'nün diğer 15
1: yani ihtilalden sonra
0: 80 değiştirelim, 15
1: 80 ihtilalinden
0: altını
1: sonra
0: altını dolduralım.
1: Biz hatta
0: 19 bu takımlı olduğu için yani gol sayı yani yine de puan 93 tabii, puan
1: maç
0: bir
1: ya
0: maç iki maç fazla. İki maç hani bugünkü hesaptan 3-3-6 puan desek 87 puan yani muazzam puanlar bunlar ikisini de kazandığını varsaysak. Gol 103 gol nerede? Artı 76 averajda.
1: Topal lig. Biz adını
0: rekor
1: öyle koyduk.
0: Rekor bu sezonda ve sarı lacivertli takımda ama

0: gerçekten şey demiştim, en iyi Fenerbahçe kadrosu ya da en iyi, en başarılı
1: şimdi
0: kadro bu mu?
1: Burada çok önemli bir şey var. Ben sana onun gazete şeyini getirmiştim.
0: Var mı bizim gazetelerin içinde?
1: Gazetelerin içinde var benim yazım. Fenerbahçe bu sezona eğer unutmuyorsam Rize galibiyetiyle başladı. Rize'de. Hı hı. Hatta Aykut Kocaman iki tane mi, üç tane mi ne atmıştı? Şimdi unuttum. O maçta Fenerbahçe'nin gözünü boyayan bir oyuncu, ya bunun mutlaka alınması gerekir galiba denilen oyuncu, o maçtan sonra Fenerbahçe'ye kiralandı. Hasan Vezir. Hmm. Ve Hasan Vezir'in Fenerbahçe'ye katılımıyla birlikte
0: her şeyin çehresi değişti.
1: Rıdvan, Aykut, Oğuz, Hakan, bunların hepsi
0: 4 gol Aykut Kocaman'dan 5-0'la başlıyor Fenerbahçe.
1: 3 tane diye aklımda kaldı, 4. Ve bu Hasan Vezir sayesinde adamla mücadele etmeyi sevmeyen Rıdvan, Aykut, Hakan, Oğuz.
0: Kadroya bak yalnız ya.
1: Bunların hepsi boş alanlar bulabildiler kendilerine. Fenerbahçe 103 golle şampiyon oldu. Pazar günü Sarıyer'i yenmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam son maçta. Ben ertesi gün tercümanda 9 sütun bir manşet attım. Yazı, makale, haber değil. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike.
0: Ha, evet, anlatmıştım.
1: 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Neden biliyor musun?
0: Hasan Vezir
1: kaybetti. Hasan Vezir gitti. Evet. Ergun Gürsoy Galatasaray'a kaçırdı. Ve bu mücadeleyi sevmeyen oyuncuların Hasan Vezir tarafından kendilerine sunulan alanlarındaki büyük patlamaları bitti.
0: Peki soruyu tekrarlıyorum. Cevabı almadım çünkü. Hmm. En başarılı Fenerbahçe kadrosu bu mu?
1: Tabii 103 golle şampiyon olursanız bir kere yenilerek en başarılı kadro bu.
0: En iyisi bu mu? Yani başarı ve iyi futbolcular farklı şeyler çünkü sadece.
1: Yani dediğim gibi şimdi en başarılı bu kadroysa Hasan Vezir gittiğinde de yapardı bunu. Bir kişi. Hmm. 4 kişi gitse. Şimdi mesela Galatasaray'ın bir dönemi var. 7 tane oyuncusu gitti UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray. 7 tane. Ama şampiyon oldu Galatasaray.
0: Anladım.
1: Burada bir tane gitti, 7 sene olamadı. Yani maçlar mükemmel, goller harika filan. Ben maçların hemen hemen deplasmandakilerinin büyük bir bölümünü de izledim. İstanbul'dakileri evet, zaten izliyorduk. Ama dediğim gibi burada başrol Hasan Vezir'indir.
0: Anlıyorum. Peki işte böyle bir sezon. 88-89 Fenerbahçe'si 103 gol, 96 puan, yanlış söylemeyeyim bir dakika, 93 puan,
1: evet,
0: ve artı 76 averaj, rekor bunlar efendim. Hemen devam edelim geçmiş zaman olur ki ile. Şimdi ilginç bir şey var önümüzde. Şimdi sen zaman zaman söylüyordun. Ben de geçen gün böyle eskileri karıştırırken evrakları, bir yandan biliyorsun arşiv odası diye küçük mini belgeseller hazırlıyoruz. Orada bir şey dikkatimi çekti. Dinyakos. Nedir bu dedim. Şimdi Dinyakos ustayı buldum sonra. ardından da bu Dinyakos'un bir futbol ayakkabısı olduğunu gördüm. Zaman zaman burada Kemal abi de hatırladım ki kullanıyor ya, Dinyakos işte ayakkabıları var falan diye. Meğer o zaman elde yapılıyormuş bu ayakkabılar, futbolcuların ayakkabıları elde. Ayakkabıların özelliği de ne? Dinyakos ustanın esas adı da Todori Korfiadis'miş.
1: Rum.
0: 6-7 Eylül olaylarından sonra böyle bir sıkıntılar yaşıyor, gitmeye hazırlanıyor. Mübadelede de döneminde, Kıbrıs hadiseleri döneminde
1: İstanbul'un bittiği an başlıyor.
0: Atina'ya yerleşmiş.
1: 63'te.
0: Sonra da AYK'ya ayakkabı yapmaya başlamış oraya gidince de. Söz sende Kemal abi, burada bizim şeyimiz tükeniyor buraya kadar.
1: Şimdi Dinyakos ayakkabısı yani, giymek.
0: Şurada arkada ne yazıyorsun? Futbol ayakkabıları yapım evi.
1: Tabii.
0: Bu Dinyakos ustanın son çırağı.
1: Tabii. Dinyakos ayakkabı giymek. Şimdi Mercedes mi? En lüks nedir bilmiyorum.
0: Neyse hadi reklama girmeyelim,
1: reklama girmeyelim ama.
0: En lüks araba neyse ya da en iyi ayakkabı neyse.
1: En lüks villa hangisiyse.
0: Neyse evet.
1: En lüks uçak seyahati hangisi?

0: Konçlar uzun. Arka taraf yani konç dediğimiz.
1: Şeyler sonradan mı çakılıyor?
0: Kramponlar. Krampon. Tabii.
1: Şimdi bir kere yanlış bir şey de var. Ben bir gün bir maç anlatırken futbol ayakkabısı dedim de ya adama bak futbol ayakkabısı diyorlar. Krampon o dedi. Arkadaşlar yani.
0: Futbol ayakkabısıdır o. O yeni var ya merkez santrfor falan o yeni icat kelimeler. Onlarla
1: krampon
0: bir şey...
1: alttaki çiviler değil mi? Yanlış söylemiyorum.
0: Yani sahaya mesela şimdiki.
1: Bunlar altılı.
0: Lüks ayakkabılarda 8-10 tane var.
1: Var.
0: Bunlarda
1: var.
0: 4 tane.
1: 4 mü?
0: Bilemedin en son model 6 tanedir.
1: Aa, en sona altılıymış.
0: Şimdi ve bunlar yani Dinyakos, Rahman bunlar en lüks ayakkabılar. Kadıköy altı yolda Parsehus'ta toprağı bulunsun o da Ermeniydi. Bunlar yaparlardı ve bu kramponlar.
1: İkisi topukta 2 artı 2 önde evet. Çivi çakılarak monte edilen 6 meşin kramponlu.
0: Ve ayaklarında delik deşik olur oynarken.
1: Öyleymiş.
0: Anladın mı?
1: Çamurda çimde iyi, kuru tabii. Toprak sahada sıkıntılı.
0: Tabii. Toprak saha.
1: Krampon düşerse çivileri oraya tekrar böyle şeyler var değil mi?
0: Evet.
1: Onunla tutturuyorsun.
0: Böyle. Genelde de o kramponlar sık sık sahaların rezilliği yüzünden düşerdi.
1: Yani ve kenarda da çekiç ve örs dururmuş malzemeciler.
0: Düşünebiliyor musun? 6 tane var. 4 önde 2 arkada. Koşuyorsun bir top aldın mesela. Vurdun kramponun biri gitti. Bir daha nasıl koşacaksın abi? Hemen
1: ki.
0: Kenara gelip. Tabii.
1: Tekerleklerden biri olmayan araba gibi.
0: Aynen. Kenara gelirdin kramponunu takarlardı.
1: Hemen çekiç neyse, örse işte,
0: tabii,
1: takıyorlar.
0: Tabii.
1: Yani o alttaki o çivi olan bölüm arkadaşlar.
0: Tabii.
1: Ama sonra Galata meşru mu diyelim krampon diye öyle oturuyor
0: ayağı. Adı krampon.
1: Yani. Evet.
0: Yani yurt dışında Fransa'da falan krampon. Evet. Mesela şey var Şaban Topkanlı. Sonra. Sirkeci'de emniyet müdürlüğünün karşısındaki sokaktaydı galiba. O da spor malzemesini ilk satan kişi. Hmm. Spor malzemesi işte forma, şort, konç, monç bilmem ne. Ama ayakkabı da onlar satarlar, imal de ederlerdi. Yani o zamanki bu futbol ayakkabıları şimdi al baloya git abi.
1: Vallahi öyle.
0: Balaya git dans et abi.
1: Bülent Eken bir anısını anlatıyor. Diyor ki ya Palermo'da Danimarkalı Brun ve Çekoslovak Vicpalek takım arkadaşlarım. Çek olan demiş ki Juventus'ta da oynamış bir oyuncu bu diyor. Bir gün ayakkabılarına bakmışlar. Turko bu ne ya demişler. Demiş işte Türkiye'de yaptırdım ben bunu el yapımı. Vay demişler el yapımı. Çek futbolcu giymiş ayakkabıyı. Ya demiş bu güzel benim ayağıma tam oturdu. Almış onun ben ustadan öğrenmiştim diyor nasıl yaptığını. Ben ama onun ayak şeyini aldım diyor ölçüsünü. Yaptırdım ona bir tane hediye ettim. Onunla oynadı diyor. Bizden sonra transfer oldu yine onu ayağında gördüğüm maçlar
0: baksana
1: vardı
0: ayakkabılara.
1: Diyor. Bakın görüyor musunuz nasıl? Ayaklara.
0: Ayakkabılara baksana abi. Bak kramponlar nasıl gözüküyor önden.
1: Tabii. Bakın o yüksekte duruyor zaten.
0: Evet.
1: Önde sizi bayağı böyle yüksekte tutar ve evet. Şey çivili
0: biz
1: başka
0: mesela
1: bir şey.
0: Genç takımını yaptığında
1: ayağı da batar o tabii.
0: Parseus'ta'ya giderdik bizim altı yola. Bizim işimizle Parseus'ta uğraşırdı toprağı bol olsun.
1: Peki o zaman Dinyakos ayakkabıdan biraz da o amatör sahalara geleceğiz ve orada da Kemal Belgin'in çok önemli bir hatırasına kulak vereceğiz efendim. Sizler de yakına yaklaşın. Öncelikle bir yazı vardı. Bir hafta 10 gün kadar önce sevgili Hakkı Yalçın'ın Fotomaç gazetesinde bir yazısı. Bir ona bakar mıyız? Anılar Müzesi'ndeki güzelliklerini bölüm bölüm aldım. Tamamını bulabilirseniz 14 Kasım tarihli gazetede Fotomaç'ta okursanız çok güzel bir yazı yazmış Hakkı abi. Anılar Müzesi'ndeki güzelliklerin öznesi yokluk. Toprak sahalar altı köseleyle çivili Dinyakos ayakkabı kramponlarının açtığı delikler. Serveti delikanlı duruşuyla ölçülen futbolcular sergisi tribünlerde zerafetin hası. Devam edelim. Tayyip Aydoğan'ın forma giydiği EYTT 1. amatör kümenin en güçlü takımlarından biriydi. Ben de 2. amatör kümede futbol oynardım o yıllarda. Dikkat çeken adamları izlemeyi severdik. Amatör küme maçlarını yayınlayan gazete sayfalarında bunların hepsini az sonra altını dolduracağız da o yüzden veriyorum. Kimin kaç yıldız aldığını merak etmeyi de. Kendisi

0: ile birlikte futbol oynayan yakınlarımın da düşüncesi ortaklı diye devam ediyor. Devam edelim. Santrafor'un hasıydı. O yüzden bugünün futbolcularını izlediğim şimdiki zamana not düşmeyi borç bilirim. Futbolun Tayyip Erdoğan'ın gençliğine borcu var. Devam edelim. Mağlup yanlarını gizleyen insanların hayata direndiği yıllar. Sofradan aç kalkıp tok gibi yatardı anneler. Babalar evine ekmek getiremezse kahrından ölürdü. Her mahallenin raconuydu dürüstlük. Sadri Alışık filmleri oynardı sinemalarda. Bizi de ağlatırdı final sahnesinde. Her cuma yetim yemekleri çıkardı evlerden. Çocukların tıpkı kendilerine benzeyen sıska köpekleri vardı. Yelkenli yaparlardı yağmurun göl yaptığı sokak aralarında. En sevdiğimiz türkü Gül Ağacı Değilem Her Gelene Eğilem devam ediyor. Tayyip Erdoğan'ın Rıdvan Dilmen'le yaptığı o geçen hafta hatırlarsınız televizyondaki programda sohbetin öznesi yabancı futbolcu meselesi olarak yansıdı ama asıl güzel olan amatörlere teşvik mesajıydı. Çünkü keşfedilmeyi bekleyen nice yetenek duruyor orta yerde. Onların özlemlerinin menziline girebilmek, amatör ruhun adresini bulmak hem spor hem insanlık adına zorunludur. Çünkü amatörlere destek yoksa orada gerçek anlamda spor yok demektir. Hey gidi yıllar, ayaklara çivisi batan Dinyakos ayakkabısını giyenler futbolun amatör ruhunu ömür boyunca unutmazlar. Tayyip Erdoğan gibi demiş Hakkı Yalçın. Şimdi başka yıllardı arada onun o havayı yansıtan satırlar olduğu için biraz daha geniş verdim ama daha da uzun bir yazı bu. Çok güzel bir yazı. Kalemine sağlık Hakkı abinin. Gazetede siz, bende vardı şimdi onu getirecektim. Amatör maçların yıldız tablosunu verdiğiniz maçları biliyorum. Tayyip Erdoğan'ı
1: hayır orada Hakkı gazeteler demiş de bir tane gazete.
0: Bir tane gazete evet. Tayyip Erdoğan da İETT formalı görüntüsü evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
1: Evet.
0: Ve işte. O yıllardan yine görüntüsü. Ha, o yıllarda işte çok özel ve güzel bir hikaye var. Şimdi onu da Kemal abiden dinleyelim.
1: Burası vefasladı tabii malum. Şimdi Tercüman Gazetesi o dönemlerin 1 milyon satan Tercüman Gazetesi tiraj olarak. Salı Cuma.
0: Sporda o işin lokomotifi değil mi? O
1: tabii canım.
0: Ama kadroda büyük kadro.
1: Salı Cuma. Amatör küme final grup maçları oynanırdı İstanbul'da. Yani 8 grubun birincisi çıkar. Onlar aralarında her salı 4, her cuma 4 maç olmak üzere lig usulü oynarlardı. Eleme meleme yok. Biz de Tercüman Gazetesi olarak bu maçların tamamını hem müsabaka yazısı yanında da bir adet kritik yazan. İşte Fahri abi rahmetli, Tevfik abi rahmetli, hayırlı işler bizim kulakları çınlasın. Atilla Gökçe zaman zaman. Bu işin tercüman spor sayfasında salı ve cuma günleri organize edilme işini de sevgili Necmi Tanyolaş rahmetli bana vermişti. Biz de biraz oynadık ya. Ondan sonra ben her salı ve cuma sabah 10'dan itibaren akşam hava kararını maç bitene kadar vefa aslanındayım. Ver aslanında oynanırdı. Müthiş maçlar. Müthiş maçlar oynanırdı. O sene vallahi işte 77 yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Faruk Ilgaz başkan bana dedi ki ya bu amatörleri takip ediyorum sizin tercümandan dedi. Yıldızlı, mulduzlu, eleştirili, meleştirili, tenkitli, menkitli veriyorsunuz. Ya bu sene dedi bizim dedi ekonomik durumumuz çok iyi değil. Bize dedi oradan 5-6 tane oyuncu ismi verebilir misin dedi. Alalım genç yani. Dedim ki abi ben size bir seyrettiğim maçlardan size göre bir
0: bakın Fenerbahçe takımı ha yanlış olmasın
1: evet,
0: yani.
1: Evet 5-6 tane isim yazayım ilgilenin. Ay Allah razı olsun dedi ve ben 5-6 tane 7 tane mi ne isim yazdım verdim. Tome Kaleperovic de o zaman teknik direktör toprağı bulmuş.
0: Kaleperovic hoca. Evet.
1: Vermişler Toma'ya listeyi. Demişler ki işte böyle böyle anlatmış Faruk abi.
0: Sen izlediğin akılında kalan futbolcuların evet. Bir listesini yaptın.
1: Tabii. Toma da bana dedi ki idmanda idman seyrediyoruz. Ya dedi sen böyle böyle bir işe dedi seni şey yapmışlar. Dedim evet verdim başkana ben. Ya dedi bir gün dedi vefa stadına gidelim de şu maçları beraber seyredelim. Nasılsa 8 takımda oynuyormuş dedi. Ya oynamayan yok. Hepsi oynuyor.

0: Olur Toma dedim ve bir salı günüydü yanlış.
1: Ne kadar güzel bir şey. Yani işte şimdi onları kaybettik. Yok yani.
0: Toma dedi ki salı
1: arada kaybolup gidiyor o çocuk.
0: Salı günü gidelim mi dedi. Gidelim hoca dedi ve Toma o gün İdmar'ı birine devretti. Biz Toma ile Vefa Stadı'na geldik. Dedi ki ya dedi Kemalcim diyemezdi o Kemalci dedi. Böyle öyle bir yere oturalım ki bizi kimse görmesin dedi. Ve biz Toma ile kapalı tribünün vefasında en ücra köşesine gittik. Çaktırmadan oturduk. Ben elinde liste var benim verdiğim liste. Toma da not tutuyor. O da iki tane oyuncu. Yani benim görmediğim diyeyim. İki tane oyuncu da Toma yazdı listeye. Biz yine çaktırmadan kimseye görünmeden maçtan tüydük.
1: Ha bak İETT Yıldız maçı 1978.
0: Tabii Kambur Mehmet Ali teknik direktör İETT'de eski Feriköylü. Çok bilir şimdikiler. Neyse ondan sonra çıktık maçtan. Toma gitmiş rahmetli Faruk abiye demiş ki bak demiş Belgin'in verdiği Kemalci'nin verdiği liste bu. Benimkinde iki tane de ilave var. Hemen faaliyete geçmiş Fenerbahçe yönetimi. Bunları isimlerini birkaç tanesini yazdım buraya aklımda kalan. Biri Bahri Kaya. Hatırlıyorsunuz değil mi? Teknik direktör. Kalecinin adını unuttum.
1: Fenerbahçe'de geldi.
0: Tabii geldi. Kalecinin adını unuttum. Beni bağışlasın. Önündeki ön libero Faik. Bundan eksik Kocaeli aldı. Fenerbahçe alamadı. Bir de Gedikpaşa'nın kaptanı vardı. İsmini unuttum. Bağışlasın beni. Petrol mühendisi çıkmış. Kemal abi sağ ol dedi. Beni yazmışsın ama ben dedi Güneydoğu Anadolu'ya gideceğim. Petrol var ya. Yani işim mesleğim icabı dedi. Oraya gitmek zorundayım.
1: Futbola devam etmeyeceğim. Evet. Bu tarafta devam edeceğim.
0: Ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ilgili olarak bana dedi ki Toma ya Kemalci dedi bu senin şey bu arada Recep Tayyip Erdoğan hem santrfor oynuyor hem libero oynuyor hem stoper oynuyor. Ha? Bir tek yerde değil yani. Ondan sonra dedi ya şundan dedi bir şey ona biz şey yapamadık dedi. Temas kuramadık. Ben de gittim yine bir vefa hemen. İlk cuma galiba. Takımlar sahaya çıkarken biz takımları alırdık. O zaman böyle servis mervis yoktu basına.
1: Yoktu. Vallahi ben de ilk anlattığım yıllarda aşağıda soyunma odasına inip oradan alırdım.
0: Takım patron. Kaptanı Tayyip kardeşimiz. Geldim dedim kaptan şuna dedim bu arada ne oldu dedim ya Faruk abi de Toma da dedim beni sıkıştırıyorlar hani şu Tayyip'le bir konuşsan da hani bak ötekilerle işte Bahri'yi alıyoruz galiba iş oluyor ötekiler Kocaeli'ne kaçmış filan hani dedim ne abi dedi çok sağ ol dedi ilgini ama dedi babam dedi izin vermiyor profesyonelliğe dedi mektebi ihmal edersin dersleri asarsın çünkü o zaman bir deplasmana gittiğin zaman iki gün gidiş iki gün geliş dört gün üç gün sürüyor şimdiki gibi özel uçakla biniyorsun oynuyorsun dak geliyorsun antrenmanlar günde iki idman bazen başlamış. Onun için demiş ki rahmetli babası şimdi rahmetli. Sen demiş onu aklından çıkar. Böyle işte hem antrenmanını yap, sağlıklı yaşam hani top mop falan spor mupor.
1: Abi o zaman da babanın üzerine söz söylemeye imkan yok. Pek dalga. Şimdiki gibi değil.
0: Dalga mı geçiyor? Abi dedi onun için kusura bakma alakana çok teşekkür ederim dedi. Başkanı ellerinden öperim. Toma'ya da dedi. Kalaporovic'i de dedi. Teşekkür ederim dedi. Ve ben geldim. Akşamüstü aradım Faruk abiyi de, Toma'yı da ertesi gün idmanda. Dedim böyle böyle o oyuncuyu unutun dedim. O olmayacak dedim. Tamam peki dediler. Bir kişi daha aldıydı Fenerbahçe yanlış hatırımda. Şimdi ismini hatırlayamadım beni bağışlasın. Ama bu İstanbul Amatör Kümü final maçlarının hepsini 4 sene izledim. Hepsini hiç kaçırmadan sabah 10 akşam 4, 5 neyse yani salı ve cuma günleri. Yani Türkiye'de bugüne kadar hiçbir basın organı ülke futboluna böyle bir hizmet etmemiştir o günkü tercümanın yaptığı gibi. Varsa yaptık diyen karşıma gelsin benim.
1: Evet işte o eski günlerden de çok sayıda futbolcu çıkıyordu.
0: Tabii.
1: Şimdi alttan gelmemesinin bir sebebi de oraları takip etmemek. Aşağıda sonra, o kadar çok kaybolan değer var ki, değerli futbolcu var ki şu hiçbirisini göremiyoruz.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili son iki cümle izin verin.
1: Evet.
0: Sonra
1: hemen ortada.
0: Ortada duruyor kalecinin.
1: Kalecinin yanında.
0: Şöyle bu tarafa. Sonra Fenerbahçe'de futbolcu olamayan Recep Tayyip

0: Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Fenerbahçe Kongresi üyesi oldu. Şu anda Fenerbahçe Kongre üyesidir. Bakın, sevgili Tayyip Erdoğan kulübü üye olduğu gün ilk divan toplantısında ihtilat çıkıyordu ha. Bunları da unutmayın ha. Şimdi böyle konuşuyorsunuz da o divan toplantısını bir alın izleyin bakalım bunu nasıl üye yaptınız diye Baygur Bangır bağıranlara. Ha? Aman ha, benden uğraşmayın. Aman sakın ha. Ayağa kalktılar ayağa. Bunu nasıl üye yapıyorsunuz Fenerbahçe kulübüne diye. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Kimler değil Fenerbahçe kulübüne uzundan kenarından geçmeden topla alakası olmayan üye yapıldı. Ne bakanlar, ne emniyet müdürleri, ne avukatlar, ne hakimler, ne savcılar. Hiç olmazsa top oynamış adam. Sen teklif yapmışsın zamanında kadronu alacaksın.
1: Tabii ki.
0: Olmamış. Babası izin vermiş. Al abi teyze.
1: En son o bir Büyükşehir Belediye Başkanı
0: evet,
1: dönemde.
0: Üye yapmışsın. Yani en azından Fenerbahçe'de imza atanın buraya kralıyla. En az 2000 kişi var böyle üye olan. Ondan sonra ve protestolar. Vay bunu nasıl yaparsınız falan filan. Birkaç tanesi çok iyiydi arkadaşım rahmetli oldu da şimdi rahmetli anayım yine de. Bitti.
1: Peki efsane Galatasaray başkanları var. Bir sonraki bölüme arkası yarın yapacağız. Çünkü süremiz çok azaldı. Sığmaz. Ama keyifli bir sohbet oldu doğrusunu söylemek gerekirse. İşte yani bir şey var. Şimdi işte yerli oyuncu, yabancı oyuncu tartışmaları falan yapıyoruz. Ama iyi futbolcu, kötü futbolcu ekseninden biraz bakmak ve yerli oyuncu diyorsak da o oyuncuları arayıp bulmak lazım.
0: Tabii ya.
1: Yoksa işte bir yerde pişecek, ondan sonra oradaki oyuncuyu göreceksin. İşte kim var? Cengiz var mesela, değil mi? Cengiz Ünder. Şimdi Cengiz Ünder'i Başakşehir'de parladıktan sonra almak, genç oyuncu bulmak değil. Bu oyuncuları daha bu noktaya gelmeden aşağılarda görüp toplamak, o işte o yönetici.
0: Ha bu arada bir şey söyleyeyim. Bu bir borçtur. Yazacağım haftalığıma Türkiye Gazetesi'ne. Spor Bakanlığı kaç tarihinde kuruldu? 65 falan galiba yani. Yanlış hatırlayabilirim, beni bağışlayın. Gelmiş geçmiş hiçbir dönemde bugünkü spor bakanı kadar kaliteli, bu işi iyi bilen, derinden çıkan bir adama rastlamadım. Hiç tanımıyorum. Şu kapıdan girse belki tanımam. Geçen gün Anadolu Ajansı'nın bir röportajı evet, vardı. Hatırlıyor, biz de
1: evet,
0: verdik.
1: Evet.
0: Bu kadar sporun derinliğini iyi bilen, yaşamış, kafasında çok enteresan bazı fikirler bulunan bir spor bakanına ilk defa rastlıyorum. Sizi kutluyorum Sayın Bakan.
1: O zaman değerini bilip
0: evet,
1: faydalanmak lazım
0: evet,
1: spor çevreleri
0: aynen
1: olarak.
0: Öyle, helal olsun. Evet. Bu da bir borçtur. Onu da
1: ödeyelim. Peki, ağzına sağlık Kemal abi. Efsane Galatasaray başkanlarını önümüzdeki haftaya paslıyoruz.
0: Evelallah.
1: Kısmet olursa ölmezse kalırsak burada olur. Ve onu da önümüzdeki haftaya işleriz. Çünkü gayet keyifli başlıklar var orada da. Teşekkür ediyorum değerli izleyenler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. İyi pazarlar diliyoruz. Esen kalın.

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Ağustos.

0: 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Dünyada lüks saat satışları yavaşlarken Türkiye pazarı yükselişini sürdürüyor. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı %6,9 arttı. Türkiye'nin lüks saat ithalatı 165.2 milyon İsviçre frangına ulaştı. Bu rakam yaklaşık 9 milyar 556 milyon liraya karşılık geliyor. Haziran ayında da güçlü performans devam etti. İsviçre'nin Türkiye'ye saat ihracatı yıllık bazda %26 artarak 33.7 milyon İsviçre frangı oldu.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Merhabalar değerli izleyenler, Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gelin düne giderek başlayalım. Galatasaray hazırlık maçında Villarreal ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 2-1 kaybetti.
1: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal ile karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Mina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu ağlarda. Villarreal öne geçiyor Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap Osimhen'den. Bir kafa golü daha Ren maçında olduğu gibi.
2: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kartla bence biraz bu enerjiyi körükledi.
1: Sarab. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikael Tate, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru, Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro cezalanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
2: Hala.
1: Çok sinirlendi Osimhen. Ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
2: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada böyle bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
1: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikael Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
2: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar canım. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikael Tadze çok boş bekledi.
1: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Can Kat. Can Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
2: Evet evet.
1: Can Kat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikatadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Jose Perez'den pas. Şimdi Mikatadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Jankat. Jankat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Jankat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor.
3: Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
0: Dün bir hazırlık mücadelesi de Göztepe ile Trabzonspor arasında oynandı değerli izleyenler ve karşılaşmayı İzmir ekibi 2-1 kazandı. Mücadele aynı zamanda İsmail Köybaşı'nın jübilesine de sahne oldu.
4: İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda ile birlikte Gürsel Aksel de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor.
3: Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli. Altı topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. Ogün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı Ogün'e. Ogün bayrak. Şut şansı, Matos vurdu, Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Can Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Can Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi. Yapamadı çevre kontrolünü. Can Derson Onur Alp'ten topu aldı. Ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi. Gol şansı, topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas.
4: Muçi'den içeriye, Metehan'dan Ağlar'a. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes topu aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
0: Şimdi maç sonuna gidelim ve iki takımın teknik direktörlerinin yaptığı açıklamaları birlikte izleyelim.
5: Maç aslında şöyle, sadece birebir baskı yapan, ikinci topları oynayan, biz çok sert bir takım. Özellikle bizim için de çok iyi oldu. Özellikle bunu da istiyordum. Çok fazla böyle oyunla uğraşmadan böyle birebir oynayalım isteğiyle oynadık. Herkes de kendi, özellikle hava da çok sıcaktı, onu da söyleyeyim. Bu zor şartlarda, birebir baskılarda nasıl hatalar yapıyoruz, neler yapabiliyoruz, onları görmek açısından iyiydi. Ama tabii performanslar beklediğimiz düzeyde değil. 3 kulvar var. Oyuncularıma devamlı bunu söylüyorum. 3 kulvar var. Trabzonspor gibi oynamak zorundayız. Cesur, sert, mücadele eden, isteyen. Ki kampın geneli bu maçı hayır diyorum. Bu maç çok olumlu diyemem. Tabii ki bizde kalan birçok veri olacak. Kaldı. Fakat genel hatlarıyla kampımız bugün itibariyle bitmiş oldu. Verimli bir kamp geçirdik, onu söyleyebilirim. Ciddi değil gibi gözüküyor iç çemberlerinde. Umarım onda bir şey olmaz. Çünkü Andre'in ve biliyorsunuz Tim, ki şu an takımdaki top rakipteyken bu tip maçlarda en sert olacak oyuncumuz. En az 1-1,5 ay yok gibi gözüküyor. O bizim bir üzüldüğümüz bir taraf. Ama fark etmez, çok önemli değil. Geçen sene de çok daha dar kadroyla çok daha çok iş elde de yaptık. Premier Lig tarihin en önemli, yani Salah'ın, Mo'nun kariyeriyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Trabzonspor'la anılmaz çok değerliyken bugün bizimle beraber, bu bizim için çok çok değerli ve bize güç katan bir şey. Ama futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi, ne de sadece tek başına bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Biz geçen seneki o duygumuza, Salah gibi bir yıldız, dünya yıldızı, bu bize özgüven katmalı ama daha fazla hazır olmamız gerekiyor.
6: Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
5: O henüz belli değil. Türk futboluna güzel bir koku bıraktı bence karakter olarak. Oyunculuğu da gayet iyiydi. Bundan sonraki hayatına başarılar dilerim.
7: Trabzonspor did he come to play this friendly game?
8: İyi bir hazırlık maçıydı ama bizim bazı şeyleri görmemiz adına yeterli değildi. Çünkü çok dostça bir mücadele geçti. Çok dinamik bir maç değildi açıkçası. Takımımız iyi işler ortaya koydu. Ama dediğim gibi bu bir dostluk maçıydı. Tam olarak hazır mıyız? Bunu şu an için söylemek zor. Haftaya lig başlayacak. Orada tabii ki daha net bir şekilde göreceğiz her şeyi. Ama takımımız istediklerimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmak için her şeyi verdi. İsmail Köy başının jübile maçıydı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem insan olarak hem kaptan olarak bizim adımıza çok değerli bir kişiydi ve kulübe inanılmaz yardım etti. Takıma çok fazla yardım etti. Yaptığı her şey için minnettarız. Şimdi kulübümüzde sportif direktör yardımcısı olarak göreve devam edecek. Yine aynı şekilde arzulu ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini umuyorum.
0: Dün oynanan Göztepe-Trabzonspor mücadelesi İsmail Köybaşı'nın da jübilesine sahne oldu demiştik değerli izleyenler. Yine maç sonuna gidelim ve İsmail'in düşüncelerini de dinleyelim.
9: Yıllar yıllar yıllar, evet, geliyor geçiyor. Göztepe'ye geldiğimde şunu söylemiştim. kazandığımız maçlardan veya kaybettiğimiz maçlardan sonra Göztepe unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane kulüptür diye hep söylemiştim. Esasında bunu söylerken bunun karşılığının jübile olmasını esasında hiç düşünmüyordum. Ama bu konuda da öncülük etti. Tabii burada Trabzonspor'un da buna eşlik etmesiyle bu çok daha anlam kazandı. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yaşadığımız her şey unutulmazdı. Göztepe taraftarlarıyla birlikte sevincimiz, hüzünlerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız, galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz, beraberliklerimiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Unutulmamasını da istiyorum özellikle. Biz burada, özellikle de ben, yeri geldi göbek bağı gömdüm. Yeri geldi şampiyonluk bayrağını diktim. Yeri geldi sevinçlerimi gömdüm. Yeri geldi üzüntülerimi gömdüm. Ama bugün lütfen şunu unutmasınlar. Bu benim için de çok değerli ve anlamlı. Bugün son olarak bu çimler üzerine çok değerli Göztepe taraftarlarının ve buna eşlik eden Trabzonspor taraftarlarının önünde bilmelerini istediğim tek bir şey var. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm. Zaten hali hazırda Göztepe'mizde aktif olarak başladım. Bunu ilerleyen günlerde Göztepe Spor Kulübü belki daha geniş bir şekilde yayınlar. Tabii ki de doğru bir şekilde hizmet etmek isterim. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi kazandırmak mutlaka isterim. Bunlar için tabii ki de zaman da gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bunların hepsine varım. Şimdi en azından benim için bu pencere kapandı. Bir sonraki pencereye geçmek için daha emin adımlarla geride bırakmış olduğumuz seneler içerisinde eksikleriyle, doğrularıyla, daha iyileriyle umut ediyorum ki hizmet edebilme şansımız olur.
0: Şimdi yine maç sonuna gidelim ve futbolcuların yaptıkları açıklamalarla devam edelim.
10: İstediklerimizi zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Bu hafta da hocamızla kesinlikle toplantısını yapıp bunun uyarılarımızı alıp inşallah Kasımpaşa maçında

0: galibiyetle başlamak istiyoruz. Çok çok özel bir isim. Tüm dünya futbolunun kabul ettiği, aramıza katıldığından dolayı da çok mutluyuz. Çok iyi bir kişilik gerçekten. Beklediğimizin çok üzerinde, cana yakın, bizle her zaman sohbet ediyor. Kısa zaman oldu ama biz onu hissedebiliyoruz. Bizim içeride de iyi bir ortamımız var gerçekten. Yerlisiyle, yabancısıyla, tesis çalışanlarımızla biz de hemen içimize bir oyuncuyu gelince kabul ettirebiliyoruz. Trabzonspor her zaman her yarıştığı kulvarda şampiyonluğu hedefler. İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz yarıştığımız tüm kulvarlarda. İsmail abimiz için çok özel bir gündü hepimiz için. Onu çok seviyoruz. Türk futboluna önemli değerler, önemli katkılar sundu. Bugün belki futbolculuk anlamında yeşil sahalara veda etti ama belki başka bir görevde onu tekrar görebiliriz. Kendisi futbolun içinde her zaman. Onu da çok seviyorum. Tabii futbola veda hepimizin başına gelecek aslında bu. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan farklı bir hayat onu bekliyor. Onun için de seviniyorum.
1: İsmail abinin futbola vedasıyla başlamak gerekiyor. Çok özel ve güzel bir karakter, örnek bir kişilik. Yıllarca da en üst düzeyde ülkemizi de temsil etti. Büyük takımlarımız oynadı, yurt dışında bizi temsil etti. Ben de kısa da olsa onunla arkadaşlık edebildiğim için, böyle bir güzel bir insan tanıdığım için çok mutluyum. Etkisini şuradan da görebilirsiniz ki bu sıcakta bu kadar insan. Hem biz Trabzon'dan kalkıp geldik, ona veda etmek için Trabzon'dan gelen insanlar var. İzmir'de keza Göztepe tarafından nasıl sevildiğini görüyorsunuz. Umarım ülkemize bundan sonraki aşamalarda da farklı alanlarda hizmet etmeye devam eder. Dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bizim ailemize katıldığı için çok ayrıcalıklı ve mutlu hissediyoruz tabii ki. Umuyorum sahada da en kısa zamanda etkisini gösterir. Bizi de hedeflerimize ulaşmamıza yardım eder.
2: Göztepe'nin her zaman, yani Süper Lig'e çıktığımızdan beri hedefimiz Avrupa'ydı. İki senedir buna yaklaştığımızı düşünüyorum. Geçen sene kalpayı kaçırdık. İnşallah bu sene bu hedefimize ulaşacağız. İsmail abime yeni kariyerinde hayırlı olsun diyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Onunla birlikte Trabzonspor'da tanışma fırsatım oldu. Trabzonspor'da beraber güzel zamanlarımız oldu. Şampiyon olduk. Şimdi bugün Trabzonspor'a karşı aynı sahada futbolu bıraktı. Ben de buna eşlik ettim. Onun yanında oldum. Bu benim için çok büyük bir gurur. Çünkü her zaman bana çok büyük desteği oldu. Çok yardımcı oldu. Sağ dışı olsun, sağ içi olsun büyük bir karakter. Yani bugün onun için ne kadar özel bir günse benim için de çok özel bir gün.
3: Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah'ı transfer etmesi gündeme bomba gibi düştü değerli izleyenler. Ayrıca Bordo Mavililer'de kombine satışları da rekor kırdı.
4: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi ses getirmeye devam ediyor. Hayır baskı! Yıldız oyuncunun gelişi yalnızca Bordo Mavili kulübün değil, şehrin de uluslararası görünürlüğünü arttırdı. Google Trends verilerine göre Trabzonspor'a yönelik aramalar son bir haftada %650, Trabzon şehrine yönelik aramalarsa %120 artış gösterdi. İlgi haritasında Türkiye'nin ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır olurken, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır'ın ilgisi, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi yarattı. Bordo Mavili ekibin resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda 3 milyona yakın yeni takipçi kazanarak tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı. Mısırlı Yıldız'ın transferiyle kombine satışları da zirve yaptı. Trabzonspor kulübü 18 bin kombineye ulaşarak rekor kırdı. Yeni hedefse 25 bin kombine olarak belirlendi.
3: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah'ın maaşına haciz geldiği ve devlet kurumlarından para alındığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi.
4: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili kulüple ilgili iddialara yanıt verdi. Muhammed Salah. HT Spor'a konuşan Doğan, yeni transfer Muhammed Salah'ın maaşına haciz getirileceği yönündeki söylentilerle ilgili komik bu haberleri yapanlar hakkında şikayetçi olduk. Teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. İnsanların bunları neden yaptığı belli. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil dedi. Trabzonspor'un devlet

0: Kurumlarından para almadığını vurgulayan Doğan, piyasada devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim böyle aldığımız 1 lira para yoktur. Bununla ilgili kimse bir belge ortaya koyamaz. Bu kocaman ahlaksızca bir yalandır. Trabzonspor'u kimse bu işlerle ilişkilendiremez ifadelerini kullandı. Salah'ın transferinin ardından 3 günde 550 milyon liralık kombine sattıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı. Kombine satışlarında 25 bin seviyesini görürsek zaten Salah'ın maliyeti çıkmış oluyor. Herkes bir yerden konuşuyor. Trabzon şehri için dünya çapındaki bu reklamı 17 milyon değil 50 milyon euro versen yaptıramazsın şeklinde konuştu.
1: Fenerbahçe, Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için girişimlere başladı.
0: Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi geldi. Forvet transferi yapmak isteyen Sarı Lacivertliler Belçikalı golcüyle görüşmelerde bulunuyor. Lukaku Fenerbahçe'den 8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat talep etti. Şu anda Antalya'da tatil yapan yıldız oyuncu Sarı Lacivertli takıma gelmeye sıcak baktı. Napoli ise Romelu Lukaku için 16 milyon euro istedi. İtalyan ekibinin bu fiyatı biraz daha düşürebileceği belirtildi. Fenerbahçe'de 9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Sarı lacivertliler rakamların istediği seviyeye gelmesi durumunda resmi teklifini yapacak. Lukaku geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maçta forma giyerken bir gol kaydetti. Deneyimli santrfor Dünya Kupası'ndaysa çeyrek final oynayan Belçika milli takımıyla 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 1 asiste imza attı.
1: Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da Talisca ağları havalandırmayı başardı değerli izleyenler. Brezilyalı yıldız sarı lacivertli formayla kritik goller atmaya devam ediyor.
2: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın hücuma katkısı rakamlarla bir kez daha önüne serildi. Sarı lacivertli formayla 42 gole ulaşan Talisca attığı gollerin önemli bir bölümü maçların skorunu doğrudan değiştirdi. 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçiren goller olurken 8 gol beraberliği getirdi. Başarılı oyuncu 17 kez de farkı arttıran gollere imza attı. Bu istatistiklere göre Talisca'nın attığı 25 gol Fenerbahçe skor olarak geride veya eşit durumdayken geldi. 32 yaşındaki forvet kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına önemli katkı sağlıyor. 1,5 yıllık süreçte 42 gol üreterek dikkat çekici bir hücum performansı sergileyen Brezilyalı, bu performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili silahı oldu. Talisca bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı 4 golün 3'üne imza atmayı başardı. Onun bu performansı takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları da bitirdi. Talisca'nın bu istatistikleri yıldız oyuncunun sadece gol sayısıyla değil, attığı gollerin zamanlamasıyla da sarı lacivertliler için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu istatistikler sezon planlamasında Talisca'nın durumunun neden önemli başlıklardan biri haline geldiğini gösteriyor. Talisca 42 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu konumunda. 40 gollü David'i geride bırakan Talisca kulübün Brezilyalı efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe tarihinde Brezilyalı oyuncular arasında gol sıralamasında Alex de Souza 171 golle zirvede yer alırken onu 55 golle Mert Nobre ve 50 golle Fernandão takip ediyor.
1: Fenerbahçe'de Sturm Graz'da oynanacak rövanş maçının hazırlıkları sürüyor ancak sol bek bölgesinde bir sıkıntı yaşanıyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi Osterwolde'nin sakatlığı mevcut, Levent Mercan da kadroda yok. Bu bölgede Mert Müldür'ün öne çıkması bekleniyor.
0: Fenerbahçe'de Sturm Graz rövanşı öncesi sol bekte formül aranıyor. Osterwolde'nin sakatlığı ve Levent Mercan'ın UEFA listesinde yer almaması nedeniyle

0: İsmail Kartal bu bölgede Mert Müldür'e şans vermeyi planlıyor. Sağ ve sol bekte görev yapabilen milli futbolcunun çok yönlülüğünden faydalanmak isteyen Kartal, Mert Müldür'le de görüşerek rövanşta sol bek oynatabileceğini iletti. Milli futbolcunun da görev verilmesi halinde elinden geleni yapacağını teknik heyete bildirdiği aktarıldı. Kartal'ın bir diğer seçeneği ise Nathan Ake. Ancak tecrübeli teknik adam savunmanın merkezindeki Ake-Skriniar uyumunu bozmak istemediğinden bu fikrini ikinci planda tutuyor. Teknik heyet Mert Müldür'ün iç koridorda yaptığı delici koşularla rakibin dengesini bozmayı amaçlıyor. Avrupa'da her zaman beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Mert'in doğup büyüdüğü ülkede oynayacağı oyun maçın ve turun gidişatı için kritik olacak.
1: Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Dušan Ljahović ile kritik bir görüşme yapacak. Beşiktaş'ın Ljahović ısrarı sürüyor. Siyah beyazlılar Sırp golcüyle kritik bir görüşme daha yapacak. Beşiktaş 26 yaşındaki forvetin transferini gelecek hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Görüşmelerin ardından sonuç çıkmaması durumunda siyah beyazlılar alternatif futbolculara yönelecek. Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen bir başka isim Milan forması giyen Yusuf Fofana değerli izleyenler.
2: Beşiktaş için İtalya'dan Yusuf Fofana iddiası geldi. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Milan'ın Fransız oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi. Yönetimin Fofana'nın transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İtalyan kulübüyle ilk temaslarını gerçekleştirdiği kaydedildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, Yusuf Fofana için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Serie A ekibinin Yusuf Fofana için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasında şu ana kadar resmi teklif aşamasına geçilmediği bildirildi. Milan'la sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Yusuf Fofana, geride kalan sezonda 36 maçta görev yaptı.
1: Beşiktaş, Tottenham'ın İngiliz orta sahası Conor Gallagher için bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
2: Vincenzo Italiano orta sahaya Conor Gallagher'ı istiyor. Dinamik ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu talep eden Beşiktaş teknik direktörü Tottenham'ın İngiliz yıldızını gözüne kestirdi. Yönetiminde 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Londra ekibine teklif yapmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Tottenham'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Siyah beyazlılar, ada kulübünün vereceği yanıta göre transfer sürecini şekillendirecek. Güncel piyasa değeri 31 milyon euro olarak gösterilen Gallagher, Ocak ayında Atletico Madrid'den 40 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi.
1: Vanspor'un yeni transferi Ozan Can Kökçü, Beşiktaş forması giyen kardeşi Orkun'a destek verdi.
3: Kardeşimle çok anımız var. Hani arkadaş gibiyiz zaten. 2 yaş var aramızda. Eskiden tabii ki sokaklarda çok beraber top oynadık. Altyapılarda da oynama şansımız oldu. Profesyonel seviyede olmadı. Tabii ki ne seviyeler farklı olunca bu nasip olmadı ama bakalım ileride inşallah olursa olur, olmazsa da zaten sıkıntı yok. Kardeşim yorulmasam zaten her şey bana göre apaçık ortada yani. Bana göre iyi bir performans sergiliyor. Tabii ki ne biraz yani baskı nedeniyle bu normal yani olan şeyler. Geçen sezon biraz yani tabii ki ne yorumlandı. Ama şimdi yani istatistiksel olarak, oyun olarak, liderlik olarak benim fikrim baktığımızda zaten her şey yapacak ortadadır yani. Yeni sezonda tabii ki ne yani Vanspor büyük bir camiye. Ben de buraya yeni geldim, yeni katıldım. Hedeflerimiz tüm takımlar gibi var elbette. Tabii biraz sıkıntılı dönemlerden geçtik ama her şey Allah'a şükür şu an iyiye doğru gidiyor. Zaten maç haftası da geldi. Takımla birlikte iyi çalışıyoruz. Kampımız iyi geçti. Bizim de hedefimiz tabii ki ne yani en iyi şekilde yani playofflara katılmak. Belki

Görüyoruz bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Fenerbahçe. Batrakov apronda ve Lukaku geri sayımı iki büyük kulübün gündem maddeleri olarak öne çıkarılmış. Galatasaray 21 yaşındaki Rus 10 numara için teklifini 25 milyon euroya yükseltti deniyor. Lukaku cephesinde de Fenerbahçe 33 yaşındaki Belçikalı forvetin avukatıyla görüştü ve prensipte anlaştı denmiş. Onun dışında devletten 1 TL almadık başlığıyla az önce ekrana da getirmiştik. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Salah transferiyle ilgili çıkan iddialara sert bir yanıt verdi. Aslan evinde mağlup, Nunez seferi, Bangura hamlesi gibi başlıklarda yine bugün öne çıkan haberler arasında diyelim ve devam edelim. Hemen Fanatik Gazetesi'nin de ana sayfasına birlikte bir göz atalım. Sürmanşette İlke Özyüksel destan yazdı başlığını görüyoruz. Modern pentatlonun öncü ismi İlke Özyüksel Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirmeyi başardı. Biz de İlke'yi tebrik edelim. Ve diğer başlıklara da hemen şöyle bir bakalım. İşte Fener'in golcü gündeminde son durum denmiş. Endrick, Lukaku ve Ueda isimleri öne çıkarılıyor değerli izleyenler. Ueda, Feyenoord'un Japon oyuncusu, Fenerbahçe'nin son gündemine gelen isimlerden biri. Aslan ikisini birden getiriyor. Can Uzun ve Batrakov isimlerini görüyoruz. Onun dışında Salah rekorla geldi. Kartal'dan Jesus bombası gibi başlıklarla bugün Fanatik ana sayfada öne çıkıyor diyebiliriz. Milliyet gazetesiyle şimdi devam edeceğiz. Milliyet 12'ye baktığımızda varsa yoksa Vlahovic başlığını görüyoruz. Cengiz Malgır'ın haberi yeni forveti bir an önce takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş yönetimi uzun süredir temasta olduğu yıldız futbolcu için tüm şartları zorluyor. Vlahovic'den kararını vermesini bekleyen siyah beyazlılar ardından diğer takviyelere yönelecek denmiş. Hemen altında Galatasaray'ın transfer gündemine dair son aday Veiga başlığını görüyoruz. Sarı kırmızılı ekip Villarreal forması giyen 23 yaşındaki Portekizli sol stoper için düğmeye bastı. Gerektiğinde sol bek ve defansif orta saha olarak da oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun artı dörtlük kontenjana uymasının da transferi cazip hale getirdiği belirtildi deniyor Nevzat Dindar'ın haberi. Bu arada İspanya'dan Osimhen iddiası başlığı da yine bu sayfanın öne çıkan başlıklarından biri. Atletico Madrid'in yıldız oyuncuyu istediğine dair bir haber. Takvim 19'a bakalım. Ederson'un yerine Milinkovic, sambacı Ederson'un geleceği Fenerbahçe'de belirsizliğini koruyor ve sürpriz bir isim gündeme geldi denmiş. Napoli'nin 2-0-2'lik Sırp file bekçisi Vanya Milinkovic-Savic'i kadrosuna katmak istediği söyleniyor Fenerbahçe'nin. Onun dışında Paşao önerisi başlığını görüyoruz. Kanarya yabancı kuralı için derin çözüm arıyor. Marsilya'dan Igor Paşao Fenerbahçe'ye önerildi. Greenwood'un eski arkadaşı Brezilyalı kanat için bir girişimde bulunulacağı belirtiliyor. Bir de Semedo'ya kulüp aranıyor başlığını görüyoruz. Oyuncuya Suudi Arabistan ve Portekiz'den teklifler olduğu söylenmiş haberin detayında. Sabah 15'e de bakalım. İlke'den tarihi altın başlığını burada da görüyoruz. Milli sporcumuz İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda zafere ulaştı ve ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi Türkiye'ye bu alanda. F1 aracından daha hızlıyız. İki cesur wingsuit sporcusu Marco Waltenspiel ve Marco Fürst Kapadokya'daki sıra dışı atlayışlarını anlatmışlar değerli izleyenler ki birkaç gün önce bu atlayışı ekrana da getirmiştik. Bununla ilgili Murat Özbostan'a özel açıklamalar yapmış iki isim. Şu ana kadar en yüksek atlayışı 6500 metreden yaptık. En yüksek hıza da 340 kilometre ile ulaşmıştık gibi açıklamaları dikkat çekiyor iki sporcunun. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi gelin akışımıza dönelim. Berkan Kutlu 6 ay formasını giydiği Konyaspor'a veda etti. Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Berkan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadı.
Yeşil Beyazlı kulüpten ayrılan 28 yaşındaki oyuncu veda mesajı yayınladı.

0: Berkan, bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Konyaspor'da 17 maça çıkan tecrübeli futbolcu 2 gol kaydetti. Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı değerli izleyenler. Şimdiye kadar alınan sonuçlara ve bugünün ve yarının programına birlikte bakalım şimdi. Manisa Futbol Kulübü Boluspor deplasmanda 2-1 ile geçti. Bandırma Spor İstanbul Spor'u 3-0 mağlup ederken Ekenler Beton Sivas Spor, Turka Esenler Erok Spor mücadelesi ve Eminevi Mümraniye Spor Mardin 1969 karşılaşması golsüz tamamlandı. Antalya Spor, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü'nü 4-3 yendi. Bugün 19'da 2 karşılaşma var. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. SMS Grup Sarıyer Spor'da Muğla Spor'u konuk edecek. 21.30'da da 2 mücadele var. Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor, Van Spor, Metro Holding Kayseri Spor. Ve yarın 21.30'da haftanın son maçında Orfa Yapı Pendik Spor'la Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınına bir röportaj verdi değerli izleyenler. Hem Milano'daki günlerini anlattı hem de hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.
1: Özellikle son dönemde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Takımıyla Avustralya kampında bulunan milli futbolcu, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığı için beklentinin büyük olduğunu söylerken, beklediğimiz gibi olmadı ama pes etmeyeceğim, 2030'da tekrar deneyeceğim, dedi. İdolünün Brezilyalı eski futbolcu Juninho olduğunu belirten Hakan, kariyerine 10 numara olarak başladığını ve 6 numaraya evrildiğini aktardı. Kendisine her zaman Türk hissettiğini söyleyen yıldız futbolcu, ülkemin geleneklerini, kültürünü ve dinini korudum. Ama beni iyi bir futbolcu olarak yetiştiren Almanya'ya minnettarım. Şimdi de eşimle birlikte İtalya'da yaşamayı çok seviyoruz, ifadelerini kullandı. Geleceğinin Inter'e bağlı olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, transfer söylentileri hakkında şunları söyledi. Kontrat yenileme konusunda bir görüşme olmadı. Inter'de 8 kupa, 2 Şampiyonlar Ligi finali yaşadım. Türkiye'ye transfer konusunda ismimin neden gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım ve tabii ki bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum. Benden diğer oyuncular hakkında bilgi alıyorlar. Ama transferimle menajerim ilgileniyor. Soruları ona sormalısınız. 32 yaşındaki milli futbolcu aktif kariyeri sona erdikten sonra ne yapacağına karar vermediğini ancak teknik direktör olmak istemediğini söyledi. Çalhanoğlu, belki menajer ya da sportif direktör olurum. Açıkçası kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görüyorum ifadelerini kullandı.
0: Avrupa Ligleri ile senkronize olma kararı alan Japonya Ligi kısa bir aradan sonra yeniden start aldı.
1: Japonya 1. Ligi'nde açılış mücadelesi Gamba Osaka Urawa Reds karşısında. Urawa Reds yükleniyor. Kalabalık geldi Urawa Reds. Sağ kanada doğru açıldı top. Kaneko ortaladı. Kafa vuruşu, topu ağlarda gol. Komori, dakika 17, Urawa Reds bu golle 1-0 öne geçiyor Gamba Osaka deplasmanında. Maçın hakemi şimdi elini cebine götürdü, kartını çıkardı, orada bir karışıklık var. Hakem şimdi Savio'yu işaret ediyor, ikinci sarı ve kırmızı kart. Urawa Reds 10 kişi. Gamba Osaka hata izleyeceğiz. Kale sahasına doğru orta. Şut ve topu ağlarda ancak. Bayrak havada diyor hakem. Offside bayrağı kalkıyor. Bu pozisyonda. Jebali.

0: Topu ağlarla buluşturmayı başardı ancak offside bayrağı kalktı. Şimdi bir VAR kontrolü gerçekleştirildi ve gol geçerli değerli izleyenler. 1-1 eşitliği yakalıyor bu golle Gamba Osaka. İlk yarının uzatma bölümündeyiz. 45+7 şut, topalarda gol. Deniz Ümmet. 45+7'de geldi gol. 1-0 yenik durumdayken 2-1 öne geçiyor Gamba Osaka. Görüntüler ikinci yarıdan. Urawa Reds hatayı izliyoruz. Watanabe topu önüne aldı. Watanabe ortalıyor. Kafa vuruşu Kaneko, topu ağlarla buluşturdu. Kaneko. 2-2 dakika 78. Bu kez sol kanattan geliyor Urawa Reds. Yerden çevrilen top şut. Topu ağlarda geri dönüyor Urawa Reds. 3-2. Minamino. 2 dakikada 2 gol izliyoruz Urawa Reds'ten. Jebali yerden çevirdi arkadaşına. Şut şansı, topu ağlarla buluşuyor Welton. Dakika 84, durum 3-3. Jebali. Yamashita. Girdi topun dibine. Kafa vuruşu ve gol. Uenaka. Uenaka 4-3. Bir kez daha geri dönüyor Gamba Osaka. Ve 4-3 kazanan Gamba Osaka oluyor.
1: Japonya Ligi'nde Yokohama Kashima mücadelesi de yine 7 gole sahne oldu.
0: Japonya 1. Ligi'nde ilk haftanın mücadelesi Yokohama Kashima karşısında. Yokohama hatayı izleyeceğiz. Kondo çok iyi gitti. Kondo yerden çevirdi. Şut, topu ağlarda gol. Midera. Dakika 7. Erken golü buldu. Yokohama 1-0 öne geçiyor bu golle. Kashima duran topu kullandı Ogawa'yla. Ters bir vuruş ve topu ağlarda gol. Seara. 1-1 yakalıyor bu golle Kashima. Kashima hatayı izleyeceğiz şimdi. Amano içeriye çevirdi. Tanimura ve gol. 2-1. Dakika 18. Görüntüler ikinci yarıdan. Karşılıklı top kayıpları izledik. Top Yokohama'da kaldı. Şut ve gol. 3-1 Tanimura. Dakika 58. Gol Tanimura. Kashima gol için yükleniyor. Orta kale sahasına kafa vuruşu direkten döndü. Boşta kalan top Sierra. 3-2 farkı 1'e indiriyor Sierra ile Kashima. 90+4'ün içindeyiz. Bir vuruş kaleciden sekti. İkinci şut şansı tanımıyor savunma. Yerde kalan bir oyuncu var. Gözler hakemde, bayrak havada diyor hakem. Bu pozisyon incelenecek şimdi. Bir elle oynama beklentisi söz konusu. Hakem incelemeyi tamamladı ve karar penaltı. Alexander Çavriç topun gerisinde. Çavriç geliyor. Çavriç ters köşe 3-3. 90+9'da geldi gol. Çavriç. Köşe vuruşunu kullandı. Kashima arkaya doğru açılı top. Shibasaki. Boşluğu gördü, arkadaşına çıkardı. Şimdi Çavriç orada. Çavriç ve gol 4-3. 90+12'de geldi gol. Çavriç maça damga vuruyor. 4-3 kazanıyor maçı Kashima Yokohama karşısında.
1: Az önce gazete haberlerinde de paylaşmıştık değerli izleyenler. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu oldu.
2: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Buran Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada kadınlar finalini 18 sporcu

0: Katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta ilke tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Kadınlarda Belaruslu Anastasia Arol gümüş, Macar Blanka Gutsi ise bronz madalya aldı. 29 yaşındaki İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu. Daha önce Avrupa şampiyonalarında 2 bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek tarihe geçti. İlke Öz Yüksel Mihrioğlu, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatlarında 5. Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında da 6. sırayı elde etmişti.
1: Avrupa şampiyonu İlke Öz Yüksel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptı.
2: Ay çok mutluyum. Ya inanamıyorum yani. Yarışmaya sonuncu başladım. Hayalim hep savaşmaktı sonuna kadar. Çünkü her şartta buna mecbur kalabilirdim. Ve oldu. Yani inanılmaz, bazen Allah ol diye oluyor. Gerçekten ona birazcık inandım. Çok sorgulamadım, sadece düşündüm ve yaptım. Ya bugün tüm rakipler çok üzerime oynadılar. Isınmada, eskrim yarışında moralini çok bozdular aslında ama biliyorum, belki onlar sayesinde biraz sinirlenince daha iyi oynadım. Yani sonunculuktan ikinci bitirmek eskrimi. Ben zaten ilk 8 içinde bitirdiğimde ilk 3 kürsüsünde olacağımı biliyordum ama yani şampiyonluğu açıkçası sadece temenni ediyordum, bilmiyorum yani. Çok mutluyum, yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya bir olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Yani çok mutluyum. 20. yılımı bitiriyorum artık. Hem fiziksel hem zihinsel. Hem çok yoruldum hem çok tecrübeliyim. Sanırım artık bunun ekmeğini yiyorum. Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez duygu ve bunu İstanbul'da sevdiklerimin göz önünde yapmak. Ben çok hayal ediyordum. Her hayalimin sonunda ağlıyordum. Bu çok çok bambaşka bir şey oldu benim için. Gelen herkese, destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok güç verdiniz. Çok sağ olun.
3: Eskrimde son sıradan gelip finale çıkmak, orada farkı kapatmak, ardından ortaya koyduğu performans çok çok kıymetliydi. Hele hele hepimiz heyecanla son tabanca atışlarını izlediğimizde, lazer atışlarını izlediğimizde hepimiz nefes aldık, heyecanlandık, onunla beraber attık, onunla beraber sevindik. Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadının gücünü gösterdi. Çok zor bir spor, kolay değil ve dediği gibi 20 yıldır çok emek veriyor, çok çalışıyor. Bu branşında gelişmesi önemli. Kendisi burada liderlik yaptı, yapmaya devam ediyor. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. İnşallah dediği gibi dünyada da dereceleri var ama biz dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. İnşallah 2028 Los Angeles'ta bunları başaracak güçte. Yanındayız, destekçisiyiz. Spora çok büyük destekler veriliyor. Bu noktada da spor tesisleri yatırımları noktasında da sporcuya verilen destekler noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten o sporun içinden gelen, spor yöneticiliği yapmış, sporu çok iyi bilen, sporcuların ihtiyaçlarının sağlanmasında önemli bir destekler olan bir lider. Kendisine de teşekkür ediyoruz.
4: Modern pentatlon gibi çoklu disiplinde başarılı olmak gerçekten bir ülkede spor kültürünün belli bir seviyeye geldiğini de gösteriyor. Ama burada bir tabii ilke gerçeği var. İlke gerçekten çok güzel bir sporcu. Ben çok duygulandım.
3: Duygulandı, evet. Hadi bakalım. Tebrikler, bravo.
1: Evet, bu haberle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
5: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
6: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Fenerbahçe ile başlayacağız. Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Golcü arayışı devam ediyor ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku oldu.
2: Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi geldi. Forvet transferi yapmak isteyen Sarı Lacivertliler Belçikalı golcüyle görüşmelerde bulunuyor. Lukaku Fenerbahçe'den 8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat talep etti. Şu anda Antalya'da tatil yapan yıldız oyuncu Sarı Lacivertli takıma gelmeye sıcak baktı. Napoli ise Romelu Lukaku için 16 milyon euro istedi. İtalyan ekibinin bu fiyatı biraz daha düşürebileceği belirtildi. Fenerbahçe'de 9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Sarı lacivertliler rakamların istediği seviyeye gelmesi durumunda resmi teklifini yapacak. Lukaku geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maçta forma giyerken bir gol kaydetti. Deneyimli santrfor Dünya Kupası'ndaysa çeyrek final oynayan Belçika milli takımıyla 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 1 asiste imza attı.
1: Geçen sezonda Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken isimlerden biriydi Anderson Talisca ve Sarı Lacivertlilerin şimdiye kadar oynadığı 3 resmi müsabakada da yine gol yükünü Talisca sırtlıyor.
3: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın hücuma katkısı rakamlarla bir kez daha önüne serildi.

0: Sarı-lacivertli formayla 42 gole ulaşan Talisca, attığı gollerin önemli bir bölümü maçların skorunu doğrudan değiştirdi. 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçiren goller olurken 8 gol beraberliği getirdi. Başarılı oyuncu 17 kez de farkı arttıran gollere imza attı. Bu istatistiklere göre Talisca'nın attığı 25 gol Fenerbahçe skor olarak geride veya eşit durumdayken geldi. 32 yaşındaki forvet kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına önemli katkı sağlıyor. 1,5 yıllık süreçte 42 gol üreterek dikkat çekici bir hücum performansı sergileyen Brezilyalı, bu performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili silahı oldu. Talisca bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı 4 golün 3'üne imza atmayı başardı. Onun bu performansı takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları da bitirdi. Talisca'nın bu istatistikleri yıldız oyuncunun sadece gol sayısıyla değil, attığı gollerin zamanlamasıyla da sarı lacivertliler için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu istatistikler sezon planlamasında Talisca'nın durumunun neden önemli başlıklardan biri haline geldiğini gösteriyor. Talisca 42 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu konumunda. 40 gollü David'i geride bırakan Talisca kulübün Brezilyalı efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe tarihinde Brezilyalı oyuncular arasında gol sıralamasında Alex de Souza 171 golle zirvede yer alırken onu 55 golle Mert Nobre ve 50 golle Fernandão takip ediyor.
1: Fenerbahçe'de Sturm Graz'da oynanacak rövanş maçının hazırlıkları sürüyor değerli izleyenler. Sol bek bölgesinde Osterwolde'nin sakatlığı bulunuyor. Levent Mercan'sa UEFA kadrosunda yer almıyor. Bu bölgede İsmail Kartal'ın tercihinin Mert Müldür olması bekleniyor.
2: Fenerbahçe'de Sturm Graz rövanşı öncesi sol bekte formül aranıyor. Osterwolde'nin sakatlığı ve Levent Mercan'ın UEFA listesinde yer almaması nedeniyle İsmail Kartal bu bölgede Mert Müldür'e şans vermeyi planlıyor. Sağ ve sol bekte görev yapabilen milli futbolcunun çok yönlülüğünden faydalanmak isteyen Kartal, Mert Müldür'le de görüşerek rövanşta sol bek oynatabileceğini iletti. Milli futbolcunun da görev verilmesi halinde elinden geleni yapacağını teknik heyete bildirdiği aktarıldı. Kartal'ın bir diğer seçeneği ise Nathan Ake. Ancak tecrübeli teknik adam savunmanın merkezindeki Ake-Skriniar uyumunu bozmak istemediğinden bu fikrini ikinci planda tutuyor. Teknik heyet Mert Müldür'ün iç koridorda yaptığı delici koşularla rakibin dengesini bozmayı amaçlıyor. Avrupa'da her zaman beklentilerin üzerinde bir performans gösteren Mert'in doğup büyüdüğü ülkede oynayacağı oyun maçın ve turun gidişatı için kritik olacak.
1: Galatasaray hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal'le karşı karşıya geldi değerli izleyenler ve mücadeleyi 2-1 kaybetti.
3: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Lemina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama. Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu alarda. Villarreal öne geçiyor. Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap Osimhen'den. Bir kafa golü daha Ren maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sara. Onun ortası kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen. İşte ilk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané'ye bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikan Fatih, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru. Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro cezalanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
4: Hala.
3: Çok sinirlendi. Osimhen ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
4: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada böyle bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
3: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
4: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikael Tadze çok boş bekledi.
3: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Jankat. Jankat karşı karşıya pozisyonda, gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
4: Evet evet.
3: Jankat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikael Tadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikael Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Jankat. Jankat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Jankat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulaksi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulaksi. Gulaksi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay, İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top bir anda İlkay'ın ayağına geldi, işte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte göz atacağız değerli izleyenler. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfası Fenerbahçe'ye ayrılmış. Lukaku'ya hücum başlığını görüyoruz. Forvet'e bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı yıldızı bitiriyor demiş haber. 33 yaşındaki Lukaku için vites yükselten Fenerbahçe, Napoli ile görüşmelere başladı. İtalyan ekibi 12 milyon euro arasında bir bonservis beklerken oyuncu 2 yıllık sözleşme talep ediyor denmiş. Berke hamlesi başlığı yine

0: dikkat çekiyor. Lil forması giyen kaleci Berke Özer'i yuvaya döndürmek istediğine dair bir haber dikkat çekiyor. Mason Greenwood'un Sturm Graz'da oynanacak rövanş maçında sahaya ilk 11'de çıkacağına dair bir başlıkta yine Greenwood ısınıyor başlığıyla paylaşılmış bu sayfada. Fanatik 2 ile hemen devam edelim. Yine bu sayfada Fenerbahçe'ye ayrılmış Endrick'te imza yakın başlıklı bir haber. Forvet hattını güçlendirmek için Real Madrid'in genç yıldızı Endrick'i istiyor Sarı Lacivertliler. Kiralama şartlarında İspanyol kulübüyle anlaşıldı denmiş. Artık 20 yaşındaki Brezilyalı'nın kararı bekleniyor. Detayı dikkat çekici. Çizme basını yazdı. Lukaku Fener'e başlığını yine burada da görüyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin Napoli ile bonservis pazarlığını sürdürdüğü İtalyan kulübünün 12 milyon euro beklentisine karşılık Fenerbahçe'nin 6-7 milyon euroyu geçmek istemediği söylenmiş. Bir de sayfanın en altında forvete flash aday başlığıyla Feyenoord forması giyen Japon oyuncu Ayase Ueda için yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği de belirtiliyor. Hemen Sabah gazetesiyle devam edelim. Burada Samet Yüksel imzasıyla Lukaku tamam, sıra Napoli'de başlığını görüyoruz. Fenerbahçe 3 gün önce başlayan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Belçikalı golcü ile yıllık 10 milyon euro maaş üzerinden sözde anlaşma sağlandı. Gözler kulübüyle yapılacak pazarlığa çevrildi deniyor. Ucuza biterse rota Endrick başlığı da yine bu sayfada öne çıkıyor değerli izleyenler. Bu arada İsmail Yüksel'e gelen tekliflere karşı Fenerbahçe yönetiminin kapıları tamamen kapattığına dair bir başlık yine bu sayfada öne çıkıyor diyebiliriz. Hürriyet gazetesiyle hemen devam edelim. Lukaku hazır, Fenerbahçe'yi bekliyor başlığını yine burada da görüyoruz değerli izleyenler. Napoli'den yılda 7.6 milyon euro olan tecrübeli yıldız aynı rakama Sarı Lacivertlilere gelmeye hazır demiş burada da. Ve sayfanın en altına geldiğimizde Galatasaray'a dair Aslan'ın yeni sezon öncesi tadı yok başlığını görüyoruz. Galatasaray son hazırlık maçında taraftarının önünde Villarreal'e mağlup oldu. Okan Buruk hakemi alkışladı ve kırmızı kart gördü. Dursun Özbey'e gelen tepkiler de yine burada bir başlıkla kendine yer bulmuş. Taraftarlar özellikle mağlubiyetin ardından yönetime transfer tepkisi gösterdi. Takvim 18'e bakalım. Cimbom'dan yeni bir hüsran. Galatasaray hazırlık maçlarındaki kötü seriyi dün de sürdürdü. Rams Park'ta Villarreal'e 2-1 yenilen Cimbom'un tek golünü Osimhen kaydetti. Şimdi defansa Süper Portekizli başlığına bakalım. Yine bu sayfada biraz daha alt kısma doğru. Cimbom Villarreal forması giyen Vega için düğmeye bastı. Dün oynanan hazırlık maçı sonrası resmi görüşmeler başladı deniyor. Ancak İspanyolların kapıyı 50 milyon eurodan açtığı söylenmiş. Bir de Rafael Leao'da çıkmaz sokak başlığına bakalım. İtalyan basını Galatasaray'ın son olarak yaptığı 35 milyon euroluk teklife karşın Milan'ın 50 milyon euroluk talebini aşağı çekmediğini ve bundan sonra da çekmeyeceğini yazmış. Yine bu sayfada öne çıkan bir başka başlık. Gazetelerdeki Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Akışımıza geri dönelim ve şimdi düne gidelim. Yine bir hazırlık mücadelesinde İsmail Köybaşı'nın jübilesine sahne olan karşılaşmada Göztepe Trabzonspor 2-1 ile geçti.
1: İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve İki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor.
2: Antunes yaptı ortayı. Kafa

0: vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli attı topu, gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. Ogün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı Ogün'e. Ogün Bayrak şut şansı, Matos vurdu, Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Jan Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Jan Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Jan Derson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı, Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Evet, dün oynanan hazırlık mücadelesiyle birlikte futbol kariyerini noktalayan İsmail Köybaşı'nın duygularını dinleyelim.
2: Yıllar yıllar yıllar, evet, geliyor geçiyor. Göztepe'ye geldiğimde şunu söylemiştim. Kazandığımız maçlardan veya kaybettiğimiz maçlardan sonra Göztepe unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane kulüptür diye hep söylemiştim. Esasında bunu söylerken bunun karşılığının jübile olmasını esasında hiç düşünmüyordum. Ama bu konuda da öncülük etti. Tabii burada Trabzonspor'un da buna eşlik etmesiyle bu çok daha anlam kazandı. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yaşadığımız her şey unutulmazdı. Göztepe taraftarlarıyla birlikte sevincimiz, hüzünlerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız, galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz, beraberliklerimiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Unutulmamasını da istiyorum özellikle. Biz burada, özellikle de ben, yeri geldi göbek bağı gömdüm, yeri geldi şampiyonluk bayrağını diktim, yeri geldi sevinçlerimi gömdüm, yeri geldi üzüntülerimi gömdüm. Ama bugün lütfen şunu unutmasınlar, bu benim için de çok değerli ve anlamlı. Bugün son olarak bu çimler üzerine çok değerli Göztepe taraftarlarının ve buna eşlik eden Trabzonspor taraftarlarının önünde bilmelerini istediğim tek bir şey var. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm. Zaten hali hazırda Göztepe'mizde aktif olarak başladım. Bunu ilerleyen günlerde Göztepe Spor Kulübü belki

0: daha geniş bir şekilde yayınlar. Tabii ki de doğru bir şekilde hizmet etmek isterim. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi kazandırmak mutlaka isterim. Bunlar için tabii ki de zaman da gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bunların hepsine varım. Şimdi en azından benim için bu pencere kapandı. Bir sonraki pencereye geçmek için daha emin adımlarla geride bırakmış olduğumuz seneler içerisinde eksikleriyle, doğrularıyla, daha iyileriyle umut ediyorum ki hizmet edebilme şansımız olur.
1: Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah renklerine katan Trabzonspor kombine satışlarında da rekor kırdı.
2: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi ses getirmeye devam ediyor.
3: Hayır basket!
2: Yıldız oyuncunun gelişi yalnızca Bordo Mavili kulübün değil, şehrinde uluslararası görünürlüğünü arttırdı. Google Trends verilerine göre Trabzonspor'a yönelik aramalar son bir haftada %650, Trabzon şehrine yönelik aramalarsa %120 artış gösterdi. İlgi haritasında Türkiye'nin ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır olurken, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır'ın ilgisi, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi yarattı. Bordo Mavili ekibin resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda 3 milyona yakın yeni takipçi kazanarak tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı. Mısırlı yıldızın transferiyle kombine satışları da zirve yaptı. Trabzonspor kulübü 18 bin kombineye ulaşarak rekor kırdı. Yeni hedefse 25 bin kombine olarak belirlendi.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Salah'ın maaşına haciz geldiği ve devlet kurumlarından para alındığı iddialarına sert tepki gösterdi.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili kulüple ilgili iddialara yanıt verdi. ET Spor'a konuşan Doğan, yeni transfer Muhammed Salah'ın maaşına haciz getirileceği yönündeki söylentilerle ilgili komik, bu haberleri yapanlar hakkında şikayetçi olduk. Teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. İnsanların bunları neden yaptığı belli. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil dedi. Trabzonspor'un devlet kurumlarından para almadığını vurgulayan Doğan, piyasada devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim böyle aldığımız 1 lira para yoktur. Bununla ilgili kimse bir belge ortaya koyamaz. Bu kocaman ahlaksızca bir yalandır. Trabzonspor'u kimse bu işlerle ilişkilendiremez ifadelerini kullandı. Salah'ın transferinin ardından 3 günde 550 milyon liralık kombine sattıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı. Kombine satışlarında 25 bin seviyesini görürsek zaten Salah'ın maliyeti çıkmış oluyor. Herkes bir yerden konuşuyor. Trabzon şehri için dünya çapındaki bu reklamı 17 milyon değil 50 milyon euro versen yaptıramazsın şeklinde konuştu.
1: Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Dušan Vlahović ile kritik bir görüşme yapacak. Beşiktaş'ın Vlahović ısrarı sürüyor. Siyah beyazlılar Sırp golcüyle kritik bir görüşme daha yapacak. Beşiktaş 26 yaşındaki forvetin transferini gelecek hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Görüşmelerin ardından sonuç çıkmazsa siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelecek. Beşiktaş'ın Milan forması giyen Yusuf Fofana ile ilgilendiği iddia ediliyor.
4: Beşiktaş için İtalya'dan Yusuf Fofana iddiası geldi. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların Milan'ın Fransız oyuncusunu yakından takip ettiği belirtildi. Yönetimin Fofana'nın transfer şartlarını öğrenmek amacıyla İtalyan kulübüyle ilk temaslarını gerçekleştirdiği kaydedildi. İtalyan basınında yer alan haberle

0: Ne göre Milan, Yusuf Fofana için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Serie A ekibinin Yusuf Fofana için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasında şu ana kadar resmi teklif aşamasına geçilmediği bildirildi. Milan'la sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Yusuf Fofana, geride kalan sezonda 36 maçta görev yaptı.
1: Beşiktaş, Tottenham'ın İngiliz orta sahası Conor Gallagher içinse bir kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
0: Vincenzo Italiano orta sahaya Conor Gallagher'ı istiyor. Dinamik ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu talep eden Beşiktaş teknik direktörü Tottenham'ın İngiliz yıldızını gözüne kestirdi. Yönetiminde 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Londra ekibine teklif yapmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Tottenham'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Siyah beyazlılar, ada kulübünün vereceği yanıta göre transfer sürecini şekillendirecek. Güncel piyasa değeri 31 milyon euro olarak gösterilen Gallagher, Ocak ayında Atletico Madrid'den 40 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi.
1: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Trabzonspor ve Beşiktaş haberlerine de birlikte göz atacağız. Başlayalım. Foto maç 4. Trabzonspor'a ayrılmış. Atom bombası gibi transfer. Muhammed Salah'ın hayat hikayesi 1 şeklinde bir yazı dizisi başladı. Foto maç gazetesinde değerli izleyenler. Tutkusundan hiç vazgeçmeyen Muhammed Salah zorlu yollardan geçti. Herkes acı çekti şeklinde Mısır'ın Nagrik köyünde başlayan Muhammed Salah hikayesi kaleme alınmış Umut Eren tarafından. Biraz daha böyle futbol öncesi, futbola yeni başladığı günlerden bahsediliyor. Muhammed Salah'ın yarın da Basel ve dibe vuran Chelsea günleri kaleme alınacak. Yazı dizisi bu şekilde devam edecek. Muhammed Salah'la ilgili yine çok büyük olacaksın başlığıyla da devam ediyor. Muhammed Salah UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarıyla tanıştığı futbola aşık olmuştu. Mısır'da sokaklarda sergilediği hünerleri sonrası en yakın arkadaşı sanki bu günleri görmüştü. Bir gün çok futbolcu olacak, çok büyük futbolcu olacaksın dediği paylaşılmış. Değerli izleyenler, henüz 7 yaşında yola koyuldu Muhammed Salah ve 19 yaşında da milli takım forması giymeye başladı. Neredeyse tam sayfa halinde, hatta neredeyse değil tam sayfa halinde Muhammed Salah'a bir yer ayırdığını görüyoruz Fotomaç gazetesinin. Merak edenler bu sayfayı okuyabilir, oldukça detaylı bir şekilde kaleme alınmış diyelim ve Milliyet gazetesiyle şimdi devam edelim. Milliyet 13'te Salah alışma turlarında başlığını görüyoruz. Dün Sürmene'de el yapımı bıçaklar, yöresel mısır ekmekleriyle tanıştı Salah. Araklı'da ise kendisine arazi teklifinde bulunulduğu yıldız futbolcunun gülümseyerek karşılık vermesi sosyal medyada ilgi gördü deniyor. Onun dışında süperler caka satıyor. Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a gelişiyle dünyanın gözü Süper Lig'e çevrildi denmiş. İngiltere'de Salah'ın hamlesi Türk Ligi'nin yıldızlar için artan cazibesinin son işareti denirken İtalya'da Türk Ligi artık bir fil mezarlığı olmaktan çıktı. Amerika'da birçok üst düzey futbolcu bu ligde gibi ifadeler kullanılmış değerli izleyenler. Onur Dinçer imzalı bir haber. Hürriyet 15 ile devam edelim. Trabzonspor'un uçağı Nunez için havalanıyor. Salah transferiyle dünyayı ayağa kaldıran Bordo Mavililer yeni bir bomba peşinde. Başkan yardımcısı İbrahim Şahin Kaya transferi bitirmek için Suudi Arabistan'a gidecek. Nunez için kiralama formülü düşünen Trabzon 8 milyon euroluk bir teklif yapacak denmiş. Dünkü hazırlık maçında Göztepe'nin Trabzonspor'u 2-1 mağlup edişi de son provada Fırtına Göztepe'ye kaybetti başlığıyla aktarılmış. Şimdi Fanatik gazetesine geçeceğiz değerli izleyenler. Burada sayfanın bir kısmı Trabzonspor'a, bir kısmı Beşiktaş'a ayrılmış. İlk olarak sol taraftaki Salah rekoru başlığına bakalım. Kombinede 18 bin barajı geçildi ve rekor kırıldı. Forma satışlarıyla birlikte toplam gelir 1 milyar lira seviyelerine çıktı. Kulübün farklı platformlardaki sosyal medya hesaplarında son 3 günde 4-5 milyon civarında takipçi artışı yaşanırken marka değerinin tavan yaptığına vurgu

0: Bakalım Yunus Emre Sel imzasıyla Salah transferiyle büyük sükse yapan Trabzonspor ayağını gazdan çekmiyor. Nunez çıkarması başlığını görüyoruz. Fırtına'nın başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya Salah'ın eski takım arkadaşı Uruguaylı golcüyü bitirmek üzere Arabistan'a gidiyor haberini. Yine burada da görüyoruz Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Salah transferinde 1 TL bile almadık açıklaması da yine dikkat çekiyor bu sayfada değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, dört büyük kulübünde başlıklarına, gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım Haldun Domaç'la ve gündemdeki gelişmeleri kendisiyle değerlendirelim. Günaydın, iyi pazarlar diliyorum Haldun Domaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, iyi pazarlar, hoş bulduk. Sana ve izleyicilerimize güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, isterseniz şöyle bir düne gidelim sizinle birlikte. İlk olarak Galatasaray'ın Süper Lig sezonu başlamadan önceki son hazırlık maçında Villarreal'e 2-1 mağlup olması. Aslında saha içini ne kadar değerlendirmek lazım, ne kadar sağlıklı bir sonuç verir bilemiyorum. Ama burada belki de daha fazla konuşulması gereken yönetime gelen tepkiler. Dursun Özbey'e çok ciddi bir tepki geldi transfer konusunda. Bu sonuç özellikle taraftarların transferde çok geç kalındığına dair ciddi bir sosyal medya tepkisine de eleştirisine de sahne oldu. İsterseniz buradan başlayalım.
1: Başlayalım. Gerçekten bu konuda taraftarı ben biraz haklı görüyorum. Ya biraz demeyeyim, daha da fazla haklı görüyorum. Şu konuda haklı görüyorum. Yani bazı noktalar var ki telafi edilmesi gerektiği tam 2 yıldır belli. Yani bu takımın tam 2 yıldır 10 numarası yok. Yani 2 yıldır. Yani Mertens gittiğinden bu yana Galatasaray 10 numara olmadan oynuyor. Ha şunu söyleyebilir birçok kişi. Yani 10 numara olmadan oynayacağız biz. Yani 10 numaralı bir oyun oynamayacağız. 4-4-2 oynayacağız, 10 numara olmayacak. Ama böyle değil. Yani Galatasaray'ın oyun anlayışı içerisinde oyunu kuracak, o arkadaşlarına pas istasyonlarını, pas bağlantılarını oluşturacak, onların özellikle kanat oyuncularına top gönderip onların daha etkin bir şekilde oynamasını sağlayacak bir 10 numaraya ihtiyaç var. Zaten ihtiyaç olduğu noktasını transfer döneminin başından beri görüyoruz. Yani 2 senedir şöyle bir, bu tepki 1 senelik ya da 1 aylık tepki değil. Bu 2 yıllık tepki. Mertens gittiğinden bu yana Galatasaray'ın gündeminde bir 10 numara var ve o 10 numarayı Galatasaray alamıyor. Yani şimdi bazen şu Osimhen'i alırken ne yaptı Galatasaray? Dedi ki ben ne olursa olsun Osimhen'i alacağım. Kaç para olursa olsun alacağım, zorlayacağım. Yani başka transferlere yatırım yapmayabilir, bir tek transfer için yapabilir. Ben 10 numara konusunda Galatasaray'ın gerçekten de son derece rahat davrandığını, large davrandığını, bir türlü o transferi yapmak için gereken fedakarlığı yapmadığını düşünenlerdenim. Yani bunu söyleyeyim. Bruno Fernandes'ler, Bernardo Silva'lar, Can Uzun'lar, Bakratov'lar, yani o kadar çok isim 10 numara olarak konuştuk ki, ama Galatasaray takımı, yani yöneticilerin söylemiyle paramız var, her şeyimiz var, biz acele etmiyoruz. Tamam, yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Osimhen'in yanına bir santrofor almak için acele etmeyebilirsiniz. Artı 23 düşünebilirsiniz. Özür dilerim, 23 yaş altı düşünebilirsiniz. Ama yani hani klasik tabirle insaf, yani bir 10 numara almak için 2 senede beklemez Galatasaray. 2 senedir bekliyor bir 10 numarayı tekrar sahip olabilmek için. Ve gerçekten de bu noktada ben taraftarın artık sabrının taştığını ve bu maçta da zaten dün yayında Demet'le de konuşmuştuk. Yine protesto geleceğini söyledim. Bir de tabii bu konuda sonuçlar da Galatasaray'ı desteklemiyor. Sonuçlar da çok olumlu gitmiyor. Ve o bölgede görev yapan isimler de istenen performansı sergileyemiyor. Onu da söyleyelim. Yani zaman zaman Yunus oynuyor, etkili değil. İlkay etkili değil. Gabriel Sara etkili değil. Yani klasik bir tabir vardır ya Ezgi. Bas bas bağırıyor bana bir 10 numara al diye Galatasaray. Ama bu gerçekleşmiyor. Bu manada net bir şekilde yönetimin eleştirilmesi, taraftarının sabrının taşmasını ben normal buluyorum. Ve Galatasaray artık hani şu şöyle bir durum var.

0: Bazen çıkarsınız, açıklama yaparsınız ki çok rastladığımız bir durum değil ama paramız yok. Bizim ölçeğimiz 20 milyon euro. Biz bu ölçekte bir oyuncu almak durumundayız dersiniz. Bu kabul edilebilir bir durum. Ama Abdullah Kavukçu çıkıyor, paramız var, hiçbir sorunumuz yok diyor. O zaman bir oyuncuya paranızı harcamanız gerekiyor. Yani bunu yapmak lazım. Yani ben bu noktada o taraftarın söyle başkan transferler nerede sözlerinin son derece yerinde, haklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray bir de taraftarıyla arasındaki iletişimi kaybetmeye başladı. Buna da dikkat etmek lazım. Yani taraftarın kızması, öfkelenmesi, gönül koyması çok tehlikeli bir şey. Yani dün akşam maça baktığımızda türbünlerin dolu olmadığını, hadi ben tabii tam net söyleyemem ama 10-15 bin taraftar Galatasaray için hani leblebi çekirdek, yani öyle söylemek lazım. Böyle bir ortamın oluşması ve üstelik dün cumartesi akşamı böyle bir akşamda Villarreal gibi önemli bir rakip ve Galatasaray bu açıdan baktığımda özellikle yönetimin eleştirilerin odağında olması gayet normal, gayet doğal ve bunun için de zaman yok. Anladığım kadarıyla bu hafta bitirmeye çalışıyorlar. Benim anladığım kadarıyla diyorum, lig maçına kadar bir transfer getirecekler. Hani hatta ben bunu dün de söyledim. Çünkü bu konuda çok ciddi bir çalışmaları var. Dün de söylediğimde birçok arkadaşımız, Galatasaraylı arkadaşımız sosyal medya hesaplarından getiremezler diye yazmaya başladılar. Yani artık bu kadar güven sarsıldı Galatasaray yönetimine karşı. Ben özellikle söylüyorum, bir 10 numara transferi için Galatasaray'ın 2 sene bekliyor olması. Geçen sene evet Galatasaray şampiyon oldu ve başkanın, Abdullah Kavukçu'nun, hatta Okan Buruk'un sözleri, işte biz 4 yıldır şampiyonuz, doğrudur, 4 yıldır şampiyon, büyük bir başarı, tebrik ediyoruz ama siz 4 yıldır şampiyon olurken geçen sene en zor şampiyonluğu elde ettiğiniz gerçeğini unutmamanız gerekiyor, onu söylemem lazım. Ama sonuç itibariyle tabii bu tarafına bakıyoruz, yani sahanın dışındaki tarafa bakıyoruz, Galatasaray camiası, taraftarı, alınan sonuçlardan da, oynanan oyundan da ve gerçekleşemeyen olaylardan dolayı da üzgün, onu söylemem lazım.
1: Bu durumun Okan Buruk üzerinde bir gerginlik yarattığını söyleyebilir miyiz? Çünkü maçın hemen başında itirazlar ve neticede oyundan ihraç edilen bir teknik adam, daha bir hazırlık maçı, sezon başlamadı. Sizce bu transfer gerginliği miydi Okan Buruk'un üzerine yansıyan?
0: Bir kere o var, yani yüzde kaç etkilemiştir bir şey söyleyemem, yani şudur budur diyemem ama o net bir şekilde o gerginliği hissediyorsunuz. Yani bir hazırlık maçında bir teknik direktör oyunun 5. dakikasında istediği kadar haklı olsun, ne kadar haklı olursa olsun 5. dakikasında kırmızı kart görüp yani takımını yalnız bırakmaz. Yani inanılmaz bir şey bu. Ya rastlanabilecek bir durum değil. Onun için de Okan Buruk'un o üstündeki gerginliği çok net bir şekilde hissediyoruz. Hissettik yani. Onu özellikle söylememiz lazım. Ama her şeye rağmen, onu hissetmemize rağmen kabul edilebilir bir durum değil. Siz takımınızın başında olmak zorundasınız. Üstelik bir hazırlık maçında kırmızı kart görmek Galatasaray gibi bir camianın hem de çok başarılı bir teknik direktörüne, tırnak içinde söylüyorum, yakışmadı. Onu özellikle söyleyeyim ve bu pozisyonların kırmızı kart getireceğini de çok net bir şekilde bilecek tecrübeye sahip bir teknik direktörden bahsediyoruz. Yani bu manada baktığımda şimdi Okan Buruk şöyle yapıyor, onu da söyleyelim. Yani ben Galatasaraylıyım diyor. Ben Galatasaray'da işte şampiyonluklar yaşamış, şampiyonluklar yaşatmış bir teknik direktörüm. Böyle bir ortamda yönetimi taraftarın önüne atacak bir eylemde bulunmam. Ama ne oldu? Şimdi kendisi taraftarın önüne gelmeye başladı. Yani hoca için de bu nokta sıkıntılı bir duruma geldi. Bence artık yani bu durumdan kurtulmak için yönetimin her şeyi yapması lazım. Özetle Okan Buruk'un yaptığını kesinlikle kabul etmiyorum. Yanlış bir davranış. İstediğiniz kadar gergin olun, gerilimli olun ama bu şekilde 5. dakikada bir hazırlık maçında kırmızı kart görmek bir teknik direktöre yakışan bir davranış değil. Onu özellikle söylemek isterim.
1: Peki son 3,5 dakikam. Fenerbahçe'de de bir Lukaku gündemi var. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Birkaç gündür sarı lacivertlilere yazılan bir isim. Daha önce de tabii ki çok gündeme geldi. Türk takımlarıyla adı sıkça anılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne dersiniz?
0: Şimdi Lukaku ile ilgili aslında Türkiye pazarında gerçekten dolaşan bir ismi var Lukaku'nun. Onu vurgulamamız lazım. Beşiktaş'a da yazıldı. Bir ara Trabzonspor dendi, Galatasaray dendi. Yani Türk pazarında ismi çok dolaşan bir oyuncu. Türkiye standartlarına uygun bir kere santrofor. Onu söylemem lazım. Çünkü bizim ligimizde güçlü, kuvvetli, stoperlerle boğuşabilecek, arkadaşlarına pas kanalları açabilecek oyuncular, santroforlar daha iyi, yani fizik olarak da iyi noktada olan oyuncular daha iyi iş yapabiliyor. Onu özellikle söyleyeceğim ama şunu vurgulamak lazım. Geçen sezonu sadece 7 maç oynadı. Dünya Kupası'nda tekrar bir dönüş yapma durumu söz konusu oldu. Dünya Kupası'nda evet hazır gibi bir görüntü oldu. Ama bir sezonu sadece 7 maçta geçiren bir santrofordan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir handikap. Ama onu transfer edecek takımlar mutlaka sağlık raporlarını isteyeceklerdir. Onu özellikle söylemem lazım. Ama işin santrofor özelliği açısından baktığımızda sağlıklı bir Lukaku konuşuyorsak, sağlıklı bir Lukaku Fenerbahçe'de hatta bütün takımlarda iş yapar. Dikkat edin, ona şunun nasıl fizik gücüne dayalı bir performansla santrofor olduğunu, keza dönelim Osimhen'in benzer özelliklerine, hatta işte Beşiktaş'ta daha çaylak santrofor olmasına rağmen o Yang Yu'ya bakalım. Yani sonuçta bizim ligimiz bu türden güçlü santroforlara daha fazla prim veriyor. Ya da daha doğrusu onlar bu tür liglerde daha fazla ekmek yiyorlar, öyle söyleyelim. O açıdan baktığımda Lukaku'nun iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum. Ama sağlıklı bir Lukaku'nun, bütün sezonu oynayabilme becerisi olan bir Lukaku'dan bahsediyorum. Şu andaki görüntüsü itibariyle, ki tam net bir bilgimiz yok, olur mu olmaz mı sorusunun yanıtını vermek mümkün değil. Onu özellikle söyleyeceğim. Yalnız şunu da vurgulayalım. Tabii oyuncuyla anlaşmış olmak transferi bitirmek anlamına gelmiyor. Çünkü oyuncuyla Fenerbahçe'nin anlaştığı bilgisi bütün İtalyan medyası tarafından da geliyor. Evet. Bizim haberlerimizde de vardı. Yani İtalyan transfer çalışmalarını yürütenler de aynı cümleleri söylüyor ama netice itibariyle şunu konuşmak lazım. Kulüple anlaşmanız lazım. Orada da De Laurentiis diye gerçekten çılgın bir başkan var.
1: Evet.
0: Onun ne isteyeceğini bilmiyoruz artık. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro verdiği, onun 15 istediği gibi bir takım durumlar söz konusu. Tabii burada en büyük
1: son
0: handikap...
1: Son cümleyi alayım.
0: Son cümle, işte onu söyleyecektim. En büyük handikap, Vedat mı birinci santrofor olur? Lukaku gelirse Lukaku mu birinci santrofor olur? Bunu da herhalde ilerleyen günlerde tartışacağız Ezgi.
1: Peki Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir pazar günü diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere güzel bir pazar günü diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Mahmut Alparslan'la devam edeceğiz.

0: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat oyunları Barcelona'da başladı.

Paraf'ın katkılarıyla. Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Altın 28 haftanın en güçlü sıçramasını yaptı. Ons altın 4300 doların üzerini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesini buldu. Altındaki yükselişte Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yaklaşacağı yönündeki öngörüler etkili oldu. Küresel faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
2: Bir transfer gelişmemiz var.
1: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
1: Ciddi anlamda verimli olabilir.
2: İlk kez duyduğum bazı detaylar var. Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu bu akşam 21'de Aspor'da.

0: Spor yaşatır. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
1: Bir kez daha günaydın. İyi pazarlar değerli izleyenler. Sabah sporunda artık 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hocam günaydın.
2: Günaydın.
1: Hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum.
2: İyi pazarlar. Hoş gördük. İyisin.
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Süper.
1: Çok
2: şükür
1: güzel.
2: Bugün erimizi.
1: Şükür tabii ki. Hocam şimdi enteresan gündem maddelerimiz var. Hepsini konuşacağız. Bir taraftan hazırlık maçları, bir taraftan artık Süper Lig'de heyecan başlıyor. Tabii ki bir de transfer dönemi hala devam ediyor. Bütün takımların transfer gündeminde önemli isimler var. Önce isterseniz bir birlikte düne gidelim. Galatasaray Villarreal'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi değerli izleyenler ve karşılaşmayı 2-1 kaybetti. Şimdi saha içindeki oyuncuların görüntüsünü değerlendireceğiz. Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartı değerlendireceğiz ve en önemlisi özellikle mücadelenin ardından yönetime çok ciddi bir taraftar tepkisi vardı. Transferlerin yapılmamasıyla ilgili bunu da ağırlıklı bir şekilde konuşacağız ama önce bir özet izleyelim.
3: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Mina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu ağlarda. Villarreal öne geçiyor Ayoze Perez'in penaltı golüyle. Üçüncü dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap. Osimhen'den bir kafa golü daha. Ren maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sarab. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikael Tate.

0: pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru. Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro ceza alanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
1: Hala.
0: Çok sinirlendi. Osimhen ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Şey mi dedim?
2: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada böyle bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
0: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani bir hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı. Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
2: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar canım. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikao Tadze çok boş bekledi.
0: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Jean Kat. Jean Kat karşı karşıya pozisyonda gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
2: Evet evet.
0: Jean Kat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikao Tadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikao Tadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Jean Kat. Jean Kat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Jean Kat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
3: Hocam şimdi hafta sonu lig başlayacak. Öncelikle saha içinde gördüğünüz Galatasaray'ı nasıl yorumlayacağınızı soracağım. Ama birazdan soracağım. Çünkü önce şimdi bu mağlubiyet, 2-1'lik Villarreal mağlubiyeti Galatasaray taraftarlarının çok ciddi tepkisini çekti. Bu mağlubiyetler, daha doğrusu hazırlık dönemindeki alınan genel sonuçlar diyebiliriz. Bunun bir patlaması da diyebiliriz belki. Transferin yapılmamasına yoruldu. Aynı kanaatte misiniz taraftarlarla? Sizce Galatasaray transferleri getirmekte, yetiştirmekte gerçekten geç mi kaldı? Geçlikten ziyade zannediyorum Galatasaray taraftarı biraz Galatasaray yönetiminin plansız olduğunu düşünüyor. Yani biraz sanki o güven kırılması yaşandı gibi. Siz
4: orada
3: ne düşünüyorsunuz?
4: Şöyle bir sıkıntı var. Taraftar haklı tabii. Taraftarlar hep iyisinizde. Zaten Galatasaray'ın mevcut kadrosunda yapacağınız 3 tane 4 tane bir transfer vardı. Yani çok fazla da 7-8 tane yapmanızda da gerek yoktu. Evet. Ama herhalde yönetim başkan ve yöneticiler ya biz nasıl olsa transfer yaparız. Biz Galatasaray'ız. Biz alırız ederiz şeyine gittiler. Havasına gittiler. Şöyle olmadı. Düşündüğünüz gibi olmadı. Satmak istediğiniz oyuncuları da satamadınız. O paralar da gelmedi.
3: Niye öyle oldu sizce hocam?
4: Ya dedim ya.
3: Yani saraya teklifler bekleniyor.

0: Şalay'ı bekleniyordu. Belki Barış Alper'e, gerçi hadi bizim Dünya Kupası istediğimiz gibi geçmedi filan, ama yabancı oyunculara da gelmedi teklif.
1: Ya şimdi teklifin, oyuncunuzun hangi takımlar teklif edecek, hangi fiyatlarda gelecek, hangi rakamlar? Şimdi
0: gelmedi dediğim tabii beklenen o yüksek tekliflerden
1: yani
0: bahsediyorum.
1: O yüksek teklifler,
0: yoksa mutlaka teklif gelmiştir.
1: Yüksek teklifler ne şekilde olur? Onları verirler mi, vermezler mi? Yani bizler hep kendi oyuncularımızı o kadar çok zirvede görüyoruz ki. Ya herkes bizden bu fiyatı alabilir diye alır mı? İşte Osimhen'i veremediniz yani. Beklentiler neydi? 100 milyonun üzerinde bir rakamlardı. Yok. Öyle bir rakamları vermiyorlar. Ligin kalitesine bakıyorlar, oyuncunun kalitesine bakıyorlar, oyun düzenine bakıyorlar. Hepsi bizler gibi değil. Onlar senelik takipteler. Biz 10 günlük takipteyiz ve hatta isim olarak takipteyiz, ama onlar senelik takip ediyorlar her şeyi. Gerek stada gelip izliyorlar, gerek de o sistemler var. O sistemlerden bütün, zaten o sistemlerde bütün maçın, her hafta her maçın, her kişinin analizleri var. Hı hı. Hani biz diyoruz ya, analizcilerin falan var. Esası aklı selimsen var orada. Sana çıkartmış hepsini, öyle bir çıkartmış ki saniyesini hesaplamış sana. Anında geliyor. Yani onları da hesapladıkları için adamlar diyorlar ki bu fiyatı ben bunu alacağım. 3 tane oyuncu alırım. Bir tanesini atıyorum 50 milyon veririm, öbürlerine şunu veririm, ama 3 sene sonra bu adamlar buraya gelir. Onların hesaplarını yapalım. Biz sadece günlük, haftalık ve sezonluk düşünüyoruz.
0: Peki Galatasaray sizce plansız mı hareket etti?
1: Bence
0: bu
1: plansız hareket
0: döneminde?
1: Etti. Bir de Galatasaray'da tabii doğru mudur değil midir bilemeyeceğim. Hep konuşulanlar var. Biz hep tabii gelenle o kadar çok bilgi kirliliği oluyor ki transferlerinde. İşte Sayın Başkan'ın kardeşinin bu işin içinde olduğu, öbür tarafta öbürlerinin işin içinde olduğu bir fikir mücadelesi, fikir çatışması oldukları söyleniyor onlar.
0: Doğru, bir de üzerine dün Abdullah Kavukçu'nun sosyal medya hesabını kapattığı haberi geldi.
1: Yani tabii yüklemeler olmuştur mutlaka. İster istemez belki tasvip etmeyeceğimiz yazışmalar da olmuştur orada, yazılarda. Kapatabilir, ama siz futbolun neresindesiniz Sayın Kavukçu? Yani neresindesiniz? Sadece siz gidip topçuyu söylerler, gidip bunun özelliklerini bilemezsiniz. Galatasaray'da eksik bu. Diğer kulüplerde olanlar, ya da büyük kulüp diye geçiniyoruz, öyleyiz de. Buralardaysanız siz, burada atıyorum Tugay Kerimoğlu gibi falan birilerinin olması lazım size. O futbol aklı, futbol yolunu, ama kabul etmiyorlar. İşte kendi kardeşinizi getiriyorsunuz. Neredesiniz siz? Onlar menajerlerle çalışıyor. Menajerler hiç kızmasın. Hiç
0: Hocam,
1: kimse kızmasın.
0: Bu tepkinin bir sebebi de özellikle Abdullah Kavukçu'ya. Biliyorsunuz transfer dönemi yeni başladığında 600 milyon euro bütçemiz var gibi bir açıklama yapmıştı.
1: Ya onu,
0: o bütçeyle sizin dünyada alamayacağınız çok az oyuncu var.
1: O 600 milyon belki talihsiz bir açıklama olmuştu, ama geneldir belki de.
0: Tabii genel bütçeydi. Bütçeydi. Genel, ama yani bütçeydi. 600 milyon euro genel bütçesi olan bir takımın da yine alamayacağı oyuncu
1: ya
0: sayısı
1: mutlaka,
0: çok az.
1: Ya mutlaka, ama şimdi siz santrafor mesela. Bak Icardi'yi çok arayacaklar. Ben her yayında söyledim, gene söyledim. Herkes bir yerlere gitti, ama de, oynatmak istediğiniz zaman oynatırsınız. Çift oynatırsınız, tekli, her türlü oynatırsınız. Yeter ki onu, yani orası teknik kısım. Ama şimdi ne oldu? Hadi bak sezon başlıyor, santrafonunuz yok ya. Yok. Bir kişi var. Nasıl siz yolacı? Sağ bekiniz yok ya. Salayı bir sağ bekle. Herkes o değil. Adamlar pozisyon eksiklerini hepimiz, bilhassa Avrupa maçları dün de gördük. Duracağı yeri bilmiyor ne zaman, çok haklı. Çünkü adam hep ofansif oynamış. Hep önde oynamış. Böyle olunca da bir sürü pozisyon eksikliği. Dün iki tane stoperle oynamışsınız. Onlar zaten istediğiniz kadar deneyin olmuyor. Jakob tamam oynadı. Dünya şampiyonu, ama nasıl oynadı? Üçlü oynadılar. Biraz bu taraflara bakmak lazım. Öbür tarafta Diouf'u aldılar, gönderdiler ileri. Bu da hem sol bek hem sol stoper gibi oynadı. Bunlar hep teknik konular. Ama siz madem biliyorsunuz eksik bölgenizi, stoperde eksiğiniz var, orta sahada eksiğiniz var, santrafor zaten olmazsa olmazsa eksiğiniz var, sezona başlayacaksınız, ortada bir şey yok. Şimdi denize düşen hani yılana sarılır gibi
0: panik transferi mi yapacak
1: olabilir,
0: sizce?
1: Olabilir, olabilir. Yani De Boer filan isimleri geçiyor, futbolcuna kimse bir laf yok, bir şey yok, ama bu tarzdaki oyuncularla mı giderse Şampiyonlar Ligi'nde bu takımla iş yapamazsınız. Türkiye Ligi'nde bir yere götürüyorsunuz, işte oynuyorsunuz, ama Şampiyonlar Ligi imkansız. Torreira belli bir yere kadar artık tıkandı. Belli oynuyorsunuz. Yani yanındakiler belli. Yani Sarı'nın oyunu belli. Çok iyi ayağı var, tamam, ama ayak, herkes iyi ayak var. Genel bakmak lazım. Oyunu çift yönlülere bakmak lazım. Sané'nin oyunu belli. Burada artık %50'lerin altına düşmüş. toplu topsuz oynayacak.

0: oyunlarda sadece toplu oyunlarda var. Bu da bu sefer de bütün iş gene barışa düşecek. O dinamikliğinle onunla bu sefer de o çocuğa yükleneceğiz.
1: Yani biz. Bu kadronun aslında biraz güncellenmeye mi ihtiyacı vardı?
0: Daha bak sezon biter bitmez Ezgi, ben programlarda hep söyledim. Güncelleme gerekiyor. Dağıtmaya gerek yok. 4 tane, 5 tane en kötü, bunlara gençler de dahil, toparlayı yerler belliydi. Ama maalesef hiçbir hareket yapamadılar. Ellerindeki zaten giden oyuncu yok. Kimseyi de kaçırmadınız. Elinizdekiler yeterli.
1: Peki hocam, şimdi bu kadar güncelleme ihtiyacına, diğer bölgelerdeki ihtiyaçları da söylediniz. Leslie Ugoçuk bu yerine bir 10 numara açıklanmış olsaydı, örnek veriyorum Can Uzun. Bu tepkiler gelir miydi sizce? Hani diğer mevkiler yine eksik olsun. Yine tek bir bölge açıklanmış olsun ama o isim 10 numara olsun.
0: Gelmezdi. Gelmezdi ama yetmez. Can da yetmez. Bakın, Can'ın da buraya geldiği zaman bu kaosun içinde o da kaybolur gider. Bakın, açıkça söyleyeyim ben size.
1: O kadar mı?
0: O kadar.
1: Hocam.
0: O kadar. Bizim Türk futbolunun kaosun içinde kaybolur gider. Bizim beklentimiz değişik onlar gibi değil.
1: Yani tek bir 10 numara takviyesi yetmez. Yeni sezonda Galatasaray'a yetmez mi?
0: Yetmez. Emin ol yetmez.
1: Ya da genç bir santrfor olsun.
0: Yetmez. Sezon çok uzun. Bu takımla götüremezsiniz. Biraz evvel senin söylediğin gibi güncelleme şart dedik. Sol bekte arızalarınız var. Stoperde arızalarınız var. Orta sahada arızanız var. Sağ bekte arızanız var. Dünyanın parası harcandı buraya. Senelerden beri bir tane bulunmaz mı? Dünyada yok mu sağ bek ya? Gidiyorsun devşirmeyle bununla yola çıkıyorsunuz sezona. Çıkacaksınız. Sonuç ne olacak? Sonuç yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi'nde bize Türkiye Ligi'ni bir yerde diyorlar ki biz zaman götü zaman öyleydi. Bak, rakipleri görüyorsun ne kadar kuvvetlendiler. Bir de rakiplerini de göreceksin. Sen diyorsun ki benim 4 seneden beri şampiyon olan kadrom tamam. 4 seneden beri aynı kadro gitmiyor ki. Belli başlı isimler var 4 seneden beri olan sende. Allah'tan Sanchez Manchez kaldı. Onlar da gitmiş olsa ne yapacaksın?
1: Şimdi Cuma günü Çorum Futbol Kulübü maçıyla sezonu başlatacak Galatasaray.
0: Kapalı kutu.
1: Nasıl Çorum gördünüz?
0: Çorum kapalı kutu. Şimdi şanslı Galatasaray. Evinde oynayacak. Çorum Spor'la oynayacak. İlk defa bir Süper Lig'e çıkmış. O takımla.
1: Ama heyecanlı bir takım, hevesli bir takım. Şimdi, kadrosuna takviyeler yapmış için, bir takım.
0: Tekrar söylüyorum. Her zaman için. Ama
1: çok motive bir takım.
0: Siz hep artınız var. Şimdi örnek. Çorum Spor değil de Göztepe'yle oynasaydınız o rahatlıkta olmazdınız.
1: Ama işte dediğiniz o kapalı kutu kapalı durumu kutu da ama aslında rahat.
0: Galatasaray'ın artıları fazla var. Şimdi artıları var. Çorum Spor oluyor. Tenzih ederim. Galatasaray'ın yanlış anlamasını. Ama kolay değil ilk çıkıp da direkt deplasmanda Galatasaray'la oynama. Keşke Çorum Spor evinde atıyorum değişik farklı bir takımla oynamış olsaydı. Öyle başlamış olsaydı.
1: İşte bu bir avantaj mı dezavantaj mı emin olamıyorum hocam. Çünkü Galatasaray da şu anda genelde bu arada geride bıraktığımız 4 sezona da baktığımızda geç form tutan bir takım ya. Hep Okan Buruk da buna değil.
0: Ama işte,
1: bilmiyorum avantaj mı dezavantaj mı takımlar için büyüklerle da ben, oynamak göreceğiz.
0: O geç formları da ben bir türlü kabullenemiyorum. Neden? Böyle büyük takımlar, Avrupalarda oynayanlar, böyle büyük yatırım yapanlar ne demek geç form tutulu? Diğer rakipler nasıl form tutuyorlar? Diğer ülkelerin sizin konumunuz olan büyük takımlar çatır çatır top oynuyorlar. Biz niye geç form tutuyoruz? Neden? Ya bu senelerden beri bir aynı. Biz daha hazır değiliz. Biz daha niye hazır?
1: İlk 10 hafta.
0: Nereye? Ya bitti sezon bitti zaten ondan hafta. Sonra. Yani şimdi tekrardan gelirsek öbür tarafa o transferleri ne şekilde bitirecekler? Bakın tekrar söylüyorum. Stoperde eksiğiniz var. Eksik şöyle. Tamam bunlar birbirlerini tamamlayan stoperler ama sezonun uzunluğu arkadan gelenleri de gördüğünüz performansları belli. Hani ya işte ben Lemina ile oynarım. Ha Yakup da oynuyor burada oynatırım. İşte Salah'ın oynadığı gibi. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir futbol takım kurma kurgusu yok. Bunları sezon içinde de biz söyledik hep ama işler iyi gidince bu tarafları kimse gözlemiş. Salah diyorlar o çok güçlü işte adam işte artık sağ bek. Salah sağ bek değil. Sabaha kadar tartışalım değil.
1: O zaman bir sağ bek ihtiyacı da var diyorsunuz.
0: Var idi ama şimdi şu anda siz oraya bakamıyorsunuz. Bakamıyorsunuz.
1: Çok sıkıştı tabii yani.
0: Yani
1: şimdi gerçi lig başlasa da transfer döneminin bitmesine neredeyse bir aylık bir süresi var.
0: Oraya bakmazlar çünkü ivedi olarak yerler belli. Bir de düşün bakalım Sanchez'in gittiğini düşün. Geldi Galatasaray'ın istediği para geldi. Hani derler de bizde oyuncu var. Oyuncu var da nasıl oyuncu var? Nasıl bir stoper var? Neye göre siz orta sahaya aldığınız gibi alacaksınız Bay Galatasaray'ın haline. kaç kişi izledi, nelere baktınız, nasıl aldı, nasıl oldu bu?

0: Bu hafta bir transfer bekleniyor. Bakalım hangi bölge?
1: Mutlaka
0: kim gelecek?
1: Galatasaray'da yapacaklar. Galatasaray yapar transfer. Yapmaz diye bir şey yok. Gider. Hani derler ya, en kralını da alır. Almaz diye bir şey yok ama zaman geçiyor. Bak ne diyorsun? Hoca işte biz daha hazır değiliz.
0: Hocam en basiti işte takımla bir kamp görmemiş olacak gelen
1: sevgili
0: oyuncu var.
1: Ezgi, Avrupalılar nasıl oluyor ya? Adam gidiyor son 5 günde geliyor, bir çıkartıyorlar, bir oynuyorlar. Hiç sanki dün bir seneden beri berabermiş gibi. Futbol belli, futbolun oyun kurguları belli. Her şey belli. Bak en kötüsü Fenerbahçe'nin aldığı oyuncu gibi. İngiliz.
0: Greenwood.
1: Adam baktı, dedi ben dedi hazır değilim. Aldı verdi. Ama öyle bir oyuncu değil. Olur gider böyle takır takır gider. İleride göreceğiz ama adam kendini biliyor. Akıllı oyuncu. Bir tarafta da Kerem deli tavuk gibi koşuyor her yere. Çocuk kendini ispat etmek mecbur değil. Barış da öyle değil. Bunlar ispat etmeye mecbur değil. Siz pozisyonunda iyi olmaya bakacaksınız. Her yerde olmayın ama bizim taraftarımız o şekilde işte. Dalacaksın çıkacaksın. Yok öyle bir kaos futbolu. Kaos futbolu oynadığınız zaman Sané'den de bir o verim alamıyorsunuz. Öbür taraftan da verim alamıyorsunuz. Bunlar kendi futbolunu da unutuyorlar bu sefer. Yani Galatasaray 3 tane eksik var. 3 tane takıldılar. Bak cana takıldılar, kaldılar. Şeye takıldılar. Portekiz'e takıldılar Manchester United'da. Takım adamın bir sene mukavelesi var. Dünyanın parası, bonservisi. Takım kaptanı yok mu o konumda ya da daha farklısı yok mu siz yani piyasada? Kaldığınız iki tane ismin üzerine kaldınız. E ne oldu? Sezon başlıyor. Ondan sonra da taraftar haklı. Burada hiç sayın başkan falan hiç kimse kızmasın. Kendi hataları. O plansızlık. İki tane üç tane ismindeki koskocaman bir kulüp gidemez. Alternatifleri çok olur. Yok mu dünyada?
0: İşte tek sıkıntı Galatasaray taraftarının şu anda biz planlarımız çerçevesinde hareket ediyoruz cümlesine inanmaması. Yani orada bir plan olduğunu artık düşünmemeye başlaması. Sanki
1: sevgili Ezgi, bu olay nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Yönetimi bu kadar rahat tutmak. Ellerindeki mevcut kadro diyorlar ki biz 4 seneden beri bu kadar.
0: Zaten hazır kadro.
1: Say bakalım
0: var.
1: Kaç tane 4 seneden beri Torreira var, Bardakçı var, Barış var. Başka da kim var?
0: Yunus var.
1: Ha, Yunus gitti geldi. Yani Yunus sonradan. Ama 3 tane saydım bak. 3 isim. 4 seneden beri var. Geri kalanlar hep yamalar olmuş. Hep gelmiş. Yani 4 seneden beri olan bir oyuncu sadece 3 kişi var orada. Ya yani onun için onlar ona güvendiler. Biz nasıl olsa 4 sene şampiyonuz. Kadromuz hazır. Biz buraları alırız. Alırsınız da tekrar söylüyorum. 2 tane 3 tane isimle kalamazsınız yani transfer sezonunda. Onun için bekleyeceğiz bakalım. Bitirecekler. Mutlaka bitirecekler. İnşallah böyle tabir caizse amiyane konuşulmuyor. Saçma sapan işler yapmazlar. Sıkıştık taraftar baskısı var olur. Öyle bir işe gitmezler ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı tekrar söyleyeyim bir Tugay Kerimoğlu gibi. Bir Kaptan Bülent gibi.
0: Camiayı ve takımı bilen bir kulaklı.
1: Bunlar internasyonel seviyede. Bunlar çok Tugay Kerimoğlu yabancı dili var. Futbolu biliyor. Futbolun dilini biliyor. Kimle ne hareket edeceğini hepsini biliyor. Zaten oradan çıkma kardeşi gibi Okan'da. Hatta diyor fark etmez hangi hoca gelirse. Tugay Kerimoğlu'ndan bahsediyoruz ya. Böyle insanların bu futbolun içinde yani daha doğrusu Sayın Kabukçu'dur yok doğru budur kardeşidir maddeşidir. Olmaz abi bunlar olmaz. Olmadığı için de işte bu gitgellere gidiyorsunuz, yanlış transferlere gidiyorsunuz bu sefer de. Taraftar ister istemez infial gösteriyor ve haklılar da o konuda.
0: Peki bakalım bu hafta neler yaşanacak Galatasaray cephesinde. Bekleyip göreceğiz değerli izleyenler. Bir diğer hazırlık maçıyla isterseniz hocam devam edelim. Dün izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum tabii ki. Bütün maçları, Galaxy'de oynanan bütün maçları Mahmut hocam izlediği
1: sorma
0: için.
1: Sorma valla.
0: Hep birlikte izledik tabii ki. Göztepe İsmail Köybaşı'nın jübile mücadelesinde Trabzonspor 2-1 ile geçti değerli izleyenler. O karşılaşmanın da bir özetini izleyelim, sonra konuşalım.
2: İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor.

0: Bugün Bayrakkenart'a ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli attı, topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. Ogün yanında, Antunes Ozan karşısında bıraktı Ogün'e. Ogün Bayrak şut şansı, Matos vurdu, Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Jan Derson. Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Jan Derson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Jan Derson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Evet, Trabzonspor'da bir taraftan Muhammed Salah heyecanı yaşanıyor ama diğer taraftan da şöyle saha içinde gördüğümüz tabloyu biraz yorumlayalım hocam isterseniz. Yeni sezon öncesi hem Göztepe hem de Trabzonspor saha içinde size nasıl bir izlenim verdi?
2: Önce bir İsmail'e.
1: Tabii İsmail Köybaşı'na kariyerinde bundan evet, sonraki süreçte dileriz. Başarılar
2: yardımcı
1: dileyelim.
2: Yardımcı adı antrenörlük yapacakmış galiba. Çok kaliteli bir çocuktur, temiz bir çocuktur. Kaç kere de görüşmelerimiz oldu. Hatta Almanya'da da o sakatlık döneminde gittiğinde orada da karşılaşmıştık Augsburg'da. Tatlı bir çocuktur yani, Allah yolunu açık etsin. Bundan sonraki hayatında şimdi esas başlıyor, antrenörlük zordur. Ben hep topçularıma derim, hocalık yapanlara nasıl derim? Hocam çok zormuş diyorlar. Yani herkes evet. Dışarıda kolay geliyor.
1: Teknik direktörlüğe geçen bütün çok, eski futbolcular teknik direktörlüğün daha zor olduğunu söylüyorlar.
2: Doğru yani. Onu yaptıktan sonra anlıyorsun. Vallahi,
1: çünkü futbolcuyken sadece kendinden sorumlusun. Yani, diğer türlü herkesten sorumlusun.
2: Oynatmadan mı teknik direktör? Şey, ona kızarsın. Tabii. Çünkü bir tür oklar sana tabii. Geliyor. Öyle güzel bir maçtı. Çok sert bir maçtı. Sanki lig maçı oynanıyormuş
1: gibi. Doğru, resmi maç dışında, gibiydi, evet.
2: Ya Göztepe'yi gördüğümüz kadar taş gibi bir takım. Yani hakikaten çatır çatır bir maç oynandı. Trabzon bildiğimiz gibi ne kadar gidecek ne olur. Şimdi tabii Salah Trabzon diyor ama Salah Trabzon'a mal olmadı. Türkiye'ye mal oldu. Bütün Türkiye'nin futbol imajında bir imaj daha kattı. Tabii o salaklı Trabzonspor'u izlemek bir zevk verecek. O nereye götürecek ona bakacağız. Yalnız geniş bir kadro. Ben hep anlatmaya çalıştım. İzleyenler de bilirler. Geçen sezon 15-16 kişiyle oynadınız. Bunlarla sezonu götürmek, sakatlık vermeden götürmek çok iyidir. Çünkü fazla vıdı vıdılar olmaz. Geniş kadronuz yoktu. Oyuncaklar belirdir. En fazla bir kişi planlayacak. Şimdi öyle değil. Şimdi çok geniş bir kadro var.
1: Fatih Tekke tabii büyük iş.
2: Buradan nasıl bir oyun çıkaracaksınız? Nasıl bir oyuncu grubu çıkaracaksınız? Bunlar nasıl hazır olacak? Üç kulvar var. Üç kulvarda. Şimdi biz deriz hocalıklar buralarda başlıyor. Tek kulvarda gitmek çok basittir. Her hafta sen programın bellidir. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hafta arası oynayacaksın. Geleceksin.
1: Tabii.
2: İki gün sonra deplasman yine. Bunların ayarlaması ve çünkü profesyonel etrafında profesyonelse bunları mutlaka ama onları ne şekilde hazır tutacaksın? Trabzon'u şimdi göreceğiz. Burada bütün olay şimdi hoca ve aşağısı başlayacak bütün yani. Trabzonspor oyunu. Onu biz görmek lazım önce. Mesela dünkü oyundan fazla bir şey çıkamıyor. Göztepe daha hazır gözüktü. Bak hazır diyoruz. Öbür tarafta da hiç hazır değil diyoruz mesela. Hocaya da sorsan daha hazır değiliz diyecek ama elindeki kadro hemen hemen belli. Ona var. Çok geniş bir oyuncu potansiyeline sahip. Müdafaa hemen hemen geçen sezonki müdafaa ile oynuyorlar. Kaleci talihsiz bir gol yedi. Bunlar ama öğrenecekler işte. Bu Sarıbaşı Sevim hayatta bir daha bunu yapmaz. Bu tecrübe. Tecrübesi. Hayatta bir daha yapmaz. Onun artık aklına kazındı. Daha futbol hayatı bitene kadar bir daha hatayı göremezsiniz ondan. Bakacak koymadan yere sağına soluna bakar eder arkada kimler var. Hep tecrübe bunlar. Bu hatalarla tecrübeli oluyorsunuz. Fakat genel olarak bir bakarsan rakip Trabzonspor'un önündeydi. Dünkü maçtan yola çıkarsak. Oyun olarak, fizik olarak, oyunu gitgelleri olarak. Şimdi iş dönüp dolaşıp Salah'la birlikte Trabzonspor'un oyununa gelecek. Burada
1: tabii nasıl
2: ne tarzda bir oyun meydana çıkacak.
1: Evet.
2: Onarçun'un o faktörü, Türkiye'deki faktörü, işte sol taraftaki faktör, onların getirmeleri, orta sahadan çıkışlarını falan gibi bir sürü oyun metotları var. Bütün iş artık yönetim kurulu her şey, hatta daha alacaklarmış.
1: Nunez ismi gündemde işte.
2: Nunez istiyor, Salah istiyor. Beraber çalıştılar. Bizim lig için, Trabzonspor için, daha doğrusu bütün takımımız için çok iyi bir oyuncu.
1: Yara yine Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.
2: Beşiktaş'ta yani hangi takım alırsa açmak, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hepsinde iş yapar. Hele bizim ligde haydi iş yapar. Hakikaten kaliteli bir oyuncu. Salak'la da beraber çok işler yapmışlardı beraber Liverpool'da. Yani Trabzonspor onu da bitirirse zaten...
1: Bir de tabii bu sezon bir tribün katkısından da bahsedeceğiz hocam. Şimdi geçen sezon her ne kadar iyi bir sezon geçirmiş olsa da Trabzonspor hatırlarsınız tribünde çok fazla taraftar desteği görememişti. Özellikle ligin son bölümüne gelene kadar ki süreçte. Evet ama şimdi özellikle Salah faktörüyle birlikte kombine satışları rekor yaptı. Kombine olmayan bütün biletler zaten satılacaktır. İnanılmaz bir futbol ilgisi olması bekleniyor şehre tabii ki. Dolayısıyla oradan da bir itici güç alacak, bir rüzgar alacak Trabzonspor. Yani bambaşka bir takım.
2: Sevgili Ezgi, biz hep başarılı olduğumuz zaman o tribünlerde oluyor. Yani sezonun
1: tabii
2: sonuna
1: normal
2: kadar,
1: şartlarda elbette.
2: Yok, biz hep böyle.
1: Hep öyle olması
2: bana
1: lazım.
2: İlk geldiğimde Türkiye'ye hocalığa bir arkadaşım anlatmıştım burada. Gene anlatayım. Hoca dedi burada ya şampiyonla oynayacaksın ya düşmemeye oynayacaksın. O vakit dedi
1: bir
2: taraftar dedi. Şey dedi parayı da kazanırsın dedi. Her şey dedi daha iyi olur. Primler fazla gelir. Yani böyle.
1: Ya da böyle dünya yıldızları getireceksin.
2: Ya bunları getirdiğin zaman zaten gelmezsen ayıp olur. Gerçi Trabzonspor hep söyleriz futbol kenti. Futbolla yatıp kalkıyor.
1: Tabii
2: ve,
1: ki. Tabii ki.
2: Bir il yani il. Bir liman kentimiz. Buradan böyle bir takım doğdu. 6 tane mi? Tabii 6 tane şampiyonu var. 6 mı 7 şampiyonluğu var. Trabzonspor Türkiye kupalarını falan saymıyoruz yani. Bir şey revolüsyon yarattılar yani Türkiye'de bir
1: devrim
2: yarattılar. Onun için de Trabzonspor'un devamlı bu yarışın için hayal. Nunes falan gelirse o vakit işte hani dersin ya ya işte öbürleri %50'ler falan sayarsın. Sayma. Hepsi ortak bu sene. 4 tane takımın da ortak seviyede gidecek. Yalnız diğer takımları da göz ardı etmemek lazım.
1: Tabii şimdi işte Göztepe iyi başladı dedik. Daha hazır göründü dedik. İlk hafta maçında Samsun deplasmanı.

0: kitlemeler yapacaklar. Onları da görmek lazım. Bütün takımların...
1: Yani dört büyükler artı işte Göztepe, Samsunspor, Başakşehir. Hayır hayır, diğerleri demiyorum. Yani buraya öyle eklenecek zaten. Çok fazla takım var gibi Anadolu'dan şu anda bu sezon.
0: Anadolu'da tabii baş kaldırabilecek kaç tane takım var? Bunlar gelirler, büyüklerden puan alabilirler, edebilir ama sürekli burada çok klas ayaklar var. Dört takımlar. O kadar çok klas ayaklar var ki sizin biraz evvel söylediğin gibi uyuturlar, oynamayabilirler, kötü oynarlar. Buraya çıktığımız zaman biz yerin dibine sokarız ama bir tanesi çıkar mı? Bu maçlar sezon içinde hep yaşanır. Olur bunlar. Süreklilik devamlı hep aynı tempoda gidemezsiniz. 7-8 hafta tabii oynarsınız ama inişli çıkışlı kötü oynadığınız maçta mağlubiyetler de gelecek. Fakat bu sezon farklı unsurları konuşmadan biz sadece futbolu konuşup da hakemlerimiz de bunlara katkı verirlerse dün mesela iki tane maç seyrettik. İki maçta da hakemler öyle zırt pırt düdük çalmıyorlar. İki maçı oynatıyorlar. Ve oyuna çok yakınlar. Oyunu iyi takip ediyorlar. Bakalım onlar ne kadar götürecek bakalım. Biz ama biz yine bir şeyler buluruz onları kötülemek için.
1: Bakalım, inşallah öyle olmaz.
0: İnşallah.
1: Şimdi Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum hocam. Şimdi Sarı Lacivertliler de bir taraftan Sturm Graz'da oynanacak rövanş maçının hazırlıkları sürüyor. Onu konuşuruz. Diğer taraftan da tabii ki orada da taraftarların artık bir golcü beklentisi var. Son olarak da Lukaku ismi gündeme geldi. Lukaku bildiğiniz gibi her sezon, her transfer döneminde en az bir takıma yazılan bir oyuncu. Şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine aslında bir kez daha geldi diyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin daha önce de listesine giren oyunculardan biriydi. Ne dersiniz? Vedat tabii bir taraftan dönecek, onun dönüşü bekleniyor ama diğer taraftan da Fenerbahçe taraftarının da artık bir golcü sabırsızlığı var.
0: Ya Lukaku'ya kimse hayır demez. Yaş diyeceksiniz, şu diyeceksiniz ama siz şöyle düşünelim. Gençlere yatırım yapmadığımız için, gençlere de düşünmediğimiz için, araştırma da yapmadığımız onun için büyük takımlar hep isimlere gidiyorlar. İsimlere gidiyorlar. Şu anda piyasada isim olarak alabileceğin 3 tane, 4 tane veyahut da 5 tane varsa onlardan bir tanesi. Ve onun fiziksel yapısı zaten hepimiz biliyoruz. Lukaku ne kadar çok havadan, yerden, her türlü var. Ve bizim ülkemizin futboluna uygun bir oyuncu. Geldikten sonra siz Vedat'ı mı bekleteceksiniz, Lukaku'yu mu bekleteceksiniz, beraber mi oynatacaksınız? Bu İsmail Hoca'nın iş. Ne yapar ne eder bilemem yani. Onlarla ama bunların ikisini de oynatabilirsiniz. Yani hep o tezi savunurum. Büyük takımlar bizim Türkiye Ligi'nde neden çift santrafor oynayamazlar? Bir sürü oyun formatları var. Arkasını kapatacağın bir sürü oyun formatları var. Ama maalesef bir taktılar, tek forvete gidiyorlar. Hep örnek de verdim. 2010'da da 2011'de de 14-15'e kadar örnekte rakipleri Galatasaray bunları hep çift santraforlarla oynadı. Bakın kimlerle oynadı oralarda. Neden oynanmasa? Aynı format oynuyorsun. Değişiklik yok oyunda. Oyuncular değişiyor. Daha atletik olabiliyorlar. Daha ne bileyim dinamik olabiliyorlar. Ama oyun hep aynı oynanıyor. Siz böyle Lukaku'yu da getirdiğiniz zaman Lukaku ve Muriç oynar mı? Oynar. Atıyorum Galatasaray'a aldın Lukaku'yu. Osimhen Lukaku oynar mı? Oynar. İşte Icardi oynatamadılar ya. Ya tek bir oyun formatta kalırsanız oynatamazsınız. Şampiyonlar Ligi'ni bir tarafa bırakalım. Avrupa'ya bir tarafa. Orada tek forvetli santraforla oyna. Tamam ama Türkiye Ligi'nde şayet bu kadar üst düzey senelerden beri bu üst seviyede oynuyor Lukaku. Belçika milli takımı sakatlıktan geldi. Gene yaptıklarını gördük dünya şampiyonu. Adam fit. Bizim burada zaten hayır oynar. Yani %50'sini oynasa bile yeter.
1: Alırım diyorsunuz yani.
0: Yani bu almıyorsanız başkalarını hazır eğer anlaştıysa bilmiyorum mukavelesi var mı yok mu onu da o kadar takip etmedim ama anlaşabiliyorsunuz alın getirin.
1: Var.
0: Varsa yani yapacak bir şey yok onu getireceksiniz siz çünkü bir an evvel almanız lazım. Bakın galibiyet hep galibiyetti. Galibiyeti mükemmeldir. Ama biz maçlardan sonra ne konuşuldu? Skriniar Ake'yi konuştular değil mi? Bir takımın stoperleri konuşuyorsa bir yerde bir sıkıntı var demektir.
1: Bir de hocam şimdi geçen sezonun son bölümünden bu yana skor yükünü Talişka çekiyor Fenerbahçe'de. Ki Talişka'da gelecek sezon ana planın içerisinde ne kadar yer alacağı bilinmeyen bir oyuncu. Yani bu da enteresan bir durum aslında. İyi bir teklif gelirse Talişka gönderilebilir, gönderilmesi planlanıyor denirken şu anda sizi sırtlayan oyuncu da Talişka.
0: Şu anda Talişka'yı gönderme şansın yok.
1: Birilerini de göndermesi lazım bu arada. Fenerbahçe'de hala da kimseyle yollar ayrılmadı. Yani 10-11 oyuncunun gitmesi gerektiğini bir kez daha

0: Hatırlatalım.
1: Onlar o planı onlar yapacaklar. Yönetim yapacak, hoca yapacak. Bir an evvel de yapacaklar, vermeleri lazım. Ama ben tabii şimdi transferler konuşulduğu için transferde gelip de faydalı olacak oyunculardan yola çıkıyor. Hep söyledim, gene söyleyeyim. Orta sahaları mükemmel bir orta sahalar var. Kişisel olarak fertler çıkarsan hepsi her takımda oynayabilecek, sırtlayabilecek. Orada bir sıkıntınız yok. Ama esas sıkıntınız sizin, tekrar söylüyorum. Oyunda, ki ben şöyle dedim. Dayılarla yiyenler oynuyordu. Adamlar da 17 yaşında, 18 yaşında, en yaşlısı 30 yaşında takım kaptanları. 21-23 yaşındaki bir takım oynuyordu. Çok dinamik bir takım. Hı hı. Siz çok tecrübeli bir takımsınız. Ama tekrardan vurgulayalım. Siz Skriniar ve Aki'nin muhteşem oyunundan bahsediyorsanız, burada oyunda bir sıkıntı var demektir. Bu kadar müdafaanız, sizin stoperleriniz eğer hepsinin üzerine çıkıyorsa seviye olarak, bir yerde oyunlarda da galibiyet, tekrar söylüyorum, galibiyet her türlüydü. Ama bunun sürekliliği, devamlı sizin stoperleriniz ön planda olacaksa veyahut da kaleciniz, bir yerde bir arızalar var. Onları da bir an evvel çözmeniz gerekecek.
0: Hocam, gidecek oyuncuların önemine şundan dolayı vurgu yapıyorum. Şimdi sadece kadroda düşünülmeyen, planlamada düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmayacak Fenerbahçe. Bizzat İsmail Kartal'ın şu anda 11'de faydalandığı oyunculardan birkaçının da gitmesi gerekecek. Yani şimdi ona göre yapıldı bu planlama. Hazırlık dönemini ona göre geçirdi. Maçları ona göre oynuyor. Ve İsmail Kartal'ın mevcut sistemde güvendiği oyunculardan en az ikisi üçü bu denklemden çıkacak. Ya yani onun kararını vermek de kolay değil ve hala verilmemiş gibi görünüyor.
1: Vallahi şimdi elinizde oynayanlar kimler var burada? Kante'den çıkar mısınız? Ki ilk defa oynadı da. Çıkacağını tahmin etmiyorum. Semedo'dan çıkar mısınız?
0: İşte çıkılacak deniyor. Talisca söyleniyor. Fred söyleniyor. Osterwold'a söyleniyor. Yani bunların hepsi 11 oyuncusu.
1: Osterwold sakatlandı.
0: Evet.
1: Yarın öbür gün başkasının olmayacağına ne malum size? Yani bir de şimdi şey oldu, matematik gibi denkleme evet işte. Oldu. Ya bu federasyonun da yaptığı işler, bu artısı martısı eksisi, millet bunlarla uğraşacak. Amatörler de bile getirdiler bunu yani. Bu kadar, bu seviyeye kadar indik. Gerçi orası da amatörlere de yeri geldiği zaman başka zaman konuşuruz da. Yani artı eksi yok. Ya koyun şunu 10 tane diyeyim bitsin. Yok 20 yaş altı, yok 21 yaş üstü, yok 18 yaş altı. Her şey karma karışık. Yarın öbür gün bir takımımız bir yanlış yapsa ne olacak? Olabilir de. İnsanız yapar. O atmosferde bir kaybedersiniz kendinizi. Yanlış bir değişiklik yaparsınız. Veyahut da yazmazsınız. Her şeyi yaşayabilirsiniz.
0: Yok, kadroya zaten alınamayacağım.
1: Yani ama şimdi benim anlatmak istediğim şu. Bunları da geçelim, bu denklemler. Düz bir şey koysaydık keşke.
0: Peki.
1: Yani Fenerbahçe Brown'la ayrılır mı? Oynatmadığına göre belki. Hatta sizin şeydeki girmeden evvel yayında da Mert'i sol bek düşünün. Eğer Brown varken,
0: o mecburiyetten tabii.
1: Brown varken Mert'i sol bek düşünüyorsanız, bilemiyorum yani. Elinizde dolu var. Çıkacaklardan bir tanesi midir? Kaleciniz Ederson var. Ederson'la hiç mi oynamayacaksınız? Böyle mi gidecek? Vallahi
0: çok soru işareti var.
1: Orada hocaya Allah kolaylık versin. Kimle yola bir an evvel de o ayrılıkları sunması gerekecek yani. Yönetim de aynı şekilde. Şimdi yönetimin beğendiği bir oyuncu vardır. Hoca da hep muallaktadır böyle. Göndersem bir türlü göndermese bizim. Bir de o denklemimiz var. Yöneticilerin istediği topçularda kalıyor. Biz diğer ülkeler gibi değiliz. Hoca pat kesti mi bitti. Öyle değiliz yani. Bir de yöneticinin beğendiği oyuncu var o kalıyor. Veyahut da getirdiği oyuncular var. Yani Ezgi, bu şu andaki yönetimin değil, bundan evvel yapılan çok fazla yabancı transferlerin, bu seneyi görmeden yapılan transferlerin getirdiği bu da işte kemeresini siz çekiyorsunuz. Peki. Hoca çekiyor, yönetim çekiyor.
0: Şimdi Beşiktaş'ta da hocam Muhammed Salah transferiyle biraz fazla oyalanmıştı Beşiktaş ve oradan sonra bir sessizlik hakim. Yeniden gelecek hafta itibariyle bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Hala Beşiktaş'ta da o kadar takviye yapılmasına rağmen ihtiyaç olan çok fazla bölge var. Şimdi bir stoper alınması gündemde, bir orta saha alınması gündemde, bir sağ kanat ve bir golcü arayışı devam ediyor. Golcüde de ilk aday hala Dušan Vlahović gibi görünüyor. Bir görüşme daha yapılacağı bilgisi var. Nasıl görüyorsunuz Beşiktaş'taki transfer sürecini?
1: Ya onlar da bir süreçte...
0: Ya bir taraftan da iyi başladı sezona.
1: Yani şöyle dedim ya, galibiyetler hep çok iyilerdi. Hı hı. Her türlü gidiyorsunuz. Şimdi ben burada gelenlerin, yeni transferde gelenlerde ilanı çok beğendim. Kimse beklemiyor.

0: böyle ama hakikaten ki Charlotte'dan böyle bir ikincilikten gelme çocuk ama maşallah hiç sırıtmadı. Ki potansiyel olduğunu görüyor. Şimdi Trumpsart geldiği zaman ona yazık olacak o çocuğa. Onu da bir farklı bir şekilde kullanması.
1: Yine farklı kulvarlarda belki.
0: Kullanması gerekir. Kullanır mı kullanmaz mı bilemiyor. Hatta başka bir pozisyonda oynayabiliyor mu? Örnek sağ tarafta oynayabiliyor mu bilemeyiz. Ki oynar çünkü sol ayaklı o da oradan sol sol. İkisini de kullanıyor galiba. Yani ona yazık olur. Öbür türlü bence şu anda yapılan en iyisi Nübel. Zaten ona söylemiştik.
1: Yani son Nübel'in, maçta da yani 13 net
0: Nübel'in ne şekilde bir kaleci olduğunu ki Alman milli takım kalecisi Bayern'de senelerden beri Monaco'su var Stuttgart'ı var finallere görmüş yani hakikaten iyi bir kaleci zaten Almanlarda kötü kaleci yok yani al kaleciyi getir arkanı yasla yani hepsi hemen hemen %95'e hep iyi kalecilerdir. Orada çok iyi yaptılar ama tabii eksik bölgeleriniz var. Bunlar zaten Avrupa kupalarında sizi sırıtıyor belli oluyor. Yenseniz bile gene belli oluyor. Bak biraz evvel Fenerbahçe söylediğinde Nubel'den bahsediyoruz. 8 tane kurtarış yaptı diyorlar. Ki Danimarka rakibinden daha aşağıda bir takım. Doğru. Çok fazla onların üzerinde değil. Ona rağmen 8 tane kurtarış yapıyorsa sizin gene bir yerlerde aksaklıklarınız var. En başta orta sahanız geliyor. En başta stoper hattınız geliyor. Yani buraları tutturabilmeniz gerekecek. İşte en didiniz var. Bunu beğenmiyorsunuz göndereceksiniz. Salih'in oyun pozisyonu belli. Yani ondan nasıl söyleyeyim size. Çok böyle fazla gitgeller de. O hep standart oyunda kalmıştı.
1: Ön tarafa bir oyuncu istiyor.
0: Ama orada işte onun yanında şey gibi. Leitan gibi ama biraz daha iyisi olabilir. Santrafor zaten olmazsa olmazdır. Yani olmazsa olmaz. O mesela tamam bütün o agresif yapısında her yerlerde bulmaya çalışıyor ama biraz da işte son vuruşlarda onun da şanssızdı. O da her yerden vurmak istiyor. Öyle bir kendine güveni var ama biraz daha oynayan bir santrafora ihtiyacınız var. O pasörlükle de birlikte. Hani o da hoca tabii daha iyi bunların iyisini
1: bilir. Peki hocam Vlahovic'e bu kadar takılıp kalması doğru mu sizce Beşiktaş'ın?
0: Ben onu söylüyorum hiçbir futbolcu kalmayacaksınız. Başka alternatifleriniz
1: yani
0: olacak.
1: Yani sanki son ana kadar Vlahovic'den bir yanıt bekleniyor gibi bir tablo var.
0: Bu sefer bu oyuncular da sizin tepenize çıkıyor. Bunu bizim de bir öyle bir sıkıntımız var burada. Yani gidin dışarıda bir tanesinin yüzüne bakmazlar. Ama biz böyle çok...
1: Şu an zaten başka takımlardan istediği gibi bir teklif yani, alamadı Vlahovic.
0: Burasını zaten o kadar çok sürüncümeye getiriyor. Nasıl olsa hazır beni istiyor burası. Evet. Ben 5 kuruşsam şimdi oldum 15 kuruş. Bu bizim kabahatimiz mi? Alternatif üretmiyorsunuz, üretemiyorsunuz. Araştırmaları sizin sadece... Şimdi Sayın Yönetim Kurulu ne zamandan beri oldu? Bir buçuk sene falan oldu değil mi?
1: Bu zaman
0: bir yıl şimdi yeni bir sportif direktör geldi. Bu sportif direktör hemen bana bugün gel demediler. Bunun görüşmeleri öncedendir. Siz de ona göre santrafor nereler eksik biliyorsunuz zaten Türkiye'de yaşıyorsunuz. 4 tane 5 tane seçeneğiniz olur. Ama böyle kalırsan toparladın bitiyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim.
1: Çok keyifliydi. Değerli izleyenler biz sabah sporunu noktalıyoruz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah. Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
3: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Mikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: işte bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rağbet gören sporlardan biri de bokstur. Boksun zirvesinde ise unutulmaz Birleşik Amerikalı dövüşçü Jack Dempsey vardır. 4 Temmuz 1919'da Jess Wheeler'da yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Dempsey, 14 Eylül 1923'te New York'ta Arjantin ağır siklet Luis Angel Firpo'ya karşı unvanını korumak için ringe çıkar. Henüz ilk turda yere serilen Dempsey, buna rağmen toparlanır ve Arjantin'in rakibi Firpo'yu nakavtla yenerek unvanını 5. defa korumayı başarır. Dempsey profesyonel kariyerindeki 84 maçta sadece 6 yenilgi alır ve rakiplerini 54 defa nakavt etmeyi başarır. 1923 yılı düzenli sporların en eskisi olan atletizmde de önemli bir gelişmeye sahne olur. Kadınlar uzun atlama dalında dünya tarihinde kaydedilen ilk rekorun 1923 yılında olduğu kabul edilmektedir. Çek atlet Maria Maylikova 5 metre 30 santimetrelik derecesiyle bu unvanın sahibi olmuştur.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Merhabalar efendim, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Yine her zaman olduğu gibi geçmişe bakarken bugüne ait çıkarımlar yapmaya çalışacağız. Bir yandan gündemdeki konulardan hareketle geçmişten bugüne bazı mesajlar belki alıntılayacağız. O günleri yaşayanlar yine ne güzelmiş diyecek. O günleri bilmeyenler de ilginç, keyifli bilgiler edinecek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sevgiler.
1: Sana da geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Fazlalığı atmışın.
0: Attık abi.
1: Onu ben de geçirdim, apandisti. Öyle diyorlardı, fazlalık diyorlar.
0: Evet. Patlama noktasına gelince ya, iş işte evet, tabii. Biraz sıkıntılı oldu. Tabii. Ama ayaktayız.
1: Tabii.
0: Dolu bir program var. Bugün yapmadığımız haftaların da yükünü üstlenerek şöyle tatlı, keyifli bir program hazırladık. O yüzden keyifle yerinize kurulun. Çünkü dop dolu bir programla başlayacağız. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve bakın sizi nerelere götüreceğiz. Efendim şimdi bazı kaleci

0: Futbol tarihi içinde golcü kimlikleriyle de anılır. Nasıl ya demeyin, futbolun içindeki insanlar, işte sizler, bizler hepimiz biliyoruz. Bazı golcü kaleciler var, penaltıcı kaleciler var. Hemen akla gelenleri şöyle bir alt alta sıralayacağım, özellikle dünya futbolundan. Şimdi Chilavert'i herkes çok net hatırlıyor, Paraguaylı kaleciyi. Tam 62 golü var. 62 gol. Yani bugün golcülerin, kimi bahsettiğimiz, tartıştığımız golcülerin durumu düşünülecek olursa ibret verici bir gol sayısı bence. Jorge Campos, Meksika'nın kalecisi, yine golcü kaleci kimliğiyle tanınır. Ama tabii Rogério Ceni'yi, Brezilya'nın önemli kalecilerinden biri, belki de birincisi, tam 83 golle bu işin zirvesindeki taçlandırdığı yerin altını çizelim. Higuita var ki Higuita'yı o çılgınlığıyla falan da tanırız. Chilavert az önce görüntüdeydi. Evet. Şimdi Higuita'nın şu hareketine bakın. Hop! Bunu hatırlamayan var mı? Higuita'yı seyredenler şu hareketi hatırlamayabilir mi? Yani şu çılgınlığa bakın. Resmi maç ha. Öyle gazozuna maç değil. Yanılmıyorsam bu Dünya Kupası mücadelesiydi ya da elemesiydi. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Higuita orta sahaya kadar alır topu giderdi. Bir çalım oraya, iki çalım oraya. Hani eskilerin deyimiyle bu programın ruhuna uygun bir şekilde nevi şahsına münhasır bir kaleciydi. Aa, işte İngiltere maçı.
1: Tabii.
0: Yani Higuita'nın 41 golü var. Hamburglu Bat var. O da penaltıcılığıyla ünlü. 36 penaltı golü var. Değerli bir rakam. Biz şimdi onlardan hareketle bugüne geleceğiz. İşte Hamburg Bat penaltıcı dedik ya. Geldi. Ters Kemal abi Volkan'dan iyi kullanıyor değil mi? Volkan Demirel'den. Başakşehir maçını hatırlayacaklar. Geçen sezon değil mi? Tabii. Ama geçen sezon.
1: Ben
0: ya ona penaltıydı
1: öyle.
0: Ben
1: geçen gün bir penaltı gördüm bizim ligde.
0: Dodon'unki değil mi?
1: Hayatımda
0: ya İngiliz basınında şey olduk, malzeme oldu.
1: Ben hayatımda ilk defa böyle bir penaltı gördüm. Bak bu kadar senelerdir, 60 seneden fazladır böyle
0: maç. Küçük küçük şey adımlarla geldi.
1: Ya tarif edilir bir şey değil.
0: Değil değil. Değil ya, bu kadar da topu kırarmış gibi
1: ya attı. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz.
0: Peki şey. Şimdi bizde ne var dedik ve şöyle bir yolculuğa çıktık. Dünyadan örnekleri izledikten sonra şimdi Chilavert'in serbest vuruşları falan da ünlüydü ya.
1: Tabii, o da çok yani enteresan oyuncu. Golleri sıralarken bu kaleciler kornerlere geldiler, kafayla gol yaptılar
0: tabii.
1: İyi yani. He.
0: Yani Chilavert'i şimdi gösteriyoruz değil mi?
1: Orada vuracak işte.
0: Bak ya, şimdi.
1: Frikik atıyor.
0: Bu Paraguaylı Chilavert 2-1 yenik takımı. Ya vurduğu topa bakın.
1: Tabii. Çatala.
0: 30 metre.
1: Tabii çatala. Baksana.
0: Yani işte santrforlar, bazı santrfor geçinenleri düşününce.
1: Güzel.
0: Şimdi Türkiye'de Küçük Metin var Kemal abi. Yani Küçük Metin derken Metin Akçevre. Beşiktaş'ta o sırada Büyük Metin var.
1: Tabii.
0: Metin 3 var bir de o sırada Beşiktaş'ta değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Onları da yapmıştık. Yani. Heh, bu Gaziantep'teki, Gaziantep Spor'daki resimde. Bakın hemen Kalpar'ın değil mi? Hoca, Hüsnü Hoca o zaman şey galiba. Hüseyin Kalpar yardımcı hoca.
1: Sakıp
0: Özberk teknik direktörü. Hemen soldan ayakta ikinci.
1: Sakıp ile biz karşı karşıya oynadık. Hiç aklına gelmez.
0: Ya takıma
1: Deniz,
0: bak.
1: Tabi Deniz Gücü.
0: Takımda takımmış ha. Ayhan var, Boliç var.
1: Tabi.
0: Şey var tabi. Bizim İhsan var.
1: Tabi.
0: Güzel takım.
1: Tabi.
0: Gaziantep'in iyi takımlarından tabii. biri bu. Tam değerli izleyenler 17 penaltı golü var. 17 penaltı tabii. golü Metin'in. Ve bu alanda Türk futbolcular içinde, Türk kaleciler içinde rekor onda. Ben şöyle bir bakınca Ekrem Aydın ismini gördüm. Hı-hı. Kemal abi. Hı-hı. Geçmişten.
1: Hı-hı. Evet.
0: Rasim Hoca'yı da gördüm. Rasim Kara'yı da gördüm. O da
1: ama evet. bir tane var ki yabancı bizde oynayan. O hepsini
0: evet. Oh. Yani Türkiye'de forma giymiş olmakla birlikte Türk oyuncu değil ama Ivankov ve

0: Enteresandı.
1: Yani hakikaten yani hani penaltının babasını
0: i̇şte
1: atıyordu.
0: İşte geldi Bursa sporlu Ivankov.
1: Tabii.
0: Ya bayağı penaltıcıydı.
1: Yani hakikaten.
0: 42 golü var değerli izleyenler. 42 gol.
1: Hakikaten süper penaltı atıyordu yani. Çok ayağı, gördük.
0: Çok.
1: Televizyonda da seyrettik. Canlı da statta da rast geldik yani.
0: Tabii ki, tabii.
1: Müthiş penaltı atıyordu.
0: Bu enteresan bir yetenek. Yani kalecinin topu oyunu ayağıyla sokmadaki sıkıntılarından hep dem vurulur.
1: Tabii.
0: Savunma oyuncularının ya da orta saha oyuncularının geriye pas vermekte yaşadıkları sıkıntı. İşte kaleci topu oyuna soka. Mesela Rüştü falan çok sıkıntılıydı o konularda.
1: Tabii.
0: Özellikle ilk dönemlerinde
1: çok ciddi sıkıntısı vardı.
0: Verdim mi eyvah şimdi ne olacak derdin o kadar iyi bir kaleci.
1: Beşiktaş bir sene şampiyonluktan gitti.
0: Doğru.
1: Geri pasında hatırlasana.
0: Oydu değil mi? Doğru söylüyorsun.
1: Yani onun için bu kalecilerin topu ayakla hele hele son dönemde futbol dünya futbolunda büyük önem kazandı. Oyunu başlat diyor. Oyunu kur diyor yani kaleci. Arkadan oyunu kur diyor. Takalenin önünden veya ceza sahasının herhangi bir
0: Beşiktaş'ta Cordoba ayağına hakimdi.
1: Tabii.
0: Taferel ayağına hakimdi.
1: Ama işte ne diyorlar? Cordoba'da bir
0: golcü.
1: Cordoba'da bir şampiyonluk sunmuş.
0: Evet.
1: Galatasaray'a. Ama yani o bence çok tatsız bir yakıştırma. Topu çeliyor. Ta Santra'daki Sabri'ye geliyor top. Yani oraya nişanlamış da Santra'dan atılan topa birisi kafayla çıkıyor, malum kişi indiriyor, Hasan Kabze vuruyor, vay Cordoba takımı sattı, hadi ya yapmayın Allah aşkına.
0: Peki şu Higuita'yı bir kez daha verelim, golcü kalecileri böylece hatırlamış olduk. Hop gelecek şimdi.
1: Ya tabii canım müthiş ya, müthiş.
0: Evet.
1: İşte penaltı deyince birini anmadan, iki kişiyi anmadan
0: tamam,
1: buradan geçmeyelim derim. Bir tanesi malum Lefter Küçük Andonyadis.
0: Ha sen Atan'ı diyorsun.
1: Atan'ı tabii yani 6. ölüm yıldönümü işte geçenlerde anıldı kendisi. Biri de Kasaboğlu İstanbulsporlu. Yani bunlar da benim
0: biz
1: topraklarımda yaptık tabii seyrettiğim maçlarda, o zaman televizyon filan da yok. Yani bunların penaltısı atılırken bütün takım Santra'ya giderdi abi.
0: Demek ki dünyada efendim rekor Rogério Ceni'de tam 83 golü var Brezilyalı kalecinin rakip filelere gönderdiği. Türkiye'de Türk kaleciler içinde rekor Metin'de, küçük Metin Akçevre 17 gol atmış, 17 penaltı golü. Ligimizin kaleci, golcü kaleci rekoru da bir dönem Bursa Spor'da forma giyen Dimitar Ivankov'da tam 42 gol göndermiş rakip filelere. Böylece hatırlamış olduk ve geçelim bakalım bir futbolcu bir hikayeye kiminle tanıştıracağız sizi. Bunu arkası yarın yapmıştık.
1: Evet.
0: Yapalım demiştin Kemal abi, unutmadık. Biz arkası yarınları not ediyoruz
1: evet,
0: hep.
1: Tabii.
0: Ender Konca'dan bahsedeceğiz. Ender Konca kim diyen olabilir tabii, yaşı müsait olmayanlar, seyretmeyenler. Ben de seyredemedim. Hayal meyal son dönemini Eskişehir'de şöyle bir hat, yani hayal
1: o sonraki meyal, dönem tabii yani.
0: Son eski i̇lk Fenerbahçe'den sonra.
1: Ha,
0: ilk Eskişehir dönemi değil. O zamanlarda ortada yokuz. Kasımpaşa, İstanbul, Eskişehir, Eintracht Frankfurt, ki bugün Eintracht Frankfurt günlerine ağzından alıntılarla gönderme yapacağız. O günlere ilişkin birkaç anısı var, çok keyifli.
1: Tabii.
0: Onları buraya getireceğiz. Sonra tekrar Frankfurt'tan Fenerbahçe'ye geliyor 73-77'de. En sonunda da Eskişehir'de bitiriyor. O meşhur Fethi Nihat Ender
1: filelere
0: gönder. Sloganı mı diyeyim, tekerlemesi
1: yani,
0: mi diyeyim?
1: Şöyle.
0: Onun kahramanlarından biri, ki rivayet odur ki benim isim de oradan gelmiş Kemal abi.
1: Hangisi? Yani şöyle, o Eskişehir takımını ben burada benim futbol hayatımda yani seyirci olarak, oyuncu olarak, çocuk olarak, gazeteci olarak seyrettiğim Türk takımlarının hepsini içine alıyorum. En spektaküler futbolu oynayan takımdı. Şampiyon olamadı ne yazık ki. Ama yani işte slogan kazı, Nihat Fethi Ender filelere gönder. Orta sahada Kamuranlar, arkada işte kaleci Müminler, İsmailler, stoperler, İlhanlar, rahmetli Necdetler falan.
0: Değil mi?
1: Ooo Nuri, vay vay vay ne
0: şimdi,
1: takım.
0: Kemal abi 70-71 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde

0: Galatasaray'ı 3-2 yeniyorlar. Ender Konca da bir gol kaydediyor. Bu son maçı Ender Konca'nın. Eskişehir'deki ilk döneminin son maçı. Sonra da işte Frankfurt'un yolunu tutuyor ki biz burada işlemiştik o 1-1'lik Batı Almanya maçı var değerli izleyenler. O meşhur hani burada anlattık ya. Mayer bana Türkler gol atarsa saçımı kazıtırım demişti hani. Hatırlayacaklar bizim sürekli takipçilerimiz. O maçta çok iyi oynayınca Frankfurt'un bir efsane oyuncusu var. Jürgen Grabowski.
1: Grabowski demiş ki
0: bu adamı alın.
1: Yani
0: Frankfurt'un efsanesi. Ne bileyim işte Galatasaray'da Metin, Fenerbahçe'de Can ya da Lefter, işte Baba Hakkı falan gibi. Bu da Frankfurt'un efsanesi Grabowski diyor ki bak bu oyuncu iyi, bunu alın diyor ve Ender Konca'yı alıyorlar.
1: Grabowski'yi o 1-1'lik maçı Berti Fox'u Alman milli takım eşleme Berti Fox, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner düşünebiliyor musun geri dörtlüyü? Ya. O Berti Fox'u 1-1'lik maçta yatırdı kaldırdı. O yüzden de zaten Grabowski diyor aman diyor bunu alın diyor.
0: Yani. Şimdi
1: kendi yerine diyor ha. Grabowski'de sol açık.
0: Evet.
1: Eintracht Frankfurt'un sol açık kendi yerine istiyor Ender'i düşünebiliyor musun?
0: Forvet arkası da oynamış bir ara değil mi? Sol açık. Ama asıl mevki sol ön.
1: Sol önde başka bir yerde esas icraatı var, onu anlatacağım şimdi. Anlatırız. Sırası
0: tamam.
1: Gelince.
0: Şu grafiği, ilk grafiği verelim. Bu o meşhur Almanya maçı diyor ki milli maçta Federal Almanya ile, o zaman öyle deniyor Batı Almanya Federal, 1-1 berabere kalmıştık. Ben de Berti Fox'a karşı iyi bir maç çıkardım. Berti Fox biliyorsunuz sonrasında Alman milli takımını da çalıştırdı. Gerçi takım halinde çok iyi oynadık. 1-1 berabere bitti maç. İşte o maçta beğenilmişim. Daha sonra İstanbul'da 3-0 mağlup olduğumuz maçta da iyi oynadım Almanlara karşı. Herkes Berti Fox'u yerlere yatırdı demişti ama öyle sağlam bir bekti ki diye anlatmaya devam ediyor. Çalım atıyorum bir daha karşıma çıkıyor. Hiç yılmıyordu. Neticede o maçta beğenildim ve transfer gerçekleşti. Duyduğum kadarıyla Grabowski bu adam alınsın demiş. Hemen bir diğer grafik geliyor. Unutamadığım maçlardan biri. Münih'te oynadığımız maçla ilgili bir anım var. 1860, o zaman şeyde Eintracht Frankfurt
1: tabii.
0: 1860 Münih'in sahası Grünwalder'da oynuyordu o zaman Bayern Münih. Karşımda sağ bek Hansen vardı. Onu epey bir zorladım o maç. Bir pozisyonda Hansen'i geçtim. Beckenbauer'e de bacak arası attım. Yani Bayern Münih'te Beckenbauer'e bacak arası atmak pek hoş bir durum değil. Bunun üzerine Beckenbauer dönüp bana tekmeyi patlattı. Pozisyon gereği bacak arasıydı o. Beckenbauer var diye yapmadım diye anlatıyor o anıyı da Ender Konca. Yani özel bir futbolcu anladığım kadarıyla. Neyiyle özel onu senden dinleyelim.
1: Şu bir kere sahaya onun kadar sağlam basabilen oyuncular çok azdır. Bir tanesi de Cemil Turan'dır. Zaten ben Cemil'le halı sahada oynarken.
0: Şuraya baksana ya. Sahanın halinin ne durumda olduğunu arkadaşlar biraz yaklaşırsa. Yani böyle zeminlerde oynanıyordu o zaman maçlar. Şeyden bataklığa düşmüş çıkmış gibi. Yani.
1: Ben işte halı sahada beraber önünde Cemil'in bir gün giyinirken veya soyunurken bileklerini bir gördüm. Bu kadar kalın bileği olur mu ya bir adamın ayak bileği? Tevekkelleri o yüzden indiremiyorlardı. Ender de çok özellikle baldır kısımları çok oturaklı bir adamdı. Ender de kolay kolay düşmezdi. İşte Eskişehir'de patladı öyle diyelim yani futbolcu olarak. Ondan sonra Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt'tan sonra da yanılmıyorsam, hatıram beni yanıltmıyorsa rahmetli Emincan Kurtaran Fenerbahçe başkanı Ender Fenerbahçe'ye transfer oldu. Artık işte meşhur Alparslan, Nevruz, Cem, Zafer, Cemil, Adil, neydi bu bizim Aydın, Ersoy, Yenal, Ender Konca, solda da Engin Verel. Şimdi Ender geldi, en flash transfer sola çıkar.
0: Frankfurt'tan geliyor.
1: Frankfurt'tan geliyor. İşte bu Berti Fox'u yatırmış kaldırmış falan. Ya bir tane oyna Allah aşkına iyi maç Fener'de geldiğinde. Yok. En kötüsü sahan Ender Konca. Deli olacağız. İnanamıyoruz yani. Ya o Ender. Hani bir de şöyle. Ender Konca iyi de bir profesyoneldi. Öyle gece hayatıydı. Şuydu buydu şimdikiler gibi filan değil. Hani öyle bir şeye dersin. Dersin ki kaybetti kendini de o yüzden oynayamıyor. Hayır. O zamanlar muhabiriz tabii daha. Fenerbahçe'nin idmanına gittim yine bir gün dere ağzına. Teknik direktör de Didi.

0: Normal işte antrenmandan sonra çift kaleye başladılar. Esas takım yani pazar günü sahaya çıkacak 11, karşısında yedekler filan. Ah Ender'e bir baktım, sağ bek. Sol açık.
1: Allah Allah.
0: Sağ bek. Dedim ki maestro derdik biz Didi'ye. Tercümanımız.
1: Bir o Fenerbahçe takımını verelim yine çocuklar. Bir ama bu biraz sonraki takım sanki.
0: Dedim ki maestro, dedim Ender, evet dedi, sağ bek oynayacak dedi. Dedim ki ya maestro, bu adam Eskişehir'de, Eintracht Frankfurt'ta, milli takımda, sol açık Ender bu, hani adı öyle anılıyor. Problem dedi biraz dedi. Yani kötü oynuyor ya. Hmm. Flash transfer tabii, morali bozuluyor kötü oynadıkça. Ben dedi onun dedi bu sahaya sağlam basışını, top tekniğini, oyun görüşünü dedi sağ bekte değerlendireceğim.
1: Allah Allah. Dedim sol ki, ayaklı değil mi?
0: Yok yahu değil, esas Ender sağ ayaklıdır ama sol açık oynuyordu. Oradan gelip solundan da keserdi de ama içeri alır, vurur falan filan. Dedik ki dedi galiba yaşlandı dedik. Neyse Fener takımı hangi maçta o şimdi unuttum. İlk maça çıktı Ender sahanın en iyi oyuncusu sağ bek. Ve o Fenerbahçe ilk transferindeki, sol açık olarak yapılan transferindeki süreçte milli takıma pek çağrılmadı. Kötü oynuyor. Sağ beke geçti. Burada Rusya ile oynuyoruz Ali Sami Yen'de. Önemli bir maç. Ya Dünya Kupası ya Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçı. Resmi maç. Ender milli takıma çağrıldı.
1: Sağ bek olarak.
0: Epey bir zaman sonra evet sağ bek olarak. Sağ bek oynadı o maçta ilk 11. Sağının en iyi oyuncusuydu. Ki iyi bir Rus takımıydı. 1-0 yenildik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ve Ender sağ bek olarak Fenerbahçe'de devam etti. Ondan sonra gitti Fenerbahçe. Kaç? 77 mi diyor burada? Ben onları çok aklımda tutamıyorum.
1: 5 yıl daha Eskişehir'de oynayıp bırakıyor.
0: Tabii 82'de. Ondan sonra Fenerbahçe'den tekrardan gitti. Ama Didi onu, yani inanılma, Didi'nin zaten öyle.
1: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Eskişehir'de de öyle mi devam etti?
0: Yok yoksa? Orada sol açık oynadı canım. Sadece Fenerbahçe'de sağ bek. Ya şaşırdık yani. Didi'nin öyle icraatları vardı. Mesela İyi. Ziya'yı orta sahadan alıp libero'ya koydu. Ziya dedi ki ya eyvah dedi, yandık dedi. Demiş ki sen demiş çok çabuk, çok zeki, çok süratlisin demiş. Onun için seni son adam olarak oynatıyorum demiş. Engin Verel'le depara kalktılar 3 metre. Engin 18 yaşında, Ziya 30. 5 metre fark attı deparda Engin'e. Yani Didi'nin öyle şeyleri vardı. Ve Ender dediğim gibi sağ bekte milli takıma çıktı tekrardan yeniden ve sahanın en iyi oyuncusu ve sağ bekte devam etti Ender. Çok enteresan bir oyuncuydu. İyi bir profesyoneldi. Az konuşan bir profesyoneldi.
1: Zaman zaman o da bir meziyettir.
0: Tabii. Ondan sonra ve sonradan Fenerbahçe'den artık Eskişehir'e gitti. Orada da sol açık. Yanılmıyorsa ama çok şeyle oynadı yani. İnkıtağla oynadı diyebilirim yani.
1: Peki Ender Konca'yı da böyle hatırlamış olduk o zaman. Geçelim sizlerin keyifle izlediğiniz bir bölüm olduğunu bildiğim biliyor muydunuz kısmına. Hemen küçük küçük anekdotlarla bakalım bugün neleri hatırlatacağız size. Üç tane küçük biliyor muydunuz örneğimiz var. Nedir? Bir, ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen kaç takım var?
0: Beş takım var. Can Fener, Galatasaray,
1: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, tamam. Peki beşinci takım kim?
2: Ya biz bunu şöyle serviste haber merkezinde son
0: çıktıktan sonra düşmeyen.
2: Evet.
0: Bursa düştü. Düşmeyen yok.
2: Abi Akhisar.
0: Ama yine o da.
1: Ha, öyle. Akhisar lige çıktıktan sonra düşmeyen 5. takım olmuş. 5 takım ligin kuruluşundan bu yana çıktıktan sonra küme düşmemiş. Oynadıktan sonra bir daha. İlginç. Peki en çok küme düşen takım kim? Bu da ilginç bir soru. Onu da cevaplayalım efendim. Samsunspor. Bugün de sıkıntılı şu dönemde. Bak, koskoca Samsunspor.
0: Güzel bir yere geldim. Bana 2 dakika izin ver.
1: Abi.
0: Samsunspor lige çıktığında çok kalabalık bir gazeteci, spor gazetecisi, spor yorumcusu olarak Samsun'a gittik. Vallahi Galatasaray'la mı, Fenerbahçe'yle mi birisiyle oynuyor şimdi. Büyük takımlardan biriyle. Yılmaz Ulusoy abi de, buradan abi rahatlıkla derim ona, başkan. Hı hı. İlk tabii o zaman şimdiki gibi özel uçağa atla, maça 2 saat kala in, maçtan 1 saat sonra bin, öyle bir şey yok. Mecburen bir gün evvel gidiyorsun. Evet. Akşam Yılmaz abi.

0: abi bütün basını şey yaptı, ağırladı yemekte. Hı hı. Vali orada, işte ne bileyim kaymakam orada, belediye başkanı orada, kim varsa. Çok harika bir yemekti, sohbetti. Sonra akşam yemekten sonra da bizi böyle Samsun'da deniz kenarında bir villası vardı Yılmaz abinin. Oraya götürdü. Topluca gittik yani arabalarla. Orada da hatta hiç unutmam, bir Samsunlu, ismini de şimdi unuttum tabii, bağışlasın, seneler geçmiş. Bu vatandaş silah yaparmış, tabanca.
1: İlginç.
0: Ama iki senede bir tane. Üç senede bir tane. Bir tane de Yılmaz abiye yapmış. Yılmaz abi o tabancayla bize deniz boş, önü deniz derya ayak altında. Hepimize ateş ettirtti denize. Hatta rahmetli Turgay Şeren, Turgay abi de var. Dedi ki ya Yılmaz dedi, bu dedi hepimiz atarsak çalışmaz ki bu silah dedi. Kaptan bunda dedi şişme yok dedi. Bu özel yapı dedi ama ben atmadım. Onu söyleyeyim. Yılmaz abinin döneminde, Yılmaz Ulusoy'un döneminde bir Samsun Spor hakikaten vardı. Hakikaten Samsun Spor vardı. Ama sonra ondan sonra gelenler bir Samsun'u bu hale getirdiler.
2: Yavaş yavaş geriledi takım.
0: Yazık.
2: Efsane takım.
0: Yazık.
2: Ne takım?
0: Tanju değil mi o? Tabii en baştaki şey. Tabii takım kaptanı.
2: Tanjular, İlhanlar.
0: Tabii şu kalecinin yanındaki de
2: Fatih'in yanındaki de Savaş.
0: Savaş Galatasaray'a geldi. Tabii. Mustafa Denizli döneminde falan. Ondan sonra oyuncu ihraç etti çok.
2: Çok.
0: Filan falan. Şimdi Samsun'u bu hale getirenleri ne diyeyim ki artık, bir şey
1: hadi
0: diyemeyelim.
1: Hadi bir şey diyemeyelim. Bir yutkunalım. Evet. 30 kez mücadele ediyor. 7 kez Samsun Spor Süper Lig'den düşmüş. Rekor Samsun Spor'da. Onu Karşıyaka izliyor. Onlar
0: abi, da Karşıyaka da öyle.
1: 16 kez lige veda etmiş.
0: Koca İzmir.
1: Bu takım Koca İzmir. Koskoca Kafka.
0: Koca İzmir.
1: İnşallah yeniden en üst seviyede görürüz onları. Ha, bir de üçüncü biliyor muydunuz sorumuz. Evinde en uzun süre yenilmeyen takım kim? Diye şöyle bir konuştuk ettik. Kim çıktı? Trabzonspor çıktı. Yani inanılmaz bir seri. 90 maç ya Kemal abi. Tabii.
0: Bir kere orada yenmek asla ve asla mümkün
1: 1975,
0: değil.
1: 1975-76 sezonun 10. haftasından başlıyor.
0: Tabii.
1: Üst üste 90 iç saha maçı ve 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 yenildikten sonra ya inanılmaz bir şey. 1 Kasım 1981'de Kocaeli Spor'a 1-0 yeniliyor. Öyle bir seriyi düşünsene. Öyle. İnanılmaz bir
0: zaten
1: seri.
0: Zaten orada yani Avni Aker'de eski statta Trabzon'un ben en hızlı yaşadığımız gazeteci olarak yani çok faal yaşadığımız dönem ben Trabzon'un maç kaybettiğini pek hatırlamam.
1: 90'lık maçının 70'ini kazanmış, 20'sinde berabere evet. kalmış o süreçte.
0: Şuraya bak.
1: İnanılmaz bir 90 maçlık iç saha yenilgisizlik serisi. Cemil, bence kolay kolay da kırılacak bir seri değil.
0: Ali Yavuz, Çaycı Ahmet, Ali Kemal,
1: Muazzam, Tuzay,
0: Kadir, Hüseyin, Necati, Şenol tabi malum. Vallahi ben hatırlamıyorum yani. Evet. O çok faal.
1: Rekor kırılabilir mi?
0: Bilmiyorum da yani zor. Hele bence bugünkü de futbolda, yani bugünkü zor. Ortamda biraz zor.
1: Bazı rekorlar hani atletizmde tabii. de vardır ya.
0: Tabii.
1: Hani o kırılamayacak rekorlardan biri gibi duruyor.
0: Tabii.
1: Muazzam bir rekor. Evet, bunları biliyor muydunuz deyip 3 tane güzel bilgi aktardık sizlere. Aynı hıza devam ediyoruz. Ve unutulmaz anlarda bakın hangi anıyı sizinle paylaşacağız. Şimdi genellikle bu anılar bir futbolcunun, bir teknik adamın ya da bir yöneticinin falan oluyor bizim programımızda. Bu sefer bir tercümanın anısıyla sizin karşınızda olacağız. Önemli o dönemi hatırlayanlar da bu simayı mutlaka anımsayacaklardır. Erman Şarcı Yugoslav hocaların değişmeyen tercümanıydı. Değil mi Kemal abi?
0: Evet, evet, evet.
1: Yani mesela Kaleporovic'i duşta bir hayatta kurtarma şeyi var. Aynı odada yatıyorduk. Duşta bir gün ayağı kayıp düşüyor diyor. Az kalsın gidiyordu ben kurtardım diye anlatıyor. Veselino

0: Hiç Kaleperović.
1: Tabii canım, bütün Yugoslav, eski Yugoslavya'da
0: Yugoslavya'nın hocalarının çeşitli takımlarda, Fenerbahçe'si de var, Beşiktaş'ı da var. Nereye gitse Erman Şarcı orada. Şimdi Stanković ile ilgili bir anısını paylaşacağız sizle.
1: Ha, onu biliyorum.
0: Sezon 1982-83 sezonu Fenerbahçe'si ve 5 kupalı sezon.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'de çalışırken Samsun Spor deplasmanına gideceğiz.
1: Yok, 5 kupalı sezon olamaz.
0: Değil mi o 82-83?
1: Yok. Yani 5 kupalı sezon 67-68'dir.
0: Bunda donanma kupaları falan.
1: Filan, ha onlar varsa.
0: TSYD'ler falan, ha, tamam, böyle o, onları tamam, da tamam. Katıyoruz. Öyle 5
1: tamam,
0: kupa canım.
1: Tamam, peki, peki.
0: Fakat gideceğimiz gün Stanković beni yanına çağırıp uçak biletlerimizi iptal etmemi söyledi.
1: İkisini Stankovic yani de. Kendisiyle.
0: Benim biletimi iptal et, senin de biletini iptal evet. et diyor. Stanković de daha önce burada programını yaptık. Sert, çok disiplinli of. Bir teknik adam. Öyle of. Yani tabii. Rüzgarından korkuyor herkes tabii, değil mi Kemal abi?
1: Hem de nasıl?
0: Hayırdır hocam, niye uçakla gitmiyoruz diye sordum. O da bana sinirle, hanım memlekete gitti. Köpeğim Ajax'ı, köpeğin adı da Ajax. Ajax'ı evde yalnız bırakamam. Arabamda onu da Samsun Spor'a göndereceğiz dedi. Ve basının aman haberi olmasın demiş.
1: Tabii.
0: Basından gizli yola koyulduk diye devam ediyor. Otomobili Stanković kullanıyor. Ve zorlu bir yolculuk, zorlu bir yolculuk. Tabii arkada köpek var arabanın.
1: Hayır
0: arkada.
1: Bir de yani o zaman Samsun'a gitmek şimdiki gibi zıt pırt
0: değil.
1: Değil
0: ki tabii, öyle yollar yok şimdiki gibi. Stanković otele varınca bana saat 22'de herkesin yatmış olması gerektiğini tembihledi.
1: Tabii.
0: Takım kampa gidecek. Evet. Ertesi gün maç var. Köpeğin de bu saatten sonra, bu Ajax'ı hatırlıyor musun sen? Ne?
1: Hadi ya, bilmez mi? Ben bu olayı biliyorum ya. Evet.
0: Köpeği serbest bırak diyor. Koridorda serbest bırak futbolculara, saat 22'de herkes yatsın de. Köpeği serbest bıraktım. Futbolculardan Cem Pamiroğlu ve kaleci Yaşar Duran, ki kulakları çınsın. Yaşar... Ya o da büyük nükteden bir adammış ya.
1: Adam.
0: Köpek de habersiz odadan dışarı çıkmışlar. Bağırış çağırış bir anda devam edelim. Ortalık kalıştı. Onları köpekten zor kurtardım. Fakat öyle gürültü oldu ki Stankovic'den yine azarı işiten ben oldum diyor. Erman Şarcı gerçekten bence futbolun anılarında bizim futbol tarihimizde onun da özel bir yeri var. İşte görüntüye geldi. Senin de bir iki anını ve bu olayla ilgili de
1: şurada bir not yazmışsınız.
0: Paylaşmak isterim.
1: Vesel Ölmüş'tür altılıdan para tutturma anları da.
0: Veselinovic diyor ki bak diyor, benim bir diyor abi müthiş, sen anlattın zaten. Tabii müthiş at yarışı oynamış. Ya demiş, benim bir sıkıntım var demiş bir gün Veselinovic bana. Hayırdır hocam demiş. Ya demiş, ben altılıdan büyük bir ikramiye tutturdum ama bu basın beni görür. Ne yapacağız biz? Biz diyor gittik oraya, yakalandılar mı peki?
1: Yok, yakalanmadılar, sonradan bombası patladı. Veysel bizim Dalyan'da, Fenerbahçe'de yani Dalyan'da bayi vardı o zaman. Hı hı. Altılı Ganyan bayi. Antrenmandan sonra hemen oradaydı zaten. Mesela aynı bayide Sergen'de loca yaptırdıydı kendine. Kimse
0: loca.
1: kimse görmesin diye oynarken. Erman, Allah rahmet eylesin. Yeni kaybettik yani, çok eski değil.
0: Çok değil evet.
1: Hakikaten futboldan da anlardı. Hani şimdi sırf tercümanlık yaparsın. Bir söylersin, söyler, söylersin, söylersin. Öyle değil. Yani Erman... bir teknik direktörün, Yugoslav coğrafyası eski... Bir teknik direktörün oyuncularına, yöneticilere, gazetecilere, spor yazarlarına anlattıklarına, işte Sırpça değil mi o, nece oluyor evet. Yugoslav yani o dili, tercüme ederken içine kendi futbol bilgisinden nosyonlar da katardı. Ama bozulmaz şey. Yani Stankovic'in, Veselinovic'in, işte kim varsa hangisi.
0: İşte o heyecanı, Kaleperović var.
1: Kaleperović tabii Tomay'la.
0: O heyecanı ya da o hissi de net verebilmek tabii, lazım anlatılır.
1: Onun için yani hiçbir gün işte kaç tane Yugoslav saydın. Hepsi de bunların çok önemli antrenörleri. Evet. Ha. Toma hem Fener'i şampiyon yaptı hem Galatasaray'ı yaptı. Veysel Fener'e gol rekoruyla yaptı. Stankovic hem Beşiktaş hem
0: Fenerbahçe, Beşiktaş.
1: Yani bunlar çok önemli şeyler, hocalar. Yanlarına çok affedersin argo olacak ama haybeden adam almazlardı. İşte hep Erman oraya gider, hop Erman oraya, buraya gelirler, hop Erman buraya. İşte Erman'ın futbol bilgisi, spor bilgisi onların

0: yanılmıyorsam.
1: Öyleymiş.
0: Hatta bizim Sayın Cumhurbaşkanı sevgili dostum Tayyip Erdoğan'la da ilgili anıları vardır. Şeyin Erman'ı, çünkü İETT'de de çalıştı. Hı-hı. İşte o Toma'nın vefat adına gidip Cumhurbaşkanı'nı seyrettik. Benim listede ilk sırada. Hı-hı. Yahu iyi adam be Kemalci derdi o öyle. Hı-hı. Sonra işte rahmetli babası dersleri ihmal edersin, mektebi bitiremezsin diye Sayın Cumhurbaşkanı'na izin vermedi. Yani profesyonel topçuluk.
1: O zamanlar hep yanında.
0: Hep orada Erman. Erman hep orada. Hakikaten çıkıp sahada milli takımda oynamadı, ona gol atmadı, buna penaltı atmadı falan filan, ama hakikaten bizim futbola önemli katkısı olan bir vatandaştı bu. Zaten yine o da Yugoslav coğrafyasından gelmişler galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
0: Yani bir değeri kaybettik hakikaten.
1: Evet, futbolun paydaşları tabii sadece futbolcuyla, teknik adamla değil, malzemecisi de çok önemli, tercümanı tabii, da tabii, önemli, tabii. Basın mensubu da çok önemli. Tabii. Bunlar hepsi bir araya gelince zaten o bütün çıkıyor ortaya,
0: tabii.
1: Güzel bir şey çıkıyor ortaya diyelim. Geçmiş zaman olur ki deyip bir efsane takımla daha tanıştıralım sizi.
0: Hadi ya, kim geliyor?
1: Karagümrük'ü anlatacağız bugün. Şimdi bir hayli takımı anlattık burada. Bir dönemin efsane takımları. Şimdi de mücadelelerini sürdürüyorlar ama biz Karagümrük'ün Karagümrük olduğu, tabii, zamandan bahsedeceğiz. 1926 yılı ilkbaharı. Arnavut Feyzi Efendi ilk başkan.
0: Evet.
1: Renkleri kırmızı siyah. Tabii. Çünkü tulumbacıların takımı.
0: Tabii.
1: Kırmızı alev rengi, tabii, siyah duman rengi diye kuruluyor. 30'lu yıllarda takımın yıldızı parlıyor. Sonra 60'lı yılların başında, işte şey 50'lerin sonu, 60'lı yılların başı çok tavan yaptığı bir dönem, ama en önemli özelliği Karagümrük'ün de çok büyük yıldızlar yetiştirmesi ve o yıldızları Türk futbolunun önemli takımlarına ithal etmesi,
0: en onları büyük göndermesi. Bir kere icraatı Kadir Aytaç'ı transfer etmesidir. Galatasaray'dan. Türk futbol tarihinin ilk rekor transferidir o. Bak, futbol tarihimizin 57.500 lira. Fahri Somer rahmetli, nurlar içinde yatsın Fahri abim. Karagümrük, Adalet'ten sonra Karagümrük Fahri babaya. Zaten oralıdır yani.
1: Bu 77-78'in Karagümrük takımı.
0: Bu yeni. Yeni diyor. Ben öyle yeni diyorum bunlara.
1: Yeni ama yıllık.
0: Tabii. Fahri abiyi aldılar. Dediler ki Fahri baba gel, Adalet'i nasıl Adalet yaptıysan şu bizim Karagümrük'te. Fahri baba ilk icraat olarak Kadir Aytaç'ı transfer ettirdi. 57.500 lira, saymaya kalksan 3 gün sürer.
1: Şurada işte Karagümrük Kadir Aytaç'ı transfer etti.
0: Evet, aynen öyle. Bak, en yüksek ücretini alan.
1: 7 Temmuz 1959.
0: Tabii bak, kaçırıldı. Meçhul bir semte götürüldü. Gördün mü? O zaman öyle.
1: Tabii meçhul bir semte götürüldü.
0: Tabii. Kadir Aytaç demek ne demek biliyor musun o zaman? Galatasaray takımının organizatörü, hırslandırıcısı. Yani aklına ne geliyorsa başarı için hepsinin mimarı. Ya ne diyorum, Galatasaray gol yerdi Ender'cim. Santra'da mesela bir top kaptırdılar. Birisi bir orta yaptı, top götü, gol attı değil mi Galatasaray? Kadri rahmetli Santra'dan koşar, kalenin içinden topu alıp getirir koyardı Santra'ya, biliyor musun? Böyle bir şey var mı ya? Oradan koşar, hani bir an evvel vakit geçmesin, bir an evvel atalım beraberliği veyahut neyse, topu alır getirir Santra'ya koyardı. Rahmetli Fahri abim, Fatih Terim'i de keşfedendir ha. Fahri Somer beni bir gün İnönü'de bir ikincilik maçına zorla götürdü. Baba dedim, iş var dedim ya, gel be kardeşim dedi, bir şey göstereceğiz sana dedi. Gittik İnönü stadında Adana Spor mu Adana Demirspor mu ne? Feriköy. Ne aldı geldik dedim, 15 tane seyirci var baba dedim ya. Oğlum dedi, bak şimdi Adana takımında bir santrfor var. Onu göstermeye getirdim seni buraya dedi. Kim o dedi? Fatih işte dedi.
1: Bunlar böyle çıkıyordu o dönemde ortaya.
0: Seyrettik
1: tek
0: falan.
1: Tek bir futbolcu için nerelerden nerelere gidip dedim, maçlar seyrediliyordu. Dedim, her lig kategorisinde, evet, öyle Süper Lig bilmem ne maçı değil.
0: Ya baba dedim ya, hakikaten dedim enteresan oyuncuymuş bu dedim.

0: Ya bakalım dedi, büyüklerden birine kaçacak galiba, ama galiba Galatasaray dedi. Ve biz tercümanda o zaman ilk haberi biz yaptıydık. Fatih Terim diye, işte bir genç, o zaman kimse tanımıyor ki Galatasaray'a geldi diye. Şimdi Karagümrük.
1: Abi şöyle bir bakıyorum takıma, Baba Hakkı Karagümrük'ten. Ahmet Berman Karagümrük.
0: Tabii, Kambur Ahmet meşhur.
1: Yani Naci Erdem.
0: Ve Naci abi, Allah selamet
1: versin. Kadri Aytaç, Vedat Okyar.
0: Tabii. Aydın'dan Faruk, şey Tarık, iki sağ açık sol açık. O da meşhur bir takımdır. Burada yoklar da. Şey sağ açık, sol açık da Aydın Yelken.
1: Evet.
0: Yani onları da, birini Fener, birini Galatasaray aldı. İsmail Kurt. Ondan sonra Kambur Ahmet'i söyledik. Çok önemli.
1: Gazanfer Utkan, Cahit Çandan.
0: Tabii, yani çok önemli. Çok çok çok önemli oyuncular yetiştirdi, ihraç etti. Aklına ne geliyorsa. Aklına ne geliyorsa çok önemli bir takımdı bir ara.
1: Şöyle bir bakıyorum. 59-60 sezonunda ilk, işte o sezon 8. olarak bitirmiş. 62-63'te 2. lige düşüyor. Sonra 81-82'de 2. ligde şampiyon olup yeniden 82-83'te 1. lige çıkıyor. Ardından 83-84'te yeniden 2. lige düşüyor, ama o dönemde mesela Oktay Derelioğlu'nu Trabzon'a, Serdar Topraktepe'yi Beşiktaş'a veriyor. Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe'ye gidiyor.
0: Tabii. Bak burada yani, bir isim var yazmışsınız. Şimdi gördüm, Tuncay Becedek. Haf, sağaf. Hemen onun iki isim sonra, ben şimdi gördüm bunu. Kadri, santraf Kadri bu. Bu şöyle söyleyeyim sana sevgili Ender. Kadri Aytaç'ı ayrı koyuyorum.
1: Kadri Kartal.
0: O Kadri Aytaç'ı ayrı koyuyorum. Milli takıma ilk çıkan Karagümrüklü galiba. Yani Karagümrük formasıyla Naci abi Fener'e geldikten sonra milli takımın değişmez oyuncusu oldu. Fener'in kaptanlığını yaptı senelerce. Allah selamet versin. Kadri Kartal Karagümrük forması içinden milli takıma santraf Kadri. Hangi maç biliyor musun? Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye-Brezilya milli maçı, ha, İnönü'de. Kadri Kartal.
1: Bu takımlar çok özel takımlar. He, yani tabii, yani geçmişi olan, çok ciddi Türk futbolunda yeri tabii olan büyük efsanelere...
0: Ya baksana buraya ne isimler yazmışsınız ya. Şuraya baksana ya.
1: Çok ciddi taraftar desteği, kitlesi de olan takımlar aynı zamanda. Tabii. Yani
0: işte, ama bak işte, ne oluyor biliyor musun Ender'cim?
1: Ya bu değerleri kaybetmemek lazım.
0: Tabii. Değerleri eğer işe tam sahip olamazsan değerleri senin elinden alıyorlar. Aynı sezonda sağ açık Tarık Galatasaray'a, sol açık Aydın Fener'e geldi.
1: İşte. Şey, bugün var, de devam ediyor bu işler. Şey ya var, ondan sonra buraya yazmamışsın tabii.
0: Birini unutmuşsunuz. Ben mi görmüyorum? Ömer Kaner.
1: Olmayabilir abi. Yok sanki bende.
0: Ömer Kaner. O da oynadı. Hatta bir Galatasaray Karagümrük maçı, Ali Sami'nde Galatasaray şey, aman Karagümrük 1. ligde o zaman. Biz de sevgili Can Bartu'yla yan yana seyrediyoruz maçı. Yazı yazacağız ikimiz de. Galatasaray 3-0 öne geçti. 70. dakikada zaten sevgili Can Bartu, ondan sonrası maçlarını pek seyretmezdi trafiğe takılırım diye. Hadi bana eyvallah dedi. Kaptan nereye gider? Ne dedi, bir maç bitmiş dedi. Hala beni burada tutuyorsun dedi. Gitti. Son 7 dakikada Ömer Kaner 2 tane gol attı Galatasaray'a. 3-2. Ben de gazeteye geldikten sonra aradım. Kaptan biliyor musun maç kaç kaç? 6 mı 7 mi? Yok dedim, 3-2-3 direkten döndü dedim. Yok bayağı dedi. Hiç unutmam. Top da direkten döndü. 3-2 bitti maç. Zorla. Ya yani öyle bir takımları vardı Karagümrük'ün yani.
1: Peki, Karagümrük'ü de böylece hatırlamış olduk efendim. Efsane takımları hatırlıyoruz, hatırlatacağız sizlere de demiştik. Ve bir son final bölümünde, artık programın son bölümüne geldik. Bir büyük ustayı anarak veda edelim istiyoruz. Biz böyle aramızda konuşurken çok adı geçer. Bence Türk basınının en özel kalemlerinden biriydi. Bir edebi dili olan, bence benim hatırladığım en önemli spor yazarıydı.
0: Şimdi
1: benim hatırladım. Tabii,
0: rahmetli İslam Çupi abiyle.
1: İslam Çupi'den bahsediyoruz. Neden bahsediyoruz? 6 Şubat ölüm yıl dönümü.
0: Tabii Selahattin Pınar'la
1: rahmetli
0: aynı
1: İslam
0: gün.
1: Abinin.
0: Selahattin Pınar'la aynı gün. Ama aynı sene değil tabii. Biri 61, öbürü daha sonra.
1: Dolayısıyla bundan

0: hareketle biz de İslam çubuğu analım dedik. Bu sözü zaten Fenerbahçe Stadı'nın basın tribününde de işte mesleki icabı gidenler bilir. Slogan olmuştur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte. Adı konamaz bir yazısının son bölümü.
1: Şöyle söyleyelim. Spor yazısına edebiyatı getiren ben 11 sene beraber çalıştım çünkü.
0: Evet. Allah'a şükür. Senin çok bize anlattığın, paylaştığın anılar var.
1: Kitap olur 3 tane falan.
0: Arnavutluk doğumu değil mi İslam
1: tabii,
0: abi?
1: Tabii Arnavutluk tabii.
0: Ve babası, ailesi de önemli, o Arnavutluğun önemli isimleri.
1: Varlıklı insanlar, önemli insanlar ama malum o zaman rejim hiç onlardan yararlanamıyorsun. Tabii. Onları tası tarağı toplayıp Türkiye'ye işte Topkapı taraflarında bir yere gelip yerleşiyorlar. Rahmetli İslam Çupi çok da iyi topçuydu. Ha. Bak bir tarafında rahmetli Basri, öbür tarafında toprağı bol olsun Lefter. Bu Moda'daki Manopolas eski. Moda burnu burası.
0: Nereden anladın abi?
1: Ben anlarım abi.
0: Benim şey de gözükmüyor ki.
1: Şimdi bu gözükmez. Çünkü neden? Fenerbahçe hep orada kamp yapardı. Arada bir Galatasaray, milli takım, Beşiktaş. Yani 40 yılda bir ama Fenerbahçe'nin eviydi orası Manopolas. Sahibi de Mano neydi? Mano'ydu galiba sahibi de. Neyse bu resim çok enteresan bir resimdir. Tabii şöyle söyleyeyim. Toprağı bol olsun Lefter'le İslam Çupi'nin de acayip bir dostluğu, samimiyeti vardı. Yani gazeteci, topçu o ayrı hikaye de arkadaş olarak, dost olarak, abi olarak adını ne koyarsan koy. Çok iyi bir dostlukları vardı. Hatta Yedikule taraflarında bir evde sık sık buluşurlar. Neyse orayı fazla kurcalamayalım. Şimdi İslam Çupi dediğim gibi spor yazısına edebiyatı getiren adamdır. Selçuk'un tamam mı devam mı düşüncesi üstüne Fenerbahçe'yi bırakanlar hep kaybetmişlerdir.
0: Ayrılan futbolcular arasında söyle yazdığı bir yazı.
1: Şimdi bir gün İslam abi bir yazı yazmış. Abi diyorum. Diyor ki işte yazının bir yerinde Paris romantizmi diye bir şey geçiyor.
0: Hem nükteden hem de inanılmaz bir yazım
1: sen
0: dili
1: aşağıda
0: var, belagatı var.
1: Şey düzeltmenler servisi diyeyim şimdi Türkçe müsahhih servisi. Evet. Orada bir Ahmet ağabeyin derdik biz. Öyle konuşurdu. Biz de ona öyle hitap ederdik. Yazı çıktı işte. Ertesi gün geldik gazetede çay içiyoruz daha sabah. İslam abi geldi böyle biraz kafası bozuk açtı telefonu. Şu Ahmet ağabeyini bir versenize bana dedi. Aşağıya verdi. Ya dedi ne yapmışsın sen dedi ya ne yapmışım İslamcım diyor şimdi o karşıdaki. Ya biz Paris romantizmi diye yazdık. Sen onu polis romantizmi diye. Türkiye'de hangi polis romantiktir Ahmet ağabeyini? Ama biz yerlerdeyiz hepimiz. Yani çok nükteden de aynı zamanda sevgili İslam abi. Özellikle Necmi Tanyolaç, onu da saygıyla anıyorum müdürümüz. İç ve dış Fenerbahçe maçlarına genelde bizi gönderirdi. İkimizi işte 7-0'lık maça beraber gittik. Nice'deki maça beraber gittik. Yurt dışında Avrupa Futbol Şampiyonası'nı beraber seyrettik. 80'de İtalya'dakini filan. Türkiye'dekileri saymıyorum zaten. Onlara da çok giderdik. Bizim ikimizi yani İslam abi o zaman tabii kritik yazıyor bizim bugünkü deyimle yorum. Ben de maçı yazıyorum. Yıldızları veriyorum falan filan. Ondan hatta bana derdi ki gökten kaç yıldız düştü oğlum bugünkü ne derdi böyle konuşurdu. Bir de şeye çok kızardı. Mesela biz haberleri biz genelde İslam abiye götürürdük. Necmi abi pek bakmaz o okurdu yazıları. Bir gün için kimdi şimdi unuttum. Gel buraya dedi ona böyle konuşurdu. Biz hep ne oldu dedi. Oğlum bu kupayı dedi Galatasaray nereden aldı? Kapalı çarşıdan mı aldı dedi. Birisi yazmış Galatasaray işte Ahmet'in golüyle kupayı aldı diye. Ama İslam abi kazandı müzeye götürdü. Hani kazandı müzeye götürdü aldı diyorsun kapalı çarşıdan mı aldı? Ismarlamış mıydı? Aman ne fırça attıydı o zaman. Şimdi kimdi unuttum. Hepimiz ama ondan ders aldık. Ödemiz kopardı. Birisi kupayı kazandı diye müzeye götürdü en fazla. Aldı desek mahvedecek çünkü.
0: Ve önemli bir Fenerbahçeli olmasına rağmen
1: tabii.
0: Bütün takımlara da aynı uzaklıkta, tabii. Aynı yakınlıkta olmayı başarabilmiş yazılar
1: bak,
0: yazarken.
1: Şimdi
0: o önemli ama.
1: Fenerbahçe'nin basın tribününde çerçevelenmiş bu yazı Eski
0: Fenerbahçe.

0: Fenerbahçe büyüklüğüne.
1: Ben şimdi vefatı,
0: iki tane orada şeyi var.
1: Evet, vefatından orada 2,5 ay önce yazdığı bir yazının bir
0: 2001 parak miydi abi? 69 yaşında.
1: Bak, 21 Kasım 2000'de bak yazmış. Evet, 2001'de ölüyor Şubat.
0: 2001'de öldü değil mi?
1: Şubat. Diyor ki.
0: Tabii işte 6 Şubat.
1: Bir sürü şeyler, herkesin duvarda anlam sözlere gezdir sanan şu filan. Türkiye'deki bütün şampiyonluk rekorları Fenerbahçe'nin elinden uçmuştur. Ne kalmıştır isminden başka bu vatanda? Başka takımlar UEFA kupasını, süper kupayı müzelerine götürmüş iken yerli tenekelerle çocuğu nasıl Fenerbahçeli yaparsınız? Çok kızmış Fenerbahçe.
0: Çok kızmış o zaman.
1: Evet. İşte bu 2000'de
0: şimdi
1: Galatasaray.
0: Şimdi gerçi yerli tenekeler de yok ortada.
1: Galatasaray kazanıyor ya hem şeyi UEFA'ya, arkadan da süper kupayı Monaco'da. İslam abi çok kızmış. O Fenerbahçe'nin büyüklüğü diye şey, arkadan da bunu yazıyor. Şimdi bana diyorlar ki ya sen bunu nereden buldun? Gece rüyamda gördün. Alın aynı tarihli 21 Kasım 2000'i Milliyet Gazetesi'ne okuyun ya. Allah Allah. Öyle kızmış ki bak, yerli tenekelerle kimseyi Fenerbahçeli yapamazsınız diyor. O şey UEFA ve süper kupalar Galatasaray'ın kazandığı, İslam abiye çok koymuş. Çok nüktedan dost. Hatta bak sana bir anımı da anlatayım öyle istiyorsan.
0: Son kapat, iki dakika onunla veda edelim.
1: Bir cumartesi günü Fenerbahçe'nin şampiyonlukta hiçbir iddiası yok. Samsun'dan oynuyor. Samsun ligde o zaman. Necmi abi böyle havalar iyiyken.
0: Şu lafı da iyiymiş. Sevmek kalbinize bir kapı takmaktır. Fenerbahçe'yi sevmek sınırsız kapıları açmaktır.
1: Tabii. Necmi abi pek böyle havalar düzeldiği zaman hafta sonları pek gelmezdi. Büyükada'da kalırdı. Cumartesi maça gidiyoruz. İnönü'de. Minibüs hazır. Hadi İslam abi dedik, ben gelmiyorum dedi. O zaman kimdi Orhan Ayhan istihbaratçı? Dedi yazı yazacaksın dedi ya. Maçı bugün maç kritiğini Kemal Belgin yazacak dedi. Abi ne diyorsun dedim sen ya. Necmi abi duman eder bizim. Ben bugün şu anda müdürüm dedi. Sen yazacaksın, ben gelmiyorum dedi. Abi yapma etme eyleme, beni kurban edeceksin. Hayır efendim, emri ben verdim. Şeyi de ben, cezasını da ben çekeyim. Biz gel. Abi minibüste gidiyorum. İnönü.
0: Kara kara düşünüyorsun.
1: Ne yazacağım diye deli olacağım. En sonunda böyle Yanlışlıklar Komedyası diye bir film oynuyor. Hı. Film mi? Tiyatro galiba. Ama kapalı gişe Beyoğlu'nda. Dedim ki oğlum sen de dedim şu Yanlışlıklar Komedyası diye bir başlık at. Maçtaki sana göre yanlışları bul. Öyle bir yazıyı yazdım. Getirdim. O zaman daktilo var böyle. Yazdım verdim.
0: Daktilomuz burada. He. Okudu, şimdiki böyle sil, yeni ya, baştan yap, ya, kaydet, şey bilmem yok.
1: Baktı baktı, aferin çok güzel yazmışsın dedi. Taylan koy sayfaya dedi, serfe sekreterine. Şey, ertesi gün Necmi abi gelecek, başımıza neler geliyor. Belgin nerede dedi. Buradayım Necmi abi dedim. Bana bak dedi, bütün kritikleri okudum, en güzelini sevdim. Aferin İslam, iyi ki bu görevi vermişim buna dedi.
0: Veriş o veriş diyorsun.
1: Veriş o veriş. Hiç unutmam onu. Vallahi rahmetle git sen yaz kardeşim.
0: Saygıyla analım.
1: Tabii.
0: Mesleğimizin duayeni İslam Çupi'yi. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Siz de sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz efendim sizlere, bizi izlediğiniz için. İyi pazarlar diliyoruz. Yeni hafta sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşçakalın.
1: İnşallah.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yarı iletken çipler ve güneş panellerinin üretiminde kullanılan ithal polisilikon türevlerine %15 gümrük vergisi getiren kararı imzaladı. Yeni uygulama 4 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. Kararın arkasındaki en önemli gerekçe ise Çin'in polisilikon ve güneş enerjisi sektöründeki küresel hakimiyeti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Çin merkezli üretimin çip ve temiz enerji alanlarında stratejik risk oluşturduğunu savunuyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylı

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
11: A-Spor Radyo. Kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
12: A-Spor'un fenomen programı Transfer Raporu'na hoş geldiniz.
11: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
12: Sürpriz bir isim
13: sözleşme imzalayacak.
11: Transferin nabzı bu sezonda A-Spor'da atıyor.
12: Bir transfer gelişmemiz var.
14: Özel bir yetenek.
13: 30 gol katkısı yapabilir.
11: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
14: Ciddi anlamda verimli olabilir.
12: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
13: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
11: Transfer raporu bu akşam 21'de A-Spor'da.
4: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Mutlu pazarlar değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri bu yayında sizlere aktaracağız. İlk saat diliminde daha çok haber başlıklarını sizlerle buluşturacağız. İkinci saat diliminde

0: Bugün ise stüdyo konuğumuzla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Tabii ilk olarak futbolla başlıyoruz. Futbolda da düne geçeceğiz. Dün Galatasaray kendi sahasında Villarreal'le karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar sezon öncesi çıktığı 5. ve son hazırlık maçında İspanyol ekibine 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tabii dikkat çeken detaylar var ki bunların başında da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 4. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla birlikte oyundan ihraç edilmesi oldu tabii ki. Şimdi bir düne gidelim. Özet görüntüsü ekranlarımıza gelsin, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Lemina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu alarda. Villarreal öne geçiyor Ayoze Perez'in penaltı golüyle. 3. dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan, ardından 2. sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap. Osimhen'den bir kafa golü daha. Ren maçında olduğu gibi.
2: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
1: Sara. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper terste hareketli. Sané bir bacak arası denedi, geçti, koydu. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikan Fatih, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru, Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro cezalanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
2: Hala.
1: Çok sinirlendi. Osimhen ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
2: Bir şey söyledi herhalde. Evet, aynen yani. Çünkü orada bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
1: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı toplam. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikao Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
2: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar canım. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geçmişte var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikao Tadze çok boş bekledi.
1: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Jankat. Jean Kat karşı karşıya pozisyon.

0: gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
1: Evet evet.
0: Cankat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikata Aze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikata Aze bıraktı. Buchanan. Buchanan Cankat. Cankat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Cankat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ugochukwu dribbling. Ugochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
2: Evet, şimdi bir diğer hazırlık maçıyla devam ediyoruz. Dün Galatasaray Villarreal maçıyla birlikte bir de Trabzonspor'un karşılaşması vardı. Göztepe Trabzonspor karşı karşıya geldi ve bu mücadele A-Spor ekranlarından izleyiciyle buluştu. Bu karşılaşmanın bir özel anlamı daha var tabii ki. Göztepe forması giyen İsmail Köybaşı kariyerini sonlandırdı ve jübile maçına çıktı. Dün maça ilk 11'de başladı ve karşılaşmanın 5. dakikasında oyundan alındı. Alkışlarla birlikte takım arkadaşlarının kendisine gösterdiği sevgi ve saygı töreniyle birlikte sahadan ayrıldı ve İsmail Köybaşı jübilesini de yapmış oldu. Bu mücadelenin şimdi özet görüntüleri ekranlara gelsin. Mücadele Göztepe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
3: İsmail Köybaşı'nın jübilesinde Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda kızıyla birlikte Gürsel Aksel'de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor. Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong çok süratli. Altı topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor. Miroşi'den pas Antunes. O gün yanında Antunes, Ozan karşısında bıraktı o güne. O gün bayrak. Şut şansı, Matos vurdu. Onur Alp. İki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi. Büyük hata ve gol. Jan Derson. Onur Alp İlk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kaldı.

0: almıştı. Janderson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Janderson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı. Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Göztepe'nin Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından şimdi de hocaların açıklamalarını dinleyelim. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke bu karşılaşmadaki performanstan memnun olmadığını ancak genel olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise çok iyi işler ortaya koyduklarının altını çizdi ve İsmail Köybaşı'nın yeni görevini de söyledi.
2: Maç aslında şöyle, sadece birebir baskı yapan, ikinci topları oynayan, biz çok sert bir takım. Özellikle bizim için de çok iyi oldu. Özellikle bunu da istiyordum. Çok fazla böyle oyunla uğraşmadan böyle birebir oynayalım isteğiyle oynadık. Herkes de kendi, özellikle hava da çok sıcaktı, onu da söyleyeyim. Bu zor şartlarda, birebir baskılarda nasıl hatalar yapıyoruz, neler yapabiliyoruz, onları görmek açısından iyiydi. Ama tabii performanslar beklediğimiz düzeyde değil. 3 kulvar var. Oyuncularıma devamlı bunu söylüyorum. 3 kulvar var. Trabzonspor gibi oynamak zorundayız. Cesur, sert, mücadele eden, isteyen. Ki kampın geneli bu maçı hayır diyorum. Bu maç çok olumlu diyemem. Tabii ki bizde kalan birçok veri olacak, kaldı. Fakat genel hatlarıyla kampımız bugün itibariyle bitmiş oldu. Verimli bir kamp geçirdik, onu söyleyebilirim. Ciddi değil gibi gözüküyor iç çemberlerinde. Umarım önde bir şey olmaz. Çünkü Andrei'nin ve biliyorsunuz Tim, ki şu an takımdaki top rakipteyken bu tip maçlarda en sert olacak oyuncumuz. En az 1-1,5 ay yok gibi gözüküyor. O bizim bir üzüldüğümüz bir taraf. Ama fark etmez, çok önemli değil. Geçen sene de çok daha dar kadroyla çok daha çok iş elde yaptık. Premier Lig tarihin en önemli, yani Salah'ın, Mo'nun kariyeriyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Trabzonspor'la anılması çok değerliyken bugün bizimle beraber, bu bizim için çok çok değerli ve bize güç katan bir şey. Ama futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi, ne de sadece tek başına bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Biz geçen seneki o duygumuza Salah gibi bir yıldız, dünya yıldızı, bu bize özgüven katmalı ama daha fazla hazır olmamız gerekiyor.
3: Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
2: O henüz belli değil. Türk futboluna güzel bir koku bıraktı bence karakter olarak. Oyunculuğu da gayet iyiydi. Bundan sonraki hayatına başarılar dilerim.
4: Trabzonspor did he come to play this friendly game?
5: İyi bir hazırlık maçıydı ama bizim bazı şeyleri görmemiz adına yeterli değildi. Çünkü çok dostça bir mücadele geçti. Çok dinamik bir maç değildi açıkçası. Takımımız iyi işler ortaya koydu. Ama dediğim gibi bu bir dostluk maçıydı. Tam olarak hazır mıyız? Bunu şu an için söylemek zor. Haftaya lig başlayacak. Orada tabii ki daha net bir şekilde göreceğiz her şeyi. Ama takımımız istediklerimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmak için her şeyi verdi. İsmail Köybaşı'nın jübile maçıydı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem insan olarak hem kaptan olarak bizim adımıza çok değerli bir kişiydi ve kulübe inanılmaz yardım etti. Takıma çok fazla yardım etti. Yaptığı her şey.

0: için minnettarız. Şimdi kulübümüzde sportif direktör yardımcısı olarak göreve devam edecek. Yine aynı şekilde arzulu ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini umuyorum.
1: Şimdi de oyunculara kulak vereceğiz. Trabzonspor forması giyen Metehan ve Umut Nayır dünkü karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Göztepe cephesinde ise Taha Altıkardeş'in açıklamaları var. 3 oyuncunun da ortak noktası İsmail Köybaşı oldu.
2: İstediklerimizi zaman zaman yaptık, zaman zaman yapamadık. Bu hafta da hocamızla kesinlikle toplantısını yapıp bunun uyarılarımızı alıp inşallah Kasımpaşa maçında galibiyetle başlamak istiyoruz. Çok çok özel bir isim. Tüm dünya futbolunun kabul ettiği, aramıza katıldığından dolayı da çok mutluyuz. Çok iyi bir kişilik gerçekten. Beklediğimizin çok üzerinde, cana yakın, bizle her zaman sohbet ediyor. Kısa zaman oldu ama biz onu hissedebiliyoruz. Bizim içeride de iyi bir ortamımız var gerçekten. Yerlisiyle, yabancısıyla, tesis çalışanlarımızla biz de hemen içimize bir oyuncuyu gelince kabul ettirebiliyoruz. Trabzonspor her zaman her yarıştığı kulvarda şampiyonluğu hedefler. İnşallah bu sezonda şampiyon oluruz yarıştığımız tüm kulvarlarda. İsmail abimiz için çok özel bir gündü hepimiz için. Onu çok seviyoruz. Türk futboluna önemli değerler, önemli katkılar sundu. Bugün belki futbolculuk anlamında yeşil sahalara veda etti ama belki başka bir görevde onu tekrar görebiliriz. Kendisi futbolun içinde her zaman. Onu da çok seviyorum. Tabii futbola veda hepimizin başına gelecek aslında bu. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan farklı bir hayat onu bekliyor. Onun için de seviniyorum.
3: İsmail abinin futbola vedasıyla başlamak gerekiyor. Çok özel ve güzel bir karakter, örnek bir kişilik. Yıllarca da en üst düzeyde ülkemizi de temsil etti. Büyük takımlarımız oynadı, yurt dışında bizi temsil etti. Ben de kısa da olsa onunla arkadaşlık edebildiğim için, böyle bir güzel bir insan tanıdığım için çok mutluyum. Etkisini şuradan da görebilirsiniz ki bu sıcakta bu kadar insan. Hem biz Trabzon'dan kalkıp geldik, ona veda etmek için Trabzon'dan gelen insanlar var. İzmir'de keza Göztepe tarafından nasıl sevildiğini görüyorsunuz. Umarım ülkemize bundan sonraki aşamalarda da farklı alanlarda hizmet etmeye devam eder. Dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bizim ailemize katıldığı için çok ayrıcalıklı ve mutlu hissediyoruz tabii ki. Umuyorum sahada da en kısa zamanda etkisini gösterir. Bizi de hedeflerimize ulaşmamıza yardım eder.
4: Göztepe'nin her zaman, yani Süper Lig'e çıktığımızdan beri hedefimiz Avrupa'ydı. 2 senedir buna yaklaştığımızı düşünüyorum. Geçen sene kalpayı kaçırdık. İnşallah bu sene bu hedefimize ulaşacağız. İsmail abime yeni kariyerinde hayırlı olsun diyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin inşallah. Onunla birlikte Trabzonspor'da tanışma fırsatım oldu. Trabzonspor'da beraber güzel zamanlarımız oldu. Şampiyon olduk. Şimdi bugün Trabzonspor'a karşı aynı sahada futbolu bıraktı. Ben de buna eşlik ettim. Onun yanında oldum. Bu benim için çok büyük bir gurur. Çünkü her zaman bana çok büyük desteği oldu. Çok yardımcı oldu. Sağ dışı olsun, sağ içi olsun büyük bir karakter. Yani bugün onun için ne kadar özel bir günse benim için de çok özel bir gün.
1: Evet, Trabzonspor'la ilgili tabii ki günlerdir konuştuğumuz gündem maddesi Muhammed Salah transferi oldu. Hem Türk basınında hem dünya basınında geniş bir yer kapladı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a yaptığı transfer hamlesi. Peki bu transfer rakamlara nasıl yansıdı? Özellikle sosyal medyada hem Muhammed Salah'ın hem de Trabzonspor'un takipçilerine bakıldığında, Trabzonspor'un trend topik olma gündemine bakıldığında ciddi bir artış söz konusu. Aynı zamanda Trabzonspor Muhammed Salah daha sahaya çıkmadan bile gelir elde etmeye başladı. Muhammed Salah'ın forma satışlarından ve Muhammed Salah etkisiyle birlikte rekor bir sayıya ulaşan kombine satışlarından.
5: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi ses getirmeye devam ediyor.
6: Hayır, basket!
5: Yıldız oyuncunun gelişi yalnızca Bordo Mavili kulübün değil, şehrin de uluslararası görünürlüğünü arttırdı. Google Trends verilerine göre Trabzonspor'a yönelik aramalar son bir haftada %650, Trabzon şehrine yönelik aramalarsa %120 artış gösterdi. İlgi haritasında Türkiye'nin ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır olurken, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır'ın ilgisi, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi yarattı. Bordo Mavili ekibin resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda 3 milyona yakın yeni takipçi kazanarak

0: Tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı. Mısırlı Yıldız'ın transferiyle kombine satışları da zirve yaptı. Trabzonspor Kulübü 18 bin kombineye ulaşarak rekor kırdı. Yeni hedefse 25 bin kombine olarak belirlendi.
1: Trabzonspor gündemini toparladıktan sonra şimdi de Beşiktaş gündemiyle devam ediyoruz. Siyah beyazlılarda tabii son dönemde bir eleştiri durumu söz konusu. O da Muhammed Salah transferiyle ilgili. Biliyorsunuz Mısırlı Yıldız öncelikle Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak Beşiktaş pazarlık masasından kalkınca Trabzonspor devreye girmiş ve transferde kazanan Trabzonspor olmuştu. Beşiktaşlı taraftarlarda ise bir transfer hayal kırıklığı durumu söz konusu. Yönetime ciddi bir tepki var. Beşiktaş yönetimi de bu transfer doğrultusunda harekete geçti ve gündemine Vlahovic'i aldı. Beşiktaş yönetimi Vlahovic'le kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın Vlahovic ısrarı böylelikle devam ediyor. Siyah beyazlılar Sırp golcüyle kritik bir görüşme daha gerçekleştirecek. Beşiktaş 26 yaşındaki forvetin transferini gelecek hafta içinde sonuçlandırmak istiyor. Görüşmelerin ardından sonuç çıkmaması durumunda siyah beyazlılar alternatif yıldızlara yönelecek. Beşiktaş'ın gündemindeki tek transfer hamlesi Vlahovic değil. Siyah beyazların gündeminde yeni bir isim var. O da ada basınından geldi değerli izleyenler. İngiliz basınının iddialarına göre Beşiktaş Tottenham forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı renklerine bağlamak istiyor.
2: Vincenzo Italiano orta sahaya Conor Gallagher'ı istiyor. Dinamik ve mücadele gücü yüksek bir oyuncu talep eden Beşiktaş teknik direktörü Tottenham'ın İngiliz yıldızını gözüne kestirdi. Yönetiminde 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Londra ekibine teklif yapmayı planladığı belirtildi. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde Tottenham'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Siyah beyazlılar, ada kulübünün vereceği yanıta göre transfer sürecini şekillendirecek. Güncel piyasa değeri 31 milyon euro olarak gösterilen Gallagher, Ocak ayında Atletico Madrid'den 40 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 18 karşılaşmada forma giydi.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin gündemine bakalım. Yine sarı lacivertlerle tıpkı Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer kulüplerde olduğu gibi gündem maddeleri tabii ki transferlerle dolu. Fenerbahçe'nin gündeminde ise bir golcü arayışı durumu söz konusu değerli izleyenler. Hazırlık maçlarına baktığımızda, Avrupa maçlarına baktığımızda genel olarak Tarışkan'ın o bölgede forma giydiğini görüyoruz. Ancak Fenerbahçeliler, sarı lacivertli taraftarlar oraya bir yıldız transferi bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de bu doğrultusunda gündemine Napoli'nin 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'yu aldı.
0: Fenerbahçe'den Romelu Lukaku hamlesi geldi. Forvet transferi yapmak isteyen sarı lacivertliler Belçikalı golcüyle görüşmelerde bulunuyor. Lukaku Fenerbahçe'den 8 milyon eurodan 2 yıllık kontrat talep etti. Şu anda Antalya'da tatil yapan yıldız oyuncu sarı lacivertli takıma gelmeye sıcak baktı. Napoli ise Romelu Lukaku için 16 milyon euro istedi. İtalyan ekibinin bu fiyatı biraz daha düşürebileceği belirtildi. Fenerbahçe'de 9 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Sarı lacivertliler rakamların istediği seviyeye gelmesi durumunda resmi teklifini yapacak. Lukaku geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 7 maçta forma giyerken bir gol kaydetti. Deneyimli santrfor Dünya Kupası'ndaysa çeyrek final oynayan Belçika milli takımıyla 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 1 asiste imza attı.
1: Evet, Lukaku haberinde belirtmiştik. Fenerbahçe'de santrfor mevkiinde bu sezonun güvencesi Talişka gibi duruyor. Tabii daha transfer penceresi kapanmadı. Fenerbahçe'nin o bölgeye bir yıldız santrfor hamlesi gündemde. Ancak Talişka'da bu süreçte Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntılarını çözmüşe benziyor. Brezilyalı yıldız bugüne kadar Fenerbahçe forması giydiği maçlara bakıldığında 71 kez sahaya çıktı. 42 kez ağları havalandırdı ve bu 42 golün 25'i skoru değiştirmeyi başardı.
2: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın hücuma katkısı rakamlarla bir kez daha önüne serildi. Sarı lacivertli formayla 42 gole ulaşan Talisca attığı gollerin önemli bir bölümü maçların skorunu doğrudan değiştirdi. 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçiren goller olurken 8 gol beraberliği getirdi. Başarılı oyuncu 17 kez de farkı arttıran gollere imza attı. Bu istatistiklere göre Talisca'nın attığı 25 gol Fenerbahçe skor olarak geride veya eşit durumdayken geldi. 32 yaşındaki forvet kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına önemli katkı sağlıyor. 1,5 yıllık süreçte 42 gol üreterek dikkat çekici bir hücum performansı sergileyen Brezilyalı. Bu performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili silahı oldu. Talisca bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı 4 golün 3'üne imza atmayı başardı. Onun bu performansı takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları da bitirdi. Talisca'nın bu istatistikleri yıldız oyuncunun sadece gol sayısıyla değil, attığı gollerin zamanlamasıyla da sarı lacivertliler için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu istatistikler sezon planlamasında Talisca'nın durumunun neden önemli başlıklardan biri haline geldiğini gösteriyor. Talisca 42 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu konumunda. 40 gollü David'i geride bırakan Talisca kulübün Brezilyalı efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe tarihinde Brezilyalı oyuncular arasında gol sıralamasında Alex de Souza 171 golle zirvede yer alırken onu 55 golle Mert Nobre ve 50 golle Fernandão takip ediyor.
1: Evet, Yaşasın hafta sonu programında şimdi burada bir bağlantı gerçekleştireceğiz. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek bizlerle birlikte olacak. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un gündem maddelerini kendisiyle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar, iyi pazarlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Önce bir düne gidelim istiyorum sevgili Ozan Zeybek. Dün Galatasaray'ın bir hazırlık maçı vardı biliyorsunuz ki. Tabii Sarı Kırmızılılar hazırlık bölümünü tamamladılar. Ancak genel performansa bakıldığında hazırlık maçlarından alınan sonuçlar Sarı Kırmızılıları pek de tatmin etmiş gibi durmuyor. Şimdi dünkü maça bakacak olursak 4. dakikada Okan Buruk oyundan ihraç edildi 2. sarı kartla birlikte. Galatasaray yine bir mağlubiyet aldı hazırlık karşılaşmasından. Dünkü maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Siz hazırlık maçı diye tabir ettiniz. Ben de stres testi olarak tabir ettim. Hı hı. Yani Galatasaray'ın hem camia içinde hem taraftarın nezdinde büyük bir stres yaşadığı aşikar, vücut dillerinde var, söylemlerinde var. Galatasaray taraftarı rakiplerinin transferlerini gördükten sonra kendi hem hazırlık maçlarındaki performans hem de gelmeyen transferlerden dolayı büyük bir stres yaşıyorlar. Bu da her geçen gün kar topu gibi, çığ gibi büyüyor yani. Bu yakın tarihte, yani bu önümüzdeki hafta, bu pazartesi ve cuma arasında Galatasaray bu konuda bir hamle yapmayacak olursa Galatasaray yönetiminin ben zarar göreceğini düşünüyorum. Ve aylardır söylediğim bir şey var. Yani Galatasaray'da misyonunu tamamlamış oyuncular var. Yani sadece transfer, gelecek 3 tane transferle de Galatasaray'ın işi çözülmeyecek. Ama oturmuş da bir düzeni sistemi vardı. Kendi kendine zarar veren, yani akrep gibi kendini sokan bir Galatasaray izliyorum şu anda, camia olarak söylüyorum. Yani daha hiçbir şey başlamadı ve hiçbir şey bitmedi. Hiçbir şey de kaybedilmedi. O yüzden sakin bir tavır almalarından yanayım. Çünkü mutlaka bir şeyler yapacaklar. Yani ne böyle hiçbir sezonda görmedik. Bir de 4 yıl üst üste şampiyon olmuş takımdan bahsediyoruz. Bir futbol aklı vardı Galatasaray'ın diyoruz. Vardı. Yani 4 sezonda bunu gösterdi. Ben de bunun bir anda kaybolacağını, boş verileceğini düşünmeyen taraftayım. Taraftayım. Ben mutlaka Galatasaray'ın yakın tarihte, yani bu önümüzdeki hafta içinde işleri yavaş yavaş da olsa rayına sokacağını düşünüyorum. Tabii ben yavaş yavaş desem dinleyen, izleyen, sevgili izleyen şunu diyebilir. Kardeşim yavaş yavaş diyorsun ama lig başlıyor. Önümüzdeki hafta maçları izlemeye başlayacağız. Galatasaray resmi maçlarına başlıyor. Her şey birdenbire olmuyor. Yani biz bunu sezonlardır görüyoruz. Ben şey değilim. Yani Galatasaray'ın bu sezon kötü anlamda bir patlayacağını, kötü sonuçlar alacağını veya Galatasaray'ın büyük bir girdabın içine düşeceğini düşünenlerden değilim kesinlikle.
1: Siz hazırlık maçı değil, stres maçı olarak nitelendirdiniz bu karşılaşmayı ve bunun da aslında kanıtlarını görüyoruz. 4. dakikada Okan Buruk'un atılması, karşılaşmanın içinde Victor Osimhen'in bir

0: hazırlık maçına göre çok fazla tabiri caizse öfkeli ve gergin olması, biraz taraftarın o eleştirisi, taraftarın sosyal medyadaki ve tribündeki baskısı oyunculara ve genel olarak takıma da sirayet etmiş gibi duruyor, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, bu zaten biraz önce söylediğim gibi aşikar. Yani vücut dilleri, söylemleri, her şeyi ortaya çıkarıyor. Şu var, zaten bu işlerin sürekliliğini gerçekleştirmek mümkün değil. Yani bir yerden mutlaka teklemek zorundasın. Dünya futboluna da baktığımızda, övdüğümüz yıllardır dünya futbolunu domine eden kulüpleri de izlediğimizde, milli takımları izlediğimizde mutlaka bir küçük de olsa, bazıları çukura düşüyor, bazıları tümsekten geçiyor. Galatasaray'ın ben şu anda tümsekten geçtiğini düşünüyorum. Toparlama sürecine girecek diye tahmin ediyorum. Çünkü elinde bir malzeme var. Malzemeden yoksun değil. Sezon başına, transferlerin başladığı günlere döndüğümüzde baktığımızda Beşiktaş'ın durumu Galatasaray'dan daha kötüydü bugünkü durumundan. Yani transfer yapmak zorundaydı. Bazılarını göndermek, yenilerini almak zorundaydı. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacak bir kadrosu yoktu. Şu anda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın peşinde. Fenerbahçe'de aşikar, yani büyük işler yapıyor, önemli işler yapmanın peşinde. Galatasaray'da mutlaka bir şeyler gerçekleştirecek diye düşünüyorum. Yalnız bir konuya üzülüyorum. Yani biraz sonra transferleri de konuşuruz, şeyi de yaparız. Dört büyükler diye nitelendirdiğimiz takımlar önemli transferler, önemli takviyeler yapıyor. Çıtayı yükseltiyorlar. Hem maliyet açısından hem kalite açısından da çıtayı yükseltiyorlar. Geride kalanlar, ben bu sezon ligin büyük kopmalar olacağını düşünüyorum. Yani 4-5 takımın yukarılarda, 6. takımla 4. takımın arasında 20 puan, 25 puan farkı yaratılır diye tahmin ediyorum. Bu bir futbol severler olarak da beni tedirgin ediyor.
0: Doğru tabii. Biraz transfer sezonuna baktığımızda bizi bu yoruma iten de takımların hamleleri. Bazılarının zamanda yaptığı hamleler, bazılarının da geç kalmışlığı diyeceğiz. Devam edelim yine Galatasaray'dan. Tabii Galatasaray'ın transfer gündeminde bir Leao ismi konuşuluyor. Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi. Ancak henüz resmi bir adım atılmış değil. Gündeme başka isimler geliyor. Batrakov gibi bir isim geliyor. Sol stopere U23 hamlesi yapılacağı, 10 numaralı pozisyona da yine belli başlı hamleler yapılacağı konuşuluyor. Bir reçeteniz olsa, Galatasaray'ın transfer listesinin reçetesini yapsanız, bir numaraya hangi mevkiyi yazardınız?
1: Ben Galatasaray'da birçok mevkiye oyuncu alınmasından yani şimdi orta sahaya mutlaka, yani Torreira'nın geçtiğimiz sezonlarda bıraktığı etkiyi yaratabilecek bir oyuncu alınmasından yanayım. Stoper mevkinde mutlaka bir oyuncu alınmasından yanayım. Yani baktığımızda böyle şampiyon olan takımdan bahsediyoruz ama biraz önceki cümlelerimi lütfen hatırlayalım. Misyonunu tamamlamış birçok oyuncu var Galatasaray'da. Yani o yüzden Galatasaray'ın sadece bir mevkiye değil, 3-4 mevkiye mutlaka ilk 11'de oynatabileceği transfer yapması gerekiyor. Çünkü sadece Osimhen'le bu işin olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani elinde ne var? Osimhen'i var Galatasaray. Sadece Osimhen'le bu iş olmuyor. Sadece Uğurcan Çakır'la bu iş olmuyor. Takım halinde bir şeyler yapması lazım. Ben Fenerbahçe'yi anlatırken, konuşurken de şunu söylüyorum. Her zaman telefonu şarja takarsın, %90'a getiriyor, Fenerbahçe şarjdan çıkarıyor diyordum. Bir kez bile olsun yüze getirmedi. Bu ne demek oluyor? Fenerbahçe 6-7 tane transfer yapıyor. Örnek veriyorum, devre arası santrafor almıyor. %90'da şarjı çıkarmış oluyor. Şampiyon yapamıyor. Galatasaray bugüne kadar bunları yaptı. Ama şu anda yeni bir değişime, yeni bir kabuk değişimine gitmesi lazım Galatasaray'ın. Bunu bu konuda geç kaldı. Taraftarın isyanı bu. Bunu yapmak da kolay değil. Ama ben Galatasaray'ın yani mutlaka bunları bugüne kadar becerdiklerini gördüğüm için bunu da başarabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz soğukkanlı davranmakta yarar var. Taraftarda şu korku var. Lig başlıyor. Birkaç hafta üst üste işler kötü gitse yarıştan koparırsa, hayır, bu çok uzun maraton. Geçtiğimiz 3-4 sezona baktığımızda 6 hafta biz bu Fenerbahçe şampiyon olur diyoruz. 3-5 hafta geçiyor, bu Galatasaray şampiyon olur. 8 hafta başka bir takım göğüslüyor bu işi. O yüzden henüz erken. Ben panik transferlerden, akşam pazarı diye nitelendiren transferlerden, çok konuşulan transferlerden, Leo Fenerbahçe'ye mi gidiyor, Galatasaray'a mı geliyor, böyle günlerce geliyor, bu transferlerden soğuk, uzak duran bir yapım var benim futbol anlayışımda. Leo transferi artık benim için biraz mide bulantısına döndü. Yani bu iş ya birisi alıyor veya almıyor, bu konunun kapanması lazım. Tarihe, futbol tarihine, özellikle Türk futbol tarihine baktığımızda çok konuşulan, geliyordu gidiyordu veya kaçırılan transferler vardır. Şu takımla anlaşırken, formasını giyerken başka takıma, biz bunlardan genel olarak konuşuyordum. İstisnalar kaideyi bozabilir ama

0: bir konsantrasyon problemi olduğunu gördük. Trabzonspor'un hazırlık dönemini dünkü maçla birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Fatih Tekke'nin açıklamalarını duyduğumda aklıma şunu geldi. Yıllar önce ben de bazı kulüplerde çalıştım, Türkiye'de ve yurt dışında. Hazırlık maçları yapardık, hazırlık dönemleri vardı. Samimi olduğumuz kulüp teknik adamlarıyla, eğer zaten aynı yerde kamp yapıyorsak, derdim ki boksörlerde vardır ya, benim işte sol tarafım zayıf, sağ kroşem çok iyi, bizim takımın şurası çok zayıf derdim. Hazırlık maçı zaten seni kendini tanıyabilme maçındır. Kazanma için çaba göstereceğin bir maç değil. Senin nelerin eksik, nelerin iyi, nelerin kötü zaten çek edip, kendini çek edip, yani bir şeyleri takviyenin peşine koşabilmek veya güçlendirmenin oluşmasını sağlayabilmek için yapılan maçlardır. Fatih Tekke'nin açıklamalarını gördükten sonra şunu düşündüm. Ya keşke dedim maçtan önce Stoylov'a söyleseydik. Çünkü tam böyle arkadaşlık, dostluk, lise müsabakası, yani hiçbir hedef olmayan bir maçtı. Ve son zamanlarda gördüm, hep biz dostluk maçı deriz ya, en dostça geçen maçlardan biriydi. Derdim ki Stoylov'a, ya benim takımımda bilmek istediğim, şuraya bir daha denemek istiyorum, şu bölgelere iyi çalışın ya da şu şöyle bir taktik geliştir, şunun üzerine dener misin diye sorardım. Tabii belki de bunları konuşuyorlar, kendi aralarında da konuşmuş olabilirler ama yani dünkü maçın şeyi herkesin aklı, Trabzonsporların aklı Salah'daydı. En güzel gün anlamında konuşacak olursak da İsmail Köybaşı, yıllar sonra Türk futbolunda jübile gerçekleştiren büyük takımlarda oynamış bir futbolcu olarak günün şanslı ismi de oydu. Ona da çok güzel bir veda oldu. Şu var, Göztepe'yi beğenenler var, İzmirliler, yani ben de İzmir'de yaşadığım için söylüyorum, geçen seneye göre daha iyi bir Göztepe var diyorlar. Geçen seneye göre daha kötü bir Trabzonspor var. Biz önümüzdeki, bu maç cumartesi oynandı, önümüzdeki cumartesi bunları bambaşka gözle göreceğiz. Bugün gölgelerini gördük biz bunların, dün gölgelerini gördük. Bu hazırlık süreçleri bazen bıkkınlık, bazen yorgunluk, adama külfet gelir. Yani o yolculuk, 36 derecede sahaya çıkıp ısınmak, bunların birçoğu külfettir ama ben iki takımın da hazırlık dönemini iyi geçirdiğini düşünüyorum. Liginizin bu yeni sezonda en çok öne çıkacak faktörlerinden birinin de fiziksel güç olacağını düşünüyorum. Yani bütün takımların fiziksel anlamda kimsenin, hiçbir rakiplerinin gerisinde kalmamasını, hazırlığını yapmalılar diye altını çizerek söylüyorum.
0: Evet, artık az bir süre kaldı tabii Süper Lig'de, heyecan başlayacak. Hazırlık karşılaşmaları sona erdi. Avrupa elemeleri oynanıyor bir yandan. Bir yandan da hep transferi konuşuyoruz. Yine burada da Ozan Zeybek, sizinle transfer gündemlerini konuşmaya devam etmek istiyorum. Az önce Fenerbahçe ile ilgili bir ifade kullandınız ki bunu sık sık dile getirdiğinizi söylemiştiniz. Bu şarj meselesi. Fenerbahçe hamlelerini yapıyor. %90'da devam ediyor ama devre arası geldiğinde 90'da şarjı bitiriyor ve %100'ü bir türlü göremiyor demiştiniz. Şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde az önce Galatasaray'da konuştuğumuz Leao vardı. Şimdi ise bir Lukaku gündemi var. 33 yaşındaki Belçikalı Yıldız. Dünya Kupası'nda da sonradan oyuna girip oyunun rengini değiştirdiği maçlar vardı. Fena bir turnuva geçirmedi diyebiliriz ki İspanya'ya tek golü atan yine Belçika'ydı. Onun ekip arkadaşlarıydı. Fenerbahçe için Lukaku transferi o şarjı ne kadar %100'e yaklaştırır, onu sormak istiyorum size.
1: Reza, ben de sana şunu sorayım, ondan sonra o konuya gireyim. Fenerbahçe'nin bu Avrupa maçlarını izledin mi, resmi maçlarını?
0: Evet,
1: mesela?
0: Evet.
1: Eğer Lukaku'yu bu takıma koyarsak bu takımdan kim eksilir? İzleyiciye soruyorum, Fenerbahçeli'ye soruyorum özellikle bunu. Hı hı. Çünkü biraz önce ben yayını beklerken VTR'de Talişka'yı öven bir VTR izledik. İşte Talişka'nın katkısı şu kadar, gol katkısı bu, hücum katkısı bu. Ben Talişkacı futbol gözüne sahip biri değilim. Şimdi bazı oyuncular vardır, futbol adamı gözüyle bakarsan bu benim için risk, bu benim için sırtıma yük diye düşünebilirsin. Taraftar gözüyle bakarsın, ya adamdaki ayağa bakar mısın, raket gibi ayak var, istediği yerden vuruyor, şutu çekiyor, gole atıyor, böyle bir güce sahip dersin, teknik kapasitesi çok yüksek dersin. Talişka 90 dakika sahada kalıyor, Talişka 85 dakika yok. Tamam, bitiricilik özelliği çok güzel ama Fenerbahçe takımından bahsediyoruz. Fenerbahçe 10 tane stoperle de çıksa mutlaka golü bulacak. Bu kalibredeki bir takım, bu seviyedeki bir takım, bu maliyetteki bir takım. Yani Talişka'nın ön plana çıkması orada, o görev onda diye öyle. Bugün biz oraya bir santrafor koyduğumuzda, Vedat'ı koyduğumuzda, Lukaku'yu koyduğumuzda Fenerbahçe teknik heyetinin, taraftarının da ya Talişka'dan ya da Asensio'dan vazgeçmesi lazım.

0: hemen gözümüzün önüne canlandıralım. Fenerbahçe'nin stoperleri şu anda hoş geliyor bize. Çok iyi oynuyorlar. Skriniar, Ake ikilisi. Kanatlar yani bekler mutlaka bir çözüm bulacak. Şu anda o deneniyor, bu deneniyor veya yeni bir takviye de olabilir. Orta sahada Kante, Gendouzi son maç hatırlayalım lütfen. Harika. Bu kadar maliyetten ve bu yetenekten sonra, inandırılmıştan sonra Greenwood'dan vazgeçilmesi mümkün değil. Bir kanatta Greenwood olacak. Bir kanatta gelirse Rashford, gelmezse Kerem'le devam edilecek. Santrafor olacak. Hep bir santrafor, santrafor, santrafor diyoruz. Santrafor geldiğinde Lukaku veya Vedat, mevcut santrafor, arkasında kim oynayacak? Ya Kalişko oynayacak ya Asensio oynayacak. Birisinden biri, biri kenarda bekledikten sonra Fenerbahçe'de zarar görür. Ben gidecekler gelecekler listesi yapıyoruz ya, Fenerbahçe'ye kim gitmeli kim gelmeli. Evet. Şu anda hazırlık döneminin veya bu ilk maçların, resmi maçların yıldızı Talişka'da, Talişka görünüyor olsa da Talişka'dan Fenerbahçe'nin vazgeçmek zorunda kaldığı günleri 3 gün sonra, 5 gün sonra konuşabiliriz. Yeni transfer geldikten sonra. O yüzden ben bir kez daha söylüyorum. Yani Talişka, Asensio ikilisiyle Fenerbahçe santrafor geldikten sonra birlikte oynayamaz. Sizin sorunuza gelince de mutlaka bir transfer yapmak zorunda Fenerbahçe. Santrafor anlamında sadece Vedat'la bu iş olmaz. Şerif'le de bu iş olmaz. Yani Şerif'in devre arasında birinci santrafor olarak kaldığı, Fenerbahçe'nin şampiyon olamadığını gördük. Üçüncü sırada beklemek zorunda. Yedeğin yedeği olmak zorunda Şerif. Onu da kabulleneceğini düşünüyorum. Vedat konusunda da, yani Vedat'la şampiyon olamazsın. Vedat senin tamamlayıcın olabilir takım anlamında ama şampiyon olamazsın. Fenerbahçe'nin şampiyon yapacak santraforun gelmesi lazım. Ama Lukaku mu, başka bir santrafor mu? Bu da benim kafamda soru işareti. Çünkü Lukaku'nun, yani Balotelli'yi de hatırlayalım. Tamam, bu onlar dünya çapında isim yapmış oyuncular ama risk taşıyan oyuncular. Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetinin şu anda risk taşıyan hiçbir şeyle ilgilenmemesi lazım. Benim gözümde net söylüyorum, Lukaku risk taşıyan bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin Lukaku transferine yakın olduğunu ben de duyuyorum. Umarım daha iyi bir seçeneğe giderler diye bir söylemde bulunabilirim.
1: O seçeneklerden bir tanesi hem Fenerbahçe'nin gündeminde hem de Beşiktaş'ın gündemindeydi tabii. Bir Vlahovic ismi konuşuluyor ki siyah beyazlarda... Evet. Bir Muhammed Salah'la ilgili hayal kırıklığı söz konusu. Bu Muhammed Salah olur, yarın başka bir yıldız futbolcu olur. Siyah beyazlar bir yıldız bekliyor. Hangi mevkii olursa olsun ve hep şu anda gündemde de Vlahovic var. Vlahovic de kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştirileceği konuşuluyor. Az önce de belirttim, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Beşiktaş için Vlahovic ismi hem yıldız transferi karşılığı hem de oyuncu kapasitesi, oyuncu kalitesi karşılığı olarak yeterli olur mu?
0: Ya bazı işler adamı insanı panik havasına sevk eder. İşte Trabzonspor Salah aldı diye Beşiktaş'ın ben refleks veya panik transferi olarak Vlahovic'le anlaşacağını düşünmüyorum ama zaten planında ve gönlünde Vlahovic var. Ben Vlahovic'in Fenerbahçe'ye de gelse, Beşiktaş'a da gitse büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani bugün bana Lukaku mu, Vlahovic mi deseniz Vlahovic'den yana tavır sergilerim. Lukaku'nun risklerini tek tek analiz etmesi lazım. Hem teknik heyetin hem de yönetimin. Ama şu anda baktığımızda da seyirciye gerçeği söylemek gerekirse Fenerbahçe yönetimi Vlahovic değil. Yani Vlahovic bugün Fenerbahçe'nin gerçek anlamda yüzdelik olarak 20-30'larda bir alma olasılığı varsa Lukaku 60'larda 70'lerde.
1: Evet, Vlahovic tabii hem yaş olarak daha genç hem de Avrupa'da yine Lukaku ile birlikte İtalya'da o da forma giyiyordu. Ancak fiziksel olarak da karşılaştırdığımızda Lukaku'nun ciddi bir fizik problemi ve raporlarına da bakıldığında sosyal medyada görüyoruz. Bir sakatlık durumu da söz konusu. Yani sakatlığa çok yatkın bir vücudu var Lukaku'nun.
0: Rezan, dinamik, atletik bir santrafora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin çabuk oynayan bir hücum hattına ihtiyacı var. Yani bunu şimdi sen kanat oyuncularıyla veya o hücuma dönük orta saha oyuncularıyla yapabilme yeteneğin var. Ama santraforun da öyle olması lazım. Bugün baktığımızda Vedat öyle atletik, dinamik bir oyuncu değil. Bitiriciliği var, yer tutmasını iyi biliyor. Tecrübesi de var. Lukaku da öyle. Ben hantal santrafordan yana değilim açıkçası. Onu söylemek istiyorum.
1: Evet.
0: Balotelli de aynı tarzda derken Fenerbahçe'nin dinamik, atletik, bir kez daha söylüyorum, bugün Osimhen oynuyor, hadi arkadaşlar hep beraber diyor. Bir de oynatıyor. Fenerbahçe'nin alacağı santraforunda bunu yapması lazım. Fenerbahçe taraftarı da, oyun yapısı da 30 üzerinde gol atan Valencia'yı bile beğenmedi. Son sezon hani gönderdi. O yüzden Fenerbahçe'yi tavlayacak oyuncu üzerinde de bugün biz büyük paralarla Greenwood geldi diyoruz. Yaşına baktığımızda 23-24'lerden başlıyoruz. Gelecek oyuncunun da öyle bir büyük bir yıldızı etkileyebilmesi lazım. O yüzden Fenerbahçe'nin bu konularda çok seçici olması lazım ve elit bir santrafor getirmesi lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek. Ağzınıza sağlık. Bütün gündem maddelerini sizinle birlikte değerlendirdik. Sevgili Aspor yorumcusu Ozan Zeybek bizlerle birlikteydi. Hem Fenerbahçe'nin, hem Galatasaray'ın, hem Trabzonspor'un, hem de Beşiktaş'ın bütün gündem maddelerini değerlendirdik. Şimdi artık yavaş yavaş toparlayacağız. Trabzonspor'la kapatalım tabii. Trabzonspor'da yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın transferi her yerde konuşuluyor. Biz de mikrofonlarımızı sokağa uzattık. Trabzonsporlu taraftarları gündem maddesiyle ilgili şunu sorduk. Sizce Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu Muhammed Salah mıydı diye sorduk. Şimdi o renkli görüntüler ekranlarınıza gelsin. Sonrasında bir reklam aramız var. Reklam dönüşünde stüdyoda yeniden karşınızda olacağız.

0: Az spor ekibi olarak taraftarlara sporun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de sporun nabzını Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolcuları sorduk. Bakalım spor severler neler söyledi?
1: Roberto Carlos olduğunu düşünüyorum.
2: Roberto Carlos 1. Amerika'da 2. Bir tane daha vardı. Schneider de fena değildi. O daydı. Bu üçü 4-4'lük oynuyorlardı.
3: Ben bir Beşiktaşlıyım ama Nicolas Anelka diyeceğim. Sonrasında Roberto Carlos ve Samuel Eto'derdi.
4: En kararlı diye soracak olursanız bence Anelka en kararlısı.
2: Drogba.
0: Drogba mı diyorsun? Neden Drogba sen?
4: Ben çok seviyordum ya. Chelsea'de de seviyordum. Karakterini bence.
5: Vallahi liste çok geniş. Ben de bu arada Fenerbahçeliyim. Ben Roberto Carlos diyorum ya.
6: Bence Muhammed Salah ya. Hem Müslüman olması hem de yani ilk öncelikle Müslüman olması. Bir de yani bildiğimiz Müslüman bir oyuncunun böyle başarılı ulaşması. Bir de Trabzon olarak da Trabzon'da yani biraz geri kaldı. Muhammed Salah'la canlanacağını düşünüyorum. Tek futbolda aram yok ama Muhammed Salah'ı severim. Trabzon diyor. Yani güzel çekişmeli maçlar bizi bekliyor.
7: Ya Muhammed Salah'ın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Onu açıklamaya gerek yok. Tabii kendini dünyaya kanıtlamış. Premier Lig'de 3 sefer mi 4 sefer mi gol kralı olmuş. Trabzon getirdi şu anda. Hayırlı olsun. Ne diyelim?
8: Bence Carlos. Çünkü Real Madrid'de oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. İçin Carlos. Carlos'tan sonra bence Pepe. Beşiktaşlı olduğum için. Bence böyle.
9: Ya şöyle, şimdi ben biraz fanatik Beşiktaşlı olduğum için açıkçası yani burada Gomez demek isterdim ama maalesef Muhammed Salah.
10: Mesut Özil, Muhammed Salah.
11: Muhammed Salah.
10: Bunlar kariyeri yüksek insanlar.
12: Çok değerli futbolcular var saydığın listede. Ama ben Türk Türk'ü tutmalıdır sloganından devam ediyorum. Mesut Özil diyorum.
13: Abi Salah demek istiyorum ama diyemeyeceğim, Beşiktaşlıyım. İçim yaralı. İçim kanıyor. O yüzden Anelka diyeceğim ben.
14: Salah artık o performansı veremiyor, eski performansı. Geçen sene zaten seyrettik, duman ettik Salah. Ha, gerçi güzel bir golü de var, yalan olmasın. Bence en kariyerli, kariyerden ziyade efsane olarak Drogba var bence.
15: En kariyerli, en büyük.
14: Yani istatistik veya oynadığı takımlara bakarsak Salah olabilir. Ama bence Guti de bayağı büyük bir efsaneydi. O yüzden ben Guti ya da Drogba demek isterim.
16: Yani gönlümden Guti kopuyor tabii. Ama şimdi Drogba dururken mesela Guti diyesim şey gelmiyor çok. Bence Drogba.
17: Bence birinci sırada Muhammed Salah var. İkiye Drogba'yı koyarım. İçe Schneider.
18: Alex ben diyorum, Alex.
0: Alex diyorsun. Alex de Souza.
18: Evet.
0: Neden Alex?
18: Ya çok iyi. O kadar. Seviyorum yani ondan.
4: Bence Mesut Eto'yla benim gözümde Hacı.
12: Bence Muhammed Salah, çünkü o kadar iyi kişinin arasından çıktı. Bayağı gelişti. Şimdi Süper Lig'e geldi. Bence en iyisi o.
19: Bir Anelka, ikinci Kovarej mı diyeceğim.

0: biraz torpille de. Üçüncü de yeni geldi Salah diyebilirim. Hayırlı olsun Trabzon'da. Bizden biraz çalım gibi oldu da. Bu şekilde.
1: Bana göre Gheorghe Hagi'dir. Hani mesela Galatasaray'dan önce de, Galatasaray'a geldiğinde de kazandığı başarılar bunu gösteriyor. En büyük olduğunu, daha kariyerli olduğunu gösteriyor. Ben Gheorghe Hagi diyorum. Hani öyle görüyorum şu an.
2: Hagi dedin mi dur. Tarihe mal olmuş. Sence? Tabii şeye bakmayacaksın yani, ben Galatasaraylıyım, o Beşiktaşlı, o Fenerli, o Trabzonlu diye değil. Hakikaten gelmiş geçmiş en büyük futbolcu Türkiye'ye Hagi.
3: En kariyerli.
2: En kariyerli.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Kulüpte bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: TRT.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy Kart'ta yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yaşasın hafta sonu programında ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümde stüdyo konuğum Selahattin Kınalı ile birlikte yaklaşık bir saat boyunca bir önceki saat diliminde sizlere aktardığımız konu başlıklarını yorumlayacağız ve değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi pazarlar.
0: Hepimize iyi pazarlar. Keyifli bir yayın olması dileğiyle diyelim ve başlayalım. Dün hazırlık maçları vardı. Önce onlarla başlayalım. Galatasaray'ın maçıyla başlayalım. Galatasaray Villarreal'le oynadı. Hazırlık döneminde bu şekilde tamamlamış oldu. 5 hazırlık karşılaşması. Geçtiğimiz günlerde bir Ren maçı vardı. 3-3 biten. Şimdi de 2-1'lik bir Villarreal mağlubiyeti. Tabii maçta konuşulacak çok fazla konu başlığı var. Okan Hoca'nın atılmış olması. Genel olarak oyuncu grubunun bir gerginliğe sahip olması ki bunların başında Victor Osimhen geliyor bence. Yine onu da konuşuruz. Evet. Ve Galatasaray bu hazırlık döneminden çok da istediğini alamadı diyebiliriz sonuç olarak.
1: Ya geriye dönük 4 yıla baktığımız zaman 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Ya onlar da bir sonuçtu. O başlangıçların da pek çoğunun sorunlu olduğunu biliyoruz. Ben şöyle pazar eğlencesi gibi bir giriş yapalım. İnsanlara aynı şeyleri anlatmaktan biz de sıkılıyoruz. Onlar da dinlemekten sıkılıyordur muhtemelen. Osmanlı'nın yani Galatasaray'ın Leao'ya talip olmasından sonra 50 milyonluk bedelinin kulübü tarafından 60'a çıkarıldığını duydum birkaç yerden. Şeye benziyor. Osmanlı'nın son döneminde Süleyman Nazif diye çok entelektüel gazeteci, mütefekkir bir

0: abimiz yaşadı. Son döneminde Diyarbakır Valiliği ile yaptı. Diyarbakır'da yakın askeri birliklerden birinin komutanı vali olarak Süleyman Nazif'e bir mektup yazıyor. Diyor ki sayın valim, işte ordumuza işte 500 mekare, işte bilmem kaç bin havan topu, şunlar bunlar askeri malzemeler lazımdır. Kısa zamanda tedarik edilerek işte birliğimize gönderilmesini rica ederiz. Süleyman Nazif de o ordu komutanına bir cevap yazıyor. Yanlışlıkla Çin imparatoruna göndermiş oldunuz telgraf, valiliğimize gelmiştir, bilginize sunulur. Şimdi bizi kulüplerimizi özellikle Osimhen transferi sonrası bizim dışımızda kalan dünya tarafından Çin imparatoru gibi görülmeye başladık. 50 milyonluk Leo'ya Galatasaray talip oldu diye, bir de içeriden hele bir de rakip bulunursa ona Beşiktaş, Fenerbahçe. İç rekabeti adamlar nakde dönüştürme konusunda pek mahirler. Yani dünyanın algıladığı şekliyle transferde ne duruma düştüğümüzü, hangi fotoğrafı verdiğimizi bir düşünüp üzerinde ciddi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum hep birlikte. Çünkü bu hepimizin sorunu. Sadece renkler üzerinden ayrıştırılacak bir konu değil. Galatasaray'da geçen senenin sonlarından itibaren hep söyledim. Geçen sene de söylediğim için rahat söylüyorum. Bir yenilenmeye ihtiyacı var. Bir gerginlik var. Galatasaray taraftarı bunu en iyi, hepimizin iyi bilen onlar. Çünkü bir Galatasaraylı'nın kendi takımının oyununu bizden çok daha dikkatli ve titiz bir şekilde, detaylı bir gözle izlediğini hepimiz biliyoruz. Doğal olan budur. Ve onlar bizden çok daha iyi biliyorlar Galatasaray'daki sıkıntıları. Geçen seneden var ola gelen ve bu sezona taşınan sıkıntıları. Mesela geçen senenin sonlarından itibaren de Osimhen çok gergindi. Osimhen gene gergin.
1: Evet.
0: Geçen sezon Okan Hoca çok gergindi. Şampiyon olduğunuz, hani bitmesini bekliyorsun, gene gergin. Yani diğer oyuncularda pek çok isim olarak verip oyuncuları böyle o taraftarın önüne atmak gibi bir şeyimiz olmasın. En azından ben öyle biri diyelim. Ama takımda genel bir düşüş olduğu kesin. Bunu herkes görüyordu. Bir kan değişimi ihtiyacı vardı. Kan değişimi illa de transferli olmaz. Bazen de göndererek olur mesela. Galatasaray onu da tam yapamadı. Yönetim o barış havası, şampiyonluk havası sonrası belki atılması gereken radikal adımları atamadı. O kararları alamadı. Transferde de Dünya Kupası'nın da getirmiş olduğu bir engelle biraz gecikince taraftarın tepkisi gayet doğal gibi algılanıyor. Ha, bana göre yine de Galatasaray yönetimine bir alan açmak gerekiyor. Çünkü Galatasaray en ciddi maçına Eylül'ün 8'inde mi 10'unda mı ne çıkacak? Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Yani Galatasaray'ın o maça taraftarın da içine sinmiş bir kadroyla çıkabilme ihtimali hala var mı? Var. Hı hı. Ve o halde çok fazla eleştiriyi bir hazırlık maçında böyle protestoları doğru bulduğumu söyleyemeyeceğim. Ama Galatasaray'ın hazırlık maçında rakip olarak seçtiği takımların da öyle sıradan takımlar olmadığını.
1: Tabii.
0: Yani Rennes, işte Fransa Ligi'ni biliriz, hep atletik bir takımdır. Atlet bir rakip seçtiler. Hı hı. Sonra geldi dünkü rakip Villarreal. Villarreal evet. İkinci yarı bir pas kombinasyonu yaptı orta sahada. Kendi yaylarının önünde, hatta altılı yedili bir pas kombinasyonu yaptı. Kim ne kadar farkında oldu bilmiyorum ama dikkatli, gözlerden kaçmamıştır. Türk futbolunun o düzeye gelebilmesi için, yani o düzeye geldiği anda 5 büyüklükten 6. büyüklüğe doğru evrilmiş olabiliriz. Ama o çok uzak bir hedef. Yani çünkü çok çalışılmış olduğu çok belli olan, çok tekrarla ulaşılabilen bir pas zirvesiydi o.
1: Evet.
0: Şimdi Villarreal geçen sezon İspanya Ligi'ni, zannederim Barcelona ve Real Madrid'in arkasından, bilmiyorum araya Atletico girdi mi, 3. ya da 4. sırada tamamlamış bir takım. Yani çok iyi bir takım Villarreal. Ve Galatasaray kötü falan da oynamadı. Yani elbette ki bunda şeyi var. İki takımın da böyle bunun bir hazırlık maçı olması gerçeğinden, yani sakatlık olmasın şu bu, biraz dikkatli oynadılar. Göztepe biraz o konuda, ona gelince ayrıca konuşuruz.
1: 3. sırada bitirmiş bu arada.
0: Ha, 3.
1: evet.
0: Değil mi? Evet ya, öyle bir takımla oynuyorsun. Bayağı pozisyonda buldun ama şunu görüyoruz dünkü oyunda. Oyunun başlangıcında Okan Buruk'un gerginliği. Evet, Okan Buruk'un gerginliği kabul edilemez. Eyvallah. Fakat ben şuradayım. Ya bu bir hazırlık maçı. Ya hocayla konuş. Ya bu hazırlık maçı. Ya hocaya atma. Hı hı. Atma ki kendi takımıyla ilgili son lig öncesi son hazırlık maçında ne

0: müdahale etmeyi planlıyorsa, neler düşünüyorsa ona o alanı aç. Ya gerek yoktu bana göre. Ama Osimhen'i atmalıydı mesela. Osimhen çünkü centimeli sınırlarının çok dışına çıktı. Açtı. Yani geçen seneki agresif hallerini bu sezona taşımış. Bilmiyoruz o oyuncu ona neler söyledi ama ne söylenirse söylensin o agresif tavırları göstermemesi gerekiyordu. Yani Dünya Kupası'nda hakemler kendilerini belli bir eşiğe taşıdılar ve bana göre Dünya Kupası'nın yıldızları hakemlerdi zaten.
1: Evet.
0: Çok iyi bir noktaya taşıdılar. Bizim hakemlerimizin de bu kuralları uygulama konusunda bir duruş, bir karakter göstermeleri gerekiyor. Şimdi dün 3. dakikada Okan Buruk'u atınca Kadir Hoca, dedim ki demek ki gösterecekler. Yani MHK böyle bir duruş göstermiş. İşte Dünya Kupası'nda bunlara hiç taviz verilmedi. Yine Türkiye'de de verilmeyecek. Şimdi bunu yaptın. Attın ki bana göre doğru bir karar değildi. Hani belki duygusal bir değerlendirme yapıyorum ben. Ama Dünya Kupası'nın sonrası hakemlik düzeyinin geldiği nokta itibariyle Kadir Sağlam'ın verdiği kararı ki ben şık bulmasam da tamam demek ki iyi bir yola gireceğiz diye düşündüm. Çünkü benimki kişisel bir tercihti. Fakat genele uygun bir yorum yapmak gerekiyor. Fakat sonrasında işte aynı hakemin az önce örneğini verdiğim sadece Osimhen olaydı başka pozisyonlar da oldu. O şeyden koptuğunu gördük. Yani ilk zorlanma anında attı bizim şeyi. Şey derler sigorta attı yani bir elektrikler kesildi.
1: Evet.
0: Şimdi bu Galatasaray'ın futbol takımı olarak Türkiye Ligi'nin son şampiyonu olarak lige çok hazır girmediğini görüyoruz. Ligimizin en klas oyuncusu Osimhen'in çok hazır olmadığını, mental olarak hazır olmadığını görüyoruz. Yoksa oyuncu olarak Osimhen zaten Galatasaray'da şu an Osimhen, Osimhen'in dışında bir Barış Alper'i dışarıya alsam Galatasaray öne doğru gidemeyecek. Yani öyle bir hale gelmiş yani geçen seneden gelen, geçen sezonun son maçlarından itibaren kendini çok net olarak gösteren Galatasaray'daki mental yorgunluğu, mental gerileyişin bir neşter darbesiyle giderilmesi gerekiyordu. Fakat onu yapmadı Galatasaray. Ve şu anda tamamen Barış Alper'in ve Osimhen'in ayaklarına bakıyor. Yani evet. Galatasaray gibi son şampiyon takımın bu hallere düşmemesi gerekiyor. Ve fakat yine söylüyorum yani Galatasaray bu sezon en ciddi maçını Eylül ayının başlarında çıkacak. Yani neredeyse hadi yuvarlayalım. Bir aylık bir vakti var Galatasaray'ın.
1: Evet, 8-10 Eylül arasında başlayacak ilk hafta maçları.
0: Evet yani herkesin ille de tabii herkesin onay vereceği, tatmin olacağı ille de bir yıldız oyuncu alması gerekmiyor. Dünyada öyle zımba gibi oyuncular var ki. Yani arayıp araştırıp bulup getirmek gerekiyor. İlle de isimli birilerini almak gerekmiyor. Ama Galatasaray'ın yani Bruno Fernandes gibi yani o düzeyde bir transfer, flash transfere de ihtiyacı oluştu. Ya bu doğrudur, yanlıştır o tarafında değilim. Bana göre külliyen yanlıştır da o yaştaki oyunculara gidiş, yani, Trabzonspor dahil Fenerbahçe kadar fark etmiyor. Türk futbolu için söylüyorum bunu. Ama Galatasaray illüzyonist bir gösteriye dönüşen Türk futbolunda taraftarını tatmin edecek, taraftarı tribünleri çekecek, kombine sattıracak. Yani o ortak payda da herkesi buluşturacak bir transfere ihtiyacı var. Ama onun dışında da Galatasaray'ın bir transferi değil, Galatasaray'ın en az 3-4 transfere ihtiyacı var. Hı hı. Sadece ben söylemiyorum. Birçok spor sever, birçok yorumcu, birçok gazeteci abimiz, futbol severlerin dışında teknik adamlar. Galatasaray'ın çok net bir sol stoperi ihtiyacı var. Bana göre Galatasaray'ın hala sağ beki, sol beki yok. Yani Yakup bence çok iyi bir sol bek ama güvenemiyorsun. Hı hı. Kaç maç sakat kalacak, kaç maç seni sahaya çıkabilecek. Sağ bekin orijinal bir sağ bek değil, Çakma. Ve fakat yine de yani en saygı duyulan Galatasaray kadrosundaki saygı duyulası oyuncuların ilk üçündedir Salah'ı. Evet. Onun hakkını teslim ediyoruz. Geçen sene de hep yanında durmaya çalıştık ama orijinal bir sağ bek değil. Şimdi Galatasaray taraftarı öyle adamlara alışmış ki geçen seneki şampiyonlukta da hani şampiyonluğun geldiğine dair yüksek inançtan dolayı çok fazla defoları konuşmadılar ama taraftar da takımın iyi gitmediğini, sürekli geriye gidiş olduğunu farkındaydı. Bunun pek çok nedeni vardı. İşte belki bana göre temel nedeni Torreira Lemina ikilisinin üzerine çok yük binmesinden dolayı daha önceki aktif görevleri fazla alamamaları, fazla yüklenmemeleriydi. Kendilerini bildikleri için de oyun içine çok girmemeye, sadece savunma işinde kalmaya çalıştılar. Evet, Türkiye Ligi'nde idare etti. Şampiyonlar Ligi'nde de yüksek motivasyonla oyuncular birkaç maç oynarlar biliyorsun. Bütün hücrelerinde ne var ne yok hepsini kullanırsın.

0: Şampiyonlar Ligi'nde de son 16'ya kalma yolunda elbette katkıları oldu. Ama genel anlamıyla Galatasaray'da bir düşüş olduğu, bir yenilenme ihtiyacının kendini dayattığı çok belli, çok görünüyor. Buna rağmen yönetimin de panik transferler yaparak uzun vadede yeni sorunlar yaratmaktansa birazcık daha bekleyelim, en doğru isimleri bulalım yaklaşımının da çok yanlış olmadığını düşünüyorum ben bir futbol sever olarak. Ama eğer Galatasaray yönetimi derse ki bizim bu kadromuz yeterli, iki takviye yapacağız, yine şampiyonluğun en güçlü adayı olacağız, ona da bir şey söyleyecek bir şeyimiz kalmaz. Evet, Türkiye Ligi'nde zaten Galatasaray doğal şampiyonluk adaylarından biridir. Ama bu haliyle öyle iki takviye ile filan da Şampiyonlar Ligi'nde son 16 hedefini tekrarlamak ya da yukarısına gitmek öyle kolay olmaz.
1: Ya tabii Galatasaray işte bu yıldız transferini fırsat transferi olarak bekleyecek, son ana kadar bekleyecek diye bir de bir eleştiri durumu söz konusu Galatasaray taraftarları arasında. Ama unutmayalım, Osimhen de o transferlerden biriydi.
0: Evet.
1: Yani son dakikaya kalmış olabilir. Tabii her seferinde böyle şanslı olmayacaklardır. Biraz da şans da devreye girmişti o transferde. Ama bariz eksikler var. Özellikle hep sizin de vurguladığınız o sol stoper konusu. Ancak orada Galatasaray yönetimi sanki hani genç olsun, U23 kontenjanını değerlendirelim sol stoperde. Bizim önceliğimiz orası değil gibi davranıyor. Bilmiyorum, dışarıdan öyle görünüyor sol stoper konusu.
0: Dün benim için Galatasaray'da ne kaldı dersen, ben mesela bu bir hazırlık maçı. Hep anlatırım. 1989'da hazırlık maçında Konya Spor, Antalya Spor oynadı. Antalya Spor hazırlık maçını 10-0 kazandı. Belki 10'a 1'dir, tam hatırlamıyorum ama 10-0 ya da 10'a 1 kazandı hazırlık maçı. İlk resmi maçlarını Konya Spor 2-0 kazandı. Yani hazırlık maçını bazen bir hoca tek bir oyuncusunu görmek için bile bir hazırlık maçına çıkar. Evet. Dün Galatasaray'da ben Galatasaraylı olsaydım eğer Can Kat ve Arda'ya bakardım.
1: Doğru.
0: Gayet iyilerdi ikisi de.
1: İki kurtarış yaptı. Kritik kurtarış var Can Kat'ın zaten karşı karşıya.
0: Kaleci gibi duruyor. Evet. Ya. Bir de şey, sonuçta kaleci goller, fakat Can Kat hangi pozisyonda bir kalecinin hangi pozisyonu alacağını, vücudunun hangi pozisyonu, çok iyi çalışmış. Yani aynı o aynı. Ben sanki biraz Uğurcan gördüm Can Kat'ta. Arda çok iyi bir stoper olacak, hatta bir hava topuna çıktı. Bütün İspanyolların ya bir metre daha üstüne çıktı. Aa, demek ki çıkabiliyor bu çocuk. Bundan bir de çabuk yani, hı hı, stopere göre çabuk.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray onu da dinleyebilir. Taraftarı biraz o taraftan baksın. Panik transferleri yaparak kulübün geleceğine yönelik olumsuz açılımlara neden olmaktansa bu bir hazırlık maçıdır. Bu hazırlık maçı üzerinden Can Kat ve Arda üzerinden bir teselli bulabilir Galatasaraylılar. Yani şimdi Barış'ı görünce tekrar aklıma geldi. Yani Barış'ın gitmesi söz konusu.
1: Hı hı.
0: Barış giderse Galatasaray'ın ön tarafa gitmesi büyük sorun olur. Galatasaray'ı takım olarak öne taşıyan Barış. Yani şunu görüyoruz artık. Galatasaray'ın da orta sahasında topla dribling yapabilen oyuncu eksikliği çok sırıtıyor. Yani Bruno Fernandes'dir. Ondan emin değilim. Bruno Fernandes tabii ki çok büyük oyuncu ama biraz daha 10 numaraya yakın oynuyor. Evet. Topla driplik yapacak, topu sürecek, adam geçecek oyuncu eksikliği çok. Herkes garanti pasla gitmeye çalışıyor. Yani futbolun zaten hastalığı oldu. Pas hastalığı gibi. Futbolu vurdu bu. Yani bitkileri vuran bir pas hastalığı vardır. O pas hastalığı futbolu da vurdu pas hastalığı olarak. Paslanıyor oyuncular. Herkes birisi hata yapacaksa ben yapmayayım arkadaşım yapsın diyor. Topu ona veriyor. Oysa futbolda biraz risk. Ne kadar risk alırsan seyir zevkin o kadar keyif verecek. İzleyenlere de futbol, yeni futbol severler kazanacaksın. Ben dünyada futbolun yeni futbol sever kazandığı fikrinde değilim. Gençlerin, geriden gelen gençlerin öyle çok büyük bir futbol tutkusu yok. Niye? Bunda çok önemli etkenlerden biri. Elbette yeni neslin hayat algısı değişik. Biraz daha farklı düşünüyorlar. İyi ki de öyleler, o ayrı. Ama futbolun seyir zevki de çok düştü. Çalım atan futbolcu yok ya. Ya böyle şey olur mu? Futbol bir aldatma oyunudur. Hani aldatmak çok iyi bir şey değildir de. Elbette. Fakat futbol bir aldatma oyunudur. Aldatırsın, aldanırsın. Kısa süreli gösteriler futbol severleri futbola bağlar. Yani ver stopere, ver sol beke, ver kaleciye, o kimseyi bağlamaz yani. Bıktırırsın bir süre sonra ki o bıkkınlık yavaş yavaş her takım taraftarında var. Mesela İspanya dünya şampiyonu oldu. Fakat futbolunda ne hatırlıyoruz? Çok fazla bir şey hatırlamayız. Hep sağlam. Hep sanki Anadolu'dan bir Afgan ya da kilime dokur gibi. Lime dokuya dokuya gidiyorlar. Hiç ezber bir iş yok. Yine ön tarafta üçüncü bölgede elbette hoca üçüncü bölgede biraz serbest.

0: eksik tanımış ama o bile yani şey yeterli olmuyor. Fransa'nın futbolunu daha çok sevdik. Niye biraz? Evet. Yani aslında biraz daha kaotik oynadı ama niye? İşte yeşil burunu sevdik. Niye? Al, hücum, çalım, her şey vardı. Biraz futbol böyle bir şeydir. Fakat endüstrileştikçe pasta çok büyüdü. Herkesin temel hedefi pastadan daha çok pay almak oldu. Hı hı. Pastadan daha çok pay alacaksın diye futbolun seyir zevkini öldürüyorlar şu anda. Ölüyor yani. Her geçen sene biraz daha geriye gidiyor ama ben en başta teknik adamların da bir noktada buna isyan etmelerini bekliyorum.
1: Şimdi az önce Galatasaray konusunda iki tane oyuncu ön plana çıkardınız ya, Jankat ve Arda'nın performanslarını konuştuk. Bazen hocalar bir iki oyuncunun durumunu görmek için hazırlık maçı oynatır dedik. Tabii. Ama artık Galatasaray'ın bu son hazırlık maçıydı. Daha haftaya lig başlıyor. Lige de böyle arka arkaya puan kayıplarıyla başlarsa, hazırlık maçlarındaki gibi bir konsantrasyon eksikliği görünürse, orada işte sadece transfer konusunda değil, hocanın tercihleri, yönetimin tercihleri, oyuncuların performansları, kolektif de bir eleştiri yığını başlayacak. Tabii ki lige nasıl başladığınız değil, biraz da ligin ortasında yaptığınız hamleler, ligi nasıl bitirdiğiniz de önemlidir. Ama birden fazla kulvarda mücadele edecek Galatasaray ve son hazırlık maçında da hala bir bütünsellik yoksa bu büyük bir soru işareti olmaz mı?
0: Zaten Türkiye'de şöyle bir şey vardır Rezim. Türkiye'de lig başlar, şey denir ya, bir 10. haftayı görelim. Herkesi söylenir. Önce hazırlık maçlarını görelim. O gider 5. haftayı görelim. 10. haftayı görelim. İlk yarı belli eder filan deriz. Zaten bizde planlı bir iş, böyle bir geleneğimiz olmadığı için. Bunlar da her sezon başı konuşulan şeyler. Evet, Galatasaray Batefi bir Gomis'in olduğu sezonda kötü başlamıştı. Gomis 5-10 tane kritik gol attı. Sezonu şampiyon bitirdi. Belki bu sezon aynı şey olabilir. Olmayabilir de. Üst üste 4 yıl şampiyon olmak 5. yılda olmasın büyük iş yani. Yani Galatasaray taraftarı şampiyonluktan biraz da ya kanıksadı. Başka şeyler istiyor.
1: Ama artık Avrupa'da istiyorsa yine yeterli değil bu durum.
0: İşte oraya geliyordum. Hı hı. Başka şeyler istiyor. Şimdi ligde kötü bir giriş oldu filan. Olabilir. Futbolda bu var. Ben düşük ihtimal görüyorum da. Çünkü 4 tane kalbürüstü, hadi 4,5 tane kalbürüstü takım var. Diğer maçlarda puan kayıpları sürpriz oluyor. Genelde de öyle olacak. Yine öyle olacak. Maalesef ligimiz böyle bir şey bizim yani. Evet. İsviçre liginden çok farkımız yok. Glasgow Rangers, Celtic'in yanında Kilmarnock'la Hearts'ı atmaya çalışıyoruz arasında işte. Galatasaray taraftarı lige kötü başlansa bile kendilerini tatmin edecek, ulan yönetim yine çok iyi bir işim yaptı diyecek birkaç ismi takıma katarsa zaten otomatik olarak Avrupa'ya kodlanmaya hazır bekliyorlar. Hı hı. Yani Galatasaray Avrupa arenasında kuruluş felsefesine uygun olarak başarılı sonuçlar alırsa taraftar yine onun etrafında kenetlenir. Hatta şöyle diyenler bile olacaktır sonra, eğer başarılı olursa sonuçlar. Ya lig konsantrasyonuyla işte cezalısı şuyu buyu oradan geldi, lig maçı oyna şu bu olmaması ligin tabiri caizse ya şampiyonluk yarışı anlamında çok da önemsememiş bir noktaya gelirse Galatasaray, bu şampiyonlara gelin çok daha fazla önemseneceği anlamına gelir. Ve orada elde edecek başarı Galatasaray taraftarını tatmin etmeye yeter. Ya ben öyle düşünüyorum ama tabii şöyle bir riski de var. Hem ligden hem de bir de Şampiyonlar Ligi çok zorlu bir kulvar. Direkt gruplardan başlıyorsun. Elbette kura şansı falan bunlar da önemli şeylerdir. Orada da erken havlu atarsan evet Galatasaray birkaç yıl kendine gelemeyebilir.
1: Evet, artık sürekli aynı senaryoları görmekten, hep aynı şeyi yaşamaktan Galatasaray taraftarı birazcık sıkılmış gibi. Halbuki 4 sene üst üste ligi domine etmiş bir takımın taraftarından biraz daha böyle
0: larç işte, olmasını bekliyorsun.
1: Evet, ama Galatasaray olunca söz konusu taraftar sürekli bir başarı alışkanlığı edindiği için hep hızlı bir şekilde başarıya kodlanmış durumda. Bakalım sezonu nasıl açacak sarı kırmızılar. Peki şimdi dünün bir diğer hazırlık maçına geçelim. A-Spor ekranlarından yayınlanan Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı hazırlık maçını konuşmaya başlayacağız şimdi de. Tabii bu hazırlık maçının bir başka anlamı da Göztepe'li futbolcu, çok kariyerli, Türk futbolunda da yine iz bırakmış bir isim, İsmail Köybaşı'nın jübile maçıydı ve maçın 5. dakikasında oyundan alındı. Alkışlarla futbol kariyerine sonlandırdı İsmail Köybaşı. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileyelim. Hoca da açıkladı. Sportif direktör yardımcısı olarak görev alacağını dile getirdi. Şimdi maçın geneline yine bakalım. Trabzon cephesinden bir değerlendirelim. Muhammed Salah gündemi tabii haftalardır hepimizin bir numaralı gündemi. Yalnızca Trabzonspor'un ve Türk futbolunun değil, dünya futbolunda konuştuğu bir durum. Ancak sahaya dönecek olursak Trabzonspor'da yine hazırlık maçlarına bakıldığında ne kadar istediğini aldı. Hoca evet iyi bir kamp dönemi geçirdik dedi ama dünkü maç gerçekten ciddi sinyaller verilen maçta, özellikle savunmada birebirde yakalanan pozisyonlarda baskı altında

0: çok hızlı karar veremeyen ve verdiği kararlarda da hatalı kararlar veren bir Trabzonspor seyrettik. Dünkü maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önce şöyle başlayayım. İsmail kardeşimize yeni kariyerine başarılar diliyorum. İyi bir insan. O yüzden gittiği her yerde sevilmiş.
0: Evet.
1: O tür sporculara her takımın ihtiyacı var. Her camianın. Az önce Kadir Hoca'nın hakemlik yorumuyla ilgili bir şey söylerken dünkü oyunda da Göztepe'nin penaltı alan oyuncu, siyah oyuncusu net kırmızı kartlık iki hareketi var. Atılması gerekiyordu oyundan. Ama bir yandan da ben hazırlık maçında oyuncu atılmasına karşıyım. Şu olabilir mi diye aklıma geldi aslında. Federasyona önerebilirim bunu. Ya hazırlık maçında kırmızı kartlık pozisyon olduğunda hakem atsın oyuncuyu fakat yerine adam girsin. Eksik kalmasınlar yani.
0: Göztepe'de penaltıyı atan oyuncu mu için?
1: Penaltıyı alan oyuncu.
0: Ha, penaltıyı alan oyuncu, alan oyuncu, evet.
1: Evet. Kırmızı kartta atılması gerekiyordu. Bir de şey ya, Trabzonspor, koskoca Trabzonspor kalkmış Trabzon'dan jübile maçı yapmaya sana misafir gelmiş. Yani sahada Trabzonspor bir sürü dayak yedi. Ben biliyorum Göztepe taraftarının da hoşnut olmadığını bu işten. Hatta forumlarını falan okudum. Ama genel anlamıyla Stoylov'un da söylediği gibi bir hazırlık maçıydı. Hı hı. Yani mesela Göztepe'nin attığı iki gol, ikisi de birisi defans hatası, kaptırılan top penaltıyla bitti. Öbüründe Onur Alp hediye etti. Başka doğru düz pozisyonu yok Göztepe'nin de. Yani Trabzonspor'un da çok pozisyonu yok. Yani Göztepe'nin yok da Trabzonspor'un var mı? Hayır. Fakat bu bir hazırlık maçı ve lig öncesi oyuncular esasen kendilerini bütün güçlerini zorlayacak şekilde oynamazlar. Çünkü hazırlık maçında bir sakatlık yaşarsın. Bilmiyorum Saviolo'nun durumu ne? Galiba çok ciddi değilmiş ama o pozisyonda da hani kalecinin yaptığı bir şey yok. Pozisyon gereği olan bir fauldü. Şanssızlıktı yani. Hani Göztepe'nin genel sertliğinin içine dahil bir sertlik değildi. Kaleci topu kurtardı, çarptı çocuğa. O da bir sakatlık yaşadı. Yani oyuncular genel anlamıyla sakatlık yaşamamak için teknik adamların da soyunma odasında söyledikleri şudur. Çıkın topunuzu oynayın. Kendinize de dikkat edin. Hı hı. Öyle bir oyundu. Stoylov da bunu söyledi. Fatih Tekke de maç sonunda memnun olmadığını söyledi zaten ama ben her iki takım içinde şunu söyleyebilirim. Göztepe özelinde önce şunu söyleyeyim. Göztepe'de oyuncuların aşırı hırsından şunu anlıyoruz. Stoylov'a kendilerini kabul ettirmek için çok çabalayacaklar ve bu sene geçen sene kıl payı kaçırdıkları Avrupa Kupası hedefine ulaşmak için çok daha ciddi bir forma rekabeti olacak Göztepe'de. Bunu gördüm. O anlamda Göztepe adına da sevindim. İnşallah öyle olur. Trabzonspor adına bir uçuş, işte deplasmana gidiyorsun. Yani İzmir uçuşu yapıyorsun. Özel uçakla da olsa. Zaten Trabzonspor zannederim hazırlık döneminin kaslara en çok yüklenen takımlarından biri. Yani biraz epey yüklendi oyunculara hoca ve teknik kadro. Oyuncular biraz zaten yorgunluk çekiyor. Hoca o yüzden zaten neredeyse bütün oyuncularına şans verdi. İlk 11 diye başlayan oyuncuların da genellikle Galatasaraylı oyuncularda gördüğümüz şekliyle yani topu arkadaşına vermekten başka çok fazla bir şey düşünmediler. Yani 1.90 dakikayı oynayalım, bitirelim kazasız belasız. İsmail kardeşimize karşı da vefa borcumuzu yerine getirelim. Ondan sonra herkes evine, köylü köyüne diye bir oyun gibi geldi bana dünkü oyunda. Hı hı. Ama Galatasaray oyunundan farkı, bana göre Galatasaray Villarreal oyunu birazcık daha Avrupa oyunu, futbol oyunu gibiydi. Tabii. Bu oyun birazcık daha dostluk maç havasında geçti. Zaten tribünlerde taraftarlar bir arada oturdular. Hı hı. Bu arada bu kardeşlik vurgusunu da çok fazla abartmaktan yana değilim. Şöyle, ben Trabzon'la İzmir'in tarihsel nedenlerle birbirlerine karşı tarif edilemez bir yakınlık duyduklarını söylerim her zaman. Ama futbolda kardeşlik sahanın dışında olur. Yani sahanın içinde olmaz. Bu bir. İkincisi, tribünlerde birlikte maç izlemek de elbette bu bir dostluk maçı olduğu için izleniyor. Hazırlık maçı olduğu için. Evet. Birlik maçında öyle bir şey olmayacaktır. Ama taraftarlar da bugünden şuna hazır olmalı. Belki genç adamlar bunu anlamakta zorlanıyorlardır. Ya sahanın içinde koro koro mücadele olacak. Bazen haksız yere senin takımın gol yiyecek ya da rakip haksız yere gol yiyecek. Bu tartışmalar futbol sever olarak Göztepe'li ve Trabzonspor'lu taraftarlar arasında da olacak. Olması da gerekiyor zaten. Yani bazı şeyler okudum da o yüzden söyledim. Hazırlık maçında sakatlık olur mu filan. Olur bu oyun. Sahanın içine o kadar müdahale olmayacaksın. Olmaman gerekiyor yani. Ama futbolu bir rekabet olarak Göztepe'nin bir penaltısını da vermediyken bu arada onu da söyleyelim. Pozisyon oydu. Hı hı. Futbolu rekabet olarak yaşamak istiyorsan kardeşlik duygusunu

0: saha dışı rekabette yaşayacaksın. Saha içinde kıran kırana mücadele olmak zorunda. Zaten öyle olmazsa sadece sen değil rakiplerin de rahatsız olur.
1: Evet, dünkü maç özelinde Trabzonspor'un değerlendirmesini bu şekilde yaptık. Şimdi bir Muhammed Salah'ın tabii sahaya çıkmasını bekliyorlar. Trabzonspor'da inanılmaz bir Muhammed Salah gündemi var. İlk yayının ilk bölümünü kapatmadan önce de biz bir sokak röportajı izledik. Trabzonspor bu transferi yaptı ve yeni bir gündem maddesi açıldı. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu Muhammed Salah mıdır diye. Biz de yayınlarda konuştuk bunu. Daha önce de çok fazla yıldız isim geldi Türkiye'ye. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, yine Trabzonspor'a da. Size de sorayım aynı soruyu. En kariyerli ya da yıldız anlamında en büyük yıldız transferi Muhammed Salah mıdır Türkiye açısından?
0: Evet, Muhammed Salah da bunu kesin olarak söyleyebiliriz ama kariyerinden bahsediyoruz. Kariyer olarak Muhammed Salah. Yani dünyanın zirve liginde gol krallıkları, en iyi oyunculuklar, 9 yıl üst üste oynamalar falan, bunları Hacı'da, Alex'te, Mario Gomez'de falan olan şeyler değil. Ya da Marcelinho Trabzon'a gelmiş belki en yetenekli adamdı. Kariyer olarak Salah'tan iyisi yok. Kolay kolay da tekrarlanabileceğini düşünmüyorum yani. 34 yaşında yani. Aslında Salah Haziran 11 doğumludur yani. 33 artı 2 aydan gidiyor. Yani çok yaşlı da sayılmaz.
1: Evet.
0: Tabii ki Türkiye koşullarına, ekonomi koşullarına da uygun transferler olmadığını ben hep en başından beri söylüyorum. Ama ben bunu Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için söylerken çok söyledim. Çünkü bu benim temel düşüncem. O kadar yüksek paralar harcamamamız gerekiyor kariyer eğrisi aşağıya doğru dönmüş adamlara. O zaman benim sesimi hiç duymayanlar Salah söz konusu olduğunda, ki kaldı ki Salah'ın gelmesinin de ilkesel olarak doğru olmadığını söyledim, yine söylerim. Ama Salah transferinin bir futbol takımından çok bir şehre yapılmış transfer olduğunu unutmayalım. Onu bir görelim. Ben de onu biraz geç gördüm diyelim. Şimdi Arapça yayın yapan bir Trabzon kanalı kurulmuş. Dün fark ettim. Arapça yayın yapan Trabzon kanalı. Yani Arap ülkelerinin, muhtemelen Mısır'da kurulmuştur. 85 bin takipçisi olmuş bir günde. Şimdi bu başka şeyler anlatıyor bize. Ama kariyer işine gelelim. Evet, Salah gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncu. Ama UEFA Kupası'nı almış. Hacı var önümüzde. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray sonrası UEFA Kupası'nı almış. Hacı var. Hacı örneği var. O performans.
1: Evet.
0: Performans olarak Hacı Salah'ın önünde. Alex var, Türkiye Ligi'nin istatistiklerini darma duman etti.
1: Evet.
0: Değil mi? Performans olarak Alex de Salah'ın önünde. Salah performans olarak onlara geçebilir mi? Evet, geçebilir. O zaman deriz ki Salah hem kariyer hem performans olarak Türkiye Ligi'ne gelmiş en büyük futbolcudur. Eyvallah. Ama şu anda Salah kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcudur. Performans olarak önce Hacı var. Yani önce bir Hacı'yı yakalaman gerekiyor. Ben Trabzonspor'a Salah gelmese bile bu sene Konferans Ligi'nde özellikle yarı final oynamasını bekliyordum. Fatih Tekke'ye olan inancımdan dolayı. Başkan ve Fatih Tekke birlikteliğinin Trabzonspor'u soktuğu akılcı yolun Konferans Ligi'nde bir yarı final göreceğine inanıyorum ben. Şimdi Salah geldikten sonra daha çok inandım. Yani Salah da en azından bir Konferans Ligi kupasını getirirler Trabzonspor arkadaşlarıyla birlikte. O zaman deriz ki ha, Salah Hacı ile neredeyse eşitledi. Hacı'yı da eşitleyebilmesi için de Türkiye Ligi şampiyonluğu da alması gerekiyor. O yüzden görüşümüz, duruşumuz nettir. Kariyer olarak Muhammed Salah'la kimse boy ölçüşemez Türkiye'ye gelen oyuncularda. Ama performans olarak da zirvede Hacı kalıyor. Hala Hacı var yani.
1: Tabii onu sahaya çıktıktan sonra, sezonu tamamladıktan sonra daha net göreceğiz. Sizin hep bu yıldız transferlerle ilgili veya haberlerle ilgili altını çizdiğiniz bir durum var ya, bunu çok sağlıklı görmüyorsunuz. Özellikle kulüplerin ekonomik anlamda sürdürülebilirliği açısından. Ama Salah burada şöyle bir istisna yarattı. Daha sahaya çıkmadan, daha Trabzonspor için bir maça bile çıkmadan ekonomik anlamda ve popülerite, işte reklam anlamında Trabzonspor'u inanılmaz bir arsaya geçirdi. Sosyal medya rakamlarında artış var. Sosyal medyada konuşulma açısından bakıldığında, trend olma açısından bakıldığında yine bir ciddi yükseliş var. Kombinelerde bir rekora ulaşma durumu var Trabzonspor'un. Zaten
0: rekor kırıldı.
1: Evet, rekor
0: yeni
1: kırıldı.
0: Yeni rekor.
1: Evet, yeni rekor kırıldı. Forma satışlarında inanılmaz bir talep ve patlama söz konusu. Dünya basınında çok fazla konuşuluyor. Bütün platformlarda, bütün kanallarda, Sky Sports'ta, BBC'de, CNN'de, bakın aklınıza gelecek bütün uluslararası kanallarda şu an bir numaralı gündem maddesi Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi. Evet, her zaman bunu yapmak, sürekli olarak bu tarz rakamlar harcamak. Şimdi Trabzon bonservis ödemedi.

0: Öyle bir avantajı var ama diğer taraftan bakıldığında bonservis ödenen durumlar olacak. Leao transferi konuşuluyor. Olursa çok büyük rakamlar konuşuluyor. Evet, sürdürülebilir bir durum değil ama işte böyle zamanlarda da ciddi bir prestij artışı da sağlanıyor.
1: Şimdi bizimki ilkesel bir duruş. Hı hı. Şu anda Türk takımları içinde bu transferi yapabilecek belki tek takımdı Trabzonspor. Niye? Daha yeni 50-60 milyonluk satış yaptı. Hı hı. Abdülkadir'in hiç hesaplı olmayan Abdülkadir'in takımı lige çıktığı için 3,5 milyon euro para geldi oradan. Kimsenin aklı Uğurcan'ın şeyinden para geldi. Şampiyonlar Ligi hesabından işte belli bir sayıda oynadı şu bu. Ya Trabzonspor 60 milyon euro zaten para nakit girdisi olan bir kulüp. İstese 30-40 daha girer şu an yakın zamanda. Yani Trabzonspor ekonomik olarak bu transferi yapabilecek belki Türkiye'de tek kulüp. Çünkü diğer İstanbul'un 3 büyüğünün yani 3 Bayern Münih'in birer birer 30'ar 40'ar milyar borçları var. Trabzonspor'un toplam borcu 3-4 milyar bir şey şu anda. Ya da 5 öyle yani 6 değil. O kadar olduğunu biliyoruz. Trabzonspor ekonomik olarak bu transferi yapabilecek tek tur takımıydı ama benim kaygım şuydu. Beşiktaşlı kardeşler diyor ki beni sosyal medyadan yakalıyorlar. Abi Beşiktaş'a gelirken diyordun ki ne işi var Salah'ın Türkiye'de filan da işte Trabzon'a geldi hiç sesi çıkmıyor. Yok kardeşler, Trabzon'da da sesim çıktı. Her zaman da söylüyorum. Sosyal medyadaki paylaşımlarım da belli. Salah meselesi değil yani. 33-34 üstü herhangi bir adama bu kadar para verilmek doğru değil. Çünkü tembelliğe alıştırıyor bizi. Biz başarıyı satın almaya kodluyoruz kendimizi. Başarıyı satın alırken de bir bakıyorsun borcun 30-40 milyar olmuş. Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu markaları, halkın markalarını borç içinde yüzdürüyoruz. Belki de başka türlü şeyler, tasarruflar gelişmek zorunda kalacak. Belki de yabancılara satmak zorunda kalacak. Belki bir Arap sermayesi gelip City'yi aldığı gibi seni de alacak. Ben halkın takımlara kalsınlar derdindeyim. Bütün derdim bu. Şimdi bunu dinleyenler diyor ki Trabzon'a Arapson diyen şeyler var ya, alıklar, aklı evveller çok var onlardan. İşte şey derler, Arapson'u çevirdiğiniz şeyi Trabzon'u şudur budur. Marmaris'i İngilizlere çevirdik, kimsenin sesi çıkmıyor işte. Güneydeki pek çok yerimiz yabancılar dolu. Ve Türkiye'de yabancılara mülk satışında Trabzon ilk 10'da değil. Belki kimse bilmiyordur. Yani Türkiye'de yabancılara mülk satışında Trabzon ilk 10'a giremiyor. İlk onunla ilgili hiçbir laf olmayanlar Trabzon söz konusu olduğu zaman tarihsel hasetlerinden olsa gerek baş edemedikleri aşağılık kompleksiyle birden patlıyorlar. Arapson. Biz sadece içten içe gülüyoruz bunlara. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü evet. Tıbbın alanına giriyor yani. Konuşarak bir şey anlatma ihtimalin yok bunlara. Şimdi Salah transferi şuna evrildi. Evet, elbette çok büyük oyuncu. Hatta Fatih Tekke benim yakın dostum, yani kardeşim. Espriyle bir şekilde Salah'ı 2-3 ay önce konuştuğumuzu biliyorum yani. Espri ama yani. Evet. Yoksa oyuncuları çok beğeniyor. Hani bize gelmez anlamında. Salah'ın Trabzonspor'u tercih etmesi Trabzon'daki herkesi şaşırttı. Başkanın ve İbrahim Şahin Kaya'nın Avrupa'yı sunumundan etkilenmiş çocuk. Ve ailesi. Evet. Ama ailenin aynı zamanda Trabzon'un doğal güzelliklerinden, Trabzon'un coğrafi özelliklerinden, Trabzonspor'un 2022 şampiyonluğunda yaşadığı kutlamaların öznelliğinden de etkilendiğini düşünüyorum. Sayın Başkan'ın dediği gibi önünde iki tane daha Trabzon'un vereceğine 2-3 katı teklifler varken Salah Trabzonspor'u seçti. Ve ben burada kamusal aklın devreye girdiği fikrine dönüş yaptım. Yani Salah transferinin bir futbolcu transferi olarak çok doğru olmadığını, başından beri söylediğim şeyleri de tutarlı kalmaya çalışarak bunu hep söyleye geldim. Fakat Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrası şunu gördük işte, senin az önce sıralamaya çalıştığın şeyler. Yani izlenirlik, tanınırlık, işte bir günde 85 bin üye kazanan Trabzon başlıklı Arapça kanal. Evet. Sürekli Arap kanallarında Trabzonspor konuşuluyor. Ya dünya, Müslüman nüfus 2 milyara yakın, 2 milyarın biraz üzerinde. Mısır 111-112 milyon euro nüfuslu bir ülke. Yani totalde 2 milyarlık, özelde 110 milyonluk bir ülkeye yönelik turizm pazarlaması bu. Destinasyon pazarlaması. Şimdi Trabzon'a Türkiye'nin en modern havalimanı yapılıyor, inşaatı başlayacak. Trabzonspor tesisleri de verilerek, terk edilerek daha doğrusu arazi. Ve o havalimanı bittiğinde büyük gövdeli uçakların Trabzon limanına inememesinden dolayı kaybolan turistik potansiyelde Trabzon'a gelecek. Ya Trabzon dediğimiz

0: çocuğun maliyeti neredeyse çıktı yani.
1: Evet, ciddi bir sosyokültürel hamleden bahsediyoruz Trabzonspor Salah mevzusunda. Peki Trabzonspor'da yavaş yavaş toparlayalım ve Fenerbahçe'nin de gündemine geçiş yapalım. Burada direkt bir transfer sorusundan ziyade şunu sormak istiyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde bir Lukaku durumu söz konusu. 33 yaşında Belçikalı yıldız. Fena da bir turnuva geçirmedi Dünya Kupası'nda. Daha çok oyuna sonradan dahil olup.
0: O da öfkeli. Oynatılmıyor diye öfkeli.
1: Öfkeli falan. Ama biraz fiziğiyle ve sağlık durumuyla da doğru orantılı tabii ki bu. Artık Avrupa'da açıkçası çok alıcı bulan bir oyuncu değil. Evet, ismi var ama fiziksel özellikleri ve sakatlığa yatkınlığı dolayısıyla. Uygun. Evet, Türkiye Ligi'nde oynayabilecek gerçekten nokta santrforlardan bir tanesi. Ama tabii orada yine soru işareti yaratan belli başlı durumları var. Lukaku özelinden ziyade Lukaku gelirse veya Lukaku kalibresinde bir yıldız santrfor transferi yaparsa Fenerbahçe. Yayının ilk bölümünde Ozan Zeybek'le de bunu konuştuk. Kimden vazgeçecek o bölgede? Şimdi Talisca 3 maça çıktı. Gol attı. Genel Talisca'nın skor katkısına baktığımızda 42 gol atmış ve bunların 25'i Fenerbahçe'nin skorunu değiştiren, kaderini değiştiren skorlar, gol katkıları olmuş. Ama diyelim ki Lukaku oraya geldi. Talisca bu denklemde bir ikinci santrfor olarak mı düşünülecek? Kanada mı evrilecek? Orada başka oyuncular var. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Mason Greenwood var. Arkada Asensio var. Yani bir Lukaku veya Lukaku vari bir transfer orada biraz dengeleri değiştirecek gibi duruyor sanki.
0: Ya transferlerimiz alalım belki tutar, tutarsa devam ederiz kafasıyla yapıldığı için, sonrası düşünülmediği için. Şimdi de iyi bir transfer santfor alırsak Anderson Talisca ne olacak diye düşüneceklerini zannetmiyorum. Öyle bir alışkanlığımız yok, planlamamız yok çünkü. İyi oyuncu alalım, aldık, işte kurallar var, sınırlamalar var.
1: 23 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin.
0: 24, 23 mu? Ne
1: 23
0: kadar?
1: Evet.
0: Evet. Fenerbahçe'nin ben Lukaku'nun Benfica'ya gönderilmiş bir mesaj olmasını umuyorum.
1: Pavlidis ile ilgili değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Yani bak Pavlidis'i şu fiyata inmezseniz biz Lukaku'yu alıyoruz diye. Çünkü ben Lukaku'nun Türkiye Ligi'nde çok gol atacağını atabilir. Lukaku atar yani fiziğiyle. O da bir onaço. Yani atabilir. Ama biz diyoruz ki başından beri söylemeye çalıştığım şu. Ya Kerem gibi bir adam var elinde. Bunu kazanmanın yollarına bak. Yaptığın transferle Kerem'i de kazanabilirsin. Ve Kerem'in daha önce ya bir şey söyleyeyim mi? Icardi'yi alırım, Lukaku'yu almam. Bak Kerem'i oynatır. Yani bilmiyorum Icardi'nin son durumu ne de. Ya Pavlidis ile Kerem'in bir hikayesi var değil mi? Gayet de güzel bir hikaye. Yani hepimiz tanıklık ettik, gördük yani. Bize anlatılanlarla yorum yapmıyoruz. Hepimiz gördük. Kerem'le Pavlidis tıpkı Icardi ile anlaştığı gibi gayet iyi anlaştılar. Ya Kerem'i kazanacaksın. Kerem bence ikisinden de önemli. Hem yerli oyuncu sana, hem yaşı çok uygun sana. En az 5-6 senede yüksek düzeyde verimli oynar, katkı verir ve senin çocuğun. Ya bu çocuğu bir transferle İki oyuncu birden kazanma ihtimalim var. Hem yani şey konusunda da, işte kotalar konusunda da elini rahatlatıyor. Ben Lukaku öyle düşündülerse, İsmail Hoca ya da yönetim ya da Aziz Yıldırım bu işleri çok hocaya bırakacak bir başkan profili değil. Düşünüyorlarsa bence yanlış. Ya ben Pavlidis'e 3 kuruş daha fazla verip yine Pavlidis'i almak isterim. Pavlidis'i alırım. Hani zaten yani benimki dediğim şey battı balık yan gider. Pavlidis'i al o zaman. 3 milyon 5 milyon fark ya da 10 milyon 15 milyon fark olacak diye. Senin 15 milyonluk o kadar çok çöp transferi yaptınız ki. Bir tane daha yaparsın en fazla. Ki Pavlidis öyle biri değil. Yani
1: boş harcanacak bir para
0: boş
1: değil.
0: Boş harcayacak para değil. Boş harcamazsın yani. Pavlidis sana bir katkı verir. Beklenenden az olur çok olur. Ama bir de beklenen gibi olduğunu düşünsene. Hem Kerem oynuyor hem Pavlidis. Fenerbahçe için en iyi, bundan daha ideal bir şey olabilir mi? Doğru. O zaman gidersin başka yani Kerem'i kazanabilirsen eğer başka eksiklerini tamamlamak için de elin rahatlar biraz.
1: Burada da hocaya şöyle bir görev düşecek tabii ki bir teknik direktör olarak. Derin bir kadroya sahip olabilmek ve belli başlı kaliteli oyuncuları rotasyonda değerlendirmeye ikna edebilmek. Şimdi Talisca buna ikna olacak mı? Mesele o.
0: Yani o kadar para alıyor. İkna olmasa da gider ya. Ne demek ki? Fenerbahçe'den büyük mü? Talisca, benim Fenerbahçe hocası olsam Talisca ile Asensio'yu değişerek oynatırım. Asensio ile başlarım. Yorulduğu zaman Talisca alırım. Yani Pavlidis ya yani iyileşip gelince Vedat. Vedat bile oynarken ben Talisca ile oynamam ki. Talisca top sendeyken hep oyunda var olan bir adam. Modern futbolda top rakipteyken de var olacaksın ya. Sen Talisca'nın bilmiyorum istatistikleri var mıdır? Kaç top çalmış hayatında? Rakipten kaç top almış? Nereye baskı yapmış? Modern futbol bunları artık zorunlu kılıyor. Yani senin ben ayağıma geldiğimi çekerim.

0: sola vururum. Evet, Talisca çok klas yani, vuruyor. Cetvelle ölçer gibi tam ağlardan örümcek alıyor. Evet, ama futbolda bir de rakip var ve onlardan alınması gereken top sayısı var yani. O konuda hiçbir katkısı yok. Evet. Asensio bile daha çok katkı veriyor ya rakipten top kapmada. Böyleyse vazgeçilmez bir oyuncu değil yani. Hele Fenerbahçe için hiç değil. Kabul ederse oynar, etmezse oynamaz. Ama şu Fenerbahçe'de de Talisca zaten her maçta 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 45 dakika zaten oynayabilir. Süre bulur. Yani hepten de kenara atılacak bir oyuncu değil. Atmaz, hoca da atmaz onu zaten kenara. Ama Fenerbahçe'nin ideal 11'ini santrforu herhalde Talisca değil. Zaten santrfor değil ya.
1: Doğru. Peki artık çok az bir süremiz kaldı. Hızlıca Beşiktaş konusundan da hemen bir Vlahovic'e bağlamak istiyorum. Zaten Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Beşiktaş'ın bu hafta içinde Vlahovic'le bir kritik görüşmesi söz konusu. Oyuncu hala kendini Avrupa'da veya Avrupa arenasında kendini gösterecek bir takımda arayışı söz konusu. Çok fazla istediği teklifleri alamadı. Biraz Barcelona konuşuldu ama şu anda Beşiktaş devreye girdi.
0: Barcelona'ya menajeri falan atmıştır ortaya.
1: Lewandowski gitti diye oraya bir tabii santrfor arıyorlar.
0: İtalya'da bile pazar olmayan adam Barcelona niye alacak ya? Şimdi Beşiktaş aslında şimdi şey konusunda eleştiriyoruz ya Beşiktaş yönetimi. Eleştiriyorlar daha doğrusu. Ben eleştirmedim. Salah konusunda bir duruş gösterdi. Beşiktaş yönetimi onu alamamış oldu. Hadi öyle olsun, alamamış olsun ama tavır öyle olmalı. Yani masadan kalktık dedi ya Önder Özen.
1: Evet.
0: Tavrıdır. Buna da diyeceksin ki Vlahovic'e kardeş sana 25 milyon para veriyoruz. Ağustos'un 15'ine kadar da süre veriyoruz. 15 çok mu oldu bilmiyorum. 10'una kadar süre veriyoruz. Ya evet ya hayır de biz başka yere bakalım. Yani şimdi bunlar şey gibi kendilerini hit kumaşı olarak görüyorlar. Fena kumaşları da yok Allah için onu kabul edelim. Ama bize sunulmuş armağan gibi kendilerini pazarlamaları benim zoruma gidiyor. Yani eğer kendini bize sunulmuş bir armağan olarak görüyorsan kal orada ya, gelme buraya yani. Dünyada futbolcum yok. Biz Hoy, Ohu Kaşi'yi tanıyordu ya. Kötü santfor mu?
1: Değil.
0: Bir tık yukarısı olsa Beşiktaş'ın bütün sorunlarını çözecek bir adam. Hangimiz tanıyorduk? Aldı geldiler değil mi? Vardı böyle oyuncular var yani.
1: Evet.
0: O yüzden Beşiktaş'ın böyle yıldızla hani başkan şimdi biraz baskı altında kaldı tabii. Salah baskısı.
1: Tabii.
0: Bana göre biraz fazla haksızca bir baskı oldu yani. Çünkü Salah'ın tercihi ya bir futbolcu tercih edecek Trabzon'u mu tercih eder İstanbul'u mu ya? Tabii ki İstanbul genel anlamıyla söylüyorum. Salah özel bir karakterdi. Özel bir aile hayatı var. Mutasip bir aile hayatı var ve Trabzon'u seçti. Yani Beşiktaş yönetiminin de çok fazla suç olduğunu ben düşünmüyorum.
1: Orada da kendini açıkladı Sayın Başkan zaten. Yani neden masadan kalktıklarının altını
0: açıklama çizdi. Şekli çok şık olmadı esasen.
1: Evet. Yani
0: başka kelimeler seçerek açıklayabilirdi ama
1: mizacı biraz evet.
0: Genel anlamıyla yani Beşiktaş yönetimini çok yüklenmeyi haksızlık olarak görüyorum. Tavırlarını da doğru koyduklarını düşünüyorum esasen.
1: Kötü de bir transfer sezonu geçirmedi Beşiktaş bu arada. Yani
0: tabii.
1: Yapılan hamlelere bakıldığında Leandro Trossard bu Dünya Kupası'ndan sonra getirmek büyük bir hamleydi.
0: Trossard belki de lig bitiminde diyeceğiz ki ya ligin geride kalan sezonun en iyi transferi Trossard.
1: Nübel müthiş, belki de 5 yılını garanti altına aldı kalede.
0: O da
1: kalede.
0: Çok iyi bir tercih.
1: Evet.
0: Mesela ki hangimiz Nübel konuşuyorduk ya?
1: Evet.
0: Kim bulup getirdiyse gerçek Beşiktaşlı o mesela.
1: Scouting her zaman genç ve potansiyelli oyuncuyu bulmak değil, bazen de 30'una yaklaşmış oyuncuları ihtiyaç doğrultusunda, form doğrultusunda getirebilmek. 29 yaşında Nübel.
0: Trabzon'un yani. Scout ekibi çok başarılı diyoruz işte.
1: Evet.
0: Nübel gibi bir kaleci bulun çünkü yedek kalecisi yok Trabzon'un. Bir kez daha gördük bunu.
1: Evet.
0: Gençler henüz pişmemiş yani, biraz daha ateşin altını açmak gerekiyor. O yüzden mesela Nübel gibi birini bulup getirse çok başarılı bir transfer yani Nübel. Nübel'de aman dikkat.
1: Gidiyordum hocam.
0: Geliyordum bana da. Nübel transferi çok başarılı. Beşiktaş'ın Vlahovic konusunda da net tavır koyup belki koymuşlardır. Onun için çıkar gündeminden ya. Beşiktaş taraftarı da birazcık yönetimine biraz güç versin ya. Ya yönetimler de sizi temsil ediyorlar ve kasada ne olup bittiğini herkesten iyi biliyorlar. Ya kulüplerimizin 3 büyüğümüz ilan edilmemiş iflaslar yaşıyor. Yani sözleşmelerle vaat edilen paraları bir araya getirirsek bir de borçları filan iflaslar kaçınılmaz yani. Evet. Bir türlü bir şekilde devlet ellerinden tutuyor, ayağa kaldırıyor bunları ama devletin de suistimal edile edile artık o işten vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Sevgili Selahattin Kınalı, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Yaşasın hafta sonu programımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu pazarlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
7: Güzellikler Dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
9: Bir reklam.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen

0: kim varsa yanındayız.
1: Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Tekrar program.
1: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne seyahatimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi yine aynı girizgah yapalım. O dönemleri hatırlayanlar için sıcak bir tebessüm, güzel bir anıyı hatırlamak. O dönemleri bilmeyenler için de bence son derece ilginç bilgileri öğrenmek anlamında yine keyifli bir program hazırladık size. İnanın keyif alacaksınız. Hoş geldin Kemal abi.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Sağlık yerinde mi?
2: Allah'a şükür ayaktayız.
1: O zaman gerisi çok önemli.
2: Teferruattır. Var ya hani.
1: Peki hemen başlayalım. Dedik ya dolu dolu bir program diye. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın sizi kiminle tanıştıracağız. Tabii yaşı müsait futbol severler onu son derece iyi tanıyor. Yetmeyenler de bugün tanıyacak diye düşünüyoruz. Fırtına Kemal'den bahsedeceğiz. Bu Fırtına Kemal değil ama.
2: Yok ben de.
1: evet Ali Kemal Denizci'den. Ali Kemal Denizci, namı değer Fırtına Kemal. Doğrusunu söylemek gerekirse Trabzonspor'la başlayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la devam eden futbol kariyerinde önemli izler bıraktı. Biz de şimdi ona bakacağız. İki Trabzon, bir Beşiktaş şampiyonluğu var. Şöyle bir bakıyorum önüme. Trabzonspor'la iki, Fenerbahçe'yle bir Türkiye kupası var. Evet. Cumhurbaşkanlığı kupaları var Trabzonspor'la 3 tane. Milli takımda 27 kez forma giymiş. Önemli bir futbolcu. Nasıl hatırlıyorsun? Trabzon Yolspor'da başlayıp işte biraz Rizespor amatörlük dönemleri

0: Ardından 72-73 sezonunda Trabzonspor'da profesyonel olarak başlıyor ve en şaşalı dönemlerinde Trabzonspor'un Ali Kemal Denizci son derece önemli bir figür. Ha şunu da vereyim öyle pas atayım sana o zaman. Peki. Kemal abi ha. İlk Trabzonspor'un hani bugünle ilişkin kendisiyle yapılan bir röportajdan bir alıntı var. O röportajın ilk grafik kısmı varsa sevgili Ercan verelim mi? Geldi. Trabzonspor'da 1979'dan bugüne pek çok hatalar yapıldı diyor Ali Kemal Denizci. Hatalar zinciri Trabzonspor'dan ayrılmamla başladı. Ben gitmek istemedim ancak takımın maddi sıkıntıları vardı. Bu nedenle satılmam gerekiyordu. Trabzon'un o yıllarda 5 milyon lira borcu vardı ve beni satarak Fenerbahçe'den 5 milyon lira alıp o borçtan kurtuldular diyor Ali Kemal Denizci. Benden sonra şampiyon olununca da gelen ayrıldıktan sonra da bir şampiyonluk tamam. daha var diyor. Bir şımarıklık başladı. Kadir, Cemil, Bekir, Serdar uzaklaştırıldı ve çöküşün startı da orada verildi diyor. Fırtına Kemal. Fenerbahçe transferiyle ilgili bir bölüm var. Onu birazdan vereyim ama senle biz başlayalım. Onu daha sonra veririz sevgili Ercan.
1: Tabii Ali Kemal bugünün tarifiyle önde sağ kanat oyuncusu. Yani eskilerin deyimiyle sağ açık.
0: Sağ açık.
1: Evet. O meşhur Trabzon takımı dediğimiz takım sağ açık. İşte Ali Kemal, santrfor Necmi veya Hüseyin. Solda işte İskender sonra geldi Ankara'dan, Şekerspor'dan. Yani Ali Kemal işte Beckenbauer'la burada bir ikili mücadelede. Adam geçen, hani bugün Quaresma'ya bayılıyoruz ya, ne güzel evet. geçti, orta attı falan diye. Onları yapan bir oyuncu. Tabii süratli, top tekniği de iyi olan bir oyuncu. Ondan sonra ve hakikaten Trabzonspor'un o lige, birinci lige çıkışından sonra ki muhteşem sürecinin en çarpıcı, en önemli oyuncularından biriydi. Benim Ali Kemal'li tribünden çok yakından ilk seyredişim, ikinci ligdeyken Trabzonspor Fenerbahçe ile İnönü'de bir kupa maçı oynadılar. Fenerbahçe Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye ikinci lig takımı Trabzonspor hı-hı. kök söktürmüştü. Hı-hı. Ve o maçta Ali Kemal Trabzon forması içinde maçın en dikkat çekici elemanıydı. Hatta biz basın tribününde böyle konuşurken devre arasında falan filan.
0: Transferi Trabzonlular Ali Kemal'e, Fenerbahçe bizi yenecekse golü sen at bari demişler.
1: Ondan sonra yani herkes diyordu bu Ali Kemal'i Trabzon'da bu üç büyükler bırakmaz.
0: Evet, öyle de olmuş.
1: Yani bu çocuğu bırakmaz diyorlar tribünde konuştuğumuz arkadaşlarımız. Birisi mutlaka bunu Trabzon'dan kaldırır. Zaten kaldırdılar da.
0: O transfer dönemine ilişkin de bir anekdot paylaşmış Ali Kemal Denizci. Onu da verelim arkadaşlar isterseniz. İzleyicilerimize paylaşalım. O da enteresan. Galatasaray teknik direktörü Coşkun Özer'i beni istiyordu diyor Ali Kemal. Ben de onların yaptığı teklife evet demiştim. Fenerbahçe'nin araya girmesini önlemek için beni İtalya'ya kaçırmak istediler. Yani transfer döneminde biz seni İtalya'ya götürelim.
1: O zamanlar o öyle.
0: Gözden kaybol. Ama eşi o günlerde hamileymiş ve İtalya'ya gitmek istememiş Ali Kemal Denizci. Galatasaray'a size söz verdim asla dönmem. Buna gerek yok dedim diyor. Ama bakın ne oluyor sonra. Sonra devreye Fenerbahçe giriyor, devam edecek. Fenerbahçe Yüksel Günay'la, şimdi divan başkanı.
1: Rahmetli oldu.
0: Rahmetli bir oldu değil mi? Doğru.
1: Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı
0: Divan
1: yaptı.
0: Kurulu başkanlığı
1: İkinci
0: yaptı.
1: Başkanlık yaptı.
0: Doğru. Allah rahmet eylesin. Hmm. Devreye girmiş ve Galatasaray'ın tabii şimdi Vefa Küçük değil mi?
1: Nerede? Divan Başkanı evet. evet.
0: Ve Galatasaray'ın 3 taksitte ödemeyi taahhüt ettiği 5 milyon lirayı peşin vermiş. Dolayısıyla da
1: benim
0: işi bitirmiş.
1: Diyor.
0: Ve diyor ki benim dışımda gelişen bu olay nedeniyle mecburen Fenerbahçe'ye gittim. Yani gitmek zorundaydım. Galatasaray'a sözümü de tutamadım diyor.
1: Evet, yani bizim futbolun son 30 sene 40 senede diyebiliriz, 75 çünkü filan falan, rahatlıkla şunu ifade edebilirim ki bizim futbolun son yıllarda yetiştirdiği en iyi kenar oyuncusu forvet Ali Kemal. Ali 5 bak Cires'te Ali Kemal'e 5 milyon lira değer biçmiş. Şimdi Tabii Fener

0: Fenerbahçe'ye Ali Kemal'in transferi büyük sansasyon oldu. Ve böylece Türk futbolundaki üç büyükler saltanatına son veren Trabzonspor'un da ilk kaybı oldu diyebiliriz. Sonra zamanla...
1: Bu da 3,5 milyon liraya yazmış gazete, evet, ama Ali Kemal yani, kendi adın, ağzından 5 diyor.
0: Olabilir yani o şey... ilk büyük kaybı olmuştur. Ondan sonra kayıplar devam etmiştir zaten.
1: O dönem içinde çok büyük bir paraymış bu zaten.
0: Tabii tabii. Ve Ali Kemal Fenerbahçe'ye geldi.
1: Dönüşü de çok enteresan. Ya ayrılışı Rauş döneminde, Rauş'la pazarlık yaptım diyor ayrılmak için. Fredel Rauş o zaman ya ben seni bırakmam falan demiş. En sonunda bir gece anlaşmışlar bir şekilde ama demiş tek şartım var. Kardeşim var Osman. Osman'ı getireceksin. O zaman gidebilirsin. Osman evet. Geliyor. Rize, Ali Kemal Denizci gidiyor.
0: Rize'den aldılar. Şöyle şimdi burada eskileri konuşuyoruz. İnsanları doğru bildirmek birinci görevimiz. Ali Kemal Fenerbahçe'de iken futbolculuğunu bir kenara koydu. Biraz yaşantıda diyelim genel bir laf kullanarak bazı hatalar yapmaya başladı.
1: Öyle mi?
0: Ve evet Fenerbahçe'de bu tabii zamanla şampiyonlukta olmayınca dikkat çekmeye başladı. Ve hiç unutmuyorum bir gün bir Fenerbahçe antrenmanını takip ediyorum dere ağzında. Vedat Çolpan o zaman futboldan sorumlu yönetici öyle diyelim şimdiki tarifiyle. Böyle sahanın kenarında ondan böyle hafif turluyoruz takımda idman yapıyor.
1: Evet.
0: O zamanlar muhabiriz daha. Ya dedi buraya bak dedi herkesten evvel sen geldin dedi bugün dedi idmana sana dedi o zaman bir özel haber vereyim dedi.
1: Hayır bu Beşiktaş formasıyla. Evet.
0: Hayrola dedim Vedat abi dedim ya ne özel haberi dedim durup dururken şimdi dedim hani Kemal'cim dedi Ali Kemal'i Beşiktaş'a satıyoruz dedi. Ne dedim? Ali Kemal'i Beşiktaş'a satıyoruz ve sattık dedi. Ne diyorsun abi sen dedim. Bu dedim haberi ben şimdi hemen dedim vermek zorundayım dedim. Sakın dedim bir şeylik olmasın. Ya Kemal'cim aşk olsun ben sana dedi yanlış haber verir miyim dedi. Buraya kadar gelmiş üstelik de ya çok çok sevdiğim bir arkadaşımızsın kardeşimizsiniz dedi. Bu arada da Ali Kemal idmanda ha. Ben hemen antrenmanı bıraktım döndüm. İçeride telefon vardı o zaman cep map yok. İçerideki telefondan hemen gazeteyi aradım. Tercüman. Dedim ki çok önemli bir haberim var. Gazeteyi yaptınız mı yapmadı? Yok dediler daha yeni Ali Kemal Beşiktaş'ta dedim. Nasıl ya dediler. Bayağı dedim ya Fenerbahçe Ali Kemal'i Beşiktaş'a ver. Ya etme eyleme rezil oluruz bak. Ya dedim atın manşeti siz dedim. Ve ilk olarak tercüman Ali Kemal Beşiktaş'ta işte bilmem çok çok büyük bir sürpriz transfer gerçekleşti. Fenerbahçe'den koptu Ali Kemal Beşiktaş'ta diye. Bir tek tercümanda çıktıydı o zaman haber.
1: Evet.
0: Oradan da Beşiktaş'a gitti ve Beşiktaş'la lig şampiyonluğu yaşadı Ali Kemal.
1: Evet, evet.
0: Hatta Fenerbahçe'yi kupa maçında yendikleri maçta gol de attıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Zaten orada, jübilesinde 83-84'te bir Beşiktaş Trabzonspor maçıyla yani, yapmış.
0: Orada şampiyonluk da yaşadı. Beşiktaş'a çok büyük katkıları oldu. Şöyle bir maç hatırlıyorum yine eğer hafızam beni yanlış bir Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş yanlışlıkla sarı kart cezalısı Mehmet Ekşi'ye oynatmıştı.
1: Evet.
0: 3-0 hükmen mağlup tabii.
1: Evet, evet.
0: Onu da çıkartan ilk haberi veren ben Deniz'im. Sonra Arap Tarık kulakları çınlasın foto muhabirim benim o zaman tercümanın. O da emekli şu anda. Sık sık beraber oluyoruz.
1: Mesela burada da Trabzonspor'da yöneticiler beni para için sattılar diye bir serzeniş.
0: İşte o şey yani.
1: O dönem.
0: Tarık beni aradı. Ya dedi Beşiktaş kulübünde dedi bir şeyler oluyor dedi. Ben dedi şimdi Beşiktaş'a bakıyordu. Ne oluyor dedi. Vallahi dedi böyle bir dedi sanki dedi Mehmet Ekşi dedi sarı kart cezalısını mı oynatmışlar Fenerbahçe'ye. Yok dedim devenin alı koca Beşiktaş. Vallahi öyle bir şeyler var dedi. Biz tabii hemen arşive bir daldık baktık. Bolu Beşiktaş maçlarında yani bir önceki turda Mehmet Ekşi iki tane evet, sarı kart görüyor ve Beşiktaş o maçın rövanşını Beşiktaş kazandı İnönü'de. Rövanşı oynandı. Golün birini de Ali Kemal attı. 2-0 yendilerdi galiba Fener'i. Yanlış hatırlamıyorsam golün birini de Ali Kemal atmıştı. Ali Kemal sonra Beşiktaş'ta 2 sene oynadı, yalan söylemeyeyim.

0: işte de zaten jübile yaparak,
1: futbolu bıraktı yani.
0: Evet, Ali Kemal Denizci'yi böylece hatırladık. Ha, şimdi tabii Fatih Terim'in Galatasaray'daki dördüncü dönemi başladı. Hal böyle olunca biz yakın zamanda Fatih Terim'in futbolculuk yılları ile ilgili çok güzel bir toparlama yapmış ve hatta izleyicilerden de çok iyi yorumlar almıştık, beğeniler almıştık. Şimdi madem öyle, bir unutulmaz anı sizlere hatırlatacağız Fatih Terim'le ilgili. 2000'deki Avrupa Şampiyonluğunda soyunma odası konuşmasını, bakalım unutulmaz anlar neler getirecek bize.

0: Evet, şimdi arkadaşlarımız hemen o şeyi getirecekler. Sesli olarak bir dinleyelim bakalım. Fatih Hoca'nın soyunma odası konuşmasını, gerçekten tarihi bir an.
1: Topun olduğu yer, topun olduğu yer bizim için pozisyon. Yenilmemizin en önemli sebebi topun olduğu yer. Defans, orta saha iyi tercih. Kaygan saha çünkü. Ve vurmaktan çekinmeyin. Tam tersi, topa vurmalarına da müsaade etmeyin. Mesafe tanımaksızın. Zaten düşüncemiz, size aktardıklarımız, buraya geçtikten itibaren bizim sahaya hiçbir boş alan ve boş adam bırakmama. Kaç dakika oynarsanız oynayın. Ama birinci dakikadan itibaren 10 kişi oynamamız, Rafael dahil, hariç 10 kişi oynamamız çok önemli. Okan ve Ümit, top oynatmak yok. Tehlikeli bölgede Suat'ın adamı belli. Ve top oynayacağız. Size bir daha söylüyorum. En iyi defans yapmak, defans yapma oyunu oynamaktır. Oynamaktır. Ters toplarımızı unutmayın. Offside taktiği diye bir şey yok. Kadememiz tamam. İleri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam bam bam bam gideceğiz. Daha oynayacağız. Oynadınız. Oyun disiplinini bozmak yok. Şartlar ne olursa olsun. Atarız, yeriz. Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcı olsun.
0: Evet. Bu tarihi bir soyunma odası konuşmasıdır.
2: Tabii.
0: Bunun sonrasında kupa gelince çok daha bambaşka bir anlamı oldu.
2: O maçtaydım ben.
0: Evet. Yani bütün spor medyası, herkes oradaydık zaten. Ama tabii şey, şurada mesela bir şey dikkatimi çekti. En iyi savunma toplu oynamaktır, topun sizde olmasıdır.
2: Tabii.
0: Topu kalenizden uzak tutmaktır. Oynayacaksınız diyor. Yani adamla, tamam, adam bırakmayacaksınız, boş alan bırakmayacaksınız, boş adam bırakmayacaksınız ama oynayın diyor. Önemli.
2: Zaten top sende, savunma yapabilirsen.
0: Ve şey kısmı da Fatih Hoca'nın hep çok önemlidir. Yani o sinerjiyi, o elektriği
2: tabii
0: verir futbolcularına.
2: Tabii.
0: Bu tarihi bir konuşma, unutulmaz anlarda bunu hatırlayalım istedik. Bir cümlede madem öyle, senden Kemal abi, Fatih Hoca için bir cümle alayım. Bunu hatırladıktan sonra, çünkü kısacık hatırlayalım istedim ben, geçeceğiz.
2: Yani ben öteden beri, kaç sene oldu bir, yani 2000 değil, 96'da geldiydi Galatasaray'a galiba. Hı hı. Fatih Hoca, demek 20 seneyi geçmiş. Ben her yazımda, televizyonlardaki her programımda şu lafı hep kullandım, bir günde değiştirmedim. Benim için Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü Fatih Terim'dir dedim. Ha, yanlışları olmadı mı? Her insanın yanlışı. Allah'a mahsus o yanlış olmamak. Ama işte takımı maça hazırlamak, hemen oyuncuyu motive etmek, yerine göre adam kullanmak oyun içinde. Bunlara baktığımda Fatih Hoca'ya bir numara yapmışımdır. Özellikle o görüşümü kuvvetlendirmek için, altını doldurmak için, Hacı gibi isyankar bir oyuncunun, İspanyalarda, İtalyalarda dışlanan Hacı'nin isyankarlığı sebebiyle Fatih Hoca'nın karşısında nasıl hazır oldurduğunu gözlerimle gördüm. Sahada değil ha, Florya'da. Yani biri anlatsa valla belki inanmazdım ama kendi gözlerimle gördüğüm için. Bir de o tarafı var tabii hocanın. Hataları oldu mu? Oldu. Mesela ikinci gelişinde sevgili Fatih Hoca 32 tane oyuncu aldırdı Galatasaray.
0: Evet.
2: Bir buçuk sezonda. Devre arasında gittiğinde sadece Cihan, Orhan, Volkan vardı. Alınan bütün oyuncular 1-2 maç sonra gönderiliyordu. 1-2 maç sonra gönderiliyordu. Ve bu 54 milyon dolara mal oldu Galatasaray'a. Ha, onda biraz bana göre İtalya gibi bir ülkede Müslüman bir Türk'ün hem Fiorentina hem Milan'da teknik direktörlük yapmış olmasının, hani mahalle deyimiyle, havası vardı. Yani Sonra tabii geldi işte Ünal Aysal döneminde yine şampiyonluklar. Milli takımda bilmem işte Avrupa 3'lükleri, UEFA kupa. Yani
0: futbol, futbolumuzun en önemli figürlerinden biridir. Tabii. Ve belki de sizin dediğiniz gibi futbol tarihimizin en önemli teknik direktörüdür. Siz 90'larda daha detaylandırırsınız zaten. He. Ama biz şu anı hatırlayalım istedik programın
2: çok
0: içinde.
2: Çok güzel. Elinize sağlık. Arkadaşların çalışmasına ve sağlık. Helal.
0: Şimdi de geçmiş zaman olur ki diyelim sizi Türk futbolunun en iyi sol bekleriyle tanıştıralım.

0: Valla sen bize bir liste yaptın Kemal abi. Hani bizim işte Alparslan'ı hatırlıyorum. Hayal meyal. İşte Hakan Ünsal'ı biliyoruz. Son dönemdekiler de var ama bir yandan futbol, bir yandan futbolculuk, bir yandan futbol kişiliği, futbol rol modelliği falan da etkili. Geçmişte Mehmet Çıkbaslı'yı söylerler.
1: Tabii.
0: İşte Zekeriya Alp
1: Tabii
0: yerler.
1: Beşiktaş'ta.
0: Ama burada top sende, yani bizim şeyimiz yetmiyor oraya.
1: Yani şöyle, Mehmetçik Basri dilimli rahmetli. Ben işte aklım erdiğinden bu yana aşağı yukarı 60 yıldan fazladır maç seyrediyorum. Hücuma dönük bek var ya hani şimdi. Türkiye'de ilk yapan oyuncudur
0: Öyle
1: Basri dilimlili. Çok vefakar bir oyuncu. Ne sakatlıklarla
0: O işte
1: müsabakalara
0: biz
1: devam
0: burada verdik
1: etmişim,
0: ya, şöyle
1: fotoğrafları
0: bir
1: vardır falan filan.
0: fotoğrafı, başı sargılı fotoğrafı vardır meşhur. İşte şu
1: İşte
0: fotoğraf.
1: şu Beykoz maçıydı bu, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gitti Kıbrıs'ta mücahitlik yaptı, biliyor musunuz?
0: Ya.
1: Öyle bir adamdı rahmetli. Fenerbahçe'de antrenörlük yaptı. İstanbulspor
0: Bir o
1: Basri
0: zaman bir özel
1: Dirimlili'nin
0: bir programda özel bir yer ayıralım. Bir futbolcu bir hikayede ayrıca verelim.
1: tabii İstanbulspor'da teknik direktörlük yaptığında bir ay içinde, yanlış hatırlamıyorsam, Beşiktaş'ı, Fener'i birer sıfır, Galatasaray'ı 3-0 yendi İstanbulspor. Fener'de de tabii Ahmet abiler, rahmetli Ahmet Erol'dan
0: Hücumcu
1: bahsediyorum.
0: sol bek diyorsunuz.
1: Tabii yani.
0: Mesela Trabzonspor'da Cemil var.
1: Cemil sonra. Var, o da benim listemde var tabii. Artist Yalçın vardı. Lakabı İstanbulspor'da. Artist Yalçın da Basri abinin, burada bakın işte sol baştan Bahattin'in yanında, Beşiktaş sağ beki Bahattin en son başta ayakta duran, onun yanında Artist Yalçın. Basri abi,
0: Yani ayakta soldan ikinci
1: evet,
0: değerli izleyenler.
1: Basri abiden sonraki tip, yani bahsettiğimiz tip bektir Artist Yalçın. Artist lakabını da şuradan almıştır. Mesela Yalçın'ı soyadıyla sor, kimse tanımaz. Ama Artist Yalçın dedim mi herkes tanır. Koşarken böyle elleri enteresandı. Bütün vücudu oynardı giderken yani. Çok böyle yumuşak, bak görüyor musun? Burada da Celal'in yanında soldan 3. Alparslan'ın hemen
0: Alparslan ne kadar gençmiş
1: bebek
0: orada.
1: daha orada
0: Evet.
1: tabii.
0: Yani burada da soldan üçüncü.
1: Evet.
0: Sağdan üçüncü Alparslan, soldan
1: Evet.
0: üçüncü de Yalçın o zaman.
1: Evet. O sebeple hani ya artist gibi herif bu da ya, kollara mollara bak falan filan diye. O
0: Onun
1: zaman
0: özelliği ne?
1: o da teknik, o da hücumcu. Artist Yalçın.
0: Yine senin bize verdiğin listede Galatasaraylı Tayyar var.
1: Tayyar Cavcav. O İlhan Cavcav'ın yeğenidir, rahmetli Gençler Birliği Başkanı.
0: Öyle mi?
1: Tabii kardeşinin oğludur. Soyadları da zaten aynı. İşte bu Metin Oktay Kadri. O takıma baksa Arap sahibi.

0: Suat, İsfendiyar, Turgay abi, Büyük Ali. Tabii. Yani o da Cavcav Tayyar'da. Onun da mesela Tayyar Cavcav ama o soyadını lakap olarak
1: ya o bence muazzam bir şey zaten. Lakapları yaptık ya bir ara.
0: Yani Tayyar Cavcav'ı Cavcav Tayyar olarak.
1: Futbolun doğallığıymış. Vedi Tosuncuk.
0: Doktor Vedi Tosuncuk. Beşiktaş'ın.
1: Biraz geriye gittik ama.
0: Efsane sol beklerinden. Evet.
1: Belki
0: bak,
1: de
0: nerede?
1: Şey derler, tarihin en iyi sol bekiydi belki diyor Beşiktaş.
0: Doktor Vedi.
1: Beşiktaş'ın eskileri, köklüleri.
0: Tabii. Ve doktordu.
1: Öyleymiş.
0: Hatta ben bir aralık rahatsızlanmıştım. Şeyde o Yeni Kapı'da hastanenin adı ne? Yeni Kapı taraflarında. Vedi abi oradaydı o zaman. Rahmetli babam ona götürmüştü. İlaçlarımı yazdı falan filan. Kerata dedi iyileşirsin filan dedi böyle. Bütün hayatını Kadıköy'de Terzi Müfit'te geçirirdi. Terzi Müfit de yanlış hatırlamıyorsam kız kardeşinin eşiydi. O da Terzi Müfit'in orada bir Fenerbahçe kulübüydü Terzi Müfit ve bir tek Beşiktaşlı Vedi abi vardı. 7 kişiyle 8 kişiyle her gün mücadele ederdi akşama kadar.
1: Peki Ahmet Berman var yine listede. Hem Beşiktaş hem Galatasaray'da oynamış.
0: Tabii. Şimdi Ahmet Berman'ın hikayesi çok enteresan. Evet. Ahmet Berman Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta oynadı. Hem de en baba oynadı. Milli takım zaten formasıyla görüyorsunuz. Ama Ahmet Berman'ın hayatıyla ilgili bak bu jübile Süreyya'nın bizim Tatar Süreyya'nın omuzunda Can Bartu. O da Metin Oktay mı sağdaki? Arkada Şeref As. Ahmet Berman lakabıyla söyleyeceğim. Kimse sakın alınmasın. Kambur Ahmet. Lakabı öyle. Ahmet Berman. Ama Kambur Ahmet lakabı. Eskiden öyle anılırlar. Bak milli takıma bak. Oturanlar en başta solda Hilmi, Ahmet Berman, İsmail, Lefter Basri, kaleci Özcan, Ergun, Kel İhsan. Takıma bak abi. Can Bartu, Şeref. Şimdi Ahmet Berman Fenerbahçe'de de oynadı. Ender. Hı hı. Hiçbir kitap yazmaz ama bunu.
1: Öyle mi?
0: Hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece burada bulursunuz. Bizim kafada. Nasıl oynadı ama. Fenerbahçe Ahmet Berman'ı Beşiktaş'tan transfer ediyor. Ediyor. Yani bitti bitecek. Hı hı. Ve bu arada Kadıköy'deki tahta tribünlü statta pardon. Fenerbahçe bir hazırlık maçı aldı. Şimdi unuttum kimden. Ve Ahmet Berman Fenerbahçe formasıyla maça çıktı. Fener'e transfer oluyor ya.
1: Evet.
0: Hani ilk formayı giydi ilk de. Giyiş o giyiş. İş olmadı Ahmet Berman tekrar.
1: Ya çok ilginç.
0: Onun için Ahmet Berman'ın Fenerbahçe'de maç oynadığını Türkiye'de peki, bilecek adam ararım ben.
1: Şimdi sen bütün bu oyuncuları hatırlayan bir futbol adamı olarak şöyle bir en iyi 3 kafanda nasıl çıkartıyorsun? Sağ beklerde yaptık onu biliyorsun.
0: Valla.
1: Sol beklerde de yapalım. Son dönemde de işte hani şimdilerde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçerken Caner iyi o futbolcuydu. Daha önce Hakan Ünsal vardı. Tabii. Alparslan önemli. İşte tabii. Cemil dedik o dönemde Trabzonlu
0: Cemil. Tabii.
1: Ama ilk üçü nasıl kurarsın?
0: Valla şimdi ilk üçü tabii ki Basri Dirimlili ile başlayacağım. Hı. Kimse alınmasın yani. Yani Basri abi diyebilirim. Ahmet Berman'ı koyarım ilk üçe. Valla ilk üçün içindeki bir başka bek ne yapsam ki bilemiyorum.
1: Zor değil mi?
0: Zor. Yani. Ama şey nedir o? Ahmet Berman'dan Basri Dirimlili.
1: Olur.
0: İlk üçün ilk ikisi
1: olur. Onlar iki olur. Üçüncü de zorlanırım diyorsun Kemal abi.
0: Üçüncü de zorlanırım. Yani hepsinin değişik özellikleri var. Artist Yalçın'ın işte top getirip arkadaşlarına gol attırışı var. Tayyar Cavcav Tayyar'ın başka özellikleri var. Rami Vefalı başka bir özelliği var. Yani ben burada listemde Cemil Trabzon'un en şampiyon olan kadroların takım kaptanıydı Cemil ben yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon takımının o takımın kaptanıydı. Vedi abi var. Tabii. Vedi Tosuncuk var Beşiktaşlı. Zekeriya Beşiktaş'ın yine önemli oyuncularından da o işte burada formasıyla. Hakan Ünsal UEFA kupası kazanan Galatasaray'da işte 4 sene üstte şampiyon olan takımda İşte bu da Hakan Ünsal. Yani ama bilmiyorum. Tabii yani ötekiler beni affetsinler ama yani Basri Dirimlili ile Ahmet Berman sanki biraz öne çıkıyor.
1: Öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Peki o zaman şimdi sizleri tebessüm ettirecek bir bölüme geçeceğiz. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve en güzel futbol karikatürleri ve o karikatürlere hayat veren karikatüristleri hatırlayacağız.

0: Şimdi bu yakın zamanda hani Ozan bir saçını düzeltirken gol yedik ya biz. Bir şey onu hatırlatan bir güzel yani dur ben şimdi saçıma bakıyorum diye. Evet. Hangi maçtı? Son bir önceki turnuvadaki milli maçlardan biriydi. Şey dedi Avrupa Şampiyonası mı?
1: Avrupa Şampiyonası.
0: Orada saçıyla oynadığını evet. Hani çok Avrupa'nın da gündemine geldi. Hırvatistan maçı tabii.
1: Hırvat
0: bu maçı. Da Modric olabilir.
1: Olabilir.
0: Luka evet, Modric olabilir.
1: Çünkü, evet.
0: Golü o atmıştı çünkü. Modric müthiş bir gol atmıştı. Ozan da orada şöyle bir şeye bakıyor. Biz tabii biraz daha geçmişe döneceğiz. Bir tane Chelsea, Mourinho'nun Chelsea'si ile ilgili bir karikatür vardı. Mourinho'nun Chelsea'si. Önüne şöyle otobüsü çekmiş kalenin önüne. Sevgili Ercan'ın heh. Mourinho'nun Chelsea'si önünde çekerdi böyle otobüsü. İşte o misal. Barcelona atıyor otobüsten geri dönüyor. Yani bu da yine son dönemin popüler karikatürlerinden biri ama sen bize yani şimdi bizim hatırladığımız işte çok önemli karikatüristler var. Tabii sadece futbol çizenler de oldu. Ki sen onların içinde Cafer Zorlu ayrı bir yere tabii koyulur dedin. İşte Altan Erbulak var, Bedri Koraman var, Oğuz Aral var, Mesut Yavuz var.
1: Bedri mesela, Koraman'ın yeğenidir.
0: Mesut Yavuz. Mesela burada öyle bir karikatür yapmış. Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 70'li yıllardan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sırt sırta çıkıyor. Ha bana yetişemezsiniz daha diyor Trabzonsporlu futbolcu. O dönemde çünkü arka arkaya Trabzonspor'un şampiyonlukları geliyor. Yine böyle bir
1: Altan
0: Erbulak'ın ama moral bozuyor ya diyor. Bugünkü maçlar için gol kiraya verilir. nasıl? Tabii çok önemli. Bence biz bu kültürü biraz kaybediyoruz. Yani o
1: kaybediyoruz diye kaybettik.
0: Gazete sayfalarında Kemal abi birinci sayfalarında gazetelerin çok güzel tabii siyasi karikatürler olurdu. Futbol sayfalarında da çok güzel
1: tabii.
0: Maçların ana fikrini veren, hicveden çok güzel karikatürler olurdu. Yani biz maalesef medya olarak basınımızda da bazı şeyleri yitirdiğimizi
1: tabii
0: sanki bunu göz yitirdik, ardı ediyoruz. Tabii. Bu çok bak, önemli
1: Cafer
0: bir değerdi.
1: Cafer Zorlu bu bizim 6 ay 4.
0: Abel Hüle ne oldu bile çabuk süre diye 6 ay 4 Lüleburgaz 1.
1: Şimdi sen bunu biliyor musun? Ne? Bak Lüleburgaz hem Beşiktaş'a hem Fener'e eledi.
0: Evet,
1: Türkiye
0: evet,
1: Kupası.
0: O senenin bu. O senenin.
1: 6 ayda 4 tane attınca Lüleburgaz'a rahmetli Cafer abi. Abi Lüle ne oldu bile çabuk süre diye. Ya daha ne şimdi Cafer Zorlu rahmetli spor karikatüristi bu işte.
0: İşte evet.
1: Yani spor çizerdi Cafer Zorlu. Daha ne karikatürleri var? Yani bir gazete sayfasının manşeti, haberi, fotoğraflarını falan hiç gerek yok. Cafer Zorlu sana bir kare çizer orada bütün sayfayı anlatır.
0: Değil mi?
1: Bütün sayfayı.
0: Biz bunları kaybettik.
1: Hiç
0: yani,
1: yok.
0: Buradan sevgili meslektaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize vallahi özlediğimizi bir futbol sever olarak özlediğimizi bir hani televizyoncu olmanın ötesinde bir futbol sever olarak özlediğimizi belirtelim. Yani bambaşka bir tadı vardı onun.
1: Şeyin Altan Erbulak'ın bir tane Cambartı karikatürü var aklımda Milliyet'te. Hiç unutmam onu.
0: Ya o da büyük sanatçı tabii, Altan Erbulak'tı. Bu Bedri Koraman. Bedri abi Altan Erbulak'ta olacak.
1: Altan belki vardır Altan Erbulak.
0: Vardır diye biliyorum. Gözlüklü bir fotoğrafı vardı işte, arkadaşlar. Geldi
1: zaten
0: işte.
1: Kendi komik baksana. Şimdi ne biliyor musun fotoğraf?
0: Çok büyük ustaydı.
1: Cambartı 80 kiloya çıktı bir aralık.
0: Müthiş. Ben tabii bu arada sürekli
1: mikrofonları
0: düşürüyorum. Artık bakacağız sonunda hayatta kaldı mı.

0: 83 kilo bayağı böyle şişti. Can Bartu gibi bir adam. Ve
1: ciddi bir kiloymuş.
0: Ciddi bir kilo. Altan Erbulak da bir karikatür çizmiş. İki kare yan yana. Can o zaman arabayla çok gezerdi Can Bartu. İlk arabası da Konsül'dü. Beyaz bir Konsül. Şimdi herhalde yok piyasada. Arabayla çok gidip geldiği için tabii antrenmanda o zaman Salı Perşembe idman var. Zaten bir tanesine mutlaka çıkmazdı yıldız oyuncular. Haftada bir idman. Çok güzel bir şey yapmış. Şey Altan Erf hiç unutmam. Can Boğaz'dan gelir. Arabayla geliyor. Bir tanesinde arabayla çok geliyor iyiymiş. Boğaz'dan. Öbürü i̇şte, de öbürü de yiyor.
2: Burada Can başka bir şey anlatmaya gerek yok zaten.
0: Hiç.
2: Bu kadar.
0: Bu kadar. Can Boğaz'dan gelir. Bu kadar.
1: Çok keyifli gerçekten. Peki bir Oğuz Aral Avni karikatürüyle bitirelim. O şöyle bir arka arkaya müthiş bir karakter.
0: Oğuz Aral tabii o yani, da başka
1: Avni,
0: bir şey.
1: Avni müthişti ya. Avni. Evet. Bakın şimdi sokakta top oynayan çocukları görüyor Avni biraz yaklaştırırlarsa. Gol atınca herkes gol atanı seviyor, ediyor, öpüyor. Kız arkadaşının yanına gidiyor. Löl diyor, seviniyor. Hani beni öper mi diye. Yani bunları o da sanki evet. Kaybettik. Doğrudan bir futbol karikatürü değil belki ama hani içinde futbol var diye bunu da seçtik. Ama vallahi gerçekten o sayfalarda tabii o karikatürleri özlüyoruz.
0: Öyle bir şey olurdu ki rahmetli Necmi Tan Yolaç, yani efsane spor müdürü bizim spor sayfalarını. Mesela bazen öyle bir şey olurdu ki bir haber olurdu, bir transfer olurdu, önemli bir manşet olacak falan. Necmi abi rahmetli, Cafer var mı bir şey derdi. Cafer abi de solaktı. Tamam mı? Yaparız bir durum bir şeyler derdi sol eliyle böyle. Yani düşünebiliyor musun? Sayfa yapılacak, başlık atılacak, fotoğraf
1: Milliyet'te de çalışmış yazı... değil mi?
0: Kim?
1: Necma? Cafer Zorlu.
0: Yok.
1: Çalışmamış mı? Ben yok. Sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Necmi abi Milliyet'ten geldi tercüme.
1: Onu biliyorum.
0: Yani Cafer Zorlu hemen solak elini şöyle bir çalıştırır, bir bakarsın abi başlığı da sayfadaki haberleri de hepsini şu kadarcık bir 10 saat içine sığdırmış.
1: Evet, bu keyifli karikatürleri biraz tebessüm ederek hatırladık. Dileriz bu dönemde de yeniden görmeye başlarız.
0: İnşallah.
1: Gazete sayfalarında diyelim, biliyor muydunuz diye size soru soracağız. Cevabını hemen veriyoruz biliyorsunuz. O zaman geçelim o bölüme. Şimdi yıldız var malumunuz beyefendinin sayesinde bu formalardaki yıldızlar sevgili Kemal abimizin sayesinde kondu. Onu anlattık, bir zamanlar futbolun sürekli takipçileri nasıl olduğunu biliyor. Yıldızlar nasıl koyuldu, hatta o yıldız sayılarıyla ilgili bir başka program yaptık. Nasıl oldu bu fazladan yıldız mıldız muhabbeti derken. Onun da hakkını teslim etti Kemal abi. Doğrudur, olur dedi. Eğer bir şey alınacaksa. Peki ilk yıldız eğer o zamanlar olsaydı kim alıyordu? Onu biliyor musunuz? İlk yıldızı.
0: Çünkü 5 şampiyonlukta bir
1: yıldız. 5 şampiyonlukta bir olduğuna göre. Olursun. Efendim ilk yıldızı alan geliyor ekrana.
0: Olsaydı uygulama.
1: Olsaydı ilk yıldızı 1966-67'nin Beşiktaş'ı alıyordu. Çünkü 59'dan sonraki bölümde 3 şampiyonluğu var.
0: 2 tane de. 2
1: de o şimdi koyulan mahkeme kararıyla koyulan şampiyonluk. 66-67 şampiyonu Beşiktaş'ın göğsünde ilk yıldız olmalıydı değerli izleyenler. İkinci yıldız kime peki? Hemen ikinci yıldıza bakalım. İkinci yıldızı kazanan takım Fenerbahçe efendim. Eğer o tarihte ikinci yıldızı verselerdi 1982-83'te ikinci yıldızı 1982-83'ün şampiyon takımı bu Fenerbahçe alacaktı. İkinci yıldız onların olacaktı.
0: Ve takım kaptanına bak Fenerbahçe'nin, kim orada?
1: Bakayım şöyle bir Onur.
0: Onur Kayadır evet. Kulüpten
1: İlhan. Yanında Selçuk Yula.
0: Evet.
1: Karaliç. Öyle gidiyor değil mi? Önde İlyaslı, Müjdatlı, Erdoğanlı iyi bir kadro.
0: Bak kaptan Onur, kulüpten ihraç edilen Fener kaptanı.
1: Evet. Üçüncü ve dördüncü yıldızsa Galatasaray'da efendim. Üçüncü yıldız 2001-2002 sezonu Galatasaray'ın 15. şampiyonluğu kadroda ekrana geliyor. Bu ikinci yıldız bunun şampiyon olduğu sene kazanılıyor. Ve üçüncü yıldız da hepinizin malumu

0: efendim diyelim ve hep şöyle efsane kadrolara, efsane takımlara bakıyoruz ya. O döneme döneceğiz şimdi de. Geçmiş zaman olur ki deyip bakalım hangi takım gelecek programın sonunda. Onları işleyeceğiz, onları ele alacağız. Ankara Gücü'nden bahsedeceğiz size. Ankara Gücü takımı 1910 yılında kurulmuş. Hani Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri. Ağustos 31 Ağustos 1910. Türkiye Kupası'nda iki çok önemli şampiyonluğu, kupa galipliği var. Ama bunun dışında çok enteresan, kendine has bir yeri var Türk futbolunda. Yani bir tribün grubu var, adı Gecekondu.
1: Evet.
0: Düşünün. Ama hani gecekondulu olmak utanılacak değil, gururla taşınacak bir imaj onların gözünde. Bir anlamda bir işçi takımı ya da bir sosyal yapının takımı da denebilir. Öyle zannediyorum.
2: Tabii.
0: Çünkü makine kimya endüstrisinde çalışanlar, şöyle bir bakıyorum, imalatı harbiye çalışanları tarafından desteklenen ve onların bizzat oynadıkları bir kulüp. Arma da öyle zaten değerli izleyenler. Bir verir miyiz? O hani logo var ya, Arma. O da şöyle anlatılıyor. Bir mermi, yatık bir mermiden esinlenerek çizilmiş. Bir Ankara Gücü logosunu verelim çocuklar ekrana. İşte bu. Bunu bir yatık mermi olarak düşünüyorlar. Makine kimya endüstrisi. Hani çalışırken de oradan esinleniyor. İmalatı harbiye. Yani tabii. Ne? Harp imal sanayi mi artık?
1: Tabii yani.
0: Yani
1: silah.
0: Silah, evet. Yani böyle bir armada, bir yatık mermi şeklinde armada Ankara Gücü'nün logosu da bu. Ve bir kabadayılık kültürü var sanki. Böyle bir şey kültürü var Ankara Gücü. Yani, yapısında bir sosyal futbolumuzun içinde de bir ayrı bir konumu var. Hani senin Ankara Gücü'yle ilgili kafandaki tablo nedir, onu öğrenmek istiyorum. Ardından da bizim Erman abinin de olduğu o meşhur Ankara Gücü Fenerbahçe maçı anınla noktalayacağız.
1: Şimdi tabii önemli oyuncular barındırmış bir kulüp Ankara Gücü. Ve yine daha önceki kulüplerden de söz ettiğimiz gibi ihracat yapmış büyüklere.
0: Evet.
1: Yani şimdi burada benim listemde mesela biraz evvel şey, kaleci Adil takım kaptanı Fenerbahçe'ye geldi.
0: Evet. Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Zafer burada yok. O da Fenerbahçe'ye geldi. Abdullah Çevrim daha biraz eski Fenerbahçe'ye geldi. Şimdi harika bir orta sahası vardı rahmetli Sabri Kiraz döneminde. Hı. Selçuk'la Köksal. Öf. Takım kaptanı zaten Selçuk. Hı hı. Hatta demin kupayla bir tur atarlarken en baştakiydi galiba. Sakıp Özberk. Ankara Gücü. Behzat önemli bir oyuncu.
0: Erman Toroğlu.
1: Dur abi, ona sonra geleceğiz. Acele etme. Kaleciler mesela Adil'in yanı sıra Aydın, Baskın.
0: Şu mu? Şu fotoğraf.
1: Selçuk bu taraftaki. Ayhan Akbin vardı ya Galatasaray'da,
0: evet, evet,
1: oynayan.
0: Evet.
1: Ali Osman forvet oyuncusu. Ondan sonra yani birçok Erman'dan İsmail'de malum tandemi oluşturan libero stoper o zamanın adıyla savunmanın göbeğini oluşturan oyunculardı. Ankara Gücü hem önemli hocalar tarafından dolayısıyla çalıştırılmış, hem de işte kupa şampiyonlukları falan filan, yani bayağı önemli oyuncuları bünyesinde barındıran ve sahaya çıkıldığında da genelde iyi top oynayabilen bir takımdı uzun bir dönem. Şimdi Müjdat mesela, Türkiye Kupası birincisi Müjdat ve Büyük Coşkun'un golleriyle belli oldu. Bak bunları saymıyoruz. Tabii hepsini sayamıyoruz aklımıza yani, ancak. Şimdi benim Ankara Gücü'yle ilgili iki tane maç var aklımda. Bir tanesi yine rahmetli Sabri Kiraz Galatasaray'la oynuyor. Ali Sami Yen'de hangi Galatasaray'la oynuyor?

0: Yan Börç'ün üst üste 3 sene şampiyon olan Galatasaray'la.
1: O döneme damga vuran Galatasaray.
0: Bayıltıyorlar bütün takımları, evet. Ve Galatasaray'ı 1-0 yendiler. Bu final. Galatasaray'ı 1-0 yendiler. Ben çok merak ettim. Bir oyun, bir tuhaf bir oyun oynandı. Gittim, Sabri Hoca bizim Kadıköylü, Rami Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yaptı. Türkiye'ye birçok oyuncu hediye
1: etti. Türk mini takımında da son döneminde tabii, bir çıkış yakalamış.
0: Tabii Almanya Köln'de Dünya Kupası'ndan sonra Kamuran'ın attığı 1-1 berabere kaldığımız maçın hocası filan. Dedim ki ya hoca, benim de hocamdı. Dedim hocam, bu dedim bir garip bir oyundu bu. Bana bir anlatır mısın dedim. Anlatayım andan böyle çok da ağır konuşuldu. Bir numara, taktiğin bir numaralı maddesi. Dedim ki Muzaffer'i bırakın topla savunmadan çıksın. Muzaffer Sipahi, rahmetli Selçuk Yılan'ın dayısı, Galatasaray'ın o efsane takım, Ekrem Muzaffer, Tuncay Aydın. Demişler ki nasıl yani, Muzaffer'e alan açın, Muzaffer topla çıksın o savunmadan. Çünkü en büyük direnci o gösteriyor. Muzaffer'in çıktığı savunmaya biz orta sahada iyi hazırlık yaparsak gider gol atarız ve öyle bir gol attı.
1: Sonra kupayı aldığı için de birinci ligi aldığında değil mi?
0: Tabii, Kenan Evren. Tabii.
1: Şey maçı var, 72-73 sezonu Ankara Gücü ligde 4. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadıkları maç, son 3 dakika diyor yönetmenim, o yüzden hızlandım.
0: Erman'ın kırmızı kart gözlüğü, yani kırmızı kart atıldı.
1: 1-0 öndeyiz diyor Erman abi, anlatıyor. İnönü'de Fenerbahçe'de. Evet. Yılmaz beraberlik golünü atıp küfretmeye başladı. Maçın hakemi Muzaffer Sarvan. Duymamazlıktan gelince cezayı kendim kesmek istedim. Bak Erman abi neler yapıyorsun şimdi, itiraf
0: diyor. Beraber atıldılar.
1: Sonrası bol kırmızı soslu bir maç oldu diyor. Ertesi gün Cafer Zorlu bir karikatür yapmış diyor İnönü o maçla ilgili. 8 kişi üst üste çıkıyor, Fener'i söndürüyor.
0: Tabii. Erman'dan Yılmaz'ı attı zaten hakem. Evet, o olaydan sonra atmış. Ankara Gücü'nden 2 kişi daha gitti. Şimdi atı biri Selçuk
1: galiba. Kaptan Selçuk.
0: Tabii. Tatar Metin. Öteki de kaptan Selçuk. Bak Selçuk'u hatırladın mı? Evet. Metin'i hatırlayamadım. Ve golü de Köksal attı yanlış hatırlamıyorsam. Datku da Fener'in kalecisi.
1: Evet.
0: Ya.
1: Zaten şöyle Sarı Mehmet kafayı kaldırdı, topu Köksal'a verdi. Köksal Cevher'e bastı çalımı. Bir çalımında kaleci Datçu'ya attı. Vurdu ve gol oldu. 8 kişiyle 2-1 öne geçtik diye anlatıyor baskın.
0: Tabii kaleci baskın. Ve Köksal'ın o anlattığı mesafe 30 metre falan.
1: Beni öyle de atsın diye küfür ediyordum hakeme diyor. Beni atamadı diyor. 8 kişi.
0: Yani Santra'ya biraz Fener sahasında topla buluştuktan sonra gitti Köksal. Bayağı bir 35 metre 40 metre falan şeyi var. Eylemi var yani.
1: Peki golen. Sabri Mermutlu şeref tribününde ayağa kalkmış ve 2-1 öne geçince beyler bu takımı alkışlayın demiş.
0: Tabii.
1: Ondan sonra alkış, o şeref tribünden alkış başlayan bütün alkış stadın tamamına yayıldı diye anlatıyor.
0: Tabii 8 kişiyle endir Fenerbahçe. İşte Erman ilk atılan Erman'la rahmetli Charlie Yılmaz. Sonra Selçuk'u hatırladın
1: şimdi
0: da
1: Erman bak, abi Tatar... ondan sonra takımını 10 kişi bırakma falan diyorsun. Bak 8 kişi bırakmış.
0: Baksana burada da Zafer'le yan yanalar. Orta sıra var ya, en başta Zafer, Göncüler.
1: Erman abi de soldan ikinci.
0: İşte onun yanında Zafer sol başta.
1: Evet. Bak yakın yakın verebilir miyiz onu? Soldan ikinci bakın.
0: Bak Candan
1: abi de yani filinto gibiymiş ya.
0: Candan Dumanlı en başta antrenör yardımcısı. Kim o? Ziya Taner. Ercan Taner'in babası, evet. Soldaki. Değil mi? Kaleci Aydın ortada. Ondan sonra meşhur bir Ankara Gücü takımı bu. Tabii Abdullah Çevirim, oturanlar sağ baştan ikinci. Yani bayağı oyuncu da üretip ihraç etmiştir yani. Hakikaten önemli bir futbol firmasıydı. O zamanlar bir dönem üç büyükler, o zaman tabii yani patronaj, Ankara Gücü'yle oynayacakları maçlar için ne Ankara'da ne İstanbul'da diyemezdin ki öyle bir şey yok. Zor Ankara Gücü maçlar. İşte diyorum Fener'i 8 kişiyle yendiler ya.
1: Evet.
0: 8'e 10. Galatasaray işte Sabri Hoca'nın özel taktiğiyle o Brian Börç'ün efsane takımını yendiler 1-0.
1: Evet. Kemal abi ağzına sağlık.
0: Rica ederiz.
1: Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka pazar günü önümüzdeki hafta kısmetse bir arada olacağız yine. Sizlere keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Önümüzdeki hafta beraber oluncaya kadar esen kalın efendim.

Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bir reklam.

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
0: Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
10: Altın 28 haftanın en güçlü sıçramasını yaptı. Ons altın 4300 doların üzerini gördü. Gram altın ise 6600 lira seviyesini buldu. Altındaki yükselişte Orta Doğu'ya ilişkin diplomatik beklentiler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yaklaşacağı yönündeki öngörüler etkili oldu. Küresel faiz beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız sevgili seyirciler Hayri Beşer ve Mehmet Özcan. Konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca kendileriyle gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Takımların oynadığı hazırlık mücadeleleri var. Transfer gündemi yoğun. Hafta içi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi önelemesinde temsilcilerimiz sahaya çıkacak, konuşacak. Gerçekten çok şey var. Hayri Beşer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Kerem.
0: Evet Özcan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem, iyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar olsun.
2: Bu son hafta için. Haftaya lig başlıyor artık, pazar günleri.
0: Doğru.
2: İtiraf da edeyim, biraz sıkılıyorum. Yani maç istiyorum. Maç istiyorum ama tabii başlangıçta biraz 19-21-30 maçları olacak. Yine hani gün içi değil ama sen o tempoya çok alışıksın. 13-30 maçları, keza tabii. 16 maçları. Onları özlemişiz. Birincilik başladı. Onu ben takip ettim. Dün Galatasaray maçındaydım. Muhakkak konuşacağız eline boyuna takımlara.
0: Galatasaray maçıyla aslında bir başlangıç yapabiliriz. Villarreal karşısında sarı kırmızılı takım sezonun son hazırlık mücadelesinde sahaya çıktı ki çok verimli geçmedi sanki Galatasaray için bu dönem. Hem alınan neticeler, hem oynanan oyun, hem de transferdeki sessizliğe bakacak olursak. Sen ne bekliyordun? Villarreal mücadelesinde bir reaksiyon göreceğimize inanıyor muydun? Sahaya çıkan takımın performansı sana sezon başlangıcına dair nasıl işaretler verdi?
2: Yani reaksiyon dediğin zaman iki maç aklımda benim. Muhakkak Galatasaray'ı yakından takip eden ve hafızası iyi olan Galatasaraylı izleyiciler de hatırlayacaktır. Östersund'a elendikten sonra Galatasaray'ın bir Kayseri Spor maçı vardı. Badou Endiaye'nin böyle kaptığı toplarla hızlı atak başlangıçları, Gomis'in ilk gollerin attığı. Orada o takım ki önceki iki sene ilk üçe girememişti. Yani o sezon şampiyon potasında olacağını ilk maçtan göstermişti. Nitekim Tudor'dan Fatih Hoca devraldı. Dursun Özbek yerine rahmetli başkan Mustafa Cengiz geçti. O sezonu Galatasaray şampiyon tamamlamıştı. Yine benzer hissiyat Young Boys ve Beşiktaş faciası diyeceğim. 5-0 kaybetmişti Galatasaray Süper Kupayı. Osimhen'in Jakobs'un geldiği bir Rize Spor maçı vardı. 5-0 kazanmıştı Galatasaray. Yani evet. Takım değişmişti Gabriel Sara ile birlikte. Şimdi senin soruna şöyle ek olsun. Avusturya kampında iki hazırlık maçı var. Monza, Venezia. İtalya'nın çok dişli takımları diyemeyiz. Yani tamam İtalyan takımı diyeceğiz ama seviyeleri belli. Gol atamadan kaybediyorsunuz 2-0, 3-0 ve kaleci Jankat ön plana çıkıyor. Böyle kaybettiğiniz maçlarda. Üstüne geçen hafta Real'in oynadığınız maç son saniye Osimhen'in penaltısıyla 3-3, yani çok pozisyon veriyor Galatasaray. Çünkü bunun sebebi sadece Leslie Ugochukwu transferiyle orta saha toparlanamaz. Artık Torreira'nın 4 sene yaş aldığını, her sezon yıprandığını dünkü maçlarda çok net gördük. Yani Villarreal hep 2'ye 4 pozisyonlar buldu. Hatta şöyle oldu. Bir pozisyon Mikao Tasse bencilliğe kaçtı, tuşu çekti. Sonrasında klasiko futbolcu arası olur. Nicolas Pepe, Trabzonspor'un hatırladığımız oyuncu, pas vermemişti. En sonunda 45'e doğru olan atakta golü buldu Villarreal. Galatasaray'ın sadece golü güzeldi, onu söyleyelim. Soldan sıfıra bir inen atakta Eren'in ortasında Osimhen'in golü, ama şunları da bağlayacağım. Senin soruna cevap olsun. Bir, o reaksiyonu göremedim. Torreira'nın çok yıprandığını gördüm. Artı işin Okan Hoca ile Osimhen nezdinde bu sinir çok kabul edilebilir sinir değil. Yani ikinci dakikadaki penaltı en yanlış karar bile olsa o kadar diyaloğa girmeye, kırmızı kartla oyundan atılmaya gerek yok. Bildiğimi paylaşayım. Hazırlık maçlarında görülen kırmızı kartlar hakem rapor etmediği sürece resmi maçlara yansımıyor. Okan Hoca da benim gördüğümüz tabii çift sarı karttan gördü. Çorum Spor maçında olmasını bekliyorum. Hakem herhalde yani çift sarı karttan oyundan attığı biri için rapor yazmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama Osimhen'e gelirsek, resmi maç olsaydı zaten VAR olacaktı. VAR'dan direkt kırmızıyla bir 2-3 maç ceza alırdı. Sinirini kontrol etmesi gerek işte bu. Taraftar tribünde görüyoruz dün. Şunu da söyleyelim Kerem, yani ben 4 senedir Aslantepe'de boş maç hatırlamıyorum. Türkiye Kupası maçları dahil her maça geliyor Galatasaray taraftarı. İlk kez Ren ve Villarreal maçları stadın üst kısımları açılmadı. Bu taraftar yeri geldi 35-40 bin kişi sırf idman izlemeye gelmişti.
0: Ren maçı mı daha kalabalıktı, Villarreal maçı mı?
2: Villarreal maçı diyebilirim çünkü bu sefer ultra stadının olmadığı Güney Kale arka stadı olmuştu ama yine çok az. 10-15 bin. Olmaz yani. Şunu taraftarın ilgisizliği diyeceğiz. Gelen taraftar zaten transferden dolayı yönetime tepkili. Yönetim yanlış bir strateji izledi. Mevcut kadroyu koruyacağız dedi ama bence mevcut kadronun korunmaması gerekti. Dağıtılması olarak mı yorumlayacağız? Ben Torreira ile bile yol ayrımı olabilirim. Şimdi bunu gördüm, yani kolay değil. Bakalım siyahla beyaz kadar nasıl bir fark olacak Çorum Spor maçında. Sonuçta resmi maç ama yine aynı oyuncu grubu devam ediyor. Geçen sezonki şampiyonluk, tekrar söylüyorum, her takıma nasip olmaz 4 sene üst üste şampiyonluk, ama bir takım yaptı onu 96-2000, o takım zaten 2003'e kadar devam etti. Yine Galatasaray son hafta şampiyonluğu kaptırdı, sonra oldu 3. yıldızı taktı, Türk milli takımı dünya üçüncüsü oldu. Ama bu takımı tekrar hatırlatıyorum, Fenerbahçe maçının ardından Samsun'da 4-7 öne geçtiği maçta, Antalya Spor maçı, Antalya Spor rotasyon yaptı son haftayı düşünerek, böyle can çekişerek son anlarda maçı Noah Lang Osimhen'le çevirebildi. Yani bu takım aslında değişmesi gerektiğini, sinyallerini geçen sezon sonu verdi. Başkan Dursun Özbek'in kararına saygı duyuyorum. Mevcut kadroyu koruyacağız dedi ama artık Okan Hoca da 2-11'i olmalı diyor. Transfer süreci, transfer yapamayabilirsiniz ama örnek, meslektaşlarım söylediği için dile getiriyorum. Sanchez'e 33 milyon euro teklif gelmişse satacaksınız 30 yaşındaki stoperinizi yani. Bir şekilde girdi sağlayacaksınız ki transferde artık şimdi bu saatten sonra hangi oyuncuya gitsiniz? 30-40 milyon euro cevabı alıyorsunuz. Panik hamleler yapacaksınız ve hepsi yani şu. Osimhen hatırlatılıyor, Icardi hatırlatılıyor, Davinson Sanchez hatırlatılıyor. Ben de Yusuf Demir'i, Ndombele'yi, Vecino'yu, böyle hayal kırıklığı yapmış son dakika Orye'yi, Yelert'i, onları da hatırlamak gerek. Yani panik hamlelerinden de Galatasaray mali açıdan çok sıkıntı çekti. Zaten o sıkıntıları çektiği için de mantıken şu an ne olmalıydı? 4 sene şampiyon olmuş takım yeni sezona ağır favori başlamalıydı. Benim açımdan yeni sezonun favorisi Galatasaray'dır. Bunu net söyleyebilirim. Hazırlık maçları da bunu net gösterdi. Bu saatten sonra transferde her şey değişebilir mi? Hep aynı örneği veriyorum. Tekrar hatırlatacağım izleyicilere. Beşiktaş'ın son şampiyondaki gibi bir hikaye çıkmalı. Yani Beşiktaş o sezonun başlangıcında son hafta sağ bekine Rozier'i, 6 numarasına Josef'i, hücumuna Gezal'ı, forvetine Abubakar aldı. Sezon hikayesi değişti. İlk ikiye giremez denilen Beşiktaş bence net bir şampiyonluk aldı. Sonunda verecek aslında. Çünkü çok erken avantaj sağlamıştı. Galatasaray'da 10 numara diyoruz, yedek santrafor diyoruz, yedek stoper diyoruz. Hepsi nokta atışı olmalı. Üstüne oyunun tıkandığını görüyoruz hazırlık maçlarında. Yani çok pozisyon veriyor Galatasaray Kerem. Yani halı saha takımı gibi 5'e 5 oluyor. Torreira da o boşluğu dolduramıyor artık. Yani bunu sadece 10 numara Barış Alper'e alacağınız yedek, Osimhen'e arada dinlendireceğiz yedek oyunu çözer mi? Ben de fazlasıyla şüphelerim var. Sanki bu takım misyonu tamamladı. Ne yazık ki Galatasaray açısından olumsuz izleme sahibi sezon başında.
0: Soracağım sorular muhakkak.

0: Olacak ayrı beşer salt Villarreal maçı özelinde sormuyorum. Genel hatlarıyla Galatasaray'ın hazırlık sürecini nasıl değerlendirdiniz? Ve 5 gün kaldı artık Galatasaray'ın oynayacağı Çorum maçına. Nedir sizce durum?
1: Bence Galatasaray'ın hazırlık süreci, oynadığı maçlar, her şey yapılamayan transferin gölgesinde cereyan ediyor. Yani Galatasaray'ın buradaki performansının yetersizliği ya da oynadığı oyunun fazlasıyla negatif algılanmasının altında ben beklenen transferlerin gerçekleşememesinin ciddi rol oynadığını düşünüyorum. Şimdi Mehmet'i dinlerken hani 4 yıllık şampiyonluk, bu şampiyonluk sürecindeki takımın ayrışması, rakiplerinden ciddi anlamda ayrışması, geçtiğimiz sezon ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir performans ortaya koyması.
2: Başarı vardı, doğru.
1: Hatta geçtiğimiz sezon kağıt üzerinde bana göre en güçlü kadroya sahip olduğu halde Galatasaray ligde bu gücü layıkıyla sahaya yansıtamaması ve Mehmet'in örnek verdiği maçlarda, böyle kırılma maçlarında aldığı sonuçlarla, işte bir Antalyaspor maçı dahi sondan ikinci haftaydı galiba, kazanamasa Galatasaray'ın şampiyonluğu net değildi. Şimdi buradan şu sonuca varabiliriz. Evet, yenilenmeli, bir yerde yenilenme gerekiyor. Ama o yenilenmeyi çok sağlıklı bir zeminde yürütmeniz gerekiyor. Çünkü Galatasaray takımı 4 yıl üst üste şampiyon olurken çok fazla efor sarf etti ve çok fazla efor sarf eden oyuncular oldu. Ama bir taraftan da şimdi sizin bir omurganız var. Sizin işleyen bir çarkınız var. Orada sabitleri doğru belirleyip o şekilde bir yenilenme yürütmek durumundaydınız. Mesela şimdi Galatasaray'da işte kaleci vazgeçilmez bir isim gibi duruyor. Uğurcan bir tartışma dışı konu. Çok yüksek teklif gelmese Sanchez'in ayrılması da aslında çok fazla camianın isteyeceği ya da gündeme gelebilecek bir konu değil. Ki 33 milyon euroluk teklif geldiyse bu ciddi bir rakam yalnız. O rakamlara tam çıkıldı mı bilemiyorum. Onun yanında evet bir stoper ihtiyacı var. Şimdi orta sahada Torreira belki hazırlık maçlarındaki performansıyla beklenenin altında kaldı ama totalde mesela belki geçtiğimiz sezon ufak tefek dalgalanmaları olsa dahi takımın en istikrarlı, iyi performans anlamında en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. Hani onun da ayrılması çok fazla bence camia tarafından arzu edilecek bir durum değil. İşte Osimhen'i sayabiliriz. Dönüp Leroy Sané'yi de sayabiliriz. Yani Leroy Sané'nin hani geldikten bir sezon sonra ayrılması çok reel bir durum değil Galatasaray'da. Bence burada yani iki hususun birlikte ele alınması gerekiyor. Birincisi şu. Siz bu takımla 4 yıl üst üste şampiyon oldunuz. Son sezon Şampiyonlar Ligi'nde de bir performans ortaya çıktı. Çeyrek final umutlarını yeşerttiniz. Yıllar aradan sonra tekrar bu takımı diri tutabilecek misiniz? Yani Galatasaray'da bence eleştiri konusu olması gereken noktalardan bir tanesi, şimdi transfer yapamadınız denilim. Diyelim ki Galatasaray şimdi en fazla konuşulan, en popüler konu olan 10 numara transferini yaptı. Hem de çok çok iyi bir oyuncu transfer etti 10 numaraya. Yani üst düzey. Şu hazırlık dönemindeki takımın total performansıyla bir oyuncuyu bir araya getirdiğiniz zaman ya bu Galatasaray tamam diyebilir misiniz? Bence diyemezsiniz. O zaman Galatasaray'ın bir defa hali pürmelali. Ya bu takım ya bir doymuşluk varsa bu doymuşluğun önüne niçin geçilemiyor? Mesela hani biz geçtiğimiz sezon Mehmet de anlattı. Agresif bir Okan Buruk bırakmıştık kulübede. Yine agresif bir Okan Buruk'la karşılaştık. Yani gereksiz yere. İkinci sarı kartla atılan bir Okan Buruk. Osimhen'in o saha içerisindeki feryadı, kendini kaybetme hali çok anlaşılır gibi değil. Tabii sebebini de tam bilemiyoruz. Acaba çok sözlü, çok galiz bir şeye mi maruz kaldı? Onu çok anlayamadım ama bunlar hiç hayra alamet durumlar değil. Yani Galatasaray

0: ne olursa olsun mevcut kadro kalitesiyle iyi motive olduğu zaman bir takım şeylerin yıpranmadığı, yani süreçler bazen yıpratır, takımları yıpratır, ilişkileri yıpratır, performansları yıpratır. Onları yenileyebildiğiniz zaman Galatasaray her halükarda bu ligde şampiyonluğun adayıdır. Ama şu var, Galatasaray diyelim ki şu süreçten sonra beklenen transferini ve de transferlerini yaptı. Ki bazen hani büyük takımlarımız sezonlara çok da fit girmezler.
1: Evet.
0: Yani böyle zoraki galibiyetlerle ilk haftalar geçiştirilir. Hani biraz da büyük takım olmanın şanındandır denir bu. Ve bunu da Galatasaray çok defa başarmıştır. Kötü oyun 3 puan. Sonra o süreç aşılır, yoluna devam eder. Galatasaray yine bunu yapabilir. Süper Lig itibariyle söylüyorum. Ama Galatasaray'ı bekleyen bir başka tehlike, Fenerbahçe geliyor. Trabzonspor geliyor, Beşiktaş geliyor. Ya ben Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan her açıdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Eksikleri var, olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın olabilme ihtimali var. Beşiktaş da bence iyi hamleler yapıyor. Trabzonspor'un yaptığı hamleler ve son hamlesi zaten dünya çapında.
1: Evet.
0: Şimdi buradan bakınca Galatasaray'ı bekleyen zorluğun boyutu çok fazla. Açıkçası hani bir ön şey olsun, tahmin olsun. Benim de bu sezonki şampiyonluk tabii birinci favorim değil Galatasaray.
1: Mehmet Özcan'la aynı kanatta.
0: Evet.
1: Şunu sormam lazım. Transfere dair muhakkak konuşacağız,
2: konuşacağız
1: ama. Galatasaray takımının vücut dilini nasıl görüyorsun?
2: Çok güzel soru Kerem. Ben zaten bunu sordum. En güvendiğim isimlere de. Enerji iyi değil dediler bana o süre kamp öncesi. Nitekim kampta hazırlık maçlarında gördüğümüz, yani şimdi Osimhen diyoruz. Evet, Türk futbol tarihinin en önemli transferi. Müthiş bir oyuncu ama hatırlatayım, Galatasaray geçen sene şampiyonluğu Antalya Spor maçında şampiyonluğu son haftaya bıraksaydı Osimhen cezalıydı. Yine rakiple didişip kart görüp cezalı duruma düşüştü. Hatta o maç bence kırmızı da görebilirdi. Bunlar çok işte sonuçta evet, o 21 milyon euro maaşı veriyorsunuz. Bu yüksek ödemelere giriyorsunuz. Ödemeleri tıkır tıkır yapacaksınız. Oyuncunun canı sıkılmayacak hesabına problem yaşandı ki o problemi de 8 saatlik bir zaman zarfında direkt olarak Başkan Dursun Özdekin çözdüğünü söyleyeyim ama nihayetinde bunlar hazırlık kampında biraz tat kaçırıyor. Sahada da bunu görüyoruz. Bıkmışlık var, doymuşluk var diyorum. Takımın bir de artı gençleşmesi gerekti. Yani Abdülkerim'in, Torreira'nın 4 yaş daha aldığını düşünmemiz gerek. Hayri abi konuşurken ben şunu düşündüm Kerem. Yani Hayri abi de aslında ifade etti. Galatasaray geçen 4 sezonda şampiyon olurken hep sezonun favorisiydi. En güçlü kadroydu. Ben şu an Hayri abi şu an düşünüyorum. Uğurcan tartışılmaz kalede. Gönül rahatlığı senin bir numara. Savunmada bence tek tartışılmayacak isim Davinson Sanchez.
0: Doğru.
2: Onu yazarsın.
0: Doğru.
2: Sağ bekini, stoperini artık bence değiştirebilirsin. Barış Alper tartışılmaz. Sağda da oynar, solda da. Ben Leroy Sané'yi tartışırım şu aşamada. Çünkü Galatasaray'ın oyuna ne kadar uyuyor bilemiyorum. Artı Osimhen. Yani ilk 11'inde bence tartışmasız 4 bankom var Kerem. Bence bu handikap, yani bilemiyorum. İzleyicinin tabii düşüncesine saygı duyarım ama hani sağda Singo da oynayabilir. Salah'ı da oynayabilir. Solda Jakobs ne kadar ideal sol bek hücuma destek. Ben Galatasaray kariyerinde bir Kocaeli maçında Sané'ye kafayla attırdığı gol dışında öyle bir sıfır inip dün Eren'in yaptığı gibi orta yapıp gol attırdığını hatırlamıyorum.
1: O takım sanki biraz Şalay'ı oynuyorken biraz daha dengede kalan bir bek gibi, hani kurtarıyor.
2: Doğru. Abdülkerim dersek, Abdülkerim'in 4 senelik Galatasaray kariyeri dışında artık milli takıma da maç kaçırmadığını hatırlatalım. Yani bu oyuncu yıpranacak. Çok normal. Aynısını Torreira'da görüyoruz. Lemina desek, madem kalacaktı neden 7 Temmuz'da takımla antrenmanlara başlamadı? Dünkü maç ilk hazırlık maçı oldu yani. İşin planlama kısmı da Galatasaray'da hep sıkıntıydı.
1: Torreira mesela sanki Mehmet, öyle gözlemledim ekran başında ama sen yerinde izledin. Geriye koşamıyor yani, vücut
2: evet.
1: Gitmiyor. Bu sezon öncesi hazırlık süreciyle mi ilgili, yani yorgunlukla mı alakalı? Yoksa oyuncunun o melekeleri geriye doğru mu gitmeye başladı? Yani onu da iyi tahlil etmek lazım.
2: Şimdi Torreira Galatasaray'da 4 sezon performans verdi. Torreira'yı belki de bu kadar özel kılan şey, ben Melo'nun bile önüne koyardım. Çünkü Torreira 6 dışında 8'de oynamaya başlamıştı. Hatta Galatasaray'ı

0: Osimhen'in ilk sezonu olacak. Mourinho'lu evet. Fenerbahçe'ye karşı elde ettiği şampiyonlukta çok 8 numara pozisyonundan gol katkısı da olmuştu final haftalarında. Ama artık zaten geçen sene benim gözlemim Kerem, bu oyuncunun neden Galatasaray'da kaldığını özetledik bir kere. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında o fiziksel dezavantajı da çok ezildi. Şu an artık Torreira'nın olabildiğince kendini 6 numaraya konumlandırması gerek. Bence 8 numara orada mevcut takımda Sarı dışında bence 8 numara oynayabilecek oyuncu yok. Bu da bir handikap. Evet. Yıkay da olmaz. Leslie Koçuk'u da olmaz. Leslie Koçuk'u demişken Kerem, yani Galatasaray o kadar transfer fantazisine gir diyeceğim. Şimdi Osimhen demem. Osimhen'i bugün sen aldığın paranın fazlasına satabilirsin ama örnek Zaniolo'larla başladı bu süreç. 15. Keza Zaha da derim, niye? Fenerbahçe'nin elinden 8.8 yıllık ücret verdiğin için kaptın. 3 milyon euroya getirmedin Zaha'yı. O paraları Galatasaray o kadar çok kolay harcadı ki, bunu neye dayandırıyorum? Leslie Ugochukwu gibi bir isme, şimdi Marcao da Portekiz Ligi'nin sonuncusundan geldi ama geldiği rakam 4 milyon euroydu. Hadi bugün uyarlayalım 10 milyon euro olsun o dönemki dengelerde, ama siz Premier Lig'den düşmüş, maaşı düşecek bir oyuncuya, çünkü Championship olduğu zaman orada bir kesinti de oluyor. 20 maç oynarsa 27-28 milyon euro bonservisini almak durumundasınız. Ben de şu noktadayım, hayır abi, o zaman 3 maçta bizi ikna edeceksin. Şimdi Sara da zamanında Galatasaray'a transfer rekoruyla geldi Osimhen öncesi ama 2-3 maç oynamadı, sonra bir oynamaya başladı. Bu oyuncu oyuncuymuş dedin, Kadıköy'de gol attı, duran toptan çok maç çözdü sana. Bunlar problem yani. O yüzden Leslie Koçuk'u için 27-28 milyon euroları ödemeyi göze alıyorsan, senin transferini istediğin Can Uzun için, Moura için, Batrogov için 30 ve üzerini çıkartmak zorundasın. Orada da o mali yapının sonu yok. Burada başkanın frene basma isteğini de anlayabiliyorum. Bu tamamen herkesin sorumluluğunda. Yani Okan Hoca'yı da dahil ediyorum bu süreç. Çünkü çok genç oyuncu kazanımı 4 senelik süreçte. Scout ekibini de doğru isimlere yönlendiremedi. Başkanı da şu anlamda her transfer dönemi Eylül olmaz. Bence yani bunu şimdi dile getireyim. Belki yeri değil ama Fatih Hoca'nın bence Galatasaray'daki sorunu zaten o transfer söylemleri getirdi. Ocaklar, Temmuzlar, hatırla. Yani her şey transferle çözülmemesi gerek. Sonuçta tamam, Fatih Hoca yine iyi hatırlanacak tabii, bu kulübün bir numarası efsanesi, ama Galatasaray'da da işte Okan Hoca'nın Galatasaray'ını biraz ona benzetmeye başladım. Hatta işte senin de hafızan iyidir Kerem. Hatırla, bir kupa maçı öncesi Emre Kaplan'a söylemişti. 3'e 5'e bakmanın oyuncu alacağız. Galatasaray'ın bir profesyoneli bence böyle açıklama yapmaması gerek. Ama onu da anlayabiliyorum. Şundan dolayı işin transfer kısmında çok doğru yönlendirme olmuyor. Galatasaray hep yani Osimhen, Icardi, Mertens, Torreira iyi çıktı diye Frankowski'leri, Ordie'leri, Bakan bu geldi, sonra bir Carlos Vinicius sanırım.
1: Evet.
0: Bir Kasımpaşa'ya. Yani çok oyuncu geldi Galatasaray'a. Bu kadar zaten transfer yapmaması gerekti. Ama günün sonu bu. Handikap şu. Bu takım yine transfere ihtiyacı var. Yani benim hep o bahsettiğim Galatasaray'daki problemi yani oyun oturmuyor. Oyun oturmayınca da bu sezona, şimdi Hayri abi de özetledi, sırf Fenerbahçe değil birçok rakip var Galatasaray'ın. Üstüne Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dördüncü resmi maçlarını bu hafta içi oynayacağını düşünelim. Yani ligdeki diğer takımlara göre çok hazır girecekler. Trabzonspor transferde kazandığı paraları yine transfer harcadı. Geçen sezonun gerisinde olmayacak. Sıkıntı şu. İlk 6 hafta fikstürü incelediğimde Çorum Spor maçını hadi kazanır diyeyim ama şimdi Erzurum deplasmanı bilemiyorum. O tip deplasmanlar, bir Denizli deplasmanı hatırlıyorum. Recep Niyaz'ın golüyle Galatasaray kaybetmişti. Yine Kocaeli, Göztepe, Başakşehir, Trabzonspor maçına kadar oynayacağı maçlar. Ligin ortalama üst takımları. Milli ara öncesi son maç Trabzon deplasmanı. Arada bir Şampiyon Ligi maçı var. Üstüne milli takımın fikstürü de Belçika, Fransa, İtalya maçları yani. Senin Uğurcan'ın, Barış'ın, Yunus'un, Abdülkerim o maçlarda %100'ünü vermek isteyecek. Geçen sezonki gibi öyle 7'de 7, 8'de 7. Okan Hoca'nın genelde başlangıçları 2. 3. 4. şampiyonluk sezonlarında böyle olmuştu. Benim açımdan sürpriz olur. Yani geçtiğimiz senelerde onu Galatasaray yapabildi. Çünkü Icardi yarısıyla bile bu lige hükmedebiliyordu ama artık sırf Osimhen nereye kadar götürür bilemiyorum. O da zaten oyuncunun sinirine yansıyor.
1: Bu sinir durumu Salt Osimhen için söylemiyorum. Okan Hoca'yı da belki katabiliriz. İçerideki yani çözülemeyen problemler, yapılamayan transferler, alınan kötü neticeler, hazır görüntü sergilenememesi, bunların tamamını topladığımızda sahaya yansıyan bir vaziyet midir

0: ayrı beşer. Onun yansıması mı açıkçası? Bunu merak ediyorum.
1: Büyük ihtimalle öyle. Ha bir de hani formda olmamakla ilgili de bir boyutu olabilir. Yani oyuncu yeterince hazır değildir her açıdan. Hem mental açıdan hem fiziki açıdan tam anlamıyla kıvamına gelmemiştir. Formda değildir. Daha kolay sinirlenir. Çünkü hani melekelerini hayata geçirebilecek şeye sahip değil.
0: Kendinden memnun olmaz.
1: Kendinden memnun olmaz. Değil. Yani o güce sahip değil. Sinirlenmesi daha kolay olabilir. Ama belli ki hani şu anda Galatasaray takımında, ortamında bir ahenk problemi var. Yani bir keyfiyet problemi var. Orada işte futbolcular arasında olsun, futbolcularla teknik heyet olsun, bilemiyorum. Şimdi daha motive olsalar, yani sezona yönelik, hani bazen sezona yönelik hani bir ahitleşme mi diyeyim, hani güçlü bir duygu taşıyarak sahne alma durumu vardı. Sanki ondan uzak bir dağınıklık söz konusu. İşte o dağınıklık da biraz bireyselliği, biraz sorumsuzluğu beraberinde getiriyor. Şimdi Galatasaray'da görebildiğim bu. Bir de şimdi Galatasaray hep hazır üzerinden ilerliyor son yıllarda. Tamam, çok iyi bir kadronuz var. Ve bu ligin epey bir üzerindeydiniz. Rakiplerinizin epey bir önündeydiniz, Fenerbahçe dahil. Ama bazen şunu da yapabilmek lazım. Mesela bunu işte bir oyuncu, hani bir vasat bir oyuncu gelir sizde yıldızlaşır. Hani belki Şalai'yi söyleyebilirsiniz. Hani farklı bir pozisyonda çok iyi performans ortaya koydu ama.
2: Barış Alper derim bir de ben. Hayır abi.
1: Barış Alper ama daha önceki yıllarda bunu başarmıştı. Daha yeni değil. Mesela şu son 2-3 sezonun meselesi değil Barış Alper. Şimdi Galatasaray'da onu çok fazla göremedik. Yani şimdi Yunus da söylenebilir ama Yunus, bence Yunus'tu. Galatasaray'dan giderken de, Adana Demirspor'dan gelirken de yetenekleriyle, kalibresiyle hazır bir oyuncuydu. Şimdi elinizdeki kadro bir noktadan sonra o açlığını, o iştahını, o başarıya yönelik tutkusunu kaybettiği zaman bir de orada birlik olma, aile olma, ahengi ortadan kalktığı zaman bu tür şeylerle her zaman daha fazla karşılaşacağız.
2: Hayır abi, izninle iki konuda sana pas atmak istiyorum Kerem. Bir kere iki tane piyango var. Bir tanesi 2022 yazında PSG'den ayrılan Icardi. Hakikaten o sezona damga vurdu. Yani her forvetten o performans çıkmaz. Üstüne Icardi tam tükenmeye başladı. Osimhen gibi çok daha iyisi geldi. Şimdi bu bir. İkinci pası da sana şöyle atacağım. Hayır abi. Kerem, şöyle sezonları düşünüyorum ki sen de iyi hatırlayacaksın. 2014-2015 sezonu Galatasaray'ın, orada da birçok takım şampiyonluk yarışındaydı. Hamza Hoca ile 4. yıldızı kazandığı sezonda.
0: Evet.
2: 100 Galatasaraylı'ya sorsan sezonun yıldızı kimdi diye, 99'u bence Muslera derdi. Anormal kurtarışları vardı o sezon finallerinde. Hatta hala Muslera'nın böyle en iyi kurtarışlarında o sezona dair kurtarış jenerikler de var. Evet. Şimdi 2015'te o takımı yenilemedin. İlk üç dışında kaldın. Şenol Hoca'lı Beşiktaş'la Pereira'lı Fenerbahçe kapışmıştı. Şimdi geçen sezonda ben Osimhen, Barış diyemem. Bence Galatasaray'ın yıldızı Uğurcan'dı. Yani biraz bence benzerini sana şöyle pas atacağım Hayri abi. Trabzonspor şampiyonunu hatırla. En iyi oyuncu Uğurcan diyorduk. O takım sonra ne oldu? Fatih Tekke gelene kadar ne Abdullah Avcı, arada bir Bielisa sanırım gelip gitmişti. Olmadı. Yani Galatasaray bence hani sadece zor kazanılan Antalya Spor maçı, işte şampiyonu ilan edeceğin Samsun Spor maçı, 4-7'in diyoruz. 1-0 öne geçtiğin halde. Uğurcan performansı tamam bir anlamda. O kaleci, o yüzden 30 milyon euro veriyorsun. İyi oyuncu olduğu için, ama senin oyunu okuman da gerek bence biraz kaleci performansını dikkate alarak. Yani Muslera ve Uğurcan'ın o iki performans sonrası Galatasaray'ın süreçlerini biraz ne yazık ki şu aşamada benzetiyorum.
1: Ya aslında buradan şöyle bir analize de gidebiliriz. Yani Galatasaray takım olarak gerçekten çok iyi takım. Hala çok iyi takım kağıt üzerinde. Geçen sezon, önceki sezonlar birçok pozisyonda rakiplerinin önündeydi. Ben hatta hani Fenerbahçe'nin Galatasaray ayarında, Galatasaray seviyesinde olduğunu geçen sezon, önceki sezonlar dahil düşünmedim ilk 11 itibariyle. Hı hı. Buna rağmen Galatasaray bireysel performanslara borçlu şampiyonlukların önemli. Bu aslında doğru. Çok üzerinde durulması gereken bir sezon. Birçok sezonun en iyisi Muslera doğru. Şimdi geçen sezon da şöyle bir talihi oldu. Evet, Uğurcan'ın biraz maliyeti falan da konuşuldu ama ya Muslera'nın bıraktığı yerden Uğurcan devam etti. Ve Trabzonspor'daki Uğurcan'ı hatta üzerine koymuş bir Uğurcan olarak izledik. Ki Trabzonspor'da da çok iyi performanslar oldu. Her sezon aynı seviyede olmamakla birlikte. Şimdi hakikaten talihin Galatasaray'a gülen yüzünden de bahsetmek gerekiyor. Ki mesela geçmişte bir Falcao şeyi yaşamıştı Galatasaray, hayal kırıklığı. Mesela Icardi'den de benzer bir şey yaşayabilirdi ama öyle olmadı. Icardi Galatasaray'da efsane oldu. Icardi'nin de hakikaten düşmeye başladığı, sakatlık problemiyle geri plana düştüğü bir noktada bir dünya starı geldi. Yani prime döneminde Osimhen'i aldı Galatasaray. Bunlar Galatasaray'ın talihi ama buna rağmen Galatasaray bir şeyleri çok kolay başaramadı, başaramıyor buna rağmen. Mesela şu kompozisyonu ele aldığımız zaman Galatasaray'ın şampiyonluğu, ki önceki şampiyonluklar çok zor değildi ama geçtiğimiz sezonki şampiyonluk bu kadar zor olmamalıydı bence de. Ama burada ne yapılması gerekiyor? Ya burada ben Galatasaray'ın şu noktadan sonra hani böyle taraftarını çok memnun edecek transferler yapabileceğini düşünmüyorum. Bir transfer yapabilir belki. Belki iki transfer yapabilir ama böyle Galatasaray yıldızları yağdıracak ya da Mehmet'in altını çizdiği gibi kadroyu yenileyecek, gençleştirecek artık imkana ve zamana sahip değil. O zaman burada yapılması gereken mevcut potansiyelden verim alabilmek. Yani şu, hazırlık maçları şu anda çok pozitif yansımadı ama şunu da hatırlatalım ki yani Villarreal oyunu aslında bir Şampiyonlar Ligi seviyesi. Çünkü işte İspanya Ligi'nin yanılmıyorsam üçüncüsü. Kaliteli bir takım. Hani böyle bir rakiple oynayıp mağlup olmak bir hazırlık maçında feveran etmeyi gerektirmez. Ama işte Mehmet canlı izledi. Orada ortaya çıkan oyun, yani oyuncuların verdiği oyuna ve sezona yönelik mesajları, vücut dilleri bence Galatasaray'da benim de şu ana kadar görebildiğim hazırlık maçları vesaire şey iyi değil. Hava hiç iyi değil. Kerem, yani o havanın değişmesi lazım.
2: Özete sürekli gözüm takılıyor. Cankat var.
3: Evet.
2: Yani Benezya maçı da öyleydi. Hayır abi, 3-0 kaybedilen maç, senin kalecin takımın en iyisi. Ya biraz problemin
1: çok da kurtarış yaptı değil mi?
0: Danzerit maçlarının kurtarış. Tek kazanımı iyi bir kalecisi daha var Galatasaray'ın. Onu görmüş sonrası, olmamız tabii. Yani.
2: Orada da Galatasaray hani altyapı kontenjanından o kıymetli Eyüpspor'da gelişim gösterdi. Güney'e göre daha doğru bir isim ikinci kaleci. İstanbul'da bir handikap yani, oyunun olmadığı Galatasaray'da. Ren maçı da keza öyleydi. Yoksa kaybedebilirsin. Hazırlık maçlarında skor çok önemli değildir. Hani senin orada oyun iştahın, oyunu ileri yıkman. Leslie Gochuk'u ne kadar uyacak Galatasaray'a? Torreira'daki o yıpranmışlığı görüyoruz. Abdülkerim çok iyi başlamadı. Zaten çok yıpratıcı bir sezonu geride bırakmıştı. Bunları hep üst üste topladığımızda yani Galatasaray açısından sıkıntılı bir sezon olacak. Artık iş çok transferle de çözülür mü? Bakalım, biraz futbol şansına ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani başlangıçta çok takılmaması gerek. Zaten taraftar patlama, hazır bomba. Yani tribündeki reaksiyonları görüyoruz. Onları bir tek skorla tutabilirsiniz. O skorları da işte cuma günkü Çorum Spor maçını çok merak ediyorum Kerem, o yüzden. Lige her zaman yeni çıkan takımın ilk maçları bir kapalı kutudur. Hatırlatayım yani, Hatay Spor'la bir maç vardı. Batshuayi sonunda çözdü yani. İlk maçlar
0: bayağı zor geçmiş.
2: İlk maçlar kolay geçmez. Onu söyleyeyim hani, ama hani geçmişte Galatasaray oyuncu gücüyle bunu çok bertaraf etti ama bu sezon için bende ciddi soru işaretleri var.
0: Mehmet, biraz transfere dair de konuşalım. Bir şey beklemeli mi Galatasaray taraftarı önümüzdeki günlerde? Bir Batrakov söylemleri vardı ama Lokomotif oyuncuyu bırakmak istemiyor. Bu yönde yaptıkları açıklamalar var. Ne beklemeliyiz?
2: Batrakov için rakam paylaşabilirim Kerem. Galatasaray 25 milyon euro bonservis. Biraz Batrakov'un oradaki Rusya'nın durumu diyeceğiz. Bir menajer komisyon işleri. Orada bir 3 milyon euro komisyon. 28 milyon euro ödemeye hazır. Artı oyuncuyla da hani yıllık anlaşmada bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Oyuncu Galatasaray'ı istiyor. Bu arada Avrupa'dan Avrupa'nın takip ettiği bir oyuncuydu. Galatasaray tarafı da işin hani transfer edersek Şampiyon Ligi deplasmanları, Rus pasaportu

0: Pasaportu sorun yaşanır yaşanmaz, o da araştırılmış, bir noktaya getirilmiş. Diğer isim orada Jorge Mendes diyeceğiz, önemli bir menajer Porto'yla. Mori'yi Galatasaray çünkü direkt alması için 50 milyon euro üstü rakamlar, onlar biraz şu aşamada fantezi olacak. Galatasaray kiralık ama oyuncu aynı şekilde İtalya'dan da bir ilgi söz konusu. İlk olarak 10 numara transferin sonuçlanmasını bekliyorum. Orada da profil U23 diyeceğiz, yani 23 yaş altı kontenjan. Galatasaray'ın şu hali hazırda Niaga ve Leslie Gochuk'u var, çünkü iki transfer yapma hakkı var. Artı sonrasında yine Osimhen'in yedeği olacak isim U23, yine 23 yaş altı. Ondan sonrası biraz fırsat hamleleri. Leao için sonuna kadar masada olacak. Şu an Ağustos'un 9'u. Bence Ağustos'un 25'inden sonra daha net isimleri konuşacağız ama 25 Ağustos'a kadar muhtemelen Galatasaray 10 numara transferi noktalar. Minimum 3 oyuncu satışına göre 4-5 takviye de bekliyorum Galatasaray'dan. Zaten şu ana kadar sadece Leslie Gochuk geldi.
1: Öncelik 10 numara mı olmalı?
2: Evet.
1: Bütün kadroyu düşündüğümüz zaman.
2: Ya Galatasaray'ın şu oyun yapısına göre düşünürsek 10 numara olmalı. Orada hücumu organize edecek bir isme ihtiyacı var. Aslında Galatasaray ofansif orta sahalar transfer etti. Fakat hiçbirinden beklenen verimi alamadı. Mesela İlkay iyi performans ortaya koymuş olsaydı belki bunu konuşmazdık. Bazen klasik işte 10 numarayla değil de hani orta saha denklemindeki iki oyuncuyla birlikte bunu çözersiniz. Ama Galatasaray'ın oyun yapısı bunu gerektiriyor. Bu bir 10 numara alması gerekiyor Galatasaray'ın, ama onun ötesinde stoper pozisyonuna mutlaka bir transfer yapması gerekiyor. Sağ bekini netleştirmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Şimdi Singo'dan çıkması gibi bir durum söz konusu değil herhalde Galatasaray'ın.
0: Singo'ya o, yani Galatasaray aldığı parayı satar ama 30 milyon euro veren takım çıkarmış.
2: O zaman bileyim. Yani o pozisyon için bence Singo düşünülmeli. Yani sağlıklı bir Singo performans ortaya koyarak o pozisyon için düşünülmeli. Yani ya şunu söyleyeyim. Ya 10 numara tabii Galatasaray'ın bütün problemlerini çözmez ama bu oyun yapısı içerisinde Galatasaray'ı daha efektif hale getirir. Fakat mutlak anlamda bir forvet transferi de gerekiyor Galatasaray'a. Yani bir sahte 9 da olabilir bu. Yani yerine göre forvet, yerine göre bir başka pozisyonda kanatta oynatabileceğiniz ya da forvet arkası oynatabileceğiniz bir oyuncu da gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, mesela Can Uzun özelinde bu da konuşulan bir oyuncu olduğu için, hani Can Uzun'u alarak 10 numara ihtiyacını gidermiş olur musunuz? Bence gidermiş olmazsınız. Can Uzun tam o sorunun cevabı değil. Yani tamam, çok kıymetli bir oyuncu ama klasik bir 10 numara değil. Yani sistemi işletecek, hücumu organize edecek. Ya şimdi 10 numara oynamak bir bakıma şey, hem yüksek oyun yorumu hem de yüksek enerji de gerektiriyor. Yani sürekli oyunun içerisinde olmanız da gerekiyor. Yani düşünce açısından da çok kolay yorulmamanız gerekiyor. Hani fiziki yorgunluk var, bir de organize etmekten kaynaklı bir kafa yorgunluğu var. Yani o oyunu organize etmenin getirdiği bir sorumluluğa da cevap verebilecek nitelikte olması lazım o oyuncunun. Ben öyle düşünüyorum. Aslında çok fazla transferden ziyade bu pozisyonlara direkt ilk 11 oynayabilecek oyuncuları alıp kapıyı kapatmak gerekir.
0: Kerem, bir beyin jimnastiği yapalım mı?
1: Tabii.
0: Yani şöyle, şimdi santraforları konuştuğumuz zaman ben Galatasaray'da Osimhen Icardi diyorum. Onun öncesi Gomis derim. Beşiktaş bu konuda şanslıydı. Mario Gomez'le başladı. İşte onun öncesi Dembaba. Aboubakar da bence performans verdi. Keza Cenk Tosun, Burak Yılmaz. Trabzonspor'u düşünürsek zaten Sörlotepi'ye hatırlanacak. Yine Onaçu'nun son dönemdeki etkisini görüyoruz. Fenerbahçe bundan en muzdarip takımdı. Baktığımızda hani Fenerbahçe'nin en son kim diyeni şampiyonluk sezonu. Vebo, Kayt, Sov ve Menike'yi iyi kullanmış Ersun Hoca. Sonrasında hep Vedat Muriç bir performans verdi gitti. Onun dışı hani Valencia diyemeyiz. Şimdi 10 numarayı düşündüğümüzde de hani çocukluğumuzdan Hacı Alex Sergen diyeceğiz ama 10 numara dünya futbolunda çok kalmadı aslında. Hani biraz şöyle, keşke olabilse Bruno Fernandes. Bruno Fernandes 8'de oynar çünkü sana. Şimdi Mertens çok başka bir hikaye çıkardı. Zaten 10 numara değildi Mertens bu arada. Napoli'deki kariyerine baksak.
2: Doğru.
0: Biraz sahte 9 diyeceğimiz profilde Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlıyorum. Hı hı. 10 numara, Can Uzun konusunda hemfikirim seninle. Hayır abi, yani Galatasaray'ın hemen 10 numarası olmaz. Artı işin yatırım kısmında olacak mı önce Can Uzun? Türkiye'de olur mu şüpheliyim. Çünkü Türkiye biraz kaotik bir şey. Bizdeki futbolda İlkay olmadı mesela. alışmış makine gibi düzende City'de, öncesi Dortmund, Barcelona.

0: katmalı.
1: Sané'nin oyunu biraz 10 numarayla alver istiyor. Sané çok doğaçlama oynadığı için o Sané'de 10 numarasız oyun çok top kayıplarının da Sané'de fazlasıyla arttırıyor yani. Hatta izleyiciler hep söylerim. Fenerbahçe'ye attığı golü hatırlayın Kadıköy'de. O bile tamamen şans yani. Barış'la alver yapmaya çalışıyor. Barış istemeden topu Sané'nin önüne vermiş oluyor yani. Onları Sané aslında iyi bir 10 numarayla daha efektif kullanabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum hani son dönemde bizim ligimizde bak forvetleri çok saydım Kerem.
2: Evet.
1: Hacı Alex Sergen dedim sana 10 numaraları sayayım 10 numara için 30 sene önceye gittim. Yani öyle çok kolay 10 numara yok.
3: Ya da ofansif orta saha da diyebiliriz. Bu aslında bir 10 numara belki hani alışılmış bir telaffuz
1: Sara için. Diyemiyoruz. Yani Sara bence 8 mesela. 8. Yani 10 diyemiyoruz. Forvet sayarım çok.
3: Ya da şöyle bir 8 alırsınız ama Sara'dan daha kaliteli olur.
1: Reinders, Bruno Fernandes. Sara'dan çok daha kaliteli isimler olabilse onlara da hiç itirazım yok benim. Ne 10-10 diyoruz ama ya daha doğrusu ifadesi şu Kerem yani Batragov'da Mora'da Galatasaray'da geldiği gibi böyle bir anda Galatasaray'a böyle hani Mertens dokunuşu yapamayabilirler. Ben aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Ya çok 10 numara transferini konuştuk. Evet geçen sene o bölgede Yunus oynadı, İlkay oynadı. Hatta bir Göztepe'de aslında Aspiri'yle de oynamıştı. Okan Hoca'nın oyunu biraz onu istiyor. 4-2-3-1 oynatmayı seven bir teknik direktör ama Şampiyonlar Ligi maçları biraz 4-1-4-1 gibi oyun formasyonu da istiyor yani. Ben biraz daha hani keşke olabilse Reinders, Bruno Fernandes gibi 8 oynayabilen oyuncuların da Galatasaray açısından doğru transfer olacağını düşünüyorum.
2: Can'la ilgili bir şey bekliyor musun?
1: 25 milyon euroluk teklif yeterli bulunmadı ama ben hem Galatasaray'ın biraz da hani bu 4 sezonki Dursun Özbek ve yönetimini gözlemim. Taraftar tepkisine muhakkak bir cevap, bir sükseli transfer o isimde Can Uzun olmasını bekliyorum. Yani o 25-30 milyon euroya yükseldikten sonra Frankfurt'un cevabı ne olur? Bekleyip görmemiz gerek. Yani artı Can'ı hoca biraz Joker gibi. Sadece 10 numara değil, sol kenar, forvet arkası, santrafor birçok bölgede kullanabileceğini düşünüyor. Artı 2005 doğumlu bir oyuncu yani Galatasaray Can'a yatırım yaparsa zarar etmez ama konuşulan rakamlar da az buz rakamlar değil tabi onu da söylemek gerek. Yani Frankfurt'un hala beklentisi 45-50 milyon euro. O rakamlara Galatasaray çıkmaz.
2: O zaman çok kolay değil bu işi bitirmek.
1: Tabi Ağustos sonunu beklememiz gerek yine. Bir de tabi orada Frankfurt'un yeni hocasıyla nasıl bir oyun planlayacaklar. Yani Can orada birinci opsiyonları mı olacak? Bir de Frankfurt sen de biliyorsun Kerem yani sırf Ekitike değil Jovic'den beri hep Kostić hep iyi oyuncu satışları yaptı. Yani biraz tok satıcıyı Avrupa'da son dönemde benim en gözlemlediğim iyi takımlardan biri.
3: Rahat satıyorlar çünkü.
2: Tabii. Hiçbir problemleri yok o konuda.
3: Evet, kesinlikle.
2: Omar Marmuş'u da.
1: Aa Marmuş var doğru tabii. Söylüyorsun. Yine vardır düşünsek buluruz.
2: Çok oyuncu var.
1: Çok başarılılar o konuda.
2: Evet. Yani Can'ı da tok satıcı pozisyonda oldukları için elden çıkarmaları yani çok da istekle yapacakları bir şey değil sanki.
1: Galatasaray'la şu an pazarlığa oturmadılar onu söyleyeyim hani sözle hep böyle teklif öyle çok şu an bir anlaşma zemini gözükmüyor ama Galatasaray bence zorlayacak şartlarını. Bunun nedeni de 9 artı 2 zaten belli bir yabancı alabilirsin sayı olarak. Yani Can senin artın bonusun olur çünkü bu kadro şunu gösterdi Ayrı abi bu tarz transferlere ihtiyacım var yani. Batragov'u aldım yedek santrafor oldum bitti diyemezsin oraya bir artı opsiyon bence eklemen gerek Can Uzun gibi. O zaman bu takımın döndürme şansı olacak. Çünkü şu an çok net bir tıkanma var. Sayalım. Osimhen 1. Solda Barış. Sağda Sané. Hadi bir de Yunus'u ekledin. 4. 5. isim yok şu an. İlkay diyemezsin.
3: İlk planda Can'ı nerede oynatırsın? Can'ı aldığın zaman mutlak ilk 11'de oynatman gerekir.
1: 4-2-3-1'de santrafor arkası oynatırsın.
3: Ya o zaman işte ofansif orta saha gibi oynatırsın.
1: 4-4-1-1 yaparsın. Örnek veriyorum. 4-2-3-1 yerine.
3: Ya Can'ın bence olur. Sağlayacağı avantaj şu. Hani o beklediğimiz işte orta ofansif orta saha ya da 10 numara her ne diyorsak. O oyuncunun tam cevabı değil bence Can. Yani onu karşılamaz. Fakat Can aynı zamanda bir ikinci santrafor olarak da kullanabileceğiniz bir oyuncu. Yani Can'ı aldığınız zaman bir ikinci forvet almanıza gerek yok. Osimhen'in arkasında aslında bir forvet bulundurmuş oluyorsunuz. Bu ciddi bir konfor sağlar Galatasaray'a. Öbür taraftan kenarda da oynatabilirsiniz. Yani şartlar işte Barış'ı o gün oynatamıyorsunuz ya da Sané'yi oynatamıyorsunuz. Kenarda da oynatabiliyorsunuz.
1: Trabzonspor'un Zenit'e sattığı Agusto'yu Fatih Tekke'nin kullandığı gibi kullanabilir Okan Hoca'nı. Ben öyle düşündüğümde hani ligde böyle forvet arkası Agusto'da çünkü çok iyi skor katkısı yaptı geçen sene. Baktığımızda bayağı maç aldı.
2: Beklentileri aşan oyunculardan biriydi sezon
1: tabii.
2: Üzerinde.
1: Yani Can'ı da ben öyle düşündüm. 10 numaradan ziyade böyle ikinci forvet gibi. Arada onu da yapabilirsiniz.
3: Ben şunu tam yani kafamda simüle ettiğim zaman şunu çok net olarak görmüyorum. Şimdi

0: Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi'nde hedefi olması gereken bir takım. Bence olması. Galatasaray'ın vizyonu mutlak anlamda Şampiyonlar Ligi'nde her katıldığı sezon en azından gruptan çıkmak olmalı. İşte 16 olmalı, çeyrek final olmalı. Şimdi Can'la birlikte Galatasaray'ın şu korelasyon içerisinde, mevcut kadro yapısı içerisinde Galatasaray'ın oyun gücü yukarıya çıkar mı? Şimdi oyun gücünü yakaladığınız bir noktada, arzu ettiğiniz oyun gücünü ve kalitesini, ritmini yakaladığınız bir noktada Can'ın size katkısı olur. Ama Can bu oyun gücünü yukarıya taşıma noktasında lokomotif olabilecek oyunculardan bir tanesi. Ben bundan çok emin değilim. Yani çok enerjik, çok ritimli, çok işler görmüyorum Can'ı. Evet, çok değerli bir oyuncu, çok yetenekli.
1: Ya kafanızda bir yere mi koyamıyorsunuz takım içerisinde?
0: Ya şöyle, kafamda bir yere koyduğum zaman hani Galatasaray'ı oyun olarak böyle çok yukarıya sıçrayan, taşan, yani Galatasaray'ın hani zaman zaman rakipleri döversiniz oyununuzla, ritminizle, temponuzla. Can tam bu oyunun oyuncusu değil ama Can o oyun içerisinde muhteşem bir şutla işte size skoru getiren
1: anların
0: oyuncu olabilir.
1: Oyuncusu.
0: Evet.
1: Sürecin değil.
0: Biraz öyle, anların oyuncusu. Ha ama oyun içerisinde işte bağlantıları çok iyi yapan bir oyuncu.
1: Evet.
0: Stoper bek arasında nasıl pozisyon alacağını, derine nasıl inmesi gerektiğini, zaten yetiştiği futbol kültürünün ona sağladığı avantajlar.
1: Yaşına göre de çok sakin ve olgun.
0: Çok sakin, evet. Olgun. Yani bunlar çok ciddi artıları. Ama şimdi Frankfurt tok satıcı, Galatasaray mutlaka bir isim almak istiyor. Hani burada 40-45 milyon euroluk bir yatırım yapılır mı? Yani tabii Okocuklu'ya hani 27 milyon euro bir şeyi maliyeti Galatasaray sağladıysa bu oyuncu yüzünden,
1: muhtemel bir maliyet diyelim.
0: Muhtemel bir maliyeti
2: gözden
0: çıkardıysa
2: muhtemelen 19. maçta oynatmazsın. Devre arasında yani, Burnley'e opsiyonu kaldırın, oynatalım dersin. O rakamları Galatasaray'ın gireceğini düşünmüyorum şu an. Yani o izlenim vermedi hazırlık maçlarında. Ben artı biraz antrenman performansına sordum Kerem.
1: Ne diyorlar?
2: Uçup kaçmıyor diyorlar, onu söyleyeyim. Ya antrenman net ölçü müdür? Kimilerinde ölçü.
1: 20 maç oynarsa mı bonservis salınıyor? Ben
2: 20 maç ve 11 şartı yok. Onun özellikle
0: 20 maç öğrendim. Oynar her halükarda o zaman.
2: Galatasaray 50 maç yapacak zaten. Ama ben şu noktadayım. 15. maçta artık anlarsın oyuncu hakkında. Mesela anlayınıyor da anladın. 14. maç dedin ki ben bunun opsiyonu almayayım. Yani bu bizim aradığımız sol bek değil. Nitekim yol ayrımı oldu. Burada şu olur. O opsiyonu kaldırma. Benzerini Beşiktaş'ta yaşamıştı bir oyuncu da bu arada.
0: Opsiyon olmazsa ne kadar maliyet?
2: 3 milyon euro verdiğinle kalıyorsun. 2,5 milyon euro kiralama.
1: Denenebilir mi?
0: Denenebilir. Bence Galatasaray'ın öyle bir konforu yok. Alayım deneyeyim. Yani Galatasaray net oyunculara gitmeli. Yani mesela
1: sadece maliyet sebebiyle soruyorum. Denenebilir mi ifadesini? Yani bu maliyet deneme yapmak için uygun.
0: 3 milyon euroluk maliyet deneme yapmak için uygun. Ama rotasyon, yani rotasyon amaçlı bu oyuncu transfer edeceksin ve rotasyon amaçlı transfer ettiğini de kamuoyuyla paylaşacaksın. Bilecek, evet. Kamuoyu.
2: O deneme Noel Ant'ta olur. Sana Juventus ve şampiyonluk maçlarını getirdi en azından.
1: Sadece bir 2 dakikamız var zannediyorum. Arkadaşlarıma da sormuş olayım. 1,5-2 dakika var. Niagara'dan bir şey beklemeli miyiz Mehmet?
2: Ya Okan Hoca'nın döneminde bu tarz 18-19'luk oyuncuların çok yaş olarak hani daha gelişime açık. Ben düzenli oynayabileceği bir takıma kiralık gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok Galatasaray'da hani orta sahayı düşündüğümde Torreira 1, Sara 2, Hugo Çukur 3, Lemina 4. O rotasyonda da İlkay'ın rolünü alsın. Ama bir de Galatasaray'ın transfer yapacağını düşündüğümde ki 750 bin euro gibi bir ücreti de var Kerem. O noktada da hani hemen takım bulabilirsiniz Niagara'ya. Bence düzenli oynayabileceği bir takıma gidip bu sezon tamamen gelişim göstermesi gerek.
1: Potansiyeline inanıyor musun?
2: İnanıyorum. İyi oyuncu. Zaten evet. Galatasaray'da Trabzonspor'a inandı ilk olarak. Trabzonspor'un istediği, Fatih Tekke'nin beğendiği bir oyuncuydu. Potansiyel var ama düzenli oynaması gerek. O yaşlar çünkü oynaması gereken yaşlar. Yani aklıma Hamza Akman, Efe Akman geliyor. Onlar da altyapıdan boş oyuncular değildi. Ama iki seneyi oynamadan geçirince çok geri gittiler. Özellikle Hamza.
1: Efe nispeten şimdi. Çok önemli.
2: Tabii oynamaları gerek. Evet. Niagara'da oynaması gerek. Galatasaray'da oynayamaz bence kalırsa.
0: Mehmet, senin alanına hitap eden bir mesaj geldi bana. Kenan diye bir arkadaşımız var. O da YouTube yayınları
1: yapıyor.
0: Şimdi Galatasaray'ın asıl problemi diyor gol sayıları sezon

0: Bunları vermiş. 2023-24'te 24 gol yemiş Avrupa maçlarında. 24-25'te 25 gol. Geçen sezonda 21 gol yemiş. Yani oynadı Avrupa Kupası mücadelelerinde. Evet, ligde belki yemiyor bu kadar oransal olarak bakıldığı zaman ama Avrupa maçlarında maalesef kaleci ya da savunma kurtaramıyor.
1: 4 hazırlık maçı 10 gol yedi.
2: Bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Spor gündemi kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
3: Yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında Hong Kong'da Aston Villa Bayern Münih karşısında. Serbest vuruş organizasyonu Bayern Münih'te Kim Min-jae ve gol. Kim Min-jae. Tom Bischoff ortaladı. Kim Min-jae kafayı vuruyor. Uzak köşeye doğru topu çok iyi gönderdi. Topu ağlarla buluşturuyor Güney Koreli Kim Min-jae. 1-0 öne geçiyor Bayern Münih. Köşe vuruşunu kullandı. Bayern Münih Luis Diaz. Luis Diaz vurdu. Çizgide müdahale geliyor Aston Villa savunmasından. İbrahimovic baktı etrafına. İyi pas geldi Luis Diaz'a. Diaz kaleyi görmek istedi. Diaz vurdu. Muhteşem bir gol izletiyor bizlere Luis Diaz. 2-0. Atak sırası Aston Villa'da Bradley'i bıraktı arkadaşına. Bogart ceza yayına doğru çıkardı. Şut şansı, şut geldi ve topu ağlarla buluşuyor. Gomez 2-1 farkı bir indirdi Aston Villa. Ve Bayern Münih maçı 2-1 kazanıyor. Hazırlık turnuvasını kazanan Bayern Münih oluyor. Japonya 1. Liginde açılış mücadelesi Gamba Osaka Urawa Reds karşısında. Urawa Reds yükleniyor. Kalabalık geldi Urawa Reds. Sağ kanada doğru açıldı top. Kaneko. Kaneko ortaladı. Kafa vuruşu. Topu ağlarda gol. Komori. Dakika 17 Urawa Reds. Bu golle 1-0 öne geçiyor. Gamba Osaka deplasmanında. Maçın hakemi şimdi elini cebine götürdü. Kartını çıkardı. Orada bir karışıklık var. Hakem şimdi Savio'yu işaret ediyor. İkinci sarı ve kırmızı kart. Urawa Reds 10 kişi. Gamba Osaka hata izleyeceğiz. Kale sahasına doğru orta. Şut ve topu ağlarda ancak. Bayrak havada diyor hakem. Offside bayrağı kalkıyor. Bu pozisyonda Jebali topu ağlarla buluşturmayı başardı ancak offside bayrağı kalktı. Şimdi bir VAR kontrolü gerçekleştirildi ve gol geçerli değerli izleyenler. 1-1 eşitliği yakalıyor bu golle Gamba Osaka. İlk yarının uzatma bölümündeyiz. 45+7 şut topu ağlarda gol. Deniz Ümmet. 45+7'de geldi gol. 1-0 yenik durumdayken 2-1 öne geçiyor Gamba Osaka. Görüntüler ikinci yarıdan. Urawa Reds hata izliyoruz. Watanabe topu önüne aldı. Watanabe ortalıyor. Kafa vuruşu Kaneko topu ağlarla buluşturdu. Kaneko. 2-2 dakika 78. Bu kez sol kanattan geliyor Urawa Reds. Yerden çevrilen top şut. Topu ağlarda geri dönüyor Urawa Reds.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Bir reklam.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
11: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petrosa.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo. Parafın katkılarıyla.
4: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rağbet gören sporlardan biri de bokstur. Boksun zirvesinde ise unutulmaz Birleşik Amerikalı dövüşçü Jack Dempsey vardır. 4 Temmuz 1919'da Jess Wheeler'da yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Dempsey, 14 Eylül 1923'te New York'ta Arjantin ağır siklet Luis Angel Firpo'ya karşı unvanını korumak için ringe çıkar. Henüz ilk turda yere serilen Dempsey, buna rağmen toparlanır ve Arjantin'in rakibi Firpo'yu knockout'la yenerek unvanını 5. defa korumayı başarır.

0: Dempsey profesyonel kariyerindeki 84 maçta sadece 6 yenilgi alır ve rakiplerini 54 defa nakavt etmeyi başarır. 1923 yılı düzenli sporların en eskisi olan atletizmde de önemli bir gelişmeye sahne olur. Kadınlar uzun atlama dalında dünya tarihinde kaydedilen ilk rekorun 1923 yılında olduğu kabul edilmektedir. Çek atlet Maria Maylikova 5 metre 30 santimetrelik derecesiyle bu unvanın sahibi olmuştur. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: A-Spor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Sarı lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Birinci sıradaki aday Romelu Lukaku gibi görünüyor. Oyuncunun kulübü Napoli ile bonservis pazarlıkları devam ediyor. Napoli'nin 12-13 milyon euroluk bir beklentisi var. Fenerbahçe ise indirim talep ediyor sevgili seyirciler. Eğer indirim gerçekleşirse bu transferi noktalayabilir sarı lacivertliler. Biz de Lukaku üstüne biraz konuşalım aslında. Bunu isterim. Fenerbahçe için doğru hedef midir? İdeal santrfor mudur? Gelirse birinci santrfor olacağı kesin midir? Çok fazla soru işareti var ayrı beşer. Bir de sakatlık süreci vardı geçtiğimiz sezon. Bu dönüşler biraz problemli olabiliyor ki Dünya Kupası'nda da fena değildi. Onun da altını çizmekte fayda var. Nasıl görüyorsunuz Lukaku olasılığını Fenerbahçe için?
1: Yani Lukaku aslında itiraz edilecek bir oyuncu değil. Özellikle hani Spor Lig'in ana formatı açısından bakarsak bizde iş yapacak santfor profillerinden bir tanesi. Kaldı ki üst düzeyde bir oyuncu. Kaliteli, kariyerli, tecrübeli. Hepsi var. Fenerbahçe özelinde ele alırsak, ben işte Fenerbahçe'nin oynadığı maçları izlediğimde Fenerbahçe'nin oyununun daha ritimli, daha aksiyoner hale geldiğini görebiliyorum. Fenerbahçe topa daha kolay sahip oluyor, daha fazla sahip oluyor. Bunu görebiliyorum. Dolayısıyla bu mobil oyun yapısı içerisinde Lukaku benim açımdan bir soru işareti mi? Evet, biraz bir yönüyle soru işareti. Neden? Siz işte ön alan presi yapar mı denilen oyuncularla ön alan presi yapıyorsunuz. Topu rakipten alıyorsunuz ve son derece mobil bir takım haline gelmişsiniz ya da en azından ona dair olumlu işaretler veriyorsunuz. Şimdi Lukaku, Vedat Muriç bu anlamda çok mobil forvetler değiller. Yani alıp savunmaları, stoperleri peşine takan, bu şekilde işte kanat forvetlerinin içeriye sızmasına katkı sağlayacak ya da dar alan paslaşmalarıyla bu anlamda hüner ortaya sokacak ya da derine indiği zaman oradan yine katkı yapacak. Yine hızlı geçiş hücumlarında zaman zaman özellikle Avrupa mücadelelerinde böyle idealize ettiğimiz zaman bu açıdan tam Lukaku şeye oturmuyor bende. Yani Fenerbahçe'nin oyunuyla birlikte evrilmeye çalıştığı oyunla beraber Lukaku'yu düşündüğüm zaman aslında hani bana gidilmesi gereken birinci oyuncu gibi gelmiyor. Biraz da Vedat'tan dolayı gelmiyor. Yani elinizde Vedat var. Şimdi Lukaku'yu getirdiniz. Vedat'ın çok önünde, çok üzerinde bir oyuncu mu getirdiniz sorusunu sorsanız herhalde Fenerbahçelilere burada farklı farklı cevaplar alırsınız. Kaldı ki Vedat performansıyla rekabete girdiklerinde Lukaku'nun da önüne geçebilir. Yani oradaki rekabetin ne olduğunda tam anlamıyla şu andan öngörmek kolay değil. Ben biraz daha mobil bir forvete gidilmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet, fizik gücü olacak, hareket

0: dolacak, derine inecek, kanatlara girecek. Kanat forvetlerin içeriye girmesine katkı sağlayacak. Yani işte kapalı savunmalar çok fazla marke ederek oynuyorlar bizim forvetlerimizi. O markajı zorlaştıracak koşular, boş koşular yapacak tarzda bir forvet arayışının Fenerbahçe için daha doğru olacağı kanaatindeyim.
1: Bu fizik anlam... gücü deyince de Lukaku bu arada.
0: Fizik gücü deyince Lukaku tabii ki. Yani hani Lukaku'ya topu attınız, Lukaku vücudunu sırtını size yaslar, topu alır, döner.
1: Size bırakmaz.
0: Bırakmaz, vurur, bunları yapar. Yani Lukaku şu demek, ya buraya geldiği zaman bir defa 15-20 gol atar Lukaku. Ama bu size yeter mi? Avrupa'da yeter mi? Daha fazla ısına ihtiyaç duyar mısınız? Ya da sizin oyun akışkanlığınız Lukaku'yla bir araya geldiği zaman yukarıya mı gider? Yoksa tam tersi, yani hareketli bir oyun, yani temponuzla, hareketliğinizle, pas trafiğinizle rakibi bunaltıcı bir oyun oynuyorsunuz. Lukaku o bunaltıcı oyunun içerisinde bir el frenine dönüşür mü? Ya da Lukaku'yu aramaktan kaynaklı oyun ritmi sekteye uğrar mı? Ahenk bozulur mu? Yani benim önceliğim, yani Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'ın oynatmaya çalıştığı ve kısmen de bir mesafeye getirdiği oyunu dikkate alarak Fenerbahçe'nin gideceği forvetin Lukaku'dan önce başka bir profil olması gerektiği kanaatindeyim. İşte tarif etmeye çalıştığım profilde bir golcüye gidilirse daha sağlıklı olur. Çünkü Vedat gibi bir aset var zaten elinizde.
1: Mehmet, sence doğru profil mi? Eğer olursa bu transfer kadro planlamasını, özellikle o pozisyondaki oyuncuların süre dağılımını nasıl ayarlaması gerekir Fenerbahçe'nin?
2: Şimdi Hayri abi konuşurken kontrol ettim. Çünkü hani Lukaku'yu hep takip etmişimdir. 16 yaşında Belçika 1. Liginde, Süper Liginde Anderlecht'te oynamaya başladı. Yani çok erken yaşlarda profesyonel oldu. Bu arada babasını hatırlıyorsun. Gençler Birliği'nde oynamış. Yani evet. Burada Ankara'da büyümüş birisi Lukaku. Bebekliği diyeceğiz. Çok erken yaşlarda oynamaya başladı. Buna paralel Belçika milli takımı en maksimum bence performansı Everton'da yaptı. Zaten Everton'da o gelişimi gösterince de Pogba'lı United transfer yapmıştı Kerem. Ya bahsettiğim sezon 2009-2010, şimdi 2026-27'ye başlıyoruz yani. Ben hep o örneği Rumi'de de veririm yani. Üst seviye bir 15 sene, bunu 20 işte Messi ve Ronaldo yaptı. O yüzden de kariyerinde iniş çıkışlar yaşamaya başladı bir kere. Bu bence fiziksel görüntüsüne de yansıdı. Ama sana katılıyorum, hani bizim ligde tam hani döve döve golleri atar. Yani cüsseli bir oyuncu. Dünya Kupası'nda iş yaptı. Belçika milli takımıyla Trossard'ın yönlendirmeleri diyeceğiz. Fenerbahçe Vedat Muriç'le ikisini ekonomik kullanmak istiyorsa tamam. Hemfikirim. Burada hani iş çözer. Napoli'nin şampiyon olduğu sezon iş yaptı bu arada. 14 gol, 11 asist, 25 gollük katkı o.
1: Bu arada attığı gollerde de böyle Galatasaray'ın da dönem dönem ilgilendiği belirtilen işte Pavlović gibi, Lukumu gibi oyuncuları epey zor durumda tabii bıraktığı anlar var yani.
2: Bizim ligde en son bu profil...
1: Ekrana gelen görüntü için söylüyorum.
2: Fenerbahçe'de bu profil Fernandao vardı. Bursa Spor'la hatta gol kralı da olmuştu sanırım. Bizim ligde iş yapar ama tekrar söylüyorum böyle. Hani Lukaku'ya güvenip de bir 30-40 maç planlaması yapmayacaksınız. Daha ekonomik. Biraz benim anladığım, senin bahsettiğin 12-13 milyon euro Fenerbahçe 5-6 milyon, biraz rakamlar da çünkü Fenerbahçe baktığımızda Grimut'a iyi bir yatırım yaptı. Yine diğer bölgeler içinde
1: Ake'yi aldı.
2: Ake'yi aldı. Diğer bahsedilen, şimdi Sörloth'u getiremezsin bu rakamlara veya Giresi'yi. Biraz hani işin mali kısmı da Lukaku'ya itti gibi gözüküyor. 93 doğumlu. Vedat 94 doğumlu ama Vedat hatırlatalım 2018-19 Rize Spor'la böyle üst seviyelerde çok sürekli oynayıp bank oyuncu olup başka profillere. Lukaku yıprandı. Bu gerçek. Ekonomik kullanılacaksa bizim ligi uygun bir profil Lukaku. Ama örnek veriyorum şimdi. Beşiktaş Lukaku'ya gitseydi birinci forveti olacaktı net. Tabii. Olmaz diyorum hani. Burada yine Vedat'la ikisi arasında muhtemelen %60 Vedat, %40 Lukaku gibi düşünürsen itiraz edemem tabii mali şartlarında.
1: Bu arada onu getirirken işte Talişka'yı kullanacak mı, takımda tutacak mı? Belki buradaki soruları da yanıtlaması lazım. Sidiki Şerif'le ilgili ne düşünüyor misal Fenerbahçe? Sadece Vedat yok elde. Talişka da o pozisyonun oyuncusu muamelesi görüyor şu ana kadar.
0: Ve iyi de baş

0: Adı. Evet. Gerek işte Avrupa maçlarında, hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizdi. Sıdıkı Şerif'i kiralık gönderebilirler bu arada. Yanılmıyorsam transferinde de öyle bir şey oyuncuyla konuşulmuş. Sağlıklı da olur çünkü o şartlarda Sıdıkı Şerif'in forma bulma şansı az olur. Ama şu var, şimdi Talisca, hani elde tuttunuz, hani ikinci ya da üçüncü forvet olarak Talisca'yı kulübede mi bekleteceksiniz? Şimdi diyorsunuz ki 12-13 milyon euro bonserviste indirime gidin diyorsunuz kulübüne, Lukaku'nun. Evet. Talisca'nın sadece maaşı o kadar. Her yıl kazandığı o kadar değil mi Fenerbahçe'de? Şimdi o kadar kazanan bir oyuncuyu kulübede tutamazsınız. Peki şimdi Vedat Muriç iyileşti. Lukaku kadroda. İşte santfor olarak Talisca ile sahaya çıkar mısınız? Çıkmazsınız. Bu da çok anlamlı değil. Çıkmamanız da gerekir. O zaman Talisca'ya bir pozisyon kalıyor. İşte forvet arkasında oynayacaksınız.
1: Orada da Asensio var.
0: Orada da Asensio var. İkisi arasında tercih yapacaksınız. Ben Asensio'yu tercih ederim.
1: Evet.
0: Bence şu şartlarda, bak Talisca iyi başlamış olabilir. Ama hani biz 50-60 maçı düşünerek bir değerlendirme yapmak durumundayız. Fenerbahçe'nin Talisca'dan da çıkması gerekebilir. Neden? Şimdi Talisca kulübenizde olsa, kadronuzda olsa Talisca gerçekten büyük bir zenginlik. Ama Talisca'yı kulübede bekletmek o maliyetle bir problemse, ki bence problem, o zaman ya Talisca'dan ya Asensio'dan çıkmak gerekir. Burada bence çıkılması gereken oyuncu Talisca. Çünkü Asensio Fenerbahçe oyununun temel direklerinden bir tanesi. Belki de birincisi, hücumu organize edecek adam.
1: Evet.
0: Yani Greenwood gibi bir oyuncudan maksimum faydalanmanız için de Asensio'nun formda olması, Fenerbahçe oyununda yönetmen koltuğunda olması çok önemli diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe kadrosunda işin böyle zor tarafları da var. Yani bir taraftan işte Talisca sezona çok iyi başlıyor. Geçtiğimiz sezon da çok gol attı. Ama ben hep şunu söyledim. Geçtiğimiz sezon kritik gol atmamıştı Talisca. Yani Fenerbahçe'yi işte şampiyonluk yarışında ya da Avrupa mücadelesinde eşik atlatan gol atmamıştı. Fakat burada işte ilk Sturm Graz maçında gerçekten
2: ilk maç frikik attı. Penaltı attı rövanşta.
0: Evet, yani
2: hayran
0: hani frikik zaten atıyor da, mesela bak o Kerem'in pasında Talisca'nın sırtı dönük alıp işte orada kalça marifetini kullanarak kendisini yakın teması bir şekilde marke eden rakibe rağmen dönüp o vuruşu yapması aslında Talisca'nın yani kalitesinin ifadesi. Yani o bunları yapabiliyor olması bence çok da formda olduğunu gösteriyor. Ama buna rağmen bir tercih yapmak gerekirse bence yine de Asensio dursun, Talisca gitsin derim.
2: Ben Lukaku'yu almam, Talisca'yı tutarım bu arada tercih yap. Çünkü şu an Talisca benim çok beğendiğim bir oyuncu değil bu arada. Beşiktaş döneminde de yani oyuna çok şu an benzer ifade Muçi için de söyleyebilirim aslında. Ben biraz daha
0: Muçi değil mi?
2: Oynatan, tamam, öyle goller atıyor ki susmak durumunda kalıyorsun. Talisca da öyle. Bak Fenerbahçe kariyerinde müthiştir.
1: Ya, skor üretmiyorsa bir etkinliği çok yok.
2: Talisca'nın herhalde ikinci senesi olmadı. 2025'in ocağında gelmişti. İşte 1,5 sene geride kalmış Kerem. Muhtemelen 40 gol atmıştır.
1: Evet.
2: Baksak yani çok atıyor. Doğru. Bu noktada da 12. adam olarak tutarım ben Talisca'yı. Yani Sidiki Şerif'i de yollamam. Artı 4'e uyuyor mesela. Vedat Muriç, Talisca, Sidiki Şerif'i de girebilirsin sezona. Çok atıyor çünkü Kenan. Yani Talisca'yı yolladıktan sonra o golleri Lukaku'nun atacağının garantisi yok. Hani kaş yapayım derken göz çıkarmak deriz ya. Biraz ona benzeyebilir. Çünkü oyuncu kaldı, düşürmedi motivasyonunu. Bazen bazı maçlar Asensio'nun yerine de oynatabilirsin bu arada. Asensio da her maçta oynamayacak. Ben biraz hani tekrar söylüyorum, benim favori oyuncum değil. Bana çok hitap etmiyor ama inanılmaz ya, bir skor gücü var Talisca'nın.
0: Senin önerin bence tartışılabilecek bir öneri. Hani Lukaku'nun mutlak faydası hani belirgin bir şekilde yansımayacaksa o zaman Talisca'da kalırsın. O zaman dediğin gibi Sıtıkı Şerif'i de
2: tutarsın.
0: Hatta Asensio'nun oynayamayacağı sakatlık durumuna göre 10 numara oynama ihtiyacına da cevap verir. Yani
2: bu arada Sidik Şerif'in parasını tartışırız. O çocuk bence gelişimi açık bir oyuncu. 19-20 yaşında.
0: Evet.
2: Galatasaray maçında bir tek tribünde izleyebildim. İki tane koşu attı. Bir tanesinde penaltıyı aldı. Bir tanesinde kaçırdı. Yani o maçın kötülerinden değildi. Yani bir teknik adam onu işleyebilir, dokunabilir. Zaten Fransa'dan da o tip yaşlarda o paralar ancak çıkardı. Biraz oynadıkları zaman bizim lige gelmeleri mümkün olmuyor. Talisca

0: Konusunda dediğim gibi bu sezonu çok iyi başladı. Yani Ayra abiye katılıyorum. Son şutum gaz maçındaki gol de çok iyi gol. Çok Kerem'in pasında. Yani onu ancak Talişka atar onu. Çok tabii sert. Filiki keza ilk maç. Kalecinin acemiliğini yakaladı orada. İlk maçı da hani 1-0 Talişka'nın filiki golle bitmişti. Bu kadar sezona istekli iyi başlamışken yabancı sınırının Talişka'ya vurması sanki biraz haksızlık olur gibi geliyor bana.
1: Şöyle de bir soru var yalnız. Bu yönetim niçin geldi? Fenerbahçe'ye şampiyon yapmak için geldi. Bu anlamda çok ciddi iddiaları var. Zaten Fenerbahçe uzun bir zamandan beri şampiyonluğa hasret. O zaman yani idareyi maslahat bu yönetime yeter mi? Yani şimdi mesela Vedat Muriç, Lukaku ikilisi mutlak anlamda bu sezon şampiyonluğu getirecek ikili diyebiliyor muyuz? Değil mi?
2: Evet.
1: Zorlanırız. Aynı şekilde Mehmet'in önermesi, Vedat Muriç, Talişka yedekliyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama sıkıntı. Ya o zaman yani bu yönetimden şöyle bir hamle beklersin. Yani tartışma götürmeyecek bir golcü. Yani Vedat'ı yedekleyecek. Vedat'ın önünde.
0: Sörlot, Giresi.
1: Öyle bir şey yapması gibi gerekiyor. Giresi mesela.
0: Ya da Talişka'yı tutacaksın. Ama tabii şunu unutmayalım Kerem. Sağda Greenwood, solda Kerem Aktürkoğlu da çok net skor garantisi veren bir hücum kenar profilleri. Greenwood atacak. Kerem Aktürkoğlu da istediğimiz kadar tartışalım. O Kerem'in de yani bir...
2: Skor üretir.
0: Kerem üretir. Her türlü sana bir 20 gole yakın katkı verecek. Şey,
1: çok iyiydi yani mesela... Gol atmadı. Ben Kerem'in gol atmadığı halde ki yani asist yapmış oldu Talişka'ya bir tane. Ya bu kadar etkili oldu.
0: Bayağı top kaptı.
1: Yani oyun gücüne katkı nedir diye mesela Kerem'in o maçtaki performansı örnek verilebilir.
0: Greenwood'la Talişka'nın yapmadığı savunma geri koşullarını Kerem yaptı. O anlamda Kerem zaten iyi oyuncu. Yani onu ben Kerem'i çok tartışmıyorum. Sadece Fenerbahçe'nin şu an tartışmamız gereken, Galatasaray'da çok konuştuk. Asıl Fenerbahçe şu yabancı kontenjanında artık hani Ederson mu, Semedo mu? Şimdi Osvaldo da sakatlandı. Sakatlanmasa da bence Brown'un önünde değil sol bekte. Ama orada senin Ake ile Şikrinyar'ın yedeği de Çağlar olmaması gerektiğini geçen iki sezonda görmüş oldun. Orta sahada Kante Gendozi olur. Ben hani Kante'de maliyetini tartışırsın. Yoksa Fred'in önünde bir oyuncu. Son maç Kante de iyiydi bu arada. Yani oynadığında hemen belli etti o.
1: Bayağı iyiydi
0: yani,
1: bence.
0: Yakınlaşıp sürekli o pas alışverişini sağlaması takımı çok rahatlatıyor. Fred gidebilir gibi geliyor bana Kerem. Mantıken yani yer kalmıyor. Çünkü hani 10 yabancıyı saydığında kaleci ne olacak? Mert Günok da iyi başladı. Mesela Talişka iyi başladı. Destekliyorum hani kalabilir diyorum ama Mert için Fenerbahçe birinci kalecisi olsun diyemem. Hani şu 3 maç performansında çünkü yani baktığımız zaman Beşiktaş'taki son dönemi çok düşüş içinde. Geçen sezon Fenerbahçe'de iyi değildi. Sezonun ikincisi oynadığı maçlarda. Bu sezon iyi başladı ama kaleci tercihi ne olacak onu da merak ediyorum. Hani Ederson'la kalıcı bir yola girecek mi Fenerbahçe? Yabancı denklemi Fenerbahçe'nin sezon hikayesini şekillendirecek. Çünkü hani hakikaten saydığımız zaman Hayri abi yani hızlıca sayayım. Şikrinyar, Lake'ye dokunmazsın. Kante ile Gündüzü'ye dokunmazsın 4. Asensio'ya dokunmazsın 5. Greenwood'la Vedat'a dokunmazsın 7. Kalan 3 bölge. Şimdi sen Lukaku dediğin an Semedo, Osterwolde ile kapatıyorsun. Fred'le Talişka'yı gönderiyorsun. Hı hı. Yani orada o kararı nasıl verecek Fenerbahçe merak ediyorum. Ben o yüzden çok öyle Nene, Sidiki Şerif artı 4'ü uyuyor bırak kalsın. Benim mantığım o. Keza Brown.
1: Evet. Ya zaten Osterwolde'yi solda oynattı hoca. O da mantıklı bence. Yani Brown'un yerine onu tercih etmesi. Ama şu da var. Mesela orta sahası Fenerbahçe'nin beğeniliyor. Ben de beğeniyorum. Kante'nin de hani bu en sonki Avrupa maçındaki performansı gerçekten toplu oyun, topsuz oyun açısından ele alındığı zaman niçin bu oyuncu büyük kariyere sahip o sorunun cevabı gibiydi. Sürekli pas opsiyonu oldu arkadaşlarına. Sürekli Fenerbahçe'nin oyununu akıcı hale getiren aktörlerin başında geldi. Fakat zaman zaman orada da rotasyona gidebilmeli İsmail Hoca. Mesela keşke Fred'i de tutabilecek formülü olsa Fenerbahçe'nin.

0: açıdan şimdi bazı oyuncular bazı teknik adamlarla daha farklı görünüyorlar. Evet, Fred de yaş aldı ama ben İsmail Hoca ile daha farklı görüneceğini ve daha fazla forma bulması durumunda da Fred'in Fenerbahçe için gerekli elzem isimlerden bir tanesi olma potansiyeli taşıdığını da düşünüyorum. Orada mesela Guendouzi çok fazla yani oyunu yöneten taraf, işini de fena yapmıyor. Çok çok üst düzey bir oyuncu olmamakla birlikte işini de fena yapmıyor. Stoperlerin arasına giriyor vesaire. Bir yandan da İsmail'i mesela bench'te bekletiyorsunuz. Yani İsmail gibi bir alternatifin oradan beklemesi de avantaj. Fakat hani çıkılması gereken oyuncular da var. İşte Musamba'dan çıkılması gerekiyor. Nene'den çıkılması gerekiyor. Sıdıkı Şerif zaten zannediyorum şeye takılmıyor. Kurala takılan bir oyuncu
1: Nene
0: değil.
1: Nene de takılmıyor.
0: Nene de takılmıyor ama bence gerek yok kadroda mesela. Ben Nene'ni Fenerbahçe kadrosu için gerek. Şimdi burada Fenerbahçe'nin bence bu sezon şu ana kadar yapmış olduğu en iyi şey ya bir tane stoper aldı. Ya geçtiğimiz sezondan şu anda Fenerbahçe'nin artısı ne? Yani an itibariyle. Yani Vedat Greenwood, oynamıyor.
1: Greenwood lake.
0: Ya işte Greenwood daha henüz...
2: Skriniar'ın da çok iyi başlaması sezona.
0: İşte bir Ake'nin Skriniar'ın gelmesi, yanına gelmesi, hı hı, Fenerbahçe'nin savunmasını bir anda seviye olarak çok yukarıya taşıdı. Mesela 10 üzerinden 5 diyebileceğimiz noktadayken 10 üzerinden 7-8'e geldi.
2: Evet.
0: Sadece bir oyuncu ile geldi. Çünkü o yanındakinin performansını, yine solundakinin performansını, hem Bekin hem diğer birlikte oynadığı stoperin performansı. Ama Fenerbahçe sanki sezona hem mental açıdan hem iyi antrene edilerek hazırlanmış gibi. Yani bazen çok erken hazır olmak da daha sonra düşüşü beraberinde getirir. Ama mutlak anlamda Fenerbahçe teknik heyeti, İsmail Hoca bunu hesaplıyordur. Ben Fenerbahçe'yi beklediğimden daha iyi buldum, daha hazır buldum. Şutrum-Guraz maçının özellikle 45 dakikası gayet iyiydi. Ve Fenerbahçe seyir açısından geçtiğimiz sezonun ve daha önceki sezonların daha önünde gözüktü. Demek ki İsmail Kartal birlikteliğinin pozitif yansıması olmuş. Ve şu hatırlatmayı da tekrar yapmış olayım. Aykut Hoca saygın bir futbol adamı. Onun gelmesi muhtemeldi. Gelecek gibiydi de. Ama nedense o birlikteliğin çok da sağlıklı sonuç vereceği kanaatinde değildim. Bu geçişin yapılmış olması bence Fenerbahçe'nin lehine oldu. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki durumunu biraz daha pozitif okuyorsak, burada ben İsmail Kartal'ın ciddi bir rol oynadığı kanaatindeyim. Yani sonuç alamadı. Bazen işte sonuç alamaması bir teknik adamın mahkum edilmesine yol açabiliyor. Dünya futbolunda da Cooper miydi? Bunun en fazla şeyini yaşayan.
1: Final kaybetmişti çok.
0: Final kaybetti. Ya İsmail Kartal şöyle, yani vizyonerlik açısından tartışabiliriz. Benim çok eleştirebileceğim tercihleri oldu o şampiyonluğu da Galatasaray'ın gerisinde kaldığı sezon. Ama İsmail Kartal bence Fenerbahçelilere hitap eden bir oyun anlayışına, bir oyun olgusuna sahip. Şu evet. ana kadar da bunu gösteriyor diye düşünüyorum.
2: Şu Lukaku'nun bir son 5 sezonluk performansına bakalım mı? Son 5 sezon Belçikalı oyuncu için nasıl geçmiş? Bir göz atalım. Çünkü sakatlıktan dönüyor Lukaku. Onun neler katabileceği üstüne hayaller kuruyoruz. Ne katabilir Fenerbahçe'ye? Bunun üstüne konuşuyoruz, tartışıyoruz. 2021-22 sezonunda Chelsea ile 44 maçta 15 gol kaydetmişti ki böyle Tuchel'le elektriklerinin çok tuttuğu bir dönem değildi. Sonrasında Inter'e geldi. Bu Inter'deki ikinci dönemiydi. 3-5-2 oynayan takımda ön tarafta Lautaro Martinez ve Dzeko ile beraber değişmeli oynadılar. 37 karşılaşmada 14 gol, 7 asistin altına imza attı ki Inter o sezon Şampiyonlar Ligi finali de oynamıştı. Lukaku için çok iyi geçmemişti final mücadelesi. Roma'ya transfer oldu. 47 mücadelede 21 gol, 4 asistle takıma yardımcı oldu. Mourinho döneminde gelmişti ama Mourinho sonrasında ayrıldı. Napoli 2024-25 sezonunda Serie A'da birinci şampiyonluk adayı değildi. Ama Romelu Lukaku 38 karşılaşmada 14 gol, 11 asistlik performansıyla takımının şampiyonluğa uzanmasında önemli etkenlerden biri olmuştu ki Victor Osimhen'in boşluğunu onunla doldurdu. Napoli çok farklı oyuncular, çok farklı şeyler

0: vaat ediyorlar, bu kesin. Ve geçtiğimiz sezon sakatlık sebebiyle Napoli'de sadece 7 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol kaydedebildi. Buradaki sayılar Mehmet Özcan sana ne anlatıyor? Oyuncunun da yaşının ilerlemekte olduğunu, sakatlıklar yaşayabildiğini zaman zaman muhakkak hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum izleyiciye. Beklentimizi doğru ayarlamamız için.
1: Şimdi artıları eksileri şöyle. Bir artısı şu, şampiyonla oynayan takımlarda çok sezonlar geçirdi. Yani United'da onun döneminde, hatta sanırım Mourinho'ydu teknik direktör. Çünkü Pogba ile oynadığını hatırlıyorum. Şampiyonla oynayan bir takımdı. Keza Chelsea'de yetişti zaten Everton'a. Bir Everton'la West Bromwich var kariyerinde.
0: Evet.
1: Everton orta sıra takım. West Bromwich küme düşme kalma mücadelesi veriyor. Hep şampiyonla oynayan takımlarda oynaması, Belçika'nın altın jenerasyonuyla birlikte oynaması, Hazard'larla, Mertens'lerle keza. Şimdi son sezondaki 7 maç çok olumsuz diyeceğiz ama Dünya Kupası performansı iyiydi Kerem.
0: Evet.
1: Yani Belçika biraz kıpırdadıysa Trossard ve Lukaku sayesindeydi. Ama tekrar işin handikap kısmını söylüyorum. 2009'dan beri üst seviye oynuyor. Yani bu oyuncunun yıpranmışlığı var. Bir de tabii handikap şu olacak. Hayır abi, yani ben de şöyle aklıma çok gelmiyor. Bu tarz size'lı oyuncular böyle çok kulübede oldukları zaman da ritmini çok kaybediyorlar. Yani böyle nöbetçi golcüler düşünelim, işte hep Semih Şentürk aklımıza geliyor. Ben Galatasaray'da Sinan Gümüş derim. Trabzonspor'da nispeten Canini hatırlıyorum şampiyonluk sezonunda. Hani bu tarz böyle size'lı oyuncular çok aklıma gelmiyor. En basit örneği de son dönemde Umut Nayır'ı veriyorum. Umut ince bir oyuncu ama hani boy olarak ne zaman düzenli oynasa Ümraniye'de, işte Konya'da, büyük takımlara transfer, büyük takımlara geldiğinde kulübenin o performansı veremedi. Fenerbahçe'de keza Trabzon'da. Bu da bir handikap. Biraz ben mali şartlar Fenerbahçe Lukaku gitti olarak yorumluyorum aslında Kerem. Çok hayallerdeki birinci forvet değil. Çok önemli kariyer ama bir düşüşe geçti de gerçek, onu da kabul etmemiz gerek.
0: Ali Beşer.
2: Şimdi birincisi, yani 20 golün üzerine çıktı, sadece bir sezon var Roma'da. Ama 21 gol de Serie A için gerçekten iyi bir rakam. Onun altını çizeyim.
0: Kesinlikle.
2: Ama benim burada dikkatimi çeken...
0: O toplam skor katkısı da olabilir. Toplam skor katkısıdır. Salt Serie A değildir.
1: Yok, 21'e 4. Şunu da hatırlatalım
2: toplam, yani
1: bu arada.
2: Evet, İtalya'da oynadığı o sezon tabii, kupa maçları vesaire.
0: Şöyle, 32 maçta ligde 13 gol, 3 asist yapmış. Avrupa Ligi'nde 13 maçta 7 golü var. Ki abi, final oynadılar.
2: Tamam, yani şeyi...
0: ya da yarı finalde oynamış olabilirler.
2: Toplam skor katkısı
0: sezon olabilir.
2: Ama Napoli'de 2024-2025, hani yakın sayılabilecek bir sezon öncesinde, yani attığı gol değil de asist sayısı dikkatimi çekti.
1: O artık biraz zaten oyun olarak düştüğünü şöyle özeti, eskiden bitiriyordu sprint atıp, deparda yakalayamıyordun Lukaku'yu. Şimdi biraz daha serviste yapmak. Ben biraz öyle yorumluyorum. Çünkü bu oyuncuyu hatırla Kerem. Ben hatırlıyorum. Everton dönemini sen benden daha iyi hatırlaman gerek. Koşardı çok. Yani hatta hani Chelsea'nin Drogba'dan sonra en böyle yatırım yaptığı oyuncu gözüyle bakılıyordu. Chelsea'de olmadı ama Everton'da oldu. Onun üstünde United yaptı. Evet. O dönemler biraz daha hani işin kopup gidiyordu topu alıp. Şimdi o tarz bir oyun yapısı olmaz bu kiloyla zaten.
2: Olmaz ama yani yaşla birlikte, performans düşmesiyle birlikte, yani asist faydasını artırması da aslında oyuncunun
0: oyununu geliştirebileceğini,
2: oyun aklının yüksek olduğunu, hani kendi gerçeğine uygun olanı yaptırabilme melekesi bu. Yani o asist sayısına çıkmak gerçekten benim dikkatimi çekti. Ama burada şunu dikkate almamız lazım. Ben de Fenerbahçe'nin arzu ettiği birinci santfor olacağı kanaatinde değildim. Hem İsmail Kartal'ın oynatmaya çalıştığı oyunu da dikkate alarak bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü şimdi sizin elinizde işte getirdiğiniz Greenwood, çok ümit bağladığınız bir oyuncu. Aynı zamanda bir forvet. İç forvette oynatabileceğiniz bir kanat forvet. Dolayısıyla kanat forvetlerin, yani Kerem olsun ya da Kerem'in pozisyonunda oynayacak oyuncu olsun, aynı şekilde Greenwood olsun, aynı zaman zaman belki orada oynayacak Asensio olsun, bu tarz oyuncuların daha çok gol atabilmeleri için de santforun alıp işte kendilerini marke eden oyuncuları taşıması gerekir. Zaman zaman santforun, forvetin kenara yönelmesi gerekir. İkiye birlere girmesi gerekir. Derine inmesi gerekir ki işte o sahte forvetlerin de devreye girip daha çok gol atmalarını sağlasın. Ama burada Lukaku daha böyle hani tabir belki oturmayacak da hantal denilebilecek tarzda bir forvet olduğu için ama çok size'lı, güçlü.
0: Çok.
2: O açıdan da hakikaten alır döner, vurur atar. Hani ben vuruş tekniğini de beğeniyorum ayrıca. Yani sadece oyuncu gücüyle meseleyi halleden bir oyuncu değil, haksızlık olur. O kadar üst düzey kalmasın sadece fizik gücüne bağlı değil. Yani vuruş tekniği, bitiriciliği de o kadar yabana atılacak bir oyuncu değil. Ama yani mobilitesi bence yeterli olmaz bu işleri yapmak için. İşte Vedat elinizde var. Bir de Lukaku olsun. İşte ikisi bir arada oynar mı? Bence oynamaz. İşte birbirlerini yedekleyerek oynamaları düşünülebilir mi? Düşünülebilir. Ama Mehmet'in altını çizdiği husus da önemli. Yani kulübeden girdiği zaman size katkı verecek mi? Yani o gerçekten ciddi soru işareti ve geçtiğimiz sezonu da sadece 7 maç oynayarak tamamlayabiliyor olması o da bir başka soru işareti. Fakat Dünya Kupası'ndaki performansı, yani süre aldığı dakikalar içerisinde yaptıkları, attığı gol vesaire, biraz o da gözlerdeki pasları silen ve hakikaten Lukaku ile ilgili düşünceleri de olumluya çeviren bir performanstı. Orada da hakkını yemeyelim.
0: Fenerbahçe'nin Sturm Graz deplasmanına dair biraz konuşalım. Transferde evet önemli bir süreç yaşıyor Sarı Lacivertliler ama daha önemlisi Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirebilmek. En büyük arenada yeniden olabilmek, var olabilmek. Bu kesin. Fenerbahçe 2-0'ın avantajıyla gidecek Avusturya deplasmanına ve Gornik Zabze'den daha sağlam bir takım olduğu kesin Mehmet Sturm Graz'ın ama Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenlikten ziyade savunma performansında özellikle iç sahadaki iki maçta herhalde genel hatlarıyla futbol severler çok beğenmiştir diye tahmin ediyorum. Rövanş daha problemli geçebilir mi? Fenerbahçe sence nasıl bir 90 dakika ihtiyaç olmaz umarım. Olursa 120 dakika oynayabilir. İhtiyaç olacağını da düşünmüyorum.
1: Yok
0: bu arada.
1: Yani şöyle bir kere Kerem ve Greenwood deplasman oyunlarında muhakkak pozisyon bulacak. Bu bir avantaj İsmail Kartal açısından. Artı Kante Gündüz'ü iyi bir ikili. Ben Fenerbahçe'nin yani çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını da bekliyorum. Sonraki turda da ilk maçı Sparta Prag 2-1 kazandı. Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle. Yani geçmiş yıllarda evet Fenerbahçe açısından en son 2008-2009 Aragones'te hocası 17 senelik bir Şampiyonlar Ligi hasreti var ama 17 senelik süreçte Fenerbahçe yeri geldi Arsenal'le, Benfica'yla, Lucescu'nun başında olduğu Shakhtar'la hani iyi takımlarla Şampiyonlar Ligi elemesi oynamak durumunda kalmıştı. En son Lille hatırlıyorum ben. Mourinho artı tabii bir de geçen sene Kerem'in golüyle Benfica. Bu takımlarla bir tutmuyorum. Sturm Graz tabii ki ciddiye alınması gereken bir takım. Genç bir takım. Avusturya ve İsviçre takımlarına karşı ben zaten olabildiğince temkinli yaklaşıyorum. Çünkü biraz Yugoslav kökenli oyunculardan da besleniyorlar. Ama ilk maç çok direnç gösteremedi Fenerbahçe açısından açıkçası. Kerem'in maçı düşündüğümde de ben Avusturya'daki rövanşta da yine Kante Gündüz'ü ile kontrollü oyun, Kerem ve Greenwood üzerinden de geliştirecek ataklarla Gornik Zabze maçı da 1-0'ın ardından Kerem 2-0 yapımı dönen top gol oldu. Biraz o ama ikinci yarı çok hani Mert ön plana çıkmadı. Çok da kaleye getirmedi Fenerbahçe baktığımızda. Seninle en fikrim Sturm Graz daha dikkat edilmesi gereken bir takım yani Gornik Zabze'yi sonuçta Fenerbahçe turu ortak etti. Polonya takımı onu o gücüyle 2-1'li uzatmaya taşıyamadı ama benzer ikramı Sturm Graz'a yapsan muhtemelen o maç uzatmaya gidebilir. Ama ben Fenerbahçe'nin daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Ve hani tur atlamasını bekliyorum. Kazanarak hatta.
0: Haydi Beşer.
2: Ya bu karşılaşmada şunu gösterdi Fenerbahçe bize. Ben istediğim zaman oyunu tutabilirim. Tempoyu yükseltebilirim. Ve iyi de savunma yapabilirim. Aslında Fenerbahçe hepsini gösterdi. Tabii ki hani mükemmellik boyutunda değildi Sarı Lacivert takım. Sturm Graz da fizik olarak, atletizm olarak iyi görüntüde bir takım olmasına rağmen aslında yani endişeleri yersiz çıkaran bir performans yetersizliğinde kaldı Saracoğlu'nda. Yani Stankovic benim aklımda kalan en önemli oyuncular. O iyi bir performans gösterdi. Belki onun performansı olmasaydı Fenerbahçe şeyi alabilirdi. Yani turu daha rahat bir nokta.

0: ortaya getirmiş olabilirdi. 3-0'ı 4-0'ı da bulabilirdi diye düşünüyorum. Bir defa Fenerbahçe savunmada hani böyle aradığını bulmuş bir takım görüntüsünde. Ake'nin gelişi çok olumlu yansımış. İşte orta sahada Kante'nin yüksek performansı, Gendouzi'nin aynı şekilde hazır oluşu. Yani Fenerbahçe'de birçok oyuncu hazır görüntüsü verdi. Ve Kerem'in de ön alan presine, ön alan etkinliğine çok ciddi şekilde katkı sunması.
1: Geri koşularla da yine aynı şekilde.
0: Geri koşularda. Şimdi bunları göreceğiz. Ben hatta orada da Fenerbahçe'nin rakip belki baskılı oynamaya çalışacak Sturm Graz. Çünkü skor dezavantajı var. Taraftar desteğiyle erken gol bulma hayali de kuracaklar. Fakat Fenerbahçe'nin yine daha çok oyuna hükmeden taraf olacağı kanaatindeyim. Yine topa daha çok sahip olan taraf olacağı kanaatindeyim. Ve Fenerbahçe'nin gol bulma ihtimalini de yüksek görüyorum. Yine Fenerbahçe gol bulur. Çünkü gol bulabileceği oyuncu sayısı çok fazla. Talisca ile, Greenwood ile, hatta Kerem ile, Asensio ile, birçok oyuncu ile Fenerbahçe gol bulabilir. Hatta oradan galibiyetle de dönebilir. O şekilde turu alır diye düşünüyorum. Rakibin gençliği, fizik kalitesi, koşuculuğu, bunlar bence hani üzerinde durulması gereken noktalar, Fenerbahçe'nin dikkat etmesi gereken noktalar. Kalite anlamında Fenerbahçe Sturm Graz'ın epey bir önünde duruyor.
1: Sorun çok büyük bir problem, beklemiyoruz.
2: Benim bir oyuncu dikkatimi çekti, onun ismine baktım, 20 numara Jatta, onu beğendim.
1: Evet.
2: Norveç'te yetişmiş, muhtemelen Afrika kökenli bir oyuncu. Genelde onlar Badou Ndiaye'yi de hatırladı çünkü Norveç'te. Evet. Onlar hani fena potansiyel olmuyor ama hani Fenerbahçe'nin çok problem yaşayacağını düşünmüyorum Kerem.
1: Fenerbahçe
2: 3-0 bitebilirdi bu arada. Yani bayağı golde kaçtı. Kerem'in ki kaçmazdı, hani bir kafayla tipleyemedi. Bir tane kornerde kalecinin çıkardığı top vardı.
1: Böyle kadroda çok büyük bir değişiklik bekliyor musun? Misal Osterwold'da yok sakatlığı sebebiyle. Şimdi... Orada acaba hoca Mert Müldür'ü mü oynatacak diye kafamızda bazı soru işaretleri vardı ama galiba Archie Brown'a bir dönüş olacak.
2: Brown'la devam etmesi gerek. Levent'in ismi bildirilmemişti, öyle
1: doğru
2: kalmış aklımda.
1: O yüzden onu kullanmıyor.
2: Ben bu arada hani Brown'un da tamam uçup kaçan bir bek değil ama artı dörde uyuması değerli, pasaportu değerli, ısrar edebilirsiniz. Kanat beke daha uygun. Galatasaray'daki Kön gibi hatırladığım benim ama Brown da gayet oynayabilir. Ben hani Fenerbahçe'de zaten biraz da İsmail Kartal'ın başarısını özetliyor Fenerbahçe'deki Kerem. Çok 11'de böyle kurcalamaz. Yani kazanan takımda olabilir, devam eden bir teknik adam profili. Sadece İrfan Can Kahveci de şu ana kadar çok ısrar ediyor. Son maçta da oyuna girdi, yine ben çok beğendiğimi söyleyemem. Keza ilk turdaki Gornik Zabize maçlarında da. Onun dışında ama İsmail Kartal'ın çok kadroyu dokunacağını düşünmüyorum.
1: Mevcut kadroyla mümkün olduğunca bozmadan hocanın devam etme ihtimali hakikaten yüksek ama Vedat'ın da sakatlıktan döndüğünü belirtelim. Talisca gollerini atıyor, o başlar, ondan yana bir şüphe yok. Bir noktada Mert'ten Ederson'a formanın geleceğini düşünüyor musun Ayrı Beşer ve eğer böyle bir şey yaşanacaksa o Avusturya'daki rövanş mı olur yoksa playoff durumu olur ya da olur mu?
0: Yani Ederson Fenerbahçe'de kalacaksa büyük ihtimalle olacak.
1: Şu an bir gidiş görünmüyor. Bir gidiş ama ihtimali çok görünmüyor.
0: Yani o olacak. Büyük ihtimalle olacak. Ya öyle bir maliyeti, öyle bir kariyeri herhalde kulübede tutmak çok lüks olur. Mantıklı da olmaz. Göndermelisiniz. Ha, diyebilirsiniz ki ben Mert'le devam edeceğim. Mert'e güveniyorum, inanıyorum. Ha, bunu demek de hani çok böyle absürt bir şey değil, absürt bir iddia değil. Mert nihayetinde bildiğimiz bir kaleci. Ama ben bu karşılaşmada bir değişiklik olacağı kanaatinde değilim. Yani bir de ya İsmail Hoca'nın da kendince bazı sabitleri var. Olması da gerekir. Ya oyuncudan memnunsa, yani memnun olduğu süreçte onu değiştirmiyor. Yani Mert'ten memnun olduğu süreçte değiştirmeyebilir. Değiştirmesini gerektirecek bir performans, bir yetersizlik görmesi de gerekebilir. Ya da biz şu anda Ederson'un durumunu bilmiyoruz. Yani Ederson ne derece hazır? Yani Ederson herhalde bir sakatlık falan yaşamadı.
1: Yok.
0: O zaman Ederson'un hazır olması...
1: Neden oynamıyor? Ya da belki soru bu.
0: Ya bu soru şöyle bir şey, yani

0: Yani Ederson kulübede ne kadar duracak? Veya Sükunet'te ne kadar duracak? Yani o iş çok sağlıklı yürümez. Yani Ederson kaleye geçmediği müddetçe ve Fenerbahçe'de kaldığı müddetçe orada ciddi bir sıkıntı Fenerbahçe'yi bekler diye düşünüyorum.
1: Mehmet, nasıl bakıyorsun Ederson'a? Yani ondan bir çıkış olasılığı söz konusu olsa nasıl bir planlama yapması gerekir Fenerbahçe'nin?
2: Mert bu sezonu iyi başladı ama benim için hiçbir zaman A sınıf bir kaleci değildi Mert. Kariyerine büyük saygım var. Fenerbahçe ile başladı. Bursa Spor, Başakşehir, Başakşehir ile şampiyonluk. Milli takımımızın da kalecisiydi. Beşiktaş'ta Ersin'den kaleyi devraldı. Beşiktaş'taki son iki sezon iyi değildi Mert'in. Fenerbahçe'de geçen sezonu iyi bitirmeden bu sezonu iyi başladı. 89 doğumlu bildiğim kadarıyla Mert. İyi bir ideal ikinci kaleci şu an baktığında. Fenerbahçe açısından. Hatta geçen sene öyle performans gösterdi ki keşke bazı
1: 89'lu
2: maçlar
1: doğru.
2: Keşke bazı maçlar Tarık oynasaydı diyenler oldu. Hani onlara da bir şey diyemem. Tarık fena değildi çünkü. Şans bulduğu maçlarda aklıma bir Nottingham Forest deplasmanı kalmış. Ederson'a geleceksek Ederson tamam. Yani Guardiola'nın sistemi başka bir sistemdi. Orada oyuna katılan bir kaleciydi. Ama hiçbir zaman yani Alisson Becker'in donarımın önünde görülmedi. Ama ben her şeye rağmen Mert'in iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim yani işin kalite kısmında. Bir de işin tabii mali boyutu da var. Yani
1: talihsizliği ya da belki becerisiyle alakalı bir konu da olabilir. Maç kurtarmadı Fenerbahçe'de.
2: Doğru. Yani
1: çok ekstra kurtarışlar yaptı.
2: Bir tane maç var söyleyeyim. Şitav-Bükreş
1: deplasmanı. Doğru, Şitav-Bükreş maçı.
2: Ama şu da var Kerem. Ben geçen sene yine hani tribünde izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Sané'den yenen golü yemeyebilirdi mesela Kadıköy'de ama tam tersi. Rams Park'taki maça gittiğimde şunu söylemiştim ben. Galatasaray'da olsa bu kadar kötü gözükmeyebilirdi yani. O attığı uzun topları Osimhen Barış gole çevirirdi. Yani Fenerbahçe oyunda o toplar Nene'de Kerem'de size geri döndü. Yani biraz Fenerbahçe'nin o oyun formatına da çok uymadığını düşünüyorum. Ama seninle hemfikirim, hiç maç kurtarmadı, üstüne sezonun bence kırılma anıydı. Rize'den yenen gol, o son dakika kaleyi erken terk etmesi. Taraftarla tribünle olan Galatasaray maçı oyundan atılması hani affedilir gibi değil diyeceğim. Aziz Yıldırım orada hem başkanlığı kazanma süreci diyeceğiz, sessiz kalması, yapıcı olması. Ederson konusunda da ne, o mesajları hep Ederson onları edici şekilde verdi. Eğer kadroda kalacaksa birinci kaleci olur. Ama kulübede olacaksa, hele ki yabancı kontenjanı düşündüğümüzde, Fenerbahçe'nin çıkması gerek. Mert Günok Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olur mu? Ben de soru işaretler var. Yani ben Uğurcan Çakır dışında hadi bir de Berk Özer diyeyim. Onun dışı bizim büyük takımlarımızın kalecisi. Trabzonspor en basit örnek. Uğurcan'la Galatasaray'ı sattıktan sonra ona ne aldı yani? Beşiktaş keza şu an Nübel'le nasıl değiştiğini görüyorsun yani. Daha garanti bir yabancı kaleci olur mantıken Ederson olmazsa. Hani Mert'in önünde bulunur. Hani bulunmaz diyemiyorum ama tabii kontenjan var diyoruz vesaire. Göreceğiz, bir de her şeyden bağımsız. 11 milyonluk yıllık ücreti de Fenerbahçe'den başka bir takım Ederson için üstlenir mi? O yüzden de o noktada siz belki kaleciyi kazanmaya çalışacaksınız.
1: Belki Körfez'den birisi.
2: Greenwood'un, Lukaku'nun, Vedat Buric'in olduğu hücum hattına da Ederson servis yapar bu arada. O da işin bir başka boyut. Hani bu oyun formasyonunda doğru. İsmail Kartal'da iş yapabilir. Yani Livakovic'den de iyi kaleci Ederson. Tamam, benim de favori kalecim değil Kerem ama hani Mert Günok'la, öncesi Livakovic'le, Tark'la kıyaslarsak da Ederson daha iyi kaleci her şeye rağmen.
1: O da çok tartışılabilecek bir konu değil zaten. Biraz yabancı kontenjanını Fenerbahçe'nin açması şart. Yani sanki ayrı beşer gidişat şuraya doğru gidiyor. Sezonun son bölümüne, transfer sezonu için söylüyorum, son bölümüne gelindiğinde Fenerbahçe hala elindeki oyuncuların önemli bir bölümünü elden çıkaramamış olacak. Ve belki düşük maliyetlerle yollar ayrılacak. Belki gittikleri kulüplerde Fenerbahçe oyuncuların sözleşmelerinin bir kısmını ödemek durumunda kalacak. Bu kulübün ekonomisine nasıl bir zarar verir? Planlamaları yaparken Fenerbahçe'nin bir kamburu mudur bu?
0: Tabii ki. Yani Fenerbahçe'nin ve bütün Fenerbahçelerin, daha doğrusu Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da benzer handikapları söz konusu olabilir. Ya, şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin şu hali Şampiyonlar Ligi'ni mecbur kılıyor aslında.
1: Evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi geliriyle birazcık sübvanse edebilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe'de çok yüksek yıllık ücretler var. İşte Kante öyle, Ederson öyle, Talisca öyle,

0: Şimdi Greenwood'u getirdiniz öyle. Yani Guendouzi yüksek maliyetle, yüksek bir bonservis bedeliyle transfer ettiniz. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Zaten hani yabancı kuralı gereği bazı oyunculardan çıkmak zorundasınız. Artı maliyetten dolayı da çıkmak zorundasınız. Artı yeni transfer yapabilmeniz için de aslında çıkmak zorundasınız. Buradan hareketle siz tok satıcı gibi davranamazsınız. Ne yapacaksınız? Zararın neresinden dönülürse kârdır. Mantığıyla yaklaşmak durumundasınız. Aynı şekilde gerekirse maaşın bir kısmını ödemek suretiyle de bazı oyuncuları elden çıkarabilirsiniz ki Fenerbahçe biraz buna da mecbur kalabilir gibi geliyor bana. Ama tercihlerde de çok zorlanacak bence Fenerbahçe yönetimi, İsmail Hoca. Şimdi bak mesela Ederson'u konuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi Mehmet'in itirazlarını Mert'le ilgili ben de haklı görüyorum. Zaten yaş 37, artık çok şey bir kaleci değil yani, uçan kaçan bir tarzda bir kaleci de değil. Çok yüksek reaksiyoner bir kaleci ya, değil.
1: En iyi dönemini yaşamasını beklediğimiz birisi değil.
0: Birisi değil ama soğukkanlı bir kaleci. Hani çok sürekli yakıcı hatalar yapan bir kaleci de değil. Ama hani diyelim ki Ederson maliyetinden dolayı, hani kariyerini biz bir kenara bırakalım. Ederson'un kalitesi ve kariyeri hani Mert'le de Livakovic'le de kıyaslanmayacak kadar iyi seviyede. İyi, yüksek boyutta. Zaten kalecilik tekniği açısından ayrı bir değeri var. Ki az önce hani Fenerbahçe'nin ön taraftaki oyuncularına da attığı uzun toplarla işte pozisyon hazırlayabilecek nitelikte bir kaleci olduğunu da altını çizdiniz ki doğru. Şimdi bu özellikleri var. Ama yani Fenerbahçe'deki performansı mesela Livakovic performansının çok mu üzerindeydi?
2: Gerisi neydi canım? Çok yani, geçen sezon kötüydü.
0: Kötü yani, hani kariyer tamam, kalite tamam, isim tamam. Ama ortada performans olmadıktan sonra bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Ederson yine öyle devam edecekse, şimdi Ederson'un bu performansı niçin göstermiş olabilir? Bu performansı göstermesinin sebebi potansiyel mi? Bence değil. Daha iyisini yapabilir miydi? Yapabilirdi. Ben Ederson'u yani Fenerbahçe'nin kalesinde biraz kerhen duran bir adam gibi gördüm. Yani mutlu değildi. Şimdi bu oyuncu Fenerbahçe'de kalacaksa demek ki sadece kazanacağı 11 milyon euro bunu mutlu olmasına yetmiyor.
1: Bu mutsuzluk devam edecekse ya da bu hissediliyorsa?
0: Hissediliyorsa, benim hissettiğim oydu. Biz orada mutlu bir eldiven görmeliyiz. Ederson'u mutlu görmeliyiz ki Fenerbahçe'ye katkısı olsun hakiki anlamda. Yoksa mutsuz bir Ederson'un katkısı mutlu bir Mert'in katkısı kadar olmaz. Hatta Tarık'ın katkısı kadar dahi olmayabilir. Ya,
1: kalecinin de mental gücünün iyi olması hakikaten en önemli belki gerekliliklerden ya, biri, o kaleyi doldurması anlamında.
0: Kaleci sürekli kafası giyotinde olan adam yani, sürekli karşısında cellatlarıyla sürekli yüzleşen adam. Çünkü yaptığı hatanın telafisi yok. Ya kalecilik gerçekten çok ciddi psikolojik
1: şey. Zor zanaat.
0: Zor zanaat ve güçlü psikoloji. Yani güçlü karakter olmayı gerektiriyor. Hatta biraz kalecilerin uçuk kaçık olduğu da söylenir ki bunu da kaleciler söyler. Eski iyi ünlü kalecilerimiz bunu itiraf ederler. Öyle olmaları aslında biraz da işte o şeyi yönetebilmelerini sağlıyor. Kolay bir şey değil yani. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin göndermesi gereken oyuncular konusundaki mühendislik çok titizlikle yapılmalı.
1: Bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Yamal soluna çekti. Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 9 Ağustos 1992 yılında 25. Olimpiyat Oyunları Barcelona'da başladı.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Lezzet arıyorsan
10: Festi.
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
10: buldum.
9: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
10: Opet'te duracaksın.

Spor Radyo. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'u konuşacağız. Az sonra Beşiktaş'a da geniş yer ayıracağız, onu söyleyelim. Hem Hrades Krolove maçı siyah beyazları bekliyor, hem de santrfor transferi konusunda bir hareketlilik yaşanabilir. Ama Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı bir video var. O videoyu ekrana getirelim istiyorum. Biraz üstüne konuşuruz. Sonrasında bir başka muhtemel transferden de bahsederiz.

0: Efzelim.
1: Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek, uşak.
0: Kim gelecek?
1: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
0: Oldu, oldu, tamam.
1: İşine bak, işine.
0: Tamam, oldu, hadi.
2: Ooo, karnım doğaçtı zaten bundan bir tane al. Ne vuruyorsun ana ya? Hem senin bu telaşın bir heyecanın ne de Allah'ını seviysen. Sana bu sofraya kimin için hazırladın?
1: Gelince görürsün.
2: Görürüm. Görüyor musun sofrayı biz?
3: Görüyorum abi.
1: Deli bana koy sofrayı.
3: Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle.
1: Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Vitamin alsın.
3: Kim gelecek?
2: Bilmiyorum kim gelecek. Koy gırbayı bakayım kızım. Koy. Koy gırbayı, koy kızım.

0: Ampul.
1: Karan anan sarması. Al. Al.
2: Yıvar bay verin ana.
1: Yedin yedin adamı.
3: Senin bir.
1: Çok güzel.
3: Ye. Kayana da ye.
1: Çok güzel.
3: Tamam. Sarma gidin. Yok bana da can. Kıyma. Yedin balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam görüşürüz.
3: Görüşürüz.
1: Çok kalatasın inşallah kardeşim.
3: Açık olsun. Allah'a
4: rüyalarda bile gelmeyecek bir uçak. Aslında Muhammed Salah ama gerçekten geldi. Trabzonspor forması giyecek. Tabii çok duygusal. Yöresel lezzetleri de görüyoruz. Yöreyle, bölgeyle hatta direkt Trabzon'la bağlantısı olan bizler için senle beni katabilirim buraya. Son derece duygusal olduğunu tahmin ediyorum. Güzel olduğunu söyleyebilirim görüntülerin. Hayri Beşer, ne hissediyorsun?
5: Ya teyzemiz yaşamış bence. Çok da güzel oynamış, yaşamış. Ya diyaloglar
4: İnsanımız vesaire, yeteneklidir.
5: Kesinlikle. Yani böyle gerçek hayatın içerisinden alınmış kesitler. Ben Trabzon'a zaman zaman gidiyorum tabii. Ve her gittiğimde bir gerçek fıkra yaşıyorum. Trabzon öyle bir şehir. Dolayısıyla hani bu reklamdaki şey işte diyaloglar, hazırlıklar, karşılayış filan o Trabzon'un kendine özgü her şeyine tam uyuyor. Tabii ki bir rüya metaforu üzerinden Salah'ı açıklamak da çok doğru. Yani Salah şöyle hani çok uzun, çok geçmişe gitmeye gerek yok yani. Geçen sezon, önceki sezon, daha önceki sezon filan. Ancak hayal edilebilecek bir oyuncuydu. Yani dünya futbolunda en iyi 2-3 isimden bir tanesi.

0: idi. Hala da öyle olduğu iddia edilebilir. Trabzonspor çok büyük bir marka transfer etti. Ve oyuncunun Trabzon'u tercih etmesi de çok anlamlı. Yani Trabzon'un Salah'a gitmesi, Salah'ın Trabzon'u tercih etmesi nereden bakılırsa bakılsın çok enteresan bir buluşma olacak gibi geliyor bana. Şimdi bu yönüyle mesela Avrupa basınında da Salah'a yönelik eleştiriler, tuhaflamalar yer aldı. Yani niçin Trabzon sorusu soruldu, hatta İstanbul takımları dahi tercih edilebilirdi gibi. Ama ya Trabzon gerçekten dünyanın yani en büyük şehir takımı mı bilmiyorum ama en özel şehir takımı. Çok farklı bir atmosfer. Her şeyi inanılmaz doruklarda yaşayan bir kitle futbol anlamında. Salah gibi yani lig açısından dünyanın en iyi ligi, en tartışmasız ligi, en sert ligi, en kaliteli ligi olan Premier Lig'de adam zirveden inmemiş. Kaç sezon zirveye damga vurmuş, 4 sezon kral olmuş, takımına şampiyonluk kazandırmış, takımına Şampiyonlar Ligi kazandırmış. Ya böyle bir oyuncunun heyecanını diri tutmak, heyecanını yüksek tutmak, iyi ki buraya getirmişim, ya iyi ki buraya gelmişim, iyi ki beni istemişsiniz, iyi ki beni transfer etmişsiniz dedirtmek kolay bir şey değil. İşte Trabzon olabildiği zaman bunu söyletebiliyor insana. İşte oradaki sevgi söyletiyor, oradaki insanların samimiyeti söyletiyor. Oradaki insanların fıkrayla gerçek hayat arasında kurmuş oldukları köprü bunu insanlara söyletiyor. Yani o kadar ince bir köprü kurabiliyorsunuz ki gerçek hayatla fıkra arasında, tebessüm arasında bambaşka bir şey var Trabzon'un. Kendine özgü bambaşka bir güzelliği var, sahiplenişi var, misafirperverliği var. Aslında tabii ki bu söylediğim şeyler bizim toplumun özelliklerinden damıtarak Trabzon'a uyarladığım hassasiyetler. Yani bu Trabzon'da var da başka şehirlerde yok anlamında söylemiyorum. Biz böyle bir ülkeyiz. Biz misafire, dışarıdan gelene inanılmaz misafirperverlik gösteren, inanılmaz cömert davranan, hem maddi açıdan cömert davranan, hem sevgi açısından cömert davranan bir toplumuz. Salah da şimdi bunu görmüş oldu, yaşamış oldu Trabzon'da. Trabzon insanı da evet şampiyonluklar gördü bu kulüp. Çok önemli başarılar gördü. Avrupa ölçeğinde de önemli başarılar gördü. Trabzon'a önemli futbolcular da gördü. Ama Türk futbolu şu son birkaç yılda inanılmaz rakamlara çıktı büyük takımlar özelinde. İşte Osimhen transferleri görmeye başladık. Icardi burada geldi, efsaneleşti. Evet, Trabzonspor gençleriyle kurmuş olduğu, scouting marifetiyle kurmuş olduğu akılcı, işte 20 yaşını bulmayan oyuncuları bulup getirerek ya da 21-22 yaşındaki oyuncuları bulup getirerek, onlara değer katarak, yani farklı bir şarkıyı ve herkese sevimli gelen bir şarkıyı seslendiriyordu ki aslında Türk futbolunun çıkış noktasını da gösteren bir şarkıydı bu. Ama bunun ortasına hani yıldız getirmekse yıldız getirmek, büyük getirmekse büyük getirmek gibi bir iddiayı da koymuş oldu. Yani ben Salah transferini Trabzonspor yönetiminin, Trabzonspor kulübünü ana aksı değiştiren bir hamle olarak görmüyorum. Ana aksın içerisine yerleştirilmiş, yani lokomotif çok iddialı. Diyor ki evet benim yürüyüşüm Galatasaray gibi olmayacak diyor Trabzonspor. Fenerbahçe gibi de olmayacak, Beşiktaş gibi de olmayacak. Ama bunun içerisinde bu da olacak diyen bir iddia. Açıkçası ben bu iddiayı sevdim.
1: Bir daha izleyelim mi?
0: İzleyelim.
1: Tatlıydı. Bir daha izleyelim, sonra Mehmet Özcan'a döneceğim. Ve onun da yorumunu alacağım. Bir kez daha o Trabzonspor'un paylaştığı o güzel video görüntüde.
2: Alo, tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum, uşak gelecek. Rüyasını gördüm. Gelecek.

0: gelecek.
1: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
0: Oldu, oldu, tamam.
1: İşine bak, işine.
0: Tamam, oldu, hadi.
2: Ooo, karnım da acıdı zaten bundan bir tane al. Ne vuruyorsun şu bana ya? Hem senin bu telaşın bir heyecanın ne de Allah'ını seviysen. Sana bu sofraya kimin için hazırladın?
1: Gelince görürsün.
2: Görürüm. Görüyor musun sofrayı biz?
1: Görüyorum abi. Deli bana koy sofrayı. Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle. Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Vitamini alsın. Kim gelecek?
2: Bilmiyorum kim gelecek. Koy gırbayı bakayım. Koy gırbayı, koy kızım.

0: Tempol.
1: Yavaş. Karan ana sarması. Al. Al.
2: Yuvarlayı verin ana.
3: Yedin yedin adamı.
4: Senin bir.
3: Çok güzel.
4: Ye. Kayana da ye.
3: Çok güzel. Tamam.
4: Sarma gidi. Yok ona da çok kıyma. Yedim balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Çok kalatasın inşallah kardeşim.
4: Kadın açık olsun.
3: Allah'a emanet ol.
5: Bir kuymak olsa da yesek.
6: Ben kararlı ana sarması.
5: Sarma mı çorba mı peki önce?
6: Önce çorba ama orada hani favorim kararlı lahana sarması. Karadeniz yemeklerini zaten deplasmanlardan dolayı. Sağ olsun buradan selam da söyleyeyim. Abdurrahim Albayrak, Abdurrahim abi de Karadeniz'in yerel lezzetlerini düzenli basın mensupları olsun, sevdikleri olsun paylaşır. Güzel reklam ama şunu da söyleyelim. Trabzonspor 10 senedir bu noktada bence rakipsiz. Hep güzel projeleri imza attılar. Sosyal böyle sosyal mesajlar da içeren. Özellikle şampiyonlukta o kurşun sıkmayın. Hatırlıyorum Özkan Doğru. Sümer'in gayet böyle anlatıldığı Kazım Koyuncu. En son Ahmet Müngözü için de bir hatırlatma yapmışlardı. Format tanıtımları da çok güzel oluyordu. İşte böyle profesyonel ekiple bu işleri yaptığınızda çok güzel oluyor. Hakikaten bir rüyaydı. Ben de hani kendi açımdan belki izleyiciler kızmasın böyle kıyaslamalar yapmayı. Ben kendim severim. Roberto Carlos Hacı ile birlikte ilk üç transferden biri bence Türk futbolunun.
5: Çok net.
6: Yani şimdi hatta Salah tanıtımını izlerken Kerem altın top kazanan futbolcuyu düşünmeyen şanssızdı. Ronaldo Messi'ye çok arada kaynayıp gitti.
5: Doğru.
6: Şimdi Modric'in, Benzema'nın, Dembele'nin altın top kazandığı futbolda Salah da alabilirdi.
5: İki sene önce Liverpool Paris Saint Germain'e elenmese, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlese ki Paris Saint Germain kazandı şampiyonluğu.
6: Paris Saint Germain kazanmasa aslında.
5: Kazanmasa hatta doğru
6: alırdı.
5: Söylüyorsun. En azından onu elemiş olsa bir çeyrek yarı final
6: tabii
5: görse.
6: Tabii Dembele o yüzden aldı.
5: Çok yüksek oldu.
6: Dembele o yüzden aldı. Tıpkı Cannavaro'nun İtalya'yla Dünya Kupası'nı aldığı gibi. Hani bazen...
5: Yani yine de hak etmedi diyemem bu arada.
6: Tabii performans bir de şöyle bir şey Kerem. Yani biz seninle yine hani aynı jenerasyon sayılırız. Hayır abi de bilmiyorum katılır mı? Guardiola derim ben. Bizim gördüğümüz en önemli futbolcu yani. Ferguson'un önüne geçti şundan dolayı. Yani Guardiola gitti. Barcelona'ya çalışırdı. İspanya milli takımı uçtu. Almanya'da. Hoca olarak da hani futbol etki olarak da.
5: Doğru.
6: Altı yani her oyuncunun çok yönlülüğü diyeceğiz. Orta sahada. Yani biz hep forvet on numara derdik. Bize Guardiola ile Xavi Iniesta'ları konuşmaya başladık. Yani futbol değiştiren adamdı. O Guardiola'ya...
7: Öncesinde de Sacchi var.
6: Olabilir. Ya yani zaten o da etkilendiğini hep söyler.
7: Doğru.
6: Şundayım.
5: Cruyff'u unutmamak lazım. Yani Cruyff
7: ha, doğru.
5: Var olduğu için biraz
7: aslında Barcelona'nın aslında Cruyff Michel Cruyff'un şeyi de.
5: Ama işte yani Cruyff bence gelmiş geçmiş en büyük futbol figürü. Hem futbolcu hem teknik direktör olarak baktığında
7: işte
5: yani.
7: La Masia'yı da o kurdurmuş.
5: Evet, futbolun yüzü sanki.
6: Cruyff'un son dönemine yetiştim. Hani Guardiola'yla büyüdük diyeceğim. Müthiş işler yaptı. O Guardiola'yı kafa tutabilen tek isim Klopp'la Salah oldu baktığımızda.
5: Doğru.
6: İşte iki tane Premier Lig kazandı. Üç Şampiyonlar Ligi finali, bir tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Liverpool efsanesi oldu. Afrika'nın yetiştirdiği en önemli futbol figürü oldu Salah. Doğru. O yüzden de bu

0: maçları tabii ki heyecan olacak. Şimdi Trabzonspor baktım ki hani forma satışı olsun, kombin olsun, onları da etki etmiş. Buna da ihtiyacı vardı bence Trabzonspor'un. Çünkü bunu niye söylüyorum? Şampiyonluktan sonra bir 3 sezonu kayıp geçirdin. Geçen sezon takım çok iyiydi. Tribünler yine zar zor doluyordu. Hayır abi, hatırla. Hep başkan mesaj vermek durumunda kalıyordu. Hani bu tip bir hamle muhakkak şehri havaya sokacak. Şimdi zaten Onaçu vardı. Üstüne şimdi sağda Salo olacak. Solda ama aralama Saviola. Oraya şimdi tamamlayacak isim de birazdan konuşuruz. Nunez ismi çok konuşuluyor Kerem.
1: Evet.
0: O Uruguaylı forvet ki orada biraz senin düşüncelerini merak ediyorum. Liverpool'la fazlasıyla şimdi olmuş biri olarak.
1: Çok izledim.
0: Bizim ligde iş yapar diyorum ben. Direkt sorayım hatta sana Darwin Nunez.
1: Çok kafam karışık. Birkaç sebepten dolayı. Bir, Onuachu gidiyor mu? Böyle bir şey var mı? İki, eğer kalıyorsa orada forma nasıl paylaştırılacak? Süre anlamında bunu söylüyorum. Üç, Onuachu kadar gol atacağını düşünmüyorum. Dört, çok agresif oyuncu. Böyle izlemesi keyifli. Ama 10 aksiyonundan 7'si 8'i net söylüyorum karavanı. Ama fiziksel olarak o agresyon, önde baskı yapmak istiyorsa Trabzonspor, Salah'la geçmişte de beraber oynadıkları ve nispeten uyumlu oldukları için diğer takım arkadaşlarına oranla olabilir. Yani olmasında çok büyük bir mahsur görmüyorum. Çok yüksek bir maliyeti yoksa. Ama benim kafamda çok soru işareti var.
0: Soru işareti var diyorsun.
1: Yani bitiricilik konusunda istikrarsızdır. Problemlidir hatta, onu söyleyeyim.
2: Onuachu'yla birlikte oynayabilirler mi? Ben de o soruyu soruyorum. Zorlarsan oynarlar sanki.
1: Oynayamazlar bence.
2: Burada belki Onuachu'yu biraz dinlendirmiş olursun.
1: Yani şöyle düşün, Onuachu'yla beraber oynadıklarında Salah var, 34 yaşında, sağ kanatta. Aynı şekilde böyle geçmişteki gibi baskı ve fiziksel efor beklemek haksızlık olabilir. Sol kanatta Aral oynayacaksa eğer, Aral da biraz böyle, yani takım savunmasına ne kadar yardımcı olacağı şüpheli bir oyuncu.
2: 4-4-2 oynayacaksın
1: o zaman. 4-4-2 oynuyorsan, orta alandaki ikiliyi nasıl tamamlayacaksın? Bence eksik orada Trabzonspor. Volcarelli'nin de bir sakatlık problemi var.
2: 1,5 ay falan.
1: Yani ikisi beraber benim kafamda çok oturmuyor.
2: Zorlama, çok zorlama. Ama o zaman Trabzon bu transferi niye zorluyor? Ben de onu çözemedim. Yani Onuachu geçen sezon çok yoruldu. Bak ben mesela Samsun'daki maça gitmiştim. Orada Onuachu'nun ne kadar yorulduğunu canlı gördüm. Dolayısıyla Onuachu'yu daha fazla yedeklemek gerekiyor.
1: Evet. Ama yedeklemek adına doğru
0: değil o isim bir kere. Umut olmaz.
2: Bence Umut şöyle, yani geçen sezonki korelasyonda olurdu. Trabzonspor'un geçen sezonki kadrosunda Umut Nayır hani yedek bekleyen forvet olarak evet düşünülebilecek bir oyuncuydu. Ama şimdi yani Onuachu'nun önünde bir forvet alacaksan o zaman işte olur mu? Yani bu oyuncu, yani senin anlatından da çıkardı.
1: Ya bu Onuachu'nun önünde bir forvet mi? Trabzonspor'a i̇şte verecek katkıyla. Evet, etiketinden bağımsız.
2: Onuachu'dan biraz daha şey bence, daha koşucu, daha hareketli olabilir. Kesinlikle. Yani.
0: Ben örnek vereyim mi? Dzeko Batshuayi ikilisi gibi ikili çıkabilir. Hatırlayın 99 puan toplayan İsmail Kartal takımını. Batshuayi'nin de çok tabelesi vardı. Zaten Galatasaray'a transfer olmuştu. Dzeko da atıyordu. Yani burada biraz o hedeflenebilir. %60 Onuachu, %40 Nunez gibi. Onuachu çünkü hakikaten çok yıprandı.
2: Sürekli Batshuayi ilk 11 değildi galiba.
0: Değildi. İkinci yarı oyuna
2: o şekilde öyle çıkıyordu. Bir formül mü düşünecekler? Onuachu buna razı olacak mı?
1: Nunez razı olacak.
2: Nunez razı olacak mı? O ben de tam formüle edemiyorum. Ama muhtemel ki yani bu oyuncunun ismi gündeme geliyorsa, ki geliyor, yönetimin ilgisi varsa, burada Fatih Hoca ile oturulup konuşulmuş bir planlama yapılmış gibi gözüküyor. Trabzonspor forvet almalı mı? Almalı. Niçin kesin almalı? Kesin. Agusto'yu gönderdi çünkü. Şimdi Agusto'yu mesela solda oynattı zaman zaman Fatih Hoca. Ama Agusto nihayetinde forvetti. Yani hücum aksiyonuna göre forveti ikiliyordu. Yani öyle bir şey Nunez'le olur mu bilmiyorum mesela. Sol öne atıp.
1: Yani hani Suudi Arabistan gibi zayıf bir ligi de parçalayamadı.
2: İşte o da var. O da var.
1: Kupasında da iyi değildi.
0: Ben ona şaşırdım. Suudi Arabistan'daki istatistikler mesela Gomis'ten dolayı ben takip etmişimdir. Gomis çok iyi de El Hilal'de.
1: Evet.
0: Yani iyi oyuncu orada da yaparız. Yani Abubakar da atıyordu.
1: Onu açıyor El Hilal'de oynasın.
0: Tabii.
1: 30 atar, tane atar.
0: Atar.
2: Ya Gomis saf golcü bir defa.
1: Evet.
0: Gomis onu açıyor.
2: Bence yani Gomis tarzı bir forvet şu anda bulunsa takımlarımıza çok faydalı olur ve çok da

0: maliyetli olur şu günün piyasasında.
1: Yani benim kafam kısacası karışık Darwin Nunez'le alakalı.
0: Ya ben de ya senin kadar tanımıyorum oyuncuyu, işte elimden geldiğince inceledim, anlamaya çalıştım. Bir hücuma bir aksiyon getireceği muhakkak, hareketlilik, evet, ön alan presi getireceği muhakkak.
1: Hareketliliğiyle, agresyonuyla ilgili hiçbir sorun yok.
0: Ha, burada mesela hani hoca birlikte oynatmayı mı düşünür? Böyle bir şey mi var formül kafasında? Ya da Onaçu gönderileceği için mi alınmak isteniyor? İşin o tarafını tam çözebilmiş değilim açıkçası.
1: Bir de 4-4-2 oynamak böyle tam Salah'a uygun bir format da değil.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani aslında bir 4-3-3 oynayabiliyorsan ya da 10 numara olarak konumlandırdığın oyuncu biraz daha bağlantı yapabiliyorsa, santrforun bağlantı yapabiliyorsa, o Salah'ı daha da ön plana
0: çıkarır. Şimdi 10 numara mesela...
1: Yani burada bir planlama yaparken ayrı beşer sanki Salah'tan maksimum verimi nasıl alabiliriz Trabzonspor öncelemeli.
0: Haklısın.
1: Bunu da yaparsa Trabzonspor, herkes görecek, şampiyonluk yarışında sonuna kadar gidecek.
0: Şimdi Salah böyle ikiye birleri ve arkadaşları seven bir oyuncu, veren, evet, araya kaçan. Şimdi bunu kimle yapacak mesela? 10 numara Muçi. Şu anda hali hazırda gördüğümüz oyuncu. Muçi ile Salah birlikteliği ne kadar efektif sonuç çıkarır? Çok emin değilim bundan.
1: Evet.
0: Şimdi Onaçu'ya Salah gol attırır. Her forvete attırır. Onaçı'nın da gol repertuarının artabileceğini düşünüyorum. Her türlü orta da yapar. Gol pası da verir, yani asiste yapar. Ama mesela yine forvet Salah birlikteliği açısından Onaçu tam ideal formül mü? Mesela bir forvetle oynayacaksa. Şimdi ondan da çok emin değilim. İşte oradaki şeyin, sen söyle, oradaki formülün Salah'tan alınacak verimi en üst düzeye çıkarmanın yolunun, taktiğinin çok doğru tespit edilip uygulanması lazım. Yani şu anda hani Salah alındı ama her şey yerli yerine oturmuş sonucunu çıkarmamak gerekiyor. Şimdi Fatih Hoca konusunda umutluyum. Çünkü Fatih Hoca, yani benim gördüğüm, anladığım şu. Yani bu işin ezberi üzerinden yürüyen bir teknik adam değil. Yani Fatih Hoca, işte Salah alınmışsa, yani herhangi bir oyuncu transfer edilmişse, o oyuncunun özelliklerini de dikkate alarak, o oyuncunun profilini çıkarmak suretiyle, hangi pozisyonda oynadığını, hangi pozisyonda verimli olacağını en ince ayrıntısına kadar, detayına kadar düşünen, buna kafa yoran ve doğru çözümü bulmaya böyle akademik açıdan kendini zorlayan bir teknik adam profili.
1: Evet.
0: Şimdi mesela şuna biraz itirazı oldu Trabzonspor camiasının, taraftarının, oyuna geçtiğimiz sezon. Tribünlerin dolmamasının bir sebebi de oydu. Yani Trabzonspor çok hızlı, ritimli hücum edebilen bir takım görüntüsünde olmadı. Yani Fatih Hoca'nın bunu ben biraz bilinçli tercih ettiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezonki takımla, yani sahip olduğu kadroyla oynayabileceği oyun, hani kendisi sürekli bir ifade kullanıyor, işte anları doğru yaşamak gibi ya da sekansları doğru kullan. Sekanslarda Trabzon'a etkili futbol oynattı. Şimdi burada da, şimdi Salah geldiyse Salah en iyi nasıl kullanılır? Yani ortada çok muazzam bir Klopp tecrübesi var ama Salah'ın da en iyi olduğu dönemlerde Mane ve Firmino ile birlikte oynuyordu değil mi? Yani
1: ya Firmino da zaten o sahte dokuzluğu, kanatları bağlama işini dünyada en iyi yapan oyuncu.
0: Ya benim ideal golcü tarifim, ben o tarz golcüleri, hı hı, çok seviyorum. İşte geçmişte Michael Owen'lar vardı ya da Romario'lar vardı. Onlar biraz daha eski ama ya o tarz forvetlerin hala ben günümüzde de geçerli olabileceğini düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un şu anda öyle bir forvet getirme ihtimali yok ama bence forvet arkası Muçi Salah birlikteliğinin çok daha iyi işlemesi lazım. Şu açıdan diyorum, Muçi çok mobil, çok enerjik, çok hareketli bir oyuncu değil.
1: Bir Trabzonspor'da yeni hücum hattının geçen sezonki performansına bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Geçen sezon bu oyuncular ne yapmışlar? Buna baktığımızda hakikaten bayağı ihtişamlı bir tablo ortaya çıkıyor. Aral Şimşir 12 gol, 21 asist, 54 karşılaşmada Midland formasıyla. Ernest Muçi 41 maçta Trabzonspor'da 15 gol, 9 asistlik bir

0: katkı verdi. Mohamed Salah Liverpool'daki en kötü sezonuydu. Bu rakamı kesinlikle ve kesinlikle geçecek Süper Lig'de. Bir sakatlık yaşamadığı müddetçe 41 maç 12 gol 10 asist. Yani şunu görsek şaşırmam. Yani 20 gol 13 asist filan. Sadece Süper Lig bazında bunu söylüyorum.
1: Görebiliriz.
0: Bu yapabilir. Yani bunu yapacak rahat potansiyeli yapar. Rahatlıkla var. Paulo Nacho 36 maç 26 gol 2 asist. Mehmet Özcan, ne anlatıyor sana buradaki sayılar?
2: Şimdi Onaşu bir kere geçen sezon damgasını vurdu. En son kupa finalinde de iki golü Onaşu attı.
0: Evet.
2: Tabii. Bardi penaltıyı kaçırdı. Onaşu attı penaltıyı. Trabzonspor kupayı aldı. Burada Muçi'nin ilginç şekilde, yani Kerem, benim yani uzun zamandır hayra bilmiyorum. Attı 15 gol, 10'u jeneriklik. İnanılmaz goller attı.
0: Evet. Doğru.
2: Kupada Gençler Birliği'ne attı. Yine Başakşehir maçı soluna çekti, son anda attığı goller. Ama hemfikir Zahir abiyle işin oyun kısmında ben Muçi'nin çok Fatih Tekke'nin de beklendiği karşılığını düşünmüyorum. Onaçu'nun defoları var. Kolay top kaybı gibi, biraz cüsseli ama oyunu size rakip yarı saha yıkıyorsunuz ve çok gol çıkartıyor. Salah geleceksek de Liverpool takım olarak kötüydü Kerem. Yani o Virs'le yine hücum hattındaki o diğer Ekitike olsun, İsak olsun, oradan bir uyumlu kimya çıkmadı. Çıksa Salah bence istatistikleri yine iyi olurdu ki bir önceki sene hatırla. O performansıyla artı bir kontrat aldı. Salah Aralçı'da çok önemli bir genç yetenek. Yalnız bu dört hücumcuyu konuştuk. Bence bir noktada konuşmamız gereken şu. Trabzonspor'un hem şampiyon olduğu sezon aklıma geliyor. Yani orada forvetiniz Cornelius'tu. Küçümsemek için söylüyorum, o sistemi işletti ama yani orta sahanda senin Hamşik gibi beyin vardı. Siopis gibi gayet iyi 6 numaran, artı Dorukhan da o sezon çok performans verdi. Yani orta saha merkez iyiydi Trabzonspor'un sözün özü. Orta saha merkezi ondan öncesinde Sosa varken iyiydi. Niye yanında Kuçkalar, Onazler, Mikeller varken iyi oyuncularla. Bir Ünal Karaman dönemi heyecan oluşmuştu.
1: Doğru.
2: Vakayeme ile birlikte. Şimdi geçen sezon tamam Onaçu diyoruz hayır abi ama bence 6 Folcarelli, 8 olay da Trabzonspor'un çehresini değiştirdi.
1: Doğru.
2: Şimdi Trabzonspor açısından Salah'a konuşuyoruz işte, Nunez olur mu olmaz mı? Ama burada biraz orta saha merkezi de önemli. Hocanın bu şerde ısrar etmesi güzel, güveniyor. Keza Malinovski ama Folcarelli'nin sakatlığı varken sanki orta saha merkezi de yani böyle üst seviye bir takviye olay gittikten sonra da isteyebilir. Ben biraz o noktada Trabzonspor ile ilgili bende soru işareti var. Yoksa diğer bölgelerde örnek verelim. İşte Vivusavic'den çıkar ikili. Zaten yedek olarak artık Samet aldın. Batagov dönecek. Sağ bekinde zaten sorun yok Pina ile. Şimdi sol bekine de iyi oyuncu aldın. Kabralo olmamış denemeleri gönderdin. Ozan Tufan gibi, Mustafa Eskellaç gibi. Hadi bir de ona dün gol de attı. Metehan da ekle. Kulübeden de böyle yerli alternatiflerin olacak. Solda da problem yaşamayacaksın. Aral'la Savio'yla sezon biter. Bende biraz 6-8 oynayabilecek oyuncu noktasında bir soru işareti var Kerem.
0: Çok kısa bir yorum alayım Beşiktaş'a geçeceğiz.
1: Bence de yani orta saha merkezine bir iki üst düzey. Mesela Asensio benzeri bir oyuncusu olsa keşke Trabzonspor'un. Yani Salah'ın dilinden anlayacak, Salah'ın kalitesine yakın. Yani o kalitenin israf olmasının önüne geçecek tarzda bir oyuncuya ihtiyacı var. Artı işte Tim'in dönüşü, o da önemli. Malinovski'nin evet. performansı, bunlar önemli. Sanki oraya Trabzonspor takviye yapsa gayet iyi olur.
0: Beşiktaş'ta Dušan Vlahović transferi final aşamasında gibi görünüyor. Sırp golcü ve menajeriyle siyah beyazlı kulüp görüşme hazırlıkları içinde. Vincenzo Italiano'nun da oyuncuyla birebir diyalogta olduğunu biliyoruz. Fiorentina döneminde de birlikte çalışmışlardı. Böyle bir takviyeye Beşiktaş'ın ihtiyacı var mı Mehmet Özcan? Sen de bu transferin olabileceğini düşünüyor musun? Öyle bir yola girildiğini hissediyor musun?
2: Şimdi Salah alamadı Beşiktaş. Hücum hattında muhakkak tabela gücü bir isim olmalı. Vlahović olur. Neden? Oha, çünkü sen demin ne dedin? Salah'a ben dedin 20 gol 13 asist yazarım dedik. Şimdi benzerini o için kullanamazsın. Osimhen'e kullanırsın. Greenwood'a kullanırsın. Salah'a kullanırsın. Yani Beşiktaş'ın da bu tip bir tabelacıya bence ihtiyacı var. Ha o isim Vlahović mi? Juventus'ta 15 attıysa bence bizim ligde 20 atar. Ha bu arada hani Beşiktaş için ismi geçen diğer oyuncu da Mitrovic'ti. Mitrovic'in ama son sezonları Suudi Arabistan'da biraz sağlık problemleri, sakatlıktan da ziyade. O dönem Galatasaray'ın çünkü El Hilal'le bir transfer durumlarını da benim öğrendiğim durumdu. Mitrovic yoksa bizim lige çok uygun profildi baktığımızda. Ben hep bizim ligde isterdim Premier Lig'deki performansını görünce. Vlahović'e geleceksek de her şeye rağmen Kerem 2000 doğumlu olduğunu hatırlatalım. Ben biraz ön taraf

0: yaş olarak da bakalım. Çünkü Trossard'ın da artı 30 yaşında olduğunu düşünürsen tabii ki bir 3 sezon bu ligde iş yapacak Trossard. Vlahovic orayı tamamlayıcı hamle olabilir. Bu arada Beşiktaş açısından bir handikap. 3 tane maçını izledik tabii. Serni'yi çok beğensem de Kerem bu sezonu iyi başlamadığını gördük. O bir problem Beşiktaş açısından. O yüzden de hani hücum hattı forvetten de bağımsız. Çünkü Oğu da bazı maçlar kenara çekebilirsiniz. İlhan iyi başladı. Genç oyuncu Beşiktaş'ın hani o gurbetçi. Keza Salih. Beşiktaş da iyi başladı sezona. Bir forvet eklemesinin de hiç fena olmayacağını düşünüyorum. Semih son maç girdi. Golcüler fırsat golü kovalarlar attı. O önemli. O moralle şimdi sezona başlıyor. Bir de Vlahovic'i ekleyip o gol yükünü paylaştırırsanız Beşiktaş adına olumlu olur. Ben Trabzonspor'u kadar Beşiktaş'tan da bu sezon çok umutluyum. İtalyano'yla iyi bir yola girdiler. Yani en azından teşhisleri doğru. Cahil de ısrar ediyor. İyi stoper. Sağ bekinde zaten problem yoktu. Sol bek gördüğü kırmızı karttan bağımsız. Ohtara biraz soru işareti. Şimdi hani böyle konuşuyoruz. Beşiktaş'ın gönderdiği sol bek Masuaku Konyaspor'a sanırım lige dönüş yapıyormuş. Şu eldekilerden daha iyi gibi. Kerem Dünya Kupası'nı izledik. Bir asisti vardı o. Değil mi? Portekiz Kongo maçında gayet iyi de oynamıştı.
1: Vissa'ya mı yapmıştı?
0: Değil mi? Bir asist yapmıştı direkt net. Ne olursa olsun yani geçen 4-5 sezon Beşiktaş'ın hep sezona çok erken havlu atan bir takım imajı vardı. Avrupa Ligi yolu da açık. Gözüken o Avrupa Ligi'ne kalacak Beşiktaş. İtalyano ile bu sezon sonuna kadar yarışın içinde olacak. Vlahovic'e de ben pozitif bakıyorum. Bence bizim lige uygun bir forvet. Normalde sağ dışı görüntüsü olsun, aralığı yaşadığı sakatlıklar olsun negatif yaklaşırım derdim ama 2000 doğumlu olduğunu hatırlatayım. 26 yaşında bu oyuncu. Evet. 2000 doğumlu. Gayet yaş olarak uygun bu ligde iş yapar Vlahovic.
1: Hayri Beşer, ne beklersin Vlahovic'den transfer gerçekleşirse? Bir yandan da böyle Yangyo'nun durumunu düşünüyor musun, merak ediyorum.
2: Ya şöyle, yani şu ana kadar konuştuğumuz işte Lukaku'yu konuştuk. Başka isimleri konuştuk.
0: Nunez'i konuştuk.
2: Ha, Nunez'i konuştuk. Bence Vlahovic ikisinin de üzerinde.
0: Katılıyorum.
2: Yani Beşiktaş'ta transfer etse ya da Fenerbahçe, Trabzonspor ciddi anlamda yarışın seyrini etkileyebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyorum. Bir defa yani güçlü fiziğe sahip ve iyi diyebileceğimiz bir bitirici, temaslı oyunda da etkili. Belki dar alanda hani sırtı dönük o pas korelasyonuna çok katkı yapabilecek özelliği yok. Ama onun dışında bence işte ceza sahası dışından goller atabilen, frikikten goller atabilen. Ki Beşiktaş'ta puzzle'ın tamamlanabilmesi için böyle bir transferin de yapılması gerekiyor. Şimdi mesela Trossard transferi epey üzerinde durduk. Gerçekten çok ciddi Beşiktaş'a katkısı olacak bir transfer. Tebrik ediyorum Beşiktaş yönetimini böyle bir oyuncuyu düşündüklere getirdikleri için. Salih Özcan'la ilgili de yani transferi gündeme geldiği andan itibaren hep şu yaklaşımdayım. Salih beklenenden daha fazlasını yapacak. Ben beklenenden, görülenden, anlatılandan daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hatta milli takıma da şayet bulduğu şanstan daha fazlasını elde etse katkısının yüksek olacağı kanaatindeyim. Ama milli takımımızın orta saha merkezinde çok fazla iyi oyuncular olduğu için Salih belki ikinci planda kalıyor. Yani Beşiktaş sadece Trossard gibi önemli bir oyuncu almadı. Salih gibi katkısı onun kadar, Trossard kadar olabilecek bir ikinci oyuncu transfer etmiş oldu orta saha merkezine. Ama şimdi bunun bu iki nokta kaliteli yerinde transferin anlam bulabilmesi için de Vlahovic ya da benzer bir golcünün alınması gerekiyor. Şimdi Oh'la ilgili işte izlediğimiz maçlarda görüyoruz, son karşılaşmada da çok mücadele etti, gol atamadı. Şimdi mücadelesi, oyunun içerisinde olması, pozisyonlara girebilmesi, rakip savunmaları, yıpratıcılığı vesaire hep onunla ilgili söylenebilecek olumlu şeyler. Ama sanki bitiricilik noktasında yeterli olamıyor. Yani ya da burada bir gelişim ortaya
0: geliyor. Hayır abi, ben de böyle o düşündüğümde çok kaleden uzak yerde konumlandırıyor kendisini. Doğru yerde buluşmak mı deriz?
2: O da önemli.
0: Oyuncuya işte da bir şeydi. Çok uzaktan vuruyor çaprazdan. Ya işte kaleci çeliyor korner. Kolay değil hani. Tamam, karambol golcüsü daha az mücadele eder. Biraz onu o mücadelesiyle ilişkilendireceğiz. Kaleden uzak konumlandırmasını takım için iyi.

0: Ben forvet ikileyebilir gibi düşünüyorum. Şimdi mesela Nunez'le Onaçu'dan çok bir ikili çıkmaz diyoruz ya. Vlahovic gelsin. Oh'la ikili olabilir. Ha, oh çünkü... yani o oyun 60'tan sonra atabilirsin. Kenar evet. forvetleri de yönlendirebilirsin. Yani ben yok. Biraz o 12. oyuncu gibi düşünüyorum.
1: Ya doğru yani Oh'u ilk 11 başlatmayıp ama hemen hemen her maçın son yarım saatinde ya da bazı maçlarda ikili forvet oynatabilirsin. Haklısın. Bir de şimdi golcü mesela genelde konforlu alanda topla buluşmak ister. Ama bunu hesap ederken bir taraftan da buluştuğun açının seni gole en kolay götürecek açı olması da gerekir. Oh orada belki henüz o şeyi henüz yani hani golcülüğün en önemli şeylerinden bir tanesi özelliklerden golcüde görmemiz gereken özelliklerden bir tanesi doğru yerde pozisyon alması. Sadece topun ona gelmesi değil mesela sen doğru yerde pozisyon alırsan o top da seni gelip bulabiliyor ya da arkadaşının pas arayışı o noktaya oluyor. Şimdi Oh'un o noktalarda gelişim göstermesi gerekiyor. Yani şu haliyle Beşiktaş hani şu gördüğümüz Oh'la sezona başlarsa yani beklenen iddiayı ortaya koyabilir mi emin değilim. Ama şunu da söyleyeyim ki Oh'un çok başarılı olmasını canı gönülden de isterim. Yani insanda öyle de bir duygu uyandıran bir kesin. Oyuncu. Hani bu
2: gol atamadı ama performansı gayet iyiydi maçlarda.
1: Ha, evet ya diyorsun ki ya bu çocuk başarılı olsa bu çocuk çok gayret ediyor. Bu çocuk topu 3 direğin arasından geçirebilse diyorsun.
0: Hoca başarısı ama tamam rakip Beşiktaş ayrı değil mi? Beşiktaş 10 kişi kaldığında hala 11-11 gibi oyunu biraz o sayesinde de o sahadaydı çünkü gole kadar. Ben öyle hatırlıyorum. Semih sonra oyun attı hatta Semih gol attı. Ondan sonra Oğuz çıkardı. Öyle kalmış. İşin mücadele kısmında çok iyi doğru. zaten o.
1: Yani seni hiç eksiltmiyor. Bu çok önemli. Yani sahada...
2: Bu arada hocanın da çift santrfora döndüğünde hatırlatalım.
0: Yani o da hoca dokunuşu.
2: Sonra skoru da aldı. O da... Beşiktaş'ın yıldızı ne Trossard ne başkası. İtalyan'a. Hocası sanki.
0: Katılıyorum.
1: Evet.
2: Evet. Değil mi?
1: Ya zaten hani... Bazen hep tartışıyoruz ya sanki transfer bu işin sihri gibi tartışıyoruz ya. Ya ne kadar iyi transfer yaparsan yap yani oradaki şeyi oradaki atıyorum takım kurgusunu gayet iyi yapılandıran bir teknik adam marifeti yoksa sonuç alamıyorsun.
0: Var mı açıklaması transfer istiyorum transfer istiyorum diye örnek veriyorum İtalyan'ın tam tersi. Selef Sergen Hoca'yı düşüneceğiz mesela. Hep transferdi. Evet, çünkü bazen teknik direktör olarak takım içinde çözüm bulacaksınız. Biraz İtalyan o noktada. Ben o yüzden yani o bir de tabii şu oldu. Beşiktaş çok yapboz mu diyeceğiz ona Hayri abi. Başkan kademesi, teknik adam, çok. Oyuncu. Geçen sezon o anlamda bir şans da oldu. Artık hani problemin çok teknik adam problemi olmadı. Solskjaer'e de Van Bronckhorst'a da sabredebilirdi Beşiktaş. Bence onun dersi alındı. O yüzden de bir krediyle başladı zaten İtalyano. Onu da farkındayız. İyi de başladık Kerem. Onu söyleyelim. Bu arada hani son maç 10 kişi kalıp 1-0 bulması güzeldi. Ben diğer detayı da söyleyeyim. Midtjylland gayet ciddi alınacak bir takım. Onu da Beşiktaş evet. çok net eledi. İki maçta da rakibi en zor kartları zorladı. Tabii.
1: Kesinlikle öyle. Ya bir de mesela Kerem'in hatırlattığı nokta çok önemli. Ya 10 kişisin çift forvete dönüyorsun. Kaç tane teknik adam yapar bunu? Yapıyor ya da. Direkt oyunu tutmaya çalışır. Ya oyunu tutmaya çalışmıyorsun ve eksik görünmüyorsun. Çünkü Semih'in attığı gol de yani topu rakip kalenin içerisine getirmişsin. Yani o kadar yakın noktadan atıyorsun ki o golü. Çünkü niçin? Rakip ceza sahasına girebiliyorsun. Çaprazdan giriyorsun, merkezden giriyorsun, çeşitli açılardan girebiliyorsun. Yani topu rakip ceza sahası dolaylarında dolaştırabiliyorsun. Yani bu da oyun anlayışıyla ilgili bir şey. Ve de hoca takımı da fena hazırlamamış. Yani oyuncuların şeyi durumu da iyi gibi. Yani hazır olma durumları, anatomik olarak, fizik olarak yeterli olma durumları da bence iyi. Ha benim kafamdaki soru işareti mevcut stoper hattıyla Beşiktaş çok rahat bir sezon geçirebilir mi? Ondan hala emin değilim.
0: Yani sol bekte de şüpheliyim. Rıdvan ve diğer oyuncu.
1: Haklısın. Tara o kolayca atıldı. Ki hani yani Rıdvan'ı ele alırsak Rıdvan yedekleyen oyuncu olması lazım sol bekte ki zaten o konumda düşünülüyor. O Taran'ın arkası.

0: maliyeti 22 milyon euroya iki tane stoper alınamaz mı mesela? Agbadu kalitesinde. Alınır. Alınabilir.
1: Daha kaliteli de alınabilir. Değil Çok mi? Da zor bir şey olmasa gerek.
0: Abi bunlar üzücü. İşte Trabzon Vivo'yu 6.8'e getirdi.
1: Evet.
0: 30'a satması da gündemde hala.
1: Agbadu'dan öyle bir kar elde edebilmek.
0: Mümkün değil yani. Şimdi Vivo mu Agbadu mu, yani hangisini alırsınız?
2: Ya Dünya Kupası performansı değil.
0: Ya da Batago...
1: Calo oynuyor.
0: Niye Calo oynuyor?
1: Yani... Agbadu oynamasın diye.
0: o yüzden oynuyor yani. Yoksa Calo çok büyük umutlar bağlanan bir stoper değildi herhalde. Ya da mesela Batago'yu düşünelim. Trabzonspor düşük maliyetle almıştı. 23 yaşında o da.
1: Agbadu'dan iyi oyuncu.
0: Yani alır koyarsınız yani. Beşiktaş mesela, imkan olsa Beşiktaş alıp ilk 11'inde oynatmaz mı? Beşiktaş değil, belki diğer Galatasaray, Fenerbahçe de oynatır.
1: Evet.
0: Rahatlıkla oynar bence.
1: Ake'yi almadan Fenerbahçe'yi de oraya katardık. Hepsi oynatır.
0: Abdülkerim'in yerine oynamaz mı Galatasaray?
1: Evet.
0: Oynar rahatlıkla. Ya bunlar düşük maliyetler. Demek ki yani bu şeyle doğru orantılı değil her zaman. Maliyetle performans, kalite doğru orantılı değil. Ya iyi bir göze de ihtiyaç var. Ben açıkçası Agbadu konusunda öyle bir hatanın nasıl yapıldığını çok anlayabilmiş değilim. Ya da şunu söylemeliyiz. Ben çünkü öncesini çok iyi bilmediğim için stoperi hani bütün kariyeri itibariyle analiz edecek durumda değilim. Ama Beşiktaş'taki performansı, az biraz öncesinde bildiğimiz performansı itibariyle hani bu rakamları nasıl gözden çıkarırsınız? Ya da hoca doğru kullanamadı. Şimdi İtalyano'nun bu oyuncunun performansını hak ettiği seviyeye getirmesi lazım. Şu ana kadar öyle bir emare var mı?
1: Yok. Önceliği değil gibi duruyor.
0: Yazık.
1: Evet.
0: Çok büyük yazık o zaman.
1: Mehmet, Hradec Krolove maçını nasıl gördün? Hocanın kattıklarından belki kısaca bahsetme imkanımız oldu ama
2: 2-3'e atması gerekti. Nübel çok iyiydi ama Nübel doğru yer tuttu. Öyle çok mucize kurtarışı yoktu baktığımızda. Hatta bence ilk Midanat maçındaki sondaki pozisyonda çok iyi alan kapatmıştı o orta sahanın.
1: O karşı karşıya oyuncu çekti, solunu aldı ya topu.
2: Evet.
1: O çok iyi kurtarış.
2: O maç işte, hatırladım pozisyonu.
1: Yok, Hradec Krolove maçı için söylüyorum.
2: Orada da var çekti, pozisyonlar.
1: Yani açıyı kapatması.
2: Tabii
1: orada
2: çok doğru
1: konumluyor. Çoğu kaleci bekler.
2: Doğru.
1: Çıkmasa gol olabilirdi.
2: İyi kaleci zaten. Hemen evet, kaleci problemini kökten çözeceğiz Beşiktaş'ta ama.
1: Cordoba'dan bu yana gelen en iyi kaleci diyorum ben Beşiktaş'a.
2: Arada performans olarak ben Fabri'yi de çok beğeniyordum bu arada ama tabii kariyer olarak Fabri'nin önünde.
1: Ya Fabri La Liga 2 ve La Liga 1'in yedek kaleciliği arasında sıkışıp kalmış.
2: Bir de Beşiktaş'ın tabii o Lyon eşleşmesindeki hatası çok dramatik. Yani Beşiktaş orada final yapabilirdi o kadroyla. Zaten sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkmıştı. Beşiktaş iyi oldu ama hani konu açıyor. Bugün her mevkiyi konuştuk. Stoper de önemli. Katılıyorum. Yani Agbadu'yu ben biraz zaten hem size olarak hem sakarlık olarak Galatasaray'daki Luyendama'ya benzetiyorum. Yani size olarak da benziyor.
1: Sol stoperde Emirhan bu arada.
2: Emirhan da o gelişimi gösterebildi mi? Tamam. Tayyip Tağlağ'a kadar düşmedi. Tayyip Tağlağ biraz sakatlıklardan da çok geri gitti. Zaten en son Rizespor'a Beşiktaş'tan kalıcı olarak ayrıldı gitti diye aklımda kalmış. Calo fena değil. Hocanın sisteminde şu an idare eden stoper konumunda ama orada hani Agbadu 22 milyon euro yedek kalacak. Hani ne olur onun sürecini yönetimi. Agbadu Calo'dan bir ikili çıkartabilir mi İtalyano? Salih Orkun oldu. Daha Trossard gelecek bu takıma. Şu an hani Beşiktaş'ta bir stoper derim, bir de Serni performansı. Serni iyi başlamadı sezona. Onu net söyleyebiliriz ki yani arkasındaki oyuncu da Murillo. Murillo gibi bekle oynayan bir kenar oyuncusunun daha efektif olması gerek. İlhan'ı da beğendim oynadığı maçlarda, onu söyleyeyim. Kerem gayet evet. 13. 14. oyuncu olacak bu Beşiktaş'ın kadrosunda. Avrupa Ligi'ne de kalacak gibi gözüküyor Beşiktaş.
1: İlhan çok iyi bir sürpriz gibi değil mi?
2: Tam işte Olcay Şahan gibi çıktı.
1: Evet.
2: Yani beklentinin çok üstüne çıktı. Benim en sevdiğim transferdir hani böyle maliyet performans olarak baktığımızda. Her takımın tabii ki defosu var ama Beşiktaş sezon erken hazırlanmanın bence faydalı. Lige başlayarak yaşayacak bu sezonda. Bu sefer sezon havlu atmayacak bir Beşiktaş bekliyorum. Benim net şampiyon adaylarımdan biri Beşiktaş.
1: İçerideki maç Hradec Krolove'ye karşı ne vaat ediyor? Büyük avantaj var. Yani tur böyle cebe girmek üzere gibi görünüyor. Ama belki camia yine güzel bir oyun, istekli bir takım, iştahlı bir ekip izleme isteğiyle tribünleri dolduracak. Bunun karşılığını alabilir mi taraftar?
0: Alabilir diye düşünüyorum. Zaten o efekti verdi.

0: Beşiktaş. Yani Midland maçının ilk yarısı mıydı? Çok pozisyon.
1: Tek kale oynadı. Olaytan çok kaçırdı. O maç.
0: Yani o karşılaşmada çok rahat, çok farklı bir skor elde edebilirdi. Sanki Beşiktaş'ın şu anda bir bitiricilik problemi var. İşte golcü ihtiyacını oradan konuştuk ama hani günümüz futbolunda da gol sadece santrforun işi değil. Yani orada pozisyona giren her oyuncunun işini iyi yapması gerekir. O bitiriciliğe mesela Orkun da Beşiktaş'ın tali golcülerinden bir tanesi. İşte Trossard bir tanesi olacak. İşte İlhan Fakılı ben de beğendim ki hoca da zaten yeterince şans verdi. Ya Beşiktaş'ın bir defa evindeki karşılaşmada ben zorlanacağını düşünmüyorum ama beklenti zorlanmamanın ötesinde iyi bir oyun, rahat bir oyun, seyredilesi bir oyun ve galibiyet. Yani tribünlerin de o ambiyansı sağlayacağından hiç kuşkum yok. Bir defa tribünler dolu olacak. Ben Beşiktaş taraftarının şu sürece kadar genelde memnun olduğu kanaatindeyim. Belki Salah'ın transferinin gerçekleşmemesi ya da golcü transferinin bir türlü bitirilememiş olmasından dolayı onların da bir açıdan sistemli bir tarafları olabilir.
2: Evet.
0: Ama Trossard gibi önemli bir oyuncu alındı. Salih Özcan kadroya dahil edildi. Ve senin de aslında vurguladığın en önemli transfer belki de Italiano. Italiano ile birlikte değişen bir Beşiktaş var. Daha etkili oynayan bir Beşiktaş var. Daha tutkulu oynayan bir Beşiktaş var. Baskılı oynayan, ön alan baskısı yapan, oyuna hükmedebilen, pozisyona giren, daha fazla giren bir Beşiktaş var. Hepsini biz gördük parça parça. Ki Midland maçının ilk yarısında bunları gördük ki rakip kıyaslaması yaptığımız zaman çok daha kolay bir takım, çok daha kolay bir rakiple oynayacak. Ben Beşiktaş'ın iyi oynayarak kazanacağını ve ülke puanına da katkı yapacağını bekliyorum.
2: 2 dakikamız kaldı. 3 orta saha adayı var. Beşiktaş orta sahasını da güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon başında Lens'tan Inter'e transfer olan Andy Diouf bu adaylardan biri. Açık söyleyeyim benim çok izlediğim bir oyuncu değil. Bilmiyorum Mehmet ve Ayrı Beşer bir şey söyleyecek mi bununla ilgili. Conor Gallagher ve Joe Willock diğer iki isim. Onlar epey hakim olduğumuz oyuncular. Özellikle Premier Ligi takip etmekle de ilişkili bir durum. Yani orta alana da bir futbolcu gelecek sanki Mehmet. Gördüğümüz bu. Salih, Orkun ve nasıl bir profil orayı doldurur?
1: Ya Orkun
2: 2 dakikamız var.
1: 4-1-4-1 gibi düşündün de sistemi. Orkun'la 8 oynayabilecek bir oyuncu. Salih 6 gibi düşüneceğiz. Salih de Endidi.
2: Evet.
1: Forma rekabetine girecek. Sayısı olarak zaten ihtiyaç var. Beşiktaş'ın orta sahası da problemliydi. Orkun geçen sene tek başına ayakta tutmaya çalıştı. Endidi'nin çok iyi tamamladığını düşünmüyorum Orkun'un. Devre arasından sonra biraz toparladı Endidi'nin ama Salih'le olan uyumunu hemen şu maçlarda gördük. Hemfikirim, yani Oh'un önünde bir santrafor artı Orkun'la birlikte oynayacak bir merkez orta saha iki yönlü ister. Adaylarda hani İtalya, Serie A, Fransa, Premier Lig görmüş isimler muhakkak Beşiktaş katkı alacaktır.
2: Ayrı Beşer?
0: Bence de böyle bir katkı zaten hani şu anda merkez orta sahayı mevcut oyuncularla tahkim edebilirsiniz, oynatabilirsiniz ama orada bir derinliğe ihtiyacı var. O açıdan bir takviye iyi olur ama önce golcü.
2: Ndidi için de bir teklif beklenildiğini ifade edelim. Yani Ndidi de son maçta oyunu atmıştı Vincenzo Italiano. Belki Suudi Arabistan'dan bir teklifin gelme olasılığı söz konusu olabilir. Hayri Beşer teşekkür ediyorum.
0: Ağzına ben sağ teşekkür ederim.
2: Mehmet Özcan teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Spor gündemine noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: Gaz Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam.
3: Yaşasın spor.
0: A Spor Radyo.

0: geldi.
1: Aspor Radyo canlı yayın.
2: Zıllar Villarreal'i konuk etti bu mücadelede. La Liga deviyle birlikte karşı karşıya geldi ve kazanan Villarreal oldu. Tabii bu karşılaşmada öne çıkan belli başlı notlar var. Onların başında da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maçın 4. dakikada atılması durumuydu. Şimdi özet görüntüleri ekranlara gelsin. Maçta hangi detaylar ön plana çıkmış hep birlikte hatırlayalım.
3: Rams Park'tayız. Birazdan Galatasaray Villarreal'le karşı karşıya gelecek hazırlık maçında. Sezonun son hazırlık maçı olacak. Ve ilk düdük maça Villarreal başlıyor. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Sakatlıksız, keyifli bir mücadele diliyoruz. Okan Buruk görüntüde. Moleiro'dan pas. Pepe yatarak müdahale. Lemina'dan penaltı. Kadir Sağlam penaltıyı veriyor. El oynama, Lemina yatarak gelmişti. İşaret şimdi geldi. Ayoze Perez vuruyor topu alarda. Villarreal öne geçiyor Ayoze Perez'in penaltı golüyle. 3. dakika. Okan Buruk alkışlarla tepki gösteriyor karara. Önce bir sarı Kadir Sağlam'dan ardından ikinci sarı kart. Bir hazırlık maçının 4. dakikasında teknik direktör kırmızı kart gördü. Okan Buruk da tribüne geçiyor. Sara. Barış Alper. Bindirme Eren'den. Barış Alper Eren'i gördü. Eren baktı içeriye, kesti topu. Arkaya Osimhen! Victor Osimhen! Hemen cevap. Osimhen'den bir kafa golü daha. Rem maçında olduğu gibi.
4: Yani Osimhen'in golü kadar Galatasaray'ın enerjisi. Evet. Yani hani öyle bir başladı ki maç. Resmi maç. Aynen. Tadında. Kırmızı kart da bence biraz bu enerjiyi körükledi.
3: Sara. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Arkada Lemina var. Sektirdi. Osimhen kontrol. Osimhen vuruş. Savunma kalabalık. Osimhen dışarıya. İkincisinde top ayağına çok iyi oturdu ama... Az farklı dışarıya vurdu Victor Osimhen işte. İlk denemesi ardından seken topa daha iyi vurdu. Osimhen verdi pasını Leroy Sané'ye. Barış Alper tersi hareketli. Sané'ye bir bacak arası denedi, geçti Foyt'u. Leroy Sané verdi Barış'a. Barış Alper Yılmaz kötü vuruyor. İki oyuncuyu harika yatırdı. Ama son vuruşu iyi değil. Şimdi Mikael Tadze, onun pası Ayoze Perez, vuruşu Günay. Ayoze çaprazdan vurdu. Günay bu kez başarılı. Pas Moleiro'ya doğru, Şalay karşısında Moleiro'nun. Moleiro cezalanı, vuruş Günay. Güzel bir kurtarış yapıyor Günay Güvenç. Romero'ya üstünlük kurdu şu ana kadar. Pas Yunus'a. Yunus çevirmek istedi. Vega. Romero. Bu arada topsuz alanda Osimhen'le Mourinho birbirine girdi. Topsuz alanda birbirine girdi Osimhen'le Mourinho. Karıştı ortalık. Yani başını tam göremedim ama Mourinho'dan bahsetmiştim. Çok sinirlendi.
4: Hala.
3: Çok sinirlendi. Osimhen ne oldu? Nasıl başladı? Hala sakinleşmiş değil Osimhen. Bir şey mi dedim?
4: Bir şey söyledi herhalde. Evet, yani. Yani. Çünkü orada böyle bir iki çekme falan var ama sonra o kadar anlık bir anda gidiyor ki Osimhen oraya.
3: Evet. Osimhen Mourinho gerginliği. Yani hazırlık maçı gibi geçmiyor şu ana kadar. Hakikaten. Juan Foyt çıktı topla. Kimse karşılamadı Foyt'u. Şimdi pas Pepe'ye. Pepe bıraktı Mikael Tadze. 2-1. Foyt driplingi yaptı. Yani bir 20-30 metre geldi topla ardından.
4: Maçın başından beri ama o ilave oyuncuyu bulmak için farklı bölgelerde adam çıkarıyorlar. Burada da Foyt çıktı. Yani zaten sağ bek geç,

0: geçmiş de var. Bir süre sağ bek çok oynadı bu takımda. O ilave oyuncu, bir yandan da kutuyu Galatasaray'ın iyi savunamaması. Yani o arkada Mikotaz'ı çok boş bekledi.
1: Evet. Şimdi Pepe. Pepe'ye tekrar çok güzel pas. Bravo Jankat. Jankat karşı karşıya pozisyonda, gole izin vermiyor. Çok güzel bir verkaç. Sanıyorum Ayoze'den aldı o pası.
0: Evet evet.
1: Jankat kapattı açıyı. Büyüdü kalede ve golü önledi. Şimdi bu pas yine Mikatadze'ye gitti. İkinci yarıda biraz dağınık bir görüntümüz var. Romero. Romero sağ ayak vuruşu yandan dışarıya. Ayoze Perez'den pas. Şimdi Mikatadze bıraktı. Buchanan. Buchanan Jankat. Jankat ikinci yarıda Galatasaray adına herhalde tek olumlu nokta. Bir kurtarış daha. 5'e 2 yakalandık geride. Ama Jankat'tan bir kurtarış daha. Leslie Ubochukwu dribling. Ubochukwu yerde oyun sürüyor. Niyaga gelişine kaleci çıkarttı. Gulatsi. Düzgün vurdu Niyaga. Köşeden çıkartıyor Gulatsi. Gulatsi. Kafa Arda'dan bir anda gol pozisyonu. İlkay. İlkay bıraktı. Barış Alper dışarıya. Arda'nın kafayla karşıladığı top. Bir anda İlkay'ın ayağına geldi. İşte görüyoruz. Offside yok. İlkay Barış'ı oynadı. Barış soluyla dışarıya vuruyor. Artık son düdüğünü çalabilir Kadir Sağlam. Ve maç bitiyor. Galatasaray 1, Villarreal 2. 90 dakikanın sonucu.
2: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5. ve son maçında Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Böylelikle Sarı Kırmızılılar çıktığı 5 hazırlık karşılaşmasından 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 de beraberlik elde etmiş oldu. Bu maç sonuçları ve aynı zamanda bu maçlarda ortaya konan performans Galatasaray taraftarları ziyadesiyle rahatsız etti diyebiliriz. Özellikle Sarı Kırmızılı taraftarlar bu karşılaşmalardan sonra transferle ilgili Galatasaray yönetiminde ciddi yönde tepkilerde bulundu. Özellikle sosyal medyada çok fazla hashtagler açıldı. Galatasaray yönetimi de özellikle 10 numara pozisyonuna bu doğrultuda transfer yapmak üzere birçok ismi gündemine aldı. Bunlardan bir tanesi de Lokomotiv Moskova giyen Alexey Batchakov ismiydi. Ancak Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a kötü haber var. Lokomotiv Moskova Alexey Batchakov'u bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız oyuncu hakkında açıklama yapan Rus kulübünün yöneticileri, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmayacağını duyurdu. Sport Express'te yer alan haberde, Lokomotiv Futbol Kulübü Galatasaray veya diğer kulüplerle herhangi bir görüşme yürütmemektedir. Altyapısından yetişen kilit oyuncusu Alexey Batchakov'un kulüpten ayrılma ihtimalini değerlendirmemektedir ifadesine yer verildi. Galatasaray, Batchakov'u kadrosuna katmak için ilk etapta 20 milyon euro teklif sunmuş, ancak Lokomotiv Moskova kulübü rakamı yetersiz bulmuştu. Önceki gün Batchakov'un geleceği hakkında konuşan futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, Galatasaray her futbolcu için cazip bir seçenek. Transfer tamamen iki kulüp arasındaki görüşmelere bağlı, demişti. Lokomotiv Moskova formasıyla geçen sezon 36 maçta 17 gol ve 9 asist üreten Batchakov, bu sezonsa 4 maçta 1 asist kaydetti. Futbolcunun Rus ekibiyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Tabii Batchakov cephesinden kötü haber gelince Galatasaray'da alternatif isimlere yöneldi ve yine listesine genç bir yıldızı aldı Sarı Kırmızılılar. Bu kez hedefte Porto forması giyen Rodrigo Mora var.
3: Galatasaray Rodrigo Mora transferinde mutlu sona yakın. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna sadece Leslie Ubochukwu'yu katan Sarı Kırmızılılar ikinci transfer için girişimlerini hızlandırdı. Porto'nun genç yıldızı Mora'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini iletti. Sarı Kırmızılı kulüp kiralama bedeli ve futbolcunun maaşı dahil olmak üzere 10 milyon euroya yakın ödeme yapacak. Anlaşmadaki şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 50 milyon euro olması bekleniyor. Portekiz temsilcisi genç futbolcunun daha fazla süre alacağı bir kulüpte oynamasını istediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Porto altyapısından yetişen Mora,

0: A takıma çıktığı 2024-2025 sezonundan bu yana takımıyla 79 maça çıkarken 16 gol 6 asistlik katkı verdi. Portekiz'in alt yaş milli takım kategorilerinde de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, milli takımıyla U21 Avrupa Şampiyonası'nda 5 maçta 4 gol kaydetti.
1: Bültenimize Trabzonspor haberleriyle ve gündemiyle devam edelim. Yine düne gideceğiz. Tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi Trabzonspor'da dün son hazırlık maçını oynadı. Bordo Mavililer İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada galip gelen taraf İzmir temsilcisi oldu ve Trabzonspor'u Janderson ve Sonku'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.
2: İsmail Köybaşı'nın jübilesince Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek ve iki kulübün de formasını terletmiş bir isim olarak İsmail Köybaşı şu anda hızıyla birlikte Gürsel Aksel'de tribünleri selamlıyor. İlk düdük sesi, İsmail Köybaşı'nın jübilesi, Göztepe Trabzonspor maçı başlıyor. O gün bayrak kenarda ve İsmail Köybaşı yeşil sahalara veda ediyor. Alkışlar İsmail Köybaşı için. Uzun bir kariyer bugün tamamlanıyor.
3: Antunes yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Onuachu. Muçi topla buluştu. Ernest Muçi yaklaştı kaleye, baktı. Ernest Muçi vurdu Arda. Vivo. Vivo'nun indirdiği nokta. Göztepe etkili geliyor. Pası attı Andre. Armstrong vurdu. Top dışarı gitti. Pina. Andre Martins mücadelesi. Martins dokundu. Armstrong. Armstrong çok süratli. Altı topu gidiyor. Armstrong ceza sahasında. Vivo'nun müdahalesi ve karar penaltı. Göztepe penaltı kazanıyor. Noah Sonko topun gerisinde. Onur Alp kalesinde işaret geldi. Sonko ve gol. Sonko topu ağlara yolluyor. Göztepe Sonko'nun penaltısıyla ilk yarının duraklama anlarında 45+4'te öne geçiyor.
4: Miroşi'den pas Antunes. O gün yanında Antunes Ozan karşısında bıraktı o güne. O gün bayrak şut şansı. Matos vurdu. Onur Alp iki hamlede topun sahibi oldu. Baskı geldi, büyük hata ve gol! Janderson! Onur Alp ilk yarıda da bu baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Janderson yine gafil avladı Onur Alp'i. Göztepe ikinci golü buluyor. Genç eldiven Onur Alp için. Şanssız bir an, fark etmedi, yapamadı çevre kontrolünü. Janderson Onur Alp'ten topu aldı, ağlara yolladı. Aral pasını aktardı Ernest Muçi'ye. Muçi çevirdi, gol şansı, topu ağlarda gol. Metehan Mimaroğlu atıyor. Trabzonspor farkı 1'e indiriyor. İkinci yarıda goller üst üste geliyor. Aral'dan pas. Muçi'den içeriye, Metehan'dan ağlara. Bir hazırlık maçı olsa da Trabzonspor formasıyla golle buluşuyor. Onur Alp. Antunes top aldı, bir hata daha. Melih müdahale yaptı Onur Alp. Melih Kabasakal çok kritik bir hamle. Onur Alp topu istediği noktaya gönderememişti. İzmir'de son düdük sesi geliyor. İsmail Köybaşı'nın jübile maçında Göztepe Trabzonspor'u 2-1 mağlup ediyor.
1: Göztepe'nin hazırlık maçında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından açıklamaları dinleyeceğiz. İlk olarak teknik direktör açıklamalarına bakalım. Fatih Sekke, Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı, genel olarak performanslardan memnun olmadığını dile getirdi. Öte yandan Göztepe teknik direktörü

0: Hani bir stoyla olsa hem bu karşılaşmadan hem de Göztepe'nin genel olarak hazırlık sürecinden oldukça memnun olduğunu söyledi.
1: Maç aslında şöyle, sadece birebir baskı yapan, ikinci topları oynayan, biz çok sert bir takım. Özellikle bizim için de çok iyi oldu. Özellikle bunu da istiyordum. Çok fazla böyle oyunla uğraşmadan böyle birebir oynayalım isteğiyle oynadık. Herkes de kendi, özellikle hava da çok sıcaktı, onu da söyleyeyim. Bu zor şartlarda, birebir baskılarda nasıl hatalar yapıyoruz, neler yapabiliyoruz, onları görmek açısından iyiydi. Ama tabii performanslar tabii beklediğimiz düzeyde değil. 3 kulvar var. Oyuncularıma devamlı bunu söylüyorum. 3 kulvar var. Trabzonspor gibi oynamak zorundayız. Cesur, sert, mücadele eden, isteyen. Ki kampın geneli bu maçı hayır diyorum. Bu maç çok olumlu diyemem. Tabii ki bizde kalan birçok veri olacak. Kaldı. Fakat genel hatlarıyla kampımız bugün itibariyle bitmiş oldu. Verimli bir kamp geçirdik, onu söyleyebilirim. Ciddi değil gibi gözüküyor iç çambarlarında. Umarım onda bir şey olmaz. Çünkü Andre'in ve biliyorsunuz Tim, ki şu an takımdaki top rakipteyken bu tip maçlarda en sert olacak oyuncumuz. En az 1-1,5 ay yok gibi gözüküyor. O bizim bir üzüldüğümüz bir taraf. Ama fark etmez, çok önemli değil. Geçen sene de çok daha dar kadroyla çok daha çok iş elde de yaptık. Premier Lig tarihin en önemli, yani Salah'ın, Mo'nun kariyeriyle ilgili söyleyecek çok şey var aslında. Trabzonspor'la anılması çok değerliyken bugün bizimle beraber, bu bizim için çok çok değerli ve bize güç katan bir şey. Ama futbol ne konuşarak beklenti üretmeyi, ne de sadece tek başına bir kişiyle kazanmayı sağlayan bir oyun. Biz geçen seneki o duygumuza Salah gibi bir yıldız, dünya yıldızı, bu bize özgüven katmalı ama daha fazla hazır olmamız gerekiyor.
2: Kasımpaşa maçında kadroda olacak mı?
1: O henüz belli değil. Türk futboluna güzel bir koku bıraktı bence karakter olarak. Oyunculuğu da gayet iyiydi. Bundan sonraki hayatına başarılar dilerim.
3: Trabzonspor did he come to play this friendly game?
4: İyi bir hazırlık maçıydı ama bizim bazı şeyleri görmemiz adına yeterli değildi. Çünkü çok dostça bir mücadele geçti. Çok dinamik bir maç değildi açıkçası. Takımımız iyi işler ortaya koydu. Ama dediğim gibi bu bir dostluk maçıydı. Tam olarak hazır mıyız? Bunu şu an için söylemek zor. Haftaya lig başlayacak. Orada tabii ki daha net bir şekilde göreceğiz her şeyi. Ama takımımız istediklerimizi en iyi şekilde sahaya yansıtmak için her şeyi verdi. İsmail Köy başının jübile maçıydı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Hem insan olarak hem kaptan olarak bizim adımıza çok değerli bir kişiydi ve kulübe inanılmaz yardım etti. Takıma çok fazla yardım etti. Yaptığı her şey için minnettarız. Şimdi kulübümüzde sportif direktör yardımcısı olarak göreve devam edecek. Yine aynı şekilde arzulu ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini umuyorum.
0: Evet, dünkü karşılaşma yalnızca bir hazırlık maçı değildi. Aynı zamanda Göztepe forması giyen 37 yaşındaki futbolcu İsmail Köybaşı'nın da futbola veda maçıydı, jübile maçıydı. 28 kez milli olan futbolcu ülkemizde hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un formasını giymişti. Aynı zamanda kariyerinde Rize'si de vardı, Göztepe'si de vardı. Son olarak Göztepe'de, İzmir'de kariyerini sürdürüyordu ve 37 yaşında futbola veda etti. Dün maçın 5. dakikasında sahadan çıktı ve alkışlar eşliğinde taraftarların ve tribünlerin, aynı zamanda takım arkadaşlarının da saygı gösterisiyle birlikte sahalardan ayrıldı değerli izleyenler. Maçın ardından İsmail Köybaşı oldukça duygusal açıklamalar yaptı A-Spor mikrofonlarına. Hep birlikte dinleyelim.
5: Yıllar yıllar yıllar, evet, geliyor geçiyor. Göztepe'ye geldiğimde şunu söylemiştim. Kazandığımız maçlardan veya kaybettiğimiz maçlardan sonra Göztepe unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane kulüptür diye hep söylemiştim. Esasında bunu söylerken bunun karşılığının jübile olmasını esasında hiç düşünmüyordum. Ama bu konuda da öncülük etti. Tabii burada Trabzonspor'un da buna eşlik etmesiyle bu çok daha anlam kazandı. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen

0: Herkese, herkese ama herkese çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada yaşadığımız her şey unutulmazdı. Göztepe taraftarlarıyla birlikte sevincimiz, hüzünlerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız, galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz, beraberliklerimiz. Sadece şunu söylemek istiyorum, unutulmamasını da istiyorum özellikle. Biz burada, özellikle de ben yeri geldi. Göbek bağı gömdüm, yeri geldi şampiyonluk bayrağını diktim, yeri geldi sevinçlerimi gömdüm, yeri geldi üzüntülerimi gömdüm. Ama bugün lütfen şunu unutmasınlar, bu benim için de çok değerli ve anlamlı. Bugün son olarak bu çimler üzerine çok değerli Göztepe taraftarlarının ve buna eşlik eden Trabzonspor taraftarlarının önünde bilmelerini istediğim tek bir şey var. Bugün ben buraya kalbimi gömdüm. Zaten hali hazırda Göztepe'mizde aktif olarak başladım. Bunu ilerleyen günlerde Göztepe Spor Kulübü belki daha geniş bir şekilde yayınlar. Tabii ki de doğru bir şekilde hizmet etmek isterim. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi kazandırmak mutlaka isterim. Bunlar için tabii ki de zaman da gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Sabır gerekiyor. Bunların hepsine varım. Şimdi en azından benim için bu pencere kapandı. Bir sonraki pencereye geçmek için daha emin adımlarla geride bırakmış olduğumuz seneler içerisinde eksikleriyle, doğrularıyla, daha iyileriyle umut ediyorum ki hizmet edebilme şansımız olur.
1: İsmail Köybaşı'na bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyelim ve yine Trabzonspor gündemiyle devam edelim. Bordo Maviler biliyorsunuz ki tüm dünyada ses getiren bir transfere imza attı. O da Muhammed Salah transferiydi. Ancak Bordo Mavili yönetim yalnızca Muhammed Salah transferiyle durmayacak gibi görünüyor. Elimize geçen bilgilere göre Trabzonspor'un hedefinde Muhammed Salah'ın Liverpool'daki eski takım arkadaşlarından Darwin Núñez var.
2: Trabzonspor Salah'tan sonra hücum hattına bir başka dünya yıldızını katmak için harekete geçti. Şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Bordo Mavililerin forvetteki bir numaralı hedefi El Hilal forması giyen Darwin Núñez oldu. Transferde son aşamaya gelinirken daha önce Muhammed Salah sürecinde Yunanistan temaslarını yürüten Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya bu kez Núñez transferini noktalamak için Suudi Arabistan'a uçuyor. Şahinkaya'nın El Hilal Başkanı ile bir araya gelerek transferin son detaylarını masaya yatırması bekleniyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki Uruguaylı santrfora yıllık 8 milyon euro önerdiği öğrenilirken Suudi Arabistan'daki kritik zirvenin ardından pazarlıklarda nihai kararın verilmesi hedefleniyor. Ancak Núñez'in Suudi Arabistan'daki kazancı transferin en önemli detaylarından biri. Futbolcunun El Hilal'de yıllık yaklaşık 20 milyon euro kazandığı belirtilirken Trabzonspor'un bu ücretin önemli bir bölümünün El Hilal tarafından karşılanmasını istediği öğrenildi. Darwin Núñez daha önce Liverpool'da Muhammed Salah'la birlikte forma giymişti. El Hilal yıldız santrforu Liverpool'dan kadrosuna katmak için 53 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Núñez, bir kupa kaldırdığı El Hilal'de geçen sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere 24 müsabakada 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe gündemiyle devam edelim. Sarı lacivertliler dedi yine bütün gündem maddesi tabii ki transferle çevrilmiş durumda. Fenerbahçe'de şu anda bir santrfor hamlesi bekleniyor. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı vardı ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu haftayı işaret ederek bir santrfor transferi yapılacağını, bir forvet transferi yapılacağını söylemiş. Hatta bunun açıklayacağını dile getirmişti. Ancak işler öyle gelişmedi. Fenerbahçe yönetiminden herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak bir yandan transferle ilgili görüşmeler devam ediyor ve bakıldığında Fenerbahçe'nin gündeminde şu anda Napoli forması giyen Romelu Lukaku var. Romelu Lukaku ile anlaşma sağlandı. Ancak Napoli tarafının yüksek bonservis bedeli istemesi sebebiyle Fenerbahçe şu an için Lukaku transferinde bekleme kararı aldı.
3: Fenerbahçe Romelu Lukaku transferinde şimdilik bekleme kararı aldı.

0: Sarı lacivertli yönetim, Belçikalı golcüyle yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Lukaku'nun 2 yıllık sözleşme istediği ve kontratında 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer almasını talep ettiği öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel bonservis. Napoli, 33 yaşındaki santrfor için 12-13 milyon euro bandında bir bedel bekliyor. Fenerbahçe ise bonservis için 6 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor. Sarı lacivertler Lukaku'nun menajeriyle yapılan görüşmede indirim talebini net bir şekilde iletti. Oyuncunun menajerinin de bonservis bedelinin düşürülmesi için Napoli ile görüştüğü öğrenildi. Napoli'nin talebini 6 milyon euro seviyesine çekmesi halinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim uzun süredir temas halinde olduğu diğer forvet adaylarıyla görüşmelerini de sürdürüyor. Fenerbahçe alternatif isimlerle yapılan görüşmelerin seyrine göre Lukaku için yeniden harekete geçebilir. Geçen sezon sakatlıklar sebebiyle sadece 7 maçta oynayan Lukaku bir gol kaydetti. Deneyimli golcü 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Belçika milli takımında ise 6 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Tabii Fenerbahçe'de santrfor transferiyle ilgili adaylar, isimler gündeme gelirken bir yandan da şu anda o mevkide oynayan Talisca'nın performansında ciddi bir artış söz konusu. Brezilyalı yıldız bu sezon oynanan 3 Avrupa maçında da fileleri sarsmayı başardı ve genel olarak Fenerbahçe kariyerine bakıldığında ise her zaman oyunun kaderini değiştiren yönde skor katkısı verdiğini görüyoruz. İşte Talisca'nın Fenerbahçe performansı.
1: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın hücuma katkısı rakamlarla bir kez daha önüne serildi. Sarı lacivertli formayla 42 gole ulaşan Talisca, attığı gollerin önemli bir bölümü maçların skorunu doğrudan değiştirdi. 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçiren goller olurken 8 gol beraberliği getirdi. Başarılı oyuncu 17 kez de farkı arttıran golleri imza attı. Bu istatistiklere göre Talisca'nın attığı 25 gol Fenerbahçe skor olarak geride veya eşit durumdayken geldi. 32 yaşındaki forvet kritik dakikalarda sorumluluk alarak takımına önemli katkı sağlıyor. 1,5 yıllık süreçte 42 gol üreterek dikkat çekici bir hücum performansı sergileyen Brezilyalı, bu performansıyla Fenerbahçe'nin hücum hattındaki en etkili silahı oldu. Talisca bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarda attığı 4 golün 3'üne imza atmayı başardı. Onun bu performansı takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları da bitirdi. Talisca'nın bu istatistikleri yıldız oyuncunun sadece gol sayısıyla değil, attığı gollerin zamanlamasıyla da sarı lacivertliler için ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu istatistikler sezon planlamasında Talisca'nın durumunun neden önemli başlıklardan biri haline geldiğini gösteriyor. Talisca 42 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu konumunda. 40 gollü David'i geride bırakan Talisca kulübün Brezilyalı efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Fenerbahçe tarihinde Brezilyalı oyuncular arasında gol sıralamasında Alex de Souza 171 golle zirvede yer alırken onu 55 golle Mert Nobre ve 50 golle Fernandão takip ediyor.
0: Süper Lig'de yeni sezon başlamadan önce hemen hemen bütün büyük takımlar özellikle forvet hattına transfer yapma peşinde. Bunlardan bir diğeri de tabii ki Beşiktaş. Biliyorsunuz Muhammed Salah transferinde Beşiktaşlı taraftarların bir hayal kırıklığı durumu söz konusuydu. Her ne kadar siyah beyazlı yönetim bu transferde masadan kalkan bizdik dese de Beşiktaşlı taraftarlar yeni bir yıldız transferi bekliyor Beşiktaş yönetiminden ve Beşiktaş yönetimi de bu doğrultuda taraftarın sesini dinleyecek gibi görünüyor. Siyah beyazların gündeminde uzun bir süredir Juventus'la sözleşmesi bittikten sonra kendisine kulüp arayan Dušan Vlahović var. 26 yaşındaki Sırp futbolcuyla hemen hemen birçok noktada anlaşma sağlandığı iddia ediliyor ve Beşiktaş'ın bu transferde artık mutlu sona çok yakın olduğu söyleniyor.
2: Beşiktaş, Dušan Vlahović transferinde sürecin daha da uzamasını istemiyor. (Gülüyor) Yeni sezon öncesinde santrfor transferine yoğunlaşan siyah beyazlılar, listenin üst sıralarında yer alan Sırp golcü ve temsilcisi ile kritik bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano da kadrosunda görmek istediği eski öğrencisiyle temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar yapılacak son görüşmede

0: 26 yaşındaki golcüden nihai kararını en kısa süre içinde bildirmesini isteyecek. Beşiktaş yönetimi uzun süredir gündemde olan Vlahovic transferini önümüzdeki günlerde sonuçlandırmayı hedefliyor. Sırp Yıldız'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde ise yönetim alternatif isimler için girişimlerini hızlandıracak. Juventus'ta sözleşmesi sona eren Vlahovic, geçen sezon Serie A'da 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde A takım seviyesinde 5 kupa kaldıran Vlahovic, 2021-2022 sezonunda Serie A'da sezonun oyuncusu seçilmişti. 2024 yılında ülkesi Sırbistan'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen golcü oyuncu, Sırbistan milli takımı formasıyla da 41 maçta 16 gol kaydetti.
1: Beşiktaş yönetimi yalnızca santrfor hattına değil aynı zamanda orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor değerli izleyenler. Ancak bu doğrultuda öncelikle birkaç isimle yollarını ayrılması gündemde Beşiktaş'ta. Bunların başında da Wilfried Ndidi geliyor. Oyuncuya hem Avrupa'dan hem Arabistan'dan talepler olduğu yönünde iddialar var. Beşiktaş ise bu mevkiye birçok yıldız transferi düşünüyor. Bunların başında da Conor Gallagher var.
2: Beşiktaş'ta gözler orta saha transferine çevrildi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda bu bölgeye en az bir takviye yapması planlanıyor. Wilfried Ndidi'ye Suudi Arabistan'dan El Diriyye ve El Ittihad'ın ilgisi bulunurken şu ana kadar Beşiktaş'a resmi bir teklif ulaşmadı. Nijeryalı orta sahanın ayrılması halinde ise siyah beyazlıların bu bölgeye iki transfer birden yapması gündemde. Beşiktaş'ın orta saha listesinde İngiltere'den Joseph Willock ve Conor Gallagher, İtalya'dansa Andy Diouf bulunuyor. Teknik direktör Italiano'nun özellikle Newcastle United forması giyen Joseph Willock'ı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. İngiliz ekibi 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklerken Beşiktaş yönetimi bu rakamı 15 milyon euro seviyesine çekmek istiyor. Listedeki bir diğer isimse Inter'in Fransız orta sahası Andy Diouf. 23 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü gündemine alan Beşiktaş, Inter'den gelecek yanıtı bekliyor. Siyah beyazlıların listesindeki son isimse Tottenham forması giyen Conor Gallagher. İngiliz futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği değerlendiriliyor. Tottenham'ın 30 milyon euro civarında bonservis beklediği Gallagher için Beşiktaş'ın önceliği kiralama formülü. Kısa süre içerisinde en az bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı yönetim, hedeflediği 3 oyuncudan alacağı yanıtlara göre hareket edecek.
1: Tabii Beşiktaş'ın gündeminde birden fazla transfer dedikodusu var. Ancak siyah beyazlar bu yaz transfer dönemini oldukça dolu geçirdi şu ana kadar ve bu hamlelerin bir tanesi de çok fazla konuşulmasa da performansıyla adından sıkça söz ettiren bir isim. Alexander Nübel, tecrübeli kaleci, Beşiktaş adına bu sezon çıktığı 3 resmi maçta da kalesini gole kapatmayı başardı ve toplamda 13 kurtarışla Beşiktaş'ın aldığı bu güzel sonuçlarda yıldızlaşan ve önemli rol elde eden isimlerinden biriydi. Tabii Alexander Nübel'in performansı yalnızca Türk basınında değil Avrupa basınında da yer aldı. Özellikle oyuncunun eski antrenörlerinden, Monaco'da geçirdiği dönemdeki antrenörlerinden Vatraslav Mihacic, Nübel'le ilgili çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bakalım eski hocası Nübel için neler söylemiş.
0: Alexander Nübel'in eski antrenörü Vatroslav Mihacic, Beşiktaş'ın harika bir transfer gerçekleştirdiğine inanıyor. Fransız ekibi Monaco'da Nübel'in kaleci antrenörlüğünü yapan Mihacic, Alman eldivenin siyah beyazlı takıma huzur ve güven getireceğini söyledi. Mihacic, Nübel'in şu ana kadarki ilk 3 maçı Beşiktaş'ın sistemine uyum sağlamasının uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Beşiktaş'ın onunla birlikte Türk futbolunun tüm devleriyle eşit şartlarda bir yarışa gireceğine inanıyorum. Takıma, kaleye huzur ve güven getirecektir, dedi. Bence Nübel Monaco'da taktiksel ve psikolojik olarak olgunlaştı, diyen Mihacic, siyah beyazlı kalecinin Manuel Neuer sonrası Almanya milli takımı kalesinin meşru varisi olmasının da son derece doğal olduğunu belirtti.
1: Artık kulüp futboluna çok az bir süre kaldı. Özellikle ana akım liglerde heyecan başlamak üzere. Ancak onlardan önce Alt liglerde heyecan başladı. Bunların başında da Trendyol 1. Lig geliyor. İşte Trendyol 1. Lig'de fikstür, alınan sonuçlar ve program ekranlarınızda hemen sizlere hızlıca aktaralım. Heyecan Bolu Spor maçıyla başladı. Bolu Spor Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden deplasman ekibi galip ayrıldı 2-1'lik skorla. Bandırma Spor konuk ettiği İstanbul Spor'u 3-0 mağlup etti değerli izleyenler. Ekenler Beton Sivas Spor, Turku Esenler Erok Spor.

0: Spor maçında gol sesi çıkmadı. Yine 0-0'lık bir eşitlik söz konusuydu. O da Eminönü Ümraniye Spor Mardin 1969 maçında yine gol sesi çıkmadı. Antalya Spor'sa Keçtaş Ankara Keçiören Gücü'nü kendi evinde 4-3 mağlup etti. Haftanın en gollü mücadelesi Antalya'da gerçekleşti. Geri kalan maçlara bakacak olursak bugünün programında saatler 19'u gösterdiğinde iki kritik mücadele var. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mısırlı KOMSR Fatih Karagümrük'ü konuk ederken SMS Grup Sarıyer Spor'sa saat 19'da Muğla Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadelelerin hemen ardından saat 21.30'da yine iki önemli mücadele var. Bodrum Futbol Kulübü Bursa Spor'u ağırlayacak. Van Spor'sa Metro Holding Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasında perde yarın kapanacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Orfa Yapı Pendik Spor'la Batman Petrol Spor karşı karşıya gelecek ve Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasını yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde kapatmış olacağız. Peki şimdi yerel futboldan rotamızı Avrupa futboluna çevirelim ve tabii bizleri de yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Milli futbolcumuz Arda Güler Real Madrid'in göz bebeklerinden bir tanesi ve piyasa değeri olarak da oldukça yüksek meblağlarla transfer gündeminde adından söz ettiriyor. Bunların başında da onunla ilgilenen takımların başında Paris Saint Germain geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 2 sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen Paris Saint Germain Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı ve 115 milyon euroyu gözden çıkardı.
1: Arda Güler için Avrupa'da gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

0: Paris Saint-Germain'in Real Madrid'de forma giyen 21 yaşındaki yıldız için 115 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü. Fransız devinin Arda Güler'i kadrosuna katmak için elinden geleni yapmak istediği belirtilirken, Real Madrid'in bu teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. 2023 yılında Fenerbahçe'den yaklaşık 20 milyon euro karşılığında transfer edilen Arda Güler, Madrid'de geçirdiği sürede takımın içindeki rolünü giderek artırdı. Genç yıldız geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıkarken 6 gol ve 12 asist üretti. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Arda Güler için Real Madrid'i satışa zorlayacak bir durum yok. Ancak 115 milyon euroluk teklif İspanyol devini düşünmeye itiyor. Paris Saint-Germain'in ise ilk teklifinin reddedilmesi halinde transferde ısrarcı olmaya hazırlandığı belirtiliyor. Merkez orta sahada hem 8 hem 10 numara oynayabilecek bir teknik kalite isteyen Luis Enrique'nin Arda'yı bu pozisyonun en iyi oyuncularından biri olarak gördüğü ifade edildi. Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili son sözü ise teknik direktör Jose Mourinho ve başkan Florentino Perez söyleyecek.
1: Şimdi hem İspanya'dan hem de İngiltere'den ortak bir haber gelecek. Katalan devi Barcelona'nın hedefinde Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri var. Rodri şu anda 30 yaşında. 2024 yılında Ballon d'Or kazanmış ve dünya futbolunun zirvesine yerleşmişti bireysel futbolcu rekabetinde. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya şampiyon olurken yine Rodri'nin adını sıklıkla duyduk. Gizli kahramanlardan bir tanesiydi. Ve şu anda Rodri için inanılmaz bir pazarlık durumu söz konusu. Barcelona Manchester City ile masaya oturdu ve Manchester City Rodri için gelen ilk teklifi reddetti.
0: Rodri için Barcelona ile Manchester City arasındaki pazarlık kızıştı. Katalan devinin İspanyol yıldız için İngiliz ekibine sunduğu 45 milyon euroluk teklif reddedildi. Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha için 80 milyon euro civarında bir bonservis beklediği belirtiliyor. Rodri'nin de kariyerine Barcelona'da devam etmeye sıcak baktığı ve Katalan ekibinin projesini öncelikli gördüğü biliniyor. 2019 yılında Atletico Madrid'den Manchester City'ye transfer olan İspanyol yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Rodri'nin yeni sözleşme imzalamaya çok istekli olmaması Barcelona'nın transfer umutlarını artırıyor. Katalan ekibinin bu transfere yönelmesinde Frenkie de Jong'un sakatlığı da önemli bir etken oldu. Hansi Flick'in öğrencileri Sergio Busquets'ten beri doldurulamayan savunma önü pozisyonunu bu mevkinin en iyisi olarak nitelendirilen Rodri ile doldurmak istiyor. İspanyol futbolcuysa Manchester City formasıyla 4 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri, İspanya'nın 2026 Dünya Kupası zaferinde de başrol oynayan isimlerden biri oldu.

0: Gianni Infantino yeni bir suçlamayla karşı karşıya. FIFA'nın İsviçreli Başkanı Dünya Kupası Organizasyonu ve Rafa Kalkan Özelleştirme Projesi'nin ardından bu kez yasak aşk skandalıyla gündemde. İngiliz gazetesi Telegraph, Infantino'nun 16 yıl çalıştığı UEFA'da genel sekreterlik yaptığı dönemde kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını iddia etti. Yazıda ayrıca bu ilişki sayesinde kadının yüksek lisans masraflarının UEFA tarafından karşılandığı ve işten ayrıldığında sus payı olarak 6 haneli bir tazminat ödendiği öne sürüldü. UEFA ödemeyi doğrularken uygunsuz bir eylemin olmadığını ancak 2016'dan sonra bu kuralların düzenlendiğini belirtti. Özellikle sosyal medya sayesinde haberin dünya çapında yayılmasının ardından FIFA açıklama yayınlamak durumunda kaldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. FIFA'yı ve başkanını baltalamak için bazı kesimlerin organize bir çaba içinde olduğu çok açık. Son dönemdeki haberlerde asılsız iddialar ve açıkça yanlış beyanlar yer almaktadır. Spekülasyon ve ima gerçekmiş gibi sunulmamalı. Bir iddianın tekrarı o iddiayı doğru kılmaz. FIFA başkanı demokratik bir seçimle göreve gelmiştir ve işinin başındadır. Gianni Infantino 2022 Dünya Kupası'nın Katar, 2026 Dünya Kupası'nın da Amerika kıtasında düzenlenmesi dahil birçok konuda eleştiriye uğradı. 56 yaşındaki yönetici son olarak Dünya Kupası haklarının özel bir şirkete satılması gibi bir projeden bahsetmiş. Ancak tepkiler nedeniyle plan daha yürürlüğe girmeden iptal edilmişti.
1: Evet, Infantino ile ilgili yeni gündemler, yeni skandallar, yeni spekülasyonlar devam edecek gibi görünüyor. 2016'dan bu yana FIFA başkanlığını yürütüyordu. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabii Avrupa ülkelerinin kendisini istifaya davet etmesi, UEFA'nın da ciddi bir şekilde FIFA başkanı Infantino'nun karşısında durması sonrası bakalım Infantino görevine nasıl devam edecek, devam edebilecek mi, olağanüstü bir seçim mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi kaldığımız yerden yine dış basındaki futbol haberleriyle devam edelim. Şimdi biraz trajikomik bir haberle devam edeceğiz değerli izleyenler. Kameralarımızı Brezilya'ya çevireceğiz. Brezilya'da oynanan bir karşılaşma. Coritiba ve Chapecoense karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı. Jayce takımını öne geçiren golü attı. Abartılı bir gol sevinci yaptı ve ne yazık ki soyunma odası tüneline düştü. Ancak bundan daha trajik olan bu golün iptal edilmesiydi.
2: Brezilya Ligi'nde Coritiba ile Chapecoense müsabakasında ilginç anlar yaşandı. Coritiba oyuncusu Jayce Maranhão dakikalar 43'ü gösterdiğinde sağ kanattan gelen ortaya net bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Golün ardından sevincini abartılı yaşayan Jayce önce topu karnına koydu, hızını alamayan futbolcu reklam panolarının üstünden atladı ancak bir anda gözden kayboldu.
3: Mas tá tudo certo aí, vi que você tava fazendo gelinho, tá bem.
4: Tudo bem, tudo bem.
3: Perfeito. E também a importância de mais uma vitória aí do Coxa em casa.
2: Soyunma odası tüneline düşen 29 yaşındaki futbolcu bozuntuya vermeden ayağa kalksa da yalpalayarak tekrar yere kapaklandı. İşin en üzücü yanı ise atılan golün offside nedeniyle iptal olmasıydı. Tarihsiz futbolcu takımının 2-1'lik skorla kazandığı maçın 48. dakikasında pozisyonda yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı.
1: Hollanda Eredivisie'de yeni sezon ilk karşılaşmalarla başladı. Son şampiyon PSV Eindhoven evinde Fortuna Sittard'la karşı karşıya geldi. Mücadelede 4 gol vardı ancak kazanan çıkmadı.
5: Hollanda Ligi'nde son şampiyon PSV Eindhoven sezonun ilk maçında Fortuna Sittard'ı konuk ediyor. Konuk ekip kalecisi Brandon Horstduz'un gönderdi. PSV savunmasında büyük hata ve top ağlarda. Romini bu ikramı geri çevirmiyor ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Görüntüler ikinci yarıdan PSV köşe vuruşu kullanıyor. Flamingo ve gol. 55. dakikada skora denge geliyor. İvan Perisic'in ortasında Flamingo iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. Şimdi PSV karşı hücuma çıkıyor. Fortuna savunması hazırlıksız. Perisic'in pası Noah Fernandez. 2-1. 74. dakikada PSV üstünlüğü yakalıyor. Maçta son dakikalar...

0: Fortuna beraberlik için hücum ediyor. Yattari'nin ortası savunmadan sekti. Mişut kaleye baktı. Şut ve gol. 90+2. Dakikada Fortuna Sittard beraberliği yakalıyor ve maç bu skorla sona eriyor.
1: Amerika kıtasında düzenlenen Ligler Kupası'nda Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Meksika temsilcilerinden Monterrey ile karşı karşıya geldi. Lionel Messi bu karşılaşmada süre almadı ve Meksika ekibi Inter Miami'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
2: CONCACAF Ligler Kupası'nda Inter Miami ve Monterrey karşı karşıya. Inter Miami atakta, top dışarıda. Önemli fırsatı değerlendiremedi ev sahibi ekip Segovia'yla. 32. dakika, Rodrigo De Paul topu ağlara gönderiyor. Attığı gol sonrasında babasını kaybeden Lionel Messi'yi unutmuyor Rodrigo De Paul. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Monterrey geliyor bu kez. Orta Hugo Kuipers kaleciden seken topu ağlara gönderiyor. Dakika 90. Monterrey geliyor. Ocampos'tan orta. Boşta kaldı top. Diego Rossi ve 2-1. Diego Rossi'nin golü karşılaşmanın sonucunu belirliyor. Monterrey Inter Miami'yi 2-1 mağlup ediyor.
1: Arjantin Premier Ligi'nde ikinci etap maçları devam ediyor. Ancak bu ligin, bu kulüp turnuvasının en köklü takımlarından River Plate'de yine kriz devam ediyor değerli izleyenler. İkinci etapta toplamda 4 karşılaşmaya çıktı River Plate, ancak hiçbirinden puan alamadı. Son olarak Tigre'ye mağlup oldu.
2: Arjantin Ligi'nde Tigre River Plate'le karşı karşıya. River Plate atakta. Pas savunma arkasına. Cezalının içinde tehlike. Gözler hakemde. Penaltı bekliyor konuk takım. Oyun devam ediyor. Riverlı oyuncuların pozisyona tepkisi ekrandaydı. Angel Correa yerde kalan oyuncuydu River Plate'te. Eduardo Cude'nin pozisyona itirazı ekrandaydı. Top kaybı River Plate savunmasından. Cordero karşı karşıya, Cordero ve gol. Ignacio Russo Cordero ile Atletico Tigre River Plate karşısında üstünlüğü yakalıyor. Aníbal Moreno'nun kaptırdığı top sonrasında Tigre öne geçti. Beraberlik çabaları var River Plate'te. Tobias Andrada. Andrada vurdu, top dışarıda. Tigre River'ı 1-0 mağlup ediyor.
1: Şimdi bir diğer kıta turnuvasıyla, ligiyle devam edeceğiz. Japonya J1 liginde yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başladı ve ilk hafta karşılaşmalarına bakıldığında Cerezo Osaka ile Fagiano Okayama takımları karşı karşıya geldi. Osaka temsilcisi mücadelede geriden gelerek karşılaşmaya 2-1 galip ayrıldı.
2: Cerezo Osaka ve Fagiano Okayama karşı karşıya. Okayama atakta. Boşta kaldı top. Sert vuruş ve gol. Noah Kenshin Brown ile öne geçti Okayama. Bu sert vuruşla skor 1-0 oldu. Cerezo atakta bu kez. Karşı karşıya pozisyon. Sakuragawa 1-1. Solomon Sakuragawa ile maça denge getirdi Cerezo Osaka.

0: Seresu etkili geliyor yine. Yokoyama 2-1 oldu. Yumeki Yokoyama topu köşeye gönderiyor. Seresu Osaka geriye düştüğü mücadelede Fagiano Okayama'yı 2-1 mağlup ediyor.
1: Japonya Ligi ile devam ediyoruz. Başkent temsilcisi Tokyo ve maçı da karşı karşıya geldi. Mücadelede tam 6 gol vardı değerli izleyenler. Tokyo kendi evinde konuk ettiği Machida'ya 5-1 mağlup oldu. Evet, şimdi bir sonraki haberimizle devam edeceğiz. Yine futbolla devam ediyoruz. LeBron NBA tarihine geçti değerli izleyenler. Basketbol gündemiyle devam edeceğiz. NBA tarihinde gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu olarak nitelendiriliyor tabii ki LeBron James. Onunla ilgili şampiyonluk tarihine geçen haberimizin detaylarına bakalım.
2: LeBron James akıl almaz bir şekilde NBA tarihine geçti. Bu yaz Los Angeles Lakers'la yollarını ayıran James, uzun süreli bir bekleyişin ardından yeni takımını seçti. Philadelphia 76ers, LeBron'la 2 yıl 8 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Sixers'ın en az kazanan oyuncularından biri olmaya hazırlanan LeBron, bu yeni kontratıyla birlikte bu kez alışılmışın dışında bir şekilde NBA tarihine geçti. Bir önceki sezon Lakers'tan senede 48.6 milyon dolar kazanan tecrübeli yıldız, %92.6'lık maaş kesintisiyle NBA tarihinin en büyük maaş indirimine imza attı. Lakers'la olan 2 yıl 100 milyon dolarlık kontratı bu yaz sona eren LeBron James, kariyerinde son bir kez daha şampiyonluk kazanabilmek adına böylesine büyük bir maaş indirimine gitti.
1: Evet, bu haberle bültenimizin ilk bölümünün sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Birazdan ikinci bölümde karşınızda olacağız. İlk bölümde hem futbol gündemini hem de basketbol gündemini ele aldık. Tabii daha çok futbol ağırlıkla devam ettik. Özet görüntülerimizi sizlere aktardık. Zaten gün boyunca hem Galatasaray'ın hem Trabzonspor'un, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemlerini ele alacağız. Ve son dakika gelişmelerini, sıcak gündemleri A-Spor ekranlarından sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Özellikle ikinci bölümde Beşiktaş'la ilgili yine sıcak bir gelişmemiz var. Onları da sizlere aktaracağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir süre sonra yeniden karşınızdayız.

0: PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün PNR mağazalarında.
1: Spor Radyo.
2: Bir reklam. Bir reklam.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra rağbet gören sporlardan biri de bokstur. Boksun zirvesinde ise unutulmaz Birleşik Amerikalı dövüşçü Jack Dempsey vardır. 4 Temmuz 1919'da Jess Wheeler'da yenerek dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Dempsey, 14 Eylül 1923'te New York'ta Arjantin ağır siklet Luis Angel Firpo'ya karşı unvanını korumak için ringe çıkar. Henüz ilk turda yere serilen Dempsey, buna rağmen toparlanır ve Arjantin'in rakibi Firpo'yu nakavtla yenerek unvanını 5. defa korumayı başarır. Dempsey profesyonel kariyerindeki 84 maçta sadece 6 yenilgi alır ve rakiplerini 54 defa

0: defa nakavt etmeyi başarır. 1923 yılı düzenli sporların en eskisi olan atletizmde de önemli bir gelişmeye sahne olur. Kadınlar uzun atlama dalında dünya tarihinde kaydedilen ilk rekorun 1923 yılında olduğu kabul edilmektedir. Çek atlet Maria Maylikova 5 metre 30 santimetrelik derecesiyle bu unvanın sahibi olmuştur.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Ana Haber Bülteni'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüme Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle başlayacağız. Sarı lacivertlerde bu hafta boyunca bir santrfor haberi bekleniyordu. Aziz Yıldırım, Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu haftayı işaret etmişti forvet transferi için. Ancak Fenerbahçe'de henüz resmi bir gelişme yok. Ancak Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli yıldızların isimleri zikrediliyor. Bunların başında da Napoli forması giyen 33 yaşındaki Belçikalı yıldız Romelu Lukaku var değerli izleyenler. Tecrübeli futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda her ne kadar çok fazla ilk 11'de tercih edilmese de oyuna sonradan dahil olmuş ve Belçika'nın başarılı skorlarında, başarılı performanslarında imza atmayı başarmıştı. Tabii biraz fiziği tartışılıyor, sağlık durumu tartışılıyor, geçtiğimiz sezonki sakatlık durumu tartışılıyor. Ancak yine de Lukaku'nun çok tecrübeli bir futbolcu.

0: futbolcu olduğunu, çok yetenekli bir futbolcu olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Peki Fenerbahçe bu transferde hangi aşamada? Detaylar haberimizde.
1: Fenerbahçe Romelu Lukaku transferinde şimdilik bekleme kararı aldı. Sarı lacivertli yönetim, Belçikalı golcüyle yıllık ücretle sözleşme süresi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Lukaku'nun 2 yıllık sözleşme istediği ve kontratında 1 yıllık opsiyon maddesinin de yer almasını talep ettiği öğrenildi. Ancak transferin önündeki en büyük engel bonservis. Napoli, 33 yaşındaki santrfor için 12-13 milyon euro bandında bir bedel bekliyor. Fenerbahçe ise bonservis için 6 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyor. Sarı lacivertler Lukaku'nun menajeriyle yapılan görüşmede indirim talebini net bir şekilde iletti. Oyuncunun menajerinin de bonservis bedelinin düşürülmesi için Napoli ile görüştüğü öğrenildi. Napoli'nin talebini 6 milyon euro seviyesine çekmesi halinde iki kulüp arasındaki görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim uzun süredir temas halinde olduğu diğer forvet adaylarıyla görüşmelerini de sürdürüyor. Fenerbahçe alternatif isimlerle yapılan görüşmelerin seyrine göre Lukaku için yeniden harekete geçebilir. Geçen sezon sakatlıklar sebebiyle sadece 7 maçta oynayan Lukaku 1 gol kaydetti. Deneyimli golcü 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan Belçika milli takımında ise 6 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
0: Tabii Türk sporunda biz sıklıkla futbolu konuşuyoruz ancak diğer branşlarda da oldukça önemli başarılar elde ediyoruz. Hem basketbolda hem voleybolda hem de bireysel sporlarda özellikle atletizmde çok çok iyi sporcular yetiştiriyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de yine çok değerli sporcuları var. Sarı lacivertlilerde İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 16 milli sporcu boy gösterecek.
2: Fenerbahçe'de Avrupa Atletizm Şampiyonası gururu yaşanıyor. Türkiye'nin 50 sporcuyla tarihinin en yüksek katılım sayısını gerçekleştireceği organizasyonda Fenerbahçe'den de çok sayıda atlet mücadele edecek. Sarı lacivertli kulüp İngiltere'nin Birmingham şehrinde gerçekleşecek şampiyonaya Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Ömer Faruk Bozdağ, Salih Teksöz, Şilan Ayyıldız, Derya Kunur, Sümeyye Erol, Abdullah Tuğluk, Kadriye Dilek Durmuş, Mesut Bülbül, Yasemin Zehra Börekçi, Ersu Şaşma, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Becerek ve Ali Peker olmak üzere 16 sporcu gönderecek. 10 Ağustos Pazartesi günü başlayacak Avrupa Atletizm Şampiyonası 16 Ağustos Pazar günü sona erecek.
0: Bültenimize Galatasaray'la devam ediyoruz. Sarı Kırmızılılar 4 sene üst üste Süper Lig'de şampiyonluk elde etti ve ciddi bir dominasyon yakaladı değerli izleyenler. Galatasaray'ın hedefinde 5. senede de Süper Lig'de şampiyon olmak var. Bu kapsamda da hazırlıklarını sürdürüyor Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde. Ancak Galatasaray hazırlık sezonuna bakıldığında 5 kez hazırlık mücadelesine çıktı. Bunlardan bir tanesinde Ümraniyespor'a karşı galip gelmişti. Bir beraberliği var Ren karşısında ancak 3 karşılaşmadan da yeni ilgiyle ayrıldı. Son olarak dün Rams Park'ta Villarreal'le karşı karşıya geldi Sarı Kırmızılılar ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
2: Galatasaray 2026-2027 sezonu öncesi 5. hazırlık maçına çıktı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanyol ekibi Villarreal'le karşılaşan Sarı Kırmızılılar Rams Park'taki maçta rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu. İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 kaybetti. Bir önceki hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes'le 3-3 berabere kalan Sarı Kırmızılılar son olarak Villarreal'e de kaybetti. Geride kalan süreçte Okan Buruk'un ekibi birer galibiyet ve beraberlikle 3 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayarak sezonun ilk resmi maçına çıkacak.
0: Şimdi bültenimize sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Beşiktaş'tan bir haberle gündeme geçiş yapıyoruz. Siyah beyazlarda biliyorsunuz ki bir süredir bir yıldız santrfor hamlesi bekleniyor. Bu doğrultuda birçok isim gündeme geldi. Son olarak siyah beyazların gündeminde Juventus'tan ayrılan, Juventus'la sözleşmesi sona eren Sırp

0: futbolcu Dušan Vlahović vardı. Dušan Vlahović transferinde son durum ne? Beşiktaş hangi noktaya geldi? Pazarlıklar hangi aşamada? Hepsini ekip arkadaşımız Efecan Öztaş'tan dinleyeceğiz. Efecan Öztaş, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Efecan, sözü sana bırakacağım. Tabii uzun bir süredir Beşiktaş yönetimi bu transferle ilgili hareketliliğini sürdürüyordu. Siyah beyazlarda bir Muhammed Salah'la ilgili hayal kırıklığı söz konusu. Her ne kadar Beşiktaş yönetimi biz bu transferi istemedik demese de Beşiktaş tribünleri yine bir yıldız transferi bekliyor. Yıldız hamlesi bekliyor ve o transfer acaba Dušan Vlahović mi olacak? Sözü sana bırakıyorum.
1: Evet Zeyda, senin de söylediğin gibi Beşiktaş yönetimi aslında arzu ettiği, uzun bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Muhammed Salah transferinde aslında bir arka plan atabilecek transfer görüşmelerini sürdürdüğü isimle görüşüyor. Ben hafta içerisinde Aspor ekranlarında hafta sonu bir görüşme olmasını bekliyor diye bildiğimi söylemiştim. Burada Beşiktaş Dušan Vlahović transferinde son bir kez daha şartlarını zorladı. Sayın Başkan Serdar Adalı Sırp golcüye şu ana kadar en güçlü teklifi sunan kulüp konumunda olduğunu söyleyelim. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı da Dušan Vlahović'e şunu ifade ediyor. Uzun bir süredir de bunu söylüyordum. Sen gelmek istersen biz mali anlamda tüm şartlarımızı senin isteğin doğrultusundan hangi rakamı talep ediyorsan sana vereceğiz. Bunu biz mali şartlarda sunmuş durumdayız sana. Sen yeter ki gel dedi. Onu söyleyelim ama Beşiktaş son resmi teklifini oyuncu tarafına iletti. Yönetim artık Vlahović'in vereceği nihai kararı bekliyor. Sözleşme süresi 3 yıllık olacak. Onu söyleyelim. 3 yıllık bir sözleşme teklif etti siyah beyazlı yönetim. Ki kendisine hem imza parasında da hem de kendisine verilecek yıllık maaş konusunda da oldukça iyi bir rakamla Beşiktaş yönetimi kendisine teklif yapmış durumda. Tabi burada İtalyano'nun da ilk günden beri en fazla istediği oyuncu için tüm şartlarını zorluyor. Yani İtalyan teknik adam da tıp golcüyle bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. Bugün gün içerisinde daha önce 4 defa telefonla görüşmüşlerdi. Bugün de Sayın Başkan Serdar Adalı oyuncunun babasıyla görüşmelerini sürdürdükten hemen sonra İtalyano tıp golcüyü arıyor ve Beşiktaş forması altında kendisiyle ne kadar çok çalışmak istediğini, Beşiktaş'ın planlarını, vizyonunu ve Sayın Önder Özen'le yürüttükleri transfer görüşmelerine dair de bilgiler verdiğini söyleyelim. Ki burada Beşiktaş tek değil masada. Masada olan başka kulüpler de var. Juventus, Atletico Madrid, Dušan Vlahović transferi için Beşiktaş'la yarışan başka kulüpler olduğunu da söyleyelim. Ama burada şu da çok önemli. Juventus'un ilgisinden çok memnun değil Dušan Vlahović. Juventus'un kendisine birazcık ilgisiz davrandığını düşünüyor ve görüşmelerde şu anda Beşiktaş'ın bu diğer kulüplere göre bir adım daha önde olduğunu belirtelim. Dediğimiz gibi hafta içerisinde, yaklaşık 1-2 gün içerisinde Dušan Vlahović kararını verebileceğini İtalyano'ya bildirmiş. Beşiktaş yönetimi son teklifini oyuncu tarafıyla bugün görüşerek iletti ve artık oyuncunun kararını bekliyor Ezan.
0: Efecan, tabii Vlahović transferinin yanı sıra Beşiktaş'ta bir orta saha transferi yapılacağı yönünde de haberler duyuyoruz. Yine senin de istihbaratların doğrultusunda sormak istiyorum. Ndidi'nin ayrılacağı yönünde iddialar var ve orta sahaya özellikle Conor Gallagher ismini çok konuşuyoruz, çok duyuyoruz. Beşiktaş'ta Vlahović transferinin ardından bir orta saha transferi de görür müyüz?
1: Evet, orada İtalyano acil kod adıyla bir hamle istediğini Beşiktaş yönetime bildirmiş durumda. Orta sahaya çok acil bir değil, tamına iki tane transfer istediğini Beşiktaş yönetimine ve Sayın Önder Özen'e iletmiş. Burada da tabii Ndidi'nin ayrılığı söz konusu. Arabistan'dan kendisine gelen teklifler var ama Beşiktaş yönetimi şu an bu gelen teklifleri beğenmedi ve yeni teklifler gelmesini istiyor. Çünkü orada Arabistan'dan kendisine 7 milyon euroluk bir teklif gelmişti ama Beşiktaş yönetimi Ndidi'yi yaklaşık 10 milyon euroluk bir rakama satmayı düşünüyor. Ama o bölgeye de tabii transfer çalışmaları şu anda sürüyor. Conor Gallagher ismi çok sıcak bir isim. Sayın Önder Özen'in yönetime sunduğu isimlerden bir tanesi. Tottenham forması giyiyor ama Tottenham'ın son dönemlerde yaptığı o flash orta saha transferlerinden sonra birazcık orada gözden düşmüş durumda bulunuyor. Çok zor bir transfer olduğunu söyleyelim. Çünkü oyuncudan istenen bonservis rakamı oldukça yüksek. Yaklaşık 30 milyon euroluk bir talebi vardı Tottenham'ın ama şu son dönemlerde yapılan orta saha transferlerinden sonra İngiliz ekibinde o rakamın biraz daha düşebileceği söyleniyor. Conor Gallagher'ın arkasında gelecek gündemde olan isimlerden bir tanesi daha var. Willock ismi var. Newcastle forması giyen. Newcastle'da o bölgeye Højbjerg'i çekmeyi düşünüyor ve Beşiktaş'a Willock'u satma konusunda oldukça sıcak yaklaşımlarda bulunuyorlar. Beşiktaş yönetimi oyuncunun annesiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da menajerliğini de yürütüyor oyuncunun annesi. Burada İstanbul

0: İstanbul'da yapılan görüşmelerde aslında ilk görüşmeler olumlu geçmişti. Hatta anlaşma sağlanmıştı oyuncu tarafıyla ama orada Newcastle şu anda 20 milyon euroluk bir bonservis rakamı talep ediyor. Beşiktaş şu an yaklaşık 12 milyon euroya kadar çıktı. Ortak rakamında 15 milyon euro gibi bir rakam olması bekleniyor. Eğer Conor Gallagher'dan olumlu bir yanıt gelmezse Vlok ismi de çok sıcak bir şekilde şu anda gündemde bulunuyor ki Vincenzo Italiano'nun da kendisini çok beğendiğini bir FaceTime görüşmesi yaptığında söyleyebilirim. Vlok ismi de şu anda pazarlıklarda bulunuyor. Beşiktaş yönetimi orta sahada da bu şekilde ilerliyor görüşmeler ama kontenjan dahiline de oraya Beşiktaş bir hamle yapmak istiyor. Kontenjan dahiline de Andy Diouf, Inter forması giyen bir oyuncu. Önemli bir isim. Tabii Inter'in kadrosunda kullandığı isimlerden bir tanesiydi ama kiralık olarak yollama yapacak baktıklarını söyleyelim. Beşiktaş yönetimi bu isim için de şu anda masada orta sahaya iki transfer birden yapmak istiyor siyah beyazlı yönetimlerden. Onu söyleyebiliriz şu an için.
1: Efecan Öztaş, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Yeni gelişmeler oldukça yine seni de yayınımıza konuk ediyor olacağız. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri bu şekildeydi. Vlahovic transferinde yakın zamanda bir netlik kazanmasını bekliyoruz. Efecan'ın da aktardığı bilgiler doğrultusunda. Peki, ana haberimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündeminde kalmıştık. Sarı Kırmızılılar'da tabii bütün gözler yine transfer gündeminde. Çünkü Galatasaray yaz transfer sezonunu oldukça sessiz geçirdi diyebiliriz. Galatasaray yönetimi yalnızca Leslie Ugochukwu transferini gerçekleştirdi. Ancak sonrasında Sarı Kırmızılılardan taraftarın beklediği hamleler gelmedi. Bir yandan Galatasaray'ın rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor arka arkaya imzaları atarken Galatasaray'da sessizlik devam ediyor. Ancak önümüzdeki haftalarda Galatasaray'da da sıcak saatler, hareketlilik gündemleri yaşanabilir. Bunların başında da bir 10 numara transferi bekliyoruz Galatasaray'da. Gündemde Batrakov ismi vardı. Ancak Lokomotiv Moskova Batrakov'un takımda kalacağına yönelik bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın listesinde alternatif isimler var. Bunlardan bir tanesi de Rodrigo Mora.
2: Galatasaray Rodrigo Mora transferinde mutlu sona yakın. Yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna sadece Leslie Ugochukwu'yu katan Sarı Kırmızılılar ikinci transfer için girişimlerini hızlandırdı. Porto'nun genç yıldızı Mora'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Portekiz ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini iletti. Sarı Kırmızılı kulüp kiralama bedeli ve futbolcunun maaşı dahil olmak üzere 10 milyon euroya yakın ödeme yapacak. Anlaşmadaki şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 50 milyon euro olması bekleniyor. Portekiz temsilcisi genç futbolcunun daha fazla süre alacağı bir kulüpte oynamasını istediği için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Porto altyapısından yetişen Mora, A takıma çıktığı 2024-2025 sezonundan bu yana takımıyla 79 maça çıkarken 16 gol 6 asistlik katkı verdi. Portekiz'in alt yaş milli takım kategorilerinde de forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, milli takımıyla U21 Avrupa Şampiyonası'nda 5 maçta 4 gol kaydetti.
1: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Monaco takımından 30 milyon euroluk bonservisle kadrosuna kattığı Wilfred Tsingo'nun geleceğiyle ilgili karar verildi değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar normal şartlarda Wilfred Tsingo'ya 60 milyon euroluk bir bedel biçmişti. Ancak yönetimin bu bonservis bedelinde indirime gittiği yönünde iddialar var. Monaco dışında İtalya'dan da yine teklifler geliyor oyuncuya. Bakalım transfer gündeminde özellikle Tsingo ile ilgili hangi haberler ön plana çıkıyor, izleyelim.
3: Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden biri Wilfred Tsingo. Sarı kırmızılı formayla sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir şekilde performans sergileyemeyen Singo'nun tedavisi sona erdi. Sağ çalışmalarına başlayan 25 yaşındaki fil dişi sahili savunmacı için Galatasaray, Monaco'ya 30 milyon euro bonservis ödemişti. Singo'nun sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. İtalya'dan kiralama teklifleri alan Tsingo için Galatasaray cephesi bu önerilere olumsuz yanıt verdi. Ancak Sarı Kırmızılılar oyuncunun geleceğiyle ilgili kapıyı tamamen kapatmış değil. Galatasaray Tsingo için Monaco'ya ödenen 30 milyon euro bonservis bedelinin üstünde teklif gelmesi durumunda değerlendirmeye sıcak bakıyor. Sarı Kırmızılılar Wilfred Tsingo'nun yerine alternatif bir plan da hazırlıyor. İngiltere'den talipleri bulunan Roland Schalai için gelen tekliflere ise sıcak bakmayan Galatasaray'ın Macar oyuncuyu kadroda tutmayı planladığı belirtiliyor. Singo'nun satılması halinde

0: Kırmızıların B planını devreye sokarak savunmanın sağ kanadı için alternatif isimlere yöneleceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Singo, 2 gol 3 asistlik katkı sağladı. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya karşısında sakatlanan fil dişi sahilli oyuncu, turnuvada sadece 2 maçta forma giyebildi.
1: Trabzonspor'un Mısırlı yıldız Muhammed Salah transferi konuşulmaya, gündem olmaya devam ediyor değerli izleyenler. 34 yaşındaki futbolcu Liverpool'dan ayrıldıktan sonra hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler almıştı. Türkiye'de de yine hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un gündemindeydi. Beşiktaş masadan kalktı. Trabzonspor yaklaşık 10 günlük bir pazarlık sürecinin ardından oyuncuyu ikna etti ve 2 yıllığına renklerine bağladı. Bundan sonra Muhammed Salah 2 yıl boyunca Trabzonspor formasıyla ülkemizde boy gösterecek. Evet, bu madde konuşuluyor. Gündem maddesi olmaya devam ediyor futbolda. Biz de bu konuyla ilgili birçok yıldız isimle bir araya gelmeye çalıştık. Özellikle Muhammed Salah'ı yakından tanıyan vatandaşlarına mikrofon uzattık. Onlardan bir tanesi de ülkemizde de forma giymiş Mısırlı futbolcu Ahmet Hasan'dı değerli izleyenler. Ahmet Hasan A-Spor özel röportajında Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Yani önceden çok insan Türkiye'de, ben çok memnun Türkiye'den ben burada.
3: Muhammed Salah son yılların en önemli futbolcularından biri. Türkiye'ye gelişi de büyük ilgi uyandırdı. Salah'ın Türk futboluna çok önemli bir değer katacağına inanıyorum. Trabzonspor'u tercih etmesi herkes için sürpriz oldu. Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'yi seçmesi de beklenebilirdi. Ama sonuçta bu onun kararı. Kendisine başarılar diliyorum. Ben Beşiktaş'ta forma giydim ve kendimi hala Beşiktaş ailesinin bir parçası olarak görüyorum. Bu nedenle Salah'ı Beşiktaş'ta görmeyi çok isterdim. Trabzonspor elbette büyük ve köklü bir kulüp. Ancak Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türk futbolunda farklı bir yeri var. Salah'ın Beşiktaş'a transfer olmaya yakın olduğunu biliyordum. Transfer için büyük çaba gösterildi. Ancak neden tamamlanamadığını bilmiyorum. Bana danışsaydı elbette Beşiktaş'a gitmesini tavsiye ederdim. Beşiktaş'ın büyük taraftar kitlesi ve yoğun medya ilgisi var. Oraya gitseydi her şey çok farklı olabilirdi. Ama Salah artık tercihini yaptı. Ona başarılar dilememiz gerekiyor. Bütün dünya Salah'ın Türkiye'de nasıl karşılandığını gördü. Trabzonspor taraftarları ve Türk halkı ona büyük ilgi gösterdi. Türkiye ve Mısır'ın gelenekleri, kültürleri ve yaşam biçimleri birbirine çok yakın. Ben Türkiye'de 8 yıl yaşadım ve bunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle Salah'ın Türkiye'de mutlu olacağını düşünüyorum. Beşiktaş taraftarını da çok özledim. Son dönemde birçok taraftar bana mesaj atıp Salah'ı Beşiktaş'a gelmesi için ikna etmemi istedi. Beşiktaş'ın yeniden kupalar kazanmasını ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini istiyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarı bunu hak ediyor. Türkiye sanıldığından çok daha zor bir lig. Fiziksel mücadele, rekabet ve taraftar baskısı çok yüksek. Bu nedenle büyük yıldızların Türkiye'ye gelmesi beni şaşırtmıyor. Türk kulüpleri ligin seviyesini yükseltmek için büyük çaba gösteriyor. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük taraftar kitlelerine sahip. Türk halkı futbolu çok seviyor. Muhammed Salah da adı, kariyeri ve kalitesiyle Türk ligine çok büyük katkı sağlayacak. Umarım güzel bir sezon olur. Salah'a Trabzonspor'da başarılar diliyorum. Ama elbette benim gönlümden geçen Beşiktaş'ın her zaman zirvede olmasıdır.
2: Yapka Beşiktaş en büyük Türkiye'de siyah beyaz.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah'ın transfer süreciyle ilgili konuştu. Özellikle bu konuyla ilgili belli başlı spekülasyonlar vardı. Muhammed Salah'ın maaşına haciz geldiği ve devlet kurumlarından yardım alındığı iddialarıyla ilgili konuştu Ertuğrul Doğan. Çok büyük tepki gösterdi. Tüm bunlar kocaman bir ahlaksızlık ve yalandır dedi.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili kulüple ilgili iddialara yanıt verdi.
4: Muhammed Salah, Allah Allah, Muhammed Salah.
0: ET Spor'a konuşan Doğan, yeni transfer Muhammed Salah'ın maaşına aciz getirileceği yönündeki söylentilerle ilgili komik bu haberleri yapanlar hakkında şikayetçi olduk. Teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. İnsanların bu

0: Bunları neden yaptığı belli. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil dedi. Trabzonspor'un devlet kurumlarından para almadığını vurgulayan Doğan, piyasada devlet kurumlarından Trabzonspor'a para geliyor gibi bir söylemde bulunuyorlar. Bizim böyle aldığımız 1 lira para yoktur. Bununla ilgili kimse bir belge ortaya koyamaz. Bu kocaman ahlaksızca bir yalandır. Trabzonspor'u kimse bu işlerle ilişkilendiremez ifadelerini kullandı. Salah'ın transferinin ardından 3 günde 550 milyon liralık kombine sattıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı. Kombine satışlarında 25 bin seviyesini görürsek zaten Salah'ın maliyeti çıkmış oluyor. Herkes bir yerden konuşuyor. Trabzon şehri için dünya çapındaki bu reklamı 17 milyon değil 50 milyon euro versen yaptıramazsın şeklinde konuştu.
1: Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi hem dijital medyayı salladı hem de Trabzonspor'a gelir anlamında oldukça katkı sağladı değerli izleyenler. Bordo Mavililer kombine satışlarında rekor sayıya ulaştı ve aynı zamanda sosyal medyadaki trend topiklere, haberlere bakıldığında birinci gündem maddesi Muhammed Salah ve Trabzonspor oldu.
0: Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi ses getirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun gelişi yalnızca Bordo Mavili kulübün değil, şehrinde uluslararası görünürlüğünü arttırdı. Google Trends verilerine göre Trabzonspor'a yönelik aramalar son bir haftada %650, Trabzon şehrine yönelik aramalarsa %120 artış gösterdi. İlgi haritasında Türkiye'nin ardından Trabzon'u en çok araştıran ülke Mısır olurken, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan üst sıralarda yer aldı. Özellikle Mısır'ın ilgisi, şehrin marka değeri ve uluslararası tanıtımı açısından da büyük bir kazanım olarak görülüyor. Trabzonspor'un Muhammed Salah transferini duyurması, kulübün dijital platformlarında adeta patlama etkisi yarattı. Bordo Mavili ekibin resmi hesapları, transfer açıklamasının ardından tüm platformlarda 3 milyona yakın yeni takipçi kazanarak tarihi bir etkileşim rekoruna imza attı. Mısırlı Yıldız'ın transferiyle kombine satışları da zirve yaptı. Trabzonspor kulübü 18 bin kombineye ulaşarak rekor kırdı. Yeni hedefse 25 bin kombine olarak belirlendi.
1: Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Berkan Kutlu takıma veda etti. Devre arasında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan tecrübeli futbolcu sözleşmesindeki opsiyonu kullanmadı. Yeşil beyazlı kulüpten ayrılan 28 yaşındaki oyuncu veda mesajı yayınladı. Berkan, "Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım. Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Konyaspor'da 17 maça çıkan tecrübeli isim 2 gol kaydetti. Değerli izleyenler, Türk futbolu deyince aklımıza çok sayıda hem Türk futbolcu, başarılı futbolcu hem de yabancı futbolcu geliyor. Yıllar boyunca geçmişe de baktığımızda Süper Lig'e birbirinden kariyerli, birbirinden büyük yıldız isimler gelmişti. Ancak Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrasında bu tartışma yeniden alevlendi. Türkiye'ye, Türk futboluna gelmiş en kariyerli futbolcu kim tartışması. Baktığımız zaman Roberto Carlos, Nikola Anelka, Schneider, Didier Drogba birçok isim Türkiye'de forma giydi. Ancak aralarında hangisi daha büyük, hangisi daha yıldız, hangisi daha kariyerli tartışması yıllarca konuşuldu. Salah'ın gelişiyle bu soru yeniden hortladı diyebiliriz. Biz de Aspor ekibi olarak mikrofonlarımızı sokaktaki vatandaşa uzattık, futbol severlere uzattık. Bakalım onlara göre Türkiye'ye gelmiş en kariyerli futbolcu kim?

0: Aspor ekibi olarak taraftarlara sporun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de sporun nabzını Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolcuları sorduk. Bakalım spor severler neler söyledi.
1: Roberto

0: Carlos olduğunu düşünüyorum.
1: Roberto Carlos bir. Anelka'da iki. Bir tane daha vardı. Schneider de fena değildi. O da iyiydi. Bu üçü dört dörtlük oynuyorlardı.
2: Ben bir Beşiktaşlıyım ama Nicolas Anelka diyeceğim. Sonrasında Roberto Carlos ve Samuel Eto'o derdi.
3: En kararlı diye soracak olursanız bence Anelka en kararlısı.
4: Drogba. Drogba mı diyorsun? Neden Drogba sen?
5: Ben çok seviyordum ya. Chelsea'de de seviyordum. Karakterini bence.
6: Valla liste çok geniş. Ben de bu arada Fenerbahçeliyim. Ben Roberto Carlos diyorum ya.
7: Bence Muhammed Salah ya. Hem Müslüman olması hem de yani ilk öncelikle Müslüman olması. Bir de yani bildiğimiz Müslüman bir oyuncunun böyle başarılı ulaşması. Bir de Trabzon olarak da Trabzon'da yani biraz geri kaldı. Muhammed Salah'la canlanacağını düşünüyorum. Tek futbolda aram yok ama Muhammed Salah'ı da severim. Trabzon diyor yani güzel çekişmeli maçlar bizi bekliyor.
8: Ya Muhammed Salah'ın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Onu açıklamaya gerek yok. Tabii kendini dünyaya kanıtlamış. Premier Lig'de 3 sefer mi 4 sefer mi gol kralı olmuş. Trabzon getirdi şu anda, hayırlı olsun. Ne diyelim?
9: Bence Carlos. Çünkü Real Madrid'de oynadı. Sonra Fenerbahçe'ye geldi. İçin Carlos. Carlos'tan sonra bence Pepe. Beşiktaşlı olduğum için. Bence böyle.
10: Ya şöyle, şimdi ben biraz fanatik Beşiktaşlı olduğum için açıkçası yani burada Gomez demek isterdim ama maalesef Muhammed Salah.
11: Mesut Özil, Muhammed Salah.
12: Muhammed Salah.
11: Bunlar kariyeri yüksek insanlar.
13: Çok değerli futbolcular var saydığın listede. Ama ben Türk Türk'ü tutmalıdır sloganından devam ediyorum. Mesut Özil diyorum.
14: Abi Salah demek istiyorum ama diyemeyeceğim, Beşiktaşlıyım. İçim yaralı. İçim kanıyor. O yüzden Anelka diyeceğim ben.
15: Salah artık o performansı veremiyor, eski performansı. Geçen sene zaten seyrettik, duman ettik Salah'ı. Ha, gerçi güzel bir golü de var, yalan olmasın. Bence en kariyerli, kariyerden ziyade efsane olarak Drogba var bence.
12: En kariyerli, en büyük.
15: Yani istatistik veya oynadığı takımlara bakarsak Salah olabilir. Ama bence Guti de bayağı büyük bir efsaneydi. O yüzden ben Guti ya da Drogba demek isterim.
16: Yani gönlümden Guti kopuyor tabii. Ama şimdi Drogba dururken mesela Guti diyesim şey gelmiyor çok. Bence Drogba.
17: Bence birinci sırada Muhammed Salah var. İkiye Drogba'yı koyarım. İçe Schneider.
18: Alex.
4: Alex diyorsun. Alex de Souza.
18: Evet.
4: Neden Alex?
18: Ya çok küçük. O kadar. Seviyorum yani ondan.
3: Bence Mesut Eto'yla benim gözümde Hacı.
5: Bence Muhammed Salah, çünkü o kadar iyi kişinin arasından çıktı. Bayağı gelişti. Şimdi Süper Lig'e geldi. Bence en iyisi.
17: Bir Anelka. İkinci Quaresma diyeceğim. Biraz torpille de. Üçüncü de yeni geldi Salah diyebilirim. Hayırlı olsun Trabzon'da. Bizden biraz çalım gibi oldu da. Bu şekilde.
19: Bana göre Gheorghe Hagi'dir. Hani mesela Galatasaray'dan önce de, Galatasaray'a geldiğinde de kazandığı başarılar bunu gösteriyor. En büyük olduğunu, daha kariyerli olduğunu gösteriyor. Ben Gheorghe Hagi diyorum. Hani öyle görüyorum şu an.
11: Hagi dedin mi dur. Tarihe mal olmuş. Sence? Tabi şeye bakmayacaksın yani, ben Galatasaraylıyım, o Beşiktaşlı, o Fenerli, o Trabzonlu diye değil. Hakikaten gelmiş geçmiş en büyük futbolcu Türkiye'ye Hacı.
12: En kariyerli.
11: En kariyerli.

Merkez Hakem Kurulu'nda gerçekleştirilen yeni sezon seminerinde önemli kararlar alındı değerli izleyenler. Merkez Hakem Kurulu yeni sezon öncesinde hakemlere ciddi uyarılar yaptı. Özellikle saha içinde ve dışında gerilim oluşturan futbolculara ve tribünlere tolerasyon gösterilmemesi yönünde ciddi uyarılar yapıldı. Yeni sezon öncesinde

0: Merkez Hakem Seminerinde saha içi gerilimin kontrolüne yönelik önemli mesajlar verildi. Merkez Hakem Kurulu seyirciyi kışkırtan, tribünlerde gerilimi artıran ve hakem üzerinde baskı oluşturan eylemlerin yakından takip edileceğini bildirdi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere yönelik özel oturumda bu konuda açık ve net talimatlar verdiği öğrenildi. Hakemlerden oyuncuların ve teknik ekiplerin tribünleri tahrik edebilecek, gerilimi tırmandırabilecek ya da hakemin kararları üzerinde baskı oluşturabilecek davranışlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Merkez Hakem Kurulu'nun bu konudaki yaklaşımında yalnızca açık bir disiplin ihlali değil, tribün atmosferini ve müsabaka güvenliğini etkileyebilecek her türlü davranışın dikkate alınması planlanıyor. Kurul, saha içinde yaşanan gerilimin kısa sürede tribünlere yansımasının ve baskının hakem üzerinde artmasının müsabakanın seyrini olumsuz etkileyebileceği görüşünde. Bu yaklaşıma göre hakemlerden pasif bir rol değil, aktif bir tutum bekleniyor. Seminerde hakemlerden gerilimin büyümesini beklemeden, ancak tansiyonu daha da yükseltecek bir yaklaşım sergilemeden, oyun kuralları çerçevesinde, zamanında ve ölçülü müdahalede bulunmaları istendi.
1: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan,
2: İtalya Serie A'da Inter'de forma giyen tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı değerli izleyenler. A milli futbol takımımızın da kaptanlığını yürüten Hakan Çalhanoğlu Inter'de mutlu olduğunun altını çizdi ve transfer gündeminde neden sürekli İstanbul takımlarıyla anıldığını bir türlü anlamadığını söyledi. Aynı zamanda transfer süreçleriyle ilgili her şeyini menajerinin yürüttüğünü söyledi.
3: Özellikle son dönemde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Hakan Çalhanoğlu, La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Takımıyla Avustralya kampında bulunan milli futbolcu, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldığı için beklentinin büyük olduğunu söylerken, beklediğimiz gibi olmadı ama pes etmeyeceğim, 2030'da tekrar deneyeceğim, dedi. İdolünün Brezilyalı eski futbolcu Juninho olduğunu belirten Hakan, kariyerine 10 numara olarak başladığını ve 6 numaraya evrildiğini aktardı. Kendisini her zaman Türk hissettiğini söyleyen yıldız futbolcu, ülkemin geleneklerini, kültürünü ve dinini korudum. Ama beni iyi bir futbolcu olarak yetiştiren Almanya'ya minnettarım. Şimdi de eşimle birlikte İtalya'da yaşamayı çok seviyoruz, ifadelerini kullandı. Geleceğinin Inter'e bağlı olduğunu vurgulayan Çalhanoğlu, transfer söylentileri hakkında şunları söyledi. Kontrat yenileme konusunda bir görüşme olmadı. Inter'de 8 kupa, 2 Şampiyonlar Ligi finali yaşadım. Türkiye'ye transfer konusunda ismimin neden gündeme getirildiğini anlamıyorum. Milli takımın kaptanıyım ve tabii ki bazen kulüp başkanlarıyla görüşüyorum. Benden diğer oyuncular hakkında bilgi alıyorlar. Ama transferimle menajerim ilgileniyor. Soruları ona sormalısınız. 32 yaşındaki milli futbolcu aktif kariyeri sona erdikten sonra ne yapacağına karar vermediğini ancak teknik direktör olmak istemediğini söyledi. Çalhanoğlu, belki menajer ya da sportif direktör olurum. Açıkçası kendimi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak da görüyorum ifadelerini kullandı.
2: Şimdi İspanya'daki gelişmelere bakalım. La Liga devi Real Madrid'de uzun bir süredir Vinicius Junior bilmecesi yaşanıyor değerli izleyenler. Brezilya futbolcu nihayet Real Madrid yönetimiyle anlaşma sağladı. 2018 yılından bu yana Real Madrid'in A takımında görev yapan yıldız futbolcu Real Madrid yönetimiyle imzasını attı ve 2032 yılına kadar Real Madrid forması giyecek.
3: Real Madrid transfer gündeminin bir numaralı ismini 6 yıl daha kadrosunda tuttu. La Liga temsilcisi Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Vinicius Junior'la 2032 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. İspanyol devi sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek büyük yıldızını muhafaza ederek uzun süre daha sol kanat mevkisini güvence altına aldı. Temmuz 2018'de Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda 375 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 128 gol kaydederken 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. ...26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 53 maçta 22 gol 10 asistlik performans sergiledi. Vinicius Junior'un yeni sözleşmesiyle birlikte Arsenal'ın planları suya düştü.

0: Premier Lig gündemine bakalım. İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Manchester City'de yakın zamanda bir ayrılık yaşandı. Biliyorsunuz ki takımın tecrübeli teknik direktörü, takıma Premier Lig şampiyonluğu getiren Pep Guardiola, takımı zirveye taşıyan Pep Guardiola takımdan ayrıldı ve yerine teknik direktörlük koltuğuna Enzo Maresca getirilmişti. Biliyorsunuz ki Enzo Maresca'nın üzerinde şu anda Pep Guardiola'dan koltuğu devralmanın bir baskısı var gibi görünüyordu dışarıdan. Ancak Enzo Maresca Pep Guardiola'nın ardından takımın başına geçmenin kendisi üzerinde bir baskı yaratmadığını, Manchester City'de görev almanın bir onur olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda City'nin 21 yaşındaki sağ beki Rico Lewis de açıklamalar yaptı. Özellikle Rodri'nin takımdan ayrılıp Barcelona'ya transferiyle ilgili konuştu. Bakalım neler söylemişler.
1: Pep Guardiola'nın yerine gelmek üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Bana bir ayrıcalık hissettiriyor. Manchester City çalıştırmak çok büyük bir onur. Bunun karşılığını tüm kupaları kazanmak için mücadele ederek vermelisiniz. Oyuncular ilk günden beri çok istekli. Yeni bir teknik direktörün olması bazı kalıpları ve alışkanlıkları değiştirebilir. Bu bağlamda onlara söylediğim her şeye çok açık fikirle yaklaştılar. Bu sezon topa sahip olmadığımız anlarda da, topa hükmettiğimiz anlarda da farklı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Bunun için oyuncu grubunuzun güçlü bir adaptasyon yeteneğine sahip olması gerekir. Ve sahip olduğum takımda da bu var. Oyuncularıma her zaman söylediğim şey şu: bu yeni bir başlangıç ve herkesin bu takıma dahil olmak için şansı var. Benim için hepsi başlangıç noktasından başlıyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıllarda az süre almış bir oyuncunun çok oynamış bir diğer oyuncudan daha az şansı yok. Bu tüm oyuncular için geçerli.
2: Yeah, I don't think I need to say that. I think everyone in this room and everyone in the world knows how.
3: Maresca'yı üçleme yaptığımız 2022-23 sezonundan tanıyoruz. İlk günden beri onun bizimle nasıl çalışacağını biliyordum. Doğrudan, çok açık ve dürüstçe bir yaklaşım sergiledi. Bizden saha içinde ne istediğini net olarak anlattı. Bir oyuncu olarak bu netliği istersiniz. Ne yapacağınızı bilmek istersiniz. Enzo şu ana kadar bütün oyuncu grubuyla oynayacağımız oyun hakkında bir fikir birliği sağladı. Burada daha önce çalıştığı ve bizim felsefemizi bildiği için onun adına zor olmadı. Dünyadaki herkes Rodri'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyor. Ancak biliyoruz ki bu futbol ve insanlar bazen gitmeyi bazense kalmayı seçebilir. Şu anda durumun detayını bilmiyorum. Tek bildiğim, kimse onun fikrini etkileyemez. Ne istiyorsa onu yapacaktır.
0: Dünya futbolunda bu yaz en çok konuşulan spor olayı, futbol olayı 2026 Dünya Kupası'ndan çok FIFA Başkanı Infantino oldu değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız, yayınımızın ilk bölümünde de konuşmuştuk. Infantino'nun yabancı yatırımcılarla ilgili yaptığı projeler, kendisinin istifaya davet edilmesi, özellikle Avrupa ülkelerinin güven oyunu kaybetmesi Infantino'nun koltuğunu sarsıntıya geçirdi. Onu çok fazla isim, çok fazla efsane istifaya davet etti. Bunlardan bir tanesi de Luis Figo'ydu. Ancak Infantino'ya çok fazla tepki veren isim varsa da onu destekleyen isimler, onu destekleyen ülkeler de var. Bunların başında Amerika geliyor. Amerika ülkeleri ve Asya ülkeleri de yine bunların arasında. Afrika ülkelerinden de Infantino'ya destekler var. Faslı efsane Harja Figo'yu hedef aldı. Figo'nun Infantino ile ilgili yaptığı açıklamalara çok sert tepki verdi.
4: FIFA'da Gianni Infantino etrafında yaşanan kriz futbolun efsane isimlerini de karşı karşıya getirdi. Portekiz futbolunun efsanesi Luis Figo, Daily Mail için kaleme aldığı yazıda FIFA yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve Infantino'yu istifaya çağırdı. Figo'ya yanıtsa FIFA bünyesinde görev yapan eski Faslı futbolcu Hüseyin Harca'dan geldi. Fas basınına konuşan Harca, Figo'nun açıklamalarını alçakça olarak nitelendirdi. Eski Faslı yıldız Figo'nun 2000 yılında Barcelona'dan Real Madrid'e yaptığı transferi hatırlatarak, "Para, bencillik ve onur hakkında konuşabilecek en son kişi o. Barcelona'ya yaptıklarından sonra bunları nasıl söyleyebiliyor?" ifadelerini kullandı. Harca, Infantino'ya yönelik tepkilerin arkasında Avrupa'nın çıkarlarının da bulunduğunu savundu. Afrika futbolunun gelişmesinden ve çifte vatandaş futbolcuların Afrika ülkelerini tercih etmesinden Avrupa'nın rahatsız olduğunu öne sürdü. FIFA içinde Infantino'ya karşı bir bölünme olduğu iddialarını da reddeden Harca, yönetimin başkanın arkasında olduğunu söyledi. Harca son olarak Infantino ile UEFA Başkanı Alexander Ceferin'e çağrıda bulunarak, "Boykot çözüm değil, aynı masaya oturmalı" dedi. 43 yaşındaki Hüseyin Harca futbolculuk kariyerinde Roma ve Inter gibi kulüplerin formasını giymişti.
0: Basket

0: LeBron James akıl almaz bir şekilde NBA tarihine geçti. There's Desmond Bain. He loses it. And here comes Bu yaz Los Angeles Lakers'la yollarını ayıran James, uzun süreli bir bekleyişin ardından yeni takımını seçti. Philadelphia 76ers, LeBron'la 2 yıl 8 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Sixers'ın en az kazanan oyuncularından biri olmaya hazırlanan LeBron, bu yeni kontratıyla birlikte bu kez alışılmışın dışında bir şekilde NBA tarihine geçti. Bir önceki sezon Lakers'tan senede 48.6 milyon dolar kazanan tecrübeli yıldız, %92.6'lık maaş kesintisiyle NBA tarihinin en büyük maaş indirimine imza attı. Lakers'la olan 2 yıl 100 milyon dolarlık kontratı bu yaz sona eren LeBron James, kariyerinde son bir kez daha şampiyonluk kazanabilmek adına böylesine büyük bir maaş indirimine gitti.
1: EuroLeague ekiplerinden Kızıl Yıldız, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te forma giyen Alman basketbolcu Nick Weiler Bubble kadrosuna kattı.
0: Kızıl Yıldız transferde çok kritik bir hamleye imza attı. Sırp temsilcisi Avrupa basketbolunun elit savunmacılarından Nick Weiler Bubble kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Alman forvet, geçtiğimiz ay Asvel'e imza atmış olsa da kulüpteki krizin ardından Silvan Francisco ve Armoni Brooks gibi takımdan ayrılmıştı. ...1995 doğumlu Weiler Bubble, kariyerinde daha önce Ludwigsburg, Bayern Münih ve Anadolu Efes gibi kulüplerin formasını giydi. Sahadaki savunma sertliğinin yanı sıra oyun kurucu ve shooter guard pozisyonlarını oynayabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Weiler Bubble, Almanya milli takımıyla 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci de yaşamıştı. Kızıl Yıldız 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Jones, Motley, Baldwin, Kramer ve Medarevic'in ardından 6. transferini gerçekleştirdi.
1: EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas'ın yeni transferlerinden Akobundo Eyogu yaptığı idmanla göz kamaştırdığı sosyal medyada yaptığı paylaşım çok fazla beğeni aldı.
0: Zalgiris Kaunas'ın yeni transferi sosyal medyada rakiplerine korku saldı. Litvanya ekibinin sezon başında ilk transfer hamlesi Kaudirishi Akobundo Ehiogu antrenman sonunda tek kişilik smaç yarışması düzenledi. İnanılmaz atletik görüntülerin ortaya çıktığı anlarda Nijeryalı pivotun her smaçında kafasının çemberi geçtiği anlar büyük beğeni topladı. ...26 yaşındaki pivot yaz döneminde Sedevita Olimpia ile anlaşmasına rağmen sözleşmesindeki EuroLeague çıkış maddesini kullanarak Litvanya temsilcisine transfer olmuştu. Akobundo Ehiogu geçtiğimiz sezon Manresa formasıyla EuroCup'ta 13 dakika ortalama süre alırken 4.4 sayı, 2.4 rebound ve ligin en yüksek ortalaması olan 1.6 blok üretti. Nijeryalı pivot ayrıca bu yaz Dallas Mavericks formasıyla NBA yaz liginde mücadele etti ve 5 maçta 6.4 sayı, 2.4 rebound ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.
1: Japonya milli voleybol takımının baş antrenörü Ferhat Akbaş, Asya'da düzenlenen bir ödül töreninde yılın baş antrenörü ödülü seçildi. Törende ödülüne kavuştu ve açıklamalar yaptı. Ferhat Akbaş, bu ödül benim değil, Japonya'nındır dedi.
2: Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından 2025 yılının en iyi baş antrenörü seçilen Ferhat Akbaş ödülüne kavuştu. Japonya kadın milli takımının tarihindeki ilk yabancı baş antrenörü olan Akbaş, 2025'te takımını hem Milletler Ligi'nde hem de Dünya Şampiyonası'nda yarı finale taşıdı. Başarılı çalıştırıcı, düzenlenen ödül törenindeki konuşmasında bu başarının kendisinden çok takımına ait olduğunu vurguladı. Akbaş, Japonya Voleybol Federasyonu'na

0: Japonya voleybol ailesine teşekkür ederken, aslında bu ödül benim değil, bu takımın büyük zaferi. Japonya'nın bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Voleybol bizim tutkumuz. Gelin hep birlikte voleybolu daha da büyütelim, ifadelerini kullandı. Ödülün belirlenmesi için 120 ülkeden yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı oylamada, Asya Voleybol Konfederasyonu Komitesi'nin oyları %70, halk oylaması ise %30 oranında etkili oldu.
1: And I would like to say that volleyball is our passion. Let's make it bigger and bigger all together. Thank you so much.
2: Şimdi Türk sporu ile ilgili bir ilke imza attığımız haberimizle devam edeceğiz. Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu oldu değerli izleyenler. Türkiye modern pentatlon branşında Avrupa şampiyonalarında ilk kez altın madalya elde ettik.
3: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası Buran Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak oldu. Kadınlarda Belaruslu Anastasia Arol gümüş, Macar Blanka Gutsi ise bronz madalya aldı. 29 yaşındaki İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu. Daha önce Avrupa şampiyonalarında 2 bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek tarihe geçti. İlke Özyüksel Mihrioğlu, Tokyo 2020 yaz olimpiyatlarında 5. Paris 2024 yaz olimpiyatlarında da 6. sırayı elde etmişti.
2: Kanada Açık tenis turnuvasında heyecan kaldığı yerden Montreal ve Toronto'da devam ediyor değerli izleyenler. Erkekler kategorisinde baktığımızda 19 yaşındaki Hodar son 8 turnuvasında 7. kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Kadınlara baktığımızda ise Ekaterina Aleksandrova dünya bir numarası Sabalenka'yı elemeyi başardı.
0: Kanada Açık tenis turnuvasında çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Montreal'de oynanan tek erkekler son 16 turu karşılaşmalarının ilkinde Rafael Hodar'la Yuri Lechechka karşı karşıya geldi. Tenisin yeni yeteneklerinden biri olarak dikkat çeken İspanyol tenisçi Hodar, Çek rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. Son 8 turnuvada 7. kez çeyrek final gören 19 yaşındaki raket, Fransız Arthur Fils'le karşılaşacak. Bir diğer çeyrek finale çıkma mücadelesi Brandon Nakashima ile Arthur Rinderknecht arasında oynandı. Birleşik Amerikalı Nakashima, Fransız rakibini 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ATP 1000 çeyrek finaline yükselmeyi başardı. Japon asıllı tenisçi, İtalyan Luciano Darderi ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. Kadınlar kategorisinde ise heyecan Toronto'da sürprizlerle devam ediyor. Dünya bir numarası Arina Sabalenka ile karşılaşan Ekaterina Aleksandrova güçlü rakibini 2-1 mağlup etti. Turnuvaya 16 numaralı seri başı olarak katılan Rus tenisçi çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina ile karşılaşacak. Günün bir diğer sürpriz haberi Diana Schneider'dan geldi. 22 yaşındaki Rus tenisçi, Toronto'da 2 şampiyonluğu bulunan dünya 3 numarası Jessica Pegula ile korta çıktı. Schneider, daha önce 4 kez karşılaştığı ve hiç galip gelemediği Pegula'yı bu kez 6-3'lük setlerle elemeyi başardı. Dünya sıralamasının zirvesinden 8. sıraya gerileyen Iga Świątek, Ukraynalı Marta Kostyuk karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Polonyalı tenisçi ilk seti kaybetse de 6-1 ve 6-2'lik setlerle dönüşünü yaptı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Świątek çeyrek finalde Diana Schneider'la mücadele edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: birlikte. Kemal abi hoş geldin. Sağlık saati iyi mi?
1: Allah'a şükür ayaktayız.
0: Ne güzel işte. En güzeli o demek ki. Aynı dileği sizin için de taşıyoruz. Sağlık olsun her şeyden önce diyelim. Hepinizin malumu bu programda geçmişten bugüne bilenlerin keyifle hatırlayacağı, bilmeyenlerin öğrenmekten keyif alacağı konuları gündeme getiriyoruz. Bugün de yaklaşık 45-50 dakika boyunca eminiz çok keyif alacağınız çok güzel futbol hikayeleri dinleyeceksiniz. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Şimdi değerli izleyenler, 1980'li yıllara götüreceğiz sizleri. İki sezon var. 1984-85 ve 85-86. Neden bu sezonlara bakacağız? Çünkü bu sezonlar şampiyonun averajda belli olduğu sezonlar. Hadi bakalım başlayalım. Evet, unutulmaz anlar başlığı altında şampiyonun averajla belli olduğu iki sezona, 84-85 ve 85-86 sezonlarına gideceğiz. İkisinin de bir ortak kahraman. İlk yılda Fenerbahçe Beşiktaş, ikinci yılda Beşiktaş Galatasaray çekişmesi yaşanıyor. Değerli izleyenler, yıl sezon 1984-85 sezonu, Todor Veselinoviç yönetimindeki Fenerbahçe var ve Branko Stankovic yönetimindeki Beşiktaş var. Galatasaray ligin ilk bölümünde şampiyonluk yarışından kopuyor. Bu iki takım kafa kafaya şampiyonluk yarışındalar ve ikinci yarıya Malatya galibiyetiyle başlıyor Fenerbahçe. Sonra Sakarya yenilgisi, Galatasaray beraberliği. Fenerbahçe 23. haftada Beşiktaş'ın 4 puan gerisine düşüyor. Ama sonraki haftalarda yine denge sağlanıyor. Sezonun finali 20 Mayıs 1985 İnönü'de Beşiktaş Fenerbahçe maçı efendim. Ben pası Kemal abiye atayım.
1: 2-2 değil mi?
0: Evet.
1: 2-2. O maçın bana göre...
0: Kadrolarda bu arada ekrana geliyor. Vay vay vay vay.
1: Evet, Ulvi Sami. Oy gitti hemen. Aynı maçın kadroları.
0: O maç mı arkadaşlar bu?
1: Evet, Yusuf Hakem.
0: Evet.
1: Selçuk
0: Kaptan. Hakem de Yusuf Namoğlu.
1: Evet tabii. O maçın kaptanı Fikret de var. Vay vay.
0: Samet, Kadir, Metin,
1: Kovaçeviç, Rıza.
0: Evet.
1: Efendim.
0: İyi kadro.
1: Necdet,
0: değil mi?
1: Tabii Necdet kaptan, Zafer kaleci, Metin, Kadir. Ondan sonra Ulvi. İşte
0: yani, güzel kadroymuş.
1: İyi bir Beşiktaş.
0: Fenerbahçe'nin kadrosu var mı o sezonun? O maçta evet işte bu da Fenerbahçe.
1: Bu ama şey total kadro.
0: Total kadro.
1: Veselli,
0: evet.
1: Rahmetli Hüsnü Çil.
0: Ya.
1: Osman.
0: Vay vay vay vay.
1: Büyük Fikret değil mi o? Evet, Büyük Fikret tabii. Rahmetli Altan Ayanoğlu. Yöneticiler. Futbolcuları saymıyorum. Onları zaten çok kişi bilir.
0: Biliyor.
1: Yusuf Duru. Bizim Duru Turizmi sahibi.
0: Yani şimdi hoca
1: Ahmet olan, abi Erol sonra birazdan.
0: O sezon İlyas Tüfekçi bakın en önde, evet. Sağdan 3. ilk futbolcu, o sezonun gol kralı. 14 golle değerli izleyenler. Evet. Selçuk Yula da rahmetli.
1: Erol rahmetli.
0: En üstte
1: Eşref abi galiba.
0: Soldan 4. Yaşar'dan sayarsak Hasan Selçuk. Abdülkerim Selçuk.
1: Evet, Şenol.
0: Selçuk Yula da 10 gol atmıştı. Onun da yanında büyük Şenol var. O görüntü, maçın görüntüsü de gelsin. O 2-2'lik maça gidelim Kemal, evet. Abi. İşte o karşılaşmadan görüntüler. Hatırlıyor musun maçı?
1: Hatırlamaz mıyım? Stattayız ya.
0: Değil mi?
1: Şimdi bu maçın bence iki tane önemli noktası var. Maç 2-2 bitti. Sonra Fenerbahçe averajla şampiyon oldu. Sanıyorum, evet. Ordu'da 2-0 mı ne kazanmış. Hı-hı. Ben o maça da gittim. Ordu'dayım yani o maçta. Büyük Fikret'in başkanlığında oluyor bu. Sevgili Ender. Evet. Fenerbahçe'nin efsane eski futbolcularından Fikret Arıcan. Rahmetli Fikret abinin başkanlığında Fenerbahçe şampiyon oluyor. Nasıl şampiyon oluyor biliyor musun? Bak. Şu maçı boş ver. Bak. Şu biraz evvelki Fenerbahçe fotoğrafını, bu şeyin, Müjdat'ın attığı gol, Adem'in hatalı yediği gol.
0: Evet.
1: Şu toplu Fener fotoğrafını getirir misiniz?
0: Evet.
1: Bakın.

0: Yeşil şurada gözlüklü, renkli gözlüklü, yedek kalecinin evet. altında. Rahmetli oldu. Hemen yanında eski santraf Osman halasa. Onun yanında da sakallı Yusuf Duru, Duru Turizmi sahibi. Şimdi hani paradan puldan bahsediyorlar ya.
1: Evet.
0: Sıkıntılardan mıkıntılardan. Evet. Yusuf Duru, Duru Turizm Fenerbahçe seyahatlerini para almadan ileride alırsın abiden gitti. Hüsnü Çil o zaman çok önemli bir hala var olan bir yabancı firmanın genel müdürüydü. Rahmetli olduğu için rahat rahat söylüyorum. Kasadan para alıp oyuncuların maaşlarını, transfer paralarını verir. Sonra da kulüpten ne zaman alırsa parayı taksit taksit kasasına koyardı.
1: Yeah.
0: Başkan Büyük Fikret bakın. Hüsnü Çil'in solunda Eşref Aydın, onun yanında Büyük Fikret, eski ünlü futbolcu. Moda Ağabey sokakta oturur. Bak o apartmanın çok önemli bir özelliği var. Ama onun fotoğrafını çektirteceğim sana sonra. Burada
1: tamam,
0: konu yapacağız.
1: Anlatalım.
0: Rahmetli Büyük Fikret oradan yürüyerek Bahariye Caddesi'nden Kuşdili otobüs durağına iner. Piyade, yaya.
1: Evet.
0: Oradan Fenerbahçe otobüsüne biner. Son durakta iner. Oradan yürüyerek kulübe gelirdi. Başkan. Aynen yine devam. Oradan otobüse biner. Altı yolda iner yürüyerek Bahariye Caddesi. Evet. Yeah. Bahariye Caddesi'nden Ağabey sokaktaki evine gelirdi. Bugün böyle atıp tutuyorsunuz. Bu şartlarda Fenerbahçe şampiyon oldu. Şu kadro Veysel işte, Veselinoviç. Onun için yani öyle kulüp falan filan yönetecek iftarla böyle dolaşıyorsunuz ya, göğsünüz kabararak yollarda, hiç öyle tıraşa gerek yok, ben yemem. Şimdi bu maçın en önemli iki yeri bana göre.
1: Evet.
0: Bizzat seyrettiğim için evet. söylüyorum. Bir tanesi Şeker Begoviç'in biraz evvel Beşiktaş forvetinde en sağ başta oturandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. O maç 2-2 iken 2-1 iken galiba Beşiktaş mı galip? Hatırlamıyorum. Gasane Kalesi'ne Beşiktaş'ın eski yani tabirle bugünkü İnönü Stadı işte neyse arena mıdır nedir neyin nesidir. Yani Deniz
1: 55. dakikada Necdet'in golüyle 2-1 öne geçmiş Beşiktaş.
0: Evet.
1: 75'te İlyas Tüfekçi ile beraberliği sağlamış Fenerbahçe.
0: Bu Şeker Begoviç Gasane tarafındaki kaleye bir ara top attılar. Kim attı şimdi hatırlamıyorum. Aldı drip, çok iyi de oyuncuydu ha. Driplikle girdi, altı pasın köşesinden topu dışarı attı. Golü yapsa, ki çok gol attı. Çok iyi bir oyuncuydu.
1: Evet, evet.
0: Beşiktaş şampiyon olmuştu. Bitmişti her şey. O golü kaçırdıktan sonra İlyas işte zaten gol kralı.
1: Gol kralı o sezon.
0: İlyas attı golü. 2-2 bitti. Sonra Fener orada da 2-0 kazandı. Ben o maçta da varım.
1: Son söz son 90 dakika diye bir gazete vardı. Onu da verirseniz o da son haftanın. Evet. Orada yazıyor onlar.
0: Şimdi bana göre bu maçın en önemli yerlerinin
1: burada da Yaşar ne hata yapıyor ya.
0: Hata yaptı evet. Yeri bak, bütün foto muhabirleri sahada gördü.
1: Tabii. Herkes koşuyor bakın. Foto muhabirleri futbolcunun arkasından koşuyor sağ içine.
0: Neyse. Bu da Necdet'in golü galiba.
1: Bu da son söz son 90 dakika işte.
0: Evet,
1: son maçına İstanbul'da Antalya Fenerbahçe rakibini yendiği takdirde şampiyon tabii. olacak. 48 puanda. Beşiktaş son maçında Ankara'da Ankara gücüyle oynuyor. O da 48 puanda. Ama Fenerbahçe'nin averajı artı 38. Beşiktaş'ın 28.
0: Tabii. Şimdi bu
1: tarihte 26 Mayıs 1985. Söyle Acayip Ordu Sporu. Onu niye öyle yazmış? Ordu Sporu Şenol ve İlyas'ın golleriyle yenerek. Sondan bir hafta önce Ordu Sporu yenmiş.
0: Evet.
1: 2-0 yenmiş. Şenol ve İlyas'la
0: evet.
1: Ve iş son haftaya kalmış 48'er puanla.
0: Şimdi bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı pozisyon bana göre bu maçın en çarpıcı bölümüydü. 2 Bak burayı iyi dinleyin. Bu maçta maçın hakemi kural hatası yaptı.
1: Deminki maçta mı?
0: Evet.
1: Allah Allah. Yusuf Namoğlu.
0: Öyle mi?
1: Ne hakem başkanı ya?
0: Deniz Kalesi'ne Beşiktaş korner atıyor. Deniz Kalesi var ya şimdi İnönü'de.
1: Evet.
0: Numaralının önünden atıyor. Necdet korneri attı.
1: 3 yıldız vermiş bak o zaman.
0: Verirler. Necdet korneri attı. Top Necip

0: Millete yakın direkten.
1: Bu gelmesin şimdi, bunun bu sonra değil, vereceğiz. Değil, sonra.
0: Necdet'in attığı korner o yakın direkten geri döndü. Tekrar Necdet aldı, topu ortaladı. Maç oynanıyor. Dua etsin ki maçın hakemi, Beşiktaş'tan biri o ikinci topu kafayla ayakla mayakla Fener Kalesi'ne atıp golü tabelaya yazdırmadı. Çünkü korner attığınız zaman top kimseye temas etmeden direğe vurup geri geldiği zaman oynayamazsınız. Tıpkı penaltıda olduğu gibi. Ve maçın hakemi hiç, iki kişi fark etti bunu. Koca basın tribünü ve şeref tribününde. Bir tanesi nacizane bendeniz, öbürü de Başkan Büyük Fikret. Önde şeref tribününde ayağı fırladı. Kural hatası olur mu öyle şey diye.
1: Hakem hatası denir ona.
0: Ama gol
1: i̇şte ona çeviriyorlar.
0: Ha, ama gol olsa gol veriliyor çünkü maç oynandığına göre.
1: Necdet attı. Direkten döndü, tekrar Necdet'e geldi.
0: Tekrar korner atan adam. Ve maç oynanıyor. Gol olsa gol verilecek. Soran olacak. Fenerbahçe itiraz edecek. Mesela yenildi, şampiyonluğu kaybetti diyelim. Diyecek ki burada kural hatasından gol yedik. Takdir hatası falan değil mi? Bu maçın en çarpıcı iki yeridir. Bu Şeker Begoviç'in kaçırdığı gol, evet. Bir de bu Necdet'in attığı gol.
1: Burada Stankovic'in hakem hata, oyuncu değişikliklerinde hata yaptığı yönünde çok eleştiriler gelmiş o zaman. Bilemiyorum artık ne derece doğrudur ama şimdi burada, bir önceki gazete küpürünü verirsek oyuncu değişikliklerini de görelim.
0: Şimdi
1: yok,
0: ne yapmış?
1: Bir önceki gazete küpürü gelsin. 2-2'lik Fenerbahçe sevindi, Beşiktaş üzüldü gazete küpürü. Şu. Bakın orada oyuncu değişiklikleri Beşiktaş.
0: Hüsamettin'i çıkarmış,
1: Zafer,
0: Ali'yi
1: Gökhan
0: almış.
1: Gökhan ve Bora girmiş abi.
0: Şimdi bak, Hüsamettin'i çıkarmış, yerine Ali'yi almış. Bizim Ali Gültiken'i.
1: Yok.
0: Burada öyle yazıyor.
1: O şey nerede bakayım?
0: Burada abi işte.
1: Ama şurada Beşiktaş'ın Adem Kale'de.
0: Tamam.
1: Rıza.
0: Tamam işte, Hüsamettin'i çıkartıyor, Ali'yi alıyor yerine. Bak, sağ bek çıkartıp santrfor Ali'yi alıyor. Ama
1: evet.
0: Ali o zamanlar Beşiktaş'ta sağ bek de oynadı. Bunu bilmez çok kişi. Santrfor golcü Ali.
1: Adem de yalnız bayağı hata yapmış.
0: Adem çok hatalı. Ondan sonra ne yapmış? Samet'i, yok tövbe, Ziya'yı çıkarmış. Haluk'u almış. Orta sahaya. Öyle değil mi? Başka da bir şeyi yapmamış galiba. Metin oynuyor, Necdet oynuyor, Kovačević zaten forvet, Necdet, Kovačević, Şeker Begoviç.
1: Ziya'nın yerine Haluk, evet. Başka, Hüsamettin'in yerine Ali.
0: İşte o
1: başka da yok.
0: Ha, o eleştirildi. Ziya ile Hüsamettin'i çıkartışı oyundan, evet, eleştirilmişti ama
1: özellikle Ziya'yı çıkarması çok eleştirilmişti.
0: Evet, şimdi burada önemli bir şey daha.
1: Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Bir sene sonra, çünkü demişler ki bütün Beşiktaş yöneticilerinin önemli bir kısmı o dönemin. Bir sene sonra 85-86 sezonu, ya bu adam gelmeyelim bunu arkadaşlar. Ya bu adam Stankovic bize şampiyonluğu kaybettiren bir hata yaptı. Dolayısıyla biz devam etmesek mi? Bir iki kişi ve Süleyman Seba demiş ki ya çok disiplinli bir hoca ve tam bize göre bir hoca, disiplinli bir adam, isteyerek şampiyonluk kaybedilmez, bir şansı daha hak ediyor diyor ve Stankovic Beşiktaş'ın başında kalıyor. Tabii. 85-86'da Galatasaray'ın başına
0: oraya
1: Yük
0: gelme.
1: Derval geliyor.
0: Oraya gelme.
1: Tamam.
0: Burada bir önemli anı var.
1: Tamam.
0: Stankovic'in ilk senesi Beşiktaş'ta.
1: Tamam.
0: Güneş gazetesi piyasaya çıkmıştı. Ben de tercümandan bir 3-3,5 aylığına Güneş'e geçmiştim. Rahmetli Necim abinin çağrısı üzerine. Ama yani sorumluluğum yok. Köşe yazısı yazıyorum. Serbest çalışıyorum. Bir gün dedim ki Necim abi, ben dedim şu gideyim Stankovic'te bir röportaj yapayım. Yan şerefsiz adında o zaman. Beşiktaş idman yap.
1: Tamam.
0: Oh dedi, harika olur. Giden tabii, niye gitmeyeyim dedim. Kalktım gittim. Hatta bizim Gürcan Bilgiç var ya.
1: Evet.
0: Daha yeni başlamış. Onlar da
1: daha haptı diyorsun.
0: He, Beşiktaş'ın antrenmanını takip ediyorlar. Stankovic de onlara bir takım açıklamalar yaptı falan. Sonra dedi ki müsaade ederseniz dedi, Kemal Bey'le dedi bir görüşmem olacak benim dedi. Ve soyunma odasına girdik. Yardımcısı kim?
1: Stankovic'in.
0: Evet. Ercan Taner'in babası Ziya Taner.
1: He, rahmetli. Allah rahmet eylesin.
0: O tercümanlık yapıyor zaten. Şuradan buradan derken bana dedi ki

0: Fenerbahçe'den tanıyorum ben tabii daha Stankovic'i. Ya dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Bunu dedi yazar mısın dedi. Dedim ki ben buraya her şeyi yazmak için geldim ama yani çok gizli kalması gereken bir şey varsa söylersen yazmam. Yok yok dedi. Bunu dedi yaz dedi. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular dedi.
1: Evet.
0: Güneş gazetesini bulsanız arşivden bilsem getirirdim. Manşettir 9 sütun. Beşiktaş'ın içine Truva atı soktular diye.
1: Sanki biz onu bir yerde verdik bir kere o gazeteyi diye hatırlıyorum yani. Geçmiş programlarda.
0: Ve detaylarını anlattı tabii. Yani bizi dedi dışarıda rakipler zorluyor, onlarla mücadele ediyoruz filan falan. Ama içeriden bizi dedi yıkmaya çalışan bazı kişiler var. Ben onun anladım. İçin bu Truva atını sana dedi özellikle dedi söyledim. Vay. Yazasın diye dedi ve ben de yazdım Güneş gazetesinde. Beştaş'ın içine Truva atı soktular.
1: Yönetime falan
0: yani artık kimlere dediyse. Içinde. Çok isim vermedi şimdi yukarıda Allah var, yalan söylemeyelim ama dedim ki hoca ne diyorsun sen ya dedim. Evet dedi maalesef böyle böyle. Ben dedi dışarıdaki rakiplerle mücadele ediyorum. Doğal dedi. Edecekler tabii teslim evet. Olacak. Ama içerideki mücadele dışarıdakinden çok zor dedi.
1: Anladım.
0: Ve bu çok önemli bir
1: anıdır. Belki biraz da o yüzden Stankovic'in gitmesi yönünde görüş bildiren yöneticiler fazlaydı.
0: Olabilir.
1: Ama Süleyman Seba diyor ki hayır Stankovic disiplinli hocadır. Biz geçen sene averajla kaybettik. Bu sene şampiyon oluruz. Rahmetli Süleyman Seba böyle diyor. Süleyman Seba deyince de akan sular duruyor. Tabii ve Stankovic'le devam ediliyor. İşte geldik şimdi 85-86 sezonu.
0: Bir sene sonrası.
1: Bir sene sonra. Yani şampiyon 84-85'te averajla Fenerbahçe oluyor.
0: O averaja da değinelim, unutturma ne olur.
1: Tamam. 85-86'da bu kez Galatasaray'la Beşiktaş çekişiyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın başında Yup Derval var. Kafa kafaya giderken Derval bir gün diyor ki ya diyor bu Beşiktaş ile ilgili teşvik söylentileri var. Çok fazla teşvik söylentileri geliyor kulağımıza. Aman ha dikkat. Hemen üzerine böyle deyince Beşiktaş'ın yöneticilerden Metin Keçeli diyor ki Derval şike konusunda ünlüdür. Var o gazete küpürü ve Metin Keçeli'nin o günkü ifadesi. Derval'in başında bulunduğu Federal Almanya'nın İspanya'daki Dünya Kupası'nda Avusturya ile oynadığı maçı kimse unutmadı diyor. İşte bakın.
0: Harika.
1: Ve karşılıklı söz düellosu. O zaman da diyoruz ya biz çok değişmiyoruz yani. Aynıyız. 3 aşağı 5 yukarı aradan 30 yıl geçmiş ama Derval tabi şunu da teslim edelim. Türk futbolu için çok önemli bir teknik adamdır. Ve Galatasaray'ın o sonraki yıllardaki şampiyonluklarında olduğu kadar Türk futbolunun gelişiminde de gerçekten bence nacizane benim düşüncem çok önemli payı olduğudur. Ama böyle bir tartışma yaşıyorlar. Şimdi Derval'in de ilk yılı.
0: Tabii ve o maç, ben o maçı seyrettim. Almanya-Avusturya maçını. İspanya'daydım. Dünya
1: sözüne
0: Kupası'da.
1: Edilen şu hani.
0: Evet. Şimdi o öyle bir maç ki Ender. Şike yapmaya, karşılıklı para teklif etmeye, karşılıklı teşvik primi vermeye, başkaları tarafından o maça müdahale etme imkanı hiç yok. He. Neden? Bir tek sonuç var. İkisinin de gruptan çıkması için. Avusturya 1, Almanya 0. Veyahut dur. Almanya 1, Avusturya 0. Pardon. Almanya 1, Avusturya 0. Bunun dışında hiçbir sonuç ikisini de çıkarmıyor gruptan. Birinden biri gidecek. 17, 18, 19 o dakikalarda yanlış hatırlamıyorsam 82 kaç sene geçmiş abi? 35 çok. Sene geçmiş. Hurubeş bir gol attı. Alman Hurubeş.
1: Ne kafayla gol atardı o?
0: Evet. Almanya 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan tarafı Santra yuvarlanda geçti. Bu taraf gitse ikinciyi yese elenecek. Bu taraf iddialı ikiyi atmaya kalksa burası bir tane atarsa o gidecek. Bir tek sonuç sevgili
1: Ender.
0: Almanya 1, Avusturya 0 biterse ikisi birden gruptan çıkıyor. Maç öyle bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Cezayir'in Futbol Federasyonu Başkanı milli kıyafetiyle sahaya daldı. İşte FIFA...
1: Cezayir o sene Almanya'ya kök söktürmüştü tabii. Değil mi?
0: Yani işte FIFA, Dünya Futbol Otoriteleri görün bakın nasıl anlaşmalı bir maç oynandı. Bizim hakkımızı yediler diye adam feryat figan milli kıyafetiyle sahaya daldı bir Dünya Kupası'nda.

0: anlatayım dedi.
1: Peki. Şimdi dedik ya Galatasaray ve Beşiktaş çekişiyor diye. Geliyorlar yine böyle sezonun sonunda, yine final maçı iki takımın sezonun son bölümünde. 5 Mayıs 1986'da değerli izleyenler. Ve şampiyonu büyük ölçüde ortaya çıkaracak bir maçtan bahsediyoruz. Yine bir sene önce olduğu gibi Beşiktaş'ın bir kader maçı oynayacak. Ve ama bir önceki sezonun tersine beraberlik bu kez Beşiktaş'a yarıyor. Hani oradaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'ye evet. yaramıştı. Bu kez beraberlik Beşiktaş'a yarıyor. İnönü Stadı tıklım tıklım dolu tribünler. İşte Branko Stankovic görüntüde. Kaptanlar o. Cüneyt'le Samet.
0: Samet değil mi?
1: Karşılaşmadan da görüntülerle beraber. Ve bu kez Stankovic, ama bir yıl önce eleştirilen değişikliklerden dolayı Stankovic, Fikret'in yerine Ziya'yı, Feyyaz'ın yerine de Sinan'ı alıyor ve o oyunu aldığı adamlarla da maçı getiriyor kendisine. Daha doğrusu maçı demeyelim de o 1-1 değil mi Kemal abi?
0: Evet.
1: Neler söyleyeceksin?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Stankovic çok iyi bir hocaydı. Bir kere bunun altını bir çizelim. Fenerbahçe'de şampiyon yaptı geldiğinde. Yani hakikaten otoritesi yerinde.
1: Eintracht Frankfurt'tan mı geldi? Orada bir başarısı mı vardı? Sanki böyle bir...
0: Eintracht Frankfurt'tan Rauch geldi.
1: Rauch geldi.
0: Friedel Rauch gelmişti.
1: Almanya'da...
0: Şey yaptı. UEFA Kupası şampiyon. Yani fuar şeyleri kupasını kazanmıştı. Oradan Fenerbahçe'ye getirdi Alişen onu.
1: Evet.
0: Çok otoriter. Hiç kimseye taviz vermeyen. Dümdüz bir adamdı Stankovic.
1: Yani.
0: Ve işte... Bir sezon evvel.
1: Veselinovic'den farklı mesela.
0: Tabii,
1: Veselinovic'den futbolcuyla böyle
0: Veselinovic,
1: şey,
0: Türkiye'nin en fazla altılı ganyan oynayan hocasıydı. Yani. Sen ne diyorsun? Bizim Dalyan'da
1: Veysel.
0: Bizim Dalyan'da özel masası vardı. Şeyde, jockey, ne diyorlar, at yarışı oynanan yerde.
1: Evet.
0: Özel masası vardı, her gün gelirdi. Ama bu çok otoriter, çok ciddi, çok katı. Kimseye taviz vermeyen. Babasının oğlu olsa, bir yanlışı varsa oynatmayan bir tipti. Eğer Şeker Bogovic o golü atsa Beşiktaş o sene de şampiyon olmuştu. Atamadı başka.
1: Bu maçta geldi. Da Yusuf'un golüyle
0: Galatasaray evet.
1: Daha maçın 33. dakikasında zafer avlıyor Yusuf. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. İlk yarıda 1-0 bitiyor. Maçın sonlarına evet. doğru geliniyor.
0: Yusuf'un oğlu da şimdi nerede oynuyor? Santrfor?
1: O da değil mi? O da oynuyor bir yerlerde. Evet,
0: bir, tabii, tabii tabii. Bir yerde oynuyor. Santrfor fena da oyuncu değil. Esas Yusuf'un babası çok iyi oyuncuydu.
1: Öyle
0: bilmiyorum
1: mi?
0: Sağsa. Vefat ettiyse Allah rahmet eylesin. İzmitli Köylü Mustafa lakabı. Köylü Mustafa. Çok iyi bir oyuncuydu ama işte o zamanın şartlarında Kocaeli'nde kaldı. Sonra oğlu işte Yusuf geldi Galatasaray'a. Şimdi oğlu da nerede oynuyor? Santrfor oynuyor hala bir yerde de. Geçenlerde seyrettik.
1: İşte goller şöyle, Yusuf'un golü 90'da evet. Zafer'i böyle avrıyor. Uzaktan bazuka gibi vurdu diye
0: evet.
1: Anlatıyorlar. Ve Ziya işte oyunu aldığı iki oyuncu.
0: Evet.
1: Sinan Engin. Sinan Engin ortasını yapıyor. Ziya kafayı evet. vuruyor 75. dakikada. Yere çarpan top Simovic'in bakışları arasında ağlarla buluşuyor. Bir birlik
0: hiç
1: skorla.
0: Hiç yenilmeyen Galatasaray şampiyon olamıyor.
1: Galatasaray namalup şampiyon olamıyor değerli izleyenler.
0: Şimdi
1: gerçekten
0: bak,
1: enteresan
0: Ender'cim,
1: değil mi?
0: Bu çok önemli bir konu. Bunu güzel bulmuşsunuz. Averaj. İki şampiyonda averaj da şampiyon oluyor.
1: Çok enteresan.
0: Ama
1: yani.
0: O zaman averaj attığın yediğinden çıkaracaksın.
1: Böyle ikili averaj değil. Yani takımların birbirleriyle oynadıkları maça bakılmıyor.
0: Bakılmıyor.
1: Genel averaj.
0: Genel averaja bakılıyor.
1: Gol averaj.
0: 1-8-0 vardır. Ankara Gücü 0, Galatasaray 8.
1: Evet.
0: Ondan başka maçlar da vardır tabii ama en farklısı o. Ondan sonra bu ikili averaja dönüldü. Bence doğru yapıldı.
1: Doğru evet.
0: Sen istediğin kadar ona buna 9 at, 12 at, 13 at, 8 at.
1: Şampiyonlukta kiminle
0: yarışıyorsan aranızda oynanan maç önce. Bence bunu çok doğru yaptılar bunu değiştirmekle. Bir sürü dedikodu üretiliyordu. Böyle bir şey yapılmamış olsa bile.
1: Doğrudur.
0: Birini 5-0 mı yendi? Satın almış abi. Veya teşvik vermiş, her neyse. Şimdi ne olur yani, herkese 10-0 yensen A takımıyla şampiyonlukta evet. yarışım seni iki sefer 1-0 aynı
1: bu. Bunu
0: bütün geçmiş olsun abi.
1: Evet evet.
0: Bence
1: futbolda,

0: Basketbolda da böyle işte. Bu yani şekilde birbirleriyle oynadıkları
1: bence,
0: maçlar.
1: Bence böyle olmalı tabii.
0: Doğru. Çünkü tabii. O zaman gerçekten o örneğin o Ankara Gücü maçını hatırlıyorum.
1: Tabii.
0: Yıllarca konuşuldu, hala konuşuluyor.
1: Hocam tabii yani başka maçlar da var.
0: Zalat için neler söyledi. Başka maçlar da var canım böyle.
1: Birini yani sadece farklı o maç değil. Delikanlı gibi oynayıp birini farklı yenme abi. Yandın.
0: Tabii. Evet, peki güzel, bu iki averajla şampiyonun belli olduğu sezonda hatırlamış olduk. Gerçekten çok enteresan. 84-85 Fenerbahçe averajla 50 puanda iki takımda. Tabii 2 puanlık sistem,
1: 2 puanlı
0: o zaman.
1: Sistem, evet.
0: Fenerbahçe Beşiktaş'a geçiyor. Bir yıl sonra Beşiktaş Galatasaray'a geçiyor ve Galatasaray hiç yenilmeden şampiyon olamıyor. Son derece ilginç iki sezonu hep birlikte hatırladık. Evet, şimdi de bir başka konu başlığımız var. Bunları biliyor muydunuz başlığı? Biliyor muydunuz başlığını da iki tane çok güzel anekdot paylaşacağız sizle. Bakalım biliyor musunuz şimdi? Göreceğiz. biraz daha eskiye gidiyoruz. 1959'a ilk sezona ve
1: 1960.
0: Evet, o zamanki adıyla birincilik. Ne diyorlar? Birincilik mi deniyor?
1: Yok,
0: o zaman?
1: Deplasmanlı
0: Türkiye Ligi.
1: Ligi.
0: Şimdiki işte Süper Lig, değerli izleyenler. İlk penaltı atışı. Ligimizin, lig tarihimizin ilk penaltı atışına gidiyoruz. İlk penaltı vuruşunu 15 Mart 1959'da Fenerbahçe Beykoz maçında birisi kullanıyor. Bakalım kim kullanıyor. Şimdi ekrana geliyor. 15 Mart 1959 Fenerbahçe Beykoz maçı. Maç 1-1. Fenerbahçe Beykoz'u 2-1 yeniyor ve o golü de Lefter küçük anda Onyadis atıyor. Gerçekten şu anda da işte bakın, o şöyle de onu fotoğraflamışlar. 1959'da iyi fotoğraflamışlar vallahi.
1: Evet, kaleci baksana ben abi. Bak Sıtkı tabii rahmetli.
0: Maçın bitmesine bir dakikadan daha az zaman evet. var. Lefter kaptığı topla kaleye daldı. Sola doğru kaydı. Savunma Sıtkı üzerine çıktı. Sıtkı pozisyon penaltıyı yapmış. Ayrıca işte Lefter de yerde kalınca penaltıyı Lefter Sıtkı'yı kıpırdatmadan ağlara gönderdi demiş o günün gazetesi. Bakın hemen altta. Sahanın da yıldızıymış Lefter o gün ve o golde bizim lig tarihimizin ilk penaltı golüdür değerli izleyenler. 15 Mart 1959 ilk penaltı tabii, golü Eker Biçer, Lefter'den.
1: Eker Biçer eliyle kesti diyor. Mehmet Eker Biçer ama hiç Mehmet lafı kullanılmadı futbol
0: tarihinde.
1: Şimdi
0: tarihine. Birazdan geleceğiz o lakaplara ya. Çok güzel şeyler var.
1: Eker Biçer 1.90 boy. Santraf oynuyor o zamanki, yani şimdi tandemde oynuyor ya. Hani iki tane stoper dizi. Onlardan tek başına oynuyor Eker Biçer. Bu ne ya? Bu Fiorentina mı? Yok. Bu ne bu ya? Bir dakika ya. Lefter ha, Fiorentina'da. Evet. Bak en başta şey, sağda oturan.
0: Şey hemen hatırlatalım. Lefter o gün ilk golü de atan, Beykoz maçında ilk golü de atan kişi, ama bizim için önemli olan size anlatacağımız anekdot Lefter'in lig tarihinde ilk penaltı golünü atan oyuncu olması. Bir şey daha söyleyelim bu başlık altında sizlere o zaman. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleciyi soralım. Bir Türk kaleci. Kim bu? Türk
1: Şimdi
0: kaleci.
1: Dur bu Beykoz, dur abi acele etme.
0: Ama süre var. Acele etme
1: süre
0: de.
1: Ama bak burada şimdi Sıtkı Türk futbolunun gelmiş geçmiş rahmetli dostumuz olduğu için söylüyorum. En cimri oyuncusuydu. Bunu kimse bilmez. Gopsek derler daha.
0: Kaleci,
1: ya şimdi bunlar ama
0: Beykoz kalecisi.
1: Ya bu Eker Biçer 1.91 boy. Mikro Mustafa rahmetli kafa topu alırdı.
0: Geleceğiz birazdan. Geliyor işte
1: bundan kafa topu alırdı.
0: Onların ne olduğuna da Lefter, o yüzden ben şey yapıyorum.
1: Lefter zaten bu penaltının üstadıydı. İşte bir tek Özcan'a atamadı galiba. Özcan kurtardı.
0: Bir tane mi kaçırmış bütün?
1: Bir tane de Beşiktaş maçında denize attı. O ama vay. Şimdi ben burada kralın naylon maçtı o. 51 yılı.
0: Konuşmuştuk galiba. Abi.
1: Deniz Kalesi'ne 4 metre yukarıdan avuta attı.
0: Sonra, hani senin Galatasaray şampiyon olmasın diye.
1: Evet, sonra dediğin. Stat'tan çıkarken adamın bir tanesi böyle kasatura çekti. Asker ha, resmi asker. Kasaturasıyla öldürüyordu Lefter'i, elinden zor aldılar. Bak şu çok deminki enteresan. Resmi göstersenize ya. Nereye gitti Açok?
0: Bir öncekini mi?
1: Ha, bir takım gibi bir şey vardı. Bu değil, bu Lefter'in meşhur şeyidir. Korner.
0: Bacaklara bak.
1: He, evet. Şuraya bak, takıma bak. Naci rahmet. Yo, sağ, Allah selamet versin. Seraç kupa önünde rahmetli. Şükrü abi sağ. Gürcan öldü galiba. Kaleci Klink Selahattin. Bak, bunların lakaplarını kimse bilmez.
0: Ben. Şimdi
1: kaleci Klink Selahattin. Yanında Puşkas Ergun, Deli Turan, Topaç Nedim, Arnavut Niyazi, Şirzat, Lefter, Şeref. Çok affedersin.
0: Şu yukarıdaki Can Bartu mu en sağda?
1: Tabii Can Bartu. Necdet'in yanında rahmetli. Deve Necdet'in yanında. Avni, Laz Avni. Onun vay yanında canım. Deli Basri bak buna.
0: Peki.
1: Mehmetçik daha doğrusu, pardon, özür dilerim, geri aldım.
0: Peki, peki. Şeyi de soralım. Süper Lig tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci. O da efendim çok yakından tanıdığınız bir isim. Şenol Güneş. Şimdi teknik adam olarak son derece formda. Herkesin gönlünde yer etti. Şenol Güneş 1978-79 sezonunda tam 1112 dakika gol yemiyor, evet, değerli izleyenler.
1: Evet, rekor onundur, doğru.
0: Büyük büyük tamam. Şey ya. Tamam. 1112 dakika ne demek? 90 10 maç olsa 900, 12 maç olsa 1180. Tabii. Yani 12. maçtaymış.
1: Evet. Şenol Güneş çok enteresan.
0: 990.
1: Böyle havalar, Datku vardı Fener'de, hatırlar mısın? Roman.
0: Evet. 1980, 13. maçtaymış.
1: Tabii ben Datku'nun öyle plonjon yaptığını falan çok hatırlamam. Bu Şenol'da da aynı özellik. Oyunu o kadar güzel takip ederlerdi ki, ya bir tane baba şut atarsın dersin ki ya, aa, bir bakarsın hiç plonjon yapmadan tak almış. Niye? Oyunu çok iyi takip etmiş. Tam şu şuna verir, bu buna verir, buna verirlerse bu %100 oradan kaleye şut atar. Ona göre zaviyesini almış, köşesini almış. O harika şut bunun kucağına geliyor. Ne tesadüf. Hayır, tesadüf değil. Kaleci sağlıyor onu, Şenol Güneş. Öyle bir kaleciydi Şenol. Yoksa hani şimdi uçan, havalarda takla öyle falan kaleci değil. Ama çok akıllı, çok usta,
0: İşte o da çok
1: bir
0: önemli.
1: Kaleciydi Şenol.
0: Şuraya baksana, Cemil Milli Şenol.
1: Evet.
0: Arkasında da yanlış görmediysen Fatih Terim miydi? Gelsenize bakayım.
1: Evet, aynen. Aynen Fatih Terim. Fotoğrafa bak
0: ne güzelmiş abi. Milli takımın forması.
1: Ya.
0: Peki bir başka başlığa gidiyoruz. Türk futbol tarihinin unutulmaz futbolcu lakaplarına. Artık eskisi gibi lakaplar yok değerli izleyenler. Yani lakap takma konusunda o eski alışkanlıklar da pek rağbet görmüyor. Bilemiyorum, ben sanki bu futbolun doğallığının kaybolmasından kaynaklanıyor. Yani belki takım içinde futbolcular birbirlerine lakap takıyor olabilirler ama bu sözünü ettiğimiz lakaplar bütün ülkenin bildiği, koyduğu ya da ne bileyim herkesin benimsediği, herkesin söylediği ve o sıcaklığı içinde barındıran lakaplarmış. Bugün o yok ortada. Yani ya futbol endüstriyelleşti falan, böyle her şey makine düzenine döndü. O doğallık, o yakınlık gitti. O yüzden kayboldu bu lakaplar. Ama futbolla insan bağı ya da seyirciyle futbolcu bağı bence azaldığı için bu lakaplar yok artık. Çünkü bu az sonra sözünü edeceğimiz lakaplar taraftarın, seyircinin futbolcuyla o bağını ortaya koyan, o sıcaklığı ortaya koyan lakaplar.
1: Bir kere antrenmanlar açıktı abi.
0: Yani şimdi o yok açıkçası.
1: Antrenmanlar
0: şöyle bir baktım. Rahmetli Cem Atabeyoğlu diyor ki Türk futbolunda bilinen ilk lakap bir gayrimüslime ait. Tahta Perde Aleko.
1: Tahta Perde Aleko.
0: 1900'lerin başında ilk lakap Türk futbolunda bilinen oymuş.
1: Ben tanıdım.
0: Öyle mi?
1: Ufaktım, çocuktum. Yani yaşlılığında tanıdım tabii. Seyrettim.
0: Kadıköy'de oynuyor.
1: Kadıköy tabii. Evet. Tabii.
0: Peki ne lakaplar var şöyle bir hatırlayalım. Bir kere Baba Hakkı'dan başlayalım, Hakkı Yeten'den. Baba Hakkı işte 60'larda 60-68 arasında Beşiktaş'ta oynuyor. Yani Beşiktaş'ta...
1: Yok, o zaman başkan.
0: Başkan. 17 yıl Beşiktaş tabii formasını giyiyor. 60-68'de Beşiktaş başkanlığı tabii yapıyor ve o da bir tür onursal başkan denilebilir, değil mi?
1: Tabii
0: Süleyman
1: canım,
0: Seba gibi.
1: Tabii.
0: O derece
1: var
0: önemli
1: ya
0: bir isim.
1: Heykeli
0: Hakkı
1: var ya,
0: Yeten
1: baba,
0: ama çok sert ve otoriter bir
1: ya biletleri yırtıyor.
0: O yüzden mi Baba Hakkı
1: baba,
0: diyorlar?
1: Haftayımda biletleri yırtıyor Ankara'da ya. 0-0 bitiyor devre, Kara Gücü maçı. Diyor, siz gideceğiniz mi zannediyorsunuz İstanbul'a diyor. 4-0 bitiyor ikinci devre.
0: Evet.
1: Baba Hakkı.
0: Baba Hakkı.

0: yani o baba hakkı, hakkı hiç kimse demezmiş. Baba hakkı derlermiş. O kadar özdeşleşmiş.
1: Bu kim ya?
0: Bu Ahmet Şahin
1: mi? Babacı kim odur?
0: Şimdi baba hakkıdan sonra Lefter'in ordinaryusu malum.
1: Tabii
0: onu az önce gördük. Onu sen kim verdi biliyor musun diye sordun bana. İzleyicilerimize de söyleyelim onu.
1: Şimdi bunun Lefter'e ordinaryus lakabını
0: takalım. Ordinaryusu bu şimdilerde pek yok o terim. Evet. Yani genç arkadaşlarımız bilmiyorsa.
1: Profesörden de
0: üstte. Profesörün bir kademe üstü. Eskiden var olan tüm üniversitelerde işte profesörlerin belli bir seviyeye gelmiş en üst düzeydeki profesörlere verilen isimdi. Ordinaryus profesör. Bu da futbolun ordinaryusu demişler.
1: Manol Taylan diye bir futbol hastası, Fenerbahçeli kongre üyesi. Toprağı bol olsun. Manol aynı zamanda yabancı antrenörler, yabancı hakemler özellikle Türkiye'ye geldiğinde yabancı milli takımlar, kulüp takımlarını adres Manol'du. Tercümanlığı Manol yapardı.
0: Anladım.
1: Gider onları karşılar, getirir. Otelde işte konuşur.
0: Lefter'e ordinaryus adını, lakabını takan.
1: Numaralı tribünün tam santra çizgisinin oradan eski İnönü Stadı'nda 7. sırada maç seyrederdi. Oradan bir gün Lefter yine anormal bir şey yapıyor. Bir çalım mı atıyor, pas mı veriyor, gol mü atıyor, ne yaptı? Ya sen profesör de değil, ordinaryussun be diye bağırıyor Manol. Oradan Lefter'in lakabı ordinaryus profesör.
0: Ne kadar sıcak.
1: Oğlu sağ galiba. Sağsa Allah selamet versin.
0: Çok konuşuyoruz yine bu programda. Metin Oktay'a Taçsız Kral diyorlar ki.
1: Tabii.
0: O Taçsız Kral 1965'te çekilen bir sinema filminin de ismi oluyor.
1: Tabii.
0: Herkes Taçsız Kral olarak biliyor. İşte Metin Oktay'ın o Taçsız Kral filminden de bir sahne burada ekrana geliyor.
1: Evet, rahmetli.
0: Metin Oktay da doğrusunu söylemek gerekirse Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri, belki birincisi.
1: Bak burada bir şey var. Şunu bir geri alır mısınız? Bir şey burada söyleyeceğim. Çok önemli bu. Golü değil. Metin'in sahaya çıkarken bir resim var. Bu değil, bu değil. Geriye alalım.
0: Şimdi gelecek. Bunun
1: öyle
0: arkasından
1: mi? Ha, bundan sonra mı gidiyor?
0: Evet.
1: Bakayım.
0: Şimdi geliyormuş. Yavaş yavaş geliyor. Evet.
1: Şurada durun. Sırtında kaç numara var?
0: 10.
1: Metin Oktay Galatasaray'a geldiğinde 9 numara santrfor'da. O zaman öyleydi. 9 numaralar giyerdi santrfor'da.
0: Zaten 1'den 11'e kadardı değil mi?
1: Tabii 11'e değişen kadar. Gökmen gelip, Göki bizim. Santrfor 9.
0: Bizim Gökmen abi.
1: Bizim Gökmen. 9 Gökmen'e verilince Metin 10 numaraya giydi. Hani bugünlerde çok forma numara aşkı yanan tutuşan oyuncular var ya, utanın be bunu gördükten sonra.
0: Koskoca Metin Oktay.
1: Ya.
0: Yani. Gökmen abi bağışlasın, onun lakabı da var. Ona da tırnak içinde ayı Gökmen derler.
1: Öyle ya.
0: Ama dün yani kendisi bak abi dedim sana söyleyeceğiz yani bu lakabın. Oğlum zaten benim adım ayı Gökmen dedi.
1: Evet.
0: Biraz topları sert ve vururmuş belki direğin üzerinden ya stadın dışına gittiğini çok biliriz diye anlatıyorlar.
1: Bir de kayıp kalıplı Gökmen. Yani o zaman böyle genelde oyuncular hani eker biçer biraz evvel dedik. Şimdi geliyor tahta bacak İsmet falan. Hani Gökmen böyle bir adam olduğu için o lakabı.
0: Evet. Can Bartio Signor diyorlar.
1: O İtalya'daki
0: İtalya'daki 7 yıllık futbol yaşantısından dolayı ama hakikaten kendisi de o görüntüsüyle futbolculuğun
1: bir şey
0: dışında da o
1: endamıyla
0: o ifadeyi hak eden
1: birisi. İzin verir misin? Ben 6 tane Dünya Kupası, 6 tane Avrupa Şampiyonası seyrettim futbol. Bütün dünyayı gezdim. Şansım bu benim futbolda ilgili. Hayatımda
0: hakikaten o büyük bir avantaj hepimiz.
1: Can Bartu gibi güzel giyinen ikinci bir sporcuya rastlamadım. Bak,
0: öyle değil mi? Hep onu söylerler. Sen özellikle onu vurgularsın.
1: Yani bir Can Bartu programı yaparız. Bunun detayları var. İtalya'da yaşadıklarım da var.
0: Onu yapalım.
1: Can'la ilgili de. Bak.
0: Yani ufak tefek şeyler yaptık ama daha detaylı bir Can Bartu programı yapalım.
1: Yani o kadar gezdim işte ne Pelelerle el sıkıştım, konuştum Maradona. Yani ne aklına ne geliyorsa dünya futbolunda ama spor öyle basketbol. Biz Şenzef'te mecburduk oynamak. Ama bu kadar güzel giyinen adama bir sporcu olarak hiç rastlamadım.
0: Peki. Geldik lakaplara devam ediyoruz. Tahta bacak İsmet.
1: Oo,
0: vefadan. Tabii. Neden tahta bacak diyorlar?
1: Sol ayak sırf. Sağ ayağını yürümek için kullanırdı İsmet abi. İşte bak orada. Yanındaki de bizim Kazım abi mi ya? Nedim Fenerli Nedim'in abisi galiba.

0: Yani
1: bir... boyu küçük başardığı işler büyük futbolcu ya, diye bir alıntı var dergi
0: Mustafa sahibisi. Abi öyle diyeyim, Allah rahmet eylesin, yeni kaybettik onu, 2 sene falan oldu kaybak. Yanındaki de Özer Kanra, onu da, bu da Şükrü Ersoy kaleci. Hı hı. Allah selamet versin. Bu kim be? Yine Özer galiba. Yani işte bu Fenerbahçe'nin nereye gitti takım be? Hemen kaldırıyorsunuz ya, yapmayın, sayalım.
1: Arkadaşları öyle hazırlamışlar onları arka arkaya.
0: Şimdi mikro, zaten mikro küçük demek.
1: Evet.
0: Bu Bursa Mensucat'tan geldi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orada takmışlar. Ya bu kadar bir adam. Ama öyle bir adam ki o boyla kafaya çıktığı zaman tahta bacak şey, eker biçerden kafayla top alıyordu yukarıda. Ya işte. İşte Galatasaray'a bir gol attı 4-0'lık maçta sevgili Ender, kaleci Yüksel rahmetli. Ceza sahasının köşesinden kafayla attı.
1: Hadi canım.
0: Evet.
1: Şimdi hani geçen 2-3 hafta önce Talişka'nın attığı bir gol vardı uzaklardan. Biz hepimiz Allah falan dedik.
0: Dur bakayım, Ebru'yu iyi göremiyorum tabii, mikro. Şimdi bak bu
1: peki,
0: takım.
1: Mehmetçik Basri var.
0: Özcan Basri.
1: Ona niye Mehmetçik demişler Basri'ye?
0: Şöyle.
1: Gelmeyelim buraya. Gelmeyelim buraya birazdan o
0: şimdi,
1: konu.
0: Basri abi rahmetli.
1: Arkadaşlar uyarıyor tabii, hızlı gidin diye.
0: Basri abinin şöyle bir şeyi vardı. Basri abi sakatlık tanımazdı. Bir Beykoz maçıdır. O fotoğrafını bulabilseniz. Surat buradan böyle bandajlı. Buradan kanlar akıyor. O zaman öyle, şimdi hani biraz kanama olduğu zaman kenara geliyorsun ya, o zaman öyle bir şey yok.
1: Bir hatırlarım o fotoğrafı. Öyle çok şey olmuş. Efsane olmuş bir fotoğraf.
0: Kan revan. İşte bak bak bu. Kan revan içinde. Mehmetçik lafını biraz bu savaşçılığından aldı. Bir de Basri abinin nesi var biliyor musunuz? Kıbrıs mücahididir. Kıbrıs'a gitti savaşmaya.
1: Anladım
0: mı?
1: Peki şöyle bakıyoruz yine.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Canavar Burhan, o dönemde Ankara canavarı vardı, ondan dolayı verildi diye bir anekdot okudum.
0: Bir de şey, ondan bir de Burhan abi sağda böyle yürüdü Ender. Hani vardır ya kabadayılar ha. Yani. Canavar Burhan.
1: Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorumuz, o da Bursa'dan mı Fenerbahçe'ye gelmişti?
0: Dünya Kupası'nda goller atan Canavar Burhan bu.
1: Evet.
0: Sen ne dedi, 10 dakika düşüneceksin. Santrfor'un babası. Allah Allah.
1: Ne bir güzelmiş formalar.
0: Çok yani. Önemli bir özelliği vardı. Buna çok kişi bilmez. Harika offside yuttururdu hakemlere. Hani şimdi böyle ölçüyorlar ya televizyonda, 10 santim, 7 santim, 14,5 santim offside'di değildi diye. Burhan abi harika yuttururdu. Ama çok iyi futbolcuydu. Hala sağ biraz rahatsız, evden çıkamıyor son zamanlarda.
1: Geçmiş Allah olsun şifalar versin. Deli Bahtiyar, Bahtiyar Yorulmaz biraz daha yeni tarihli.
0: Yeni tabii o Bahtiyar.
1: O da çok hırçın bir futbolcu ama sağına şöyle bir anekdot var. Rakibine yumruk atıp sonra hastane masraflarını karşılayıp başında beklediği bilinir, öyle bir adam diyorlar.
0: Ya çok iyi niyetli bir çocuk ama oyun tarzı o işte.
1: Yakın tarihte zaten işte.
0: Formaya Rıdvan'a, bak paramparça.
1: Tabii tabii. Rıdvan Dilmen şeytan rakabıyla yakın tarihte yine tabii. Çok bilinen onlar. Çaycı Ahmet var.
0: Ben taktım.
1: Sen mi taktın abi? Takoz Recep. Çaycı Ahmet'i taktığını... Gel şu Takoz Recep. Neden takoz deniyor? Recep bizi bağışlasın ama lakabı öyle.
0: Öyle ya.
1: Bir gol var, onu versenize çocuklar.
0: Kendi kalesine attı.
1: Ya o Avrupa inanılmaz kupasında. Bir gol ya. Şimdi bakın bakın. Bu Röveşatay'la kendi kalesine attığı gol.
0: Ya.
1: Hoşgörüsüne sığınarak.
0: Tabii.
1: Yalnız rakip kaleye atsan yılın golü olur.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bir şey... Hangi kimdi o bizden bir oyuncuya attı? Avrupa Kupası maçı, milli maçta mı ne attı da yılın golü seçildi ya voleyle, kimdi?
1: Hamit'in attı.
0: Bravo ha, Hamit'in bizim
1: Galatasaray topu.
0: Bu
1: tabii. Bu da Takoz Recep. sağ olsun. Dobby Hasan var. Dobby Hasan 5-1'lik Almanya maçında bir gol atıp, ben onu hatırlarım. 4-0'dı galiba maç. Bir gol atınca öyle bir sevindi ki golü attıktan sonra 50 metre koşmuştu. Rakip sahada o zamanki adıyla Batı Almanya ile oynuyoruz. Onun Dobby demesi
0: bir tane de
1: bir anekdot. Bir tane... Bakkala top kapmış, kaçmış çocukken.
0: Tabii.
1: Dobby at tabii. Demiş. Bakkala oğlum ne diyorsun, ne anlatıyorsun lan? Dobby at deyince oradan Dobby Hasan kalmış top diyor.
0: Bir tane Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı yapıyorlar. Eski Fenerbahçe'de şimdiki evet. Dedi. Golü bu attı, bir
1: öyle
0: sıfır kazandı. Trabzon tabii, Dobby Hasan.
1: Peki Şifo Mehmet'i, Kibar Feyzo'yu, bunları daha yakın tarihte daha net hatırlıyoruz ama
0: Sarı Fırtına
1: şunu
0: Metin.
1: Söyleyeyim, Sarı Fırtına Metin değil mi? Şunu söyleyelim, o sıcak lakaplar artık yok.

0: futbolun o doğallığının o da sıcak, eksildiğinin bak, göstergesi bence.
1: Sıcaklıktan, samimiyetten, sevgiden, aşktan, heyecandan, duygudan kaynaklanan sıfatlar bunlar.
0: Aynen öyle. Hadi son bölüme geçelim. Bir futbolcu bir hikayede Alparslan Eratlı'yı konuşacağız efendim. Alparslan Eratlı 80'li yılların başında değil mi? Benim şöyle bir ucundan hatırladığım.
1: Daha evvel geldi.
0: Daha evveli de var. Benim o dönemi hatırladığım
1: 72,
0: dönem 80'lerin
1: 72'de
0: başı.
1: 72'de geldi Fener'e. Veya yalan söylemeyeyim 73'te olabilir.
0: Sen
1: transferini de anlatacağım da sana onun için.
0: Tamam. Şeyi konuşalım istiyorum ben. Özellikle bir anekdot var. Ondan hareketle sen daha başka şeyler de anlatırsın bize. 1983'teki 4-4'lük Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hoca Stanković, bakın onunla ilgili bir söyleyecekleri anekdotu var. Diyor ki Stankoviç'le bir münakaşamız oldu 1983'teki 4-4'lük Galatasaray. Soyunma odasındayız. 3-1 önde Galatasaray.
1: Tabii.
0: Devre arası. Aman fark atmasın, dikkat edin falan gibi laflar ediyormuş Stanković. Ben de beyler gol yemeyi bırakın, biz kaç gol atarız onu söyleyin. Kimse geri gelmesin. 3-1 olsa ne olur, artık olmuş. 5-1 olsa ne olur dedim. İkinci yarı başladı, bir tane daha yedik.
1: Tabii.
0: 4-1 oldu. Stankoviç'i görmeniz lazım. Ama sonra 4-4'e getirdik. O sezon şampiyon olduk. Hocayı dinlemedik ve maçı çevirdik diyor Alparslan Eratlı.
1: Son golü de Onur Kayadır atıyor. Evet. Yanlış aklımda kalmadı.
0: Alparslan enteresan bir futbolcu ama söylediğinden sakınmayan bir futbolcuymuş anladığım kadarıyla. Ve şu da var. O libero kavramının tam karşılığı mı?
1: Ne o?
0: Yani
1: sol bek geldi Fener'e.
0: Öyle gelmiş. Sonra libero'ya Ziya mı varmış o zaman?
1: Ziya Şengül
0: libero oynuyormuş.
1: Ziya
0: o bırakınca
1: sonra
0: Alparslan şeye geçmiş.
1: Ama
0: değil
1: şimdi,
0: mi? Libero'ya geçmiş.
1: Tabii şimdi bunun bir transfer hikayesi var. Özetle anlatayım. Özetle ne yazık ki.
0: Evet abi çok.
1: Ahmet kısırlı. Erol o zaman Fenerbahçe'de bu işleri yapan kulübün menajeri, şimdiki menajerlerden değil. Alparslan'ı işte teklif ediyor, alalım diye. Diyorlar ki sen bir, kendisi de sol bek Ahmet abi rahmetli. Tamam diyorlar, sen söyledikten sonra alalım diyorlar. Benden çok sık sohbet ederdi. Dedi ki ya dedi bu biraz dedi yaramaz bir çocukmuş Kemal, ne yapsak acaba, alacağız çok iyi tekniği, oyun zekası ama dedi. Abi dedim senin elinde dedim, yani disipline olur dedim, öyle derler, öyle haberler gelir bize dedim. O zaman biz de 4-5 senelik gazeteciyiz o zaman.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe Alparslan'ı aldı. İlk Galatasaray TSYD kupası. Alparslan gol attı yanlış hatırlamıyorsam. 2-2 bittiydi. Fener Galatasaray maçıydı. Sonra Didi, burada not yazmışsın sen. Meşhur Benfica maçı 7'lik.
0: Evet.
1: Orada, Didi'nin cinayetidir o.
0: Orada da ona da mesela. Ama bak şunu görüyorum. Hı. Hani hocasına da bir şey söylemekten çekinmeyen bir futbolcu yapısı var.
1: Cinayetti. Varmış. Çünkü neden? Bolu'yla burada Fener maç oynadı. Lig maçı 0-0 kaldı. Didi o maçta bizim Nevruz'u libero,
0: evet,
1: Emin'i de stoper oynatmış. Rahmetli Yılmaz'la Alparslan yok Bolu'da.
0: Onların sağ açıklarını önlem alayım diye değiştiriyor şeyi.
1: Baktık şeye de öyle çıkıyor. Benfica
0: sol bek oynatmış Alparslan'ı.
1: Alparslan'ı sol bek de dedik ki biz hocaya, yahu dedik ne yapıyorsun sen, bunlar oynar mı Benfica maçı da, ben dedi oynattım, Bolu'da 0-0 kaldık dedi.
0: Jordan'a 3 gol attı diyor tabii. Sonra Alparslan Eratlı hatıralarında.
1: 3 parmağı yoktur onun Jordan'ın. İşte göstermek gibi olmasın. 3 parmağı olmayan bir
0: film oyuncu. Sona erdiğiyle de yalnız, burada hocasına da söylemiş ya biz ne yapıyoruz diye.
1: Tabii. Yalnız o maçtan sonra ki Didi rahmetli Semih Bayülken kovdu. Bak. Başkan Emin Can Kurtara.
0: Anlattık, evet.
1: Ama
0: anlattık.
1: Gece rahmetli Namık Sevik, Milliyetin spor müdürü Emin biliyorum, abinin biliyorum. Aklına girip Didi'nin Fenerbahçe'de kalmasını sağladı.
0: Peki Alparslan için ne dersin?
1: Çok
0: nasıl
1: teknik,
0: bir futbolcu? Neydi en önemli özelliği?
1: Teknik. Yani bir bek için olağanüstü teknik. Zaten sonradan libero oynadı. Çok teknik, oyunu iyi gören, kolay adam geçen, adrese de top atan bir oyuncuydu. 77'de İngiltere'de Aston Villa maçında sakatlandı. Ben de maçtayım. O Alparslan'ın futbol hayatını çok olumsuz etkileyen bir ağır sakatlıktı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 6 ay falan oynayamadı. Yani Eylül'de sakatlandı, neredeyse sezonu kapattı. O Alparslan'a çok büyük bir darbe oldu. Çok ciddi bir sakatlıktı. Tam ceza sahasını
0: çıkarttığında. Demiş ki akılsız adam.

0: Eğitimsiz adam iyi futbolcu olamaz. İyi futbolcunun kafasını kaldırıp şöyle bir çevresine bakması lazım.
1: Tabii.
0: Yani en önemli şey budur.
1: Tabii.
0: Bir de çocukların hangi küçük yaşta hangi pozisyonda iyi olacaklarını sezmek en önemli şey. Biz de ben son yıllarda görüyorum onu sezemiyorlar demiş.
1: Annesini kaybetmiş. Ben sonradan öğrendim. Cenazeye giderdim ama sonradan öğrendim.
0: Bizim o tarafta oturuyor.
1: Şeyde Şakir'inden kaldırılmış. Tarafında. Ondan sonradan öğrendik tabii. Olsa giderdik de. Yani Fenerbahçe'ye transferinde rahmetli Ahmet Erol bu işin başındaki adamla öyle bir şeyimiz oldu. Mesela Abdülkerim var ya yorumcu.
0: Onu
1: transferini anlatayım mı burada?
0: Anlatalım canım öyle anlatayım mı yok.
1: Bunlar enteresan olaylar.
0: Bir de sorusuna da verdiği cevap onu gördüm. Kimle en iyi savunmada anlaştınız? Kimi en iyi görüyorsunuz der. Bir yıl oynadık beraber ama Yılmaz Şen'i en başarılı partner olarak görürüm diye de bir lafı var.
1: Yılmaz Şen'i en iyi
0: partner. Yılmaz mı o da?
1: En iyi partner olarak görmemek zaten çılgınlık demektir. Ya Çaykovski gibi adam dedi ki bu nereli dedi. Dedik Türk. İşte şeyli. Tophane, top kapılı. Yo dedi bunda dedi Brezilyalı dedi şeyi var dedi. Kanı var bunu siz dedi Brezilya'dan getirin. Ya dedi İstanbul'da herif doğma büyüme ya. Çaykovski diyor. Ne dedi biliyor musun? Çaykovski dünyanın en büyük teknik oyuncularından biri. Ben hayatımda hiçbir savunma oyuncusunda böyle zeka ve teknik görmedim dedi adam.
0: Evet işte.
1: Ankara'da Türkiye 0, Çekoslovakya 0. O maçtan sonraki antrenörün demecidir bu.
0: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Bugün de Bir Zamanlar Futbolu noktalıyoruz efendim. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Sizler de umarım keyif almışsınızdır. Bir başka programda yeniden birlikte olalım. Hoşçakalın.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Transfer gündemine değineceğiz. Masaya yatıracağız. Enine boyuna tartışacağız, konuşacağız değerli izleyenler. Bugünkü stüdyo konuklarım sevgili Okan Koç ve sevgili Serhan Türk, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhaba. İlk yayınımız galiba. Evet, hayırlı olsun, güzel yayın olsun.
0: İnşallah. Tabii tabii. Biz Serhan abiyle daha önce denk geldik.
2: Serhan abiyle zaten denk gelmeyelim. Yine ben var ya, sorgularım yani. Serhan abi her yerde abi. Evet, adamım ben sana bir şey, altta pot gibi. Ya bırak abi, bir şey söyleyeyim. Bir tevazu olma Serhan. Her zaman her yerde de söylüyorum abi. Herkese dokunmuşundur. Altta pot gibisin. Her yerde kolum var vallahi. Ama ne anlamda? İyi anlamda diyorum bunu. Tebrik ediyorum. Vallahi seni Serhan abi. Vallahi iyi ki tanımışım. Çok her zaman her yerde
1: ben de
2: söylerim.
1: Ben de seni tanımışım. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Zayıflamışsın ama.
1: Biraz zayıfladım.
2: Biraz değil, bayağı zayıflamışsın. Kilo olarak
1: dikkat ediyoruz biraz.
2: Yakışmış gömlek, kravat, ceket falan böyle var ya, kombinizasyon 10 numara olmuş Serhan abi.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Serhan abi ne ısmarlayacak acaba?
1: İstersen.
2: Vallahi iyi ki tanımışım abi seni.
1: Allah razı olsun. Aynı şekilde.
0: Evet, güzel bir başlangıç oldu. Sıcak bir başlangıç oldu. Ben Galatasaray'la başlamak istiyorum programı. Evet, Galatasaray son hazırlık karşılaşmasına çıktı bildiğiniz gibi. Dün akşam İspanya temsilcisi Villarreal'le karşı karşıya geldi Galatasaray. Rams Park'ta maçı kazanan taraf İspanya temsilcisi Villarreal oldu. Tabii tepkiler de vardı. Tabii son Ren maçından itibaren Galatasaray'da negatif bir hava var. Bunun sebebini sorayım sana, öyle gidelim.
1: Ya bunun sebebini zaten herkes biliyor. Transferlerin yetişmemesi, transfer sürecinin uzaması ve bir anlamda hazır denilen ve bu seneye çok önemli bir senesi olan Galatasaray'ın, ki ben de katılıyorum. Yani Galatasaray'ın artık ayağına fırsat gelmiş. 5'te 5 yapması lazım. Bu sene çok önemli. 4'te 4 yapıp şampiyonluğu kazanan ve 5'te 5 için bu sene lige başlayan bir Galatasaray var. Lige başlayacak olan bir Galatasaray var ama şu an net bir şekilde gösterge

0: Rakiplerin sürekli transfer yapması, limitlere takılmadan transferler yapması, Galatasaray'ın ihtiyaç olan transferlerini yapamaması büyük bir ayak kırıklığına uğrattı. Hem rakibi taraftarları uğrattı hem de camiye uğrattı. Üstüne üstlük hazırlık karşılaşmalarında istenilmeyen sonuçlar alınması, üstüne de tuz biber ekti diyebiliriz. Yani bu hazırlık maçları diyoruz. Tabii ki hazırlık maçları bir ölçü değil ama kardeşim bir tanesini kazan ya. En sonunda kazandığın hazırlık maçı Ümraniyespor'la 5-1 deplasmanla oynadığın hazırlık karşılaşması. Ondan sonra 2-0, 3-0, 3-3, 1-2. Yani bunlara artık izah yok. Yani net bir şekilde takım diyor ki benim transfere ihtiyacım var. Yani mesela hep şunu söyleyebiliriz Galatasaray için. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var, tamam. Omurgası sağlam, tamam. Ama yani omurga sağlam, omurga çatlamaya başlamış artık. Yani net bir şekilde transfer ihtiyacı olan bir Galatasaray var. Ve bu acıyı çeken de bir Galatasaray camiası taraftarı var. Artık bu sese kulak vermenin zamanı geldi. Ya bu anlamda ya bu sene lig çok önemli hale geldi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si. Diğer tarafta Serdar Dalı çok güzel bir futbol beyniyle güzel bir takım oluşturdu. Trabzonspor'un aldığı oyunculara bakıyoruz. Galatasaray Leicester ile bu lige başlama noktasına geliyorsa, ligin başlamasına 6 gün varsa ve Galatasaray'ın hedefleri üstte 5'in şampiyonluksa ve üstüne de Şampiyonlar Ligi'nde başarıysa bu kadroyla başarılı olacağını düşünmüyoruz. Ya bir de şu var yani mesela hep şunu konuşuyoruz. Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var mı? Var. Ben zaten ilk başta bunun haberini yaptım. Galatasaray ilk önce kiralığa gidecek diye, kiralama yöntemine gidecek diye bir infial oluştu. Sonrasına baktık bütün transferlerin hepsi kiralama üzerine gitti. Ya şimdi bu saatten sonra oyuncuların gelmesi, bu transfer planlaması, bu transferde verecek paralar, ya çok fazla konuşmak lazım. Yani şimdi diyoruz ki 50 milyon euro Can Uzun için isteniliyor. Rafael'la için 45 milyon isteniliyor. Ya bu yarın yine 45 milyon, yarın yine 50 milyon. Galatasaray'ın durumunu bu adamlar takip etmiyor mu? Bu rakipler takip etmiyor mu? Galatasaray'ın ne kısa sıkıştığını görmüyorlar mı? Takımın bağırarak transfere ihtiyacı olduğunu görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı?
1: Tabii.
0: Yani artık taraftarın canına tak etti. Dün stadı dolduramayan taraftar. Ki Galatasaray'ın ben hiç maçının bu kadar az seyircili olduğunu görmedim. Hı hı. Yani üstte 4 sene şampiyon olmuş takımdan bahsediyoruz. Rekorlar kırmış takımdan bahsediyoruz. İyi bir kadrosu olan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ama artık bu kadro Galatasaray'a yetmiyor. Galatasaray taraftarını tatmin etmiyor. Bu kadroya takviye lazım. Acil takviye lazım. En önemlisi ise 3'e 5'e bakmamak lazım. Nasıl Fenerbahçe bakmıyorsa, nasıl Beşiktaş bakmıyorsa, nasıl Trabzonspor bakmıyorsa Galatasaray'ın Leicester'e uçumu transferiyle taraftarı oylamaması gerekiyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Taraftar sıkıntılı, camia sıkıntılı. Hiç kimse Galatasaray'ın bu şekilde olmasını istemez. Transferlerin bir an önce olmasını ister. Ama şunu da bilmek lazım. Şu an 50 milyon olan oyuncu yarın yine 50 milyon. Belki 60 milyon. 40 milyon, 30 milyon düşecek. Son dakika pazar olacak. Şu yok. Yani her sene bunu Galatasaray taraftarına anlatabilirsin. Ve şunu da söyleyebilirsin anlatırken. Ya biz böyle dedik ama biz şampiyon olduk. Biz böyle dedik ama 4 sene üstte şampiyon olduk diyemez. Bu sene iyi bir kadro kuran Fenerbahçe, iyi bir kadro kuran Beşiktaş, iyi bir kadro kuran Trabzonspor var. Rakiplerin daha kuvvetli.
1: Savaş var seneye.
0: Rakiplerin daha kuvvetli. Ya bu açıdan Galatasaray taraftarı sıkıntıdadır. Galatasaray camiası sıkıntıdadır. Ve Galatasaray taraftarının sesine kulak vermeyen de bir durum söz konusu. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum.
2: Okan Koç.
1: Bak şimdi. Hangi futbolcuya gidersen git 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon, 40 milyondan kapıyı açıyor değil mi Avrupa evet. piyasası? Niye kardeşim? Sebebini söylüyorum net. Icardi Osimhen maaş bonservis skalası ciddi şekilde açıldı. Verildi. Adamlar ne diyor biliyor musun? Ya diyor bunlarda para var bu Türk takımlarına. Veriyorlar diyor. Bu skalayı açarsan artık bu saatten sonra bunun önüne geçmek çok zordur. Adam kardeşim bunu değerlendirmek bu fırsat diyor benim için diyor. Bir de zaten orada diyor takımları camiaları hem tribünün hem sosyal medyada baskıyı kuruyor. Almak zorunda kaldığının hissedip ne yapıyor sana bu sefer? 20 milyonluk oyuncu tak 40 milyon diyor. İşte burada Icardi'den başladı abi. Osimhen, Icardi sonra peşinden Kante, o bu gele gele abicim adamlar şu anda diyor ellerini böyle ovuşturarak bekliyor. Alacak diyor bunlar gelecek bana diyor. En büyük problem bu. Her geçen günde daha da kötüye gidebilir bu bak. Olan da kim oluyor? Taraftar oluyor. He git bana Osimhen'i al. Hakikaten Icardi gibi oyuncu o performansı veren parayı verdiğin zaman hak ettiği bir şekilde karşılığını veriyor. Ama eder mi? Mecbur gelmez. Verdiğin zaman abi geliyor. Diğer oyuncular da bu sefer ne diyor? Icardi diyor parayı alıyorsa Osimhen Kante örnek X birisi bu parayı alıyorsa diyor. Kardeşim diyor, bana da vermek zorundasın diyor. Futbolcular da bunu soruşturuyor, araştırıyor. Zannetme ki o menajerler var ya, menajerler, öyle yabancı menajerler. Sana bir şey söyleyeyim. Senin düşündüğünü 5 kere düşünüyor, 6 kere 4. 3. hamlesini de düşünerek hareket ediyor. Onlar çok kurnaz. Ben hepsini tanıyorum. Yani ne anlamda tanıyorum? Çünkü çoğuyla oturmuş kalkmış, işim gereği yaşamış bir insan olarak o dönemleri yaşadım. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Bireysel olarak iyi performans hakikaten verebilecek potansiyeli yetenekli oyuncular var. Galatasaray'daki en büyük problem ne biliyor musun? Bak kardeşim, Osimhen en önde. Çok üst seviyeli bir oyuncu. Solda Barış, ligin üstünde. Kuvvetli, gidip gelen. Sağ tarafta Sané, birebir yakalaması. Süratli. Hem beklentileri tamamıyla karşıladı mı geçen sene? İnişli çıkışı çok güzel maçları vardı.
2: Derbileri sayabiliriz.
1: Ha, zaman zaman da, ama işte tabii ki de büyük futbolcu derbilerde oynar ama diğer maçlarda da oynayacak. Diğer maçlarda çok fazla niye eleştiriye maruz kalma? Diğer arkadaşlara girdi, skoru aldın, hedefe gittin. Sané. Arkada Torreira, Lemina. İşte burada en önemli parça Yunus'la sen orada oynayamaz kardeşim forvet arkasında. Orada o organizasyonu sağlayabilecek, oynatabilecek, oynayabilecek. Doğru. Bir Mertens, bir Schneider eksikliğini diğer oyuncular da hissediyor. En büyük problem bu. Oraya bir tane nokta atışı. Eğer ki transfer yaparlarsa bakın farklı şeyler konuşulacak hep. Ya burada göreceksin şey bak sen
2: için,
1: de.
2: Okan farklı bir şey konuşmak için.
1: Hayır senle alakalı. Ben diğer oyuncuların performansıyla ilgili söylüyorum.
2: Performansına bakmak lazım. Geçmiş dönemde sana katılıyorum. Gerçekten oyuncuların performansı harikaydı. Olağanüstü performans gösterdiler. Ama şu an lige gireceğiz. Hiç performans konuşmuyoruz.
1: Evet,
2: hepsi
1: doğru.
2: Formsuz. Kim formlu? Kimin formu var?
1: Bir Osimhen orada mücadele ediyor.
2: Osimhen mücadele ediyor. Bana sorarsan dünkü karşılaşmanın Şalay. Gitti pozisyona girdi şunu yaptı bunu yaptı ama genel anlamda bir takımda 10 kişinin 11 kişinin 11 kişisi de formsuzsa konuşacak çok şey var. İşte konuşacak çok şey olmaması için bir an önce transfer olup orada forma yarışının olması gerekiyor.
1: O zaten rekabeti oluşturduğu zaman diğer oyuncular da rekabetin içerisinde istim üzerinde babacığım tetikleyecek kendini. Daha çok iştahlı, istekli, yeteneklerini serdik. İşte oraya bir tane organizatör iyi bir kaliteyle hakikaten oynatabilecek, sorumluluk alacak. Yani o ön alan baskılarda o dağılımı. Bak Mertens kaç yaşında? 34-35 yaşında evet. Geldi değil mi? 35 yaşında. Ne yaptı? Bak adam topladı. Dikkat edin çok fazla baskılar, koşular oraya buraya böyle deli dana koşar gibi koşan gibi oyuncular var ya sağa sola. O tarz mantıklı doğru koşular ve organize etti, senkronize etti oralara. Edince de hem oynadı hem oynattı. Yani çok önemli. Bazen bir koşu çok değerlidir. Çok örnek veririm ben burada mesela oynanan maçlarla ilgili yayın biter. Yani oraya bir organizatör geldiği takdirde diğer oyuncuların da performansı artar. Çünkü Yunus'a sahne olmaz. Ha, Galatasaray'da tabii sevgili Serhan abinin dediği gibi yani hazırlık maçlarına bakıyorsun hiçbir bu oyuncunun beklentilerin üzerine bırak yaklaşmadı bile yanına. Yani üzerine değil yanına normal performansının yanına yaklaşamayan
2: oyuncu. Kaleciyi bende ya bir takımda kaleciyi çok beğeniyorsan o kadar çok pozisyon verdiğin i̇şte, anlamına geliyor. Ya.
1: Bir de sezon başı çok yüklemeler ağırlıkta filan oluyor. Sezonun mesela 4. 5. haftadan sonra daha netlik kazanır ama artık doymuşluk, mental filan onlar çok tehlikeli durumlar ha. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ne kadar iyi olursan ol. Ben hep anlatıyordum. Burada insanlar benimle makara dalga geçiyordu. Bu sosyal medyada yazıyorlar, çiziyorlardı. 2004 yılında Beşiktaş'ın bir kadrosu vardı. İlk yarı namağlup gidiyorduk. İkinci yarı işler tepe tak tak tam tersine gitmeye başladı ama herkes bir köşeye kaçıyordu. Açın bakın o zamanki kadroya kimler vardı, nasıl oyuncular, ne potansiyelde seviyede oyuncular vardı. İşler kötü gitti mi? Herkes bir köşeye kaçar. Osimhen'i, Sanesi, Barış'ı, Lemina'sı, arkada geliyorsun Sanchez'i, Abdülkerim'i, Uğurcan'ı, sağ bekle, sol bekle, hep uluslararası deneyimli olan oyuncu. Fark etmiyor. İsimler değil cisimler. İşte burada Okan Hoca'nın devreye girmesi gerekiyor. Sadece bir oyuncuya bağlıysa bu takımın kötü gidişatı, ben Okan Hoca'yı sorgularım. Niye bu kadar kötü gidiyor? Hocam yani burada bir sıkıntı, bir oyuncuya bağlı olmaması lazım. Kusura bakmasın kimseye. Bu takım geçen sene kim vardı orta sahada? Sané ile Yusuf oynuyordu ama oynuyordu zaman zaman, iyi oynuyordu. İşte burada bu takımın içerisindeki bu kötü gidişatın yani bu kadar kötü olmasında Okan Hoca da bir kendisini sorgulaması lazım. Sadece transferlere bağlanmaması gerekiyor. Soruyorum abi, Lemina ile Torreira'yı bırak bakayım hangi takımlar alacak. Yarın bonservis eline bırakıyorum de. Gel Salah'ı bırak, Jakobs'u bırak. Ön tarafta Barış'ta Sané'yi bırak. 50 tane takım kapar. Niye? Çünkü potansiyel ama burada bir sıkıntı, ne sıkıntısı var? Oyun yok, güçlü oyun dedim ve bireysel olarak o güçlü oyuncular da yok sahada. Bunları oynatan, bu sistemi belirleyen kim? Okan Buruk kulübedeki. O zaman Okan hocam 4 sene burada insanlar sana güzel teveccühlerde Destekler de bulundu. Herkes söyledi. Avrupa'da Liverpool'lar, Bayern Münih'ler bilmem neler. Anladın mı? Oynadığın oyun. Hazırlık maçlarında niye böyle? Burada Okan Hoca çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Arkadaşlar şunu söyleyecek ama biz ağır bir kamp döneminden geçtik. Oyuncuları ciddi şekilde yüklenildi. O ağırlığı şu anda atamadılar. İstediklerini yapamıyorlar. O ağırlığı attıktan sonra bu takım farklı bir kimliğe bürünecek gibi.
2: Bunu 5 gün önce söyleyemez. Lige başlamasına.

0: 5 gün
1: ya sonra bunu daha önce söylemesi gerekiyordu.
0: Ama Okan Hoca mesela yabancı bir teknik adam olsaydı şu an neyi konuşurdu?
1: Şimdi yönetime
0: sevgili konuşuyor. Transferler nerede diye konuşurdu.
1: Tabii tabii.
0: Mi?
1: Şimdi başkan
0: Fatih Terim zamanında söylemedi. Ben listeyi verdim demedim mi Fatih Hoca?
1: Evet. Şimdi sevgili başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu transferden sonra her şey yetki onlarda, kendileri açıklama yaptı. Şimdi bu kadroyu kuranlar kimler? Onlar değil mi? Parayı veren, yöneten, karar veren her şey onlar şu anda. Tamam. İhtiyaç var mı? Var. Ama Galatasaray'da şu anda olmazsa olmaz o bölgenin oyuncusu. Diğer oyuncuları zaten aldığı zaman ya rotasyona alternatife ya rekabete girecek. Yani orta sahaya, beke, sağ bek, sol bek, sol stoper. İşte burada bu oyuncu profilini alıp almamaları, geç kalınmasıyla ilgili tamam taraftarın tepkisini çekmeleri gayri ihtiyar doğal bir karşılıyorum. Ama abi bu kadroyu da kuran yönetim yani bu 4 senede daha erken daha iyi transferler yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Adamların da bir planı vardır belki. Şimdi gitsen abi bak az önce söyledim 30 milyonluk oyuncudan 50 istiyorlar.
2: Evet.
1: Ama bunun sebebi
0: ama
1: sizlersiniz.
0: Ama yarın 30 isteyecekleri durum yok ki Okan. Yani yarın 30 istemeyecekler. Çünkü Galatasaray'ın durumunu biliyorlar. Sıkışmış artık. Sıkışmış.
1: Ya o
0: yani
1: doğru.
0: Acil transfer şart.
1: Bir de, şöyle
0: şu
1: bir
0: durum
1: var yani. Serhan
0: geçen sene sen şampiyon bitirdin diye. Bir önceki sene şampiyon bitirdin diye. Bu önceki sene şampiyon bitirdin diye. Bu sene şampiyon olacaksın gibi durum
1: tabii.
0: Yok.
1: Bir de şöyle bir
0: bu
1: durum
0: sene
1: var.
0: Rakiplerin iyi diye de artı bir motivasyon
1: tabii,
0: olman
1: tabii.
0: Lazım.
1: Tabii.
0: Ya bu sene Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yaptığı kadroya bakıyorsun.
1: Tabii, tabii.
0: Ondan sonra diyorsun ki benim kamu omurgam sağlam. Ya omurgan sağlam da kardeşim senin transfere ihtiyacın var. Bir önce transfer yapacaksın
1: tabii
0: ya.
1: Da. Şimdi şöyle bir durum var. Onların da planı ne diye düşünüyorum biliyor musun? Şimdi yurt dışı Avrupa'daki oyuncular ilk başta üst seviyeli kaliteli oyuncular. Beklentileri yani taraftarın beklediği tarzda oyuncular. Majör liglerden teklif bekler. Olan yani majör ligin ilk 5 baş üstü takımlarından teklif bekler. Eğer o istediği beklediği teklif gelmediği takdirde mecbur bu tarafa doğru yöneliyorlar.
0: Okan oyuncuyla anlaşıyorsun. Yöneticiyle anlaşamıyorsun. Sıkıntı
1: yöneticiler de yönetici ama şimdi oyuncuyu göndermek isteyen bir kulüple anlaşırsın bir şekilde.
0: Ama oyuncu şöyle diyor.
1: Dönem
0: ki,
1: çok önemli.
0: Ama
1: fırsat
0: diyor ki şimdi Galatasaray'ın teklifi ne oluyor? Kiralık satın alma opsiyonu oluyor.
1: Evet.
0: Sonraki teklifi ne oluyor? İstedikleri fiyatla arasındaki fark şeklinde oluyor. 50 milyon istiyor adam sen 30 milyon teklif ediyorsun. 35 milyon teklif ediyorsun. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İşte ya yarın şimdi, bugün bu 35, 50 milyon, 45 inecek, 35 inecek bir durum yok. Yok. Ne zaman var? Transfer dönemi kapanır Avrupa'da. Kapanma noktasına gelir. Adam elinden oyuncu çıkarma noktasına gelir. Ama o zaman yine son dakikaya kadar seni burada kıvrandırır.
1: Abi yönetimin transfer sürecinde belki 10 numara bölgesinde katılıyorum taraftara. Yani ben öyle görüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Oraya muhakkak ki olmazsa olmaz kamp sürecine gelmesi gerekiyordu. Onu hemfikiriz bak. Sol stoper sonra belki bir orta sahaya anladın mı? O fırsat dönemi dediğimiz dönemlerde. O dediğin değerlendirebilirsin istediğin.
0: Fırsat stoper olur.
1: Yani misal istediğin şekilde lehine değerlendirebilirsin. Ama abi bu takımın bu seviyede saydığım oyuncular tekrar saymayayım bireysel olarak. Bu kadar kötü olmasının da sebebi yönetim ve başkan falan değildir abi. Şimdi oynatan niye bu takım böyle bu kadar kötü oynuyor? Teknik direktör de ki burada sorgulanması gerekiyor. Bak Okan Hoca'yı çok seviyorum. Beşiktaş'ta da oynadı.
0: Ya Okan Hoca'nın yani Galatasaraylılığı burada bence daha fazla ön plana çıkıyor. Öte başka bir teknik adam olsaydı şimdi avaz avaz bağırmıştı.
1: Yani sonuçta bir takım
0: demişti.
1: Niye bu kadar kötü? Niye bu kadar takımın oyun
0: ama
1: gücü düştü?
0: Var,
1: oyuncuların
0: Okan
1: performansı düştü. İnsanlar bunu da sorgulaması
0: ama
1: lazım.
0: Ama ilk önce şunu sorgulamak lazım. Ligin başlamasına 6 gün var. Senin ilk maçın haftaya Cuma günü Çorum Spor'la oynuyorsun. Kendi evinde oynuyorsun. Kendi taraftan önünde oynuyorsun. Leslie diye bir transfer geldi. İstediğini veremedi görüntüsü içerisinde şu ana kadar. İlerleyen zamanlarda belki verebilir ama ilk ne verirsen odur. Sen lige başlıyorsun. Osimhen'in ardından Icardi'yi gönderdin. Şu an yedek santroforun yok. 10 numara mevki Mertens'ten sonraki yok.
1: Unut dünkü maçta Okan Hoca kırmızı kart.
0: Bir tane kanat oyuncun alacaksın. Bir tane kanat oyuncusu alacaksın. Yunus'un performansı, Barış'ın Yılmaz'ın performansı, Sané'nin performansı iyi değil. Sen böyle bir lige nasıl başlayacaksın bana söyler misin?
1: Doğru, haklısın. Bir teknik adamın 4 sene şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarı elde etmiş bir teknik adam bir hazırlık maçında niye bu kadar gergin, stresli? Niye bu kadar bir reaksiyon gösteriyor? Haklı olabilirsin, onu bir kenara koyalım.
0: Herkes stresli. Şu an Galatasaray'da herkes stresli.
1: Ama
0: biz bile
1: işte
0: stresliyiz yani. Ben çok stresliyim.
1: Bak sen mesela ayrı, sen taraftarsın, sen Galatasaraylısın. Galatasaray'ın iyi olmasını istersin Galatasaray taraftarı gibi. Onu bir kenara koyalım. Ama bu takımın başında yöneten bir teknik adamın neden bu kadar gergin, stresli o reaksiyonları gösteriyor? Demek ki o takımın içerisindeki bazı işler istediği gibi gitmiyor. Ha, o kötü gidişatı da düzeltecek olan sensin. Çünkü hepsini bireysel olarak tanıyorsun. 3 sene, 4 sene, 2 senedir çalıştığın oyuncular bunlar. Yani niye bu kadar geriliyorsun, stres, panik yapıyorsun hocam? Demek ki bazı şeyler kötü gidiyor ama sen burada o kötü gidişatı da düzeltecek. Ya yapmayın abi, elindeki kadroya bir bakın ya. Elin saf lütfen ya. Ya şu kadro Beşiktaş'ta olsa, Beşiktaş başkanı şu Galatasaray'ın kadrosunu kursa ayakta alkışlarım şu anda. Bak tamam, ihtiyaç var. Neden var? Rakipler geliyor gümbür gümbür. Trabzon

0: Müthiş. Beşiktaş yavaş yavaş geliyor. Fenerbahçe harika transferler yaptı. Seneye hep söylüyorum, savaş var, mücadele var. Acayip bir lig olacak. Çok keyifli bir lig olacak. Yeter ki oynanmasına müsaade eden hakem topluluğu olsun. Hak edeni hak ettiği gibi davransın.
1: Ama işte en burada ufak başarısızlığı hak etmez.
0: Ya kimse hak etmez.
1: Özür diliyorum.
0: Hiçbir cami hak etme.
1: Yani Galatasaray en ufak başarısızlığa karşı hemen harekete geçer. Hemen tamam, konuşur, bağırır, bak, çağırır.
0: Bak, taraftar haklı abi. Taraftar talep eder.
1: Vardı,
0: ben sana söyleyeyim, 16-17
1: gitti Başakşehir maçında, kupa maçında 5 tane gol yiyen Galatasaray hocasını istifaya çağırıyor. O yüzden Galatasaray'daki en ufak başarısızlık hiçbir şekilde affedilmez.
0: Abi feda sezonundan alıp her camiada Beşiktaş'a da feda sezonundan alıp bir yerlere getirip Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkan Pepe'leri Paris Saint Germain'in kapısından getiren Adriano'yu, Caner'i, Gökhan'ı milli takımda Fenerbahçe'nin kalbinden söken Beşiktaş'ta bu durumlara getiren sevgili Fikret Orman'ı istifaya davet etti. Futbol böyledir. Taraftar hep daha iyisini ister. Harcanan paraların karşılığını, yani yapılan transferler harcanan paranın karşılığını ister ama bunu yapılacak bir şey yok. Şu anda Galatasaray taraftarını ben çok iyi anlıyorum. İstiyor, bakıyor eksik bölgeler, neresi 10 numara. Yok abi alın diyor, niye almıyorsunuz? Sen diyor Şampiyonlar Ligi forma geliri, o bu bir sürü gelir elde ettin. Niye bir an önce almıyorsun? İşte bunu yönetim karar verecek ve tepkileri görüyor. Ama bak başka bir şey değiniyorum. Bu takım niye bu kadar kötü oynuyor ve teknik direktör niye bu kadar gergin? Bir hazırlık maçında kırmızı kart görüyorsun ya. Ne olursa olsun haklı haksız ol, hazırlık maçı. Niye kırmızı kart görüyorsun? Haklı da olsan haksız da olsan bir kenara. Demek ki az önce söyledim ya, bu problemleri çözecek olan sensin. Ya abi sağ bekte kim var? Salay var. Öbürü kim? Kaan oynat oraya. Çek kimi istiyorsan. O stoperde bakıyorsun Sanchez. Oraya Lemine'yi çekersin. Sol tarafta sen bakıyorsun. Abdülkerim oraya mesela Singo'yu aldın 30-30'du. Sol tarafta Jacobs, Eren. Orta sahada Lemina, Torreira. Onların önünde...
1: Bu kadro yani, bu seriyi kurtarır mı sence?
0: Ya kurtarmaz. Eksiklikler var. Ama bu kadar da kötü olmasın nedeni değil yani bu isim. Bu kadronun yani kötü iyi yani ayrı tartışıyoruz.
1: Dün Okan Hoca'nın kırmızı kart yemesi
0: evet
1: ve
0: abi.
1: Gerginliğinin tek sebebi Galatasaray'ın şu anki gerginliğinin tek sebebi. Yani
0: tamam da ama işte bu takımı idare eden, idare sevki sağlayan sensin. O insanları sen rahatlatacaksın.
1: Öyle bir isimler çıktı ki farkındaysan. Bruno Fernandes, Rafa Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Camavinga, Brahim Diaz. Bu kadar çok isim çok ön plana çıktı. En son Musiala çıktı.
0: Hedef yükseltildi.
1: Bu kadar
0: abi,
1: çok isim.
0: Bekliyor,
1: en sona istiyor. Bir tane böyle isimsiz bir oyuncu geldiğinde vah. Allah durmuyor, o kadar durup kötü. Yani bir an önce transferlerin olması lazım. Galatasaray takımına hitap eden transfer olması lazım. Nokta transfer olması lazım. En önemlisi ise Galatasaray'ın eksiklerini tamamlayıcı transferler olması lazım. Bu sene çok önemli. Galatasaray için bu sene çok, her seneden daha önemli. Ben 4 sene şampiyonluğu hiçbir şekilde bir tarafa koyarım. Ama 5. şampiyonluk Galatasaray için hayat memak meselesi.
0: Abi çok doğru. O Galatasaray açısından, penceresinden baktığın zaman sana katılabilirim. Beşiktaş için de çok önemli. 4 senedir şampiyon olamayan, tabii, ciddi maliyetler, paralar harcayan, 12 senedir şampiyon olamayan, 4-5 senedir, 6 senedir şampiyon olamayan, Salahları, onları bunları getiren, Onaçuları filan, Savyolaları, müthiş kadro kuran bir Trabzon için de hepsi için de çok önemli. Ciddi şekilde çok önemli. Öyle böyle değil yani. Bunların hepsi zaten bu takımları, bu paraları niye harcıyor? Şampiyonluk yaşamak için, taraftarını mutlu etmek için, ama önemli olan doğru oyunculara gitmek lazım. Şimdi her takım ister 4-5, 6-7 sene şampiyon olmak ister üst üste, ama öbür takımlar da bu maliyetleri bakıyor abi, rakip güçlü. Ben diyor buraya hamle yapayım, şuraya hamle yapayım. Öbür taraf diyor ulan diyor oraya buraya yapıyor. Öbür taraf bir başlıyorlar abi. İyice piyasa kızışıyor. Ne oluyor? O rekabetin içerisine girebilmek için bu oyuncuları almam lazım. O tarafı, şu geçen senenin şampiyonu kim bu? Ben diyor oraya yakalayayım diyor, üstüne çıkayım diyor. Öbürü diyor ben diyor bak bunun üstüne çıktı, bunun üstüne çıkayım diyor. Kadro kalitesi, rotasyon için. Yani her takım için çok ciddi önemli abi şampiyonluk. Bu Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Galatasaray tabii 5. yıl almak isterdi. Çünkü 2 kere 4 sene üst üste şampiyon oldu değil mi? Bu egoyu, rekoru kırmak için bu sene 5. Ama Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Beşiktaş son 2 senedir gelmiş bir başkan, çok iddialı. Ben diyor onu yapacağım, bayrakları çıkartın, rakibe göre hamleler yapacağım. Taraftar baskı kuruyor, söylediklerinin karşılığını ver. Trabzon'da bakıyorsun abi, Salah'ı getirmiş, bilmem neyi, onu getirmiş, bunu getirmiş. Güzel bir temel planlamayla beraber satılan oyuncuların karşılığını hem performans hem mali olarak alıp yerlerine daha ilerini koymaya çalışıyor. Daha deneyimli böyle gençlerle harmanlayıp o yarışın içinde ne yapabiliriz? Yani bu lig seneye muhteşem olacak. Sevgili federasyon başkanı zaten mücadeleli İbrahim Başkan. Ben onun niyetini biliyorum. İşte burada MHK Başkanı Ferhat Bey artık ne yapılacaksa yapılsın. Yani bu hakemler yok oraya şöyle oldu, penaltı verdi bana vermedi, oraya kırmızı kart verdi vermedi filan tartışmaları yaşanırsa artık bu kamuoyu, toplum, taraftar bunlardan sıkıldı, bıktı. Yani bunlardan artık konuşulmak istemiyor. Bak Dünya Kupası'nın hakem tartışması konuştuk mu? Avrupa maçlarında doğru düzgün konuşmuyoruz. Ya orada konuşmuyorsak bizim ülkemizde niye konuşuyoruz? Korkmayın kardeşim, hep söylerim. seneye müthiş bir lig olacak. Hem Galatasaray, hem Fener, hem Trabzon, hem Beşiktaş. Her açıdan müthiş bir lig olacak. Anadolu takımına bir bakmışsın, Göztepe, arkadan Konya, öbür taraftan diğer takımlar falan kıpırdanma. Artık öyle deplasmanda büyük takımlarımız gittiği zaman kolay puan alıp gelemeyecek. Onlar da iyi yapılanma içerisinde takımlar kuruyor. Yani tek bak en önemli nokta ne kadar iyi oyuncu alırsan al abi. Ne kadar kaliteli para harcarsan harca. Abi o sahanın içinde o kaliteli oyuncuların oynamasını engellersen abi ne futboldan zevk alırsın. Ne oynanan oyundan ne harcadığın paradan ne kimseyi mutlu edersin. Ondan sonra yine başlarsın buralarda tartışma yok. O şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bunları bir kenara koyalım. Önümüzdeki sezon artık bunları geçelim. Burada güçlü oynayan, kaliteli oynayan, kaliteli futbol sergileyen, görsel olarak şölen olan bir futbolda o jenerikleri izleyelim. Ya İzzettin'in abi ya futbol sert oyundur, mücadele oyundur. O tarafta hafif dokunduğu zaman atan oyuncu ya alışmış görüyorsun. Bu taraftakine vermiyorsun. Bunları bir kenara koymamız gerekiyor. İnşallah güzel bir lig olur. Galatasaray tabii ki de taraftarın isyanını gayri ihtiyar normal karşılıyorum. Çünkü 2 senedir o bölgeye istenilen oyuncu bulamadı. İlkay'ı getirdi, tutmadı. Yunus'u deniyor hoca, dikkat et, olmadı. Sané'yi deniyor, olmuyor. Sırtı dönük. Abi orada çok çabuk karar vermen lazım. Çünkü kaos futbolu. Anadolu takımı kapanıyor. Orada 4-5 kişinin arasında kalıyorsun. Bazen senin atacağın veyahut alacağın veyahut da mesafe topla kat edeceğin dönemler olmadığı zamanlar olacak. Onlarla karşılaşamıyorsun. Ne yapacaksın? Kafanla bir koşu yapıyorsun abi. Zınk açıyorsun arkadaşlarına. İşte o kafasıyla oynayan, şu kafanın üstündeki o beyinle oynayan oyunculara da ihtiyaç duyuluyor. Oraya bir oyuncu alırsa, abi üst seviyeli bak Serhan abi az önce saydı isimler. Mesela geldim cuk diye oturur. Taraftar da bekledi. Gelecek ha gelecek ha gelmeyecek ha gelecek ha gelmeyecek diye. Umutlanan bir taraftarın sen karşısında umutlarını karşılamazsan abi tepkiyle maruz kalırsın. Ama her şeyi bir kenara koyayım. Taraftar yönetim. Okan Hoca bu takım niye bu kadar kötü oynuyor? Böyle kaliteli oyuncu topluluğu. Bunun da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir de yarın şey var, Galatasaray'da bir anlaşma var, imza töreni var. Galatasaray erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı'yla bir imza töreni var. Burada Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Çibara ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgün'ün katılımıyla gerçekleşecek bir basın toplantısı var. Muhtemelen yarın bize çok malzeme çıkacak. Çünkü başkanın bütün bizim sorularımızı cevaplayacağını düşünüyorum. Çünkü biz Abdullah Kavukçu'ya biliyorsun Ren maçından sonraki açıklamalarında ben şu soruyu sormuştum. Paramız var, limitimiz var dedi. O zaman sorduğumuz soru şuydu. Neden transferler yapılamıyor? Yarın muhtemelen neden transferler yapılamadığını, niçin transfer yapılamadığını açıklamasını bekliyoruz başkanım.
2: Tabii şimdi önümüzdeki hafta lig başlayacak. Galatasaray'da ilk lig mücadelesinde Çorum'la karşı karşıya gelecek. Tribünleri konuştuk. Tabii bu 4 sezonluk şampiyonlukta taraftarın da emeği çok büyük. İtici bir güç
1: en büyük
2: oluyor.
1: Emek taraftarda.
2: Şimdi Galatasaray'da ilk maçta tribünler yine aynı bu şekilde olur mu? Herhangi bir transfer
1: yok,
2: yapılmazsa.
1: Galatasaray taraftarı Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her zaman yanındadır. Galatasaray taraftarı transfer olmadığı için bir sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı net bir şekilde dile getirir. Sıkıntı neredeyse onu hedef halinde gerekeni yapar. Ama Galatasaray taraftarı şu an itici gücü Galatasaray taraftarı olan takımını hiçbir şekilde yalnız bırakmaz. Takımını her zaman destekler. Takımına ihtiyacı olduğu zaman da her zaman yanında olur. Ama şunu söylemek lazım. Gerçekten bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte Galatasaray taraftarının alay yardımcısı olsun, Galatasaray'ın alay yardımcısı olsun. Çünkü bu süreç çok hayra alamet bir şekilde gitmiyor. Dedik ya transfersizlik gerçekten çok önemli ama 4 sene üst üste şampiyon olmuş 5. sene şampiyonluk yoluna gitmek isteyen Galatasaray'da transfer yani olmaması, transfer belirsizliği Galatasaray'ın çok canını sıkıyor. Ama Galatasaray taraftarı üstüne düşeni yapar. Yağmurda çamurda yanında olmuş olduğu gibi ne zaman ihtiyacı olduğu zaman da gelir tribünleri doldurur.
0: Abi bakar mısın 10 günlük bir Uğur diye kardeşimizin bebeği.
2: Maşallah. Allah
0: maşallah. Maşallah. Doruk. Yani 10 günlük izleyicimiz bile var. Bizi izliyor. Hayırlı olsun. Bahtı güzel olsun. Maşallah abi diyelim. Buradan inşallah. Doruk yeğenimize, kardeşimize.
2: Şunu da sormak istiyorum. Rodrigo Moura ismi geçiyor. Bu ismi sorayım Serhan abi sana.
1: Ya sen yani sonuçta bak şimdi o kadar çok isim çıktı ki.
2: Evet.
1: Moura'ya kadar çıktı. İşte biraz önce saydım Bruno Fernandes, Can Uzun, ondan sonra Bakrakov.
2: Batrakov var evet.
1: Yani o kadar çok isim yazıldı ki bu isimler hepsi Galatasaray'ın listesinde olan isimler. Ve çoğuna Galatasaray teklifte bulundu. Hı-hı. Ve çoğuna da bu süreç içerisinde teklifler yaptı. Yani özellikle mesela Moura, Batrakov, Leao, Zeze, Reinders, Duran, Panomarenko, Kader Meita, Foden,

0: Mavinga, Bilal, Kanus çok isimli transferler yaptı. Transfer tekliflerinde bulundu. Listesinde olan transferler bunlar. Ya bu transferlere yani Galatasaray'ın, Mora da Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir oyuncu. Ama şu an için bitmiş transfer, sonuca gelmiş bir transfer ya da anlaşılmış bir transfer yok. Biten bir transfer yok. Ya zaten sıkıntı burada. Biten transferin olmaması taraftarı da sıkıntıya bozuyor. Takımı da sıkıntıya koyuyor. Hocayı da sıkıntıya koyuyor. Bir an önce transferler gelirse Galatasaray tarafı rahatlar. Ama bu saatten sonra getireceğin transferlerin Galatasaray'ın ismine layık bir şekilde, Galatasaray büyüklüğüne layık bir şekilde büyük bir transfer getirmen gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi sabır taşı kalmadı.
1: Peki ayrılacak bir futbolcu var mı? Ayrılması muhtemel görülen bir oyuncu var mı? Barış Alper Yılmaz'ı konuştuk yine geçtiğimiz günlerde. Ona gelen bir teklif var mı? Ya da herhangi bir takımın radarında olduğuna dair bir bilgin var mı?
0: Şimdi Galatasaray'da en fazla transfer teklifleri aldığı söylenen 3 isim var. 1. Barış Alper Yılmaz, 2. Gabriel Sara, 3. Singo. Bu 3 isim için sürekli transfer teklifleri geldiği söyleniyor. Sayın Abdullah Kavuççu da bunu söyledi. Ve net bir şekilde söyledi. Yani bu 3 oyuncu için gelen teklifler yani şifahi, sözlü teklifler. Yazılı olan, Galatasaray'a gelen bir teklif yok. Yani şöyle oluyor, Okan daha iyi bilir bu işleri. Futbolculuk zamanında olduğu için Okan'la konuşulur. Ya Okan, ya biz seni Galatasaray'a götüreceğiz. Galatasaray'a gelir. Ya o, biz işte seni Galatasaray'a götüreceğiz ama ne dersin? Bir fiyat teklifi alalım mı? Olur. Yani bir fiyat teklifi. Sadece fiyat teklifi alıyorlar. Ondan sonra gelir mi diyorlar. Ondan sonra resmi teklif de getirmiyorlar. Sen Galatasaray'da resmi gelen bir teklif söz konusu değil. Ama tabii ki Galatasaray çıkacağı oyuncular var. Hep sürekli bildiğimiz oyuncular var. Onun üzerinden çok fazla okuyoruz oyunu ama Galatasaray'ın çıkacaklarından bir an önce çıkıp transferlerini bir an önce bitirmesi lazım. Tekrarlıyorum ve yayının başından beri tekrarlıyorum. Ligin başlaması cuma, haftaya cuma, 6 günlük bir süre var. 6 gün süre içerisinde Galatasaray'ın Çorum maçına favori bir şekilde başlaması lazım. Bu seneye çok iyi başlaması lazım. Bu sene rakipler daha kuvvetli ve önemlisi de Galatasaray'da hep başarı esastır. En ufak başarısızlıkta herkes cezayı çekiyor.
1: Şimdi bir transfer gerçekleştirdiğinizde bir oyuncunun %100'üne ulaşması için ne kadar bir süre gerekir? Adaptasyonu tamamen tamamlaması için.
0: Ama şimdi oyuncu, herkes çalışıyor. Yani öyle görmek lazım. Bütün takımlar şu an sezona başladı. Yani takım oyuncunun adaptasyon süreci. Zaten o büyük isimler adaptasyon sürecini çok kolay atlatıyor.
2: Tabii, tabii.
0: Ve bu isimlerin hepsi zaten kendi takımlarında şu an ya antrenman yapıyor, ya sezon öncesi yüklemelerini yaptı. Hazır bir şekilde alacağın topçu olacak. Ama ne kadar hazır şekilde alacağın topçu gelirse gelsin, senin Galatasaray camiasına, taraftarını tatmin edecek oyuncu getirmen gerekiyor.
1: Peki, dilerseniz Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Avrupa arenasında, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da Hradec Králové'yi 1-0 mağlup etti. Bu hafta da Dolmabahçe'de revanş oynanacak. Okan Koç, sen neler düşünürsün bu müsabakayla ilgili?
2: Ya şunu söyleyeyim, yani bir kere beni çok mutlu eden, umutlandıran bir teknik direktör var, İtalyano. Yaşıyor, oyunu yaşıyor, taraftarı yaşıyor, oyuncularla beraber diyalogları muhteşem. O sinerji, enerji deriz mesela. Oyun sistemi, formasyonu bir kenarıya. Tabii ki de hocanın istedikleri sahada sergilenmesi gerekiyor ama hocanın yaklaşımı çok önemli futbolcuya. Bizim hocanın da dikkat ediyorsan yani futbolculara olan o bakış açısı, bütün futbolculara röportajından sonra hocayı övüyorlar. Hoca ile ilgili güzel söylentilerde bulunuyorlar. Bunlar önemli detaylar. Yani Beşiktaş oyun olarak tabii ki de istenilen oyuncular geldikten sonra o oyunun gelişeceğini ve taraftarı tamamıyla mutlu ve tatmin edecek bir oyun sistemi olacaklar. Ama o oyuncular gelmesi gerekiyor. Transfer yapmak için yapılmaması lazım. Kaliteli oyuncular gelecek. Şimdi Willock diye ismi geçiyor mesela. Bakıyorum bu, yani bu oyuncunun ismi geçmesi bile fecat. Bu adam tamam, geçmiş dönemde iyi bir oyuncuydu. Atletik, mesafe kat ötüyor, gol atıyor, skor yapıyor. Oralarda oyunu kuruyor, mücadele ediyor ama iki kere aşil tendonu yaşamış bir oyuncu ve artık fizik, mental olarak da geriye gitmiş. Bu oyuncu seni tatmin etmez. Rakamlar da üstüne bilir rakamlar. O paraların üstüne biraz daha çıkıldı mı muhteşem, çok çok daha iyi ve katkı sağlayacak, iz bırakabilecek ve ligin içinden geçebilecek potansiyelde çok önemli oyuncular var biraz daha üstüne
1: çıktığı takdirde. Çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Bir bağlantımız olacak şimdi. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Dušan Vlahović hakkında bize son detayları aktaracak kendisi. Tabii Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde olan bir isim Sırp oyuncu Dušan Vlahović'i şimdi Efecan Öztaş'a bunun durumunu soracağız. Sevgili Efecan, hoş geldin yayınımıza.
3: bulduk. Batuhan, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dušan Vlahović hakkında neler söyleyeceksin bize?

0: Uzun zamandır Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş bu oyuncunun transferini bekliyor. Neler söyleyeceksiniz, söz sende.
1: Evet, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adal'a düşen Vlahovic ile ilk teması zaten yaklaşık 2 ay önce kurmuştu ama şu anda da sıcak temaslar sürüyor. Sayın Başkan Adalı burada görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Konuşulan bir sözleşme detayı da var. 3 senelik bir kontrat önemli. Siyah beyaz ekip düşen Vlahovic tarafına İçeride İtalya anonunda ilk günden bu yana en fazla istediği oyuncu konumunda bulunuyordu. Masaya Beşiktaş'la beraber masaya ilk oturduğunda İtalya'da Dusan Vlahovic boşta ve biz kendisiyle anlaşabilirsek ben onu takımımda görmek istiyorum demişti. Yaklaşık 2 aydır da bu görüşmeler sürüyordu. Artık 10 Ağustos tarihini biz söylüyorduk Ağustos ekranlarında uzun bir süredir. 1,5 aydır Dusan Vlahovic Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar 5 büyüklükten teklif bekliyorum. İstediğim teklifleri bulamazsam oturup konuşuruz demişti ki bu tarihte artık geldi çattı. Beşiktaş yönetimi de Vlahovic'e artık resmi teklifini iletmiş durumda. Kendisine oldukça iyi bir maaş teklifi yapıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı, sen gelmek istersen yeter ki bize evet de, biz senin istediğin tüm mali şartları karşılamayı kabul ediyoruz dedi. Kendisiyle ilgilenen iki kulüp daha var. Tabii eski kulübü Juventus'ta da hala görüşmeleri sürüyor. Aynı zamanda İspanya'dan Atletico Madrid'de kendisiyle ilgilenen bir başka takım. Ama bu görüşmelerde Beşiktaş şu anda hem mali anlamda hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ta olması sebebiyle ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Juventus'un kendisine ilgisinden çok memnun değil. Çünkü ilgisizlik olduğunu düşünüyor ve orada kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Juventus'un yeni bir yönetimi, yeni bir başkanı var. Bu noktada da bu yeni yönetimin kendisine yaklaşımından memnun değil, istenen ilgiyi alamadığını düşünüyor Juventus tarafından. Beşiktaş da bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Babasıyla yapılıyor bu görüşmeler. Görüşmelerin hafta içerisinde de sürebileceğini aktaralım ama ilk teklif 3 senelik kontrat üzerine ilerliyor. Şu anda Dusan Vlahovic artık karar verme pozisyona geçmiş durumda. Nihai kararını da 1-2 gün içerisinde, çarşamba gününe kadar ben vermesini bekliyorum. Tabii süreci takip ediyoruz şu anda Batuhan.
0: Şunu da sormak istiyorum. Tabii bir süredir de orta saha pozisyonu için isimler gündeme geliyor. Joe Willock ve Kelleher isimleri gündemde. Bunlarla ilgili bir bilgin var mı?
1: Evet, Conor Gallagher Beşiktaş'ın hedefi olan oyunculardan biriydi ama şu anda arka plana doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Çünkü orada Tottenham'ın yaklaşık 30 milyon eurodan kapıyı açtığını belirtelim ki kendisini de önemli miktarda bir bonservis takımı ödeyerek transfer etmişlerdi. O bölgede İngiliz ekibi bu yaz transfer döneminde flash eklemeler yaptı ve Conor Gallagher da ikinci veya üçüncü plana düşmüş durumda. O yüzden kendisini kiralık olarak ve satın alma opsiyonunu kiralık vermek olarak göndermeye sıcak bakıyor Tottenham ama Beşiktaş'ta da buradaki mali anlamdaki yapıdan dolayı orada durumu şu an izlemeye geçmiş durumda. Önder Özen'in beğendiği bir oyuncuydu kendisi. Onu da belirtelim ama Joe Willock ismi şu an Beşiktaş'ın en sıcak olduğu orta saha oyuncularından biri. Oyuncunun annesi menajerliğini de yürütüyor. Yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a geldi. Görüşmeleri Beşiktaş yönetimiyle tamamladı. Oyuncu tarafı İstanbul'da yaşamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın teklifinden ve ilgisinden de oldukça memnunlar. Beşiktaş şu anda Newcastle tarafıyla bonservis konusunda pazarlıklarını yürütüyor. Yaklaşık 20 milyon eurodan kapıyı açmıştı İngiliz ekibi ama burada yapılan görüşmeler sonucunda 15 milyon euro rakamlarına doğru gerilemiş durumda şu an Joe Willock'un bonservis durumu. Onu belirtelim, Beşiktaş orada oyuncu için, Joe Willock için yaklaşık 10 milyon 12 milyon euro gibi bir teklifte bulundu ama pazarlıklar sürüyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Şu anda İtalyan'ın da onayladığı bir isim Joe Willock. Onu söyleyelim. Önder Özen'in de beğendiği isimlerden bir tanesi. Beşiktaş Joe Willock için sıcak haftalara girmiş durumda. Önümüzdeki hafta içerisinde ben Joe Willock için de bu pazarlıkların artık sonuçlanmasını bekliyorum. Yavaş yavaş sanki Beşiktaş orada benim de aldığım bilgiler doğrultusunda Joe Willock'a doğru ilerlemiş durumda. Rotayı Joe Willock'a doğru çizmiş durumda gibi gözüküyor. Dediğimiz gibi şu anda İngiliz ekibinin yaklaşık 15 milyon euroya kadar indiğini söyleyelim tekrardan Batuhan.
0: Peki, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Okan'cığım, özür diliyorum.
3: Buyur abi.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Hani diyoruz ya, Galatasaray için bu sene niçin çok önemli? Galatasaray'ın geçmiş senelere baktığımız zaman artısı neydi? Atanı tutanı iyiydi. Atanı Osimhen'di, Icardi'ydi, tutanı Muslera'ydı, Uğurcan'dı. Bu sene daha da önemli. Neden çok önemli? Şimdi Vlahovic'i alırsa, Vlahovic atanı Nübel kalecisi 10 numara.

0: Fenerbahçe baktığımız zaman Onana, Salah'a. Diğer tarafta Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'de bir tane transfer açacak ama atanı tutanı her zaman iyi olan bir takımlar tamam. kuruluyor. O yüzden Galatasaray'ın işi daha zor. Yani Galatasaray aslında avantajı var. O avantaj artık bütün takımlara geçmeye başladı. O yüzden biz bu sene çok önemli olduğu için Galatasaray'ın mutlak transfer yapması gerektiğini söylüyoruz.
1: Şimdi gelelim Vlahovic'e.
2: Evet.
1: Geleyim mi?
2: Gelelim.
1: Tamam bu
2: tarihi de öyle. Gelmiş artık. 10 Ağustos vermiştik Aspor ekranlarında. Artık
0: hep Okan söylüyordu ama. Hep söylüyordu biliyor musun? En evet. başından beri söylüyordu. Ben Okan'a evet. çok inandım bu konuda.
1: Teşekkür ederim abi. Şimdi Vlahovic. Burada nasıl bir süreç ilerliyor? Futbolcu tarafı ne düşünüyor? Futbolcu tarafı Barcelona, Atletico Madrid, Juventus'tan teklif bekliyor. Juventus evet. tekrar geri dönüş yapmış. Şimdi Barcelona'da Ferran Torres Paris Saint Germain'e gitti. Şimdi Barcelona'nın santraforu yok. Orada arayış içerisinde. Atletico Madrid'deki Alvarez'i almaya çalışıyorlar. Aldıkları takdirde oraya bir tane daha santrafor alacaklar. Atletico Madrid Alvarez'i sattığı takdirde bu sefer Charlotte. Charlotte da gidecek büyük ihtimal. Orada bir değişiklik, bir sirkülasyon olacak. Orası da büyük ihtimal Vlahovic'i bekletiyor gibi duyumlar alıyorum. Ama sonuçta işin içinde olmadığım için net konuşmak da istemiyorum. Oyuncu bu süreçte buralardan teklif bekliyor ve buralardan olumlu bir teklif gelirse ya Atletico Madrid ya da Barcelona ya da Juventus. Çünkü oradaki döngü çok önemli. Oradaki döngüde eğer Atletico Madrid, Barcelona, Vlahovic'e yönelmezse Vlahovic büyük ihtimal Beşiktaş'a gelecektir. Sonuçta oyuncu genç, bu seviyelerde kalma isteği, arzusunu normal karşılıyor. Yani sonuçta her futbolcu. Ama burada da tabii tekrar kendini bulacak eski hocası, taraftarın o coşkusu, atacağı gollerle falan bakıyorsun abi. Bir iki sene sonra yine Vlahovic dedirtilebilecek bir şeye bürünebilir yani o seviyeye gelebilir. Yani bu süreç çok önemli süreç. Bak az önce anlattığım süreç. Şimdi konuşuluyor, ediliyor, temasta bulunuyor ama bize de o dönemler çok temas bulunuyor ama biz bakıyorduk, takımları değerlendiriyorduk. Nerelerde kendimi geliştirebilirim? Üst seviyede kalmak isteyen futbolcuyu normal karşılayalım çünkü yukarıdan aşağı düşmek kolay ama aşağıdan tekrar yukarıya çıkmak çok zordur o seviyelere. Bu süreçte oyuncunun ben biraz stratejik davrandığını ve oralardan gelecek tekliflere göre hareket edeceğini düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Ha, Vlahovic olursa iyi olur. Olmazsa Charlotte olursa iyi olur. Yani o seviyelerde o kalitede bir oyuncu. Asıl Beşiktaş'ın problemleri sağ kanat, orta saha, Orkun'un yanında oralarda dinamik, enerjik, skor üretebilecek, tabela yapabilecek. Oyun iki yönlü oynayabilen bir oyuncuya da ihtiyacı var. Stopere, o 6 numaraya sonuçta indiri gider kalır. Salih tek başına orayı götüremez. Kartal belli bir seviyeye kadar potansiyel olan oyuncu. Ama artık acele edilmesi gerekiyor. Hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü 15'inde demiş sevgili Önder Özen ne dedi? İkinci planımıza devreye sokacağız dedi. İlk planı soktular. Şimdi oynanan 3 tane resmi maç var. Hazırlık maçlarıyla beraber nereden baksan 5-6 maç oynandı. Beşiktaş'ın net bir şekilde eksik bölgeleri bariz ortaya çıktı. Hoca da zaten bunu telaffuz etti. Ne dedi? Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz dedi. Sağ kanat sen ne nereye kadar götürür seni? Oh tamam mücadele ediyor bir şeyler yapıyor oralarda ama rotasyonlu kadroda iş yapar, icraat yapar ama Vlok ismi beni hakikaten şaşkınlığa uğrattı. Yani Vlok tamam 2 sene önce çok iyi bir oyuncuydu. Patlayıcı kuvveti olan skoru da tabela yapan kuvvet git gel biliyorsun iyi bir oyuncudu ama tabii. iki kere Aşil tendonunu geçirmiş oyuncu riskli oyuncudur 15-20 milyon eurolardan bahsediyor. Orada tabii ki de yönetim kurulu sevgili Serdar Adalı biraz fedakarlık yapması lazım. Sonuçta onlar açısından da böyle ince bir çizgiden geçiliyor. Pamuk ipliğine bağlayıp derim ya o pamuk ipliğine halat ipliğine gemici halat ipliğine dönüştürmek istiyorsan yani orada yönetim kurulu işte sevgili Murat Kılıç, Murat Kılıç'ın çevresindeki insanlar, sevgili başkan orada biraz böyle fedakarlık yapıp 15-20 ona veriliyorsa Beşiktaş kulübünün yöneticisiniz, başkanısınız. Her yere temas edebiliyorsunuz. Beşiktaş olmasa hiçbiriniz tanınmazdınız. O seviyelerde olmazdınız. Sonuçta iyi yönetin. Taraftarın istediği oyuncuları, profilleri getirin. Taraftar sizi sırtında taşır. Teveccüh göster. Her zaman söylüyorum. Artık son dönem, o dönem, bu dönem. Biraz hareketlensin, iyi oyuncular gelsin. Yani almak için oyuncu alacaksanız büyük problemlerle karşılaşırsınız. Bak, Vilon yerine çok çok daha isimler var mesela. Görüştüler, görüşmediler, onları bilmiyorum. Gizli tutulan isimler var mesela. Ama Vlok nereye kadar götürür seni? İşte Orkun tek başına orada abi yükü almış omzuna bütün yükle beraber oralarda organize şefi gibi alıyor yönetiyor atıyor attırıyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ama onu bazen yükünü hafifletebilecek bir tane yanına baba net bir oyuncu yani tereddütsüz soru işaretsiz bir oyuncu aman tamam bu geldi iş yapar diyebileceğim bir oyuncu koyacaksın çünkü bu dönem o dönem sizin için. Sizin için Beşiktaş taraftarının sabrı takat hep bir zaman kalmadı söylüyorum işler iyi gidiyor Önder Özen geldi iyi hamle. Önder Özen gitti İtalyan'a getirdi müthiş hamle. Nubel dediğin gibi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen de söyledim Alman milli

0: ki kafasındaki oyuncu profilleri birinci kalite, birinci sınıf ve hocanın oynattığı oyun felsefesinde seni şampiyonluğa götürür, hedefe götürür. Ya rakiplerin az önce ne dedim, bak müthiş transferler yapıyor. Sevgili Serdar Adalı, sevgili Murat Kılıç. Yani artık o dönem bu dönem. Gidilen oyuncular çok önemli, gelecek oyuncular çok önemli. Yani en azından başarısız olunacaksa, ki böyle bir ihtimal bile vermek istemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Bari aldığın oyuncular kalsın, fiyat performans olarak Beşiktaş'a fayda sağlasın. Vlog soru işareti soruyorum. İki kere tendonu sakatlığı geçirmiş abi, oyuncu.
1: Kopma olmamış ya sanırım.
0: Tamam yani,
1: bakıyorum şu anda ama.
0: İki kere aşil tendonu sakatlığı kolay bir sakatlık değil. Adamın ben son dönemlerine bakıyorum. O oyuncunun, dikkat edersen, o özelliği gitmiş. Yani o patlayıcı özelliği, skor üretme özelliği falan gitmiş. Daha iyi oyuncular varken biraz daha fedakarlık yapalım. Yani soru işaretleriyle yaşanmasın. Net oyuncu gelsin. Hep bunu istiyoruz. Zaten abi şurada çok fazla transfere de ihtiyacı kalmadı Beşiktaş'ın. 7 tane, 8 tane diyorduk, 9 tane diyorduk. Bak yapılan transferlerle bu sayı 4'e düştü. Yapın 4 tane net transfer. Alın getirin abi. Şovunuzu yapın abi. Statta 50 bin kişiyle karşılayın gelsin. Taraftar o coşkuyu hissetsin, hissettirsin oyuncuya, hocaya. Ne olur o havayla, o motivasyonla beraber her zaman yarışın içinde olursun. Çünkü Beşiktaş taraftarı aç susuz şu anda başarıya, hedefe giden takıma, sahada mücadele eden, karakter koyan, problem çözen, kreatif oyuncuyu aç Beşiktaş. Bakıyorsun sen niye? Yani abi senin 3 sene önceki maçlarını izliyordum, neler yapıyordu, şimdi gidemiyor. Yani tamam kafa olarak yetenekli, potansiyelli oyuncu ama fizik olarak yok abi, yok. Yani bakıyorsun neler yaptığını hepimiz görüyoruz, onlar da görüyor. Ben şunu söylüyorum, eğer başkan ve yönetici olarak bu takımın başında devam etmek istiyorsanız, beni biliyorlar, benim hiçbir ajandan, bir projem, hiçbir böyle bagajımı yükleme derdim falan yok. İstiyorsanız gideceksiniz kardeşim, net oyuncular alacaksınız eğer devam etmek istiyorsanız. Eğer almak için de alacaksanız hiç almayın da Beşiktaş'ı zarara sokmayın ya. Şimdi ben geçmişe dönmek istemiyorum. Geçmişten bir açarsam defterleri var ya, sana bir şey söyleyeyim. Çok hesap çıkar burada. Yapmayın lütfen. Beşiktaş taraftarını hak edecek, o coşku yaratabilecek böyle bir teknik adam yakaladınız. Böyle bir taraftara sahipsiniz. Yapın babacığım, gidin net oyuncuları alın da getirin de en azından taraftar dersin. Ha, lan geçmiş geçmişte kaldı. Bak adamlar geçmişten hata çıkar, ders aldı hatalarından. İyi işler yapmaya başladı. Diyelim desin. Bak iyi gidiyor şu anda. Transferlerde ama işte biraz da hareketlenmesi gerekiyor. O hareketliliğin içinde de lütfen panik transferi, ya şuna gidelim 13 verin de, ya gidin 3-5 daha verin de, gidin getirin, daha iyisini getirin. Çünkü dönem o dönem sevgili Batuhan, Beşiktaş camiası açısından. Çünkü bak Trabzon yaptı, Fener neler aldı. Galatasaray baskıyı kuruyor camiası taraftarı. İyi bir kadrosu var. 2-3 tane oyuncuyla o enerjiyi de katacak oraya. Sen de o yarışın içine, ben de varım diyorsan al 3-4 tane net oyuncu. Ondan sonra masada otur taraftar, hoca yapsın yapacağını, sen de rahat maç izle. Günün rahatlığıyla, keyifle maç izle. Yani bunu söylemek istiyorum. Bakalım görelim. Vialovic konusunu anlattım. Bilmiyorum doğru güzel bir şekilde anlattım. O süreç o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oyuncu da burada açık kapı bırakıyor. Yaklaşık 12 milyon eurolardan bahsediliyor yıllık maaşı. Yani iyi bir maaş ama Vialovic'i getiriyorsun. Yani
1: normal.
0: Normal yani. Vialovic'i abi, Mayıs skalası, bonservis skalası fena açtılar. Ya, açıldı. Yani bak hangi kapıyı çalıyorsan çal, Türk takımı olduğunu duyunca adamlar zannediyorlar bunlar petrol buldu, gömü buldu. Gidiyorlar abi 20 milyonluk oyuncu 50 istiyorlar. Ya bu ilerleyen günlerde hep sıkıntılarını yaşayacağız. Yani bilmiyorum. Bak bu süreci Trabzon çok güzel yönetti. Müthiş yönetti. Abi müthiş bir temel attı. Temel. Binanın temelini böyle var. Öyle bir attı. Ne yaptı? Sattı. Performans aldı. Kabayı döşedi. İskeleti yaptı. Kabayı döşedi. Şu anda meyvelerini yiyor. Bir de iyi bir sistem. Birkaç takviyeyle. Onlar da ben de varım diyor abi adam artık yani. Kusura bakmayın diyor.
2: Lig çok değerli bir sene.
0: Yani burada Beşiktaş taraftarı da artık sabrı, takatı hiçbir zaman kalmadı. Her zaman söylüyorum. 4 Eylül'e kadar da söyleyeceğim. Sevgili Başkan, sevgili Murat Kılıç, yönetim kurulu kim varsa abi. Gereğini yapın yani oralarda şovunuzu yapın. O seyircinin önünde, o taraftarın önünde şovunuzu yapın. Sağda solda, oralarda buralarda şov yapılacak dönem bitti. Dernekler, kongreler, oralarda buralarda. Artık ne dönemi geldi? Artık o sahada getirdiğin, yaptığın icraatın dönemi geldi. Şovu geldi. Bak bir Trossard'ı getirdin, müthiş bir oyuncu değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bak Trossard, taraftar beklentileri.
1: Bir virgül tamam, koyalım sonra. Konuşacağız, devam edeceğiz. Tamam. Beşiktaş'ın Avrupa Arenası'ndaki maçlarını hem hatırlayalım, sonra kısa bir ara verelim. Yayınımız devam edecek, bizden ayrılmayın.
3: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Salih Özcan doldurdu içeri. Oh'un vuruşu.

0: dakika dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada Yeongkyo. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slončić dışarıya gönderiyor. Slončić bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Bakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadrajin'in. Orkun. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfaltta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu strek. Oh'un vuruşu strek de patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeke. Tekrar Van Buren. Slončić açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar en net şansı Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Černý buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Černý Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun'a. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Černý ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Černý için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Černý çevirdi ona doğru Orkun Kökçü'nün vuruşunda kaleci Zadrajin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı, oh döndü, oh'un vuruşu üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada Yeongkyo. Slončić'e doğru. Černý'de kaldı. Černý içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrajin topun sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slončić'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah Umar. Açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: Galliano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Kasım Muhtara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci sıradan
1: ya,
0: kırmızıyı görüyor. Yani... Endidi, Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye içeride Semih var. Orta geldi. Ters vuruş Semih ve gol.
1: İşte bu.

Union! Yüksek bir orta, kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle! Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan, Elanbi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor.

0: Spor Radyo.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz A Spor ekranlarında. Transfer raporu programı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Evet sevgili Okan Koç, sözü sendeydi. Söz en son sendeydi istersen.
2: Bak bu makası kapatmak için bu şampiyonluk yarışında olmak istiyorsan kaliteli oyuncular alman gerekiyor. Şimdi Serdar Adalı dönemi 150 milyon dolar sadece bonservisleri harcandı. Yani içlerinde çok kaliteli iyi oyuncular, geri dönüşü olacak oyuncular var. Ama bu yarışın içinde olmak istiyorsan ben az önce söylediğim gibi yani üst seviyeli net oyuncular alman gerekiyor. Artık Karava dönemi bitti yani net oyuncu gideceksin direkt 12'den vuracaksın. Eğer vurmazsan büyük sıkıntılar yaşarsın. Beşiktaş'ta her zaman para olur. Para da var. Ama o parayı doğru harcamak gerekiyor. Burada sevgili Murat Kılıç Başkan Yönetim Kurulu'na hep söylüyorum. Pamuk eller cebe. Fedakarlık dönemi. Bu fedakarlık dönemini de iyi değerlendirmek lazım. Ya bu dönem çok hassas bir dönem. Makas kapanması gerekiyor. Makası yavaş yavaş kapatılıyor. İşte burada 4-5 tane net oyuncu alındığı zaman bir 10 numara 8 numara dikin oynayan adam geçen 6 numara bir stoper, kanat, forvet. Bu sefer farklı şeyler konuşulur burada. O yarışın içinde bu sefer herkes mutlu ve umutlu olur. Olduğunu hisseder. Hissettiren bir hocayla bir takım olur. Bir felsefe olur. Artık ben her zaman söylüyorum. Bu dönem o dönem sevgili başkanım. Gerek yapılsın. Yapacağınızda umut ediyorum, temenni ediyorum ve beklenti içerisindeyim. Ben heyecanlanmaya başladım. Hem teknik adam hem Nubel Salih. Sol tarafta Trossard'la beraber İrlanda gencecik çocuk oralarda müthiş sorumluluk alıyor. Tebrik ediyorum. Aferin. Aynı şekilde devam etsin. Şans da bulacak. Yok. Sorumluluk da alacaktır diye düşünüyorum. Ona şansı veren bir teknik direktör ve oyuncu topluluğu için büyük bir avantaj bu teknik direktör. Herkese hazır olun diyor yani. Herkes her ana oynayabilir. Bu bir takım içerisinde büyük bir şansı ve o takımın içerisindeki rekabeti de üst seviyede tutar. Çünkü oyuncu hep diri olur. Bu hoca her an beni oynatabilir. İçgüdüsüyle o sahada özel hayatın her şeyinde çok daha temkinli, dikkatli hareket eder. Artık burada bu dönemde sevgili başkanımız, yönetim kurulunun gerekli hamleleri yapması gerekiyor. Yani az önce saydığım vlog tarzı oyuncular, kas sakatlığı, aşı tendonunun sakatlığı tam geçmiş dönemlerde iyi işler yaptı. Yaşayabilecek riski olan oyuncular, risk olmayacak net oyunculara gidilmesi gerekiyor. Az önce Vlahovic'de söyledim. Karar bekleniyor Vlahovic'le ilgili. Burada orta sahada yani bu geçen isimler mesela bazı isimler çok önemli isimler. Göreceğiz Batuhan, bekleyelim. Yani güzel bir yarış olsun. Bu yarışın içinde de 1,5 sezondur verilen vaatlerin karşılığını bekliyor Beşiktaş taraftarı.
1: Peki isterseniz Fenerbahçe'ye de geçiş yapalım. Tabii Fenerbahçe'de önemli bir maça çıkacak bu hafta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında. Sturm Graz deplasmanına gidecek. Bu maçı konuşacağız ama tabii transfer gelişmesini konuşmak istiyorum ben öncelikle. Uzun süredir Fenerbahçe'de bir forvet arayışı mevcut. Adaylar var. Yaz transfer sezonu başladığından beri çeşitli adayları konuşuyoruz ve şu anda da son aday Fenerbahçe'de Belçikalı golcü, deneyimli golcü Romelu Lukaku. Değerli izleyenler, şimdi bu ismi konuşacağız. Serhan Türk'le başlamak istiyorum. Romelu Lukaku'yu tam da çay içerken denk geldi. Romelu Lukaku'yu beğenir misiniz, sever misiniz?

0: dersiniz?
1: Lukaku'yu beğeniriz, severiz. İyi de bir oyuncu. 33 yaşında. Belçika milli takım futbolcusu. İş bitirici. Kongo asıllı biliyorsun. Aynı zamanda Serie A ekibi Napoli'de de forma giymektedir. Geçen sene istatistiklerine baktığımızda 6 maç, 3 gol, Dünya Kupası, 1 asist, 1 sarı kartı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe inacı mı? Sadece kafamdaki soru işareti bu. Çünkü gerçekten iyi bir takım kuran bir Fenerbahçe var. Bu takımla beraber de transferde iyi işler yapan Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin almasında bir sıkıntı yok oyuncu almasında. Ama oyuncu gönderebilmede nasıl başarılı olacaklar mı? Hep ben şunu savunuyorum. Şimdi oyuncuları almak gerçekten çok önemli. Oyuncuları almadığın zaman bir nerede kaldı bu transferler diyorsun. Alıyorsun, gönderemediğin zaman bir şey denmiyor. Çünkü herkes almaktan yana, keyifleri iyi. Lukaku'da kritik eşik diyorlar. O Lukaku'da kritik eşiği ben Fenerbahçe'yi aşacağını düşünüyorum. Zaten verilen sürede dolmak üzere. Çünkü buna benzer açıklamalar yapmışlardı Fenerbahçe tarafı. Lukaku Fenerbahçe ilaç olur mu? Olur. İhtiyacını karşılar mı? Karşılar. Bütçe olarak da iyi bir bütçe. Ben Fenerbahçe'li Lukaku'nun iyi işler yapacağını düşünüyorum.
2: Ya bir fiyat performans transferi de olabilir.
3: Bravo. Olması gereken o zaten erkeği. Şimdi Lukaku müthiş bir oyuncu. Bizim ligimizde hep söyleriz ya kaos foto defansı yapan takımlar falan. Oralarda orayı dağıtabilecek ama hangi kafayla ne kafayla geliyor çok önemli. Eğer futbolu oynamak isteyen bir oyuncuysa yani ligde çok önemli
2: işler. Son işlerim. Dünya Kupası'nda beğendiniz mi?
3: Ya çok kilolu gördüm onu. Oralarda sonradan oyuna girdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Gol attı. Yani oraları karıştırıyor ama yani şimdi o süreçte bu süreç farklı olur. Yani şimdi Dünya Kupası'nda tabii ki de kendisini gösterme çok net beni tatmin etmedi. Yani mutlu etmedi. Yani umutlu şey yapmadı bana. O oyunu zevki alamadım ondan. Geçmiş dönemde o Lukaku görme. Vücudunu bir koyuyor. 3 kişi arkasında topu göremiyordu. Böyle bir oyuncu. Eğer Lukaku ben oynayacağım diyorsa senin dediğin gibi fiyat performans anlamında fiyat olarak da tatmin edecekse çok fazla riskin yani maliyet olarak çok fazla risk alınmayacaksa yani gelir burada oynayan bir oyuncu olarak kafa yapısıyla işler yapar kuvvetli ya yani dağıtır yani orada duvar olur set olur yapacağın ortalara gider vur orayı dağıtır karıştırır ama yani çok dengesiz bir oyuncu oralarda dengeyi dağıtır.
1: Yani ben mi söyleyeyim?
2: Söyleyeyim.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Lukaku'yu almak demek bu arada ben işte Vedat'la iyi bir iş yaparım. Yani ikisiyle beraber en azından tamamlarım birbirini diye yapılan bir transfer olarak görüyorum. Sonuçta Vedat da niçin alındı bu transfer piyasasında? Ve yüksek bedellerle alınan bir transfer. Fenerbahçe'nin ilacı olabilecek bir transfer. Ama şimdi Fenerbahçe artık transfer dönemini arşa çevirdi. O arşa çevirdi de üstüne de Lukaku'yu koyarsa istenilen transfer olmayabilir. Ama şu da bir gerçek işte Vedat Muriç, Lukaku transferi. Ben bu ikisini çok verimli kullanıp ikisinden de fayda almak için yapılan bir transfer olarak görüyorum Lukaku transferi.
3: Şimdi benim kafamdaki soru işareti ne biliyor musun? Önde Lukaku, arkada Talisca Asensio, sağda Greenwood, solda mesela Kerem büyük ihtimal. Onunla oynanan baskısını yapabilir misin? Vedat'la yapabilirsin. Ama Lukaku mesela işler içeride oynadığı zaman iyi gittiği dönemlerde mesela o baskıyı değil de alanları adamla markajıyla iyi daralttığın takdirde istediklerini sergileyebilir. O cevabı verir sana. Abi çok kuvvetli bir oyuncu. Bak dikkat edin ligde kuvvetli, size'lı, sadece oynama isteği arzusu olduğu takdirde bu oyuncudan her şeyi alabilirsin. İstediklerini, beklentileri alabilirsin ama ne kafa yapısıyla gelecek? Nasıl bir maliyette gelecek? Çünkü Lukaku'yu konuşuyoruz burada. Yani Lukaku son dönemlerde inişli dönemi olabilir.
2: Mario Tarihin Gomez, en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu.
3: Mario Gomez geldi. Düşüşteydi, neler yaptı, nerelere gitti tekrar. Yani bazen bir anda küllerinden doğuyor bu tarz oyuncular. Yani Lukaku, bir de onu besleyen oyuncular da olacak orada. Şimdi set oyununa dönüyorsun, rakip kapanıyor. Orayı mesela nasıl açarsın? Duvarla açarsın, yapacak koşullarla ama onları yapar mı? Yapabilecek mi? Geçmiş dönemlerde fazlasıyla yapıyordu. Zaten o dönem alamazdı bunu ama şu anda fırsat transferi olarak eğer ki yani maliyet anlamında çok fazla üzmüyorsa, rahatsız etmiyorsa değerlendirilebilecek bir oyuncu. Sonuçta orada senin Vedat Muriç var, Talisca baksana, santrafora büründü ya.
2: Evet.
3: Yani şu anda inanır mısın o bölgede acaba hocanın kafasında alalım mı almayalım mı gibi soru işaretleri yaşattırıyordur.
2: 3 maç 3 gol.
3: 3 maç 3 gol bir de bir tane alıyor, set oyununda oluyor, evet. Duvar oluyor, ön direğe koşu yapıyor, kafa topları falan kaç tane de kaçırdı yani.
1: Fenerbahçe'nin sıkıntısı almak da değil, Fenerbahçe'nin sıkıntısı göndermekle alakalı olduğunu düşünüyorum.
3: Yani onlar
1: oyuncular görmeyecek, ücretleri başka bir yerde alabiliyorlar mı?
2: Çok zor.
1: Yani alamazlar. Şimdi biz aslında Fenerbahçe'nin alacaklarını değil de Fenerbahçe'nin göndereceklerini konuşmamız lazım. Kimler tamam. Gidecek? Onları bence konuşmamız lazım. Lukaku Fenerbahçe için ihtiyacını karşılar mı?

0: Bana sorarsan %50-%50 benim şahsi düşüncem. Belki %50'yi de Berat Münih'le tamamlamak istiyorlar. Öyle bir transfer olarak görüyorum ben Lukaku transferini. Ama diğer taraftan şunu da görmek lazım. Kimlerden vazgeçecek? Şimdi ne dedik? Talisca dedik değil mi? Talisca evet. bile gidebilecek mi diye herkesin kafasında soru işareti var. Bana sorarsan performans anlamında gelirmeyecek oyuncuların başına yazalım. Sen söyle
1: zor, zor. Bu saatten sonra zor abi.
0: Ama işte kimleri gönderecek? Şimdi asıl hikaye şimdi başlıyor. Almak kolay. Ama takımın şu an 2 tane 11'i, 3 tane 11'i var Fenerbahçe'nin. Yani kimleri gönderecek? Hadi bakalım kimleri göndereceksin? Her gönderdiğin oyuncu yarın bugün sana sıkıntı olacak. Niye bunu gönderdin diye. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Tamam, çok güzel bir transfer Lukaku. 6 milyon euro. Eyvallah. Ne kadar verdiler şeye? Berat Münih'e 19 mu verdiler?
2: Tabii 18 olması.
0: Ha, 18 verdiler. İşte bu transfer Vedat Muriç'i transferin tamamı transferidir.
1: Lukaku oyun transferi. Kitlendiği zaman ne olur biliyor musun? Vedat'la Lukaku yapıyorsun sağdan soldan, oyunu iyice daraltıyorsun ama orada en önemli detay ne biliyor musun? Dönen toplar. Onları da Gendouzi, Kante, İsmail oynadığı zaman zaten alabilirsin. Asensio'yla falan Talisca'yla o riski alamazsın ama belli bir dönemlerde ciddi şekilde rakibi sıkıntıya sokar. İkisinin hava hakimiyeti, set oynuyor, oraları rahatsız eder, stoperleri çeker, arkadaşlarını alamaça kuvvetli yani, bir de fuleli süratli oyuncu. İşte son milli takım maçlarında falan o eski halinden eser yok yani, olsa zaten buralara düşmez. Lukaku senin dediğin gibi yani, bakıyorsun çok ciddi maliyetlerle alındı. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? O bölgeye bir oyuncuya ihtiyacı var. Bak tekrar ediyorum, Lukaku oynamaya gelecekse ligde büyük sıkıntı yaratır stoperlere. Çünkü bu tarz oyuncularla oynamayı hiç sevmeyen stoperler. Sadece statik oynayan oyuncu değil, hareketli bir de. Sağa sola da koşu yapıyor. Yani oralarda kapalı defanslarda da mesela sırtı dönük oynar, alır arkadaşlarına. Şimdi, servis yapmaya çalışan bir oyuncu profilleri o öyle değil. Bazen onu yapıyor, bazen koşu yapıyor.
0: Fenerbahçe geçiş oyunu mu yapacak yoksa kontrol atak oyunu mu yapacak?
1: Yok, ön alan
0: oyunu yapacak. Kontrol atak oyunu yapan takımlarda Lukaku iş yapar.
1: İş yapar. Geçiş
0: ama geçiş oyunu yapan takımlarda sıkıntı yaşar Lukaku.
1: Ya yani, onu zaten orada ne yaparsın? Değerlendirin. Vedat'ı oynatırsın o tür durumlarda. Bazen zaman zaman mesela Greenwood'u atar, Kerem'i atarsın oraya. Diğer ki rakipler mesela deplasmanı majör liglerin çok önemli takımlarına karşı oynadım. Geçiş oyunlarında Galatasaray nasıl Barış'ı zaman zaman oralarda oynattı? Yani Osimhen olmadığı dönemde. Orada bir değişiklikler, sirkülasyon veya bir şeyler yaparsın ama yani şimdi Kerem mesela son maç çok iyi oynadı. Devamlılığı olacak mı? Şimdi Kante, Asensio abi çok güçlü bir merkezi var Fenerbahçe.
2: Kante de iyiydi.
1: Asensio, Kante, yanında Gendouzi, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta bakıyorsun Kerem formda.
0: İşte önde Vedat Muriç, Talisca. Işte.
1: Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Vedat Muriç, Talisca, Galatasaray değil Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de yani Trabzon'a ama da bakıyorsun mesela. Onlar da bu tarz hamleler yapıyor, yapması da gerekiyor. Eksiklikleri var.
0: Bu kadar çok oyuncuyu nasıl oynatacaksın sen daha iyi biliyorsun.
1: Abi orada hocaya bağlı.
0: Bu kadar
1: abi.
0: Çok ön plana olan, egosu yüksek olan, oynatmadığın zaman sıkıntı çıkartabilecek.
1: Forma adaletinde eğer adaletli olursan çok fazla sıkıntı yaşamazsın. Zaman zaman onları da mesela bazı maçlarda o sirkülasyonu yapacaksın, değişiklikleri, anladın mı? Devamlı bir oyuncunun üzerine gitmeyeceksin. Bakacaksın abi Talisca oynamıyor mu? Lukaku'yu atacaksın. O kötü değil, formsuz oldu, formda olduğu dönemlerde de o değişikliği yapacaksın. Ama oyuncularla diyaloğun da çok önemli orada. Konuşacaksın, o diyaloğu kuracaksın. Senin dediğin gibi egolu oyuncularla diyalog kurmak çok önemli bir unsurdur. Sadece saha içinde değil.
0: Konuca...
1: Bu detayları iyi ayarlarsan problem yaşamazsın. Fenerbahçe çok güçlü bir kadro kurdu. Bak Fenerbahçe o defansta Ake, Skriniar, sağda Samedov. Sol tarafta bakıyorsun orta saha. Yani her bölgenin çok üst seviyeli kaliteli oyuncular var. Ama bu oyunculara göre bir formasyon, felsefe belirlersen rakipleri büyük sıkıntıya sokarsın. Çünkü bireysel olarak 3. bölgede çok yetenekli oyuncuları var. Lukaku da geldiği takdirde. Arkaya bakıyorsun orta sahada Gendouzi. Bayılıyorum adam. Sahada işinden başka hiçbir şey yapmıyor. Hakikaten çok profesyonel ve görev bölgesinin görevinin en üst seviyede yapmaya çalışan bir oyuncu. Harika işler. Kante dediğin gibi çok ciddi çıkışta, son dönemde zaten geçen senenin iyi işler yapıyordu. O formu, o çıkışı kendisi yakaladı.
2: Bulmaya başlamıştı.
1: Yani İsmail forma çok zor buldu. Oğuz var, bilmem ne var. Abi kimler var bakıyorsun. Ama İrfan çok gerilemiş. İrfan çok gerilemiş yani. İsmail Hoca dönemindeki İrfan'la şu andaki İrfan arasında ciddi fark var. Yani Lukaku, bak net söyleyeyim. Ben oynamaya geliyorum desin abi. Büyük sıkıntı yaratır. Abi stoperler hangi, kim tutacak bunu soruyorum ya. Hadi soruyorum. Bir de oyunu oraya yiyeceksin. Yani anladın mı? Adam vücudunu koşu yedi. Abi sadece oraya koşu yapıyor. O iki kişi dağıtıyor. Alan acıyor. Acayip bir futbolcu. Ha, milli takımda şimdi insanlar öyle bir anlatıyorsun ki diyecek. Kardeşim ben geçmiş dönemde yaptıklarını hala da yapabilir mi? Yapar. Yeter ki oraya odaklansın. Fizik kondisyon, mental olarak ben hazırım desin. Yapar bu oyuncu. Çünkü o

0: bölge çok fazla koşu mesafesi isteyen bölge değil. Aklınla oynaman gerekiyor. Doğru koşular yapacaksın. Böyle şey gibi değil yani sağa sola. Şiraziz kaymış oyuncular oluyor ya sağa sola koşular yapıyor. Öyle yaparsan kendin de yorarsın, takım da yorarsın. Top geldiği zaman o yorgunlukta o üst direğin arasına topu atamazsın. Ama bu oyuncu acayip bir kuvveti var abi. Bizim ligimiz güce dayalı bir lig. Hele o bölgede. Kanatlar ne ister o tarz oyunculardan? Kardeşim der, benim getireceğim o ortalara kafa vur der. Vurabiliyor mu?
1: Vuruyor.
0: İçeri kat ettiğin zaman ikiye birlere geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Ön direk, arka direk koşusu yapıyor mu?
2: Onu açıyor, ne yapıyordu?
0: He?
2: Onu açıyor.
0: Ya işte onu diyorum. Onu açıyor. Büyük fark yarattı. Geçen sene fiyat performans olarak ligin bence en iyi santoforuydu. Bak en iyi ligin fiyat performans olarak bakıydı.
2: İkinciydi.
0: Bence ligin birincisiydi bana göre. Bir, ya sana göre sayılır.
1: Bana göre Osimhen. Bir.
0: Ligin bence. Osimhen. Ya Osimhen bak şimdi. Osimhen ayrı seviye.
2: Osimhen haksız
0: rekabı. Osimhen geleceği olan yetenekli mücadele gücü. Hakikaten iyi bir santrafor. Üst seviyede bir santrafor. Onaçu da yaş itibariyle fiyat performans olarak ligde geçen sene
2: ama sen yaş
0: müthiş işler yaptı. Şimdi, şimdi ben niye neye dayanarak değerlendiriyorum bir de biliyor musun? Evet. Şimdi Onaçu'nun geçen seneki çevresindeki oyuncular Osimhen'in geçen seneki çevresindeki oyunculara göre bir de onun teraziye koyduğunda fiyat performans olarak bana göre ona çünkü ligin bug'ı.
2: Osimhen çok farklı.
0: Saygı olur. Duyuyorum görüşüne. O senin görüşün. İzleyicinin, sevgili Batuhan herkesin bir görüşü vardır. Ama ben az önce söylediğim unsurlardan dolayı abi neler yaptı onu açıyor ya. Ya sadece gol değil. Oynadı, oynattırdı, arkadaşlarına alan açtı, geliyor mesela baskı yediğin zaman o baskıyı var ya kırmak çok önemlidir, santraforlara büyük iş düşüyor, bir top atıyorlar abi, bir tutuyor takımı rahatlatıyor, foul kazanıyor, servis yapıyor, arkalara kafayla indiriyor
2: yani ben
0: koşan
2: bir,
0: oyunculara
2: bir, bir, iki,
0: pozisyon hazırlıyor yani müthiş işler yaptı
2: ama tersinden yaparım, aynı milli takımda olduğu gibi yaparım yani biliyorsun milli takımda az oyuncu Osimhen yediği onu açıyor. Ben de geçen sene ligine baktığım zaman birinci sıraya kesinlikle Osimhen'i koyarım. İkinci
0: sıraya tamam abi seni dedi kırmayacağım.
2: Ya estağfurullah.
0: Seni kırmayacağım
2: yani.
0: Tamam o zaman Osimhen diyorum.
2: Yok Osimhen abi. Aksine kalın.
0: Seni kırmıyorum sen araba Osimhen diyorum o zaman.
1: Ya şimdi adaylara baktığımızda aslında günlerden beri konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin forvet adaylarında Sörloth gündeme geldi. Vangelis, Pavlidis geldi. Şimdi bu oyunculara teker teker
2: ele aldığımızda. Pavlidis aslında bitme noktasına gelmiş biliyor musun Batuhan?
1: Yani öyle mi?
2: Ben sanki bitme noktasına gelmiş. Orada niye bitirmediler ben de çok merak ediyorum. Aslında bunu da sormak lazım. Pavlidis ise
1: fiyattan dolayı olabilir belki.
2: Anlaşma noktasına gelinmiş. Hatta bitti, bitecek. Hı hı. Bana gelen haberler o şekildeydi. Sonrasına tabii ki Lukaku'ya dönülmesi yani ama şu da çok önemli. Gerçekten bu sene onlar da işi şansa bırakmıyor. Bu sene onlar için de çok önemli. Yani görecek Galatasaray rekoru kırmak istiyor. Fenerbahçe yılların vermiş olduğu özlemi kazanmak istiyor. Beşiktaş iyi bir takımı ortada göstermeye çalışıyor. Trabzonspor geçen sene yapmış olduğu oyunu tesadüf olmadığını bu sene göstermeye çalışıyor.
1: Daha da üstüne koymaya
2: tabii
1: çalışıyor.
2: Tabii ki yani Trabzon'un oynadığı oyun olağanüstüydü geçen sene.
0: Abi ki bana sorarsan bu senin en büyük takımı. Mi? Bir de neye bakarak konuşuyorum biliyor musun? Bütün takımlarımızdaki yaratıcı oyuncular da beni mutlu tatmin ediyor. Yani bireysel, jenerik, yaratıcı, çalım atan, şut çeken, dikin oynayan, rakibin üstüne üstüne giden oyuncular var. Bunlara göre bir felsefe, oyun anlayışı sergilettirdiğin zaman var ya, tempolu, coşkulu, o baskıyı kuracaksın zaman zaman aktif dinlenme, ondan sonra tekrar edeceksin. Rakibe devamlı abi üstüne gideceksin. Yani 90 dakika zaten hiçbir takım yapamaz. Biz denedik bunu gençler. Zaman zaman dinlendik, zaman zaman baskı yaptık. Yeri geldi 5 attık, yeri geldi 7 attık. Çok takımda çok keyifli, gollü maçlar oldu. Bu sene de oraya doğru yöneliyor. Ama burada büyük iş hocalara düşüyor. Çünkü ellerinize müthiş yaratıcı, hakikaten kreatif oyuncular var çok sevgili bu hatta. Onu diyorum mesela bakıyorum tek tek saymayayım yani program bitecek. Her takımda işte Beşiktaş'ta yap başkan sağ tarafa santrafora getir bir Yorovic'i. Al bir tane Orkun'un yanına orada dikine oynayan çalım atan bir tane stoper. Anladın mı? Bak kaleci yakalamışım bekler fena sol tarafta Trossard neler yapacak. İşte tek kola değil yani bazen bu tarz oyuncularla. Yani o hedefe gidersin sene o yarış güzel keyifli olacak. Anadolu takımlarında da iyi takımlar oluştu, iyi takımlar geliyor yani bakıyorsun isimsiz birçok oyuncu bir anda ön plana çıkacak yani güzel keyifli maçlar izleyelim oturalım
2: şu
0: böyle
2: ben merak ediyorum.
0: Oh diyelim ya maçlar ne güzel gollü pozisyonlu kaçan goller bir de abi mesela dikkat edersen rakiplerde hep yaratıcı diyorum ya yakaladıkları zaman atacak oyuncular da var bir tek işte sağ kanata Beşiktaş bir tane iyi kanat bir santrafor aldı mı giriyorsun pozisyona niye oyun felsefesi seni oraya götürüyorsun diyor. Ama işte bitiricilik sevgili başkan yap abi yap bak İtalyan'ı gibi bir hoca yakalamışsın getir fedakarlık dönemi pamuk eller cebe yapacaksın
2: yaptı
0: yapman gerekiyor
2: daha.
0: Bak Trabzon neler aldı Okan, sol kanat sağ kanat santrafor santrafor, orta saha. Fenerbahçe neler aldı, neler yaptı. Sen de iyi hamleler yaptın. Bak iyi gidiyor. Nokta atışı 12'den zınk diye vurman gerekiyor. O dönem geldi.

0: geldi. Bak Galatasaray'da bak büyük baskı kuruyor taraftarı. Gidecek mecbur alacak. Almak zorunda yoksa sıkıntılarla karşılaşırsın. Rakiplerin yapıyor. Rekabet güzel olacak. Efendim?
1: Göndermeden nasıl alacaksın her tarafta?
0: Ya abi yönet, bak ya, bak çok güzel bir yerde indin. Katılıyorum, tebrik ediyorum. Doğru. Ama niye o koltuklara geliyorsun? Yöneticisin. Sen yöneteceksin bunları. O zaman gelmeyeceksin. Sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon hepsinde dahil bu. Oturmayacaksın o zaman o koltuğa. Yapamayacaksan, gönderemiyorsan, yönetemiyorsan, idare edemiyorsan kardeşim gelmeyeceksin. Yok gitmiyor, gelme. O zaman gelme abi. Gelme, bana bahaneler üretme. Bana geleceksen, yapacaksan, herife taşıyacaksan gel. Çünkü oraya gelecek, gelmek isteyen hakikaten çok çok dahillerini yapacak. Sadece Beşiktaş, bak özelinde söylemiyorum parantez için. Bütün takımlar özelinde yöneticiler, başkanlar var abi. Sonuçta orası ayrı bir yer abi. Orası var ya, devlet daireleri, kolluk kuvvetleri, sonra aklına neresi geliyorsa özel, bilmem neresi geliyorsa abi, açılmayan kapılar açılıyor size orada ya. Bunlar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları bunlar. Yani kitleleri 20 milyon, 15 milyon, 30 milyon kitleleri olan camialar bunlar. Ya buralar seni var ya, bir anda bir bakmışım bir yere getiriyor. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon olmasın. Bu başkanların isimlerini sayalım. Yemin ediyorum Türkiye'de 100 kişiye sor, 3 kişi tanımaz ya. Kimse tanımadı ama Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon başkanısın. İtibar, saygı, her anlamda ön plandasın. O yüzden bak ne güzel. Bir de abicim paralar cebinizden çıkmıyor ki ya. Camiaların, taraftarların.
1: Hepsini versinler mi? Onların. Hakan yani. Hani ama bak, biz şimdi neyi konuşuyoruz?
0: Ben şunu diyorum, hepsini versinler değil mi? Çıkan paraları doğru kullansınlar. Yani sevgili Serhan abi. Benim derdim, amacım o. Bak Beşiktaş kaç para harcamış.
1: Popülist yaklaşıyoruz.
0: Çok ama neyin popülisti bu mesela? Söyle bak.
1: Dursun Özbek şimdi niçin eleştiriliyor?
0: Benim söylemek...
1: Dursun Özbek de gider 50 milyon euroya gider şeyi alır. Bruno Fernandes'e can uzunu alır. Öteki tarafta gider 50 milyon euro.
0: Niye verdi olsun 70 milyon, 75 milyon?
1: Ya bir defa vermek zorundaydın geçen sene. Tamam, çünkü forvetin yoktu. Artık o Icardi'yle bu süreç gitmiyordu.
0: Zaniolo, Endombele, Zaza.
1: 75 milyon zaten kaybedecek bir şeyin yoktu.
0: Anladın
1: zaten.
0: Ne demek istiyorsun?
1: 70 yaşını aldı, şimdi, 100 milyon teklif geldi.
0: Bak şimdi.
1: Böyle görmek lazım.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel yere değindin. Tebrik ederim. Bak Osimhen'e verdin, karşılığını aldın mı?
1: Sana eksi yazar.
0: Karşılığını aldın mı? Soru abi, soru. Osimhen'e verdin, karşılığını aldın mı? Aldım. Benim de demek istediğim, karşılığını alabilen oyuncular. Şimdi parayı doğru kullan. Popülistlik budur abi. Doğru kullanırsan popülistlik olmaz. Ne olur,
1: alamadın.
0: Kimi?
1: Singo'dan karşılığını
0: abi, bak işte
1: alamadın.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Her alamadığın şey sana eksi yazar. Onu
0: ben seninle fikrimi katılıyorum.
1: Oyuncuları konuşuyoruz.
0: Aynı şeyi söylüyoruz.
1: Oyuncu göndermesi lazım diyoruz.
0: %100 katılıyorum.
1: Bak,
0: aynı şeyi söylüyoruz.
1: Ne güzel yaptı.
0: Aynı şey.
1: Hem satıyor hem alıyor.
0: Altına imza atarım.
1: Geri alıyor.
0: Çizgi çizerim. Altına imza atarım. İşte ne biliyor musun? Popülistlik nedir? Parayı doğru kullanırsan, doğru oyuncularla, popülist oyuncularla seni hedefe taşıyabilecek Osimhen tarzı, Orkun gibi. Mesela anladın mı? Olay gibi.
1: Ya ben bu
0: Genduzi gibi oyuncularla o zaman ne olur? Popülist olur. O zaman başarılı bir hedefe zaten gidersin. Ama gidip babacığım ona sık 20, ona sık 15, ona sık 50, ona sık 20. Futbol aklı böyle ulema olan yöneticiler var ya, bilmeyenler, ulema gibi takılan. O zaman ne oluyor? O zaman popülist oluyor. O zaman başarısız oluyorsun. Olan taraftara camiaları oluyor. Bak Osimhen'in karşılığını aldı. 2 senedir şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde attı goller. Forma satışları. Bedavaya geldi Osimhen. Bu şekilde hareket edilmesi. Benim anlatmak istediğim bu. Seninle hemfikiriz, aynı şeyi söylüyoruz.
1: Aynı fikiriz. Ama aynen. Şunu söylemek, yani göndermek aslında sıkıntı, en büyük sıkıntı göndermek.
0: İşte almayacağım abi o zaman.
1: Yaşıyorsun. Ama niçin yapıyorsun?
0: 10 tane alacağına 5 tane yolcu al, o zaman göndermeyle uğraşmasın.
1: Korkusuyla yapıyorsun.
0: Ama bak şimdi.
1: Ondan sonra geliyorsun diyor, mesela biz ne diyoruz?
0: Neyin korkusu?
1: Beni gönderecekler korkusu.
0: Taraftar mı?
1: Yani taraftarım, camia.
0: Ama işte.
1: Sonuçta biz niye başarıya bileksiz değil miyiz?
0: O bak, korkuyu yaşamamak için ne yapman lazım? Doğru planlama, doğru futbol akıllıyla yaparsan abi o gönderme tedbirini yaşamazsın.
1: Süper Kupa maçını yenildi.
0: Anladın mı?
1: İstifade ettiler.
0: Ya, abi
1: şu an işte, neyi konuşuyorlar? Galatasaray'ın işte parası, transfere gidecek parası, Galatasaray'ın Aslantepe projesine gidecek. Ya böyle bir saçma sapan düşüncede insanlar var. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Söylüyoruz zaten yani, onun parası ayrı, finansmanı ayrı, bunun finansmanı ayrı. Bunun finansmanında Galatasaray 3 yıl ödemesiz 10 yıllık bir kredi aldı. Ve bununla yapacak, sporla şey ayrı. Ama şu çok önemli bir şey. Popülist olarak ben transfer yapayım, isim getireyim, isim getirirsen ben burada kalırım mantığıyla transfer edersen farklı yere gidersin. Transfer yapmazsan da eleştirirsin.
0: Nokta değil mi?
1: Tamam.
0: Bak, noktayı koyuyorum. Bir. Çok doğru yerlere dedim, katılıyorum. 10 tane oyuncu alacağını abicim, git 5 tane net oyuncu al. Parayı doğru kullan. Gidip 10'a 15 milyon, 10'a 20 milyon, 10'a 30 sıkacağına git babacığım, 5 tane 40 milyonluk, 30 milyonluk oyuncu al. O oyuncular zaten seni bir yere getirir, yanındakileri de yukarı taşır. Sonraki dönem gidersin yine 3 tane, 2 tane alırsın. Bakmışım farklı yerdeyim, farklı boyuttayım. dediği şekilde hareket edilirse Serhan abinin, bu sefer ne oluyor abi? Panik transferler. Acaba gider miyim, kalır mıyım tereddütü sitesi.

0: yanlış yönlendiriyor, hata yapmaya sürüklüyor. İşte buraları yaşamamak için doğru planlama, aklı, futbol aklı iyi olan, güvendiğin, inandığın, camialarını tanıyan, hakikaten hata yapma korkusu yaşayan insanlarla birlikte hareket edersen, o zaman hiçbir tereddüt yaşamazsın, hep başarılı olursun. 150 milyon, 160 milyon dolar bonservis parası harcamış Beşiktaş sadece 1,5 senedir. Soruyorum size. Bunun getirisini kimlerden alırsın? Orkun değil mi? Oh belki. Birkaç oyuncu daha sayabilirsin. Ama sen o 160 milyonla 21-20 oyuncu değil de 7 tane oyuncu almış olsaydın şu anda bu takıma 3 tane oyuncu sayardık belki. 2 tane oyuncu sayardık. Üst seviyeli alınması gereken o hedefte olabilmek için. Bunlar futbol ne biliyor musun? Aslında çok basit. Çünkü niye? Hep söylerim. Senin alım gücün, apoletin, kartvizitin var. Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Ha, tabii ki de o majörliklerin, onlardan doğan fırsatlardaki oyuncular alım gücüm var. Bunları doğru bir şekilde harcamak, kullanmak gerekiyor. İsim alacaksın, yeri geldiğim ama nasıl isim alacaksın? Hep isimler gelir ama sahada cisim yok. Ama kaliteli isim gelecek, karakterli, göreceksin son dönemlerde ne yapmış, neler yapabilecek, o ruh var mı, o gözlerinde ışık var mı? Bunları analiz edeceksin, ona göre getireceksin o isimleri. Zaten o döngünün içinde taraftarla, ilk oyuncularla beraber o pozisyonlarla buluşturduğun zaman oyuncu da iştahlanır. Takım oluşturmak gerekiyor. Takımını da oluşturursan bu şekilde hedefe gidersin. Bekleyeceğiz bakalım abi, yani konuşuyoruz, anlatıyoruz, söylüyoruz.
1: Ama konuşamıyoruz işte. Yani gidecek oyuncular konuşamıyoruz.
2: Evet.
1: Yani niçin konuşamıyoruz? Gidecek oyuncular niçin konuşamıyoruz? Aslında
0: söyledim.
1: En büyük beli bağlayan taraf bu taraf aslında.
0: İşte ne biliyor musun?
1: Çünkü neden? Çünkü herkes almaya odaklı. Alalım, transfer alalım. Bu bize yakışıyor. Bu gelirse olağanüstü bir şey oluruz. Yani onu nasıl göndereceksin? Adam 10 milyon maaş alıyor. Nasıl göndereceksin? Onu 2 milyon maaş alıyor.
0: Almaya odaklı dedin ya. Çok güzel yere değindin. Doğru, almaya odaklı. İşte almaya odaklandığın zaman git abi doğru oyuncuları harca. Bu sefer gidecek oyuncularla uğraşma. 10 tane mi aldın?
1: Bana da gör,
0: bir tanesiyle işte belki uğraşırsın. Ama sen gidip 15 tane 16 tane alınmak için alıyorsun ya, izlemeden futbol aklı işte menajerlerin bilmem neyle, onların bunların tavsiyesiyle getirenler, inandığı güvendiği insanlara inanarak alıyor. Ama sen öyle değil. Sen inceleyip sık dokuyacaksın. Büyük camiasın babacığım. Bakacaksın adamın son durumuna, son performansı, antrenman performansına, karakterine, ismi de olsa cismi de, ne olursa olsun her şeyi analiz edip alacaksın. Sen almak için alırsan senin dediğin pozisyona düşersin. Göndermekle uğraşırsın ve panik transferleri yaparsın. Acaba giderim tereddütü yaşar mıyım? O duruma düşersin. Anladın mı? Sen al doğru transferleri yap, bak bakayım neler oluyor. İş böyle işliyor abi. Yani gelelim işin saadetine. Saadeti ne biliyor musun Serhan abi? Çoğu bilmiyor abicim. Çoğu bilmiyor. En basit örneği. Bak Trabzon. Yaptığı hamleleri, transferleri görüyor musun? Gel arkadan abi. Batagov. Vivo. Olayı. Folcarelli. Pina. Bak. Sağ kanatta kim vardı? Neydi o adamın ismi? O gitti ya, Zubkov.
2: Zubkov.
0: Anladın mı? Bak saydım 6-7 tane oyuncu. Şu anda hepsini sattı zaten, 2-3 tanesi 78.
2: Augusto da var.
0: Augusto var. Bak saymıyor, aklıma gelmiyor. Bak göndermek için nelerle uğraşıyorlar, ne alıyorlar. Adam gönderiyor, para kazanıyor, performans oluyor. Niye? Doğru oyunculara yatırım yapıyorsun. İşte bu tarz oyunculara yatırım yapıp çevresinde de kaliteli, seni hedefe taşıyacak, problem, yetenekli, yani oralarda sorumluluk alacak oyuncularla beraber başarıya gidersin. Yani bu hamleleri bu şekilde, saadet budur abi. Yani iyi yönetmek, iyi proje, iyi oyunculara gideceksin. Yani kalkıp 2 maç, 3 maç izleyip aman ben bunu alıyorum, aa bu çok isim, geçmişte şöyle yapmış, böyle yapmış. Ne oyuncular geldi teneke bağlayıp gönderdik. Ama işte o oyuncuları getirirken o isimleri son dönemlerde ne yapar? Bak az önce Lukaku ile ilgili ne dedim? Ben oynamaya geliyorum derse ligin içinden geçer diyorum. Stoperler tutamaz diyorum. Oynamaya geliyorum derse, oynayacağım derse.
2: Kafası sağda olursa. Ha,
0: onu odaklayacağım, bravo. Bu tarz işte, bu işleri bu şekilde yaparsan başarılı olursun. Biz de bunlarla ilgili yorumları yapıyoruz. Kendi fikrimizce, düşüncemizle insanlar belki tatmin, mutlu olur ama oradaki insanlar, arkadaşlar siz de birçoğunuz bu şekilde düşünüyorsunuz ama oradaki insanlar bu şekilde hareket etmiyor. Serhan abim dediği gibi göndermekle uğraşıyor. Niye göndermekle uğraşıyor? Her gelen dönemin yöneticileri hata yapıyor. Bu sefer her yönetici ona topu atıyor, suçu atıyor. Ne oluyor? Olan gelen oluyor. Gelen de hata yapıyor. Bir sonraki gelecek ya diyor bu da hata yaptı.
1: Abi şimdi 10 milyon euro maaş alan adamı nasıl göndereceksin? Şöyle gönderiyorsun. Bir başka bir yere gönderdiğin zaman 8 milyonu
0: sen karşılıyorsun. Almayacaksın abi o zaman.
1: 8 milyonu sen karşılıyorsun. 2 milyonu da şey veriyorsun. O şekilde gidiyor.
0: Tabii.
1: Sonra sıkıntılı bir süreç başlıyor.
0: Evet abi.
1: Almak çok
0: bak güzel. Aynı şeyi düşünüp söylüyoruz. Ha, bak aynı şekilde ben de seninle fikrim. İşte burada başta işin başı abi. Başlangıçta böyle var ya, nokta atış yapacaksın. O yüzden sevgili başkana niye sesleniyorum? Başkan 12'den karavan atma şansımız yok diyorum yani. Bir tane santrafor, iyi bir sağ kanat, bir Orkun'un yanına, bir de kardeşim stoperle orta saha indiri gittiği takdirde nokta atışı yaparsan o yarışta şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olursun. Çünkü arkanda 20 milyon 5

0: karşı taraftan aç, susuz, var ya coşkulu, beklenti içerisinde. İnanılmaz desteğini, teveccühünü alırsın. Her anlamda alırsın. Her anlamda. Bak söylüyorum başkanım. Her anlamda alırsınız. O yüzden bu hataları yapmadan fedakarlık dönemi, maddi manevi fedakarlık dönemi. Pamuk eller cebe, kasa kolaylı. Para bulunuyor, geliyor. Gelirler sağdan soldan, dikili taş, o bu sponsorlar falan geliyor. Ama belli biz dönemlerde, zamanlarda o an nakite ihtiyaç duyulur. Kasa kolaylı. Abi yöneticiler devreye girecek. O koltukta oturuyorsunuz, kusura bakma, ben Beşiktaş'ın yöneticisiyim, Beşiktaş'ın as başkanıyım, ikinci başkanıyım, Beşiktaş'ın başkanıyım diye gezen dönemin başkanları, yöneticileri vardı. Şimdi başkanlar, yöneticiler için söylemiyorum bu. O zamanlar bunu yapıyorsanız, o zaman yapanlar var mı? Var fedakarlık. Ama bu dönem daha fazla yapılması gerektiğini anlatıyorum. Önümüzdeki sezon ne olur bu sefer biliyor musun? Öyle bir kadro kurduğun zaman, oyuncular aldığın zaman. Bu sefer masaya oturduğun zaman transferde daha güçlü oturuyorsun. Geliyor musun kardeşim? Kaç para bu kadar? Bak benim o bölgede Orkun'um var. Milovic'im var. Sağ tarafta Ölmez Romalı, Süle var misal, anladın mı? Olmuş ol gibi bakıyorum. Var. Bu sefer Batuhan, bak kardeşim geliyor musun? Bu takımda sen ne parlarsın? Ya işte böyle, ya istiyorsan. Gider bu sefer Serhan Türkiye. Serhan Türk, tamam ben geliyorum der. Seçeneklerin alternatifliğinin daha çok olur ve güçlü olursun o masada. Böyle masaya vurduğun zaman kuvvetli vursun. Ama Serhan abin dediği gibi taraftar baskısı, camia baskısı, geçmiş dönemlerde yapılan transferler, gönderme tereddütü, gitme tereddütü. Yani gönderilir miyim, gider miyim tereddütü. Seni bu sefer o stresin, o girdabın içinde bırakıyor. Karşı tarafa da fırsat sunuyor. Ha diyor, bak bunlar diyor şu anda öyle bir dönemde ki diyor. Ne istesek yaparlar. Ne istesek verirler dönemi. O yüzden şu dönemde hata yapılmasın. Doğru oyuncular geldiği takdirde önümüzdeki sezon otursun sevgili başkanım. Bak sana söyleyeyim. Yemin ederim şöyle bacak bacak üstüne atır. Peşi satan gibi otursun. İstediğin transferle. Geliyor musun kardeşim dersin. Gel. Gelmiyorsan güle güle. Bak kapı orada. Yani bu işler böyledir. Biz yaşadık. Anlatırım, birçok program bitmez. Bak Serhan abi de diyor bitir artık, çok konuştun diyor. Ya, hayırlısı olsun.
1: Taraftarlar işim bekliyor. Ben anlıyorum yani.
2: Tabii Fenerbahçe üzerinde o zaman şunu sorayım. Finalde ne olacak? Yani Fenerbahçe ayrılması gereken oyuncularla nasıl ayrılacak? Ne öngörüyorsunuz? Bunu sorayım sizlere.
1: Ya işte kimler gönderecek? Ben de çok merak ediyorum. Kimden vazgeçilecek? Hangi oyunculardan evet vazgeçilecek?
2: Ya aşağı yukarı aslında.
1: Şimdi bize kadro var mı?
2: Vazgeçilecek oyuncular belli şablon üzerinde. Ama nasıl vazgeçilecek? Nasıl bir yolla izlenilecek? Kiralama mı olacak? Yoksa oyuncuya parasını verip mi Fenerbahçe oyuncuyla yollarını ayıracak? Bu merak ediliyor.
1: Nereye gidecek? Sidikir gidecek.
2: Listemiz Archie varsa Brown. Onu da ekrana verelim arkadaşlarımdan, rica edeyim.
1: Osterwolde gidecek mi?
2: Osterwolde'nin sakatlığı var. 6-8 hafta yine sahalara dönmesi bekleniyor.
1: Hangi oyuncudan vazgeçilecek? Şimdi
0: sen kimi gönderirsin abi? Takımın başındasın, yöneticisin, hocasın. Şimdi mesela soruyoruz. Tek yetki sorumluluğu
1: yok,
0: sende.
1: Yok şimdi bir kere para edecek oyuncuları gönderebilirsin.
0: Tabii yok, şu anda kim var? Bir Osterwolde var, bir sakatlandı.
1: Nene var, nene.
0: Nene İsteyen var mı onu?
1: Sıdıki Şerif var.
0: O 23 yaş altı ama nene galiba.
1: Ya, ne yapacaksın?
2: Nene 23 yaş altı, evet.
0: O olmaz. 23 yaş altı üstü kim olacak. Kim
1: bana söylesene. Kontenjanı
0: dolduranlarda mesela orada kimi göndersin? Bakıyorsun abi, Samedov konuşuluyor, Talisca konuşuluyor. Kim var başka? Bir sürü listeleri bilmiyorum.
2: Samedov da son maçlarda iyi performans gösteren
1: Amrabat.
0: Talisca'yı şu Fred. Bak son 3 maçtaki performansından dolayı imkansız gönderme. Ne?
2: Amrabat,
1: Amrabat, Fred.
0: Amrabat onlar gider.
1: Ondan sonra Livakovic.
0: Gider. 3. Ben gönderirim. Yok mu liste ya?
1: Var var, bende şu an var elimde şu liste. Ederson, Ake, Beka, Semedo, Kante.
0: Tek tek oku abi. Benim öyle tamam.
1: Ederson, ana kadrosu yok. Ederson, Ake, Beka, Semedo, Kante.
0: Abi Ake.
1: Musaba.
2: Musaba da evet.
1: Livakovic, Skriniar, Gendouzi, Asensio.
0: Sen bütün yabancıları okuyorsun. Evet, gidecek olan bir liste var ya düşünden. O liste vardı Aspor'da, biz de gösteriyorduk. Ertuğrul kim var içeride?
1: Sofyan Amrabat, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Jadon Osterwalde ve Musaba gider bence.
2: Bir de yabancı bir takviye daha olacak.
1: Uğur kardeşim teşekkür ederim. Uğur Borak sağ olsun yardıma koştu. Yani zaten konuşulan isimler de bu isimler. Yani Amrabat o kadar çok kalabalık alanda ben çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Diego Carlos zaten kafada bitirmiş olayı. Dominik Livakovic aynı olduğunu düşünüyorum.
0: 3. 4 mu?
1: Becao. Osterwalde'nin sakatlığı var. Musaba.
2: Carlos var. Diego Carlos. Ki şu da var. Fenerbahçe'nin 23 yaş kontenjanı da dolu. 6 oyuncusu var orada.
1: Evet. Bir de şu var, transferde olursa Fred, Nelson, Semedo, Anderson, Talisca, Kante arasında.

0: arasında iki isimle daha yolların ayrılmasını bekliyorum ben. Yani.
1: Zor bir
0: işte mühendis. Mesela orada hep konuşulan isimler Semedo'yla Anderson Talisca.
2: Talisca'nın bu saatten sonra gönderme ihtimali yok abi, ben size söyleyeyim. Bravo. Büyük tepki çekersin ha. Yani son 3 maçtır çok iyi oynuyor. Sadece gol atmıyor. Baktık her pozisyonda Talisca
3: var. Forvet oynamaya da alıştı sanki.
2: Her yerde oynuyor. Onu da o seviyeye getiren Şenol Güneş. Biliyorsun değil mi?
3: Tabii.
2: Bir de Talisca, bak ben sana söyleyeyim. Talisca güçlü olduğu takdirde, fizik kondisyon hazır olduğu takdirde sana bir şey, acayip bir oyuncu. Yani sadece topla, topsuz da çok iyi. Yani birinci forvet koşu yaptılar. O boş alanları çok iyi buluyor, değerlendiriyor, seziyor. Şutları var, her şey var.
3: Kafa çalım, var, şut var.
2: Attığı golü gördün mü? Santrafor gibi set oluyor, alıyor. Bir iki adım gidiyor, kafasını çeviriyor, dönüyor, bakıyor, boşluğu bir görüyor, zınk, uzak köşe. Yani santrafor'un bazen usta yapamadığı, yaptığı şeyleri yapıyor, yapamadığı şeyleri yapıyor. Usta dediğin gibi, yani bunlar önemli işler. Yani iyi oyuncu abi, ne diyeceğim? Yani Talisca'dan bahsediyorsun.
0: Ya Talisca'yı şu an gönderemezsin, tamam.
2: Liste olsa biraz şey yapacağız da yani.
0: Ya ben sana söyleyeyim listeyi zaten.
2: Abi sen hızlı okuyor, algılayamıyorum ki.
0: Teknik yani söyleyeyim o zaman.
2: Canlı yayındayız, bir de şimdi yanlış bir isim söyleriz, ondan sonra alıyorlar abi bu videoları falan paylaşıyor, rezil oluyoruz oralarda.
0: Fenerbahçe'de şey. Artı 4 kuralına göre Nene, Şerif, Arşi Brahm, Mimovic, Aziz Fal, Diouf ve Omar Payet uyuyor. Tekrarlıyorum sana. Nene, Şerif, Arşi Brahm, Mimovic, Aziz Fall, Diouf ve Omar Fayet.
2: Ya bu kolay. Burada mesela bir tercih yaparsın da öbür tarafta
0: Aziz Fall, Omar Fayet'i kesin gideceksin.
2: Öbür tarafta sıkıntı var.
0: 19 takımda devam edebilir.
3: Ya Mimovic'in hiç resmi maçı yok Fenerbahçe'de.
2: Ya bu burası kolay. Buradan gönderirsin. Burada Östergol'e belki teklif vardı. Öyle duyumlar alıyordum ben. Satabilirler. Oradan bir kontenjanı açarsın. Sakatlandı. O biraz kötü oldu Fenerbahçe açısından, ama öbür taraf var ya, şimdi öyle bir durum ki, bak az önce saydın ya, 4 tane oyuncu, baba oyuncu, deve düşü gibi oyuncular saydın 4 tane. Şimdi gelecek oyuncuyla beraber ne dedin? Samedo, Talisca, Kante.
0: Fred, Nelson, Semedo, Anderson, Talisca, Kante.
2: Nelson hangisi ya? Hangi Nelson? Galatasaray'ın Nelson.
3: Nelson, Semedo.
2: Ha, Nelson.
0: Semedo'dan bahsediyorum. Nelson, Semedo'dan bahsediyorum.
2: Semedo de ya, ben Fred, Nelson dedim, ben Galatasaray'ın Nelson.
0: Anderson, Talisca, Kante.
2: İşte burada bir problem. İkisi gitmesi gerekiyor değil mi buradakiden? Kimi gönderirsin sen abi, hoca olsan?
0: Ya şimdi Fred'i bir kere gönderirim.
2: Bitti. Bir o.
0: Katıldım. İki de Kante ile Semedo arasında gidiyorum.
2: Kante de çok iyi oynuyor. İyi başladın. Ya işte ben sana ya diyorum. Sen cevap ver canım. İşte, sen bana sor, ben de söyleyeyim.
0: Şimdi bir tane de santrafor aldığını düşün.
2: Evet. O üç mü olacak bu sefer?
0: Ne yapacağız?
2: Tabii. Üç mü olacak? Tabii. Hayda. Çık işin içinden. Şimdi var ya, İsmail Hoca kara kara düşünüyordur.
0: Aslında şu an kim oradaki Fenerbahçe için oradaki en gidebilecek, yumuşak olacak düşündüğümüz Fred ve Semedo.
2: Evet. Şimdi bir de santrafor gerisi ne olacak? Talisca mı? Kante mi? Hadi gel bakalım. Buradan bak. Nereden bakacaksın? Hadi düşün.
0: Yani Galatasaray'ın derdi alacaklarla, Fenerbahçe'nin derdi göndereceklerle değil mi?
3: Evet, öyle şu anda durum o.
2: İsmail Hoca kimi gönderir sence Serhan abi?
0: İşte senin, dedik yani, işte Fred'le Semedo'yu düşünüyorum ben.
2: Hayır o santrafor gelirse o ikisinin arasında bana bir tercihte bulun abi, öbürleri kolay. Tamam, onları benim fikrim. Talisca mı Kante mi? Talisca'yı bir kere ele abi. Talisca bu saat. Kante'nin yerine başka bir alternatif girer mi takımın içerisinden mesela? Başka bir yabancı girer mi?
3: Başka bir yabancı.
2: Kim olabilir mesela? Asensio olmaz.
3: Tabii. Asensio olmaz.
2: Kim var abi? Gel, Genduzi zaten hiç olmaz. Ake ile Şikrin yeri geç abi. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Kaleci Ederson olabilir mi?
3: İşte orada nasıl...
2: Bir yerli kontenjanı falan, orada bir döngü falan, her şey olabilir yani. Hoca şu anda onun değerlendirmesi, matematiğini, planını şu anda var ya, inanılmaz şimdi derecede transfer...
3: Mert Günok kalede.
2: Evet.
3: Belki de Mert Günok'la devam edilecek. Yani Ederson'a bir belki teklif gelecek.
2: Belki teklif gelecek.
0: De şimdi şöyle bir şey. Kante'nin maliyetini kim karşılar? Nasıl gidecek bu maliyetle?
2: Onu ben düşünmeyeceğim. Alırken düşüneceksin.
0: Ha işte.
2: Yani o ara geçen gün Az Yıldırım divanları...
0: Sen diyordun gelsin gelsin diyordun.
2: Beni dinlemiyorsun, biliyorsun değil mi sen abi? Ben ne dedim biliyor musun? Gelsin diyorum. Ama nasıl gelsin diyorum biliyor musun? Kaliteli, doğru oyuncu. Gendouzi gibi, Orkun gibi, Osimhen gibi. Anladın mı? Bu tarz oyuncular gelsin diyorum. Olay gibi, Onacho gibi. Her takımdan örnek vererek niye söyledim? Şimdi yanlış anlaşılmasın. Bizimkilerden niye söylemiyorsun? Bu tarzda oyuncular gelecekse gelsin, getirin. Şimdi isim verdin mi? Diğerleri bu sefer diyecek, benim takımdan niye örnek veriyorsun, öbür takımdan vermiyorsun? Yani sen anla. İsimler var çok gelen ama bakıyorsun ertesi sene

0: göndermek için teneke bağlıyorsun. Bir takımda sadece bir tane değil, 5 tane 6 tane var. Yani bu tarz oyuncuları getireceğine 10 tane transfer yapacağını, az önce saydığım gibi 5 tane oyuncu, ondan sonra bunun matematiğini hiç düşünmezsin, yapmazsın. Bak o kaliteli oyuncular diğer oyuncuların da performansını arttı. Örnek vereyim mi? 2017-18 yıllarını hatırlıyorsun. Cengin performansı, Atınç Dukan'ın, Ersan Adem Gül'ünün. Niye? İyi takımın içerisinde onların da performansı. Çünkü sırıtmıyor.
1: Vedat Yabancı
0: onlar da ön plana evet. çıkıyor.
1: Hı? Vedat da yabancı.
0: Bak dinlemiyorsun işte. Dinlesen bana az önceki soru. Bak şimdi senin soruna cevap verdim. Dinlemiyorsun. Gelsin diyorsun.
1: Yok, denklemden oyuncu çıkarmaya çalışıyorum.
0: Ya çıkar, sen hiç abi şu anda error verir kafamız. Onunla uğraşırsak var ya bak error verir. Çünkü hoca şu anda onun matemi. Bak Ederson yazın bir kenarıya. Yani orada belki bir şey olabilir gibime geliyor diye düşünüyorum. Çünkü Talisca'yı Kante'yi ben göndermem. Ben hoca olsam Kante'yi hayatta göndermem.
1: Ederson mu?
0: Talisca ile Kante'yi göndermem. Tamam. Bana Ederson, Talisca, Kante diye sorsam ben Ederson'u gönderirim oradan. Ben teknik direktör olsam.
1: Ha? Kimle oynayacaksın?
0: Abi gider şeyle oynarım. Neydi onun ismi? Mert de oynarım. Mert bir tane değerli bir kontenjanı.
1: Beşiktaş niye oynamadı Mert?
0: Berke'yi Bildir. Alırım. Ha?
1: Beşiktaş niye oynamadı
0: Mert? Ama Beşiktaş'ın Mert böyle rotasyonu geniş ve tercih şey ikinci, pardon, birinci, üçüncü. Birinci, ikinci, üçüncü bölgede böyle rotasyonlu alternatif.
1: Evet.
0: Elenecek oyuncu.
1: Ben doğru düşündüm. Yanlış söyledim.
0: Dinlemiyor ki.
1: Yok yok ben dinliyorum.
0: Hayır soru soruyorsun cevabını veriyorum sonra tekrara düşüyor tekrar farklı yine aynı yerden yine aynı soru soruyorsun.
1: O zaman.
0: Bak Mert'i niye gönderdi Beşiktaş? Beşiktaş'ın birinci, ikinci, üçüncü bölgede Fenerbahçe gibi rotasyonlu alternatifte değerli oyuncular o zaman yoktu.
1: Sana atayım mı şimdi listeyi?
0: Yok ben şu anda bak Mert'i niye gönderdim abi? Türkiye'nin şu anda en iyi kalecisini getirdim. Alman milli takım kalecisini götürdüm ondan dolayı gönderdim Mert'i ben. Anladın mı cevabı tatmin etti mi?
1: Almadan gönderdin
0: değil mi? Neuer.
1: Almadan gönderdim.
0: Neuer geldi. Ama onu aldık. Planı vardı. Anlaşıldı. Dünya Kupası o bu falan konuşuluyor.
1: Bak sana attım kadroyu.
0: İşte bu planla böyle taşlar yavaş yavaş atın.
2: O zaman
1: Ederson, yavaştan. Kante, Talisca çok maliyetli oyuncular. Bu oyunculardan vazgeçmen için çok büyük bedeller ödemen lazım. Bu kadar basit.
2: O zaman yavaştan Trabzonspor'a geçiş yapalım isterseniz. Trabzonspor yeni transferi dünya yıldızı Muhammed Salah için özel bir video hazırladı. Özel bir
1: çok
2: video paylaşımında bulundu.
1: Harika.
2: Dilerseniz o paylaşımı bir ekranlara getirelim. Ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.
3: Alo, tutma beni işim var. Hazırlık ediyorum, uşak gelecek. Rüyasını gördüm. Gelecek, gelecek. Zeliha! Zeliha!
4: Ne var?
3: Niye görünmüyorsun hiç Zeliha?
4: Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek, uşak.
3: Kim gelecek?
4: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
3: Oldu, oldu, tamam.
4: İşine bak, işine.
3: Tamam, oldu, hadi.
5: Ooo karnım da acıdı zaten bundan bir tane. Ne vuruyorsun ana ya? Hem senin bu telaşın bir heyecanın ne de Allah'ını seviysen. Sana bu sofraya kimin için hazırladın?
4: Gelince görürsün.
5: Görürüm. Görüyor musun sofrayı biz?
4: Görüyorum abi.
3: Deli beni koy sofraya.
4: Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle.
3: Bir gırbayı da koy. Uşak gelecek. Vitamin alsın.
4: Kim gelecek?
5: Bilmiyorum kim gelecek. Koy gırbayı bakayım mı kızım? Koy. Koy gırbayı koy kızım.

0: Tempol.
1: Kara lahana sarması. Al. Al.
2: Yıvar bay verin ana. Yedin yedin adamı.
3: Senin bir.
2: Çok güzel.
3: Ye. Kayana da ye.
2: Çok güzel.
3: Tamam. Sarma gidin. Yok ona da çok kıyma. Yedin balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Çok kalatasın inşallah kardeşim.
3: Kadın açık olsun.
2: Allah'a emanet ol.
4: Evet, Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi Muhammed Salah için hazırlanan video bu şekildeydi. Biraz da acıktık.
5: Çok acıktık. O sofrada
6: vallahi anne öyle bir sofra hazırlamış ki yemin ediyorum ağzım sular aktı.
5: Seni getireceğim. Bizim çarşamba yemekleri başlıyor. Abdurrahim Albayrak.
6: Karadeniz değil mi? Abdurrahim başkan yapıyor.
5: Abi Rizeli ama Abdurrahim abinin ofisinde bizler

0: Bence videoda da harika olmuş. Trabzon zaten bu işleri Trabzonspor çok güzel yapıyor. Çok da güzel malzemeler çıkartıyor. Ellerine kollarına sağlık. Harika. Kendine yakışan bir Salah tanıtım filmi yapmışlar. Tebrik ederim. Zaten o sofra, o bizim Anadolu sofrası, Trabzon'umuzun sofrası, o kıymak ablanın şu an yapmış olduğu gerçekten harika şeyler. Üstüne de yemeğin tatlısı geldi işte. O da tatlı burada bak, Salah.
1: Aynen öyle.
0: O tatlı Trabzonspor'da çok yakıştı. Türk futbolumuza da çok yakıştı. İnşallah güzel bir sezon olur. Salah'ın da performansını hem Avrupa'da hem Türkiye'de görmüş oluruz.
2: Çok büyük bir futbolcu. Ben hep söylüyorum. Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe, Salah. 6. sırada işte. Yani bunların arasına girebilecek çok yetenekli. Premier Lig, bir de orası farklı bir lig. Çok zorlu bir lig. Yani oralarda o skorları elde edebilmek, tabela yapabilmek. Yani çok yetenekli, müthiş bir oyuncu. Büyük bir isim getirdi Trabzonspor. Bence faydalı, verimli olacaktır. Niye verimli, faydalı olacaktır? Ben bir oyun sistemine bakarım. Bir oyuncu neler verebilir, neler yapabilir gibilerinden. Şimdi Fatih Hoca'nın oynattığı oyun sisteminde yani hep onun istediği tarzda bir oyun formasyonu var, sistem var. Yani müthiş bir oyuncu. Sofra da çok güzel. Vallahi karnım da acıktı. Ben yemeyeceğim. Zaten karnım da aç. Akşam yemeği yemedim.
0: Ben de yemedim.
2: Yani müthiş bir sofra hazırlamış anne. Güzel görüntüler bunlar. İnşallah sahada da bu görüntüleri görürüz futbol takımlarımızın açısından. Hayırlısı olsun diyelim. Yani iyi bir oyuncu getirdi. Çok iyi bir oyuncu getirdi.
1: Bakalım şimdi şöyle bir Paşa maçında oynayabilecek.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsun.
2: Yani kolay değil.
0: Trabzonspor yani, şampiyon oynar yine bir 5 dakika oynayın içine girer. Yani Salah'ı görmemiz lazım. Şampiyon olduktan sonra biliyorsun şampiyonluk kutlamalarıyla beraber dünyaya çok güzel reklamını yapmıştı Trabzonspor.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi Salah'la ayrı bir reklam yaptığını görebiliyoruz. Salah transferi izlenme rekorları da kırdı. Bu anlamda ben hem Trabzonspor'un transferleri çok iyi yaptığını ve transferlerle beraber onların tanıtımında da çok ayrı bir zeka kullandıklarını görebiliyoruz. Bu anlamda ben tebrik ediyorum. Gerçekten Trabzonspor'a hem reklam filmi de yakışmış, hem yapmış oldukları transfer de yakışmış. En önemlisi ise dünyaya reklamı başka türlü yapamazsın. Getirdiğin oyuncuyla yaparsın. Yapmış olduğun kutlamalarla yaparsın. İkisiyle de öne çıkan bir Trabzonspor var. Tebrik ediyorum.
1: Şimdi Muhammed Salah dediğimiz oyuncu zaten camiası çok büyük bir kulüpten geldi. Ona rağmen çok şaşırdı. Çok mutlu oldu imza töreninde. Mesela Anfield atmosferini biliyoruz. Ya, yani ben orada bulunmadım.
2: Çok oynadığım
0: ben
2: için.
0: Geldim. Ben gittim.
2: Çok oynadığım için çok iyi biliyorum. Televizyonda çok izlediğim için çok iyi biliyorum.
0: Ya sen oynadın mı Anfield'da?
2: Stamford Bridge'de oynadım ben.
1: Stamford Bridge.
0: Evet, evet. O Sergen'e gol attırdın. Sergen Hoca'ya gol attırdın.
2: Tane, yok ben attırmadım. İbrahim abi de şey attırdı. Neydi onun ismi? Cordoba attırdı.
0: Ha, Cordoba'ydı pardon.
2: Yani orası tabii ki de farklı bir ambiyans, atmosfer. Dediğin gibi oradan gelip burada da bu karşılamayı gördüğün zaman şaşırması yani dediğin gibi tabii farklı bir şey ama sonuçta bizim ülkemizdeki takımlar da inanılmaz teveccüh gösteriyor. Yeter ki o sahada bir de Salak gibi bir oyuncu gelmiş abi. Müthiş bir oyuncu. Çok yaratıcı. İnsanlar diyor 34 yaşında oynar mı oynamaz mı? Ya kimler geldi? Şimdi diyenler kendi takımlarınıza gelen oyunculara bakın neler yapmış. Yani bırakın bir şey yaparken, yorum yaparken, eleştiri yaparken en azından biraz objektif olun. Önemli olan o girdabın içerisine değil. Onu yukarı taşıyabilecek konuşmalar, hocalar ve sistem çok önemli.
1: Senin beklentin ne Salah'tan?
2: Abi ne bekleyeceğiz Salah'tan? Yani kötü anlamda bir şey beklersen futbolu konuşmayalım. Bırakalım konuşanlarla da yani negatif anlamda konuşanlar da kale almayalım açıkçası. Yani beklentiler skor üretir, tabela yapar. Yani arkadaşlarını oynatır. Yeter ki bak hep söylüyorum sistem çok önemlidir. Oyuncuyu değerli kılan sistem, formasyon. Bir de o Fatih Hoca'nın oynattığı sistemde de yani oralarda bulunacak bir oyuncu. Fazla geri koşturursan bu oyuncudan çok fazla verim alamazsın. Daha çok kaleye yakın tutacaksın. Yakın tuttuğun takdirde Onaçu var. Arkada solda mesela yani çok iyi oyuncular var. Arkada Bek mesela Pina ile orayı çok iyi değerlendirir. Enerjisi olan gidip gelen bir oyuncu. Yani güzel bir transfer yaptık. Ya Trabzonspor bir kere Ertuğrul Başkan geldiği dönemden bu yana çok iyi, zaman zaman hatalar yaptığı dönemler oldu. Hakikaten yanlış transferler ama onu yanlış yönlendirenler oldu. Biliyoruz onlarken kimler olduğunu.
0: Kendi işinin
2: teknik direktörlerden
0: gelince
2: tamamıyla başına gelince Fatih Hoca ile beraber bir el attılar abi. Baksana ya ben neye bakarım abi? Alınan oyuncular isimsiz, cisimsiz, maliyet ne? 10 katını kazanıyorsun, sahada da 10 katını performansını alıyorsun. Bu işler yapıldığı zaman abi alkışlanması ve takdir edilmesi gerekiyor. Bunları yaptı sevgili Ertuğrul Doğan. Baksana forvette şeye gidiyorlar. Acayip transferler yapıyor Trabzonspor.
0: Darwin Núñez.
2: Darwin Núñez yani. Evet. Hamleler sadece şunu duydum Fatih.

0: Çocuğu oraya bir 6 numara istiyor, böyle bir tabir vardır ya, pitbull gibi sağa sola saldırı koşan, mücadelen. O konuda çok ciddi baskı yapıyor. Trabzonlu bir abim, dostum var, o söyledi bana. Yani tabii ki de olması gereken de o. Eksiklikleri iyi görüyor. En büyük şansı da ilk gelmeden önce. Ben hep söylerim ya, uzaklarda aramayın kardeşim. Dibinizde camiayı, taraftarı, havasını, suyunu, her şeyini bilen, teneffüs etmiş, oraları yaşamış insan. Gidin Fuat Tekin'i getirin dedim ve doğru hamle yaptılar. Yani beni dinlediler de getirdiler demiyorum. Yani doğru olanı yaptılar. Benim de düşüncem buydu. Tebrik ediyorum. Fuat Hoca'yı da seviyorum abi. İnsanlık olarak da, insan olarak da çok seviyorum. Yani yolu, batı şansı açık olsun diyorum.
1: Peki, süremizin de sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Gerçekten de güzel bir sohbet gerçekleştirdik.
0: Evet.
1: Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
0: Yok, teşekkür ederim. Güzel, izleyenlere burada sürçülesan ettiysek affola. Serhan abi de bizi devamlı dinliyor tabii. Bakıyorum hep bana böyle ters kontradan gelmeye çalışıyor. Herkese selamlar, sevgilerimizi yolluyorum.
1: Peki değerli izleyenler, transfer raporundan bu akşamlık, bu gecelik bu kadar. Birazdan Furkan Yıldız'ın sunumuyla Son Sayfa karşınızda olacak değerli izleyenler. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar diliyorum.
2: Hollanda Ligi'nde son şampiyon PSV Eindhoven sezonun ilk maçında Fortuna Sittard'ı konuk ediyor. Konuk ekip kalecisi Brandon Horstduz'un gönderdi. PSV savunmasında büyük hata ve top ağlarda. Romini bu ikramı geri çevirmiyor ve 42. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Görüntüler ikinci yarıdan PSV köşe vuruşu kullanıyor. Flamingo ve gol. 55. dakikada skora denge geliyor. Ivan Perisic'in ortasında Flamingo iyi yükseldi ve topu ağlarla buluşturdu. Şimdi PSV karşı hücuma çıkıyor. Fortuna savunması hazırlıksız. Periş için pası Noah Fernandez. 2-1. 74. dakikada PSV üstünlüğü yakalıyor. Maçta son dakikalar. Fortuna beraberlik için hücum ediyor. Yattari'nin ortası savunmadan sekti. Mişut kaleye baktı. Şut ve gol. 90+2. dakikada Fortuna Sittard beraberliği yakalıyor ve maç bu skorla sona eriyor.
3: FC Tokyo ve maçı da Zelbia karşı karşıya geliyor. Atak geliştiren taraf FC Tokyo. Silvestre'nin vuruşunda top ağlarda. 5. dakikada Marcelo Ryan Silvestre ile FC Tokyo üstünlüğü yakaladı. Maçı da beraberlik çabaları var. İyi pas yaptı konuk takım. Orta geldi. Mitchell Duke vurdu kafayı, 1-1. ...37. dakikadayız. Kento Hashimoto'nun rakibine sert müdahalesi var. Kırmızı kart. FC Tokyo 10 kişi. Devrede son bölümler oynanıyor. Savunmadan hata, Akimoto boşta kalan topu ağlara gönderdi. Takahiro Akimoto'nun golüyle maçı da Zelbia soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle gidiyor. İkinci yarıdayız. Yuki Soma topu ağlarda, 3-1. Maçı da Zelbia farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım atakta yine. Tete Yengi ceza alanında uzak köşeye düzgün vuruyor. 4-1 oldu durum. Korner kullandı maçı da. İçeri çevrilen top, ayak koyan Daiichi Okamura. Maçı da Zelbia 5-1 kazanıyor. CONCACAF Ligler

Kupası'nda Inter Miami ve Monterrey karşı karşıya. Inter Miami atakta. Top dışarıda. Önemli fırsatı değerlendiremedi ev sahibi ekip Segovia'yla. 32. dakika. Rodrigo De Paul topu ağlara gönderiyor. Attığı gol sonrasında babasını kaybeden Lionel Messi'yi unutmuyor Rodrigo De Paul. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Monterrey geliyor bu kez. Orta Hugo Kuipers kaleciden seken topu ağlara gönderiyor. Dakika 90. Monterrey geliyor. Ocampos'tan orta. Boşta kaldı top. Diego Rossi ve 2-1. Diego Rossi'nin golü karşılaşmanın sonucunu belirliyor. Monterrey Inter Miami'yi 2-1 mağlup ediyor.

0: Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. 3 saat boyunca birlikteyiz. Bugün stüdyo konuklarımız Kaya Temel ve Cem Kerpiçiler. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim. Tabii ki sizlerin de soru ve görüşlerini her zamanki gibi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Lige artık 5 gün kaldı. Var mı heyecan Kaya?
2: Yani geri sayıma geçildi. Tabii Süper Lig'i özledik. Mücadeleler, aksiyon. Çok böyle negatif bir giriş yapmak tabii ki istemem ama hakemleri konuşmayacağımız bir lig olsun bu sezon özellikle.
1: Kesinlikle.
2: Takımlar özellikle dört büyük takımlar, daha çok işte dört büyük takımlar arasında Galatasaray'ın hala güçlenmesini bekliyoruz transferlerle alakalı ama rakipleri özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok önemli takviyeler yaptılar. Bu sezona çok iddialı bir şekilde başlayacaklar. Geçtiğimiz sezonlardaki kalite daha da artmış olacak. Ve Süper Lig'deki mücadele de tabii ki daha da üst seviyelere çıkacak. Rekabet ortamı illaki oluşacaktır. Özledik, Süper Lig başlasın.
0: Evet, cuma akşamı Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla beraber Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu resmen başlıyor olacak. Son şampiyon, son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonu açacak. Biz de bugün son sayfayı Galatasaray'la açalım istiyorum. Özellikle hazırlık maçlarındaki görüntüsü, dün Villarreal mücadelesinden de Galatasaray mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un henüz maçın başında görmüş olduğu kırmızı kart itirazlardan dolayı oyun anlamında Galatasaray'ın çok kendi standartlarına ulaşamadığı bir hazırlık dönemi. Sadece Villarreal maçı değil aslında. Belki Ren maçını, hatta evet, Avusturya kampında oynadığı iki hazırlık Monza, maçını Venezia da ekleyebiliriz. Transferdeki sessizliği yine aynı şekilde. Galatasaray için ligin başlamasına bu kadar az bir süre kalmışken negatif bir hava görüyoruz sarı kırmızılarda ve bu hava nasıl dağılacak? Galatasaray bu negatif havayı nasıl dağıtacak ligin başlamasına 5 gün kala? Bunu konuşarak başlayabiliriz Kaya.
2: Tabii yani şöyle bir durum var. İlk önce geçtiğimiz sezonu burada hatırlatmak gerekiyor.
1: Tamam.
2: İzleyicilerimize de, Galatasaray taraftarına da. Trabzonspor karşılaşması sonrası ligin ikinci yarısında deplasmandaki, Galatasaray şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor karşılaşmasına kadar futbol anlamında ciddi bir düşüş içerisindeydi. Ve bu düşüş Kasımpaşa mücadelesinde de devam etti. Yeni bir sezona başlıyorsunuz, hazırlık maçları oynadınız ve üzerinizdeki ölü toprağını bir şekilde atamadınız.
1: Doğru.
2: Ve şimdi beklenti şu oluyor aslında. Milli takımdan geç dönen oyuncular, evet, transfer anlamında sadece bir transferin yapılması ve bu takım toplandıktan sonra yeni sezon öncesi ciddi yüklemeler yapıyorsunuz. Şimdi buraya kadar herkes bu durumu anlayışla karşılayabilir. Çünkü yüklemelerin hemen karşılığını alamıyorsunuz.
0: Evet.
2: Yani 2 haftalık, 1 haftalık, ortalama işte 10 günlük bir sürece ihtiyacınız var. Evet. Bu oyuncuların tekrardan kendini bulabilmesi için. Ama Galatasaray oynadığı 5 hazırlık maçında zincirin en zayıf halkası Ümraniyespor'a karşı sadece bir galibiyet aldı. Ve bütün hazırlık maçlarında kalesinde gol gören bir Galatasaray vardı. Ve dişine göre oynadığı hazırlık maçlarındaki rakiplerine karşı sahada bir üstünlük kuramadı. Şimdi yeni bir sezona başlarken geçtiğimiz sezondan o son haftalardaki çalan tehlike çanları yeni sezon için de geçerli. Galatasaray'ın şu an ne sahada hazırlık maçlarında bir planı var, ne de hangi oyuncunun performansının yüksek olduğuna dair bir düşüncemiz var. Sadece

0: Sadece benim dikkatimi çeken iki isim var. Bunlardan bir tanesi genç kaleci Jankat.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz dönemlerde çok olumsuz konuştuğum da oldu.
1: Katılıyorum. Doğruya doğru. İyi bir yaz dönemi geçirdi, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi.
0: Evet. İkinci isim burada bence Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerden Niega.
2: Evet.
0: Yani bu oyuncu konuşulmuyor ama bu oyuncunun üzerinde durulması lazım. Ugocuko transferi neden yapıldı diye tabii ki tartışma konusu olabiliyor. Orada Niega gibi bir oyuncu varken. Sahada da zaten orta sahada şu an mevcut isimler arasında dikine gidebilen tek oyuncu. Şimdi Villarreal karşılaşmasında Okan Hoca'nın verdiği tepkiye geleceğim. Şu söyleniliyor. Transferle alakalı çok gergindi. Bundan dolayı bu tepkiyi verdi. Ya şimdi bu durum böyle olamaz. Transferle alakalı bir planlamanız, eğer ki yönetime bunu net olarak hissettiremiyorsanız ya da yeni sezon planlamanızda, kadronuzda eskiyen yüzleri değiştirme gibi bir düşünceniz yoksa, 10+4 kuralı da sizin elinizi kolunuzu bağlıyorsa burada, demek ki sizin planlamanızda da bir sıkıntı var. Hani ben şunu sormak isterdim Okan Hoca'ya. Kaan Ayhan'la Galatasaray neden hala devam ediyor? Neden hani rotasyon oyuncusu olsa bile yeni isim orada düşünülmüyor? İkincisi Lemina'yla neden kontrat uzattınız? Çünkü 10+4 kuralı var ya, o orta sahaya çok iyi bir oyuncu almanız lazım.
1: Galatasaray eğer
2: doğru
1: isteseydi Salih Özcan'ı
0: Okan Hoca düşünmedi.
1: Teklif yapar mıydı veya transfer eder miydi diye.
0: Geçtiğimiz sezonda bu sezonda Salih.
1: Kaan Ayhan konusundan dolayı aslında biraz sormak istiyorum. Evet, mesela benzer profil isimler oldukları için biraz daha.
0: Şöyle bilgi vereyim. Bendeki bilgi.
1: Ya da hiç böyle bir gündeme oldu mu Galatasaray'ın? Belki de biz
0: oldu.
1: Bilmiyoruz.
0: Geçtiğimiz sezon ve bu sezon menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Ama Okan Hoca çok sıcak bakmadı Salih'e. Elinizde Kaan var mesela. Kaan'dan çıkıp Salih'i alsanız bilmiyorum, yanlış da düşünebilirim. Okan Hoca'dan da iyi bilmiyorum tabii ki. Okan Hoca daha iyi bilir.
1: Elbette.
0: Bizim ne haddimize diye düşünüyorum. Söylerim de tabii ki bunu doğal olarak. Ama ben de bir gazeteci olarak Galatasaray'ı yerinde takip ettim, izledim. Şimdi yeni bir sezona gireceksiniz. Eskiyen yüzleri de değiştirmeniz gerekiyordu. Siz bunu yapmadınız. Hala Galatasaray'da mesela transfer bekliyor ya Galatasaray taraftarı. Halil Dervişoğlu hala Galatasaray takımında. Nelson hala Galatasaray takımında. Yelert hala takımda. Siz gidecek oyuncuları da daha gönderemediniz mesela. Şimdi bir planlamadan bahsediyoruz transferle alakalı. Ama ortada ne gidecek oyuncularla alakalı bir plan var. Ne yapılacak transferle alakalı. Ve Okan Hoca'nın sahaya çıktığı kadro yönetime net olarak mesajdır. Ben bunu böyle okuyorum Villarreal maçında. Yani Jakobs'la Lemina'nın stoper başladığı bir maç izledik biz.
1: Galatasaray'ın yani son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın sol stoperde yedeği yok. Yani hazırlık maçlarında Abdülkerim dışında orada oynayan hani bir stoper görmedik. İşte dün Jakobs'la başladı mesela oyuncu. Jakobs aslında bir sol stoper değil.
0: Yani iyi de oynadı bu arada. Hakkını teslim etmem gerekiyor.
1: Daha önce de bu arada oynadığı bazı maçlar var zaten ama işte kadro derinliği anlamında Galatasaray'da bazı problemlerin olduğunu buradan görebiliyoruz. Yani sana katılıyorum. Hocanın özellikle 11 tercihi bazı mesajlar barındırıyordu kesinlikle.
0: Ya hem barındırıyor hem de şu var şimdi. Şöyle bir konu var burada. Planlama dahilinde sizin geniş kadronuzda da eksiklik olduğunu net olarak düşünüyorsanız, ki zaten düşünüyorsunuz, bu sinyali şu an vermesi bile Okan Hoca'nın bence artık geç olabilir. Hani şu konuşuluyor, yönetimden talep ediliyor, şu an yönetim transferleri neden yapmıyor, neden günlerde de aynı isimler dolaşıyor. Şimdi şöyle bir durum da var ama burada. Planlama dahilinde az önce anlattığım konu vardı ya, sizin çıkmak istediğiniz oyuncular varsa onlarla kontrat uzatmayın, çıkın. Eğer onların yerine alınacak bir futbolcu varsa Galatasaray burada kontenjandan dolayı Ugocuku'ya gitmek zorunda kalmasın. Renders Galatasaray'ın geniş listesindeydi. 8 numaralı.
2: İyi oyuncu çok.
0: Mesela Sara satışını gerçekleştirebilse Galatasaray, Renders'e gidecekti.
2: Tabii. Önemli.
0: Ya, 1,5-2 ay önce biz bu bilgiyi paylaştık. Şimdi bir planlama, evet, oyuncu üzerinden düşünülen isimler var ama diğer yandan da siz şimdi elinizde Lemina'dan çıkmadığınızda, işte Kaan Ayhan'ı tuttuğunuzda, ne bileyim Günay'dan vazgeçmediğinizde şu düşünülüyor. Takım içerisinde ve daha çok soyunma odasında liderlik vasfı olan oyuncular. Evet, kabul ediyorum. Çok iyi karakterli oyuncular. İyi insanlar. Bunlara hiç kimse tepki göstermez. Ama artık sizin bu oyuncuları da değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi Jankat bu performansla Galatasaray'ın ikinci kalecisi olamıyorsa, Galatasaray Günay'la ikinci kaleci olarak devam ediyorsa bence ciddi bir problem vardır.
2: Doğru.
0: Ya da orta sahada yine bu kadar çok alternatif varken Ugocuko gibi bir transfer yapıyorsanız ve Niega'yı oynatmayı düşünmüyorsanız bana göre yine bir problem var.
1: Mesela yani Leslie yerine acaba biraz daha ofansif bir kontenjan transferi yapabilir miydi Galatasaray diye düşünüyorum orta sahada. Çünkü yani hazırlık maçta

0: en azından gördüğüm kadarıyla benim kendi adıma çok fazla defansif meziyetleri daha ağır basan bir orta saha lezdi. Yani çok fazla üretkenlikle öne çıkan bir oyuncu değil ki, zaten benzer profilde de işte Lemina var mesela. Torreira da aslında bir 6 diyebiliriz. Yani 6-8 diyebiliriz hatta. Kaan Ayhan hala takımda. Yani aslında sanki ihtiyaç 6-8'e oynayan bir orta saha değil de 8-10 oynayan bir orta saha.
1: Hani genç
0: oyuncu transferi acaba orta saha için, merkez orta saha için o profilde mi olmalıydı diye düşündüm ben bu hazırlık maçlarında Galatasaray'ı izlerken.
1: Furkan, şöyle bir şey var. Şimdi Galatasaray'ın bir planlama içerisinde olduğunu biz her ne kadar konuşsak, burada tartışsak bile, sizin 200 sezondur 10 numaranız yok Mertens'ten sonra. Yani Galatasaray'ın bu transfer sezonunda ilk yapması gereken transferin 10 numara olması gerekiyordu. Bruno Fernandes de başladı bu süreç. Hani hayal olan transferleri konuştuk biz Galatasaray'da. İşte son günlerde Diaz'ı konuştuk. 10 numara oynayabiliyor, kanatta forma giyen bir oyuncu diye. Ama şu an bizim konuştuğumuz konu Galatasaray'da şu. Galatasaray kanatta artık yıldız bir oyuncu transferi yapıp ya da yapmaya çalışıp 10 numarada kontenjan oyuncusuna döndü. Biz Batrokov'u, Mora'yı, bunları konuşuyoruz. Trabzonspor, en basit örneğini vereceğim. Salah transferinde harcadığı gün sayısı kadar Galatasaray'ın Batrakov'da, Mora'da oyalandığı gün sayısı var. Hala transfer sonuçlanmadı.
0: Dünya Kupası başlamamıştı. Biz Can Uzun'u konuşuyorduk. Dünya Kupası bitti. Neredeyse yani 15-20 gün oldu herhalde biteli Dünya Kupası. Hala Can Uzun konusu netlik kazanmış değil Galatasaray'ın. Ya yani bir transfer ya oluyordur ya da olmuyordur. Yani hani 1,5 ay, 2 ay aynı oyuncuya mesai harcamak, gündemde kalması, yani özür diliyorum ama bana tuhaf geliyor. Yani ya alabiliyorsunuzdur bir oyuncuyu ya da alamıyorsunuzdur. Kulübü bırakmıyordur, şartlar uygun değildir, rakamlar yüksektir ya da bu transfer oluyordur ve
1: daha
0: transferi
1: çok
0: bitirirsiniz.
1: Tabii şu bekleniyor
0: Galatasaray'da bence de. Devre arasından bu yana, yani devre arası transfer döneminde de bence benzer bir problem vardı. Transferi sonlandırmakta sanki biraz zorlanıyor Galatasaray. Yani evet, gündem var. Gündemde çok da önemli isimler var. İşte Bruno Fernandes'ler, Brahim Diaz'lar, Can Uzun'lar, orta saha için devre arasında Ederson, işte Fofana, Onyedika vesaire birçok, evet, birçok önemli ismi konuştuk yani burada. Ama sonuç yok. İki transfer var devre arasından bu yana. Bonservisiyle alınan Niaga, hatta bir bonservisiyle alınan Niaga, bu yaz döneminde de Lezni Ugochukwu transferi.
1: Ben Ugochukwu'nun bu sözleşmesindeki tabii maddeler var Galatasaray'ın bonservisini alabilmesi için. Hani bu performansla şu an erken konuşuyor olabiliriz. Hazırlık maçlarına göre de konuşmak tabii ki hatadır, yorum yapmak diye düşünebiliyorum tabii ki. Yani ilerleyen dönemlerde bu oyuncu kendini geliştirebilir ama bu şekilde devam ederse Galatasaray bu oyuncuyu zaten o opsiyonu kullanmaz. Bir şekilde orada bir ayarlama yapılır diye tahmin yürütüyorum en azından. Ama şu var şimdi, sen az önce çok güzel bir noktaya değindin. Can Uzun'la alakalı hani günlerdir, aylardır, haftalardır süren bir süreç var ya. Şu oldu şimdi, Galatasaray şampiyonluğu 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğunu tamamladı ve Galatasaray'da Sportif AŞ başkan vekili çıkıp Sayın Abdullah Kavcı şunu söyledi: 500 milyon euroya yakın bizim bütçemiz var. Şimdi 10+4 kuralımız var değil mi yeni sezonda?
0: Evet.
1: 500 milyon euro bizim bütçemiz var diye bir açıklama yapıyorsunuz. Yani yanlış anlamayın da sizin rakipleriniz bunun farkında.
2: Tamam.
1: Yani gelirken de size bu rakamda ona göre gelirler. Yüksek fiyatlar çekerler. Bu transfer süreci boyunca Galatasaray genç oyuncuya da gitsin, yıldız oyuncuya da gitsin, 30-35 milyon eurodan aşağı Galatasaray'a rakam çeken hani alt limitte takım yok.
0: Bununla ilgili ben sanırım bir iki gün önceydi işte Habertürk'e, yani HT Spor kaynaklı hatta bir haber görmüştüm. Galatasaray yönetimi biraz bu durumdan işte sistemde bulunuyor sanırım. Her talip olduğumuz oyuncu ve kulübü kapıyı 30-35'ten açıyor diye bir sanırım bu şekilde bir haber okudum. Tam detaylarını hatırlamıyorum, kusura bakmasın izleyicilerimiz. Aklıma şu geldi. Son dönemde yaptığınız transferler, işte Osimhen'e 75 milyon euro ödediniz. Singo. Uğurcan'ı 33 milyon euroya sanırım. 33-36 arası bir rakama transfer ettiniz. Singo'yu yine aynı maliyetlerle aldınız. Yani tabii ki futbol piyasası da, menajerler de, kulüpler de bunları görüyor. Siz hatta bu arada Galatasaray'ın bence asıl problemlerinden birisi bonservisler kadar yıllık ücretler. Yani yıllık ücretlerin geldiği noktada bence çok tehlikeli bir hal aldı Galatasaray'da. Gelecek olan transferler mesela takıma yeni alacağınız genç oyuncu da alsanız. Yani bugün Can Uzun'u, işte

0: ya da Rodrigo Moura'yı ya da Batrakov'u transfer etseniz o da yüksek olasılıkla rakamı en az 4-5 milyon
1: 4-5 tabii.
0: eurodan açacaktır
1: Öyle
0: yani.
1: bir beklentiye girecek burada. Şimdi ben Sayın Başkan Dursun Özbek çok ağır bir şekilde eleştiriliyor son dönemlerde. Eleştiri hak ediyor mu? Hep transfer son güne kaldığı için evet hak ediyor. Ama ben başkanı şöyle hakkında vermek, teslim etmek isterim. Galatasaray'a kadro kurarken hani 3-4 yıllık bir takım kuruyor. Geçtiğimiz sezondan Victor Osimhen, Singo ve Uğurcan Çakır transferleri
2: Anlamıyorum.
1: çok ciddi bol servis rakamlarını
2: Doğru.
1: kısa vadede ödemek üzere gerçekleştirdi Galatasaray. Şimdi Galatasaray taraftarı şunu söylüyor, diyor ki ben kombinemi alıyorum, ben formamı alıyorum, ben storlardaki ürünlerin hepsini tüketiyorum, rekorlar kırıyoruz. 4 sezondur üst üste şampiyon oluyorsunuz, şampiyonluktan gelen bedel de var. Tabii ki bu oyuncuları alacaksınız doğal olarak.
0: Tabii.
1: Şimdi yeni bir sezona başlıyorsunuz. Sizin eksik yanınız ne? 10 numara. Taraftar da şunu bekliyor burada. Kalkıp ya şu 10 numarayı bir erkenden bitirin. Ya da şunu anlatırsınız, çıkıp dersiniz ki burada biz de bunu tartışmayız. Bir yönetici çıkar, şu açıklamayı yapar. Bu sezon bizim planlamamız 4 transfer ya da 5 transfer. Burada oyuncu ismi derin ya da bir isim işaret edin diye söylemiyorum bunu. Ama 10 numara transferini biz son güne kadar bekleyeceğiz. Diğer mevkiler için elimizden geldiği hızlı bir şekilde bu transferleri bitireceğiz. Şimdi Galatasaray kampa gitti. Zaten en çok orta saha rotasyonunda oyuncu var. Ugocuko transferi yapıldı. Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda Osimhen'in kolu kırıldı. Santrafor yoktu Galatasaray.
0: Evet.
1: Icardi'nin performansı zaten ortadaydı.
0: Doğru.
1: Yeni bir sezona giriyorsunuz. Süper Lig'in başlamasına 5 gün kalmış. Galatasaray'ın hala yedek bir santraforu yok.
0: Osimhen Barış çıkıyor, Alper Barış Yılmaz'ın, Alper oynuyor.
1: Barış Alper Yılmaz'ın alternatifi yok. Barış Alper Yılmaz'ın performansı da kötü bu arada. İlerleyen dakikalarda değerlendiririz.
0: Performansı
1: stoperde bu arada Furkan, özür diliyorum. Hala
0: yok.
1: Alternatifiniz yok. Rekabete girecek oyuncunuz yok. Bakın 10 numarayı ben saymıyorum burada. Şimdi 3 tane oyuncu saydım. Hadi bunları alamıyorsunuz. Gidecek oyuncuların durumu belli değil. Nelson'u gönderemiyorsunuz ya da Nelson anlaşıyor. Beklentiniz yüksek oluyor. Aman zarar etmeyeyim. Zaten hani kiraladığınız bir şekilde bu süreç uzadı sakız gibi. Yani bu oyunculardan çıkın. Burada herkesin bence sadece bu kadar çok tepki göstermesinin nedeni bu. Son gün 10 numarayı beklersin ama diğer isimleri bitir. Mesela haftalardır süren Batrakov pazarlığı var, Moro pazarlığı var şu an. Galatasaray'ın 10 numarası kim? Çok merak ediyor. Galatasaraylı yöneticiler de bilmiyor ki, bize soruyorlar tabii burada doğal olarak da. Şu an yöneticiler bile bilmiyor. Ben şok oldum dünkü Villarreal maçında.
0: Durum gerçekten bu kadar kötü mü? Yani
1: ya durum
0: bu
1: kötü
0: anlamda,
1: mü
0: tırnak
1: değil.
0: İçerisinde bu kadar kötü mü diyorum,
1: ya
0: yanlış anlaşılmasın.
1: Ben şunu gördüm, yani kafamı tribünde bir çevirdim. Galatasaray'ın transferden sorumlu bütün yöneticileri tribünde hazırlık maçını izliyor. Ya bu transferi kim yapıyor? Yani Galatasaray taraftarı transfer bekliyor. Bu hani şey değil, yanlış anlamayın burada. Taraftarları bir alevlendirelim, onu yapalım, bunu yapalım. Ben gördüğümü söylüyorum. Nasıl az önce diyorum, Sayın Başkan geçtiğimiz sezonlarda çok iyi transferler yaptı. Bu bütçeleri ödedi. Hakkını teslim ediyoruz burada. Ama bu sezonda da bu kadar çok geç kalınmışlığı, her transfer döneminde Galatasaray taraftarının bu sancıyı çekmelerine ben mantık, fikir, yani hiçbir şey erdiremiyorum yani.
0: Hak vermiyor değil tabii ki izleyiciler de sana. Birazdan Cem Kerpiçler'den de bir yorum alacağım ama birkaç mesaj okumak istiyorum, yorum okumak istiyorum Cem abi.
2: Tabii ki.
1: Cem abi,
0: Sivas'tan bakalım. Ahmet Bey demiş
1: ki bayağı sıcak
0: Galatasaray iyi ki kimseye göndermemiş. Herkes şu gitsin bu gitsin diyordu. Onların da yeri dolmazdı demiş. Biraz tabi ironi yapmış Ahmet Bey. İzmir'den Kıvanç Bey demiş ki Enciso'ya gittiler alamadılar. Can'a gittiler alamadılar. Batrakov'u alamadılar. Moray'ı alamadılar ama niyet Fernandez'di sözde. Bence yönetim miadını doldurdu demiş. Yani biraz da
2: ağır.
0: Bu da biraz ağır hani, bence en azından, hani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Hani son 4 yılın şampiyonundan ve yönetiminden bahsediyoruz. Yani daha şöyle bir tabii gerçek de var ortada. 4 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Galatasaray zaten son dönemlerde hep son günlerde yaptığı transferlerle asıl fark yaratan takım
1: tabii.
0: oldu. O yüzden 4 Eylül'e kadar nelerin olacağını tabii ki bilemeyiz ama taraftar da siteminde ve hayal kırıklığında bence haklı. Son bir yorum daha okuyup sonra Cem abiye döneceğim. Galatasaray öncelikle geçen sezon negatif sinyaller veren İlkay, Singo, Sara ve hatta Sanchez'le vedalaşmalı. Yerlerine başarıyı aç, efektif, verimli ve taze kan profilinde yeni oyuncular transfer edilmeli. Yönetimde ise anlamsız ve tuhaf bir sessizlikle çekingenlik görüyorum demiş Akın Ülkü Sevinç. Galatasaraylı taraftarların özellikle sezonun da başlamasına yaklaşık 5 gün var. Bu anlamda onların duygularını ve düşüncelerini merak ediyorum. Sosyal medya üzerinden dilerlerse, X üzerinden dilerlerse de Instagram üzerinden yorumlarını yazabilirler. Cem abi, sana da şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'da bir sorun, oyun anlamında da bir bazı problemlerin olduğunu görebiliyoruz. Bu problemler transferle çözülebilir mi? Yani burada sorun sence transfer anlamındaki hayal kırıklığından mı kaynaklanıyor? Sanki eğer sorun transferse bu da başka bir sorun gibi görünüyor Galatasaray'da.
2: Furkan, son 4 yılın en problemli sezon başı olarak vurgulayabiliriz. Bir kere hazırlık maçlarında transferleri bir kenara koyalım. Sahadaki oyun da tatmin etmiyor. Ne Galatasaray taraftarını ne kamuoyunu. Oyunun içerisinde performansları masaya yatırdığımızda aslında çok problematik bir durum var ortada. Galatasaraylı oyuncular zincire vurulmuş gibi ağır sahanın içerisinde. Evet, yüklemelerle bunu bir noktada anlatabiliyorsunuz ama bence bundan da fazlası var. Bir kere oyuncular gergin, teknik direktör gergin, bir Osimhen profili var ve ben bu sezon Galatasaray'a tırnak içine zarar verebileceğini düşünüyorum. Osimhen'in bir öfke kontrolü problemi var. Çok net olarak ben bunun altını çizeyim. Geçtiğimiz dönemde de son maçlarda bunu net yaşadık. Oyuncu sahanın içerisinde bence bu biraz da takıma yönelik de bir öfke. İstenilen oyun olmadıkça kendisi sinirlerini kontrol etmekte zorlanıyor. Ön tarafta yalnız kalıyor. Galatasaray sadece Osimhen üzerinden bir oyun kurgulanıyor. Yalnız kalıyor Osimhen ve bütün bunların üzerinden didiniyor, çabalıyor. Bence en sonunda da sinirlerine hakim olmakta zorlanıyor. Okan Buruk Hoca'yı ben çok beğenirim ki Galatasaray'ın 4 sezonluk başarısında en önemli noktalardan biri Okan Buruk'un bence iletişim beraber saha içerisindeki futbol bilgisini oyunculara doğru yönlendirmesi. Ama ben son hazırlık maçındaki öfkesini anlamakta zorlanıyorum. Yani öfkesini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.
1: Okan Hoca atılmasaydı Osimhen atılırdı.
2: Evet.
1: O hazırlık maçında.
2: Kesin. Yani sahanın içerisine bakıyorsunuz. Sahanın içerisinde de biz yorumlamamız gereken noktaları yorumlayamıyoruz. Çünkü sahanın içerisinde o kadar eksik noktalar var ki. Şimdi son hazırlık maçına dönüp bakın, Villarreal maçına. Jakobs'a Lemina stoper oynuyor ki bunun sebebi de sorulduğunda hani onların performansını ölçmek, ama mesela Jakobs'la mesela farklı bir stoper oynasa hani biraz onu ölçersiniz, ama Jakobs'a Lemina hiç uyumlu olmayan iki stoper. Ya bence denemede de orada bir problem var. Yani bir tane hani iyi stoper tırnak içinde, hani birinde aslında esas mevkisi orijin yeri olmayan ama orada oynayabilen biri deneseniz. Jankat, evet, şu ana kadar hani dönüp baktığınızda Galatasaray'da pozitif olarak söyleyebileceğiniz, cümle kurabileceğiniz isim. Ama Galatasaray'ın oyununda da problemler var. Galatasaray'da bu transferlerin yetişmemesi, transferlerin istenilen zamanda yapılmaması, geçtiğimiz dönemlerden bugüne yaşananlar bence oyuncu grubunu, camianın bir kısmını bir şekilde çok olumsuz etkiliyor. Ama geçtiğimiz dönemlere de dönüp bakalım. Dursun Özbek Başkan hep sonuna kadar bekledi. Mesela Ederson transferi için bütün tribün çılgınca Ederson ismini söylerken Başkan Dursun Özbek hep ayağını bastı ve gitti Uğurcan Çakır'ı aldı. Bence şampiyonluğun gizli öznesi. Muslera'ya bir kere bile konuşmadık. Hani her seferinde böyle olur mu? Evet, bu tartışalım. Hani oldu, yapıyorlar. Ama bana kalırsa şu da biraz beni düşündürüyor. Galatasaray üst üste 4 sezon şampiyon olmuş. Akıllarında bir BC planı olmadığını ben düşünmek istemiyorum. Yani çünkü Galatasaray Bayern Münih olma yolunda iddianız var. Ve böyle bir plansızlıkla Bayern Münih olma iddiasını ben yan yana tutamıyorum. Çok üzgünüm. Ya böyle Bayern Münih olamazsınız. Bayern Münih bir oyuncudan çıktığı zaman ertesi gün veya o akşam görüyorsunuz açıklamayı. Evet.
1: Ya Bayern Münih bir haftada 4-5 kere ret yemez mi transferde? Teklifinden yani üst üste retler almaz.
2: Yani böyle bir durum varken siz 4 sezon üst üste şampiyon olmuşsunuz. Çok çok iyi bir kadronuz var. O kadroya doğru eklemelerle 5. kez şampiyonluk gelme ihtimali masadayken ben bu plansızlığı da anlamıyorum. Ama gidilen oyuncular mesela önemli oyuncular. Ya Batrakov da bence çok önemli bir oyuncu. Mora da wonderkid bir oyuncu. Mucize çocuk. Yani eğer Galatasaray bence doğru adresleri hedef

0: hedeflere gidiyor. Ama Galatasaray'ın benim nezdimdeki en büyük problemi iletişim. Yol haritasını taraftara, kamuoyuna doğru anlatamıyorlar. Doğru anlatsalar neler yapacaklarını, isimden bahsetmiyorum. Tabii ki bana isim vermeyin. Ama yol haritasını anlatın. Eksikleri ve gidilecek rotayı anlatın. Ve bunu ciddi bir şekilde bir profesyonel...
1: Sadece örnek olarak söylüyorum. Elbette. Hani bir mukayese etmek için değil, yanlış anlaşılmasın ama mesela Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde devre arasından bu yana aslında, yani geride bıraktığımız sezondan bu yana eksiklikleri belliydi. İşte stoper ve santrafor eksikliği olduğunu Fenerbahçe'nin defalarca konuştuk hemen hemen her yayında. Ve yeni yönetim göreve geldikten sonra transfer anlamında Fenerbahçe'de ilk takviye yaptığı bölgeler neresi oldu? Stoper oldu. Tabii, ve hücuma da Greenwood. Hatta ilk geldi, transferi santrafordu. Vedat Muriç transferini yaptı.
0: 3 hedef odaklı. Evet. Yani 12'den vurdu Fenerbahçe.
1: Evet, Fenerbahçe'nin başka problemleri var mı? Var. Çok fazla yabancı oyuncusu var. Mesela sağ orada da var. Nasıl bir matematik yapılacak, o da tabii ki merak konusu. Ama en azından transfer anlamında ihtiyaçlar şu ana kadar karşılandı. Mesela bir plan olduğunu görebiliyoruz baktığımızda. Sadece anlaşılması için yani örnek olarak verdim.
0: Beşiktaş'tan çok net örnek verebiliriz Furkan. Mesela Önder Özen çıkıp yol haritasını tane tane anlattı. Hatta kriz, çok büyük bir kriz yaşanabilirdi Salah'ta. Belki bir kısmını önledi.
1: Bizim
0: ama Galatasaray'da hiç biz bunu yaşamıyoruz.
1: Yani Önder Özen şunu söyledi. 3 aşamalı transfer planımız var dedi bizim.
0: Tabii,
1: 4 Eylül'e
0: çıktık,
1: kadar.
0: Fırsatlardan
1: biz transfer dönemini 3'e böldük dedi.
0: Tabii.
2: Ya herkes planlamasını burada sağlıklı bir şekilde taraftara da anlattı tabii. Ya buradaki sıkıntı şu, sadece Galatasaray'daki iletişim bu arada transferle ilgili değil. Yani normalde de zaten iletişim problemleri var. Mesela bu sezon Galatasaray'da iletişimden sorumlu yönetici kim? Ben bilmiyorum. Şu an net olarak bilmiyorum
0: çok
2: yani.
0: Çok büyük bir problem.
2: Kim iletişime geçiyor bu kadar? Evet, isim olarak var ama ne kadar iletişimin içinde mesela? Planlamada mesela transferde Abdullah Bey çıkıp diyor başkanımızın önderliğinde transferleri bitireceğiz, yapacağız mesela. İşte başkanım izin verdiği takdirde gibi bir cümleler de kurdu. Geçtiğimiz hazırlık maçından sonra bu açıklamalar da yapıldı. Orada çıkıp basın mensuplarına şu da söyleniliyor. Ya isim yazdığınızda ya da isim çıktığında biz hani sıkıntıya düşüyoruz. Siz de yöneticisiniz, siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Basın da burada görevini yapıyor. Tabii ki bu işin doğasında var. Şimdi örnek veriyorum. Burada bu isim yazılmasa bile zaten yurt dışında çıkıyor bu isim. Yani illaki çıkıyor bu isim. Ama bütün takımlarda da çıkıyor. Ve diğer takımlarda burada sorun yaşamıyor. Yani genel anlamda Galatasaray'ın planlamasında ve iletişiminde sıkıntı olduğuna katılıyorum.
0: Evet.
2: Yani bu transfer sürecindeki sadece sıkıntılı geçen süreçte değil yani Galatasaray'ın burada. Çünkü Okan Hoca'nın da mesela diyorum ya hazırlık maçındaki vücut dili, tamam transferlerle alakalı gergin olmuş olabilir ama şu var. Şimdi bu sezon daha çok şunu gösterdi mesela hakemin duruşu da saha içerisinde, bu sezon bu tür tepkilere herhangi bir tolerans göstermeyeceğiz. Yok, ben onu anladım.
1: Evet, hazırlık maçında
2: çıkan kartlardan.
0: Önemli mesaj. Doğru.
1: Bu mesajı verdi.
2: Evet, ben bunu anladım. Doğru. Hani şunu söylüyorum orada da az önce satır arasında söyledim daha da çok. Eğer ki Okan Hoca atılmasaydı Osimhen atılacaktı. O tepkiden dolayı Osimhen atacaktı bence hakem orada. Kaçırdı tabii ki hazırlık maçı.
1: Kadir sağlamdı bu arada dünkü maçın hakemi de.
2: Yani net olarak bu mesajı verdi, gösterdi Kadir Sağlam. O yüzden bu sezon Galatasaray'ın, özellikle Okan Hoca'nın 4 sezon üst üste şampiyon olmuş bir teknik adamdan bahsediyoruz zaten. Küçümsemiyoruz, hakkını teslim ediyoruz her zaman.
0: Çok başarılı.
2: Başarılı bir hoca tabii ki. Başarılı olmasa 4 sezon üst üste şampiyon olamaz. Ama şu var. Sizin de artık sinirlerinize sağ kenarında hakim olmanız lazım. Çünkü bu oyuna da yansıyabilir. Yani taraftara da yansıyor bu durum. Evet, çok sıkıntılı bir süreç transferle alakalı. O zaman bir toplantı yapılır, oradaki durum anlatılır. Bu transferle alakalı bu kadar çok sıkıntıya düşen durum Galatasaray'da nedir? Başkan şimdi para harcamak istemiyor deniliyor. Başkan öyle bir şey yok, paramız var diyor.
0: Var diyor.
2: Abdullah Bey çıkıyor, limitimiz var. Yabancı konusunda en rahat kulüp biziz diyor. O zaman Galatasaray'da transferler neden gerçekleşmiyor? Ya çünkü çok yönlü bir karşı taraftan söylem var. Söylemler yerini bulmuyor yani burada.
0: Kaya, sen çok yakından takip ediyorsun. Hep bir de kiralama hani motifi üzerinden ilerliyor.
2: O yüzden hani zaten süreç uzadı bu kadar.
1: Ama yani her oyuncuyu da kiralayamazsınız. Yani hani kiralık...
2: Ya servis harcayacaksınız.
1: Yani bazı oyunculara da kiralık teklif yapamazsınız. Tabii. Yani hani işte önce kiralayalım, sonra zorunlu satın alma maddesi koyalım. Yani bunu kulüpler kabul etmez. Yani sizin kadar kulüplerin de bir planı ve

0: bakış açısı var. Onların da bir kadro mühendisliği, kadro matematiği, işte gelir gider bilanço vesaire, en az sizin kadar rakip takımların da bir planı programı var bu anlamda.
1: Yani sen en iyi oyuncunu, örnek veriyorum, Osimhen'i aldın 75 milyon euro, kiralar mısın mesela?
0: Şimdi sen Barış Alper Yılmaz'ı satın alma opsiyonunu, kiralık verir misin?
1: Vermezsin, direkt opsiyon i̇şte. Koyarsın. Ya da hani vermezsin, zorunlu doğru. Opsiyon ya da direkt.
0: Veya Gabriel Sarı'yı verir misin?
1: Orada belki olabilir.
0: Artık sanki yani. Artık sanki evet. Olabilir normalde.
1: Artık son günde. Belki olabilir orada ama. Ha, buradaki profil şu zaten. Artık Galatasaray'ın ben 6-8 aradığını düşünmüyorum. Hani Hugo Cuco transferiyle o nokta kapandı.
2: Kapandı.
1: 10 numara Galatasaray arıyor burada. Ama gittiğiniz isimler dedi. Şimdi Batrakoğlu alakalı. Oraya zaten bir teklifte bulundunuz. İlk tekliften reddaldınız. İkinci teklifinizde zaten sözlü olarak gerçekleştirdiniz. Görüşmeleriniz devam ediyor. Burada ben en yakın Galatasaray'a Batrakov'u görüyorum. Çünkü bonservisiyle beraber Galatasaray'ın alacağı için. Mora'da durum tam tersi. Yüksek bir kiralama bedeli.
0: Galiba Roma'da devreye girmiş Rodrigo,
1: evet.
0: Mora için.
1: Orada Roma'da var ama şu var. Ama Fenerbahçe'nin de bu sezon özellikle gittiği oyuncularda Roma'nın devreye girdiğini konuştuk biz.
0: Greenwood, evet. Çok uzun süre konuşuldu.
1: Örneğin hani doğru. Daha çok işte rakam artışı durumu da orada oluşabilir ama şu var. Galatasaray'ın net olarak Mora ile alakalı da Okan Hoca mesela Mora mu Batrakov mu Mora'yı daha önde görüyor. Ama hem bonservis anlamında hem de kiralık rakamlar çok yüksek olduğu için Batrakov'u işaret ediyor. Şimdi Batrakov ile alakalı da şöyle bir durum var tabii ki. İşte oyuncu Rusya'dan hiç dışarıya çıkmamış. Performans nasıl verecek, ne yapacak, ama oyuncu öyle bir profilde oyuncu değil. Gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ama bunun da bitirilmesi Galatasaray'da haftalar, günler sürüyor. Yani bir oyuncuyu alacaksanız, hani masadaysanız maksimum 3. günü bitirirsiniz yani. Yıldız bir oyuncu almıyorsanız. Şimdi biz neyi gördük? Osimhen'de biz haftalarca, aylarca konuştuk. Görüşmeler sürdü, yani aylarca sürdü. Ta geçtiğimiz sezondan başladı. İşte en yakın şeyde zamanda Salah transferinde Beşiktaş'ın görüşmesi bir aya yakın sürdü. Trabzonspor girdi devreye, 10 günde bitirdi mesela. Yıldız bir transferde şunu anlatıyorum. Uğraşabilirsiniz yıldız bir isimde. Ama bu isimlerde de hızlı bir şekilde bu transferi sonuçlandırmanız gerekiyor sizin.
3: Burada da çok çalışkan bir oyuncu. Özellikle saha içerisinde bitirici vuruşları var. Hiç topu ayağında gevelemiyor. Galatasaray'a çok faydalı olabilecek, evet. Bir profil. Özellikle o ligden de aslında takımlar oyuncu bırakmak istemiyor. Oranın çok özgür koşulları var kendilerine göre. Oradan oyuncu çıkartmak da zor. Belki bu da o planlama aşamasında bir sıkıntı yaratabilir ama çok doğru hedef. Çok potansiyeli olan bir oyuncu ve özellikle 10 numarada ayrıca ceza sahası içerisinde yaptığı koşulları ve profil olarak da çok çalışkan, üzerine koyan, gelişen, Galatasaray'a çok faydalı olabilecek bir model.
0: Bir izleyicimiz Batrakov Şampiyonlar Ligi kadrosunda oynayamaz, Rus oyuncu demiş ama öyle bir durum yok. Yani Paris Saint Germain'de Safonov var mesela, Rus oyuncu. Evet, yani Avrupa'da zaten Rusya'ya uygulanan bir ambargo var ama Rus kulüplerine uygulanan bir ambargo var. Yani bu anlamda Batrakov Galatasaray'a transfer olursa böyle bir durum yok. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü YouTube'da böyle bir yorum gördüm.
3: Ceza sahasında topla buluştuğunda inanılmaz bir bitirici özelliği var. Onu, evet. Geliştiriyor. Ve hiç eveleyip gevelemiyor Furkan. Yani topu aldığında ilk hedefi kafada, gole kısa yol kurmuş.
1: Evet.
3: Yani çok iyi bir oyuncu. Bir tek ben hani hep pozitif yönlerini anlattım. Ben anlatırken mümkün mertebe iki boyutunu da anlatmaya çalışıyorum. Güçlü takımlara karşı zaman zaman oynadığında kendi liginde de o topu alıp dönmelerde zaman zaman zorlanıyor.
1: Ama fiziki onun açıdan dışında, bazen, evet. Zayıflıyor. Morada da var mesela.
3: Çok,
1: hani
3: çok
1: ikili
3: iyi
1: mücadelelerde girdiğinde oyuncu biraz daha hani tabiri caizse ezilebiliyor. Ama Mora da çok saha içerisinde yaratıcı oyunculardan, tamam. Bir tanesi. Çok yetenekli bir oyuncu.
0: 19 yaşında.
1: Evet ama ya şu oyuncu. Var. Şimdi burada biraz daha çok kitabın ortasından konuşacağım. Şampiyonlar Ligi'nde sizin hedefiniz çeyrek final, yarı finalse, bu belirlediğiniz oyuncularla hedef ulaşmanız sizin çok zor. Çünkü yola çıktığınız oyuncular, hayalini kurduğunuz oyuncular, işte Bruno Fernandes,
0: Brahim Diaz,
1: Silva'ydı mesela.
0: Bernardo Silva, evet.
1: Tabii bu isimlerdi şimdi. Siz şimdi bu isimlerden döndünüz kontenjan oyuncularına. Burada da 10+4 kuralı var dediniz. Ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. O zaman Lemina ile uzatmazsın. Hedeflediğin oyuncuyu gidersin. Transferini gerçekleştirmeye çalışırsın.
0: Galatasaray'da John Duran transferi neden gerçekleşmedi?
1: Ya çok sıcak bakılmadı John Duran. Çünkü Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonraki süreç ve şu biraz daha hani Fenerbahçe'yi inat yapıyor gibi Galatasaray'a gelmek istemesi. Biraz daha Galatasaray taraftar cephesini burada rahatsız etti. Benfica'da evet şu an uyum sağladı.
0: Golle başladı.
1: Yani orada gösterdi ama Galatasaray'da uyum sağladı.

0: alacak diye bir konu tabii ki değil tabii. Burada. Şu var şimdi, biraz da planlamadan bahsedelim. Yani planlı planlama mı, plansız planlama mı artık bilemiyorum burasını ama Galatasaray şu an Leao ile zaten bir ikinci teklifini iletmişti. Bununla alakalı görüşmelerini şu an sürdürüyor. Fenerbahçe'nin de oyuncuya zaten ilgisi olduğunu hemen hemen her fırsatta söyledik ama son durumlarda Galatasaray daha fazla bastırdı. Evet. Martinelli onun, Leao'nun daha çok işte olmazsa bu oyuncuya gideriz diye Galatasaraylı yöneticilerin kafasında olan bir durum var. Zaten bu bölgeye eğer ki 40-45 milyon euro bandında Galatasaray bonservis yatırımı yaparsa 10 numarada mecburen zaten kontenjanınız da yok. U23 oyuncusu alacaksınız. Bu da Batrokov görülüyor şu an. Bu bakış içerisinde. Şu da var, Can bu konulardan, bu isimlerden tamamen ayrı yürütülen bir operasyon Can Uzun. Oyuncu Galatasaray'a evet dedi ama Frankfurt'un buradaki rakamda düşmesi hala bekleniyor. Son güne kadar. Çünkü Can'ı çok fazla isteyen bir kulüp yok şu ana dek. Ama çıkar bir kulüp almak ister. O rakamları da o kulüp de vermeyeceğine göre Galatasaray daha çok Can'da onu bekliyor. Yani buradaki planlama şu olabilir. Şu an Galatasaraylılar tabii ki Osimhen'in yedeğini bekliyor ama Leao transferi gerçekleşirse bu oyuncu santrafor da oynayabiliyor. Can mesela hem kanat hem forvet arkası hem on numara oynayabiliyor.
1: Martinelli var mı?
0: Var.
1: Gündemde.
0: Listede var. Galatasaray'ın listesinde Martinelli var. İşte Leao olmazsa daha çok o düşünülüyor. Zaten girişimler de başladı. Martinelli ile alakalı. Fakat buradaki işte anlatmaya çalıştığım durum şu. Eğer olursa Can Uzun, Batrakov, Leao. Hücum hattı bu oyuncularla oluşacak. Galatasaray.
1: Can Uzun, Batrakov, Leao.
0: Evet. Bu üç isim üzerinden. Çünkü tabii Mora da var bunun içinde ama orada bonservis rakamı çok yüksek. Kiralık istenilen rakamlar da fazla olduğu için orada bir açık kapı bırakıyorum ben yine. Yani olma ihtimali var kiralık olsa bile. Bu sefer Batrakov olur mu soru işareti. Son günde bir stoper takviyesi. Orada da Ahmetcan Kaplan ismi ön planda Galatasaray'da.
1: Şunu tartışalım istiyorum. Hatta futbol severlere, yani izleyenlere de soralım. Bu konu hakkında onların görüşlerini de merak ediyorum. Sosyal medyadan yazsınlar. Son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Yeni sezona başlarken sizce şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak yeni sezona giriyor mu?
2: Ben söyleyemem. Geçtiğimiz dönemlerde olsa çok net olarak Galatasaray'ın böyle sezonlara başlangıç serüvenlerine dönüp baktığımızda Galatasaray bu sezonda favori cümlesini kurardım ama ben bu sefer kendi penceremden Galatasaray'da büyük sorunlar yaşandığını düşünüyorum. Ama bütün bunları söylerken şunu da ekleyeyim. Galatasaray yaşadığı krizlerden en iyi çıkabilen kulüp. Ne zaman Galatasaray bir krize girse orayı çok doğru bir şekilde çözüp özellikle ligin ortasında veya herhangi bir sürecinde oralardan doğru çıkabiliyor. Yani kısa bir sürede de bu problemi aşarlarsa da ben kendi penceremden şaşırmam. Çünkü ben bu kadar plansızlığı gerçekten kafamda oturtamıyorum. Sizin iddialarınız, yaptığınız işler, şampiyonluk, kurumsallık, bütün bunların pencere mutlaka diyorum ki yani bir BC planları var ve kısa sürede aksiyon alacaklar. Yani sadece profil olarak örnek veriyorum. Gidip bir Bruno Fernandes transferi tipinde bir transfer gelir mi? Yapabilirler mi? Ben mesela yapamazlar diyemem Galatasaray adına. Galatasaray gidip çok kaliteli bir 10 numara alabilir. Gerçekten çok uzun zamandır mesela Kamavinga konuştuk. Ona benzer bir ortası alabilir mi? Alabilir. Bütün bunların özelinde de Galatasaray o krizlerden de çıkabilir. Birden kafasını kaldırıp ben buradayım, 4 sezonun şampiyonuyum. Ben 5. sezona da en güçlü adayım diyebilir. Ama bugünden, bu dakikadan somut şartlara baktığımızda ben Galatasaray 1 numara adayı diyemem.
0: Şöyle bir şey var. Galatasaray şu an olumsuz etkileyen rakibi de yok. Galatasaray'daki şu süreç kendi kendine oluşan bir süreç.
2: Kendimle.
0: Yani zaten Galatasaraylı taraftarlar da bunu çok iyi bilir. Hani Galatasaray'da herhangi bir çıkmaza giriliyorsa bu kulüp içerisinden birbirlerine yaptıkları durumdan dolayıdır. Çünkü 4 sezondur takım şampiyon. Her şey olumlu gidiyor. Bu sezona sizin yine favori girmeniz gerekiyor. Benim şahsi düşüncem sezonun ya da ligin en iyi kadrosu Galatasaray'da değil artık. Değil yani. Çünkü rakipleriniz transferlerde çok iddialı isimlere gitti. Trabzonspor'un takviyesi ortada. Fener'in ortada. Beşiktaş'ın ortada. Yani bunu söyleyebilmem için Galatasaray'ın transferlerinin gerçekleşmesi gerekiyor ki bu yorumumuzu biz güncelleyelim. Ama şu günden itibaren diyeyim, ben Galatasaray'ı yeni sezonda çok fazla favori görmüyorum.
1: Yani önceden mesela hep şunu konuşurduk. İşte

0: Süper Lig'den Galatasaray'ın rakiplerinden Galatasaray'ın kadrosuna hangi oyuncuyu alırız diye düşündüğümüzde mesela çok fazla oyuncu hatta akla gelmez. Belki hiç, yani neredeyse 1-2 oyuncu belki oraya yazabilirdik eklemek için Galatasaray'ın kadrosuna, ama bugün yani bu rakam daha fazla artık. Yani tabii, mesela abi. Trabzonspor, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ın kadrosundan Galatasaray'ın kadrosuna hangi isimleri dahil edersiniz diye sorsak bence çok fazla oyuncu oraya dahil edilir. Yani Osimhen ve Uğurcan dışında Galatasaray'ın mevkisel anlamda rakiplerinin önünde olduğu bir mevki olduğunu şu an düşünmüyorum.
1: Ya mesela 10 numara aranıyor. Asensio mesela oraya cuk diye oturur. Evet. Mesela Galatasaray çok ister mesela Asensio'yu. Tabii. Ki orada inanılmaz
2: o
1: sorun çözer yani.
2: Lazım, evet.
1: Mertens benzeri etki yaratır Asensio.
0: Yani kanat rotasyonunda işte bugün Fenerbahçe'de Greenwood var, Trabzonspor Salah gibi bir dünya yıldızını kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta Trossard var. Galatasaray'ın evet çok iyi kanat oyuncuları var. Sané, Barış Alper. Barış. Ama hani artık rakipleri bu anlamda çok geride değil. Hatta daha iyi. Yani Salah tabii. ve Greenwood'u belki biraz daha önüne yazabiliriz artık bu isimlerin.
2: Tabii de mevcut performans, Galatasaray'daki oyuncuların performansını görünce hazırlık maçında evet. Doğru. Yani önceden şunu söyleyebiliyorduk, işte orta sahada bu şu an Fenerbahçe'nin orta sahası daha ağırlıklı basıyor. Tabii. Hem yedek Kante, kulübesindeki hem de oyuncularla alakalı. Evet, Galatasaray'ın kalecisi iyi. Osimhen faktörü var, hücum iyi. Kanatta Barış'ın evet fiziki gücü var ama bitiricilik yok. Bitiricilik. Final yok. Yani doğruya doğru burada. İşte Sané mesela, geçtiğimiz sezon biz Sané'yi çok eleştirdik. Hani Sané bu kadar para alıyor ama herhangi bir etkisini göremedik diye. Ben bu sezonun başında bir kere daha anladım ki Sané'nin çok fazla asist yenildi.
1: Çok iyi.
2: Barış Alper Yılmaz'a çıkardığı pas mesela, yani aldı at seviyesinde. Geçtiğimiz sezon kaç tane böyle top çıkardı tabii. mesela. Hani finale gidemediği için burada oyuncu da kötü görüldü. Şimdi Torreira hazırlık maçında izliyorum, sadece koşuyor. Hani bir topa temas yok. Sürekli rakip ceza sahası alanına koşuyor. Geri savunmasına, orta alana dönüyor. Bir temaslı oyunda hani o Torreira etkisi yok. Bekle alakalı bakın çok ciddi bir sıkıntılar görüyorum. Çünkü Şalay'la alakalı bütün hazırlık maçlarında dikkat edin, Galatasaray'a o bölgeden geldi takımlar. Özellikle Şalay ile oynayan stoperin arasına top atıldı. Sol bek bence Süper Lig'in en iyi sol beki Galatasaray'da, Jakobs. Hani bu kadar çok eleştirilere rağmen.
0: Ve Eren
2: çok
0: kaliteli. İyi bir rotasyon. Yani. Eren, Jakobs.
2: Eren, ben şunu şöyle söyleyeyim. Eren'i de çok iyi görmedim bu hazırlık maçlarında. Kazım Canoğlu'nun önünde gördüm mesela. Kazım istekli bir şekilde bir ortaya hani karakter koyabiliyor sahada. Eren de hani kendini biraz salmış gibi geldi bana hazırlık. Çünkü tam
0: bu
2: hazırlık maçı diyorsun da ilk başta
0: yani. Dünya Kupası'ndaki ayak kırıklığının bir yansıması olabilir mi acaba? Galatasaray'da işte Abdülkerim, Barış Alper, işte Eren,
2: olumsuz
0: Uğurcan.
2: Etkiler tabii. Etkiler. Evet. Çünkü orada bir hedef var. Oyuncular hedef kendini oraya göre hazırlıyorlar. Dünya Kupası'nda kendilerini gösterecek. Mesela şu vardı. Barış Alper Yılmaz için Arsenal takip ediyordu. Dünya Kupası sonrası kararını verecekti oyuncu izleyip ama performans tabii. veremedik zaten. Milli
0: oldu.
2: Takım olarak hayal kırıklığına uğradık orada. Geri döndükten sonra mevcuttaki oyuncuların da şimdi bireysel anlamda performansları düşüşe geçtiği için şu var, yükleme yapıyoruz. Evet. Bu takım daha iyi olacak ama 5 gün sonra lig başlıyor. Çorum'a karşı, Çorum FK'ya karşı sizin kaybedeceğiniz o puan geçtiğimiz sezonlardaki gibi olmayacak. Çünkü Fenerbahçe hazırım mesajı net olarak verdi, oynadı ön eleme maçlarıyla.
1: Beşiktaş geliyor.
2: Beşiktaş yine evet. Hani çok erken konuşmak istemiyorum tabii ki ama hani bir ortada oyun, bir plan görüyorsunuz. Ama hazırlık maçlarında ben Galatasaray üzerinde böyle bir şey göremedim.
1: Yani. Yalnız Torreira Villarreal maçında böyle dönüp baktığınızda Lemina ile birlikte oynadığında daha fazla alan kapattığını, çok net olarak daha iyi oynadığını görüyorsunuz. Mesela Lemina stoperdeyken Torreira'ya koskocaman bir alan kaldı. Stoperler de çıkmadı. O aradaki çok büyük bir boşlukta oynamaya çalıştı. Hani koştu, uğraştı, didindi ama sanki oyun planında da o stoperlerin doğru bir şekilde çıkmaması, hani Davinson'la Abdülkerim olduğunda takım boyu çok kısalıyor. Ve o zaman Torreira'nın da işi kolaylaşıyor. Ki bana kalırsa ben o 4 sezon şampiyonlukta Torreira'yı gizli özne görüyorum ya. Her maç 8'lik oynuyordu. Hani burada da Villarreal maçında hani hoca oyuncuları denemek için yaptığından evet. oradaki boşluklarda biz Torreira'yı mesela o performansını göremedik ama bana kalırsa Galatasaray'da o taşlar yerli yerine oturduğunda mesela Davinson olsun, Abdülkerim olsun, o zaman Torreira Lemina ikilisi. Ama şunu soracağım gerçekten. Yani ben Lemina'nın sözleşme uzatılmasını çok anlayamadım. Hani Galatasaray'ın çehre değiştirmesi gerekiyor.

0: oluştu.
1: İstenilen rakamlarda kiralama bedeli, işte opsiyonlar duruma beğenmezsek almayız düşüncesiyle. Orta alanda bir tane daha oyuncumuz olsun. Tamam. Ama şimdi şunu konuştunuz, Kamavinga hayaliniz var.
0: Evet.
1: Orada. İşte ne bileyim, Renders hedefiniz var. Yani bunlar varken her şeyi geçtim, Niega gibi bir oyuncum var. Ben Niega'yı Ugo Cuco'nun önünde görüyorum net olarak. Yani performans anlamında da önünde görüyorum. Bir ara şu konuşuldu, Niega kiralık mı gönderirsin? Ya 6,5 milyon euro yatırım yaptınız. Ya bu oyuncuyu illa sizin oynatmanız için Ugo Cuco gibi 30 milyon euro, örnek veriyorum 25-30 milyon euro bonservis mi ödemeniz gerekiyor? Yani hazırım diye oyuncu bağırıyor. Yani kampta da mesela en iyi oyuncu Niega'ydı bence.
0: Niega, evet.
1: Yani buraya o transferi yapmayıp Lemina'dan çıkıp daha sağlıklı bir isime gidebilirdiniz burada.
2: Doğru. İbrahim Bey bu kadroyla favori değil demiş Galatasaray. Erkut Bey hayır, giremiyor. 5 tane hazırlık maç oynandı. 1 tane iyi maç oynamadı, kazanamadı. Transfer konusunda rakipleri hem nokta atışı hem yıldız transferi yaptı ve Galatasaray taraftarının desteğini şu an kaybetti. Kaybetti. Öyle bir destekleri yok. Bunun da farkındalar demiş Erkut Bey. Samer Bey ise daha farklı bir görüşü var. Kadromuzdan oyuncu kaybetmedik ve 4 sene üst üste şampiyon olan takım olarak oyun gücü en yüksek oturmuş takım biziz. Yönetim transferin son düzlüğünde üzerine düşeni yapacaktır. Yine açık ara favori biziz demiş izleyicimiz. Bayram Bey 2 yıldan beridir bağırıyoruz bu takıma 10 numara alın diye sesimizi Sağır Sultan bile duydu fakat nedense yönetim bir türlü duymuyor. Ayrıca yönetim kendine bir prensip belirlemiş, transferi son an yapacağız diye bir an evvel bu anlayışa son vermesi gerekiyor demiş. Özellikle Galatasaraylı taraftarların bu konudaki görüşleri bu şekildeydi. Reklam vaktimiz gelmiş, bir reklama gidelim ama elbette dönüşte çok fazla soru var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig'den diğer takımların da transfer gündemini konuşuyor olacağız ama önce kısa bir ara, ardından son sayfa devam ediyor.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel'le sohbetimiz sürecek. Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray'ın transferdeki planlaması bundan sonra nasıl olacak? Hazırlık döneminde çok iyi bir görüntü vermemişti Galatasaray. Bunun lige yansımaları nasıl olur? Biraz daha bunu masaya yatırdık. Şimdilik sadece bir virgül koyuyoruz. Yeniden döneceğiz Galatasaray'ı konuşma. Ama Fenerbahçe'de de bir Romelu Lukaku gündemi var Cem Kerpiççiler. Bizdeki haberin detayları şu yönde. Fenerbahçe'nin Lukaku ile prensip anlaşmasına vardı. Napoli'nin bu transfer için 12-13 milyon euro bandında bir bedel beklediği yönünde bilgiler var. Fenerbahçe ise 6 milyon euronun üzerine çıkmak istemiyormuş. Ve bu arada Lukaku'nun da 2 yıllık sözleşme istediği ve kontratında da yine 1 yıllık bir opsiyon maddesinin yer almasını talep ettiği öğrenilmiş. Ben sadece bu konuda şöyle bir yorum yapıp sana bırakacağım sözü. Yani Napoli Lukaku için nasıl 12-13 milyon euro isteyebiliyor? Bu biraz bana böyle tırnak içerisinde çılgınlık gibi geliyor. Senin bu konudaki yorumun nasıl olur?
1: 2025-2026'da bir tek 11 maçladığı maç var. O da milli takımda. Çok net olarak şunu söyleyelim. Bir Lukaku fotoğrafına aşık bir kitle var. Ama o fotoğraf geçmişte kaldı. Evet, çok iyi bir oyuncu mu? Çok iyi bir oyuncu. Fakat sakatlık geçmişini ortaya koyduğunuzda Lukaku zar atmak demek. Bir de ben şu konuda çok net olarak şunu söyleyeceğim. Sizin elinizde Şerif var. Sizin elinizde gelecek var. Siz geçmişe ve bu şartlarda gidiyorsanız çok büyük bir problem var. Fenerbahçe elindeki Şerif'i forma verip daha fazla oynatsa geleceği kazanacak. Fenerbahçe geçmişteki bir fotoğrafın peşinden gidiyor. Ki 3 tane çok doğru adım atılmış. Nathan Ake özellikle savunmayı düzeltebilecek bir profil, sorunları çözebilecek. Greenwood önde bir sihirbaz. Vedat La Liga'da ikinci sırada, Mbappe'nin ardından gol krallığında. Şimdi siz Lukaku gibi geçmişte kalmış bir isme gidiyorsunuz. Ve sakatlık profilini ortaya koyduğumuzda gerçekten büyük sorunlar var. Şunu da söyleyeceğim.
0: Sen sıcak değilsin Lukaku'ya.
1: Ben asla değilim. Yani hele bu şartlarda, bu rakamlarda hiç doğru olmayacağını düşünüyorum. Bir de şu var. Ön tarafta güçlü bir profiliniz var, Vedat. Sizin ikinci santrafor modeliniz Troy Parrott olmalı. Bir 9 arkadan gelen bağlantı oyununda sizin işinizi görebilecek İsmail Kartal oyununda 4-2-3-1, 3-2-5, 3-1-6'da bağlantı oyuncusu gerek size. Elinizde Vedat var, güçlü santrafor, o arkasından gelecek gezici bir santrafor. Troy Parrott çok net olarak buraya uygun. Pavlidis %100 uygun buraya. Ama bunun dışında isimler de var. Bu isimlere gidebilirsiniz. Ben Lukaku hamlesini gerçekten bir yere oturtamıyorum. Yani çok büyük bir risk alıyorsunuz siz. Biz risk satın alıyorsunuz ki siz başka oyunculara da gidebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Böyle bir portföy var önünüzde. Ama bu sadece Fenerbahçe'nin sorunu değil. Genel olarak zaten biz etiketlere aşığız. Oyuncuların geçmişlerine aşığız ve orada kalıyoruz. Evet, Lukaku özellikle Inter dönemi, prime dönemi, güçlü, boğa gibi alır, sırtı dönük, bağlantıda yapar, kafayla atar, ceza sahası içinde golle bir şekilde buluşur, buluşturur. Ama son kerteye dönüp bakın, son dönemine bakın, bence soru işareti ve bahsedilen paralar, Napoli'nin istediği para, oyuncunun istediği para. Neden biz geleceğe yatırım yapmak yerine geçmiş, tırnak içinde tükenmiş, pili tükenmek üzere olan oyuncu profillerine gidiyoruz? Bence asıl bizim bu oyun ikliminde değiştirmemiz gereken noktalar var. Çok net örnek veriyorum. Azi Alkmaar, Troy Parrott. Yapabilirsiniz, alabilirsiniz. Yani 25 milyon euro bandında bir rakamdan bahsediliyor. Oyuncuyu almak isteyen bir sürü takım da var. Siz de bu yarışa girebilirsiniz. Pavlidis doğru.

0: Ama birden Lukaku haberlerini ben o profile doğru bulmuyorum.
1: Mesela Pavlidis biraz daha farklı bir oyuncu gibi. Yani hani biraz da tabii formda, yani belli bir ritim yakalamış. Kariyerinde son dönemde bir ivme yakalamayı başarmış bir santrafor Pavlidis. İşte bu anlamda hani yani Lukaku ile Vedat Muriç çok birbirinin aynısı gibi.
0: Tabii. İki güçlü santrafor modeli.
1: Mesela biraz nasıl daha... aynı anda işte tabii. Çift santrafora dönmeniz gerekse mesela nasıl bir formül tabii. olacak?
0: Olmaz.
1: Aynı anda aslında Vedat'la Lukaku'yu mu atacaksınız?
0: Çok önemli sahaya. Bir tartışma açıyorsun aslında. Şöyle bir durum
1: mesela
0: var.
1: Girassi de bu arada olabilir. Tabii, i̇şte olabilir. Ueda mıydı Feyenoord'daki Ueda. Oyuncu? O Ueda da olabilir. Peret olabilir.
0: Kaya'nın verdiği haber. Ueda mesela, o da bağlantı oyuncusu. Ueda. Bir, Pavlidis, iki, Troy Parrott. Evet. Mesela üç tane bağlantı yapabilecek oyuncunuz var. Ve dokuzda güçlü bir ön tarafta güçlü santrafor modeli Vedat da var.
2: Ya Lukaku ile bunu yapması, katılıyorum. Yani çok yani Fenerbahçe'nin gündemine gelmesi bile hata bana göre de Lukaku isminin. Evet, bir yıldız transferi yapmak mı istiyor başkan, daha da hani böyle devam edelim. Çünkü Greenwood transferi yaptınız, Ake transferi yaptınız. Tabii. Bunlar bence nokta atışı transferler. Katılıyorum. Ama Lukaku isminin Fenerbahçe'de çok fazla hani rakamsal boyutta. Mesela, uygun bir şartlar olsun.
1: Bence
2: denedir.
1: Oyuncunun sakatlığı, uygunluğu vesaire, bunlardan tamamen bağımsız söylüyorum. Yani profil olarak söylüyorum. Bence Lukaku'ya Süper Lig'de şu an ihtiyacı olan tek takım Beşiktaş bence.
0: Evet.
2: Oyun tarzına da uygun bir takım. Evet.
1: Evet. Yani mesela Beşiktaş'ın böyle bir gündemi olsa, böyle bir takviyesi olsa, hani kağıt üstünde daha mantıklı ve makul, anlaşılabilir bir takviye olarak görülebilir.
0: Elinizde Vedat var. Güçlü santrafor modeli. Şunu tartışabiliriz. Şimdi dünyada da şu tartışılıyor. Bir güçlü santrafor varken aynı oyunu oynayabilecek aynı şekilde bir santrafor mu? Yoksa bir güçlü santrafor varken arkadan ceza sahasına geç girecek. Mesela Oli Watkins ismini çok konuştuk. Bu profilleri benzeri. Mesela Ueda, Pavlidis. Evet. Buna benzer bir modele mi gidilecek? Kimi teknik direktörler, çünkü oynattığı oyuna yönelik olarak iki güçlü santraforla devam ediyor. Bazıları ise bir güçlü santrafor, bir arkadan gelecek, onu besleyecek, arkada gezecek. Gezici santrafor modeli. Ya biraz da bu teknik direktörün de isteğine bağlı.
1: Bir tabii ki farklı görüşler de var. Mesela bir yorum okumak istiyorum. Tabii. YouTube'dan gelen. Uygun rakamlara alınacaksa Vedat Lukaku götürür bu arada demiş izleyicimiz. Kısa vadeli kullanılır. Pavlidis ise 50-60 verilemeyecekse demiş.
0: Mesela. Conte zaten çok iyi kullandı. Boyutta. Tabii evet. %100. %100 katılıyorum. Conte mesela çok iyi kullandı Lukaku'yu. Evet. Ama Lukaku'nun aralıkları var. Mesela herkes Dünya Kupası'ndaki performansından bahsediyor. Dikkat edin, hep sonradan oyuna atıldı. Ya evet. Burada öyle bir formülasyon geliştirecekseniz.
1: Decatelare'yi daha çok santraforda kullanmıştı Rudy Garcia.
0: Hep sonradan attı. Yani size 30 dakika 40 dakika performans verir. Evet, gol atar mı, atar, ama Kaya'nın söylediği de kıymetli. Yani bir de tabii bu işin sonuçta fiyat, performans,
1: maliyet. Tabii, yani tabii şu da bir gerçek. Süper Lig'inde bir seviyesi var. Yani Lukaku gelip Süper Lig'de fark da yaratabilir.
0: Tabii.
1: Ben sadece hani kendi adıma yaptığım yorum sadece Vedat'la olan çok benzerliğinden dolayı hani bu soru işaretleri var benim adıma. Hani gerektiğinde taktiksel olarak çift santrafor oynaması gerekse Fenerbahçe'nin, çok Lukaku ile Vedat'ın aynı anda sahada olduğu bir oyun benim kafamda canlanmıyor. Hani tabii bu yüzden acaba daha farklı bir oyuncu tabii. olabilir miydi diye farklı kendi adıma modeli. Düşünüyorum.
2: Vedat'ın çok önünde bir oyuncu almanız gerekiyor sizin. Yani şimdi evet. bu profilde şimdi Lukaku bizim az önce de söyledik ya, 2-3 yıl önceki Lukaku'ya dönsek, o performansla devam etse şu an zaten hiç kimse bunu tartışmaz. Tabii. Fenerbahçe 12 milyon euroyu da versin derler.
0: Tabii, gelsin
2: bu yani. Ayrı bir tartışma konusu, ama şu anki güncel durumu, performansıyla alakalı kafada soru işareti ve Kerem Aktürkoğlu'nun da performansını yukarılara çıkmayı hedefliyorsunuz. Bağlantı oyununda iş yapabilecek bir oyuncu profili lazım size zaten. Çünkü Greenwood daha kendisini kaçıncı maçta kanıtladı.
0: Tabii.
2: Yani o çektiği şut, attığı gol. Fenerbahçe zaten bu oyuncuyu bunlar için aradı. Mesela derbilerde bence Greenwood çok fazla fark yaratabilecek bir oyuncu olacak. Tabii, kapalı savunmalar için ceza sahası dışından çekeceği şutlar bence çok çok önemli bir katkı sunacak Fenerbahçe'ye bu sezon. Ama işte santraforla alakalı buradaki planlama, ben şunu söylemiştim yaklaşık 3-4 gün oluyor. Ueda ismini paylaştık evet. burada ilk kez A-Spor'da yine, ama şu var. Pavlidis gündemdeydi. Olmazsa bu oyuncu dedik. Şimdi Lukaku girdi araya. Arka planda görüşmeler sürüyor. Yaklaşık Fenerbahçe'nin 20-25 milyon euro bandında Ueda'ya bir teklif götürdüğünün çok bilgisi önemli. Var. Çünkü önemli. Hem Dünya Kupası'ndaki oyuncunun performansı hem

0: de geçtiğimiz sezon gol ortalaması çok iyi maç sayısına göre. Yani yine Fenerbahçe'ye katkı sunacak bir oyuncu. Bağlantı oyununda katılıyorum az önce. Çok iyi
1: şekilde sırtı dönük özetledim. Alır, servisi var. Evet. Ön tarafta kafa vuruşları, çok sert kafa vuruşu yapabiliyor. Ceza sahası içerisinde iyi bir bitirici. Kaya'nın verdiği haber çok önemli. Ben bu haberden yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Şu da olabilir. Bize Lukaku'yu konuşturup herkes Lukaku'nun üzerinde bütün spot ışıkları üzerine gitmişken belki de arkadan Ueda'yı bitirecek.
2: Evet, Fenerbahçe yönetimi, Sayın Başkan özellikle bu transfer döneminde bu ters köşeleri yaptı. Yani özellikle çok gizli yürütülen transfer süreçlerini gördük. Bir anda açıklanan transferlere şahit olduk. Burada şu anda bütün odak Lukaku'dayken acaba arka planda yürütülen işte farklı çalışmalar da olabilir mi diye düşünüyorduk ki Kaya bu arada sadece Galatasaray'la ilgili istihbaratları olan bir gazeteci değil. Fenerbahçe ile ilgili de çok önemli istihbaratları olduğunu son dönemdeki Salah transferinde özellikle olduk.
0: Beşiktaş'a gerçekleşmese de.
2: Evet. Sonuç olarak süreci ne kadar süreç aslında ortadaydı. Çok sağlıklı yönettiğini hatırlıyoruz aktardığını o dönemde. Ueda konusunda Fenerbahçe'nin bir girişimi olduğundan bahsetti evet. Kaya Temel.
0: Özellikle Kayt yani Feyenoord'da çalıştığı dönemde de oyuncuyu yakından takip ediyordu. Kayıt'ın buradaki raporu çok önemliydi. Yani 3-4 gün önce oyuncu için bir girişim sağlanmıştı. Yani listede olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama 20-25 milyon euro bandında bir teklif Fenerbahçe götürecek. Bu transferi gerçekleştirmeyi istiyor. Çünkü yanılmıyorsam oyuncu 27 yaşındaydı bu arada.
2: Evet, 98 doğumlu.
0: Evet, yani hem Fenerbahçe'nin bu pozisyondaki oyununa katkı sunabilecek bir isim.
3: Tabii.
0: Sen de az önce çok iyi bir şekilde özetledin. Sırtı dönük, bağlantı oyununda iş yapabilecek. Yani Fenerbahçe'nin zaten bu tür bir oyunculara gitmesi lazım.
2: Geçen yılki rakamları nasıl biliyor musun? Feyenoord'da 40 maçta forma giymiş. Toplam 40 resmi maç. 39'u ilk 11. Ueda'nın 26 gol ve bir asist yapmış. Çok fazla hani asistiyle öne çıkan bir oyuncu golcu değil ama 26 gol katkısı var Feyenoord'da geride bıraktığımız sezon. Dünya Kupası'nı bulabilirsem Dünya Kupası performansını da aktarmak istiyorum. Japonya formasıyla da toplamda 38 maçta 16 golü var. Yani özellikle Feyenoord'daki son sezon performansı kusursuza yakın.
1: Tam Fenerbahçe'nin istediği profil. Çünkü bir kere sahanın içerisinde İnanılmaz istekli, arzulu. Yeni
2: Dünya Kupası'nda da 2 gol 1 asisti var. 4 maçta 4'ünde değil, 11'de başlamış Japonya ile Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asisti katkısı var Ueda'nın.
1: Hem sola hem sağ tarafa çok doğru koşuları var. İç koridor koşularında rakipleri çok şaşırtan işlere imza atabiliyor ve kafa golleri de çok önemli. Ya yani ön tarafa kesilen, arka tarafa kesilen toplarda çok önemli kafa golleri var. Çok doğru bir profil. Yani şu anda Fenerbahçe'nin ben doğru işlere imza attığını şuradan anlıyorum. Mesela Pavlidis ve Ueda ikisi çok doğru profil. Ha Lukaku eğer şöyle planlıyorsanız bir Conte gibi böyle yarım saat, 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika çok doğru kullanım modeliyle size iş yapabilir mi? Yapabilir. Ama Ueda bence şuradan oraya cuk oturan bir profil. Ki olması gereken isim Troy Parrott'tan sonra bence.
2: Hollanda Ligi'nde de yeni sezon başladı. Hatta geride bıraktığımız gün Feyenoord deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 1-0 mağlup etti. Ueda da ilk 11'de maça başlayıp 71 dakika sahada kaldı ama gol asist katkısı yok. Bunu da aktarmış olalım yeri gelmişken. Tabii çok klişe ama işte sen Japonsun. Repliği de tabii ister istemez böyle Japon bir oyuncu görünce akıllara geliyor. Bakalım Ueda ismi Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan birisi. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken tabii evet transfer, yapılacak takviyeler, gelenler bunları konuşmak tabii çok keyifli. Ama Fenerbahçe'yi hemen hemen her programda konuşuyoruz. Daha da konuşacağız gibi görünüyor. Bekleyen bir yabancı oyuncu problemi var bu anlamda. 23 şu anda mevcut yabancı oyuncusu Fenerbahçe'nin sözleşmeli ve en az bir takviye daha gerçekleşecek Fenerbahçe'de. Grafiğimizi görebiliriz. Grafiğimiz üzerinden de konuşabiliriz. Özellikle Cem Kerpiççilerin bu konudaki matematiğini ben merak ediyorum. En az 10 oyuncuyla Fenerbahçe'nin 10 yabancı oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Bir santrafor takviyesi yaptığı takdirde 24 olacak çünkü. Çok işin içinden çıkmak kolay değil ama elbette Fenerbahçe yönetiminin bu konuda bir planı, programı vardır. Bundan hiçbir şüphem yok ama kolay bir durum.

0: durum değil yönetimi bekleyen durum.
1: %100 sana hak veriyorum Furkan, fakat bir kuantum fiziği de değil. Yani sizin bir oyun ideolojiniz var. Orada bir sportif direktör var, futbol direktörü var. Oğuz Çetin Bey var. İsmail Kartal Hoca'nın oynadığı oyun belli. Önünüze listeyi açacaksınız ve oradan çıkmanız gereken oyuncular çok net aslında önümüze çıkıyor. Fred, bir numaralı çıkmanız
0: geldi,
1: gereken oyuncu.
0: Geldi, grafiğimizde ekranda şu an. Fenerbahçe'nin toplam 23 yabancı oyuncusu artı 4 kuralına uyan 6 tane oyuncusu var Fenerbahçe'nin, ama orada yani Omar Fayet, Mimović en azından bu iki oyuncu tabii, kesin olarak tabii yer almayacak gibi görünüyor yeni sezon kadro planlamasında. Ekranın asıl sol tarafı biraz daha karmaşık bir görüntüye
1: saymamı
0: sahip.
1: Saymamı ister misiniz?
0: Lütfen. Ben sizin mesela bu konudaki planlamanız, hani sizce kimler olmaz ya da olmamalı, bunu merak ediyorum. Tek tek gidebiliriz hatta.
1: Hemen başlıyorum. Ben Ederson'la yolları ayırırım. Ederson'dan çıkar, hatta Berke'yi ikna ederim. Ki siz Berke'ye Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var derseniz, ben Berke'nin rotayı Türkiye'ye çevirebileceğini düşünen taraftayım. Bunu söyleyeyim
0: Berke
1: ki...
0: Berke de yani çok formda bir sezon
1: evet,
0: geçirdi Lille'de. Yani...
2: İkna Cem etmek Kerpiç biraz zor olabilir ama hedef güzel ama.
0: Ama güzel, evet. Doğru.
1: Çünkü Ederson'un o maaş yükünden de kurtulacaksınız ki ben Ederson'un da o taraftarın nezdinde...
0: Fikir geçen... güzel. Ama
1: teoriyle pratik ne kadar uyuşuyor?
0: Evet, zor.
1: Ederson'dan yine çıkarım, şövalyeye giderim. Onu da söyleyeyim. Ben Ederson'la yola devam etmem çünkü o bagajı hep taşıyacak ve kolay kolay ikna edemezsiniz taraftarı. Belki Aziz Başkan farklı düşünüyor, yöneticiler farklı düşünüyor ama ben öyle bakmıyorum konuya. Ben mümkün mertebe Ederson'la en kısa süre içerisinde doğru bir şekilde yolları ayırırım. Ki Livakovic'le bence ayrılacak ama Dinamo Zagreb durumu var. Fenerbahçe genel olarak bu oyunculardan ne kadar hani kazanabilirsem onu kazanmanın peşinde. Ama Livakovic'den de çıkılacak. Beka geçtiğimiz dönem Kasımpaşa yapmıştı. Bence Beka'dan da yine bir şekilde
0: o zaman
1: çıkılır.
0: Şöyle bir soru sorabilir miyim? Bir virgül
1: tabii
0: koyalım.
1: Tabii ki.
0: Ederson ve Livakovic gitti diyelim bu senaryoda. Siz Berke'nin hani böyle bir takviye olabileceğini söylediniz ama ben hani Berke'nin de geri dönmediğini varsayıyorum. Mert Günok'la Tarık Çetin
1: olmaz.
0: Götürebilir mi
1: o asla
0: sezonu?
1: Büyük risk. Olmaz. Ben o riske asla girmem. Ya tamam, Mert Günok çok iyi bir kaleci, benim çok beğendiğim bir kaleci. Tarık'ı ben özellikle çok daha beğeniyorum.
0: Mert ki, Günok gerçekten bu kadar
1: bence
0: artık
1: olmaz.
0: Hani güven
1: reflekslerin yavaşladı. Beşiktaş sürecini ben çok iyi hatırlıyorum son dönemde. Beşiktaş'ın oyuncudan neden çıktığını. Çok kaliteli bir oyuncu. Hiç sözüm yok. Milli takım kalecisi. Sağ dışında çok beyefendi. Ama bana kalırsa ben böyle bir süreçte hani Mert'le orada yola devam etmem.
2: En sağlıklısı bu arada yerli kaleci. Zaten Fenerbahçe tabii yıllardır yerli kaleci, yerli üzerinden kaleci gidip tam evet böyle yabancı kuralının olduğu dönemde yabancı kaleciye dönmesi de. Mesela hani Ederson Galatasaray'la başladı. Fenerbahçe aldı. Galatasaray Uğurcan'ı transfer etti. Şu an en rahat mesela yabancı kuralında olan takım da Galatasaray.
1: Tabii.
2: Galatasaray'ın yıllardır kalecisi yabancıydı Musa Eray'la zaten. Hani dengeler biraz daha orada değişti ama katılıyorum ya. Yerli kaleci bulabilirseniz bu isimlerden çıkmanız gerekir.
1: Tabii.
2: İkna edebiliyorsanız mantıklı ama ikna edemezseniz Ederson'a devam etmek zorundasınız. Çünkü katılıyorum orada, Mert'in hem refleksi hem de en ufak bir hatadan sonra taraftarın vereceği tepki de önemli. Yıllardır zaten şampiyon olamıyorsunuz. Hani çok iyi transferler yapmışsınız. Mert'le yola çıkarsanız sıkıntıya düşersiniz.
1: Diego Carlos var mesela. Diego Carlos'la da yollara ayrılırsınız. Zaten Como istiyor. Bence bir şekilde ben bu hafta içerisinde Fenerbahçe'de çok fazla sayıda ayrılık olabileceğini düşünüyorum artık.
0: Bu hafta?
1: Evet. Bu hafta içerisinde başlayacağını
0: Como bu arada bir stoper takviyesi yaptı. Şaloba'yı aldı onlar da Chelsea'den.
1: Şaloba'yı aldılar. Şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Diego Carlos aslında Fenerbahçe'nin rotasyonunda yer bulabilir. Ya yani iyi bir stoper. Ya Fabregas'la birlikte gayet iyi bir performans sergiledi. Şimdi Jadon da sakatlandı. Aslında hani ikna edebilirsiniz oyuna dair. Hani ama o kadar fazla oyuncu var ki Carlos'tan da çıkacaksınız. Bir kere artık Nathan Ake'yi söyleyemeyelim. Osterwold'e sakatlanmasaydı bence çok fazla talibi vardı. Mutlaka gidecekti. Hani Osterwold üzerinde
0: yani
1: de bir soru işareti
0: tablo
1: koyayım.
0: Tam şey tablosu yani, birileri gidecek ki birileri yaşayacak,
1: tabii,
0: hayatta kalacak yani.
1: Aynen.
0: Hani
2: çok zor.
1: Amrabat
0: gerçekten
1: gidecek.
0: Çok zor.
1: Onu söyleyelim.
0: Ya bu arada yetenek olarak, kalite olarak gerçekten yani gitmesi gereken oyuncular da aslında çok iyi ve kaliteli oyuncular işte.

0: mesela Diego Carlos'tan bahsetti Cem Kerpiççiler. Livakovic Dünya Kupası'nda oynamış bir kaleciden bahsediyoruz. Amrabat keza aynı şekilde aslında iyi bir orta saha oyuncusu.
1: Musaba gidecek oradan baktığınızda. Ben saydım yani, çok fazla oyuncu saydım. Aslında böyle sadeleşebiliyorsunuz.
2: İşte kritik şu elinize...
1: Semedo'dan çıkarım ben mesela. Mert sağ bekim yaparım. Bir numaralı sağ bekim mesela Mert yaparım. Ben Mert'le yol yürürüm ya. Milli takımı sağ bek.
0: Yedek.
1: Mesela eğer kalıyorsa Mivović. Mert Mivović'le yola giderim. Taha Şahin isminden çok bahsediliyordu.
0: Yani... Mithat Pala yeni sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor'la.
1: Taha Şahin çok konuşuluyordu. Ama Fenerbahçe'de ben gerçekten evet hani zor mu ama bu atomu parçalamak da değil. Ya oralarda görevliler var. Ya biz burada oturup şimdi bir fikir tartışmasına
0: çıkabiliyoruz. Bu bir kere sürpriz bir tablo değil.
1: Değil yani.
0: Yani hani Fenerbahçe yönetimi zaten bu göreve talip olurken ve bu koltuğa tabii otururken biliyordu. Zaten Sayın Başkan bu tabloyu tabii ki biliyordu. Bununla ilgili belki göreve gelmeden önce çalışmalar da yapıldı. İşte Oğuz Çetin mutlaka bununla ilgili bir planlama yapılmıştır. Zaten hani sürpriz bir durum değil. Mutlaka değil, bir değil. Çözüm bulunacaktır.
1: Furkan, ama bence nasıl? Sorun şu. Bence mesela 6'ya satalım diye tutturuyorlar. 3 geliyor. 3'ü de 4'e çıkartmanın peşindeler. Yoksa zaten bu ayrılışlar olur. Bana kalırsa bazı konularda belki satış da olmayacak. Mesela feshetmeye de gidebilecek bazı işler olabilir. Yani şu anda oyuncular da ellerinde kozları var. Oyuncu da kulübü zorluyor.
0: Tabii.
1: Onlar da bekliyor.
0: Asıl zorlayan nokta o zaten.
1: Durumu biliyorlar.
0: Tabii talip olan kulüpler bekliyor. Tabii,
1: onlar da süreci biliyorlar.
0: Evet.
1: Ama çıkabilirsiniz. Fenerbahçe'nin aslında zor gibi gözüküyor ama çok da talibi var oyuncuların. Ha tabii zararla çıkarsınız. Zarar eder
2: zarar
1: misiniz?
2: Zarar edeceksiniz zaten. Yani. Evet, mecbur yani. Görülüyor, evet.
0: Galatasaray'da mesela hani Kaan Ayhan örneğini vermiştik ya. Hani belki isim konuşmak doğru değil şimdi. Burada hedefte gösteriyor gibi olmayalım ama bir yorum var. Yusuf Demir izleyicimiz demiş ki bunların üstüne Çağlar, Yiğit Efe, Cengiz de gitmeli. Mesela Fenerbahçe'de de hala Cengiz Ünder'in takımda olması mesela bana çok enteresan gelen bir durum.
1: %100 katılıyorum. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin
0: artık yani
1: en
0: kararın
1: büyük problemi,
0: çoktan verilmiş olması gerekiyordu
1: doğru
0: Cengiz'le ilgili.
1: Doğru sadeleşmek gerekiyordu. 40 kişiyle antrenman mı olur? Antrenman kalitesi, lig başlıyor. Şöyle düşünün, çalıştığınız iş yerinde bazı kişilerin ne yapacağı belli değil, gidip gitmeyeceği. Ve orada o toplam kaliteyi çok düşürür o. Oradaki oyuncuların kafasında soru işaretleri var. Herkes takımını bilmek istiyor. Burada artık ben bu hafta içerisinde büyük bir sadeleşme bekliyorum. Ki olması gereken de bu. Fenerbahçe böyle devam edemez bu kadar oyuncuyla. Evet, Aziz Yıldırım başkan bir res çekiyor ama bence zararı da göz önüne alacaksınız. Bazı oyunculardan çıkacaksınız.
2: Hocanın burada yaptığı açıklama da bence İsmail Kartal'ın sıkıntılı Fred'le alakalı.
1: Tabii.
2: Hani kalmasından yana bir cümle kurdu orada ama mecburen hani ne bileyim Kante, Fred, Talişka akıllara bu geliyor yani. Bunlardan da birinden de çıkmanız zorundasınız. Çünkü şu an mesela kabataslak kafamızda 7-8 isim zaten oluşuyor.
1: Söylüyoruz tabii.
2: Geri kalan isimlerden zaten kritik olan burada 2-3 isim soru işareti. Hangisinden sağlıklı bir şekilde çıkabilir diye Fenerbahçe. Çünkü bu planlamayı yaparken de şimdi Semedo'dan çıkıp yerliye dönse tamam Mert'le orayı benim kafamda da bu arada oturuyor. Mert'le oynayabilirsiniz. Ama oraya yine bir alternatif oyuncu almanız tabii lazım. Stoper'de mesela yorum bence çok iyi. İzleyicimizin yorumu tam yerinde olmuş. Evet. Ben Fenerbahçe'deki stoper hattını şu an bir tandem oluşsa bile arkada bekleyen oyuncu sıkıntılı görüyorum. Çağlar'la ben güvenip yine çıkmam yola bu sezon. Hani yanlış anlaşılmasın çünkü geçtiğimiz sezonlarda Çağlar'ın performansı ortada. Hani Cengiz'in zaten varlığı yokluğu ciddi anlamda tartışma konusu oldu. Böyle bir durumda bu isimlerle de tabii ki Fenerbahçe'nin yollarını ayırıp yerli bir stoper takviyesi yapması
0: Yiğit
2: da gerekiyor. Yiğit
0: Efe Demir sanki kiralık olarak
1: evet,
0: bir hani Süper Lig'den bir takıma gider, gönderilmesi daha makul olabilir
1: makul
0: oyuncu.
1: Tabii.
0: Mesela size benzer yani bir izleyicimizin de bu konudaki yorumu şu şekilde. 8 kişi Ake, Şikrinyar, Kante, Genduzi, Asensio, Greenwood, Muriç, Talişka kesin kalır diye düşünüyorum. 3 kişi Ederson, Osterwolde, Semedo soru işareti. 6 kişi Livakovic, Bekao, Carlos, Musaba, Amrabat, Fred muhtemelen gider diye düşünüyorum demiş.
1: Katılıyorum. Gayet güzel bir yorum. Tebrik ederim. Katılıyorum. Bana kalırsa ben Ederson zaten burada kilit rolde. Ederson'dan çıkıp orayı Türk yaptınız mı zaten bir sürü problemi
2: evet,
1: çözme yolunda bir adım atmış oluyorsunuz. Şu da var. Semedo da bence. Mesela Semedo'yla da düşünüyorum. Evet, çok iyi bir oyuncu mu? İyi bir oyuncu. Çok büyük tecrübem ama onun da sakatlıktan sonra dönüşlerinde problem var. Oradan da çıktınız. Mesela Semedo da gitti. Yavaş yavaş böyle saydığınız zaman zaten doğru rakama ulaşıyorsunuz. Ha, şu tartışılan konularda bir Talisca durumu vardı. Talisca da o listeye girer mi? Artık asla girmez. Talisca bu son performansının ardından şu anda siz Talisca ile yolları ayırsanız çok büyük problem çıkar. Çünkü orada işleri çözen oyuncu ama şu da var. Yani Talisca ile Asensio'da bir forma savaşına da girecek. Yani sağda Greenwood varken artık Asensio'yu sağ öne atamayacaksınız. Yani hem Talisca hem Asensio'yu takım kaldırmaz. Nasıl oynatacaksınız? Öyle bir formasyon yok. Hani orada da Talisca'nın aldığı rakam da ücret de çok büyük ama artık taşıyacaksınız Talisca'yı.
0: Yıldıray Bey demiş ki şu listeyi kesin kalacaklar, kesin gitmesi muhtemel olanlar ve soru işaretleri olarak ekrana getirseniz kafa karışmaz. Ama işte bilmiyoruz ki yani, hani, yani kim kalacak, kim gidecek. Hani biz şu an kendi adımıza böyle bir yorum yapıyoruz ya da tespitte bulunmaya çalışıyoruz Yıldıray Bey. Yoksa yani haklısınız ama bunun da kararını biz vermiyoruz. İşte kim kesin kalacak, kim gidecek, kimin gitmesi muhtemel, onu şu anda bence çok net bir şekilde İsmail Kartal bile henüz bilmiyor olabilir. Rashford ve Giresi lazım Fenerbahçe'ye demiş. Mesela bu santraforda Lukaku isminin gündeme gelmesi şöyle bir beklentiye de soktu taraftar. Acaba yapılacak olan santrafor takviyesinde biraz daha maliyeti düşük tutup bir de sol kanat takviyesi mi acaba yönetim düşünüyor diye düşünenler var taraftar nezdinde.
1: Furkan, bir de transfer obezitesi var. Yani şimdi sol tarafta Kerem var elinizde. Şimdi Kerem zaten hani ilk 11'de oynuyor. Şimdi Şerif'i orada oynatabiliyorsunuz ki Oğuz var, hiç konuşamıyoruz. Bana kalırsa sol önde de çok iyi bir performansı var. Ya Fenerbahçe'nin ben artık sola al, ön tarafa al, orta sahayı yüksel. Fenerbahçe önce bir sadeleşsin, çıksın. En sonunda artık fırsat durumları ne olur ona göre baksın. Mesela çok isim konuşuluyor ama biraz da ya İsmail Kartal Hoca var, biraz da oyunculara dokunsun. Oyuncuları kıymetlendirsin oyun planıyla. Elinde o kadar değerler var. Ya neden mesela Oğuz'u daha fazla kullanabileceği bir oyun planı olmasın? Ben şu tabloda en üzüldüğüm nokta, Şerif'ten çıkarlarsa beni düşündüren en büyük tablo olur. Ya 5-6 maç üst üste Şerif oynasın. Ben çok fazla şey katacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Ve çok daha büyük rakamlara satabilirsiniz Şerif'i. Ama şu andaki anlayışa bakarsanız neredeyse ilk böyle topun ağzındaki isimlerden biri Şerif düşünülüyor. Ama bana kalırsa solda oynar, kanatta, ön tarafta santrof olarak size destek verir. Genç bir oyuncu, potansiyeli var. Ya önemli bir yatırım yaptınız. Şimdi böyle bir genç oyuncu var, gelecek var elinizde, üzerinde dursanız siz geçmişe satın alıyorsunuz, geleceği bir şekilde kaybediyorsunuz. Ya bunu anlamak zor. Evet, herkes şampiyonluk istiyor. Ben bunu anlıyorum. Camianın üzerindeki baskıyı da anlıyorum ama bir de somut koşulların somut tahlili var. Bütün dünya artık oyunu dinamizm üzerinde kuruyor. Ve böyle genç oyunculara yatırım yapıyorlar. Ve sizin elinizde böyle bir yatırımı yapmışsınız doğru bir şekilde. Neden şimdi çıkmaya çalışıyorsunuz ve ilk topun ağzındaki isim Şerif oluyor?
0: Efe Bey demiş ki Şerif bence de satılmamalı, kiralanmalı demiş Fenerbahçeli bir izleyicimiz. Biraz Şumgraz maçını da konuşabiliriz. 2-0'ın rövanşında salı akşamı 21.30'da Avusturya'da rövanş mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe tabii önemli bir avantajla gidiyor Graz deplasmanına. Rövanştan beklentinizi merak ediyorum. Fenerbahçe için bu kez yani nazar değmesin. Yol açık görünüyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalabilme noktasında çok daha umut dolu bir tablo var önünde Fenerbahçe'nin. Turu atlaması halinde Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle bu kez playoff turunda Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesinde nasıl bir sonuç öngörüyorsunuz? Her ikinizden de bunun yorumunu almak isterim. Önce Cem, seninle başlayalım Cem abi.
1: Fenerbahçe doğru ikilileri buldu. Şimdi geriden bu yana sayalım. Mesela Ake bence çok önemli bir ekleme oldu. Ake, Şikrinyar ikilisi çok doğru. Kante, Gendouzi çok doğru. Ön tarafta Mason Greenwood'la Asensio çok iyi anlaşıyor. Bu ikililer çok önemli. İsmail Kartal geometrisi Kadıköy'e geri döndü. Ön tarafta sürekli üçgenler görüyorsunuz. Bu üçgenler Talisca'nın attığı golde Kerem, Kante, Asensio üçgeninin getirdiği bir pozisyon. İsmail Kartal oyunu çok net

0: belli. 3-4-2-1 gözüküyor ama öyle değil. 3-2-5-3-1-6. Genelde ön tarafta kalabalık bir şekilde maçı domine etmek, almak için ön tarafa doğru çok net baskı yapıyor takım. Sturm Graz evet iyi bir takım. Biz de burada detaylarıyla anlattık ama çok büyük bir anlatı vardı. İnanılmaz, geçilmez öyle bir takım, öyle bir takım da değil. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe eğer geçişleri, güvenli geçişi doğru yaparsa, kastettiğim şu, 3-2-5-3-1-6'da gittiğiniz zaman o topu merkezde kaptırdığınızda eğer doğru savunamazsanız çok büyük sorunlar yaşarsınız. Bana kalsa Fenerbahçe'nin hikayesini o merkezde topu kaptırdığı anlar belirleyecek. Fenerbahçe gol atar. Mason Greenwood önde bir sihirbaz. Tarişkası var, Asensu'su var ama savunurken doğru, o merkezde top kaptırdığı anlar, bunlar çok önemli.
1: Geçtiğimiz sezonda da aynı durum vardı doğru, Fenerbahçe'de. Doğru. Savunma yönüyle hücumda bir sıkıntı çekmezken gol bulduğunda savunmada sıkıntıya düştü çok fazla.
0: Ben turu atlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe bu maçta da çok fazla şut imkanı bulacak.
2: Fenerbahçe'nin burada muhtemel 11'i de şu anda ekranlara geliyor. Yani Graz deplasmanında maça başlamasını beklediğimiz 11'i kalede Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, önlerinde Kante, Guendouzi ve Asensio, sağ önde Greenwood, solda Kerem Aktürkoğlu, santraforda Anderson, Talisca, bu kez Ederson'u bekliyoruz rövanşta kalede ama şu ana kadar İsmail Kartal 3 maçın tamamında da Mert Günok'u tercih etti resmi maçlarda.
0: Artık olması gereken bu. Çünkü Ederson'la eğer oynayacaksanız Ederson'u bir şekilde bu işin içine katmanız gerekiyor.
2: Ama ya
0: gerekiyor.
2: Oynamayacaksa?
0: Eğer oynamayacaksa ben şu an Mert'in performansı iyi. Biraz önce eleştirdik ama burada artık bir karar verilmesi gerekiyor. Eğer Ederson'la yola devam edecekseniz Ederson başlayıp formayı sırtına geçirmeli. Ama Ederson yoksa planlarda, bir Juventus ilgisinden bahsediliyordu. Eğer çıkılacaksa da o zaman da daha farklı alternatiflere bakılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin gol sorunu yok. Fenerbahçe bu sezon çok fazla gol atar. Fenerbahçe'nin meselesi o orta sahada o güvenli geçişi ne kadar yapabileceği. Bir de Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe şu anda evet Gornik Zabrze'yi eledi. Şu anda Sturm Graz evet bana kalırsa eleyecek. Sonra Sparta Prag mı olur, Lyon mu olur, bunu göreceğiz. Sparta Prag 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin önü açık. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Fenerbahçe en büyük kötülük bu oyunu çok abartmak. Fenerbahçe'nin eksikleri var. Fenerbahçe eksiklerini doğru çalışacak ve önüne bakacak deyip kesip biraz kayaya atayım. Ben çok konuştum.
1: Estağfurullah, sıkıntı yok. Yani şöyle az önce kadroyu görünce aslında şunu düşündüm ben.
2: Bir kez daha görebiliriz kadroyu.
1: Talisca şu an ileri uçta santrafor olarak tabii ki konumlanıyor mecburen hücumda. Fenerbahçe oraya zaten Muriç hamlesini gerçekleştirdi ama oyuncu bir sakatlık yaşamıştı. Şu an bir santraforu aldıktan sonra o noktada Fenerbahçe'nin istediği santrafor transferi oluştuğu durumdan sonra buradaki aslında büyük soru işareti şu olacak. Talisca yedek kulübesinde bekleyecek tamam mi? Çünkü çok iyi bir performans sergiliyor şu an. Sezona da iyi şekilde başladı. Asensio'yu %100 hazır olmadığını İsmail Hoca geçtiğimiz haftalarda söylemişti performans anlamında da. Orada bir forma rekabeti illaki oluşacaktır ama işte bu az önceki yabancı kuralıyla alakalı da biraz da bu yönüyle de düşünmek lazım. Çünkü çıkabileceğiniz oyuncular zaten belli olur. Neyi görüyoruz mesela şu an? Guendouzi ile Kante'yi yan yana görebiliyoruz. 10 numarada Asensio'yu görebiliyoruz. O zaman Fred de burada zaten yolcudur. Her ne kadar hoca kalmasını istiyorum dese bile o planlamaya uymayan bir konu tabii ki. Şimdi benim Fenerbahçe'nin bu playoff maçlarında gördüğüm ve dikkatimi çeken en önemli nokta şu. Fenerbahçe topu kaybettiğinde çok çabuk aldı rakibini.
0: Evet, geri alıyor.
1: Evet, ön alan baskısını oluşturarak da rakibini sıkıştırarak da Fenerbahçe topu geri kazanabiliyor. Hücumda gol yollarında zaten bir sıkıntı çekmiyor. Duran toplarla ya da işte bir organizasyonlar. Mesela son maçta Greenwood çıktı. Kalitesini gösterdi. Sizi net olarak artı kazandırdı ve skor üstünlüğüyle gidiyorsunuz. Ama Fenerbahçe'nin deplasmanlardaki oyununu da elden bırakmaması gerekiyor. Tamam. Çok rahatlıkla sahaya çıkarsa bu sefer savunma yönündeki hatalar geçtiğimiz sezonki gibi olursa Fenerbahçe ciddi anlamda sıkıntı yaşar. Çünkü Ake bana göre çok iyi bir transfer. Her ne kadar bu transfer gerçekleştirdiğinde ben şu örneği verdim. Oyuncuyla alakalı sakatlığı çok fazla konuşulmuştu.
0: Evet.
1: Benzer örneği şöyle verdim. Galatasaray'da Jakobs transferi.
0: Jakobs.
1: Yani Jakobs'un o sakatlığı olmasa siz bu oyuncu zaten Süper Lig'e 35-40 milyon eurodan aşağı getiremezdiniz.
0: Evet,
1: yani çok Ake transferini de Fenerbahçe şu an gerçekleştirdi. Skriniar'la beraber iyi bir tandem oluşturabilir. Altını çizmek istediğim konu şu. Fenerbahçe uzun yıldan beri zaten şampiyon

0: olamıyor ama geride bekleyen oyuncular da oyuna sonradan girdikten sonra katkısını oluşturmalı. Yani orada Çağlar'a güvenip Fenerbahçe'nin yeni sezona başlaması çok büyük bir hata olur. Evet, şu anki maçlarda bakıyoruz, bireysel anlamda da ön plana çıkan oyuncular var saha içerisinde. Sturm Graz'ın şöyle bir özelliği var, biz bunu ilk maçta da gördük. Fiziki açıdan ayaktalar. İkili mücadelelerde diriler. Aniden kontrole çıkabiliyorlar. O yüzden Fenerbahçe savunmasının özellikle beklerin de uyanık olması lazım Semedo'nun da. Ben Fenerbahçe'nin zaten çıkacağını düşünüyorum. Çünkü başkanın da burada bir hedefi var. Hem Süper Lig'de şampiyonluk, evet, uzun yıllardan beri hedef, ama Şampiyonlar Ligi'nin içinde bu transferleri görünce, evet, bir Fenerbahçe'nin Avrupa'da da hedef belirlediği bellidir diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi'nde bu arada her bir tur için Sayın Başkan ve yönetimin belirlemiş olduğu prim var. Yani çok önemsiyor bu anlamda Aziz Başkan Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı. Başarılar diliyoruz. Mücadele Salı akşamı saat 21.30'da oynanacak. Tabii ki daha çok konuşacağız. Maç günü de konuşacağız. Yarın artık diyoruz bu karşılaşma için, ama çok güzel bir soru var. Onu yanıtlayıp sonra tekrar döneceğim gündeme. Hatta ilk ben kimimi yapalım istiyorum birazdan. Hakan Bey Instagram üzerinden sormuş. Archie Brown 24 yaşında, nasıl 23 yaş altı oluyor söyler misiniz demiş. Bunu aslında hep konuşuyoruz ama tekrar etmekte fayda olabilir. Geçtiğimiz sezon takıma katıldığı için Archie Brown, yani 2002 doğumlular, çünkü geçen sezon 23 yaş altı olarak sayılıyordu o oyuncular ve federasyonda bu anlamda açıklamış olduğu kuralda böyle bir detayı da paylaşmıştı. Yani geçen sezon takıma katılan 2002 doğumlu oyuncular da sadece Archie Brown değil, diğer isimler de, diğer takımlardaki isimler de bu anlamda yeni sezonda bu kurala uygun olarak sayılacaklar. Tahmin ediyorum ki yeni sezonda da mesela 2003 doğumlu oyuncular belki bu kapsamda sayılabilir. O nedenle Archie Brown, hatta Nene de oraya sanırım dahil oluyor. Beşiktaş'ta Olaytan yine o kuralda sayılıyor örnek olarak. Bunu da yanıtlamış olalım. O zaman ilk ben kimimi yapalım. Gecenin ilk ben kimim sorusu ekranlara gelsin. Akif Armağan ekip arkadaşımız hazırlamış soruları. İlk sorduğu soru: son 7 sezonda Süper Lig'de en fazla maça çıkmış 10 Türk orta sahadan birisiyim. Alex de Souza ve Muhammed Salah birlikte oynadığım en iyi solaklardı. 3 tanesi kiralık olmak üzere toplamda 8 farklı takımda forma giydim ve bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadım. Saç tarzım ve forma numaramla birlikte sahada her zaman çok dikkat çeken bir oyuncu oldum. Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu hem takım arkadaşım hem de teknik direktörlerim oldular. Ben kimim?
0: Hamşik mi?
1: Değil. Şöyle bir dipnot. Alex de Souza birlikte oynadığım en iyi solaklardan birisiydi demişiz ya, ikinci ipucundan bahsediyorum. Yani sahada birlikte forma giymiyorlar. Yani herhangi bir resmi maçta bu iki oyuncu, Alex ve bu oyuncu, birlikte forma giymediler. Öyle bir not vermiş olayım.
2: Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu hem takım arkadaşı.
1: Gerçi Türk. Doğru ya. Yanıtlar geliyor. Mevlüt Türk diyor yani. Tuncer, Sertaç Arslan. Yani biz
0: saç tarzına takıldım ben orada da, Türk oyuncu.
1: Yönetmenimiz Hasan Çağlar da biliyor. Tebrikler Hasan abi.
0: Son yedi Süper Lig'de en fazla çıkmış.
1: Kim dediniz?
0: Saç tarzı. Bir şey demedik şu an. Kendi kendimizle kavga
1: ediyoruz. Biraz daha tuzağa düşüyordum. Bir yanıt mı geldi acaba diye. Bakayım gelen yanıtlara. Onur Şardağ bilmiş. Dilge Fatih Ekim bilmiş. Ertuğ Turan bilmiş. Vederson değil. Alex Frey değil. Deniz Türüç değil. Oğuz Öztan bilmiş. Eyüp Baran bilmiş.
0: Bak saç deyince herkes şey zannetti. Yabancı oyuncuya gitti yani.
1: Recep Esra da bilmiş.
0: Kim,
1: tebrik
0: kim olabilir
1: ediyoruz.
0: Ya saç tarzı ve forma numarası yerli bir oyuncu.
2: Yerli oyuncu.
0: Ben şu an
1: bu oyuncu yerli bir oyuncu. Evet.
2: Fenerbahçesi var mı?
1: Ahmet Kadıoğlu bilmiş.
0: Burak Yılmaz.
1: Selim Ünsal bilmiş. Hüseyin Bey bilmiş, Ege Bey bilmiş.
2: Furkan, ipucu verirsen biraz belki çözeriz.
1: İpuçları, bence ipuçlarımız o kadar iyi ki. Bu oyuncunun Fenerbahçesi var. Hı.
2: Oradan bakalım var.
1: Arif Yılmaz, Selçuk Şahin, Bey, Ahmet ama. Özkan, Kayt değil. Alex de Fenerbahçe'de birlikte oynuyor bu oyuncu.
2: Selçuk Şahin mi?
1: Selçuk Şahin değil.

0: Bu oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olduğu sezon Alex de Souza Fenerbahçe'den ayrılıyor. Kim?
1: Mehmet Topal mı?
0: Değil.
1: Ben Burak Yılmaz.
2: Alex ayrılıyor diyor sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunda. Kim ya yerli
1: Trabzon'dan
2: oyuncu?
1: Trabzon'dan gelen bir tane vardı.
2: Burak Yılmaz'la Trabzon'da oynamıştır, evet.
0: Burak Yılmaz'la ve Emre Belezoğlu'yla hem takım arkadaşı hem de teknik direktör olarak oynuyorlar.
1: Mehmet bir şey vardı, neydi o?
2: Ekici mi?
1: Ekici mi?
0: Caner Erkin değil.
1: Mehmet Ekici değil değil mi?
0: Değil. Nazım Sangare değil.
1: Kimmiş ya?
0: Burak Yılmaz'la birlikte oynadığı takım A milli takım. Kulüp takımı değil. Emre Belezoğlu'yla Fenerbahçe'de birlikte oynuyor. Bu oyuncu saç tarzı, özellikle saç tarzı bir dönem çok konuşulmuştu. Sonradan vazgeçti. Neyse ki.
3: O kadar kötü müydü o kadar?
0: Ya yani kötü diyemeyiz tabii ki. Yani saygı duyuyoruz.
2: Bir dakika ya, kim olabilir bu? Fener Alex gittikten sonra Fenerbahçe orta sahaya kimi aldı o dönem? Yerli.
1: Yerli. Mehmet Topal dedik.
0: Yani saç bence konusunda, saç tarzı saçtan konusunda en az sizin kadar bence saçlarına özen gösteren bir oyuncuydu. Forma numarası, hatta böyle memleketi. Memleketi de
2: bizi de Muğla. Bilemeyiz. Sen söyle.
0: Muğla'nın plakası. Forma numarası.
1: Bende yok ya.
2: 47. 47 miydi? Muğla kaçtı ya? 46 mı 47 mi kaçtı?
1: Ben plaka bilmem hiç.
2: Yanlış mı?
0: Çok yaklaştığın için söyleyeceğim 48.
2: Kaçtı ya? Ha işte tamam, yanlış.
1: Salih Uçan.
0: Kaya askerlik Muğla'da mı yapıldı?
2: Yok ya ama 48. O şeylerden biliyorum yani, az çok yaklaştım ama. 48 Salih Uçan, kim ama mi? Ya? Yok ya Salih,
1: Salih Uçan. Salih Uçan.
0: Evet Salih Uçan. Bravo.
1: Tabii, hep beraber.
0: Salih Uçan. Artık bu ipucu, kıvırcık saçları ve 48 tabii numaralı forması.
2: Hiç Salih, anlanmadı biliyor musun?
0: Tabii yeni nesil,
1: gelmedi ya.
0: Yeni nesil Salih Uçan'ı belki o dönemle hatırlamaz ama bir dönem işte Fenerbahçe'de forma giydiği yıllarda 48 numarası ve o böyle bonus kıvırcık saçlarıyla hatta Roma'ya transfer oldu Fenerbahçe'den. Fellaini'ye benzetilirdi.
1: Evet. Çok Belçikalı da yetenekliydi. Oyuncuya.
2: Ama hiç şöyle, böyle gözümde canlanmadı yani.
0: 2019'dan bu yana Salih Uçan'dan daha fazla süre alan sadece 5 Türk orta saha varmış. Berat Özdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Soner Dikmen ve Berkay Özcan. Alex de Fenerbahçe'de az önce söylediğim gibi sahada birlikte oynamıyorlar. Fakat antrenmanda vakit geçiriyorlar. Muhammed Salah'la 2015-16 sezonunda Roma'da birlikte oynuyor Salih Uçan. Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir'de forma giydi. Yeni sezonda da çok yüksek olasılıkla Gençler Birliği forması giyecek Salih. Ona da şimdiden hayırlı olsun.
1: Hayırlı.
0: İşte kıvırcık saçları ve 48 numarası çok dikkat çekiciydi.
1: Olmasa bilemezdik.
0: Burak Yılmaz'la milli takımda birlikte oynadılar. Beşiktaş'ta da Burak Hoca'nın o geçiş döneminde Salih takımdaydı. Emre Belezoğlu'yla yine Fenerbahçe'de birlikte oynayıp Başakşehir'de de Emre Hoca ile beraber çalışıyorlar. Salih'in böyle bir dop dolu bir futbol kariyeri var.
2: Evet ama zor.
1: Başarılar
2: yani. Şimdi ipuçlarına bakıyoruz. Salah ve Alex deyince bir düşünüyorsun.
0: Arda Çakmak Gençler Birliği Başkanı, ona da buradan Sayın Başkan'a selam olsun. Birkaç gün önce A-Spor'a katıldığı, bağlandığı bir yayında hatta Salih'le anlaştığını,
2: transfer tahtasını bu arada.
0: Yok, henüz kalkmadı sanırım. Evet. Transfer tahtasını açtıktan sonra ilk açıklayacağı transferlerden birisi Salih Uçan olacak. Gençler Birliği'nin eğer bir aksilik olmazsa Salih Gençler Birliği'ne gidiyor. Salih de yani artık bu ligin böyle
1: gediklisi.
0: Deneyimli oyuncularından birisi.
1: Değil mi? Aslında bence çok çok daha iyi bir kariyeri olur muydu sorusunu tartışsak, bence olabilirdi. Ama Salih sanki bir böyle aşamaya doğru yükseldi. Fakat bir çıta vardı. O çıtanın bir türlü o çıtanın üstüne geçemedi. Hani tabii bunda kendi kariyerine dair yaptıkları, çalışmaları dönüp baktığında belki fırsatları daha iyi değerlendirebilir miydi? Hepsini tartışabilirim ama benim beğendiğim bir oyuncu saha içerisinde. Yeni macerasında da şimdiden başarılar
0: diliyorum. Çok da böyle sahibim. Hani ya ben

0: Tabii aynı kıyas değil ama Cengiz Ünder'in bu kadar çabuk düşüşe geçmesi de çok tartışma konusu.
1: Doğru.
0: Ya, psikolojik ve zihinde daha çok iş bitebiliyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bir meydan okuma oluşturdu. Onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon geldiğinde ve şu anda saha içerisindeki beklenti farklı olabiliyor Kerem'den de. Onun da psikolojik anlamda bazı şeylerini toparlaması lazım. Tekrardan sahaya yansıtması için. Ya, Salih'in de ben düşüşün işte biraz daha buna yoruyorum.
2: Peki kaç dakikamız var diye bir sormak istiyorum o halde. Biraz Beşiktaş'a giriş yapalım o zaman. Vlahovic konusunu konuşalım Beşiktaş'ta da. Sonrasında Trabzonspor'da Nunez transferi tabii şu anda merakla bekleniyor. Bordo Maviler. Bugün Muhammed Salah'la ilgili Trabzonspor'un yapmış olduğu çok güzel bir video vardı. Birazdan ekranlara getireceğiz ama Beşiktaş'ta biraz Vlahovic konusunu konuşarak başladım Kaya. Senin bu konuda bilmiyorum bir bilgi ya da istihbaratın var mıdır Dušan Vlahovic konusunda?
0: Aslında transfer sezonunun başında ben bu bilgiyi paylaşmıştım. Oyuncunun hayali Avrupa'daki o 5 büyük takımlardan. Ligden daha doğrusu işte elit takımlar arasında sakatlanmadan önce Barcelona'ya net olarak transferi bekleniyordu. Ama sakatlık sonrası Barcelona'da oyuncu çok fazla değerlendirmek istemedi. Ama oyuncu hala oralardan bir teklif bekliyor. Beşiktaş'ın teklifi zaten şu an en iyi teklif Beşiktaş'ın masadaki teklif. Rakamsal boyutta maaş olarak da. Oyuncunun buradaki beklentisinden dolayı bu süreç biraz daha uzadı tabii. Ama sıkıntı burada şu. Şimdi oyuncu Avrupa'yı beklerken yine Süper Lig'den bir rakibiniz bu transferde devreye girip Beşiktaş'tan önce davranırsa bu sefer Beşiktaş'a bu çok farklı bir şekilde yansır. Olumsuz bir şekilde yansır. Evet, oyuncunun bir beklentisi var. Avrupa düzeyinden iyi bir takıma gidip orada devam edeyim. Süper Lig'den en iyi teklifi de Beşiktaş'tan aldı. Görüşmeler hala devam ediyor. Atlamamamız gereken nokta şu. Beşiktaş'ta transfer dönemi başlamadan önce biz bu ismi konuştuk. Mesela Salah'ı biz bundan sonra konuştuk. Vlahovic ama hep zikrettik biz burada. Beşiktaş için de bu transfer döneminde çok açık oynaması bence büyük hata bu transferlerde. Çünkü Vlahovic de çok açık oynadı. Trossard'da da aynı şekilde ama erken davrandı, hemen transferi gerçekleştirdi Beşiktaş. Evet, oyuncuyu ikna etme aşamasında bazı detaylar, zaman, süreç bunu gerektirse de orada Beşiktaş'ın B planı illaki vardır. Tabii Salah süreci de biraz daha gecikmesine neden oldu diğer transferlerin. Çünkü orada beklediğiniz, istediğiniz rakamsal boyutta bu transfer olsaydı ona göre adım atacaktınız. Ama günün sonunda bu transferin gerçekleşme ihtimali de bana göre var.
2: Sen nasıl görüyorsun Cem abi bu transferin gerçekleşme ihtimali? Bu arada sanırım reklama gitmem gerekiyor. Doğru mudur? Peki. Reklama gitmem gerekiyormuş. Tabii. Dönüşte senden de yorum alacağım. Beşiktaş'ta Vlahovic konusunu, Trabzonspor'da Darwin Núñez gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir reklam arası.
3: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: Çiçeğin ufak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

geldi, cezalanına Harry Kane.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: istiyaz bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi yaptı ortayı, bir kafada gol, 12. golü Harry Kane.

Bischoff'tan bir orta daha Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Kan cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol!

bekledi. Harry Kane kendi vurdu attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Harry Kane. Mükemmel çekti Harry Kane çalım. Harry Kane ve gol. Harry Kane harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika. Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor. 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane.

자, 너느네 도루 커퍼 케인, 에리 케인. 베슈슨 주골인을, 베슈스 비린 주골인 아타라 굿루였.

savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Mert. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane!

Yeterek tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel bizlerle birlikte Beşiktaş'ta Dušan Vlahović gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Siyah beyazlılarda artık Dušan Vlahović'in nihai kararını vermesi bekleniyor. 1-2 gün içerisinde de Vlahović'in kararını bildirmesi yönünde yine bir beklenti var. Beşiktaş oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

0: bu transferi istiyor Beşiktaş. Italiano da tabii ki bu transferde önemli bir faktör. Yönetim uğraşıyor. Bakalım nasıl bir karar verecek Vlahovic, ama siz nasıl öngörüyorsunuz? Olası bir Vlahovic takviyesi nasıl bir katkı sağlar Beşiktaş'a Cem Kerpiççiler?
1: Midtjylland eşleşmesine dair rakamlara baktığımızda, istatistiklere baktığımızda aslında Vlahovic'in Beşiktaş için çok doğru bir profil olduğunu net olarak görüyoruz. Neyi kastediyorum? Beşiktaş Midtjylland ilk maç 40 kez rakip ceza sahasında Beşiktaşlı oyuncular topla buluşuyor. 28 şutları var. İkinci maçta Beşiktaş 28 kere rakip ceza sahasında topla buluşuyor. 16 şutları var. Evet, rakip eksik kaldı ama bu rakamlar çok önemli. Beşiktaş bir şut takımı. Beşiktaş rakip ceza sahası içerisinde özellikle iç koridoru çok iyi kullanan bir takım. Vlahovic de bu kadar ceza sahası içerisinde, ceza sahası dışında şut imkanı bulan bir takımda çok net olarak doğru formül olarak öne çıkıyor. Doğru profil olarak öne çıkıyor. Ki ben Beşiktaş'ın da Salah'ı bir şekilde siyah beyazlı formayı giydirememesinin ardından böyle güçlü bir profile başından beri gidip bu transferi bir şekilde sonlandıracağını düşünen taraftayım. Çünkü Beşiktaş tarafının çok istediği söyleniyor bu oyuncuyu. Fakat oyuncuyla alakalı da şunu söyleyelim. Oyuncu hem bekliyor hem bekletiyor. Çünkü 5 büyüklükten kendisinin gitme isteği var. Ve kendisi de son ana kadar buraları kovalayacak. Ama Beşiktaş da oyuncuyu almak için bence büyük çaba gösteriyor. Ki bence de Beşiktaş için çok doğru bir profil. İtalyano'nun eski öğrencisi. Beşiktaş bir şut takımı. Beşiktaş rakibi zorlayacak bir takım. Burada da Vlahovic çok net bir ekleme olur.
0: Bir de tabii şu an hani serbest statüde dünya üzerinde belki de en cazip santrafor şu anda Dušan Vlahovic. Evet, oyuncu belki son döneminde Juventus'ta işte sakatlıklardan da kaynaklı olarak çok fazla forma şansı bulamadı ama hala 26 yaşında olan bir isimden bahsediyoruz.
2: Yine iyi tabela yaptı ama sakatlıktan sonra da katkı sundu ve hava toplarında etkili, duran top kullanabilen, bağlantı oyununda iş yapan bu bir profilden bahsediyoruz. Çünkü Beşiktaş'a daha çok katkı sunacak oyuncu profili bu oyuncu. Yani Beşiktaş'ın çok ısrarcı olduğu ortada ama oyuncunun işte beklentisi, hedefi biraz daha işte Avrupa'dan olsun, elit takımlar olsun düşüncesi oluştuğu için Beşiktaş hala takibini sürdürüyor. Yani hep söylediğim bir şey var bu oyuncuyla ilgili: Süper Lig'de gerçekten izlemek istediğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü santrafor anlamında da ben Beşiktaş'a katkı sunacağını söylüyoruz ama rekabete girdiğinde de rakipleriyle beraber seyir zevki inanılmaz bir seviyeye gelebilirdi. Ya tabii burada Beşiktaş'ın ama gerçekleştireceği illaki kanat oyuncusu da önemliydi. Çünkü Salah gündeme, evet, bir şekilde yıldız oyuncu olduğu için Beşiktaş'ta gündeme gelmişti ama sonuçta ileri uçta bir oyuncu transferi yapacaksınız. Solda zaten Trossard'ı aldınız. Sağda da aynı etkiyi oluşturabilecek iyi bir isimle eğer ki Beşiktaş bu transferi tamamlayabilirse bence çok iyi bir kadro kurmuş olur. Ama tabii şöyle bir durum da var: Beşiktaş'ın savunma beklentileri de daha çok tandem oluşturmak için önemli. Çünkü hücumda yine bir şekilde Beşiktaş gücünü gösterecektir sahada.
1: Tabii.
2: Yani Ohun yine mesela son karşılaşmada ön alan baskısı, işte çektiği şut ceza sahası dışından etkili bir oyunu zaten var. Ama Vlahovic bambaşka bir profilde oyuncu. Destekleyecek transferlerle de devam etmesi lazım Beşiktaş'ın burada. Şunu çok başarılı görüyorum bu arada. Trossard gerçekten oldu bittiye gelen bir transfer gibi görülüyor. Ama bu sezon Süper Lig'e damga vuracak oyunculardan bir tanesi.
0: Bu arada yani ben Dušan Vlahovic transferini şöyle de hani Beşiktaş penceresinden önemli olduğunu düşünüyorum. Salah konusu ister istemez biraz bir hayal kırıklığı yarattı tabii ki taraftarda da. Beşiktaş çok iyi yürüttüğü bir transfer döneminde biraz bunun sanki son birkaç gündür de hayal kırıklığını yaşıyor. Yani camia olarak bunu yaşıyor Beşiktaş ve yeniden Beşiktaş'ta o hani dinamizmi yaratmak, yani taraftarı yeniden oyuna ortak etmek için sanki Vlahovic transferi çok yine kritik bir süreç gibi geliyor bana Beşiktaş'ta.
2: Kesinlikle, ama şu da var: Salah'la bunu daha fazla yapabilirdiniz. Mesela Trabzonspor'da etkisi şu an. Yani kombine satışları, forma satışları da şu andan biz inanılmaz rakamları konuşuyoruz. Yani Beşiktaş bu transferi zaten gerçekleştirebilseydi, mesela üzerine bir de Vlahovic olsaydı.
0: Salah transferi belki de başka transferleri de tetikleyip beraberinde

0: Ne getiriyor. Kesinlikle mesela Trabzonspor'da işte Darwin Núñez'i konuşacağız birazdan. Orada da transferin artık hani sona çok yakın olduğu haberleri ve iddiaları var. Trabzon'da yani Salah takviyesiyle birlikte bugün belki Darwin Núñez transferini de yapmış olacak Trabzonspor.
1: Tabii şunu söyleyeyim yani.
0: Orada Salah da bir referans artık.
1: Tabii ama şöyle bir durum var. Şimdi Salah'tan daha iyi bir isim getireceğiz diyemezsiniz.
0: Yok.
1: Çünkü Salah'ın üstü yok yani. Bu transfer sezonunda yok.
0: Yok.
1: Yani yaşını maşını oyuncunun doğru. Bunları tartışmayı bırakın. Gerçekçi olalım burada. Salah'ın üzerinde zaten unutturacak bir hamle yapmanız imkansız.
0: Yani
1: isim
0: yılın,
1: olarak imkansız.
0: Yılın
1: yani.
0: Transferi ve Süper Lig tarihinin de en iyi transferlerinden
1: bence.
0: Birisi.
1: Bence en iyi transferlerden. Tamam geçmişte çok iyi oyuncular geldi. Bunu konuştuk, tartıştık da ama yani Salah'tan bahsediyoruz burada. CV olarak da. Ama Beşiktaş'ın yönetimin daha çok burada şunu yapması gerekiyor. Tabii ki bir hamle yapması lazım. Taraftar burada bir hayal kırıklığına uğradı. Ve santrafora çok iyi bir golcü alması lazım Beşiktaş'ın. Yine hani kanatla alakalı bir fırsat gelirse, fırsat oluşursa o hamleyi de belki gerçekleştirebilir. Çünkü Beşiktaş'ın aşağı yukarı nerelerde boşluk olduğunu, hangi oyuncuların değişmesi gerektiğini dışarıdan da çok net bir şekilde görülüyor çıplak gözle de. Çünkü sol tarafı, sol bekte evet Beşiktaş iyi bir transfer gerçekleştirdi bence. Lig boyunca da verim alabileceği bir oyuncu. Ama önünde Trossard gibi bir yıldızı aldı. Orta alanda yine bağlantı kurabilecek çok iyi bir profile ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Diğer kanat için belki bir fırsat transferi gerçekleşebilir mi? En önemlisi tabii santrafor beklentisi. Vlahovic transferini gerçekleştirirse hiç olmasa bu Salah'taki olumsuzluk kalkar ortada.
0: Evet bir nefes almış olur.
1: Tabii.
0: Yani yönetim bu da tabii bir gerçek. Ben Beşiktaş'ın en kritik mevkilerinin yani takviye gereken en kritik bölgelerin santraforla bir merkez orta saha olduğunu ortası. Düşünüyorum.
2: %100 merkez orta saha. İlginç bir şey söyleyeyim aslında Darwin Núñez.
0: Yani kanat hani bir şekilde yani Černý evet hiç iyi görüntü vermedi. Özellikle evet, deplasmandaki Kralove mücadelesinde
2: yok.
0: Yani çok belki de Beşiktaş ezdi. Kariyerinin en kötü maçlarından doğru. Birisini oynadı. Ama ne olursa olsun Černý deyip hani biraz daha belki oyuncuya bir tolerans gösterebilirsiniz. Anladım. Ama merkez orta sahada bence çok daha net bir ihtiyaç ve eksiklik var Beşiktaş'ta.
2: Ya ilginç bir şey söyleyeyim. Bana kalırsa Darwin Núñez Beşiktaş'ın çok daha uygun bir profil. Özellikle İtalyan'ın oyununda
0: Beşiktaş. Hatta ilk yine Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.
2: Çünkü İtalyan'ın oyununda ön alan baskısı çok önemli. Ve özellikle ön alandaki oyunculardan da bunu talep eden bir hoca. Darwin Núñez de o ön alan presini size yapar. Yapar. Çok net olarak. Ki ben Vlahovic'le birlikte düşünüyorum şu anda. Aslında Darwin Núñez de Beşiktaş'ın planları arasında yer alabilir ve oraya cuk oturur. İş yapar Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta da o havayı da verir. Bence iyi bir oyuncu. Merkez orta sahada ben olaytan beğendiğim bir oyuncu. Dinamik bir oyuncu ama bir tık üstü gerekiyor mu? %100 gerekiyor. Çünkü zaman zaman orada o iki kutu arasında gidecek gelecek ve ceza sahasına o yaptığı koşularda da golü de atabilecek bir profile de Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Ya Beşiktaş bana kalırsa çok doğru işlere imza atıyor. Beşiktaş doğru bir yapılanmayla gidiyor. Bana kalırsa Salah da acaba o yapılanmanın içerisinde var mıydı sorusu benim kafamda hep vardı. Yani ben Salah'ın büyük bir fırsat olarak öne çıktığını düşünüyorum Beşiktaş adına ama derseniz İtalyano'nun, Önder Özen'in planlarıyla çok Salah'ı uyuşturuyor musun derseniz orada benim bir soru işaretim var. Çünkü güçlü oyun, önde pres, sürekli dinamik, çok çataçat kanatlardan,
0: yüksek tempo,
2: kanatları çok iyi kullanacaklar. Tabii ki Salah müthiş bir oyuncu. Çok büyük bir meydan okuma. Trabzonspor meydan okudu. Şu anda Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye müthiş bir meydan okudu. Salah kendisi de meydan okuma. Ve ben sadece sağ içi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bir ürünleştirme projesi olarak anlatmıştı Önder Özen. Ayrıca şöyle bir durumu da var Salah transferinin. Dünyadaki tüm İslam coğrafyasının da gözleri Türkiye'ye, Trabzon'a çevirmesine neden olabilecek, spor politik anlamında değerlendirebilecek bir konu. Sağ içerisinde zaten Premier Lig'de 4 kez gol kralısınız ve kanat oyuncususunuz. Ya bu zaten yetiyor her şeyi anlatmaya. Trabzonspor bölümünde çok detaylı konuşuruz. Ama Beşiktaş'ın ben doğru isimlere, doğru adreslere gittiğini düşünüyorum. Nübel transferini biz bu sezon belki de en fazla konuşacağımız transfer olacak.
0: Beşiktaş'ta son yıllarda mesela Beşiktaş'ın kalesini koruyan son 5 oyuncu Alexander Nübel,

0: Öncesinde Mert Günok, Ersin Destanoğlu yine şampiyonluk sezonunda forma giymişti. Onun da öncesinde Fabri ve Karius'a kadar gidiyoruz. Yani son 5 isimden bahsediyorum. Mesela bu 5 isim arasında 1'den 5'e kadar bir sıralama yapacak olsanız nasıl bir sıralama yaparsınız?
1: Net Nobel 1 yani. Çok kısa zamanda
0: bu kadar kısa zaman olmasına rağmen 1'e yazar mıyız?
1: 1'e yazarım. Bir de zaten geldiği yer belli oyuncunun zaten. Potansiyelli bir kaleci. Kendini kanıtlamış bir kaleci. Zaten Beşiktaş'ın oynadığı playoff mücadelesinde de Beşiktaş'ı kurtaran kaleci yani maçın adamı seçildiğine. Evet. Yani o yüzden kısa vadede evet bence çok etki oluşturabilecek bir kaleciydi ama burada şu var. Biz kalecinin yıldızlaştığı maçları illaki göreceğiz. Zorlu rakiplere karşı bunu gördüğünüzde dersiniz ki evet. Tabii. Ama Beşiktaş'ın bu kadar çok zorlu olmayan rakibine karşı da kaleci ön plana çıkıyorsa burada yine sıkıntı var demektir. Var. Çünkü orta sahaya sizin yapacağınız transfer, yine savunmadaki dengeyi kurmak bunlar bence çok çok önemli. Hücumu bir şekilde çözüyorsunuz. Çünkü beklentiniz var. Vlahovic transferini gerçekleştirdiniz. Yine söyleyeceğim Trossard gibi çok önemli bir oyuncu aldınız. Hani hücum attığınızı bir şekilde oturtturdunuz ama hem takımın savunması hem de o tandemi oluşturabilmek bence çok önemli. Kaleciniz de o zaman daha da rahat eder. Nübel belki Süper Lig'de bu sezon birden fazla maça damga vuracaktır ama o önünüzdeki tandem çok önemli. Galatasaray'a en basit örneğini veririm oradan Galatasaray'dan. Uğurcan Çakır evet yeni transfer gerçekleştirdi Galatasaray'a geçtiğimiz sezon ama bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı ayakta tutan Uğurcan Çakır'dı mesela. Çok yani bunu böyle okumak lazım. Stoperlerin yıkıldığı ortamda bile ayakta kalabildi. O yüzden ben Beşiktaş'ta o son 5 kaleci içerisine Nübel'i 1'e yazarım yani.
0: Yani bir Nübel, 2 Fabri.
2: Fabri
0: olabilir.
2: Fabri, evet. Önder Özen zamanıydı.
0: 3 Mert Günok olabilir. 4 Ersin, 5 de Karius derim. Ben kendi adıma bir sıralama yapsam. Yani 1'den 5'e kadar bir sıralama yapsam bu 5 isim arasında ben en azından kendi adıma böyle yaparım. Bilmiyorum Beşiktaş taraftarlar belki farklı düşünüyordur ama onların da Nübel'i çok sevdiğini görebiliyoruz en azından vermiş oldukları reaksiyondan. Orta saha transferi için listedeki isimlerden bazıları şunlar Cem Kerpiççiler. Joe Willock. Conor Gallagher. İtalya'dansa Diouf. Inter'den Andy Diouf.
2: Andy Diouf çok iyi oyuncu. Benim beğendiğim bir oyuncu. 22 yaşında olması lazım. Uzun boylu ve driplingle çok fazla alan kat edebiliyor. Ki Beşiktaş'ın da merkezinde böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı sorusuna ben kendi penceremden çok net olarak yanıt vereyim. Ben Diouf'u beğeniyorum. Güçlü, dinamik, ayakta kalıyor. Topla birlikte mesafe çok iyi kat ediyor. Diğer oyuncularda da dönüp baktığınızda evet Willock uzun zamandır aslında konuşuluyor. Ama bu üçü arasından Gallagher mı, Diouf mu, Willock mu derseniz ben biraz Diouf'a yakınım.
0: Öyle mi? Burada yani
1: teşekkür ederim.
0: Oyuncu profiller anlamında Willock, Gallagher, Andy Diouf. Özellikle Willock'la Gallagher tabi biraz daha farklı oyuncular. Ama Cem Kerpiççiler ben Andy Diouf'u tercih ederim diyor. Beşiktaş'ın orta saha gündemi bu şekilde. Siyah beyazlar için tabi çalışmalar devam ediyor. Şu anda bütün konsantrasyon biraz daha Dušan Vlahović transferine dönmüş gibi gözüküyor. Bir iki gün içerisinde Beşiktaş'ta Dušan Vlahović konusunun netlik kazanmasını bekliyoruz. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor kulübünden geride bıraktığımız gün çok güzel, çok keyifli bir video paylaşımı geldi. Muhammed Salah transferine dair özel olarak hazırlanan bir videoyu Trabzonspor Kulübü kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. O videoyu henüz izlemeyenler varsa onlar için de bir kez daha izleyelim istiyorum. Sonrasında Salah Trabzonspor ve Núñez Trabzonspor gündemini konuşmaya devam edeceğiz.

0: güzelim.
1: Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek, uşak.
0: Kim gelecek?
1: Rüyanda gördüm. Ayşe gelecek, gelecek.
0: Oldu, oldu, tamam.
1: İşine bak, işine.

0: Oo, karnım da acıdı zaten bundan bir tane al. Ne vuruyorsun ana ya? Hem senin bu telaşın bir heyecanın ne de Allah'ını seviysen. Sen bu sofraya kimin için hazırladın?
1: Gelince görürsün.
0: Görürüm. Görüyor musun sofrayı biz?
1: Görüyorum abi. Deli beni koy sofraya. Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle. Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Bir de minasın. Kim gelecek?
0: Bilmiyorum kim gelecek. Koy gırbayı bakayım kızım. Koy gırbayı koy kızım.

0: Tempol.
1: Kara lahana sarması. Al. Al.
2: Yuvar bay verin ana. Yedin yedin adam.
3: Sen de bir.
2: Ye, çok güzel.
3: Ye. Kayana da ye.
2: Çok güzel. Tamam.
3: Sarma gene. Yok ona da çok kıyma. Yedin balık kaymağı. Hadi ikmanı.
0: Tamam görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Çok kalatasın inşallah kardeşim.
3: Açık olsun.
2: Allah'a emanet ol.
4: Muhteşem bir video. Özellikle emeği geçen Trabzonspor iletişim ekibini kutlayalım. Gerçekten çok içten, çok samimi, tam olarak Trabzonspor'u ve Trabzon'u, aslında Trabzon şehrini özetleyen bir transfer videosu. Salah da çok teşekkür ederim diyerek zaten ayrılıyor. Bu arada masa çok dikkatimi çekti.
5: Ben acıktım zaten şu an.
4: Ben yani hani böyle bir kara lahana sarması şu an böyle bir olsa da yesek diye düşündüm videoyu izlerken. Hayırlı olsun gerçekten bu birliktelik Trabzonspor'a, Trabzon şehrine, Trabzonspor camiasına. Salah transferi yine bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Hedefleri büyüten bir Trabzonspor. Yani bu transferle birlikte son birkaç gündür zaten hani Alspor ekranlarında da bahsediyoruz. Trabzon şehrine olan katkısı bu transferin turistik anlamda. Oraya işte biraz daha Trabzon şehrine saha dışında da, yani bu transferin futbol dışında yaptığı katkıları da görüyoruz. Hatta zannediyorum Ağustos ayı içerisinde Mısır'dan, Kahire'den Trabzon'a direkt olarak uçuşlar başlayacak. Evet, Salah konuşuluyor transferinden sonra. Yani oradaki ilgiden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bu birliktelik bize neler izletecek Kaya sence?
5: Yani şöyle, bu açıklama, şu anki Salah'a çekilen artık reklam filmi mi diyelim, nasıl adlandırsak adlandıralım, şehrin sembollerini net olarak bir arada gösteren bir çok güzel bir tanıtım filmi gibi bir şey olmuş burada Salah'la alakalı da. Çünkü bütün herkes Salah'ı bekliyordu Trabzon'da. Biraz da şöyle bir süreç oldu. Tabii Beşiktaş konusunun üzerine olunca, ya acaba gelecek mi, geldi mi, ne zaman gelecek? Ben de tebrik ediyorum. Çok güzel bir çekim olmuş Salah'la ilgili. Ama tabii şu var, ben şunları eklemek isterim. Çok Trabzonspor dünya yıldızı bir oyuncuyu transfer etti. Çok karakterli, saha içerisinde neler yaptığını bildiğimiz oyuncu. Zaten biz burada haftalardır Salah'ın kırdığı rekorları ekranlara getirdik, tartıştık, konuştuk. Şimdi bundan sonra Trabzonspor'a nasıl pozitif anlamda etkileri olacaktır? Evet, oyuncunun kalitesinden dolayı Trabzon şehrinin reklamını yapması, dünyaya duyurması, bunların hepsi çok iyi. Ama sadece bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Çünkü Trabzonspor Salah transferiyle beraber artık zincirleme bir şekilde yıldız isimleri de Trabzon şehrine getirecektir. O yüzden biz şu an işte Nunez'leri konuşuyoruz. Ya da farklı isimleri konuşacağız burada. Yani bu Salah hamlesini Trabzonspor'da Sayın Başkan çok gizli bir şekilde yürüttü. Yani yaklaşık bir 10 günlük bir süreç içerisinde çok hızlı ve gizli bir şekilde bitirdi. Çünkü Beşiktaş dağdan alırken arka planda Trabzonspor'da bu oyuncu için girişimlerini sağlamıştı. Yani Türkiye'nin en iyi transferlerinden bir tanesi ve transferidir diyebileceğim noktadayım. Saha içerisinde tabii neler vereceği çok fazla merak ediliyor. Trabzonspor'un yine hücum hattına yapacağı transferle beraber Salah'ın saha içerisindeki performansı daha fazla artacaktır. Şimdi şöyle örnek vereceğim. Bu örneği neden hep Galatasaray cephesinden örneklendiriyorum, onu da anlatmaya çalışacağım kısa bir şekilde. Son 4 sezondur Galatasaray şampiyon olurken başlangıçta işte Torreira, Mertens, sonra Icardi rüzgarı başladı. Ve Icardi'nin üzerine bir oyun planı kuruldu. Ama diğer oyuncular da iyiydi saha içerisinde. Asker oyuncular ve kaliteli transferler yapıldı. Ardından Galatasaray'da Osimhen rüzgarı başladı. Osimhen'in üzerine bir oyun planı yapıldı. Ve geçtiğimiz sezonlarda en çok şunu konuştuk. Galatasaray'ın Osimhen dışında saha içerisinde bir taktiği yok mu? Biz bunları da tartıştık. Trabzonspor'da şu an Salah'ın üzerine bir oyun planı tabii ki oluşacaktır. Ama burada Fatih Tekke'nin net olarak şunu da düşüneceğini ben düşünüyorum en azından. Olası bir sakatlık, ceza, her şey var. Ligde oynanacak zaten maçlarda. Bütün oyuncular için geçerli. Bunun da arka planında zeminini oluşturacaktır. Ama Salah'la beraber ve eğer ki Nunez transferine çok yakın Trabzonspor bunu da gerçekleştirdiğinde, bitirdiğinde artık yani bu sezon şampiyonluğun adaylarından bir tanesi diyebileceğimiz noktaya geleceğiz biz. Diğer transferleri de tabii ki sağlıklı bir şekilde Trabzonspor çok hızlı bir şekilde bitirdi. Hem asker oyuncusu var, hem saha içerisinde takımı yönetebilecek bir, artık ne derler, komutan mı dersiniz, kaptan mı dersiniz, Salah gibi bir profil var. Bir de hücum hattına oyuncu transferi de gerçekleştikten sonra bambaşka bir Trabzonspor konuşuyoruz.
4: Trabzonspor'un ligdeki ilk maçı bu arada İstanbul deplasmanı Kasımpaşa maçı. 15 Ağustos akşamı saat 19'da Kasımpaşa'ya konuk olacak. Süper Lig'deki ilk hafta maçında Trabzonspor. Tabii gözler Muhammed Salah'ta olacak. Acaba 11'de başlar mı ya da kadroda olacak mı, süre alacak mı? Trabzonspor'a dair tabii ki herkesin şu an çok doğal olarak en çok merak ettiği konu Muhammed Salah ne zaman sahaya ayak basacak. Trabzonsporlu taraftarlar da büyük bir heyecanla, hatta tüm futbol severler, sadece Trabzonspor taraftarı değil, tüm futbol severler Salah ne zaman sahaya çıkacak, bunu merakla bekliyor. Trabzonspor'un transfer gündemindeki isimler, Nunez'i işte Kaya da bahsetti. Bugün biraz Trabzon yerel basınında da, sosyal medyada da bazı haberler vardı. Mesela Leandro Paredes ismi konuşuluyor orta saha için Trabzonspor'da.
5: Çok ciddi bir isim.
4: Dünya
5: çok
4: önemli. Finalist.
0: Evet. Tabii. Ama ya, şöyle de bakmak lazım. Orada mesela Bouchari var. Acaba Bouchari'den çıkıp orayı başka isimler mi?
4: Sakatlık yaşadı.
0: Tabii. O da uzun sürecekmiş galiba. Çok geçmiş olsun diyelim.
5: Bouchari'den bence çıkılması gerekiyor yine.
4: Yani ben açıkçası...
5: Oynadığı maç sayısı belli yani. Çok
4: ya Bouchari takımda kalır bence. Hı. Ama... olay gittikten sonra zaten orası bence kağıt üstünde bir boşluk var. Yani var. Malinovski çünkü çok ofansif bir orta saha oyuncusu. Hani tam olarak olay profilinde bir oyuncu değildi. Defansif anlamda en azından. Bu anlamda hani haberlerden yola çıkarak mesela Paredes ismi bana çok mantıklı geliyor. Yani Trabzonspor'un orta sahasına ilaç olabilecek bir isim. Bir de Trabzonspor belli ki yeni sezonda çok ofansif bir oyun oynayacak ve birçok ofansif oyuncu aynı anda sahada olacak. Asker oyuncuya çok ihtiyaç olacak. Yani geride, arkada o yükü biraz daha sırtlayacak isimlere ihtiyaç olacak. Paredes de bunu belki de dünya üzerinde yapabilecek en iyi isimlerden yani birisi. Arjantin'de önce, yapıyor zaten bunu yıllardır.
0: %100.
5: Evet, 2 yıl önce Galatasaray'a daha doğrusu oyuncuyla ilgilenmişti ama o zaman Galatasaray'ın aldığı cevap Türkiye'ye sıcak bakmadı Paredes'in. Ama şu an tabii üzerinden 2 yıl geçti. Oyuncunun düşüncesi nedir ne değildir tam anlamıyla o konuya hakim olmasam da hedef çok iyi bir hedef. Yani Salah, Paredes, daha doğrusu ileri uçta yani Nunez gibi isimler. Yani çok farklı bir Trabzonspor izlemiş oluruz. Ama şunu kafaya takmış başkan, yani bu sezon şampiyonluk yarışının net olarak içinde olacağım
4: artık
5: diyor bu transferle.
4: Biz, hani 1 ile 4 arasında bir hedefimiz var demiyor Trabzonspor kulübü. Evet. Net bir şekilde biz yeni sezonda şampiyonluk adayıyız mesajını bence hem camiasına hem de rakiplerine veriyor Trabzonspor.
0: Trabzonspor bu zamana kadar hep oyun gücüyle, aslında bir teknik direktör takımı olma motifiyle öne çıkmıştı. Bence Fatih Tekke adına da önemli bir meydan okuma olacak. Salah gibi bir yıldızla çalışacak. Bence bu da önemli. Ki orada bıçak sırtı da bir durum var. Aslında Trabzonspor'un rotasında belirleyecek bir durum var. Trabzonspor hep oyun planı, oyun gücü, saha içerisinde hep böyle düşünülürken şimdi bir yıldız geldi. Evet, çok önemli bir yıldız. Dünya çapında yıldız. Fakat o yıldızı da taşımanız gereken anlar olacak.

0: geçtiğimiz dönem Zubkov'u taşımadınız mı? Taşıdınız, çok maç var. Trabzonspor taşır. Dinamik bir takım. Ama Trabzonspor'un rotasını bence biraz da Fatih Tekke ile Salah arasındaki ilişki de belirleyecek. Şunu da söyleyelim. Salah evet müthiş bir oyuncu. İzlemekten çok zevk alıyoruz ama Salah eğer sağlıklıysa ben sahada olurum der. Tabii. Oynamak ister. Bence orada Fatih Tekke'nin de yıldız yönetimini de göreceğiz. Bu da bence ligde Trabzonspor'un hikayesini belirleyecek bir durum olacak ama şöyle beklerine bakıyorum. Yani Cabral, Pina çok önemli.
1: Bekler çok iyi, atletik bekler.
0: Şu ülke %100 Yeşilburnu kalması Adaları
1: maçında zaten
0: çok önemli. Gösterdi bize.
2: Gösterdiler yani. Seçildi, evet. Attı gol. Dünya Kupası'nda.
0: Takım dinamik.
1: Evet. Ya Trabzonspor'un bir şansı taşır. Bu arada Salah da bence hazır kendine baktı. Fit, yani ekstra salonda çalışma yaptı tatilde olmasına rağmen. Zaten storylerde paylaştı ama arka planda oyuncu zaten hazır tutuyordu kendini. Ben hani çok fazla yani. Tabii, zaman kaybedeceğini düşünmüyorum. İlk 11'de başlama ihtimali de bana göre yüksek.
2: Kasımpaşa maçında.
1: Başlatabilir. Tabii. Çünkü hazır oyuncu bence yani. Evet. Burada maç eksiği farklı bir şey ama fiziki ve antrenman temposunda zaten ölçümler çıkacaktır ortaya.
2: Sanırım cumartesi akşamı, evet. Cumartesi akşamı 15 Ağustos'ta Trabzonspor'da sezona merhaba diyecek İstanbul deplasmanında. Gözler Muhammed Salah'ın üzerinde olacak. Trabzonspor bölümünü de bu şekilde noktalamış olalım. Transfere dair tabii ki devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig'deki diğer kulüplerimiz transfer dönemi belki son yılların en bu anlamda sessiz ve sakin geçen transfer dönemlerinden birisi ama çok önemli yıldızlar ligimize geldiler ve gelmeye devam edecek gibi görünüyorlar. Bu anlamda haberler muhabir arkadaşlarımızdan gelmeye devam edecek. Biz de tabii ki bu ekranlardan paylaşıyor olacağız. İkinci ben kimimle devam edelim o zaman son sayfaya. Gecenin ikinci ben kimim sorusu şimdi ekranlara gelecek. İlk soru Salih Uçan yanıtıyla Cem Kerpiçiler'den gelmişti.
0: Hep doğru
2: tahmin.
0: Hep beraber bildik. Hep beraber. İmece usulü oldu. Kaya 48'i söylemese ben bilemezdim.
2: Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan 2 oyuncudan birisiyim. 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcuyum. Unai Emery ve Okan Buruk çalıştığım teknik adamlar içerisinde en iyi ön alan baskısı uygulatan isimlerdi. Futbolculuk sonrası yurt dışında antrenör olarak hayatıma devam ediyorum. Juan Mata ve Arda Turan birlikte oynadığım en yetenekli futbolculardı.
1: Galatasaraylı oyuncu belli.
0: Değil mi?
1: Ama
0: Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan
1: 2000, 2010, 2020 yıllarında
0: 3 farklı takımla şampiyonluk
1: yaşayan futbolcuyum diyor.
2: Emre Belezoğlu değil.
0: Şimdi teknik direktörmüş. Yurt dışında antrenör.
2: Bakıyorum var mı acaba doğru yanıt diye. Henüz gelen doğru yanıt göremedim.
0: 2000-2010.
2: Çok yakından tanıdığınız bir oyuncu. Kariyerine çok hakim olduğunuz bir oyuncu. Eski oyuncu daha doğrusu. Eski futbolcu artık teknik direktör.
1: Kim olabilir ya teknik direktör?
0: İspanyol mu Galatasaray'daki?
2: Arda Turan değil. Oktay Bey tebrik ederim. Öyle. Batuhan Gökbulut tebrik ederim. Onur Şardağ tebrik ederim. Ümitcan Yıldız tebrik ederim. Gelen doğru yanıtlar.
0: Furkan İspanyol mu? Galatasaray'da mı oynadı?
2: Bu oyuncu yerli bir oyuncu.
0: Yerli mi?
1: Türk evet de ama Türk. Kim olabilir şu an? Matay'la nerede oynamış olabilir?
0: Türk.
2: Mata hangi kulübün efsanesidir size göre?
1: Ya şimdi Mata'nın
2: hangi kulüpte çıkış yapmıştır?
1: Ben şuradan yakalamaya çalışıyorum şu an. Mata'ya hiç girmeyeceğim. 2000-2010-2020 yılları.
2: Necati Kartal tebrik
1: ben
2: ederim.
1: Oraya takıldım
2: Ömer
1: yani.
2: Döngitoğlu tebrikler. Şükrü Keskin tebrikler. Faik Onurkaya tebrikler, Selçuk Yıldırım tebrikler, Halit Emre Aydın tebrikler.
0: Herkes bize ipucu veremiyoruz. Bize ipucu verirsen Furkan biz o yoldan devam edelim.
2: Size ipucu
0: çok zor.
2: Bence Juan Mata'dan gidebilirsiniz. Şöyle yani Juan Mata hangi kulüpte United çıkış yapmıştı? Yok öncesi.
1: Parladı.
2: Öncesi. Çok efsane bir takımın efsane bir kadrosu vardı. Mata da o takımın bir parçasıydı. David Villa, David Silva.
0: İspanyol oyuncu.
1: Bir dakika ya. Benim şu an, ben durdum yani şu an.
2: Juan Mata İspanya'da hangi takımda oynadı?
0: Bilmiyorum, saat kaç ya?
1: Bir dakika, bir dakika.
0: Gecenin 1:30 oldu ya. Ben bir tane bildim abi ama.
2: Çok iyi.
1: Atletico Madrid.
2: Ama çok iyi. Az önce beraber binmiştik Cem abi.
1: Sattı şu an hemen.
0: Ne yapayım, top attım araya.
2: Cem abi ilerleyen saat sebebiyle şu anda biraz
0: haber alınamıyor.
2: Haber alınamıyor. Aykut Bey, tebrikler Anıl Değer. Anıl Değer.
1: Bunu bulmamız lazım. Ben şeye takıldım ya. Şu an 2000-2010-2020 oradayım yani. Ben şu bir şeye takıldım, oradan bulmam lazım yani.
2: Bence çok yanlış yerdesin işte.
1: Ya, ama yerli isim.
2: Juan Mata Valencia'da oynamadı mı? Juan Mata Valencia'da oynamadı. Ben mi yanlış hatırlıyorum?
0: Eyvah.
2: Güvenç Kurtar, tebrikler hocam. Evet, doğru.
1: Güvenç hocam, şu an. Burada bilemiyorsun, evde biliyorsun. Ya. Nasıl bildiğini biliyorum.
2: Hocam abi, şu anda yani yaptı şovunu. WhatsApp'tan yazmış hocama selam olsun. İyi
1: bir
2: geceler.
1: Dakika ya.
2: Valencia'da oynayan bir Türk oyuncu. Kaç tane zaten Valencia'da oynayan Türk oyuncu var?
0: Mehmet Topal.
2: Bravo. Bak, en oradaki kritik ipucu Juan Mata.
1: Ben Galatasaray'dan futbolcu arıyorum burada.
2: Sen 2010'lar, 2020'ler çıkamazsın
1: yani
2: ki
1: öyle. Yani ben Galatasaraylı futbolcu.
2: Mehmet Topal, Mehmet Hoca'ya da selam olsun. Petrolü'nde devam ediyor teknik direktörlük kariyeri. Abi. Bak Galatasaray'da 2008.
1: Ama daha ikonik bir oyuncu arıyorum Galatasaray'da, anladın mı? Hani...
2: Ama daha ne kadar ikonik olsun. Yani kaç tane şampiyonluğu var, kaç takımda oynadı. 3 farklı dönemde oynamış. 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler.
1: Sen de haklısın.
2: Yani daha ikoniği belki de çok az vardır yani Türk futbolunda. Mehmet Hoca Romanya'da devam ediyor şu an teknik direktörlük kariyerini. Juan Mata ile Valencia'da, yani Galatasaray'dan Valencia'ya gitmişti o dönem. Zaten sonra Valencia'dan Fenerbahçe'ye döndü değil mi? Tabii. Süper Lig'de.
0: Örümcek.
2: Doğru mu hatırlıyorum?
1: Ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Sen bana diyorsun ki oradan buraya
2: programı
1: geldi gitti ya.
2: Saat
1: de ilerledi zaten.
2: Değiştirsek mi? Lazım. Logolarla devam edelim.
0: Eyvah.
2: Saat ilerleyince çok verim alamıyoruz.
1: Yok ya, hiç şey aklıma gelmedi yani. Mesela bunu da biliyorum ama şu an aklıma gelmez yani.
0: Ben de hiç
1: görsel
0: yok.
1: Gözümde canlandı.
0: Bende logolar hiç yok. Ben golü koklayan adam
2: yani
0: da varım
2: ha. Varşova falan mı yani? Çıkartma var böyle, gif var. Şu yola çıktım arkadaşlarım. Şu an sizin tamamen bana hissettirdiğiniz bu.
1: Beraber yola çıktım arkadaşlara bak.
2: Bir Hollanda takımı. Var mı bir öyle meşhur bir oyuncusu, bana reji yardımcı
1: Utrecht mi?
2: Evet, tebrik ederim. Nasıl?
0: Tebrik ederiz.
2: Bir anda geldi. Işte.
1: Logo gözümün önünde de. Aynen. Sadece şeyi.
2: Evet, Utrecht Hollanda'dan çünkü. Devam edelim. Diğer takım.
1: Bu nedir ya?
0: Bu Romanya, Romanya oralardan bir şey.
2: Yok yok, bu da Hollanda. Hollanda. Hepsi Hollanda. Bu biraz zor ama kabul ediyorum yani bu.
1: Bunu Mehmet Topal'ı bilemediysek hiç bilemeyiz.
2: Yani bunu nasıl size ipucu verebilirim, nasıl bir çağrışım yaptırabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum.
1: Hiç görmedim bu arada. Ben ömrümde görmedim bu logoyu yani.
0: İlk defa karşılaştık kanka.
2: Yani
0: ateş mateş var, bir şeyler var.
1: Yok yok, bir şey yok.
2: İki kelime gibi hani işte yani yıldız. Böyle Türkçe karşılığı yıldız, zaten son kelimenin.
0: Yıldız.
2: Onun İngilizcesi yıldızın. Bir şey
0: star.
1: Ne star? Star.
2: Cem abi ipucunu aldı, bir şey star dedi.
0: Bizde yok, yok abi.
2: Var mı aklınıza yok gelen? Abi, bu zor, bunu kabul ediyorum. Telstar.
0: Yok.
2: Bu zor. Bunu bence yani hani önümde yazmasa ben de muhtemelen bilemezdim.
0: Ben de logo hiç yok abi. Golü koklayan da varım ben.
2: Son logoyu görelim. Bunu bilmenizi bekliyorum.
1: Hertz.
0: Herevan.
2: Kim?
1: Hangisi?
2: Oradan ortaya karışık bir şey geldi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Hangisi doğru seçeceksin?
0: Bu ne abi ya?
2: Doğru cevap Herenven, kabul edildi. Oradan
0: kabul
2: bir
0: edildi
2: böyle bak. Bir Hertz Herenven ikisi.
0: Herenven dedi, ben Hertz.
2: Sonra sen bir daha Herenven dedin. Evet, doğru yanıt her an bende. Tebrik ederim.
0: Harika. Gerçekten. İki kişi anca bir kişi olduk.
2: Cem abinin gerçekten böyle en tatlı saatleri bu saatler. Saat 01.35.
1: Hadi hocam ben bildim diye sen bil.
2: Devam edelim. Tanı beni gelsin.
0: Kayan burada top sende kardeşim.
1: Bu Monaco forması.
0: Hiç göremiyorum zaten bunu.
1: Doğru mu?
2: Monaco evet. Monaco forması.
1: Falcao değildir zaten hani.
2: Değil.
1: Değil.
2: Bir Dünya Kupası'na damga vurmuş, bir Dünya Kupası'nda yıldızı parlamış bir oyuncu.
0: Romario.
1: Kim olabilir? Kanat mı?
2: Değil. Bence değil. Yani bir kanat oyuncusu olarak hatırlamayız. Brezilyalı. Aktif bu arada. Hala oynuyor.
0: Oynuyor mu?
2: Neresi?
0: Brezilyalı mı?
2: Yok değil.
0: Değil.
2: Ama yakın. Güney Amerika.
0: Güney Amerikalı.
2: Çok iyi bir sol ayağı var.
0: Ben bu kadar buldum kardeşim. Çünkü Güney Amerika dedim ben.
2: Çok. Cem abi. Cem abi kendine çok haksızlık ediyorsun bence.
0: Ben valla göremiyorum bir daha bu oyuncuyu.
2: Kaya yani bu kadar destekten sonra.
1: Ben bulmam lazım.
2: Çok iyi sol ayağı olan bir Güney Amerikalı.
1: Kim olabilir ya?
2: Monaco'su var, Porto'su var, Real Madrid'i var.
0: Hala oynuyor mu aktif?
2: Aktif mi? Ama şu an galiba kulüpsüzdü en son. Bir yerle anlaşmadıysa. Fernando Muslera'ya çok güzel bir golü var. Bir Dünya Kupası'nda. Böyle çok ikonik bir goldür. Dünya Kupaları tarihinin. Böyle alır, döner, sol ayağıyla vurur. Ben golü şu an yaşattım size. Hala hatırlayamadım.
0: Yok, yok. Bizde yok abi.
2: Kolombiyalı.
1: Bulamadım.
2: Kolombiyalı 10 numara.
0: Yok yok.
2: James Rodriguez. İnanamıyorum. Çok büyük ayak kırıklığı yaşıyorum şu an. Gerçekten.
1: Ama şeyde az önce fotoğraf netleşmeden önce hafif böyle siyahi gibi görünüyor. Evet. Önce anladın mı?
0: Evet.
1: Kafam orada kurcalıyor.
0: Bir trik var.
1: Ki yani.
0: Evet bir trik
2: devam.
0: Var. Ronaldo.
1: Yani evet.
2: Cristiano Ronaldo Sporting döneminden.
1: Yani fotoğrafta.
2: Neyse ki gerçekten.
0: Bugün tarihi bir gün. Ben bu kadar hayatta bilemiyorum.
2: Abi tarihe tanıklık ettiğimiz için şu an
1: tarihi günün bugünse yani.
2: Gerçekten.
0: Biz evet, ve, ben hiç bilemiyorum ki.
2: Biz ve izleyicilerimiz şu an tarihe tanıklık ediyoruz. Son tanı beni gelsin o zaman. Cristiano Ronaldo'ydu bu.
1: Bu kim ya?
2: Bu kim ya? Bu da çok efsane bir oyuncu.
1: Giggs mi?
2: 2008 Avrupa şampiyonuz. Bize penaltı kaçırdı.
1: Buradan kim bakınca Çeh'e benziyor. Saçlar başlar mı?
2: Hiç alakası yok. 2008 Avrupa şampiyonasında penaltı bize kaçırdı. Penaltı kaçırdı. Devamında da hala oynuyor 40 küsur yaşında. İkonik bir orta saha oyuncusu. Kariyerinde Tottenham, Real Madrid.
1: Penaltı atarken ayağı mı kaymıştı?
2: Sen şöyle kaya. Yani.
1: Sen şöyle ben yani, hatırladım yani.
2: Ayağı kaymadı da hani
1: ikonik orta saha.
2: Benim söylediğim ipuçlarının yanında ayak kayması bir hiçbir
1: ama
2: şey.
1: Ama şimdi saate
2: bak,
1: bakınca
2: Tottenham,
1: zaten bizim bitti yani.
2: Tottenham, Real Madrid ve şu an Milan'da oynuyor.
1: Modric.
2: Evet. Luka Modric Tottenham döneminde.
0: Tebrik ederim
1: kardeşim. Güzel ipucu verdi. Bunu
2: var mı vaktimiz golü koklamaya?
1: Link verdik yani.
2: Peki golü de koklayalım haydi. Hızlı hızlı. Hemen sizden çok çabuk yanıtlar rica edeceğim. Geliyor ilk pozisyon. Burak Yılmaz mı?
1: Gol gol.
2: Evet Burak Yılmaz, Burak Hoca.
1: Şöyle direkten dönmüştüm.
2: Gol dedi Kaya.
0: Ben de katılıyorum Kaya'ya. Atar. Peki. Burak Hocam atar.
2: Peki görelim bakalım gol mü?
0: Lille'de bir sürü gol attı. Hadi.
1: Olmadı.
2: Yani atladık. Değil hocam özür diliyoruz ama başarılı olamadı tahminlerim.
1: İkonik üzüntü.
2: Evet gol değil. Devam edelim. Hocam. Lille tarihine geçmiş bir oyuncu Burak Yılmaz. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik.
1: Bu da değildi ya. Oradan kafayla gol olmaz. Sanki ama ters tarafa gidiyor gibi ama bilemedim.
0: Bakayım.
2: Gol değil mi?
0: Değil değil. Dağlara taşlara gidiyor gibi. Gerçi benim gözüm bozuk çok.
2: Abi değil. Sen iyisin. Ronaldo'yu bildin. Kendine haksızlık yapma bence.
0: Ben zirvede bırakıyorum. Benim tarihi performansım oluyor.
2: Değil mi?
1: Ben de değil diyorum.
2: Değil diyor o zaman. Değil devam yani, edelim. Haydi abi, görelim. İki yorumcumuz da gol değil dedi.
0: Üf. Yani bayağı basmış tavana.
2: Bayağı. Kim? Buruma mı bu? Evet evet, bu da Buruma. Hep tanıdık yüzler bak geliyor.
0: 7.
2: Çok iyi gol. Devam edelim. Son pozisyon. Hemen alayım yanıtları.
1: Değil.
0: Gol.
2: Bir galip çıkacak bu gece. Bakalım. Haydi görelim yanıtı.

0: Ooo. Kim değil demiş de. Yani. Kaya Temel'i tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederiz kardeşim.
0: Bugün çok kısır geçen bir golü koklayanlar bölümü. 1-0'lık sonuçta Kaya Temel günü galip tamamlıyor. Süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ederim. Kaya Temel, Cem Kerpiçliler, ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Yamal iki kişiyi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu, çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

Lamine Yamal boş, ona doğru Lamine Yamal cezalarına, Lamine Yamal ve

Hadi aradan Rafinha ya. Rafinha çevirdi içeri. Kalesi çıldı. Yamal vurdu topu.

0: en sağ. Orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski ikinci pozisyon. De Jong orada inanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

aldı. Dokundu. Vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça. Harika!

1-1 top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çapraz da Yamal gol!

Pedri. Dink halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lamin Yamal. Bu adamda da bu var işte. Lamin Yamal. Aldı soluna. Nefis bir plase. Villarreal maçında olduğu gibi.

nefis bir top attı.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Transfer gündemine değineceğiz. Masaya yatıracağız. Enine boyuna tartışacağız, konuşacağız değerli izleyenler. Bugünkü stüdyo konuklarım sevgili Okan Koç ve sevgili Serhan Türk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhaba. İlk yayınımız galiba. Evet, hayırlı olsun. Güzel yayın olsun.
0: İnşallah. Tabii tabii. Biz Serhan abiyle daha önce denk geldik.
2: Serhan abiyle zaten denk gelmeyen yine ben var ya, sorgularım yani. Serhan abi her yerde abi. Ya, adamım ben sana bir şey, ahtapot gibi. Ya bırak abi bir şey söyleyeyim. Bir tevazi olma Serhan. Her zaman her yerde de söylüyorum abi. Herkese dokunmuşsundur. Ahtapot gibisin. Her yerde kolum var vallahi. Ama ne anlamda? İyi anlamda diyorum bunu. Tebrik ediyorum. Vallahi seni Serhan abi. Vallahi iyi ki tanımışım. Her zaman her yerde söylerim.
1: Ben de iyi ki seni tanımışım. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Zayıflamışsın ama.
1: Biraz zayıfladık.
2: Biraz değil bayağı zayıflamışsın. Kilo olarak
1: dikkat ediyoruz biraz.
2: Yakışmış gömlek, kravat, ceket falan böyle var ya, kombinasyon 10 numara olmuş Serhan abi.
1: Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Serhan abi ne ısmarlayacak acaba?
1: İstersen.
2: Vallahi iyi ki tanımışım abi seni.
1: Allah razı olsun. Aynı şekilde.
0: Evet, güzel bir başlangıç oldu. Sıcak bir başlangıç oldu. Ben Galatasaray'la başlamak istiyorum programı. Evet, Galatasaray son hazırlık karşılaşmasına çıktı bildiğiniz gibi dün akşam. İspanya temsilcisi Villarreal'le karşı karşıya geldi Galatasaray. Rams Park'ta maçı kazanan taraf İspanya temsilcisi Villarreal oldu. Tabi tepkiler de vardı. Tabi son Ren maçından itibaren Galatasaray'da negatif bir hava var. Bunun sebebini sorayım sana, öyle gidelim.
1: Ya bunun sebebini zaten herkes biliyor. Transferlerin yetişmemesi, transfer sürecinin uzaması ve bir anlamda hazır denilen ve bu seneye çok önemli bir senesi olan Galatasaray'ın, ki ben de katılıyorum. Yani Galatasaray'ın artık ayağına fırsat gelmiş. 5'te 5 yapması lazım. Bu sene çok önemli. 4'te 4 yapıp şampiyonluğu kazanan ve 5'te 5 için bu sene lige başlayan bir Galatasaray var. Lige başlayacak olan bir Galatasaray var ama şu an net bir şekilde gösterge rakiplerin sürekli transfer yapması, limitlere takılmadan transferler yapması, Galatasaray'ın ihtiyaç olan transferlerini yapamaması büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hem rakibi taraftarları uğrattı hem de camiye uğrattı. Üstüne üstlük hazırlık karşılaşmasında istenilmeyen sonuçlar alınması, üstüne de tuz biber ekti diyebiliriz. Yani bu hazırlık maçları diyoruz. Tabii ki hazırlık maçları bir ölçü değil ama kardeşim bir tanesini kazan ya. En sonunda kazandığın hazırlık maçı Ümraniyespor'la 5-1 deplasmanda oynadığın hazırlık karşılaşması. Ondan sonra 2-0, 3-0, 3-3, 1-2. Yani bunlara artık izah yok. Net bir şekilde takım diyor ki benim transfere ihtiyacım var. Yani mesela hep şunu söyleyebiliriz Galatasaray için. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var, tamam. Omurgası sağlam, tamam. Ama yani omurga sağlam, omurga çatlamaya başlamış artık. Yani net bir şekilde transfer ihtiyacı olan bir Galatasaray var. Ve bu acıyı çeken de bir tane Galatasaray camiası taraftarı var. Artık bu sese kulak vermenin zamanı geldi. Ya bu anlamda ya bu sene lig çok önemli hale geldi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si. Diğer tarafta Serdar Dalı çok güzel bir futbol beyniyle güzel bir takım oluşturdu. Trabzonspor'un aldığı oyunculara bakıyoruz. Galatasaray Leicester ile bu lige başlama noktasına geliyorsa, ligin başlamasına 6 gün varsa ve Galatasaray'ın hedefleri üstte 5'in şampiyonluksa ve üstüne de Şampiyonlar Ligi'nde başarıysa bu kadroyla başarılı olacağını düşünmüyoruz. Ya bir de şu var, yani mesela hep şunu konuşuyoruz. Galatasaray'ın transfer ihtiyacı var mı? Var. Ben zaten ilk başta bunun haberini yaptım. Galatasaray ilk önce kiralığa gidecek diye, kiralama yöntemine gidecek diye bir infial oluştu. Sonrasına baktık bütün transferlerin hepsi kiralama üzerine gitti. Ya şimdi bu saatten sonra oyuncuların gelmesi, bu transfer planlanması, bu transferde verecek paralar, ya çok fazla konuşmak lazım. Yani şimdi diyoruz ki 50 milyon euro Can Uzun için isteniliyor. Rafael Lağ için 45 milyon isteniliyor. Ya bu yarın yine 45 milyon, yarın yine 50 milyon. Galatasaray'ın durumunu bu adamlar takip etmiyor mu? Bu rakipler takip etmiyor mu? Galatasaray'ın ne kısa sıkıştığını görmüyorlar mı? Takımın bağırarak transfere ihtiyacı olduğunu görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı?
2: Tabii.
1: Yani artık taraftarın canına tak etti. Dün stadı dolduramayan taraftar. Ki Galatasaray'ın ben hiç maçının bu kadar az seyircili olduğunu görmedim. Hı hı. Yani üstte 4 sene şampiyon olmuş takımdan bahsediyoruz. Rekorlar kırmış takımdan bahsediyoruz.

0: kadrosu olan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ama artık bu kadro Galatasaray'a yetmiyor. Galatasaray taraftarını tatmin etmiyor. Bu kadroya takviye lazım. Acil takviye lazım. En önemlisi ise 3'e 5'e bakmamak lazım. Nasıl Fenerbahçe bakmıyorsa, nasıl Beşiktaş bakmıyorsa, nasıl Trabzonspor bakmıyorsa, Galatasaray'ın Leslie'ye bu koçumu transferiyle taraftarı oylamaması gerekiyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Taraftar sıkıntılı, camia sıkıntılı. Hiç kimse Galatasaray'ın bu şekilde olmasını istemez. Transferlerin bir an önce olmasını ister. Ama şunu da bilmek lazım. Şu an 50 milyon olan oyuncu yarın yine 50 milyon. Belki 60 milyon. 40 milyon, 30 milyon düşecek. Son dakika pazar olacak. Şu yok. Yani her sene bunu Galatasaray taraftarına anlatabilirsin. Ve şunu da söyleyebilirsin anlatırken. Ya biz böyle dedik ama biz şampiyon olduk. Biz böyle dedik ama 4 sene üstte şampiyon olduk diyemez. Bu sene iyi bir kadro kuran Fenerbahçe, iyi bir kadro kuran Beşiktaş, iyi bir kadro kuran Trabzonspor var. Rakiplerin daha kuvvetli.
1: Savaş var seneye.
0: Rakiplerin daha kuvvetli. Ya yani bu açıdan Galatasaray taraftarı sıkıntıdadır. Galatasaray camiası sıkıntıdadır. Ve Galatasaray taraftarının sesine kulak vermeyen de bir durum söz konusu. Bakalım nasıl olacak, ben de merak ediyorum.
2: Okan Koç.
1: Bak şimdi. Hangi futbolcuya gidersen git 50 milyon, 60 milyon, 70 milyon, 40 milyondan kapıyı açıyor değil mi Avrupa evet. piyasası? Niye kardeşim? Sebebini söylüyorum net. Icardi, Osimhen maaş bonservis skalası ciddi şekilde açıldı. Verildi. Adamlar ne diyor biliyor musun? Ya diyor bunlarda para var bu Türk takımlarına, veriyorlar diyor. Bu skalayı açarsan artık bu saatten sonra bunun önüne geçmek çok zordur. Adam kardeşim bunu değerlendirmek bu fırsat diyor benim için diyor. Bir de zaten orada diyor takımları, camiaları hem tribün hem sosyal medyada baskıyı kuruyor. Almak zorunda kaldığını hissedip ne yapıyor sana bu sefer? 20 milyonluk oyuncu tak 40 milyon diyor. İşte burada Icardi'den başladı abi. Osimhen, Icardi sonra peşinden Kante, o bu gele gele abicim adamlar şu anda diyor ellerini böyle... Oluşturarak bekliyor. Alacak diyor. Bunlar gelecek bana diyor. En büyük problem bu. Her geçen günde daha da kötüye gidebilir bu bak. Olan da kim oluyor? Taraftar oluyor. He git bana Osimhen'i al. Hakikaten Icardi gibi oyuncu o performansı veren parayı verdiğin zaman hak ettiği bir şekilde karşılığını veriyor. Ama eder mi? Mecbur gelmez. Verdiğin zaman abi geliyor. Diğer oyuncular da bu sefer ne diyor? Icardi diyor parayı alıyorsa Osimhen Kante örnek X birisi bu parayı alıyorsa diyor. Kardeşim diyor bana da vermek zorundasın diyor. Futbolcular da bunu soruşturuyor, araştırıyor. Zannetme ki o menajerler var ya, menajerler öyle yabancı menajerler. Sana bir şey söyleyeyim. Senin düşündüğünü 5 kere düşünüyor, 6 kere 4. 3. hamlesini de düşünerek hareket ediyor. Onlar çok kurnaz. Ben hepsini tanıyorum. Yani ne anlamda tanıyorum? Çünkü çoğuyla oturmuş kalkmış, işim gereği yaşamış bir insan olarak. O dönemleri yaşadım. Galatasaray'ın kadrosu iyi. Bireysel olarak iyi performans hakikaten verebilecek potansiyeli yetenekli oyuncular var. Galatasaray'daki en büyük problem ne biliyor musun? Bak kardeşim, Osimhen. En önde. Çok üst seviyeli bir oyuncu. Solda Barış. Ligin üstünde. Kuvvetli. Gidip gelen. Eğer sağ tarafta Sané. Birebir yakalamasın. Süratli. Ha, beklentileri tamamıyla karşıladı mı geçen sene? İnişli çıkışı çok güzel maçları vardı.
2: Zaman, derbileri sayabiliriz.
1: Ha, zaman zaman. Ama işte tabii ki de büyük futbolcu derbilerde oynar ama diğer maçlarda da oynayacak. Diğer maçlarda çok fazla niye eleştiriye maruz kalmadı? Diğer arkadaşlara girdi. Skoru aldın. Hedefe gittin. Sané. Arkada Torreira Lemina. İşte burada en önemli parça Yunus'la sen orada oynayamaz kardeşim forvet arkasında. Orada o organizasyonu sağlayabilecek, oynatabilecek, oynayabilecek. Doğru. Bir Mertens, bir Schneider eksikliğini diğer oyuncular da hissediyor. En büyük problem bu. Oraya bir tane nokta atışı. Eğer ki transfer yaparlarsa bakın farklı şeyler konuşulacak hep. Ya burada göreceksin şey bak sen
2: için,
1: de.
2: Okan farklı bir şey konuşmak için.
1: Hayır sen ben diğer oyuncuların performansıyla ilgili söylüyorum.
0: Performansına bakmak lazım. Geçmiş dönemde sana katılıyorum. Gerçekten oyuncuların performansı harikaydı. Olağanüstü performans gösterdiler. Ama şu an lige gireceğiz. Hiç performans konuşmuyoruz.
1: Evet,
0: hepsi formsuz. Kim formlu? Kimin formu var?
1: Diyorsun ben orada mücadele ediyorum.
0: Osimhen şey mücadele olsun. Ediyor. Bana sorarsan dünkü karşılaşmanın Şalay. Gitti pozisyona girdi şunu yaptı bunu yaptı ama genel anlamda bir takımda 10 kişinin 11 kişinin 11 kişisi de formsuzsa konuşacak çok şey var. İşte konuşacak çok şey olmaması için bir an önce transfer olup tabii. Orada forma yarışının olması gerekiyor.
1: O zaten rekabeti oluşturduğu zaman diğer oyuncular da rekabetin içerisinde istim üzerinde babacığım tetikleyecek kendini. Daha çok iştahlı, istekli, yeteneklerini sergi. İşte oraya bir tane organizatör iyi bir kaliteyle hakikaten oynatabilecek, sorumluluk alacak. Yani o ön alan baskılarda o dağılımı. Bak Mertens kaç yaşındaydı? 34-35 yaşına evet. geldi değil mi? 35 yaşında. Ne yaptı? Bak adam topladı. Dikkat edin çok fazla baskılar koşular oraya buraya böyle deli dana koşar gibi koşan gibi oyuncular var ya sağa sola. O tarz mantıklı doğru koşular ve organize etti, senkronize etti oralara. Edince de hem oynadı hem oynattı. Yani çok önemli. Bazen bir koşu çok değerlidir. Çok örnek veririm ben burada mesela oynanan maç.

0: Sarla ilgili yayın biter. Yani oraya bir organizatör geldiği takdirde diğer oyuncuların da performansı artar. Çünkü Yunus'ta sahne olmaz. Yani Galatasaray'da tabii sevgili Serhan abin dediği gibi yani hazırlık maçlarına bakıyorsun, hiçbir oyuncunun beklentilerin üzerine bırak yaklaşmadı bile yanına. Yani üzerine değil, yanına normal performansının yanına yaklaşamayan
1: oyuncu. Bir tek Jean Katı kaleciyi bende mi? Ya bir takımda kaleciyi çok beğeniyorsan o kadar çok pozisyon verdiğin i̇şte, anlamına geliyor. Yani.
0: Bir de sezon başı çok yüklemeler, ağırlıklar falan oluyor. Sezonun mesela 4. 5. haftadan sonra daha netti kazanır ama artık doymuşluk, mental falan onlar çok tehlikeli durumlar ha. Bak sana bir şey söyleyeyim, ne kadar iyi olursan ol. Ben hep anlatıyordum burada, insanlar benimle makara dalga geçiyordu. Bu sosyal medyada yazıyorlar, çiziyorlardı. 2004 yılında Beşiktaş'ın bir kadrosu vardı. İlk yarı namağlup gidiyorduk. İkinci yarı işler tepe tak tak tam tersine gitmeye başladı ama herkes bir köşeye kaçıyordu. Açın bakın o zamanki kadroya kimler vardı, nasıl oyuncular, ne potansiyelde seviyede oyuncular vardı. İşler kötü gitti mi herkes bir köşeye kaçar. Osimhen'i, Sanesi, Barış'ı, Lemina'sı, arkada geliyorsun Sanchez'i, Abdülkerim'i, Uğurcan'ı, sağ bekle, sol bekle, hep uluslararası deneyimli olan oyuncu. Fark etmiyor. İsimler değil, cisimler. İşte burada Okan Hoca'nın devreye girmesi gerekiyor. Sadece bir oyuncuya bağlıysa bu takımın kötü gidişatı, ben Okan Hoca'yı sorgularım. Niye bu kadar kötü gidiyor? Hocam yani burada bir sıkıntı, bir oyuncuya bağlı olmaması lazım. Kusura bakmasın kimseye. Bu takım geçen sene kim vardı orta sahada? Sane ile Yusuf oynuyordu ama oynuyordu zaman zaman, iyi oynuyordu. İşte burada bu takımın içerisindeki bu kötü gidişatın yani bu kadar kötü olmasında Okan Hoca da bir kendisini sorgulaması lazım. Sadece transferlere bağlanmaması gerekiyor. Soruyorum abi, Lemina ile Torreira'yı bırak bakayım hangi takımlar alacak. Yarın bonservis eline bırakıyorum de. Gel Salah'ı bırak, Jakobs'u bırak. Ön tarafta Barış'ı, Sane'yi bırak. 50 tane takım kapar. Niye? Çünkü potansiyel, ama burada bir sıkıntı, ne sıkıntısı var? Oyun yok, güçlü oyun dediğimiz, ve bireysel olarak o güçlü oyuncular da yok sahada. Bunları oynatan, bu sistemi belirleyen kim? Okan Buruk, kulübedeki. O zaman Okan Hocam 4 sene burada insanlar sana güzel teveccühlerde, desteklerde bulundu. Herkes söyledi. Avrupa'da Liverpool'lar, Bayern Münih'ler bilmem neler, anladın mı oynadığın oyun? Hazırlık maçlarında niye böyle? Burada Okan Hoca çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Arkadaşlar şunu söyleyecek, ama biz ağır bir kamp döneminden geçtik. Oyuncuları ciddi şekilde yüklenildi. O ağırlığı şu an atamadılar. İstediklerini yapamıyorlar. O ağırlığı attıktan sonra bu takım farklı bir kimliğe bürünecek gibi.
1: Bunu 5 gün önce söyleyemez. Lige başlamasına 5 gün
0: önce. Ya bunu daha önce söylemesi gerekiyordu.
1: Ama Okan Hoca mesela yabancı bir teknik adam olsaydı şu an neyi
0: konuşurdu? Şimdi yönetime
1: sevgili. Neyi konuşurdu? Transferler nerede diye konuşurdu.
0: Tabii tabii.
1: Mi?
0: Şimdi başkan.
1: Fatih Terim zamanında söylemedi. Ben listeyi verdim demedim mi Fatih Hoca?
0: Evet. Şimdi sevgili Başkan Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu transferden sonra her şey yetki onlarda, kendileri açıklama yaptı. Şimdi bu kadroyu kuranlar kimler? Onlar değil mi? Parayı veren, yöneten, karar veren, her şey onlar şu anda. Tamam, ihtiyaç var mı? Var, ama Galatasaray'da şu anda olmazsa olmaz o bölgenin oyuncusu. Diğer oyuncuları zaten aldığı zaman ya rotasyona alternatife ya rekabete girecek yani. Orta sahaya, beke, sağ bek, sol bek, sol stoper. İşte burada bu oyuncu profilini alıp almamaları, geç kalınmasıyla ilgili tamam taraftarın tepkisini çekmeleri gayri ihtiyar, doğal bir karşılıyorum. Ama abi bu kadroyu da kuran yönetim, yani bu 4 senede daha erken daha iyi transferler yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Adamların da bir planı vardır belki. Şimdi gitsen abi, bak az önce söyledim, 30 milyonluk oyuncudan 50 istiyorlar.
2: Evet.
0: Ama bunun sebebi ama sizlersiniz.
1: Ama yarın 30 isteyecekleri durum yok ki Okan. Yani yarın 30 istemeyecekler. Çünkü Galatasaray'ın durumunu biliyorlar. Sıkışmış artık. Sıkışmış.
0: Ya o
1: yani
0: doğru.
1: Acı transfer şart.
0: Bir de şöyle bir durum var. Yani, Serhan
1: geçen sene sen şampiyon bitirdin diye, bir önceki sene şampiyon bitirdin diye, bu önceki sene şampiyon bitirdin diye, bu sene şampiyon olacaksın gibi durum
0: tabii.
1: Yok.
0: Bir de şöyle bir
1: bu
0: durum
1: sene
0: var.
1: Rakiplerin iyi diye de artı bir motivasyon tabii, olman tabii. Lazım. Tabii. Ya bu sene Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yaptığı kadroya bakıyorsun.
0: Tabii, tabii.
1: Ondan sonra diyorsun ki benim omurgam sağlam. Ya omurgan sağlam da kardeşim, senin transfere ihtiyacın var. Bir önce transfer yapacaksın
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Onların da planı ne diye düşünüyorum biliyor musun? Şimdi yurt dışında Avrupa'daki oyuncular ilk başta üst seviyeli kaliteli oyuncular. Beklentileri, yani taraftarın beklediği tarzda oyuncular. Majörlüklerden teklif bekler. Olan, yani Major Lig'in ilk 5 baş üstü takımlarından teklif bekler. Eğer o istediği, beklediği teklif gelmediği takdirde mecbur bu tarafa doğru yöneliyor.
1: Okan, oyuncuyla anlaşıyorsun, kulübüyle anlaşamıyorsun.
0: Yöneticiler de, yönetici, ama şimdi oyuncuyu göndermek isteyen bir kulüple anlaşırsın bir şekilde.
1: Ama oyuncu şöyle diyor.
0: Dönem
1: ki,
0: çok önemli.
1: Ama fırsat diyor ki, şimdi Galatasaray'ın teklifi ne oluyor? Kiralık satın alma opsiyonu oluyor.
0: Evet.
1: Sonraki teklifi ne oluyor? İstedikleri fiyatla arasındaki fark şeklinde oluyor. 50 milyon istiyor adam, sen 30 milyon teklif ediyorsun, 35 milyon teklif ediyorsun. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İşte ya yarın şimdi, bugün bu 35, 50 milyon, 45'e inecek, 35'e inecek bir durum yok. Yok. Ne zaman var? Transfer dönemi kapanır Avrupa'da. Kapanma noktasına gelir. Adam elinden oyuncu çıkarma noktasına gelir. Ama o zaman yine son dakikaya kadar seni burada kıvrandırır.
0: Abi yönetimin transfer sürecinde belki 10 numara bölgesinde katılıyorum taraftara. Yani ben öyle görüyorum gözlemlediğim kadarıyla. Oraya muhakkak ki olmazsa olmaz kamp sürecine gelmesi gerekiyordu. Onun hemfikiriz bak. Sol stoper sonra belki bir orta sahaya anladın mı? O fırsat dönemi dediğimiz dönemlerde. O dediğin değerlendirebilirsin istediğin.
1: Fırsat stoper olur.
0: Yani misal istediğin şekilde lehine değerlendirebilirsin. Ama abi bu takımın bu seviyede saydığım oyuncular tekrar saymayayım bireysel olarak. Bu kadar kötü olmasının da sebebi yönetim ve başkan falan değildir abi. Şimdi oynatan niye bu takım böyle bu kadar kötü oynuyor? Teknik direktör de kim? Burada sorgulanması gerekiyor. Bak Okan Hoca'yı çok severim. Beşiktaş'ta da oynadım.
1: Ya Okan Hoca'nın yani Galatasaraylı da burada bence daha fazla ön plana çıkartıyor. Başka bir teknik adam olsaydı şimdi avaz avaz bağırmıştı.
0: Yani sonuçta bir takım niye bu kadar kötü? Niye bu kadar takımın oyun ama gücü düştü? Var, oyuncuların performansı düştü? İnsanlar bunu da sorgulaması
1: ama
0: lazım.
1: Ama ilk önce şunu sorgulamak lazım. Ligin başlamasına 6 gün var. Senin ilk maçın haftaya Cuma günü Çorum Spor'la oynuyorsun. Kendi evinde oynuyorsun. Kendi taraftan önünde oynuyorsun. Leslie diye bir transfer geldi. İstediğini veremedi görüntüsü içerisinde şu ana kadar. İlerleyen zamanlarda belki verebilir ama ilk ne verirsen odur. Sen lige başlıyorsun. Osimhen'in ardından Icardi'yi gönderdin. Şu an yedek santroforun yok. 10 numara mevki Mertens'ten sonraki yok.
0: Dünkü maçta Okan Hoca kırmızı kartı.
1: Bir tane kanat oyuncun alacaksın. Bir tane kanat oyuncusu alacaksın. Yunus'un performansı, Barış'ın Alper Yılmaz'ın performansı, Sané'nin performansı iyi değil. Sen böyle bir lige nasıl başlayacaksın bana söyler misin?
0: Doğru, haklısın. Bir teknik adamın 4 sene şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarı elde etmiş bir teknik adam bir hazırlık maçında niye bu kadar gergin, stresli? Niye bu kadar bir reaksiyon gösteriyor? Haklı olabilirsin, onu bir kenara koyalım.
1: Herkes stresli. Şu an Galatasaray'da herkes stresli. Ama biz bile işte stresliyiz ya. Ben çok stresliyim.
0: Bak sen mesela ayrı, sen taraftarsın, sen Galatasaraylısın. Galatasaray'ın iyi olmasını istersin Galatasaray taraftarı gibi. Onu bir kenara koyalım. Ama bu takımın başında yöneten bir teknik adamın neden bu kadar gergin, stresli o reaksiyonları gösteriyor? Demek ki o takımın içerisindeki bazı işler istediği gibi gitmiyor. Ha, o kötü gidişatı da düzeltecek olan sensin. Çünkü hepsini bireysel olarak tanıyorsun. 3 sene, 4 sene, 2 senedir çalıştığın oyuncular bunlar. Yani niye bu kadar geriliyorsun, stres, panik yapıyorsun hocam? Demek ki bazı şeyler kötü gidiyor ama sen burada o kötü gidişatı da düzeltecek. Ya yapmayın abi, elindeki kadroya bir bakın ya. Elin saf lütfen ya. Ya şu kadro Beşiktaş'ta olsa, Beşiktaş başkanı şu Galatasaray'ın kadrosunu kursa ayakta alkışlarım şu anda. Bak tamam, ihtiyaç var. Neden var? Rakipler geliyor gümbür gümbür. Trabzon müthiş. Beşiktaş yavaş yavaş geliyor. Fenerbahçe harika transferler yaptı. Seneye hep söylüyorum, savaş var, mücadele var. Acayip bir lig olacak. Çok keyifli bir lig olacak. Yeter ki oynanmasına müsaade eden abi, hakem topluluğu olsun. Hak edeni hak ettiği gibi davransın.
1: Ama işte en burada ufak başarısızlığı hak etmez.
0: Ya kimse hak etmez.
1: Özür diliyorum.
0: Hiçbir camiye hak etme.
1: Yani Galatasaray en ufak başarısızlığa karşı hemen harekete geçer. Hemen tamam, konuşur, bağırır, çağırır.
0: Bak, taraftar haklı abi. Taraftar talep eder.
1: Vardı
0: ben sana söyleyeyim. 16-17-10.
1: Gitti Başakşehir maçında, kupa maçında 5 tane gol yiyen Galatasaray hocasına istifaya çağırıyor. O yüzden Galatasaray'daki en ufak başarısızlık hiçbir şekilde affedilmez.
0: Abi feda sezonundan alıp abi, her camiada Beşiktaş'ta da feda sezonundan alıp bir yerlere getirip Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkan Pepe'leri Paris Saint Germain'in kapısından getiren Adriano'yu, Caner'i, Gökhan'ı milli takımda Fenerbahçe'nin kalbinden söken Beşiktaş'ta bu durumlara getiren sevgili Fikret Orman'ı istifaya davet etti. Futbol böyledir. Taraftar hep daha iyisini ister. Harcanan paraların karşılığını, yani yapılan transferler harcanan paranın karşılığını ister ama bunu yapılacak bir şey yok. Şu anda Galatasaray taraftarını ben çok iyi anlıyorum. İstiyor, bakıyor eksik bölgeler, neresi 10 numara. Yok abi alın diyor. Niye almıyorsunuz? Sen diyor Şampiyonlar Ligi forma geliri, o bu bir sürü gelir elde ettin. Niye bir an önce almıyorsun? İşte bunu yönetim karar verecek ve tepkileri görüyor. Ama bak başka bir şey değiniyorum. Bu takım niye bu kadar kötü oynuyor ve teknik direktör niye bu kadar gergin? Bir hazırlık maçında kırmızı kart görüyorsun ya. Ne olursa olsun haklı haksız ol, hazırlık maçı. Niye kırmızı kart görüyorsun? Haklı da olsan haksız da olsan bir kenara. Demek ki az önce söyledim ya, bu problemleri çözecek olan sensin. Ya abi sağ bekte kim var? Salay var. Öbürü kim? Kaan'ı oynat oraya. Çek kimi istiyorsan. O stoperde bakıyorsun Sanchez. Oraya Lemine'yi çekersin. Sol tarafta sen bakıyorsun. Abdülkerim oraya mesela. Singo'yu aldın 30-30'du. Sol tarafta Jacobs, Eren. Orta sahada Lemina, Torreira. Onların önünde
1: Bu kadro yani, seriyi kurtarır mı sence?
0: Ya kurtarmaz. Eksiklikler var ama bu kadar da kötü olmasın nedeni değil yani bu isim. Bu kadronun yani kötü iyi yani ayrı tartışıyoruz.
1: Bence Okan Hoca'nın kırmızı kart yemesi evet ve gerginliğinin tek sebebi Galatasaray'ın şu anki gerginliğinin tek sebebi. Yani
0: tamam da ama işte bu takımı idare eden, idare sevki sağlayan sensin. Var, o insanları sen rahatlatacaksın.
1: Öyle bir isimler çıktı ki farkındaysan. Bruno Fernandes, Rafa Silva, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Camavinga, Brahim Diaz. Bu kadar çok isim çok ön plana çıktı. En son Musiala çıktı.
0: Hedef yükseltildi. Bu kadar çok abi, isim bekliyor,
1: en sonra bir tane böyle isimsiz bir oyuncu geldiğinde vah vah vah. Allah durumu o kadar durum kötü. Yani bir an önce transferlerin olması lazım. Galatasaray

0: takımına hitap eden transfer olması lazım. Nokta transfer olması lazım. En önemlisi ise Galatasaray'ın eksiklerini tamamlayıcı transferler olması lazım. Bu sene çok önemli. Galatasaray için bu sene çok, her seneden daha önemli. Ben 4 sene şampiyonluğu hiçbir şekilde bir tarafa koyarım. Ama 5. şampiyonluk Galatasaray için hayat memak meselesi.
1: Abi çok doğru. O Galatasaray açısından, penceresinden baktığın zaman sana katılabilirim. Beşiktaş için de çok önemli. 4 senedir şampiyon olamayan, tabii, ciddi maliyetler, paralar harcayan, 13 senedir, 12 senedir şampiyon olamayan, 4-5 6 senedir şampiyon olamayan Salahları, onları bunları getiren Onaçuları falan, Savyolları, müthiş kadro kuran bir Trabzon için de, hepsi için de çok önemli. Ciddi şekilde çok önemli. Öyle böyle değil yani. Bunların hepsi zaten bu takımları, bu paraları niye harcıyor? Şampiyonluk yaşamak için, taraftarını mutlu etmek için, ama önemli olan doğru oyunculara gitmek lazım. Şimdi her takım ister 4-5 6-7 sene şampiyon olmak ister üst üste, ama öbür takımlar da bu maliyetleri bakıyor abi, rakip güçlü. Ben diyor buraya hamle yapayım, şuraya hamle yapayım. Öbür taraf diyor ulan diyor oraya buraya yapıyor. Öbür taraf bir başlıyorlar abi. İyice piyasa kızışıyor. Ne oluyor? O rekabetin içerisine girebilmek için bu oyuncuları almam lazım. O tarafı, şu geçen senenin şampiyonu kim bu? Ben diyor oraya yakalayayım diyor, üstüne çıkayım diyor. Öbürü diyor ben diyor bak bunun üstüne çıktı, bunun üstüne çıkayım diyor. Kadro kalitesi, rotasyon için. Yani her takım için çok ciddi önemli abi şampiyonluk. Bu Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Galatasaray tabii 5. yıl almak isterdi. Çünkü 2 kere 4 sene üst üste şampiyon oldu değil mi? Bu egoyu, rekoru kırmak için bu sene 5. Ama Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor. Beşiktaş son 2 senedir gelmiş bir başkan, çok iddialı. Ben diyor onu yapacağım, bayrakları çıkartın, rakibe göre hamleler yapacağım. Taraftar baskı kuruyor, söylediklerinin karşılığını ver. Trabzon'da bakıyorsun abi, Salah'ı getirmiş, bilmem neyi, onu getirmiş, bunu getirmiş. Güzel bir temel planlamayla beraber satılan oyuncuların karşılığını hem performans hem mali olarak alıp yerlerine daha ilerini koymaya çalışıyor. Daha deneyimli böyle gençlerle harmanlayıp o yarışın içinde ne yapabiliriz? Yani bu lig seneye muhteşem olacak. Sevgili federasyon başkanı zaten mücadeleli İbrahim Başkan. Ben onun niyetini biliyorum. İşte burada MHK Başkanı Ferhat Bey, artık ne yapılacaksa yapılsın. Yani bu hakemler yok oraya şöyle oldu, penaltı verdi bana vermedi, oraya kırmızı kart verdi vermedi filan tartışmaları yaşanırsa artık bu kamuoyu, toplum, taraftar bunlardan sıkıldı, bıktı. Yani bunlardan artık konuşulmak istemiyor. Bak Dünya Kupası'nın hakem tartışması konuştuk mu? Konuşuyor. Avrupa maçlarında doğru düzgün konuşmuyoruz. Ya orada konuşmuyorsak bizim ülkemizde niye konuşuyoruz? Korkmayın kardeşim, hep söylerim. Seneye müthiş bir lig olacak. Hem Galatasaray, hem Fener, hem Trabzon, hem Beşiktaş. Her açıdan müthiş bir lig olacak. Anadolu takımına bir bakmışsın, Göztepe, arkadan Konya, öbür taraftan diğer takımlar falan kıpırdanma. Artık öyle deplasmanda büyük takımlarımız gittiği zaman kolay puan alıp gelemeyecek. Onlar da iyi yapılanma içerisinde takımlar kuruyor. Yani tek bak en önemli nokta, ne kadar iyi oyuncu alırsan al abi, ne kadar kaliteli para harcarsan harca abi, o sahanın içinde o kaliteli oyuncuların oynamasını engellersen abi, ne futboldan zevk alırsın, ne oynanan oyundan, ne harcadığın paradan, ne kimseyi mutlu edersin. Ondan sonra yine başlarsın buralarda tartışma, yok o şunu yaptı, bu bunu yaptı. Bunları bir kenara koyalım, önümüzdeki sezon artık bunları geçelim. Burada güçlü oynayan, kaliteli oynayan, kaliteli futbol sergileyen, görsel olarak şölen olan bir futbolda o jenerikleri izleyelim. İzzettin'in abi ya, futbol sert oyundur, mücadele oyundur. O tarafta hafif dokunduğu zaman atan oyuncu ya, alışmış görüyorsun. Bu taraftakine vermiyorsun. Bunları bir kenara koymamız gerekiyor. İnşallah güzel bir lig olur. Galatasaray tabii ki de taraftarın isyanını gayri ihtiyar normal karşılıyorum. Çünkü 2 senedir o bölgeye istenilen oyuncu bulamadı. İlkay'ı getirdi, tutmadı. Yunus'u deniyor hoca, dikkat et, olmadı. Sané'yi deniyor, olmuyor. Sırtı dönük. Abi orada çok çabuk karar vermen lazım. Çünkü kaos futbol, Anadolu takımı kapanıyor. Orada 4-5 kişinin arasında kalıyorsun. Bazen senin atacağın veyahut alacağın veyahut da mesafe topla kat edeceğin dönemler olmadığı zamanlar olacak. Onlarla karşılaşamıyorsun. Ne yapacaksın? Kafanla bir koşu yapıyorsun abi. Zınk açıyorsun arkadaşlarına. İşte o kafasıyla oynayan, şu kafanın üstündeki o beyinle oynayan oyunculara da ihtiyaç duyuluyor. Oraya bir oyuncu alırsa, abi üst seviyeli, bak Serhan abi az önce saydı isimler. Mesela geldim cuk diye oturur. Taraftar da bekledi, gelecek ha gelecek ha gelmeyecek ha gelecek ha gelmeyecek diye. Umutlanan bir taraftarın sen karşısında umutlarını karşılamazsan abi tepkiyle maruz kalırsın. Ama her şeyi bir kenara koyayım, taraftar yönetimi. Okan Hoca, bu takım niye bu kadar kötü oynuyor? Böyle kaliteli oyuncu topluluğu, bunun da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir de yarın şey var, Galatasaray'la bir anlaşma var, imza töreni var. Galatasaray erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı'yla bir imza töreni var. Burada Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Çibara ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgün'ün katılımıyla gerçekleşecek bir basın toplantısı var. Muhtemelen yarın bize çok malzeme çıkacak. Çünkü başkanın bütün bizim sorularımızı cevaplayacağını düşünüyorum. Çünkü biz Abdullah Kavukçu'ya biliyorsun Ren maçından sonraki açıklamalarında ben şu soruyu sormuştum. paramız var, limitimiz var dedi. O zaman sordu mu

0: soru şuydu. Neden transferler yapılamıyor? Yarın muhtemelen neden transferler yapılamadığını, niçin transfer yapılamadığını açıklamasını bekliyoruz başkanım.
1: Tabii şimdi önümüzdeki hafta lig başlayacak. Galatasaray'da ilk lig mücadelesinde Çorum'la karşı karşıya gelecek. Tribünleri konuştuk. Tabii bu 4 sezonluk şampiyonlukta taraftarın da emeği çok büyük. İtici bir güç
0: en büyük
1: oluyor.
0: Emek taraftarda.
1: Şimdi Galatasaray'da ilk maçta tribünler yine aynı bu şekilde olur mu? Herhangi bir transfer
0: yok,
1: yapılmazsa.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her zaman yanındadır. Galatasaray taraftarı transfer olmadığı için bir sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı net bir şekilde dile getirir. Sıkıntı neredeyse onu hedef halinde gerekeni yapar. Ama Galatasaray taraftarı şu an itici gücü, Galatasaray taraftarı olan takımını hiçbir şekilde yalnız bırakmaz. Takımını her zaman destekler. Takımına ihtiyacı olduğu zaman da her zaman yanında olur. Ama şunu söylemek lazım. Gerçekten bir süreçten geçiliyor. Bu süreçte Galatasaray taraftarının alay yardımcısı olsun, Galatasaray'ın alay yardımcısı olsun. Çünkü bu süreç çok hayra alamet bir şekilde gitmiyor. Dedik ya, transfersizlik gerçekten çok önemli. Ama 4 sene üst üste şampiyon olmuş, 5. seneye şampiyonluk yoluna gitmek isteyen Galatasaray'da transfer yani olmaması, transfer belirsizliği Galatasaray'ın çok canını sıkıyor. Ama Galatasaray taraftarı üstüne düşeni yapar. Yağmurda çamurda yanında olmuş olduğu gibi ne zaman ihtiyacı olduğunda da gelir tribünleri doldurur.
2: Abi bakar mısın? 10 günlük bir Uğur diye kardeşimizin bebeği.
1: Maşallah. Allah
2: başlasın. Maşallah. Doruk. Yani 10 günlük izleyicimiz bile var. Bizi izliyor. Hayırlı olsun. Bahtı güzel olsun. Maşallah diyelim inşallah. Buradan Doruk yeğenimize, kardeşimize.
1: Şunu da sormak istiyorum. Rodrigo Moura ismi geçiyor. Bu ismi sorayım Serhan abi sana.
0: Ya sen yani sonuçta bak şimdi o kadar çok isim çıktı ki.
1: Evet.
0: Moura'ya kadar çıktı. İşte biraz önce saydım, Bruno Fernandes, Can Uzun, ondan sonra Batrakov.
1: Batrakov var, evet.
0: Yani o kadar çok isim yazıldı ki bu isimler hepsi Galatasaray'ın listesinde olan isimler. Ve çoğuna Galatasaray teklifte bulundu. Hı-hı. Ve çoğuna da bu süreç içerisinde teklifler yaptı. Yani özellikle mesela Moura, Batrakov, Leao, Zeze, Reinders, Duran, Panomarenko, Kader Meita, Foden, Kamavinga, Bilal, Kanus. Çok isme transferler yaptı. Transfer tekliflerinde bulundu. Listesinde olan transferler bunlar. Ya bu transferlere yani Galatasaray'ın, Moura da Galatasaray'ın transfer listesinde olan bir oyuncu. Ama şu an için bitmiş transfer, sonuca gelmiş bir transfer ya da anlaşılmış bir transfer yok. Biten bir transfer yok. Ya zaten sıkıntı burada. Biten transferin olmaması taraftarı da sıkıntıya bozuyor. Takımı da sıkıntıya koyuyor. Hocayı da sıkıntıya koyuyor. En önce transferler gelirse Galatasaray tarafı rahatlar. Ama bu saatten sonra getireceğin transferlerin Galatasaray'ın ismine layık bir şekilde, Galatasaray büyüklüğüne layık bir şekilde büyük bir transfer getirmen gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi sabır taşı kalmadı.
1: Peki ayrılacak bir futbolcu var mı? Ayrılması muhtemel görülen bir oyuncu var mı? Barış Alper Yılmaz'ı konuştuk yine geçtiğimiz günlerde. Ona gelen bir teklif var mı? Ya da herhangi bir takımın radarında olduğuna dair bir bilgin var mı?
0: Şimdi Galatasaray'da en fazla transfer teklifleri aldığı söylenen 3 isim var. 1. Barış Alper Yılmaz, 2. Gabriel Sara, 3. Singo. Bu 3 isim için sürekli transfer teklifleri geldiği söyleniyor. Sayın Abdullah Kavuççu da bunu söyledi. Ve net bir şekilde söyledi. Yani bu 3 oyuncu için gelen teklifler yani şifai, sözlü teklifler. Yazılı olan, Galatasaray'a gelen bir teklif yok. Yani şöyle oluyor, Okan daha iyi bilir bu işleri. Futbolcuk zamanında olduğu için Okan'la konuşulur. Ya Okan, ya biz seni Galatasaray'a götüreceğiz. Galatasaray'a gelir ya o, biz işte seni Galatasaray'a götüreceğiz ama ne dersin? Bir fiyat teklifi alalım mı? Olur. Yani bir fiyat teklifi. Sadece fiyat teklifi alıyorlar. Ondan sonra gelir mi diyorlar. Ondan sonra resmi teklif de getirmiyorlar. Sen Galatasaray'da resmi gelen bir teklif söz konusu değil. Ama tabii ki Galatasaray çıkacağı oyuncular var. Hı hı. Hep sürekli bildiğimiz oyuncular var. Onun üzerinden çok fazla okuyoruz oyunu ama Galatasaray'ın çıkacaklardan bir an önce çıkıp transferlerini bir an önce bitirmesi lazım. Tekrarlıyorum ve yayının başından beri tekrarlıyorum. Ligin başlaması cuma, haftaya cuma, 6 günlük bir süre var. 6 gün süre içerisinde Galatasaray'ın Çorum maçına favori bir şekilde başlaması lazım. Bu seneye çok iyi başlaması lazım. Bu sene rakipler daha kuvvetli ve önemlisi de Galatasaray'da hep başarı esastır. En ufak başarısızlıkta herkes cezayı çekiyor.
1: Şimdi bir transfer gerçekleştirdiğinizde bir oyuncunun %100'üne ulaşması için Ne kadar bir süre gerekir adaptasyonu tamamen tamamlaması için?
0: Ama şimdi herkes çalışıyor yani, öyle görmek lazım. Bütün takımlar şu an sezona başladı. Yani takım oyuncunun adaptasyon süreci. Zaten o büyük isimler adaptasyon sürecini çok kolay atlatıyor.
2: Tabii, tabii.
0: Ve bu isimlerin hepsi zaten kendi takımlarında şu an ya antrenman yapıyor ya sezon öncesi yüklemelerini yaptı. Hazır bir şekilde alacağın topçu olacak. Ama ne kadar hazır şekilde alacağın topçu gelirse gelsin, senin Galatasaray camiasına, taraftarını tatmin edecek oyuncu getirmen gerekiyor.
1: Peki, dilerseniz Beşiktaş'a geçiş yapalım. Beşiktaş geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Avrupa arenasında Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'da Radetz Kralovi'yi 1-0 mağlup etti. Bu hafta da Dolmabahçe'de revanş oynanacak. Okan Koç, sen neler düşünürsün bu müsabakayla ilgili?
2: Ya şunu söyleyeyim, yani bir kere beni çok mutlu eden, umutlandıran bir teknik direktör var, İtalyano. Yaşıyor, oyunu yaşıyor, taraftarı yaşıyor, oyuncularla beraber diyalogları muhteşem. O sinerji, enerji deriz mesela. Oyun sistemi, formasyonu bir kenarıya. Tabii ki de hocanın istedikleri sahada sergilenmesi gerekiyor ama hocanın yaklaşımı çok önemli futbolcuya. Bizim hocanın da dikkat ediyorsan yani futbolculara olan o bakış açısı, bütün futbolculara röportajından sonra hocayı övüyorlar. Hoca ile ilgili güzel söylentilerde bulunuyorlar. Bunlar önemli detaylar. Yani Beşiktaş oyun olarak tabii ki de istenilen oyuncular geldikten sonra o oyunun gelişeceğini ve taraftarı tamamıyla mutlu ve tatmin edecek bir oyun sistemi olacaklar. Ama o oyuncular gelmesi gerekiyor. Transfer yapmak için yapılmaması lazım. Kaliteli oyuncular gelecek. Şimdi Willock diye ismi geçiyor mesela. Bakıyorum bu, yani bu oyuncunun ismi geçmesi bile fecat. Bu adam tamam, geçmiş dönemde iyi bir oyuncuydu. Atletik, mesafe kat ötüyor, gol atıyor, skor yapıyor. Oralarda oyunu kuruyor, mücadele ediyor ama iki kere aşil tendonu yaşamış bir oyuncu ve artık fizik, mental olarak da geriye gitmiş. Bu oyuncu seni tatmin etmez. Rakamlar da üstüne bilir rakamlar. O paraların üstüne biraz daha çıkıldı mı muhteşem, çok çok daha iyi ve katkı sağlayacak, iz bırakabilecek ve ligin içinden geçebilecek potansiyelde çok önemli oyuncular var biraz daha üstüne çıktığın takdirde.
1: Çok özür dilerim. Bir virgül koyalım. Bir bağlantımız olacak şimdi. Efecan Öztaş'a bağlanacağız. Dušan Vlahović hakkında bize son detayları aktaracak kendisi. Tabii Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde olan bir isim Sırp oyuncu Dušan Vlahović'i. Şimdi Efecan Öztaş'a bunun durumunu soracağız. Sevgili Efecan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Batuhan, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Dušan Vlahović hakkında neler söyleyeceksin bize? Uzun zamandır Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş bu oyuncunun transferini bekliyor. Neler söyleyeceksin, söz sende.
3: Evet, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adal'a Dušan Vlahović ile ilk teması zaten yaklaşık 2 ay önce kurmuştu ama şu anda da sıcak temaslar sürüyor. Sayın Başkan Adalı burada görüşmeleri bizzat kendisi yürütüyor. Konuşulan bir sözleşme detayı da var. 3 senelik bir kontrat önemli. Siyah beyaz ekip Dušan Vlahović tarafına bu içeride İtalyano'nun da ilk günden bu yana en fazla istediği oyuncu konumunda bulunuyordu. Masaya Beşiktaş'la beraber masaya ilk oturduğunda İtalya'da Dušan Vlahović boşta ve biz kendisiyle anlaşabilirsek ben onu takımımda görmek istiyorum demişti. Yaklaşık 2 aydır da bu görüşmeler sürüyordu. Artık 10 Ağustos tarihini biz söylüyorduk Ağustos ekranlarında uzun bir süredir. 1,5 aydır Dušan Vlahović Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar 5 büyüklükten teklif bekliyorum. İstediğim teklifleri bulamazsam oturup konuşuruz demişti ki bu tarihte artık geldi çattı. Beşiktaş yönetimi de Vlahović'e artık resmi teklifini iletmiş durumda. Kendisine oldukça iyi bir maaş teklifi yapıldı. Sayın Başkan Serdar Adalı, sen gelmek istersen yeter ki bize evet de biz senin istediğin tüm mali şartları karşılamayı kabul ediyoruz dedi. Kendisiyle ilgilenen iki kulüp daha var. Tabii eski kulübü Juventus'ta da hala görüşmeleri sürüyor. Aynı zamanda İspanya'dan Atletico Madrid'de kendisiyle ilgilenen bir başka takım. Ama bu görüşmelerde Beşiktaş şu anda hem mali anlamda hem de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'ta olması sebebiyle ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Juventus'un kendisine ilgisinden çok memnun değil. Çünkü ilgisizlik olduğunu düşünüyor ve orada kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Juventus'un yeni bir yönetimi, yeni bir başkanı var. Bu noktada da bu yeni yönetimin kendisine yaklaşımından memnun değil. İstenen ilgiyi alamadığını düşünüyor Juventus tarafından. Beşiktaş da bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Babasıyla yapılıyor bu görüşmeler. Görüşmelerin hafta içerisinde de sürebileceğini aktaralım ama ilk teklif 3 senelik kontrat üzerine ilerliyor. Şu anda Dušan Vlahović artık karar verme pozisyona geçmiş durumda. Nihai kararını da 1-2 gün içerisinde, çarşamba gününe kadar ben vermesini bekliyorum. Tabii süreci takip ediyoruz şu anda Batuhan.
1: Şunu da sormak istiyorum. Tabii bir süredir de orta saha pozisyonu için isimler gündeme geliyor. Joe Willock ve Kelleher isimleri gündemde. Bunlarla ilgili bir bilgin var mı?

0: Conor Gallagher Beşiktaş'ın hedefi olan oyunculardan biriydi ama şu anda arka plana doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Çünkü orada Tottenham'ın yaklaşık 30 milyon eurodan kapıyı açtığını belirtelim ki kendisini de önemli miktarda bir bonservis rakamı ödeyerek transfer etmişlerdi. O bölgede İngiliz ekibi bu yaz transfer döneminde flash eklemeler yaptı ve Conor Gallagher da ikinci veya üçüncü plana düşmüş durumda. O yüzden kendisini kiralık olarak ve satın alma opsiyonunu kiralık vermek olarak göndermeye sıcak bakıyor Tottenham ama Beşiktaş'ta da buradaki mali anlamdaki yapıdan dolayı orada durumu şu an izlemeye geçmiş durumda. Önder Özen'in beğendiği bir oyuncuydu kendisi. Onu da belirtelim ama João Willock ismi şu an Beşiktaş'ın en sıcak olduğu orta saha oyuncularından biri. Oyuncunun annesi menajerlerini de yürütüyor. Yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'a geldi. Görüşmeleri Beşiktaş yönetimiyle tamamladı. Oyuncu tarafı İstanbul'da yaşamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın teklifinden ve ilgisinden de oldukça memnunlar. Beşiktaş şu anda Newcastle tarafıyla bonservis konusunda pazarlıklarını yürütüyor. Yaklaşık 20 milyon eurodan kapıyı açmıştı İngiliz ekibi ama burada yapılan görüşmeler sonucunda 15 milyon euro rakamlarına doğru gerilemiş durumda şu an João Willock'un bonservis durumu. Onu belirtelim, Beşiktaş orada oyuncu için, João Willock için yaklaşık 10 milyon 12 milyon euro gibi bir teklifte bulundu ama pazarlıklar sürüyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Şu anda İtalyan'ın da onayladığı bir isim João Willock. Onu söyleyelim. Önder Özen'in de beğendiği isimlerden bir tanesi. Beşiktaş João Willock için sıcak haftalara girmiş durumda. Önümüzdeki hafta içerisinde ben João Willock için de bu pazarlıkların artık sonuçlanmasını bekliyorum. Yavaş yavaş sanki Beşiktaş orada benim de aldığım bilgiler doğrultusunda João Willock'a doğru ilerlemiş durumda. Rotayı João Willock'a doğru çizmiş durumda gibi gözüküyor, dediğimiz gibi. Şu anda İngiliz ekibinin yaklaşık 15 milyon euroya kadar indiğini söyleyelim tekrardan Batuhan.
1: Peki, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
2: Okan'cığım özür diliyorum.
3: Buyur abi.
2: Bir şey söylemek istiyorum. Hani diyoruz ya, Galatasaray için bu sene niçin çok önemli? Galatasaray'ın geçmiş senelere baktığımız zaman artısı neydi? Atanı tutanı iyiydi. Atanı Osimhen'di, Icardi'ydi. Tutanı Muslera'ydı, Uğurcan'dı. Bu sene daha da önemli. Neden çok önemli? Şimdi Vujalovic alırsa, Vujalovic atanı, Nübel kalecisi 10 numara. İşte baktığımız zaman Onana, Salah'a. Diğer tarafta Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'de bir tane transfer açacak ama atanı tutanı her zaman iyi olan bir takımlar kuruluyor. O yüzden Galatasaray'ın işi daha zor. Yani Galatasaray aslında avantajı var. O avantaj artık bütün takımlara geçmeye başladı. O yüzden biz bu sene çok önemli olduğu için Galatasaray'ın mutlak transfer yapması gerektiğini söylüyoruz.
3: Şimdi gelelim Vujalovic'e.
1: Evet.
3: Geleyim mi?
1: Gelelim.
3: Tamam bu hata.
1: Tarihi de gelmiş artık. 10 Ağustos vermiştik Aspor ekranlarında artık.
2: Hep Okan söylüyordu ama. Hep söylüyordu biliyor musun? En evet. Başından beri söylüyordu. Ben Okan'a evet. Çok inandım bu konuda.
3: Teşekkür ederim abi. Şimdi Vujalovic. Burada nasıl bir süreç ilerliyor? Futbolcu tarafı ne düşünüyor? Futbolcu tarafı Barcelona, Atletico Madrid, Juventus'tan teklif bekliyor. Juventus evet. Tekrar geri dönüş yapmış. Şimdi Barcelona'da Ferran Torres Paris Saint Germain'e gitti. Şimdi Barcelona'nın santraforu yok. Orada arayış içerisinde. Atletico Madrid'deki Alvarez'i almaya çalışıyorlar. Aldıkları takdirde oraya bir tane daha santrafor alacaklar. Atletico Madrid Alvarez'i sattığı takdirde bu sefer Charlotte da gidecek büyük ihtimal. Orada bir değişiklik, bir sirkülasyon olacak. Orası da büyük ihtimal Vujalovic'i bekletiyor gibi duyumlar alıyorum. Ama sonuçta işin içinde olmadığım için net konuşmak da istemiyorum. Oyuncu bu süreçte buralardan teklif bekliyor ve buralardan olumlu bir teklif gelirse ya Atletico Madrid ya da Barcelona ya da Juventus. Çünkü oradaki döngü çok önemli. Oradaki döngüde eğer Atletico Madrid, Barcelona, Vujalovic'e yönelmezse Vujalovic büyük ihtimal Beşiktaş'a gelecektir. Sonuçta oyuncu genç, bu seviyelerde kalma isteği, arzusunu normal karşılıyor. Yani sonuçta her futbolcu. Ama burada da tabii tekrar kendini bulacak eski hocası, taraftarın o coşkusu, atacağı gollerle falan bakıyorsun abi. 1-2 sene sonra yine Vujalovic dedirtilebilecek bir şeye bürünebilir, yani o seviyeye gelebilir. Yani bu süreç çok önemli süreç, bak az önce anlattığım süreç. Şimdi konuşuluyor, ediliyor, temasta bulunuyor ama bize de o dönemler çok temas bulunuyor ama biz bakıyorduk, takımları değerlendiriyorduk. Nerelerde kendimi geliştirebilirim? Üst seviyede kalmak isteyen futbolcuyu normal karşıladım çünkü yukarıdan aşağı düşmek kolay. Ama aşağıdan tekrar yukarıya çıkmak çok zordur o seviyelere. Bu süreçte oyuncunun ben biraz stratejik davrandığını ve oralardan gelecek tekliflere göre hareket edeceğini düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Vujalovic olursa iyi olur. Olmazsa Charlotte olursa iyi olur. Yani o seviyelerde, o kalitede bir oyuncu. Asıl Beşiktaş'ın problemleri sağ kanat, orta saha, Orkun'un yanına, oralarda dinamik, enerjik, skor üretim.

0: üretebilecek, tabela yapabilecek, oyun iki yönlü oynayabilen bir oyuncuya da ihtiyacı var. Stopere, o 6 numaraya, sonuçta indiri gider kalır. Salih tek başına orayı götüremez. Kartal belli bir seviyeye kadar potansiyel olan oyuncu. Ama artık acele edilmesi gerekiyor, hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü 15'inde demiş sevgili Önder Özen, ne dedi? İkinci planımıza devreye sokacağız dedi. İlk planı soktular. Şimdi oynanan 3 tane resmi maç var. Hazırlık maçlarıyla beraber nereden baksan 5-6 maç oynandı. Beşiktaş'ın net bir şekilde eksik bölgeleri bariz ortaya çıktı. Hoca da zaten bunu telaffuz etti. Ne dedi? Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz dedi. Sağ kanat sen nereye kadar götürür seni? Oh tamam mücadele ediyor, bir şeyler yapıyor oralarda ama rotasyonlu kadroda iş yapar, icraat yapar ama Willock ismi beni hakikaten şaşkınlığa uğrattı. Yani Willock tamam 2 sene önce çok iyi bir oyuncuydu. Patlayıcı kuvveti olan, skoru da tabela yapan, kuvvet git gel biliyorsun, iyi bir oyuncudu ama tabii. İki kere Aşil tendonunu geçirmiş oyuncu, riskli oyuncudur. 15-20 milyon eurolardan bahsediyor. Orada tabii ki de yönetim kurulu sevgili Serdar Adalı biraz fedakarlık yapması lazım. Sonuçta onlar açısından da böyle ince bir çizgiden geçiliyor. Pamuk ipliğine bağlayıp derim ya, o pamuk ipliğine, halat ipliğine, gemici halat ipliğine dönüştürmek istiyorsan, yani orada yönetim kurulu, işte sevgili Murat Kılıç, Murat Kılıç'ın çevresindeki insanlar, sevgili başkan, orada biraz böyle fedakarlık yapıp 15-20 ona veriliyorsa Beşiktaş kulübünün yöneticisiniz, başkanısınız. Her yere temas edebiliyorsunuz. Beşiktaş olmasa hiçbiriniz tanınmazdınız. O seviyelerde olmazdınız. Sonuçta iyi yönetin, taraftarın istediği oyuncuları, profilleri getirin, taraftar sizi sırtında taşır, teveccüh göster. Her zaman söylüyorum. Artık son dönem, o dönem, bu dönem. Biraz hareketlensin, iyi oyuncular gelsin. Yani almak için oyuncu alacaksanız büyük problemlerle karşılaşırsınız. Bak, Willock yerine çok çok daha isimler var mesela. Görüştüler, görüşmediler, onları bilmiyorum. Gizli tutulan isimler var mesela. Ama Willock nereye kadar götürür seni? Şimdi Orkun tek başına orada abi yükü almış, omzuna bütün yükle beraber oralarda organize şefi gibi alıyor, yönetiyor, atıyor, attırıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama onu bazen yükünü hafifletebilecek bir tane yanına baba net bir oyuncu, yani tereddütsüz, soru işaretsiz bir oyuncu. Aman tamam bu geldi iş yapar diyebileceğim bir oyuncu koyacaksın. Çünkü bu dönem o dönem sizin için. Sizin için. Beşiktaş taraftarının sabrı takati bir zaman kalmadı, söylüyorum. İşler iyi gidiyor. Önder Özen geldi, iyi hamle. Önder Özen gitti, İtalyan'ı getirdi, müthiş hamle. Nubel dediğin gibi, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen de söyledim, Alman milli takımda Neuer gidiyor. Bayern Münih'te de gidiyor. Biraz kıpırdadı zaman bir bakmışsın abi, bu adam milli takımı zaten değişilmez kalecisi olacak. Alman milli takımın değişilmez az kalecisi olacak. Onun peşinden bir bakmışsın abi. Majörlüklerden takımlar kapını var ya, kıracak, çalmayı bırak, kıracak, kıracak. Ama vermeyeceksin. Nasıl Galatasaray Muslera'yı vermedi? Atan tutan. İyi de oyuncu topluluğuyla ön tarafı oluşturduğun zaman her zaman şampiyonluk yarışına kalır, hedefe gidersin. Çünkü kaleci çok önemli. Bak iki tane kritik pozisyon kurtardı 0-0'ken, ne oldu? Seni UEFA kupasına belki götürecek onun yaptıkları. Çünkü öndekiler atamadı. Hoca da dedi beceriksizlik eksiğimiz var, bitiricilik eksizliğimiz var. Yani oralara hocanın istediği seviyede oyuncu getireceğim. Ben hocanın
1: sen tutacaksın.
0: A, B, C planları olduğunu düşünüyorum. Ama hocanın ilk gelir gelmez ne dedi? Lukumi dedi. Roma'nın sağ kanatını dedi. Örnek mesela Vlahović dedi. Hocanın demek ki kafasındaki oyuncu profilleri birinci kalite, birinci sınıf ve hocanın oynattığı oyun felsefesinde seni şampiyonluğa götürür, hedefe götürür. Ya rakiplerin az önce ne dedim? Bak müthiş transferler yapıyor. Sevgili Serdar Adalı, sevgili Murat Kılıç. Yani artık o dönem bu dönem. Gidilen oyuncular çok önemli. Gelecek oyuncular çok önemli. Yani en azından başarısız olunacaksa, ki böyle bir ihtimal bile vermek istemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Bari aldığın oyuncular kalsın, fiyat performans olarak Beşiktaş'a fayda sağlasın. Willock soru işareti, soruyorum. İki kere Aşil'den sakatlığı geçirmiş abi, oyuncu.
1: Kopma olmamış ya sanırım.
0: Tamam da.
1: Bakıyorum şu anda ama.
0: İki kere Aşil tendonu sakatlığı, kolay bir sakatlık değil. Adamın ben son dönemlerine bakıyorum. O oyuncunun dikkat edersen o özelliği gitmiş. Yani o patlayıcı özelliği, skor üretme özelliği falan gitmiş. Daha iyi oyuncular varken biraz daha fedakarlık yapalım. Yani soru işaretleriyle yaşanmasın. Net oyuncu gelsin. Hep bunu istiyoruz. Zaten abi şurada çok fazla transfere de ihtiyacı kalmadı Beşiktaş'ın. 7 tane 8 tane diyorduk. 9 tane diyorduk. Bak yapılan transferlerle bu sayı 4'e düştü. Yapın 4 tane net transfer. Alın getirin abi. Şovunuzu yapın abi. Statta 50 bin kişiyle karşılayın gelsin. Taraftar o coşkuyu hissetsin, hissettirsin oyuncuya, hocaya. Ne olur o havayla, o motivasyonla beraber her zaman yarışın içinde olursun. Çünkü Beşiktaş taraftarı aç susuz şu anda başarıya, hedefe giden takıma, sahada mücadele eden, karakter koyan, problem çözen, kreatif oyuncuyu aç Beşiktaş. Bakıyorsun sen niye? Yani abi senin 3 sene önceki maçlarını izliyordum, neler yapıyordu, şimdi gidemiyor. Yani tamam kafa olarak yetenekli, potansiyelli oyuncu ama fizik olarak yok abi, yok. Yani bakıyorsun neler yaptığını hepimiz görüyoruz, onlar da görüyor. Ben şunu söylüyorum, eğer başkan ve yönetici olarak bu takımın başında devam etmek istiyorsanız beni biliyorlar. Benim hiçbir ajandan bir projem, hiçbir böyle bagajımı yükleme derdim falan yok. İstiyorsanız gideceksiniz kardeşim. Net oyuncular alacaksınız. Eğer devam etmek istiyorsanız. Eğer almak için alacaksanız hiç almayın da Beşiktaş'ı zarara sokmayın ya. Şimdi ben geçmişe dönmek istemiyorum. Geçmişten bir açarsam defterleri var ya sana bir şey söyleyeyim. Çok hesap çıkar burada. Yapmayın lütfen. Beşiktaş taraftarını hak edecek. O coşku yaratabilecek. Böyle bir teknik adam yakaladınız. Böyle bir taraftara sahipsiniz. Yapın babacığım. Gidin net oyuncuları alın da getirin de en azından taraftar dedisin. Ha, lan geçmiş geçmişte kaldı. Bak adamlar geçmişten hata çıkar. Ders aldı hatalarını. İyi işler yapmaya başladı. Diyelim desin. Bak iyi gidiyor şu anda. Transferlerde ama işte biraz da hareketlenmesi gerekiyor. O hareketliliğin içinde de lütfen panik transferi ya şuna gidelim 13 verin de ya gidin 3-5 daha verin de gidin getirin daha iyisini getirin. Çünkü dönem o dönem sevgili Batuhan Beşiktaş camiası açısından. Çünkü bak Trabzon yaptı, Fener neler aldı. Galatasaray baskıyı kuruyor camiası tarafları. İyi bir kadrosu var. 2-3 tane oyuncuyla o enerjiyi de katacak oraya. Sen de o yarışın içine ben de varım diyorsan al 3-4 tane net oyuncu. Ondan sonra masada otur taraftar hoca yapsın yapacağını sen de rahat maç izleyin. Günün rahatlığıyla keyifli maç izle. Yani bunu söylemek istiyorum. Bakalım görelim. Vialovic konusunu anlattım. Bilmiyorum doğru güzel bir şekilde anlattım. O süreç o şekilde ilerliyor arkadaşlar. Oyuncu da burada açık kapı bırakıyor. Yaklaşık 12 milyon eurolardan bahsediliyor yıllık maaşı. Yani iyi bir maaş ama Vialovic'i getiriyorsun.
2: Yani normal.
0: Normal yani Vialovic'i. Abi Mayıs skalası, bonservis skalası fena açtılar. Açıldı. Yani bak hangi kapıyı çalıyorsan çal Türk takımı olduğunu duyunca adamlar zannediyorlar bunlar petrol bulduğunu, gömü bulduğunu gidiyorlar abi 20 milyonluk oyuncu 50 istiyorlar. Ya yani bu ilerleyen günlerde hep sıkıntılarını yaşayacağız. Yani bilmiyorum bak bu süreci Trabzon çok güzel yönetti. Müthiş tabii. Yönetti. Abi müthiş bir temel attı. Temel. Binanın temelini böyle var öyle bir attı. Ne yaptı? Sattı. Performans aldı. Kabayı döşedi. İskeleti yaptı. Kabayı döşedi. Şu anda meyvelerini yiyor. Bir de iyi bir sistem. Birkaç takviyeyle. Onlar da ben de varım diyor abi adam artık yani. Kusura bakmayın diyor.
2: Lig çok değerli bu sene.
0: Yani burada Beşiktaş taraftarı da artık sabrı takatı hiçbir zaman kalmadı. Her zaman söyleyeyim. 4 Eylül'e kadar da söyleyeceğim. Bu şampiyonluk yarışında olmak istiyorsan kaliteli oyuncular alman gerekiyor. Şimdi Serdar Adalı dönemi 150 milyon dolar sadece bonservisleri harcandı. Yani içlerinde çok kaliteli iyi oyuncular, geri dönüşü olacak oyuncular var. Ama bu yarışın içinde olmak istiyorsan ben az önce söylediğim gibi yani üst seviyeli net oyuncular alman gerekiyor. Artık Karava dönemi bitti yani net oyuncu gideceksin direkt 12'den vuracaksın. Eğer vurmazsan büyük sıkıntılar yaşarsın. Beşiktaş'ta her zaman para olur. Para da var. Ama o parayı doğru harcamak gerekiyor. Burada sevgili Murat Kılıç Başkan Yönetim Kurulu'na hep söylüyorum. Pamuk eller cebe fedakarlık dönemi. Bu fedakarlık dönemini de iyi değerlendirmek lazım. Ya bu dönem çok hassas bir dönem. Makas kapanması gerekiyor. Makası yavaş yavaş kapatılıyor. İşte burada 4-5 tane net oyuncu alındığı zaman bir 10 numara 8 numara dikin oynayan adam geçen 6 numara bir stoper, kanat, forvet. Bu sefer farklı şeyler konuşulur burada. O yarışın içinde bu sefer herkes mutlu ve umutlu olur. Olduğunu hisseder. Hissettiren bir hoca öyle bir takım olur. Bir felsefe olur. Artık ben her zaman söylüyorum. Bu dönem o dönem sevgili başkanım. Gerek yapılsın. Yapacağınızda umut ediyorum, temenni ediyorum ve beklenti içerisindeyim. Ben heyecanlanmaya başladım. Hem teknik adam hem Nubel Salih. Sol tarafta Trossard'la beraber. İlhan'da gencecik çocuk oralarda müthiş sorumluluk alıyor. Tebrik ediyorum. Aferin. Aynı şekilde devam etsin. Şans da bulacak. Yok. Sorumluluk da alacaktır diye düşünüyorum. Ona şansı veren bir teknik direktör ve oyuncu topluluğu için büyük bir avantaj bu teknik direktör. Herkese hazır olun diyor yani. Herkes her ana oynayabilir. Bu bir takım içerisinde büyük bir şansı ve o takımın içerisindeki rekabeti de üst seviyede tutar. Çünkü oyuncu hep dibi olur. Bu hoca her an beni oynatabilir. İçgüdüsüyle o sahada özel hayatın her şeyinde çok daha temkinli, dikkatli hareket eder. Artık burada bu dönemde sevgili başkanımız yönetim kurulunun gerekli hamleleri yapması gerekiyor. Yani az önce saydığım vlog tarzı oyuncular kas sakatlığı, Aşil Tendon'un sakatlığı tam geçmiş dönemlerde iyi işler yaptı. Yaşayabilecek riski olan oyuncular risk olmayacak net oyunculara gidilmesi gerekiyor. Az önce Vialovic'de söyledim. Karar bekleniyor Vialovic'le ilgili. Burada orta sahada yani bu geçen isimler mesela bazı isimler çok önemli isimler. Göreceğiz Batuhan bekleyelim. Yani güzel bir yarış olsun. Bu yarışın içinde de 1,5 sezondur verilen vaatlerin karşılığını bekliyor Beşiktaş taraftarı.
2: Peki isterseniz Fenerbahçe'yle geçiş yapalım. Tabii Fenerbahçe'de önemli bir maça çıkacak bu hafta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçında. Sturm Graz deplasmanına gidecek bu maçı konuşacağız ama tabii transfer gelişmesini konuşmak istiyorum ben öncelikle. Uzun süredir Fenerbahçe'de bir forvet arayışı mevcut adaylar var. Yaz transfer sezonu başladığından beri çeşitli adayları konuşuyoruz ve şu anda da son aday Fenerbahçe'de Belçikalı golcü, deneyimli golcü Romelu Lukaku

0: Bu değerli izleyenler, şimdi bu ismi konuşacağız. Serhan Türk'le başlamak istiyorum. Romelu Lukaku'yu tam da çay içerken denk geldi. Romelu Lukaku'yu beğenir misiniz, sever misiniz?
1: Lukaku'yu beğeniriz, severiz. İyi de bir oyuncu. 33 yaşında Belçika milli takım futbolcusu. İş bitirici. Kongo asıllı biliyorsun. Aynı zamanda Serie A ekibi Napoli'de de forma giymektedir. Geçen sene istatistiklerine baktığımızda 6 maç, 3 gol, Dünya Kupası, 1 asist, 1 sarı kartı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe inacı mı? Sadece kafamdaki soru işareti bu. Çünkü gerçekten iyi bir takım kuran bir Fenerbahçe var. Bu takımla beraber de transferde iyi işler yapan Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin almasında bir sıkıntı yok, oyuncu almasında. Ama oyuncu gönderebilmede nasıl başarılı olacaklar mı? Hep ben şunu savunuyorum. Şimdi oyuncuları almak gerçekten çok önemli. Oyuncuları almadığın zaman bir nerede kaldı bu transferler de diyorsun. Alıyorsun, gönderemediğin zaman bir şey denmiyor. Çünkü herkes almaktan yana, keyifleri iyi. Lukaku'da kritik eşik diyorlar. O Lukaku'da kritik eşiği ben Fenerbahçe'nin aşacağını düşünüyorum. Zaten verilen sürede dolmak üzere. Çünkü buna benzer açıklamalar yapmışlardı Fenerbahçe tarafı. Lukaku Fenerbahçe ilaç olur mu? Olur. İhtiyacını karşılar mı? Karşılar. Bütçe olarak da iyi bir bütçe. Ben Fenerbahçe Lukaku'nun iyi işler yapacağını düşünüyorum.
0: Ya bir fiyat performans transferi de olabilir.
2: Bravo. Olması gereken o zaten erkek. Şimdi Lukaku müthiş bir oyuncu. Bizim ligimizde hep söyleriz ya, kaos foto defansı yapan takımlar falan. Oralarda orayı dağıtabilecek ama hangi kafayla, ne kafayla geliyor çok önemli. Yani eğer futbolu oynamak isteyen bir oyuncuysa yani ligde çok önemli
0: işler. Son Dünya Kupası'nda beğendiniz mi?
2: Ya çok kilolu gördüm onu. Oralarda sonradan oyuna girdi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Gol attı. Yani oraları karıştırıyor ama yani şimdi o süreçte bu süreç farklı olur. Yani şimdi Dünya Kupası'nda tabii ki de kendisini gösterme çok net beni tatmin etmedi. Yani mutlu etmedi. Yani umut şey yapmadı bana. O oyunu zevki alamadım ondan. Geçmiş dönemde o Lukaku görme. Vücudunu bir koyuyor. 3 kişi arkasında topu göremiyordu. Böyle bir oyuncu. Eğer Lukaku ben oynayacağım diyorsa, senin dediğin gibi fiyat performans anlamında fiyat olarak da tatmin edecekse, çok fazla riskin yani maliyet olarak çok fazla risk alınmayacaksa, yani gelir burada oynayan bir oyuncu olarak kafa yapısıyla işler yapar. Kuvvetli ya, yani dağıtır yani, orada duvar olur, set olur, yapacağın ortalara gider vur, orayı dağıtır, karıştırır. Ama yani çok dengesiz bir oyuncu oralarda, dengeyi dağıtır.
1: Sen ben mi söyleyeyim?
0: Söyleyeyim.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Lukaku'yu almak demek, bu arada ben işte Vedat'la iyi bir iş yaparım. Yani ikisiyle beraber en azından tamamlarım birbirini diye yapılan bir transfer olarak görüyorum. Sonuçta Vedat da niçin alındı bu transfer piyasasında? Ve yüksek bedellerle alınan bir transfer. Fenerbahçe'nin ilacı olabilecek bir transfer. Ama şimdi Fenerbahçe artık transfer dönemini arşa çevirdi. Bu arşa çevirdi de üstüne de Lukaku'yu koyarsa istenilen transfer olmayabilir. Ama şu da bir gerçek, işte Vedat Muriç, Lukaku transferi. Ben bu ikisini de çok verimli kullanıp ikisinden de fayda almak için yapılan bir transfer olarak görüyorum Lukaku transferi.
2: Şimdi benim kafamdaki soru işareti ne biliyor musun? Önde Lukaku, arkada Talisca, Asensio, sağda Greenwood, solda mesela Kerem büyük ihtimal. Onunla oyun alan baskısını yapabilir misin? Vedat da yapabilirsin. Ama Lukaku mesela işler içeride oynadığı zaman iyi gittiği dönemlerde mesela o baskıyı değil de alanları adamla markajıyla iyi daralttığın takdirde istediklerini sergileyebilir. O cevabı verir sana. Abi çok kuvvetli bir oyuncu. Bak dikkat edin, ligde kuvvetli, size'lı, sadece oynama isteği arzusu olduğu takdirde bu oyuncudan her şeyi alabilirsin. İstediklerini, beklentileri alabilirsin ama ne kafa yapısıyla gelecek? Nasıl bir maliyette gelecek? Çünkü Lukaku'yu konuşuyoruz burada. Yani Lukaku son dönemlerde inişli dönemi olabilir.
0: Mario Tarihin Gomez, en çok bonservis ödenen ikinci oyuncusu.
2: Mario Gomez geldi. Düşüşteydi, neler yaptı, nerelere gitti tekrar. Yani bazen bir anda küllerinden doğuyor bu tarz oyuncular. Yani Lukaku, bir de onu besleyen oyuncular da olacak orada. Şimdi set oyununa dönüyorsun, rakip kapanıyor. Orayı mesela nasıl açarsın? Duvarla açarsın, yapacak koşullarla, ama onları yapar mı? Yapabilecek mi? Geçmiş dönemlerde fazlasıyla yapıyordu. Zaten o dönem alamazdı onu ama şu anda fırsat transferi olarak, eğer ki yani maliyet anlamında çok fazla üzmüyorsa, rahatsız etmiyorsa değerlendirilebilecek bir oyuncu. Sonuçta orada senin Vedat Muriç var, Talisca baksana, santrafora büründü ya.
0: Evet.
2: Yani şu anda inanır mısın o bölgede acaba hocanın kafasında alalım mı almayalım mı gibi soru işaretleri yaşattırıyordur.
0: 3 maç 3 gol.
2: 3 maç 3 gol, bir de bir tane alıyor, set oyununda oluyor, evet. Duvar oluyor, öndüreye koşu yapıyor, kafa topları falan kaç tane de kaçırdı şimdi, yani.
1: Fenerbahçe'nin sıkıntısı almak da değil, Fenerbahçe'nin sıkıntısı göndermekle alakalı olduğunu düşünüyorum.
2: Yani onlar
1: oyuncular görmeyecek, yöneticiler de görmeyecek. Başka bir yerde alabiliyorlar mı?

0: kimlere göndereceksin? Her gönderdiğin oyuncu yarın bugün sana sıkıntı olacak. Niye bunu gönderdin diye. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Tamam, çok güzel bir transfer Lukaku. 6 milyon euro. Eyvallah. Ne kadar verdiler şeye? Vedat Muriç'e 19'un verdiler.
1: Tabii 18 olması.
0: Ha, 18 verdiler. İşte bu transfer Vedat Muriç'e transferin tamamı transferidir.
2: Lukaku oyun kilitlendiği zaman ne olur biliyor musun? Vedat'la Lukaku yapıyorsun. Sağdan soldan oyunu iyice daraltıyorsun. Ama orada en önemli detay ne biliyor musun? Dönen toplar. Onları da Gendouzi, Kante, İsmail oynadığı zaman zaten alabilirsin. Asensio'yla falan Talisca'yla o riski alamazsın ama belli bir dönemlerde ciddi şekilde rakibi sıkıntıya sokar. İkisinin hava hakimiyeti, set oynuyor, oraları rahatsız eder, stoperleri çeker, arkadaşlarını alan açar. Kuvvetli yani, bir de fuleli, süratli oyuncu. İşte son milli takım maçlarında falan o eski halinden eser yok yani. Olsa zaten buralara düşmez. Lukaku senin dediğin gibi yani, bakıyorsun çok ciddi maliyetlerle alındı. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? O bölgeye bir oyuncuya ihtiyacı var. Bak tekrar ediyorum. Lukaku oynamaya gelecekse ligde büyük sıkıntı yaratır stoperlere. Çünkü bu tarz oyuncularla oynamayı hiç sevmeyen stoperler. Sadece statik oynayan oyuncu değil. Hareketli bir de. Sağa sola da koşu yapıyor. Yani oralarda kapalı defanslarda da mesela sırtı dönük oynar, alır arkadaşlarına. Şimdi, servis yapmaya çalışan bir oyuncu profilleri o öyle değil. Bazen onu yapıyor, bazen koşu yapıyor.
0: Fenerbahçe geçiş oyunu mu yapacak yoksa kontrol atak oyunu mu yapacak?
2: Yok, ön alan
0: kontrol atak oyunu yapan takımlarda Lukaku iş yapar.
2: İş yapar. Geçiş
0: ama geçiş oyunu yapan takımlarda sıkıntı yaşar Lukaku.
2: Ya yani, onu zaten orada ne yaparsın? Değerlendirin. Vedat'ı oynatırsın o tür durumlarda. Bazen zaman zaman mesela Greenwood'u atar, Kerem'i atarsın oraya. Diğer ki rakipler mesela deplasmanı majörlükten çok önemli takımlarına karşı oynadım. Geçiş oyunlarında Galatasaray nasıl Barış'ı zaman zaman oralarda oynattı? Yani Osimhen olmadığı dönemde. Orada bir değişiklikler, sirkülasyon veya bir şeyler yaparsın ama yani şimdi Kerem mesela son maç çok iyi oynadı. Devamlılığı olacak mı? Şimdi Kante, Asensio abi çok güçlü bir merkezi var Fenerbahçe.
1: Kante de iyiydi.
2: Asensio, Kante, yanında Gendouzi, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta bakıyorsun Kerem formda.
0: İşte önde Vedat Muriç, Talisca. Işte.
2: Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Vedat Muriç, Talisca, Galatasaray değil, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de yani Trabzon'a ama da bakıyorsun mesela. Onlar da bu tarz hamleler yapıyor, yapması da gerekiyor.
0: Oyuncuyu nasıl
2: eksiklikleri var.
0: Bu kadar çok oyuncuyu nasıl oynatacaksın? Sen daha iyi biliyorsun.
2: Abi orada hocaya bağlı.
0: Bu kadar
2: abi
0: çok ön plana olan, egosu yüksek olan, oynatmadığın zaman sıkıntı çıkartabilecek.
2: Forma adaletinde olacak. Eğer adaletli olursan çok fazla sıkıntı yaşamazsın. Zaman zaman onları da mesela bazı maçlarda o sirkülasyonu yapacaksın, değişiklikleri, anladın mı? Devamlı bir oyuncunun üzerine gitmeyeceksin. Bakacaksın abi Talisca oynamıyor mu? Lukaku'yu atacaksın. O kötü değil, formsuz oldu, formda olduğu dönemlerde de o değişikliği yapacaksın. Ama oyuncularla diyaloğun da çok önemli orada. Konuşacaksın, o diyaloğu kuracaksın. Senin dediğin gibi egolu oyuncularla diyalog kurmak çok önemli bir unsurdur. Sadece saha içinde değil. Bu detayları iyi ayarlarsan problem yaşamazsın. Fenerbahçe çok güçlü bir kadro kurdu. Bak Fenerbahçe o defansta Ake, Skriniar, sağda Samedov. Sol tarafta bakıyorsun orta saha. Yani her bölgenin çok üst seviyeli kaliteli oyuncular var. Ama bu oyunculara göre bir formasyon, felsefe belirlersen rakipleri büyük sıkıntıya sokarsın. Çünkü bireysel olarak 3. bölgede çok yetenekli oyuncuları var. Lukaku da geldiği takdirde. Arkaya bakıyorsun orta sahada Gendouzi. Bayılıyorum adam. Sahada işinden başka hiçbir şey yapmıyor. Hakikaten çok profesyonel ve görev bölgesinin görevinin en üst seviyede yapmaya çalışan bir oyuncu. Harika işler. Kante dediğin gibi çok ciddi çıkışta, son dönemde zaten geçen senenin iyi işler yapıyordu. O formu, o çıkışı kendisi yakaladı.
1: Bulmaya başlamıştı.
2: Yani İsmail forma çok zor buldu. Oğuz var, bilmem ne var. Abi kimler var bakıyorsun. Ama İrfan çok gerilemiş. İrfan çok gerilemiş. Yani İsmail Hoca dönemindeki İrfan'la şu andaki İrfan arasında ciddi fark var. Yani Lukaku, bak net söyleyeyim, ben oynamaya geliyorum desin abi, büyük sıkıntı yaratır. Abi stoperler hangi, kim tutacak bunu soruyorum ya. Hadi soruyorum. Bir de oyunu oraya yiyeceksin. Yani anladın mı? Adam vücudunu koşu yedi. Abi sadece oraya koşu yapıyor. O iki kişi dağıtıyor. Alan acıyor. Acayip bir futbolcu. Yani milli takımda şimdi insanlar öyle bir anlatıyorsun ki diyecek. Kardeşim ben geçmiş dönemde yaptıklarını hala da yapabilir mi? Yapar. Yeter ki oraya odaklansın. Fizik, kondisyon, mental olarak ben hazırım desin. Yapar bu oyuncu. Çünkü o bölge çok fazla koşu mesafesi isteyen bölge değil. Aklınla oynaman gerekiyor. Doğru koşular yapacak. Öyle şey gibi değil yani, sağa sola. Şiraziz kaymış oyuncular oluyor ya, sağa sola koşular yapıyor. Öyle yaparsan kendin diyor artık, takım diyor artık. Top geldiği zaman o yorgunlukta o üç direğin arasına topu atamazsın. Ama bu oyuncu acayip bir kuvveti var abi. Bizim ligimiz güce dayalı bir lig. Hele o bölgede. Kanatlar ne ister o tarz oyunculardan? Kardeşim der, benim getireceğim o ortalara kafa vur der. Vurabiliyor mu?
1: Vuruyor.
2: İçeri kat ettiğin zaman ikiye birlere geliyor mu?
1: Geliyor.
2: Ön direk, arka direk koşusu yapıyor mu?
0: Olaçu ne yapıyordu?

0: He?
1: Onu açıyor.
0: Ya işte onu diyorum, onu açıyor. Büyük fark yarattı. Geçen sene fiyat performans olarak ligin bence en iyi santraforuydu. Bak en iyi ligin fiyat performans olarak Bagri'ydi.
1: İkinciydi.
0: Bence ligin birincisiydi bana göre. Bir, ya sana göre sayılır.
2: Bana göre bir.
0: Ligin bence. Osimhen. Ya Osimhen bak şimdi Osimhen ayrı seviye.
1: Osimhen haksız
0: rekabet. Osimhen geleceği olan yetenekli mücadele gücü hakikaten iyi bir santrafor. Üst seviyede bir santrafor. Onu açıyor da yaş itibariyle fiyat performans olarak ligde geçen sene
1: ama sen yaş müthiş
0: işler yaptı. Şimdi, şimdi ben niye neye dayanarak değerlendiriyorum bir de biliyor musun? Evet. Şimdi Onaço'nun geçen seneki çevresindeki oyuncular Osimhen'in geçen seneki çevresindeki oyunculara göre bir de onun teraziye koyduğunda fiyat performans olarak bana göre ona çok ligin bug'ı.
1: Osimhen çok farklı.
0: Saygı oldu. Duyuyorum görüşüne. O senin görüşün. İzleyicinin, sevgili Batuhan, herkesin bir görüşü vardır. Ama ben az önce söylediğim unsurlardan dolayı abi neler yaptı onu açıyor ya. Ya sadece gol değil. Oynadı, oynattırdı, arkadaşlarına alan açtı, geliyor mesela baskı yediğin zaman o baskıyı var ya kırmak çok önemlidir, santraforlara büyük iş düşüyor, bir top atıyorlar abi, bir tutuyor takımı rahatlatıyor, foul kazanıyor, servis yapıyor, arkalara kafayla indiriyor
1: yani ben
0: koşan
1: bir,
0: oyunculara
1: bir, iki,
0: pozisyon hazırlıyor yani
1: Okan
0: müthiş işler yaptı
1: ama tersinden yaparım, aynı milli takımda olduğu gibi yaparım yani biliyorsun milli takımda az oyuncu Osimhen yediği onu açıyor. Ben de geçen sene ligine baktığım zaman birinci sıraya kesinlikle Osimhen'i koyarım, ikinci sıraya
0: tamam abi seni dedi kırmayacağım.
1: Ya estağfurullah.
0: Seni kırmayacağım
1: yani.
0: Tamam o zaman Osimhen diyor.
1: Yok Osimhen abi.
0: Seni
1: abi.
0: Kırmıyorum sen adam Osimhen diyorum o zaman.
2: Ya şimdi adaylara baktığımızda aslında günlerden beri konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin forvet adaylarında Sörloth gündeme geldi. Vangelis, Pavlidis geldi. Şimdi bu oyunculara teker teker
1: Pavlidis aldığımızda... Pavlidis aslında bitme noktasına gelmiş biliyor musun Batuhan?
2: Yani öyle mi?
1: Ben sanki bitme noktasına gelmiş. Orada niye bitirmediler ben de çok merak ediyorum. Aslında bunu da sormak lazım. Pavlidis ise...
2: Fiyattan dolayı olabilir belki.
1: Anlaşma noktasına gelinmiş. Hatta bitti, bitecek. Hı-hı. Bana gelen haberler o şekildeydi. Sonrasına tabii ki Lukaku'ya dönülmesi yani ama şu da çok önemli. Gerçekten bu seneyi onlar da işi şansa bırakmıyor. Bu sene bir, onlar için de çok önemli. Yani görecek Galatasaray rekoru kırmak istiyor. Fenerbahçe yılların vermiş olduğu özlemi kazanmak istiyor. Beşiktaş iyi bir takımı ortada göstermeye çalışıyor. Trabzonspor'un geçen sene yapmış olduğu oyunu tesadüf olmadığını bu sene göstermeye çalışıyor.
2: Daha da üstüne koymaya
1: tabii
2: çalışıyor.
1: Tabii ki yani Trabzon'un oynadığı oyun olağanüstüydü geçen sene.
0: Abi
1: ki bana sorarsan bu senenin
0: en
1: büyük
0: takımı. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de neye bakarak konuşuyorum biliyor musun? Bütün takımlarımızdaki yaratıcı oyuncular da beni mutlu tatmin ediyor. Yani bireysel. Jenerik, yaratıcı, çalım atan, şut çeken, dikin oynayan, rakibin üstüne üstüne giden oyuncular var. Bunlara göre bir felsefe, oyun anlayışı sergilettirdiğin zaman var ya, tempolu, coşkulu, o baskıyı kuracaksın zaman zaman aktif dinlenme, ondan sonra tekrar edeceksin. Rakibi devamlı abi üstüne gideceksin. Yani 90 dakika zaten hiçbir takım yapamaz. Biz denedik bunu gençlerle. Zaman zaman dinlendik, zaman zaman baskı yaptık. Yeri geldi 5 attık, yeri geldi 7 attık. Çok takımda çok keyifli, gollü maçlar oldu. Bu sene de oraya doğru yöneliyor. Ama burada büyük iş hocalara düşüyor. Çünkü ellerinize... Müthiş yaratıcı, hakikaten kreatif oyuncular var. Çok sevgili Batuhan. Onu diyorum mesela bakıyorum tek tek saymayayım yani program bitecek. Her takımda işte Beşiktaş'ta yap başkan sağ tarafa santrafora getir Vlahovic'i. Al bir tane Orkun'un yanına orada dikine oynayan çalım atan bir tane stoper. Anladın mı? Bak kaleci yakalamışım bekler fena. Sol tarafta Trossard neler yapacak? İşte tek kolla değil yani bazen bu tarz oyuncularla. Hani o hedefe gidersin sene o yarış güzel keyifli olacak. Anadolu takımlarında da iyi takımlar oluştu, iyi takımlar geliyor yani bakıyorsun isimsiz birçok oyuncu bir anda ön plana çıkacak yani güzel keyifli maçlar izleyelim oturalım
1: şunu
0: böyle
1: ben merak ediyorum.
0: Oh diyelim ya maçlar ne güzel gollü pozisyonlu kaçan goller bir de abi mesela dikkat edersen rakiplerde hep yaratıcı diyorum ya yakaladıkları zaman atacak oyuncular da var bir tek işte sağ kanata Beşiktaş bir tane iyi kanat bir santrafor aldı mı giriyorsun pozisyona niye oyun felsefesi seni oraya götürüyorsun diyor. Ama işte bitiricilik sevgili başkan yap abi yap bak İtalyan'ı gibi bir hoca yakalamışsın getir fedakarlık dönemi pamuk eller cebe yapacaksın
1: yaptı
0: yapman gerekiyor
1: bak
0: Trabzon neler aldı
1: Okan,
0: sol kanat sağ kanat santrafor orta saha Fenerbahçe neler aldı neler yaptı sen de iyi hamleler yaptın bak iyi gidiyor nokta atışı 12'den zınk diye vurman gerekiyor o dönem geldi bak Galatasaray'da bak büyük baskı kuruyor taraftarı gidecek mecbur alacak almak zorunda yoksa sıkıntılarla karşılaşırsın rakiplerin yapıyor
1: ya
0: rekabet güzel büyük. Olacak efendim
1: göndermeden nasıl alacaksın her tarafta
0: ya, abi yönet bak ya, bak çok güzel bir yerdeydin katılıyorum tebrik ediyorum doğru ama niye o koltuklara geliyorsun Yöneticisin, sen yöneteceksin bunları. O zaman gelmeyeceksin. Sadece Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon hepsinde dahil bu. Oturmayacaksın o zaman o koltuğa. Yapamayacaksan, gönderemiyorsan, yönetemiyorsan, idare edemiyorsan kardeşim gelmeyeceksin. Yok gitmiyor, gelme. O zaman gelme abi. Gelme, bana bahaneler üretme. Bana geleceksen yap.

0: taşıyacaksan herife taşıyacaksan gel. Çünkü oraya gelecek, gelmek isteyen hakikaten çok çok daha ilerini yapacak. Sadece Beşiktaş, bak özelinde söylemiyorum parantez için. Bütün takımlar özelinde yöneticiler, başkanlar var abi. Sonuçta orası ayrı bir yer abi. Orası var ya, devlet daireli, kolluk kuvvetleri, sonra aklına neresi geliyorsa özel, bilmem neresi geliyorsa abi, açılmayan kapılar açılıyor size orada ya. Bunlar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları bunlar. Yani kitleleri 20 milyon, 15 milyon, 30 milyon kitleleri olan camialar bunlar. Ya buralar seni var ya, bir anda bir bakmışım bir yere getiriyor. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon olmasın, bu başkanların isimlerini sayalım. Yemin ediyorum Türkiye'de 100 kişiye sor, 3 kişi tanımaz ya. Kimse tanımaz ama Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon başkanısın. İtibar, saygı, her anlamda ön plandasın. O yüzden bak ne güzel. Bir de abicim paralar cebinizden çıkmıyor ki ya. Camiaların taraftarlarını
1: versinler mi? Onlar yani. Hani bak, biz şimdi neyi konuşuyoruz?
0: Ben şunu diyorum, hepsini versinler değil mi? Çıkan paraları doğru kullansınlar. Yani sevgili Serhan abi, benim derdim amacım o. Bak Beşiktaş kaç para harcamış?
1: Popülist yaklaşıyoruz.
0: Çok ama neyin popülisti bu mesela? Söyle bak.
1: Dursun Özbek şimdi niçin eleştiriliyor?
0: Benim söylemek...
1: Dursun Özbek de gider 50 milyon euroya gider şey alır. Bruno Fernandes'e can uzunu alır. Öteki tarafta gider 50 milyon euro.
0: Niye verdi olsun 70 milyon, 75 milyon?
1: Ya bir defa vermek zorundaydın geçen sene. Tamam, çünkü forvetin yoktu. Artık o Icardi'yle bu süreç gitmiyordu.
0: Zaniolo, Endombele, Zaza.
1: 75 milyon zaten kaybedecek bir şeyin yoktu.
0: Anladın
1: zaten.
0: Ne demek istiyorsun?
1: 75 yaşını aldı, şimdi, 100 milyon teklif geldi.
0: Bak şimdi.
1: Böyle görmek lazım.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel yere değindin. Tebrik ederim. Bak Osimhen'e verdin, karşılığını aldın mı?
1: Sana eksi yazar.
0: Karşılığını aldın mı? Soru abi, soru. Osimhen'e verdin, karşılığını aldın. Aldım. Benim de demek istediğim karşılığını alabileceğin oyuncular. Şimdi parayı doğru kullan. Popülistlik budur abi. Doğru kullanırsan popülistik olmaz. Ne olur
1: alamadın.
0: Yani. Kimi?
1: Singo'dan karşılığını
0: abi
1: aldım.
0: Bak işte
1: alamadın.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Her alamadığın şey sana eksi yazar. Onu
0: ben seninle fikrimi katılıyorum.
1: Oyuncuları konuşuyoruz.
0: Aynı şeyi söylüyoruz. Oyuncu
1: göndermesi lazım diyoruz.
0: %100 katılıyorum.
1: Bak,
0: aynı şeyi söylüyoruz.
1: Ne güzel yaptı.
0: Aynı şey.
1: Hem satıyor hem alıyor.
0: Altına imzamı atarım.
1: Geri alıyor.
0: Çizgi çizerim. Altına imzamı atarım. İşte ne biliyor musun? Popülistlik nedir? Parayı doğru kullanırsan doğru oyuncularla, popülist oyuncularla seni hedefe taşıyabilecek Osimhen tarzı, Orkun gibi. Mesela anladın mı? Olay gibi.
1: Ya ben bu
0: Genduzi gibi oyuncularla o zaman ne olur? Popülist olur. O zaman başarılı bir hedefe zaten gidersin. Ama gidip babacığım ona sık 20, ona sık 15, ona sık 50, ona sık 20. Futbol aklı böyle ulema olan yöneticiler var ya, bilmeyenler, ulema gibi takılan. O zaman ne oluyor? O zaman popülist oluyor. O zaman başarısız oluyorsun. Olan taraftara camiaları oluyor. Bak Osimhen'in karşılığını aldı. 2 senedir şampiyon. Şampiyonlar Ligi'nde attı goller. Forma satışları. Bedavaya geldi Osimhen. Bu şekilde hareket edilmesi. Benim anlatmak istediğim bu. Seninle hemfikiriz, aynı şeyi söylüyoruz.
1: Aynı fikiriz. Ama aynen, şunu söylemek, yani göndermek aslında sıkıntı. En büyük sıkıntı göndermek.
0: Işte almayacaksın abi o zaman.
1: Yaşıyorsun. Ama niçin yapıyorsun?
0: 10 tane alacağına 5 tane yolcu al, o zaman göndermeyle uğraşmasın.
1: Korkusuyla yapıyorsun.
0: Ya ama bak şimdi.
1: Ondan sonra geliyorsun diyor. Mesela biz ne diyoruz? Dursun Özbek şu an transferle. Beni gönderecekler korkusu.
0: Taraftar mı?
1: Yani hayır, taraftar hayır. Camia.
0: Ama işte.
1: Yani sonuçta biz niye başarıya bileksiz değil miyiz?
0: O bak, korkuyu yaşamamak için ne yapman lazım? Doğru planlama, doğru futbol akıyla yaparsan abi o gönderme tedirginliğini yaşamazsın.
1: Süper Kupa maçını 50 liraya
0: anladın mı?
1: İstifade ettiler.
0: Ya, abi
1: şu an işte neyi konuşuyorlar? Galatasaray'ın işte parası, transfere gidecek parası, Galatasaray'ın Aslantepe projesine gidecek. Ya böyle bir saçma sapan düşüncele insanlar var. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Söylüyoruz zaten yani onun parası ayrı, finansmanı ayrı, bunun finansmanı ayrı. Bunun finansmanında Galatasaray 3 yıl ödemesiz 10 yıllık bir kredi aldı. Ve bununla yapacak sporla şey ayrı. Ama şu çok önemli bir şey. Popülist olarak ben transfer yapayım, isim getireyim, isim getirirsen ben burada kalırım mantığıyla transfer edersen farklı yere gidersin. Transfer yapmazsan da eleştirirsin.
0: Nokta değil mi?
1: Tamam. Bak,
0: noktayı koyuyorum. Bir. Çok doğru yerlere dedim, katılıyorum. 10 tane oyuncu alacağını abicim. Git 5 tane net oyuncu al. Parayı doğru kullan. Gidip 10'a 15 milyon, 10'a 20 milyon, 10'a 30 sıkacağına git babacığım 5 tane 40 milyonluk, 30 milyonluk oyuncu al. O oyuncular zaten seni bir yere getirir, yanındakileri de yukarı taşır. Sonraki dönem gidersin yine 3 tane, 2 tane alırsın. Bakmışım farklı yerdeyim, farklı boyuttayım. Dediği şekilde hareket edilirse Serhan abinin, bu sefer ne oluyor abi? Panik transferler, acaba gider miyim, kalır mıyım tereddütü sitesi seni yanlış yönlendiriyor, hata yapmaya sürüklüyor. İşte buraları yaşamamak için doğru planlama, aklı, futbol aklı iyi olan, güvendiğin, inandığın, camialarını tanıyan, hakikaten hata yapma korkusu yaşayan insanlarla birlikte hareket edersen o zaman hiçbir tereddüt yaşamazsın, hep başarılı olursun. 150 milyon, 160 milyon dolar bonservis parası harcamış Beşiktaş sadece 1,5 senedir. Soruyorum size. Bunun getirisini kimlerden alırsın? Orkun değil mi? Oh belki. Birkaç oyuncu daha sayabilirsin. Ama sen o 160 milyonla 21-20 oyuncu değil de 7 tane oyuncu almış olsaydın şu anda bu takıma 3 tane